0: Efendim hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Türkiye gündeminde çok önemli başlıklar var. Sizi anons ettiğimiz andan itibaren hem bize hem kurumumuza çok sayıda soru geldi. Eğer müsaade ederseniz bir etiket çalışmamız var. İçişleri Bakanı A Haber'de diye. İzleyicilerimiz bu yayın boyunca sorularını o etiket üzerinden iletebilirler. Biz de eğer uygun görürseniz programımızın sonunda o sorulardan seçtiklerimizi sizinle paylaşmak isteriz.
1: Memnuniyetle.
0: Bir kez daha hatırlatalım izleyicilerimize. Eğer soruları varsa o etiket üzerinden iletebilirler. Hemen ben ilk soru için sözü Banu ile bırakayım. Buyurun.
2: Efendim bugün Sayın Cumhurbaşkanı da Saha 2026'daydı. Siz de oradaydınız.
1: Evet,
2: siz de gördük.
1: Evet.
2: Muhtemelen standları da gezdiniz. Yeni yerli ve milli ürünlerimizi de inceleme imkanı buldunuz. Nasıl da atmosfer, bu gelişim size ne hissettiriyor? Ben bunu sorarak başlamak isterim müsaadenizle.
1: Evet, buyurun. Teşekkür ederim. Güzel bir, keyifli bir yayın olmasını diliyorum öncelikle. Sabahleyin, ben ilk önce sabahleyin geldim. Sabahleyin Emniyet Genel Müdürlüğümüzün, Jandarma Genel Komutanlığımızın ve AFAD Başkanlığımızın standını ziyaret ederek başladım. Daha sonradan da Kosova İçişleri Bakanı vardı. Onunla bir heyetler arası görüşme gerçekleştirdik. Öğleden sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber kapanış programına katıldık beraber. Gördüğüm tablo çok muazzamdı. Katılım çok iyiydi. Gördüklerimden, orada şahit olduklarımdan gururlanmamak da mümkün değildi. Yani gördüklerim beni çok etkiledi. Artık savunma sanayimiz büyük bir seviye atladığını da gördüm bu vesileyle. Zaten sizler de biliyorsunuz, şu anda yerlilik, millilik oranı %80'lere ulaşmış durumda. Bu ülkemiz açısından son derece gurur verici bir hadise. İnşallah geriye kalan %20 de o millileştiremediğimiz, yerlileştiremediğimiz %20'lik kısmı da millileştiririz. Tamamen savunma sanayimizde, güvenlik alanında %100'e ulaşmış oluruz. Katılım güzeldi.
0: En heyecan verici eser sizin de Yıldırman mı?
1: Evet. Yani çok beğendim. 35 metre uzunluğunda, 38 ton ağırlığında olduğunu da ifade ettiler bana. Devasa bir füzeydi, balistik füzeydi. İnşallah daha da güzellerini yapabilecek durumdayız.
0: Efendim aslında bu yayına hazırlanırken en önemli noktalardan biri de trafik. Malumunuz biz İstanbul'da yaşadığımız için bu trafikle ilgili evet, sorunu görüyoruz ama Ankara'daki arkadaşlarımız Ankara'da da trafikle ilgili verilerin iyi gelmediğini söylüyor. Trafik yoğunluğunun olduğunu söylüyor. Trafik haftası. İçinde bulunduğumuz trafik haftası ve doğru, bazı veriler var. Eğer müsaade ederseniz görsellerimiz eşliğinde, ki hem size hem de ekibinize teşekkür ediyoruz. Çok güzel görseller hazırlanmış. O görseller eşliğinde bu verileri bir öğrenmek istiyoruz. Azalma var mı? Örneğin ölümlü kazalarda azalma var mı? Tablo ne? Bize bir çerçeve çizer misiniz? Eğer uygunsanız siz de görselimizin evet, önüne hemen almak isteriz. O veriler de ekranlara geldikçe sizin de bizlerle paylaşmak istediğiniz rakamları aktaralım. Önce trafik kazalarının maliyeti. Bu rakam çok çarpıcı ve çok etkiledi beni. Bu kadarını düşünmemiştim. 2015-2024 yılları arasında kazaların sebep olduğu toplam maliyet 280.6 milyar dolar. Ne ifade ediyor efendim? Sözü size bırakayım.
1: Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu 2015-2024 yılları arasında yapılmış olan bir maliyet analizi. Bizim İçişleri Bakanlığımızda ana hizmet dallarından birisi de İş Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı. Daha önceden hatırlarsanız bir Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı vardı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuştu. Daha sonradan o kapatıldı. O bu birime dönüştürüldü. Onların yapmış olduğu bir çalışma bu. Ekranda da görüleceği gibi yaklaşık 9 yıllık maliyet 280.6 milyar lira. Bunun içerisinde tabii yarım kalan hayatlar var. İnsanlar vefat ediyorlar veya engelli hale dönüşüyorlar. İnsan refah maliyetleri dediğimiz o. Hasar var, maddi hasar var. Araçlar maddi hasarlı trafik kazalarına karıştıklarında onların bir maliyeti var. Üretim kaybı maliyeti var. Çalışan insanlar çalışamaz duruma geliyor. Üreticiyken tüketici durumuna dönüşüyor. Sağlık sektörünün katlandığı bir maliyet var. Yargının katlandığı bir maliyet var ve diğer maliyetle beraber arkadaşlarımız böyle bir çalışma yapmışlar. Yani yıllık ortalama 28 milyar dolarlık trafik kazalarının getirmiş olduğu bir yük var. Bunun gayri safi milli hasıla içerisindeki

0: oranı da %2.93'e tekabül ediyor. %3
1: çok önemli bir rakam.
0: Önemli bir rakam. 2024 yılındaki toplam sosyal maliyete baktığımız zaman bu 28 milyar dolarlık maliyetin daha da arttığını görüyoruz. 61 milyar dolar ve gayri safi milli hasıla içerisindeki payda %4.5'a yükselmiş. Yani ciddi bir oran.
1: Merak ettiğimiz noktalardan bir de şu, eminim Banu'ya da o sorular gelmiştir. Özellikle trafik cezalarındaki o artış, hı hı, caydırıcılık noktasındaki artış. Bunun etkisi oldu mu? Özellikle Mayıs ayında hem 1 Mayıs'ın tatil olması, şimdi önümüzde 19 Mayıs var tatil, bir de uzun bayram tatili var. O bayram tatillerinde maalesef ki yüreklerimizi yakan o ölümlü kazaların oranında artış var. Bu rakamlar ya da bu caydırıcı cezalar ölümleri ya da bu kazaları azalttı mı, ona dair de görseller vardı galiba. Var. Onları rica edeyim.
0: Ekrana bir
1: hemen
0: yansıtalım.
1: Ekranlara yansıtalım.
0: Ekranın
1: sizden
0: üzerinde
1: de
0: onları izah edeyim.
1: Bu çalışmaların sonuçlarını öğrenmek isteriz.
0: Evet, bir sonraki görseli görelim.
1: Buyurun efendim.
0: Evet, şu anda 2025 yılıyla 2026 yılının ilk 4 ayını karşılaştırıyoruz. Mesela bu sene denetlediğimiz araç sayısında %6.6'lık bir artış olmuş. Ama işlem yapılan araç sayılarında
1: efendim görsel olarak bir evet öyle olursa çok tane
0: %14.1 oranında bir azalma kaydedilmiş. Yani araç sayısında artış var, işlem yapılan araç sayılarında bir azalış var.
2: Şurada da ölümlü vatandaşlarımızın kurallara daha çok uyuma eğiliminde çok olduğu anlamına geliyor galiba.
0: Evet, uyudukları anlamına geliyor bu. Yine ölümlü trafik kazalarında %16.7'lik bir azalma var. Günlük ortalama can kaybı da %9.8, yani yaklaşık 10 oranında düşmüş. Bu da yeni trafik cezaları yürürlüğe girdiği tarihten itibaren rakamları gösteriyor. Mesela yine 27 Şubat'ta yeni trafik kanunu yürürlüğe girmişti.
1: Doğru.
0: Mesela denetlenen araç sayılarımız %4.5 oranında artmış. İşlem sayılan yapılan araç sayısı %21.6 oranında azalmış. Yani artık bu da gösteriyor ki sürücülerimiz daha çok kurallara uyuyor. Peki trafik ihlallerine nasıl yansımış bu? Mesela trafikte makas atma %92.6 oranında azalmış.
1: Efendim, neredeyse makas atma tamamen
0: bitmiş
1: gibi bir rakam ortaya çıkmış.
0: Evet. Doğru.
2: Çünkü artık videosunu paylaştıkları anda plakaya bile ceza geliyor.
1: Doğru.
2: Müdahale
1: yani
2: ediliyor sonrasında.
0: Onu kolluk görevlilerimiz tespit ediyorlar. Hemen arkasından trafik cezasını gönderiyorlar. Mesela takograf ihlali %78.2 oranında düşmüş. Drift atma %62.1 oranında azalmış. Hız ihlalleri %60'a varan oranda azalmış. Dur ihtarına uymama. Daha önceden trafik polisi veya trafik jandarması dur ihtarında bulunuyordu. Bazı sürücüler sanki öyle bir şey yokmuş gibi devam ediyorlardı. %51.8 oranında azalmış. Kask kullanmama %32.4 oranında azalmış. Sürücü belgesiz araç kullanmalar, ehliyetsiz araç kullanmalar %31 oranında. Cep telefonu ihlali %27.8. Sürücü belgesi alındığı halde yine araç kullananlar vardı. Onların oranında da %25.5'lik bir azalma var. Ve ters yön ihlalleri de hepsi anlamlı oranında düştüğünü görüyoruz.
2: Evet,
0: demek ki maksat hasıl olmuş.
2: Evet, şimdi trafikte,
0: caydırıcılık.
2: Trafikte asayiş meselesi de var bir de. Bir vatandaşımızın arabasından dövme ya da darp etme kastıyla çıkıp başka bir araca ya da o araçtaki vatandaşlara müdahale etmesiyle ilgili cezai yaptırım haberlerini biz çokça paylaştık bültenlerimiz içerisinde.
1: Doğru, hala da
2: galiba
1: az
2: bu ceza neticede veriyor.
1: Bir gözlemimi aktarayım dilerseniz efendim.
0: Buyurun.
1: Bu cezalar henüz açıklanmamışken daha yoğun paylaşıyorduk, öyle değil mi Banu?
2: Evet.
1: Daha çok bu tip olayların yaşandığını görüyorduk, haberleştiriyorduk da. Bundan sonra, yani 27 Şubat'tan sonra bu karar açıklandıktan sonra hem sürücülerin bu konuda bilinçlendiğini, inmediklerini, rakam olarak da azaldığını görüyoruz. Sizin belli bir rakam var mı bilmiyorum ama gözleminizi de merak ediyorum açıkçası. Yorumlarınız değerli, rakamlar da burada zaten.
0: Şimdi yeni trafik cezalarının yürürlüğe girmesiyle beraber zaten yani yapılan çalışma da en fazla trafik kazasının olduğu, can kaybının olduğu, yaralanmanın olduğu suç türlerine göre bu trafik cezaları, düzenlemeleri yapılmıştı. İşte onlardan birisi de mesela işte makas atıyor, trafik kazalarına sebebiyet veriyor veya işte

0: işte yolda giderken yolda duruyor bir anda halay çekmeye başlıyor. Kutlama yapıyorlar.
1: Askeri işte uğurlamada adettir.
0: Tartıştığı sürücünün önüne geçiyor, silah çekiyor, sopa gösteriyor bir şekilde. Yani bunların hepsi trafikteki asayiş olaylarının da azalmaya başladığını bütün rakamlar gösteriyor. Maksat hasıl olduğunu görüyoruz biz. Yani demek ki caydırıcılık sağlanmış.
2: 38 olay, mala zarar vermede 8,8'lik bir azalış, tehditte 13,8'lik, kasten yaralamada da 24,9'u görüyoruz. Ama trafik kazaları deyince özellikle şehirlerde trafik yoğunluğu arttıkça yine bizim gözlemlerimiz, siz daha net rakamları eminim vereceksiniz, motosikletleri çok yoğun görüyoruz.
0: Evet.
2: Hem
0: evet.
2: Kuryeler olarak hem ulaşım aracı olarak motosiklet çok yoğun. Bununla ilgili çarpıcı rakamlar var mı? Motosikletlerin kazaya karışım oranları ile ilgili bir diğer sorum da şu olacak. Buna dair bir çalışma olacak mı? Ona dair de anladığım kadarıyla bir rakam ve görsel hazırlığımız vardı. Onu ekranlara getirirsek yorumlarınızı paylaşmanızı isteyeceğim efendim.
0: Memnuniyetle.
2: Hemen motosikletle ilgili bu da yıllara göre taşıt sayılarındaki motosiklet artışı galiba.
0: Evet. Şimdi Türkiye'de 2019 yılında 23.4 milyon araç var. Motosiklet sayıları 3.3 milyon. Yani toplam araç sayısının %14.1'i motosikletlerden oluşuyor. 2025 yılına geldiğimiz zaman Türkiye'deki araç sayısı neredeyse 35 milyona yaklaşmış. Motosikletlerin sayısı da 7.1 milyon. Yani son 7.3 milyon evet. Yani toplam araç sayısının %21.3'ü motosikletlerden oluşuyor. Normal araçlardaki artış %5.9 iken motosikletlerdeki artış bunun tam iki katına ulaşmış. Peki bu neyi beraberinde getiriyor? Bir sonraki slaytta da onu görelim.
2: Hemen o görselde sanırım çok çarpıcı rakamlardan biri de neredeyse kazaların yarısının
0: %50'si.
2: Evet. Bu trafik kazalarındaki motosikletlerin kazaları ekranlara geliyor.
0: Şuradaki rakama baktığımız zaman 2019 yılındaki toplam kazaların %25.6'sı motosiklet kazalarından oluşuyor. Ama 2025 yılına baktığımız zaman toplam kazaların %50'si artık motosiklet kazalarından oluşuyor. %50.2'si. Bu sene 2026 yılının 4 aylık rakamlarına baktığımız zaman yine %47.0'a ulaşmış. Yani %50'ye doğru gidiyor. Aynı tablo kendini gösteriyor.
1: Problem nereden kaynaklanıyor? Yani motosiklet sayısının çoğalması mı yoksa motosiklet kullanmayı tercih eden sürücünün tecrübesiz olması ya da kurallara uymama eğiliminde olması
0: son
1: mı?
0: Son dediğiniz doğru. Kurallara uymamaktan kaynaklanıyor. Şimdi hangi kurallara uymadığını gösterir görselimizde bir sonrakinde yer alacak. Ona da
2: hemen o da
0: ekrana gelirse.
2: Buyurun efendim. Sizin bir de sanırım eylem planınız var.
0: Evet,
2: hazır araya girmişken o eylem planı ve çözümü de elbette sorunu tespit ettikten sonra çözümü de soralım. Buyurun.
0: 2026 yılının 4 ayını değerlendirdik. Motosikletlerin tüm araçlar içerisindeki tescil oranı az önce söyledim. %21.3'ünü yani 7.3 milyon motosiklet var. Kazalara karışma oranına baktığımız zaman %47.1'ini oluşturuyor. Kazalardaki kusur oranları daha yüksek. %67.7.
2: Yani her 3 kazadan ikisinde motosikletliler kusurlu.
0: Bu kusur oranlarına baktığımız zaman da mesela %49.3'ü hız ihlalinden, hız limitlerine uymuyor. %17.3'ü kavşaklarda geçiş önceliğine riayet etmiyor. %7.1'i şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymuyor. Yani nerede boşluk bulduysa, hani makas atma dediğimiz bunlar açısından da geçerli. Ve motokurye, bunların içerisinde bir de motokuryeler var. Evet, motokurye sayısı da toplam motosikletler içerisinde %1.4 oranını oluşturuyor. Ama karıştıkları trafik kazalarının oranı %19.8. Yani bu da bize şöyle bir tabloyu ortaya çıkartıyor. Motosikletliler veya motokuryeler hız, kavşaklarda geçiş önceliği, şerit izleme ve değiştirme kuralları, kırmızı ışık, kask ve ekipman kullanımı, ters yönde araç sürme, akrobatik hareket yapma, alkol veya işte yetkisiz motosiklet kullanma gibi kurallara riayet etmediklerini görüyoruz. Ya bunların neticesinde de hani perşembenin gelişi çarşambadan belli olur demiş atalarımız. Nihayetinde işte trafik kazalarına da davetiye çıkarıyor.

0: Geçen hafta içinde trafik olaylarıyla ilgili bir toplantı yapmıştık. Orada bunların hepsini masaya yatırdık ve bununla ilgili motosikletlilerin ve bunların karışmış oldukları kazaların sayılarının azaltılabilmesi için denetimleri arttırma kararı aldık. Çünkü burada da hedefimiz hem bu kişilerin kurallara uymasını sağlamak, aynı zamanda güvenli bir sürüş ortamı oluşturmak, trafik kurallarına uyma oranlarını yükseltmek hedeflerimizde ekranda görüldüğü şekliyle. Dolayısıyla bunun üzerinde önümüzdeki günlerde daha yoğun bir şekilde duracağız.
1: O zaman şimdiden şunu söyleyebiliriz, çok yoğun denetimler olacak.
0: Kesinlikle.
1: Motosiklet sürücüleri de kendilerine yani çeki düzen versinler,
2: dikkat etsinler. Belli, motor hacmindeki motosikletleri kullanmak için motosiklet ehliyeti gerekmiyor.
0: Tabii. P1 yetki belgesi
2: P1
0: gerekiyor.
2: P1 yetki belgesi gerekecek anladığım
0: yani
2: kadarıyla.
0: Biz istiyoruz ki sürücülerimiz kurallara uysunlar. Biz de onlara ceza yazmak zorunda kalmayalım. Çünkü bizim amacımız kurallara uyulmasını sağlamak. Aksi halde insanları cezalandırma gibi bir niyetimiz yok.
1: Peki.
2: Evet. Şimdi bir de asayiş başlığı açalım. Şimdi siz 2026 senesi için uyuşturucu ve sokak çeteleriyle mücadele yılı ilanı yaptınız aslında. Çok sayıda operasyonun haberini de biz uzun zamandır veriyoruz. Genellikle erken saatlerde de gelir bu açıklamalar. Operasyonlar genelde sabaha karşı yapıldığı için.
0: Klasik haline gelmişti.
2: Evet, haberleştirilme hızı da bir hayli yüksek olur organize suçların. Ne durumdayız? Yani biz uyuşturucudan, sokak çetelerinden ve asayiş olaylarından kurtulabilecek miyiz? Bunun azaldığını görebiliyor musunuz siz yapılan operasyonların sonrasında?
0: Ben şu ışığımı bir alayım.
1: Buyurun.
0: İzninizle.
1: Buyurun.
0: Evet.
1: Hazır siz de ışığınızla birlikte hazırlığı yaparken ben de şunu sormak istiyorum. Burada da başlık var. Yeni nesil, biz de haberleri sunarken hep onu söylüyoruz. Yeni nesil suç örgütleri. İsimleri de siz not almışsınız, burada dikkatimi çekti. Çizgi film isimlerinden, karakterlerinden. Ya eski suç örgütlerinden ya da mafya var, ne farkları var? Buna dair de değerlendirme olursa seviniriz. Buyurun.
0: Şimdi biz bunlara yeni nesil suç örgütleri ismini veriyoruz. Eskinin bunlar mafya örgütlenmeleri. Ama mafya örgütlenmelerinden farklı. Şimdi yeni nesil suç örgütleri denebilir, sokak eşkıyaları denebilir, sokak çeteleri denilebilir. Bunlar bir takım eski mafya tipi örgütlenmelerden farklılık gösteriyor. Nedir onlar? Mesela bunlar kendilerine bir takım çizgi film karakterlerini isim olarak belirlemişler. İsimlerini saymıyorum onların. Şimdi bir takım farklılıkları var. Örneğin sosyal medya ve interneti yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Yani genelde işlerini sosyal medya üzerinden veya internet üzerinden görüyorlar. Suç gelirlerinde dijital platformları kullanıyorlar. O para transferlerini oradan gerçekleştiriyorlar. Bunların üst yönetim dışında örgüt bağları da kuvvetli değil. Oldukça zayıf. Yani eski mafya tipi örgütlenmelerde olduğu gibi bir çatıları da yok, örgüt yapıları da yok. Merkezleri de yok bunların aynı zamanda. Herhangi bir ilkeleri, ahlak kuralları, raconları da yok. Kuralsız hareket edebiliyorlar. Mesela eskiden mafya tipi örgütlenmeler işte kadınlara, çocuklara çok fazla ilişmezlerdi, dokunmazlardı. Bunların yapamayacakları kötülük yok. Dolayısıyla bu açıdan da onlardan ayrılıyorlar. Yaş ortalamaları oldukça düşmüş durumda. Ve hızlı bir şekilde zenginleşmek istiyorlar. Para kazanmak istiyorlar. Lüks çiplere binmek istiyorlar. Bu zenginleştiklerini göstermek istiyorlar. Bunlar genelde aile bağları zayıf, suç geçmişi olan düşük eğitimli kişilerden de faydalanıyorlar. Onları devşiriyorlar, onları eylemlerinde kullanıyorlar. Giyim ve yaşam tarzları değişti. Eskiden mafya diye tabir edilen kişilerde bir takım elbise, siyah gömlek falan vesaire olurdu. Onların bir takım belirli kıyafetleri vardı. Bunlarda öyle de bir kural yok. Mesela şuradaki kişinin koluna, eline bakın, dövme yaptırmış. Veya böyle kısa şortlarla falan dolaşıyorlar. Köpek gezdiriyorlar, affedersiniz. Yani gibi. Eylem tarzları değişti bunların. Bazen bir eylemlik kiralık kişiler bulabiliyorlar. Onları kullanıyorlar. Yurt dışına kaçıyorlar sıkıştıkları zaman. Yurt dışından da eylemlerini yönetebiliyorlar. hızlı düşman ediniyorlar. Kendi aralarında zaman zaman çatıştıkları da oluyor.

0: İşte biz bunlara yeni nesil suç örgütleri diyoruz. Organize suç örgütleri diyoruz. Bunlar bu özellikleriyle diğer örgütlerden farklılaşmış durumda.
1: Peki organize suç çetesine yönelik rakam fazla görünüyor ama şöyle mi anlamalıyız bu rakamdan? Yani küçük küçük organizasyonlar olduğu için, yani 652 organize suç çetesi kastettiğimiz küçük gruplar da içlerinde oluyor.
0: Tabii, tabii.
1: Taşeron gruplar da oluyor yani.
0: Tabii, tabii. Evet. Küçüğü de var, büyüğü de var bunların.
1: Rakamlara baktığımızda 1730 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarla şu anda bu çetelere yönelik mücadelede hangi noktadayız? Buna dair de sorumu yönelttim. Burada da tüm organize suç örgütleri arasındaki durum da var galiba.
0: Dağılımı var. Tamam. Şu 652 sayısı organize suç çetelerine yönelik olarak yapılan operasyonları gösteriyor. 1730 tane operasyon yapılmış. Abi bunların içerisinde bazılarına birden fazla operasyon yapıldığını da gösteriyor. Ve bir öncekine gelebilir miyiz?
1: Tekrar öncekine dönebilirsek.
0: Öncekine bir dönelim.
1: Evet, burada.
0: Burada gözaltına alınan, tutuklanan veya adli kontrol kaydıyla serbest bırakılan kişilerin de sayılarını verdik. Şuradakiler de kaçakçılık, organize ve mali suçlarla ilgili. Yani bu organize suç örgütlerinin alt başlıklarını görüyoruz. Bunlar narkotik olabiliyor, siber olabiliyor. Ama şu 652 sayısıyla şuradaki 652 sayısı birbirini örtüşüyor. Bunlar da alt kategoriler.
1: Diğer görseli de ekranlara getirirsek burada da sanırım o mücadele içerisindeki diğer operasyonlar var.
0: 2025 yılını karşılaştırıyoruz burada.
1: İlk 4 ayla 2026 yılının ilk 4 ayı, evet, karşılaştırıldığında hem organize suç çetelerine yönelik operasyonda hem de gözaltına alınan ve tutuklanan sayısında artışı burada görüyoruz.
0: Net.
2: Doğru.
0: Şimdi ben göreve geldiğimde demiştim, az önce siz de ifade ettiniz. Bir, biz bu sene 2026 yılını organize suç çeteleriyle, yeni nesil organize suç çeteleriyle mücadele yılı ilan ettik. İkincisi uyuşturucuyla mücadele. Üçüncüsü de bu sokak hayvanlarıyla ilgili sorunu tamamen bitireceğimizi ifade ettik. Dolayısıyla bunun rakamlara yansımış halini de görüyoruz. Evet. Mesela 2025 yılının ilk 4 ayında organize suç çetelerine yapılan operasyonlarla 2026 yılındaki operasyonları buradan karşılaştırabiliriz. Mesela geçen sene
1: 256 organize suç çetesine yönelik 641, burada 311 organize suç çetesine yönelik
0: 796 operasyon yapılmış. Bu alttakilerde
1: onların detayları yer alıyor.
0: Detaylı bilgilerini gösteriyor. Bu da az önceki.
1: Şimdi burada efendim organize suç örgütleriyle mücadelede örnek operasyonlar var.
0: Birkaç tane koyduk bunlardan.
1: Evet, yani yasa dışı bahisten kaçakçılıkla, organize suçlarla mücadeleye kadar birçok önemli operasyon var. Hedef ne? Güvenli sokaklar hedefi olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda bu operasyonları baktığımız zaman, Banu da söyledi, birçok operasyonla başlıyoruz yeni güne. Bir notunuzu paylaşalım. Hedef olarak bu suç çetelerine yönelik, ardından da kaçakçılık başlığını açacağız. Buyurun.
0: Tamam. Az önce
1: diğer hemen görseli ekranlara getirebilirsek belki
0: bir öncekine bir bakalım. Orada
1: daha net değerlendirebiliriz.
0: Mesela bu Nisan ayı içerisinde Adana'da bir yeni nesil suç örgütlü, ismini vermiyorum, ona yönelik olarak yapmış olduğumuz bir operasyondu. KOM başkanlığımız bunu merkezden organize etti ve 8 ilde 302 şüpheliye yönelik olarak gerçekleştirildi. Bunun neticesinde de 221 kişi tutuklandı. Yani oradaki o yerel suç örgütünü eylem yapamaz hale getirdik. Yani bundan sonra da devam edecek. Bu da Gaziantep'te yine jandarma komutanlığımız tarafından yapılan yasa dışı bahis suçu kapsamında 7 ilde gerçekleştirdiğimiz bir operasyondu Nisan ayı içerisinde. Şurada da ele geçirilen rakamları görüyoruz ve suç aletlerini görüyoruz. Bunlara yönelik olarak operasyonlarımız inşallah hız kesmeden 2026 yılında sürekli devam edecek. Bizim hedefimiz bu sene bu suç örgütlerini eylem yapamaz, iş yapamaz hale getirmek. Bu konuda kesin kararlıyız.
3: Peki. Şimdi yeni nesil suç örgütü diyorsunuz ya, bu örgütün mensupları genellikle reşit olmayan gençlerden
0: suça sürüklenen
3: oluşuyor.
0: Çocuk yani,
3: suça
0: diyoruz
3: sürüklenen çocuklar ya da işte saç tıraşıyla kendini belli eden çocuklar. Şimdi örgüt isimlerini özellikle vermediniz değil mi efendim? Çünkü bu insanlar, bu gençler suça yönlendirilmiş, teşvik edilmiş bu gençler mensup oldukları

0: örgütün ismi geçtikçe kendilerini mertebe atlamış olarak görüyorlar. Hatta o örgüt içerisinde karıştıkları bir suç nedeniyle birkaç ay hapis yatıp çıktıkları zaman da örgüt içerisinde hiyerarşik noktadaki mertebeleri yükseliyor.
1: İsim yapmış oluyor.
0: Özellikle vermiyorsunuz bu yüzden değil mi?
1: Kesinlikle. Evet, yani reklamlarını yapmayalım diye.
0: Yapmayalım. Onlar da yapamasınlar.
2: Bu noktada özellikle dijital alanı kullanması. Birazdan dijital alanla ilgili sorularımız da olacak ama burasıyla ilgili, yani bu organize suç örgütlerinin dijital mecraları kullanmasıyla ilgili belki bir notunuz olabilir. O mecralar üzerinden de bir mücadele olduğunu biliyoruz ama onu birazdan o dijital izleyicilerimiz merak ediyor olabilir. O dijital başlıkta açalım, soralım dilerseniz. Peki. Ama şimdi bu noktada kaçakçılıkla ilgili bir sorum olacak. Özellikle uyuşturucuyla mücadele. Siz hem çetelerle hem uyuşturucuyla mücadeleyi bu yılın en önemli mücadele başlığı olarak...
1: Öncelik alanlarımızdan.
2: Biz de çok sık bu haberleri paylaşıyoruz. 36.607 rakamını görüyorum ki...
1: Bu kaçakçılıkla mücadele, kaçakçılık suçlarıyla ilgili.
2: Mücadele.
1: Şurada da ele geçirilen...
2: Akaryakıt, sigara, sahte içki, elektronik sigara ve makaron var. Ama uyuşturucu başlığı ile ilgili efendim...
1: Bir sonrakinde gelecek. Bu 2025 yılında kaçakçılık... KOM diyoruz ya, KOM. KOM dediğimiz zaman
2: hem kaçakçılık hem
1: organize suçlar ve mali suçlarla mücadele başlıklar. Orada 3 başlık var. Evet. O ilk başlıktı.
2: Tamam, bu rakamı verdik. Şimdi uyuşturucu ile ilgili rakamı ekranlara getirebilirsek şunu soracağım. Çok yoğun bir şekilde haberleştiriyoruz. Çünkü içerisinde çok tanınmış, kamuoyu tarafından bilinen, belki sosyal medyada çok tanınan ve bilinen insanlar olduğu için bir haber değeri ya da ilgi çekme değeri var. Ama sadece o kişiler üzerinden yürütülen bir operasyon olmadığını biz biliyoruz. Daha önce Sayın Adalet Bakanı'yla da yayın yaparken orada biraz bizim hakkımızı yiyorsunuz demişti. Yani sadece o insanlara yönelik değil, torbacılara da, büyük uyuşturucu tacirlerine de operasyonlar yapılıyor. Buna dair rakamlar sizde çok daha net var elbette. Uyuşturucu operasyonları ile ilgili son duruma dair tablo nedir? Size hemen o sözü bırakayım rakamlarla birlikte.
1: Şurada da ikinci görselde uyuşturucuya yönelik olarak yaptığımız operasyonları 4 aylık dönemler halinde karşılaştırdık. Mesela 2025 yılının ilk 4 ayında 16.698 operasyon yapılmış. Bunlar irili ufaklı. Bütün uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak 2026 yılında rakamın 17.910'a çıktığını görüyoruz. Mesela burada yine gözaltılar, tutuklanan, adli kontrol kaydıyla salıverilen kişi sayılarında. Bir de imal ve ticaretle uğraşanlar ayrı, bir de kullanıcılar var. Yani bu iki ayrı suç türü var. Onların alt başlıklarını gösterdik. Nihayetinde tutuklanan kişi sayıları, yani geçen sene ve bu sene neredeyse aynı rakamlarda seyrediyor. Ama bunlara yönelik olarak... operasyonlarımız kesintisiz olarak devam edecek. Biz zehir tacirlerine fırsat vermeme konusunda kesinlikle kararlıyız. Evet. Yani ikinci önemli başlığımız bu. Bu da 2025 yılında ele geçirilen malzemelerle, suç malzemeleriyle 2026 yılını karşılaştırıyor. Şu alta bakalım. Mesela 2025 yılının 4 ayında 12.6 ton uyuşturucu madde ele geçirilmişken bu sene 18 tona yükselmiş.
2: Bir artış var. Görüyoruz. Yaklaşık %50 hatta, öyle değil mi? Evet. Sayın Bakanım, yani yarısı 6, evet. Yaklaşık %50'lik bir artış var.
1: Mesela 45.2 milyon adet hap ele geçirilmişken 52 milyona çıktığını görüyoruz. Şurada 1.2 milyon kök, kenevir veya skank ele geçirilmişken burada 54 bin kök daha henüz sezon devam ettikçe bu rakam da yükselecektir. Bu konuda mücadelemiz devam edecek. Yani sokaklarımızı, çocuklarımızı zehir tacirlerine bırakmayacağız.
0: Tabii şimdi uyuşturucuya ulaşmalarının engellenmesi lazım, özellikle gençlerin. Ama bir de bu uyuşturucu işine bulaşmış, artık müptelası olmuş insanlar var ve bu insanların bir şekilde arındırılmaları gerekiyor. Bu noktada bazı eksiklerimiz var galiba. Sizin de bu konuya dikkat çektiğinizi biliyorum. Yani bu gençlerin, uyuşturucu müptelalarının tedavi edilebileceği, arınana kadar rahatlıkla kalabileceği, yani 10-15 gün sonra artık sen tedavi oldun deyip sokaklara salınmayacağı bir organizasyonla alakalı plan, proje var mı?
1: Elbette var. Yani şimdi bunlar...

0: içerisinde pişman olup da nadim olup da bu müpteladan kurtulmak isteyenler var. Mesela bunlara ben yeşil aylardaki iyi damları tavsiye edebilirim. Yani gönüllülük esasına göre herhangi bir şekilde kimliklerini ifşa etmeden orada çok güzel bir tedavi süreci yürütüyorlar. Bu durumda olanlar varsa lütfen Yeşilay'a müracaat etsinler. Yani Sağlık Bakanlığı'na bağlı amatemler de var ama Yeşilay bu işi daha iyi yürütüyor. Daha etkili bir mücadele yürütüyor. Kurtulmak isteyenler YEDAM'lara başvurabilirler.
1: Onların sayısının da artırılması gerekiyor diye düşünüyorum ben.
0: Her ilde var.
1: Her ilde var.
0: YEDAM'lar her ilde var şimdi.
1: Her ilde var. Müptela olan bir gencimiz eğer tedavi görmek istiyorsa da ya da aileleri bu noktada işte evlatlarını yönlendirmek istiyorlarsa YEDAM'a gidecekler.
0: YEDAM'a gidebilirler. Gönül rahatlığı içerisinde çok da güzel bir program uyguluyorlar. Ben bu müpteladan kurtulacaklarını söyleyebilirim.
2: Peki. Bakın bu rakam da çok çarpıcı geldi açıkçası yayın öncesi planlarken. Çünkü biz Türkiye'de yaşananları gördükçe evet Türkiye'deki rakamın arttığını düşünüyorduk ama dünyadaki gelen boyut yani sadece Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele etmek tek başına bu bataklığı kurutmuyor. Çünkü bir uluslararası ağın olduğunu biliyoruz. Dünyadaki rakamlar çok çarpıcı. Örneğin burada doğrudan madde bağlantı ölümlerde Avrupa'nın 24,7 gibi 2023 rakamı. Evet. Türkiye'de de artmış ama 5,1 gibi neredeyse 5'te 1 oranı. Bu rakamda da yine genel nüfusta madde kullanım yaygınlığında Avrupa'da özellikle çok ciddi bir problem olduğunu görüyoruz. Avrupa dediğimiz bizim hemen kapı komşumuz olduğunda Türkiye'de bu konuda bir şekilde zarar görüyor. Türkiye'de 3,1. Avrupa'da %29. Bir de önemli proje Dolunay projesi de var. Adalet Bakanlığı ile birlikte yürüttüğünüz. Hem bu rakamlarla ilgili yorumlarınızı almak isterim. Hem de o projeye dair notlarınız varsa onları da almak isterim. Tamam. Buyurun.
0: Şimdi bu görselde doğrudan madde bağlantılı ölümlerle ilgili bir çalışma var. Yani elimizdeki son güncel rakamlar bunlar olduğu için bunları koyduk. Burada 1 milyon nüfusa düşen kişi sayısı yani madde bağlantılı ölümlerden bahsediyoruz. Şu Avrupa raporunu yani dünyadaki işte 2017 yılında bununla ilgili bir rakam varken Avrupa'da mesela 2017 yılında 1 milyon kişide 23 kişi doğrudan madde bağlantılı ölümlere uğramış. Bu rakamın gittikçe de yükseldiğini görüyoruz. Türkiye'de de mesela 2017 yılında 1 milyonda 17 iken bu rakamın bir düşme eğilimine girdiğini görüyoruz.
1: Genel kanının aksine düşme eğilimi var.
0: Evet.
1: Çok iyi.
0: Evet. Belki bir sonraki slaytta
2: hemen diğer görseli de rica edelim arkadaşlarım.
0: Görselde evet.
2: Burada da grafik şeklinde.
0: Madde bağlantılı ölümlere göre 21 Avrupa ülkesini sıralamışlar. Burada ülkelere göre 1 milyon nüfusta madde bağlantılı ölümler yer alıyor. Az önce 5,1'di. Burada değişik bir açıdan onu gösteriyor. Ve şurada da şu ülkeler 2023 yılında madde bağlantılı ölümleri bildirmemişler. Bu ülkelerin rakamları yer almıyor. Ama 21 ülke içerisinde Türkiye
2: 18. sırada.
0: 5,1 oranla 18. sırada yer alıyor. Yani Avrupa içerisinde madde bağlantılı ölümlerin Türkiye'de çok olmadığını söyleyebiliriz. Peki. Dolunay projesi daha çok siber dolandırıcılıkla ilgili bir şey. Biliyorsunuz dolandırıcılar bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşları ağlarına düşürüyorlar. Bu hafta Adalet Bakanımızla bu konuyla ilgili bir araya geldik. Jandarmamızın, emniyetimizin hazırlamış olduğu bir proje vardı. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bunu Cumhurbaşkanlığı katında da bir sunuma dönüştüreceğiz. Hayata geçirebildiğimiz takdirde bu siber dolandırıcılarla etkili bir mücadele yürütebileceğimizi ifade etmek isterim.
2: Peki, teşekkür ederiz. Evet.
1: Şu ünlüler meselesini biraz daha açsak mı?
2: Açabiliriz, buyurun.
1: Açıkçası onu çok merak ediyorum ve bunu biraz detaylandırmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi işte influencerlar, işte ses sanatçıları, işte aktörler, aktrisler ve işte sosyal medya ünlüleri de yoğunlukla
0: topluma
1: olmak üzere
0: örnek olmaları gereken
1: kişilerin,
0: rol model kabul edilen kişiler
1: isimlerinin geçtiği çok yoğun bir süreci yaşadık aslında. Tabii bu zaman zaman eleştirileri de konu oldu. Yani neden sadece işi tanınan, bilinen isimler gündeme getiriliyor? Operasyonlar sadece bu kişiler üzerinden mi yürüyor?

0: Bunlar kim? Bunlar zurnanın son deliği. Bunların işte sırf torbacısı da olmaz. En tepe adamlarını bulmak lazım. En alttaki adamı tutuyorlar ama en tepedeki adamları yakalamıyorlar gibi bir iddiayı da gündeme getirme eğiliminde olduğunu da gördük. Bazı kişilerin, bazı grupların. Hı hı. Bu konuyu biraz açın lütfen. Yani sadece ünlüler mi gözaltına alınıyor ya da işte tutuklanıyor?
1: Ya da siz operasyon yaparken efendim ünlülere yönelik yani.
2: Yani burada bu işe karışan kimse, yani yanlışa karışan, bulaşan her kimse, bu ünlü olsun, ünsüz olsun, yani bu işin ticaretini yapan sokaktaki torbacısından baronlarına varıncaya kadar veya işte bunu kullananlara yönelik olarak her kimse, bizim operasyonlarımızda herhangi bir ayrım yok. Kim yapıyorsa biz adaletin karşısına çıkarmakla mükellefiz ve bunu da yapıyoruz.
0: Alıyoruz yani, baronları kesinlikle da alıyoruz.
2: Hiç ayrım yok.
1: Baronlar demişken az önce yurt dışı bağlantılarından da söz etmiştik. Interpol, yani uluslararası Europol suçlarla mücadelede gelinen nokta. Kırmızı bültenle aranan suçların iadesiyle ilgili... Arkadaşlarım da görseli ekranlara getirdi. Teşekkür ederim. Hangi noktadayız? Bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü biliyoruz. Uyuşturucuda da yurt dışı bağlantısı var. Bu tip az önce söylediğiniz sanal dünya üzerindeki o çetelerle, siber çetelerle ilgili de var. Ülkemizde yakalanan yabancılar Interpol üzerinden bizim istediğimiz ya da bizim iade ettiğimiz rakamlar hangi boyutta, bir çerçeve çizerseniz sevinirim. Buyurun.
2: Tabii ki. Şimdi asayiş suçlarına karışanlar var. Veya işte kaçakçılık, organize suçlarla mücadele konusunda yurt dışına kaçanlar var. Bazen siber suçlara karışanlar var. Terör suçlular var. Bunların bir kısmı da ülkemizden yurt dışına kaçıyorlar. Zannediyorlar ki yani yurt dışına kaçmakla takipten kurtulabilecekler. Bu ilk görselde 2025 yılında 55 ülke tarafından bizim ülkemizde kırmızı bültenle aranan kişilerin sayısı 575. Bunlar ülkemizde yakalandılar ve eğer aramızda da suçluların iadesine yönelik herhangi bir anlaşma varsa, hangi ülke tarafından aranıyorsa oraya iade ediliyor. Bu 2025 yılının rakamlarıydı. Hakkında kırmızı bülten veya difüzyon çıkarılan kişiler.
1: Difüzyon ne demek? Dilerseniz notu da var. Evet, oradan difüzyon, paylaşırsanız izleyicilerimiz belki bilmiyordur.
2: Çünkü bu farklı bir tabir. Onun için açıklamasında koyduk. Kırmızı bülten çıkarmak belli bir zaman alıyor. Onun bir bürokratik süreci var. Dolayısıyla bazı suçlularla ilgili bu kırmızı bülten sürecini beklemeden acil ve hızlı olarak aksiyon almak gerekiyor. Bununla ilgili yapılan bir işlemin adı difüzyon dediğimiz. Mesela 2025 yılının 4 ayıyla 2024 yılının 4 ayını karşılaştırdık. 26 yılını. 40 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 165 şahıs geçen sene 4 ayda yakalanmışken bu sene sayının 239'a yükseldiğini görüyoruz. Yani demek ki bu konuda aranan şahısların yakalanmasına, bunların iadesine yönelik olarak da çabalarımızı arttırmış durumdayız. Bir sonraki slayta bakarsak.
1: Ekranlara getirin buyurun. İade edilenler var galiba.
2: Bu da yabancı ülkelerde bizim kırmızı bültenle aradığımız kişiler. Yani Interpol, Europol tarafından yakalanıp da ülkemize iade edilen kişilerle ilgili. Mesela 2025 yılında kırmızı bülten ve uluslararası seviyede aradığımız 41 ülkeden 382 kişi ülkemize iade edilmiş.
0: 2025'in tamamı.
2: 2025'in tamamı. Burası 4 aylığın, 2025'in ve 2026'nın 4 ayını karşılaştırıyor. Evet. 2025'te 4 ayda 91 kişi iadesi sağlanmışken bu sene 292 kişinin ülkemize iadesi sağlanmış oluyor. Dolayısıyla bu konuda da neredeyse 3 katı bir artış olduğunu ifade edebiliriz.
0: Ben hemen bu bağlamda şunu da sormak istiyorum. Şimdi siz az önce hatırlattınız, suçluların iadesi noktasında karşılıklı anlaşmalar varsa biz hemen yolluyoruz vesaire dediniz. Ya da mütekabiliyet esası beklettikleriniz de muhakkak olabilir. Olmalı da. Çünkü önümüzde Fethullahçı terör örgütü üyeleri gibi bir gerçek var. Bunların çoğunu biz istiyoruz ama vermiyorlar.
2: Vermiyorlar.
0: Barındırıyorlar. Besliyorlar, yediriyorlar, içiriyorlar, semirtiyorlar vesaire. Bu konudaki gidişatı nasıl öngörüyorsunuz? Ne yapacaksınız? Biz bunları almalıyız bence. Çünkü hala Türkiye'nin içini karıştırmak için sosyal medya marifetiyle algı operasyonları ve manipülatif içerikler kampanyaları

0: Kampanyalar yapmaya devam edebiliyorlar. Tabii, yani tabii. Durmuyor.
1: Rahat durmuyorlar. Durmuyorlar. Bulundukları yerde de rahat durmuyorlar. Dolayısıyla mesela İçişleri Bakanlığımıza yabancı diğer ülkelerden gelenler olduğunda, eğer ülkelerinde bizim aradığımız, FETÖ'den aradığımız, DAEŞ'ten aradığımız, diğer terör örgütü üyeleri varsa onları mutlak surette kendilerine söylüyoruz. Yani yüzlerine ifade ediyoruz bunları. Ülkelerinde barındırdıklarını, orada hala iade edilmediğini falan veya dış seyahatlerimizde de İçişleri Bakanlarıyla yaptığımız görüşmelerde bunu dile getiriyoruz. Yani elimizden geldiği kadar bu kişilerin ülkemize iade edilmesi ve adaletin önüne çıkarılması noktasında gayret sarf ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz.
2: Banu'nun sorusuna ek olarak hem yeni bir başlığı açmak açısından ifade edeyim ben de, siber suçlar. Evet. Bir perdenin arkasına gizlenme, terör olabilir, başka suçlar olabilir ve o perdenin arkasından yapılan sosyal medya üzerinden de yürüyen o suç faaliyetleri. Burada son dönemde çok yoğun olduğunu görüyoruz ama çalışmaların da çok yoğun olduğunu görüyoruz. Bu noktada yasa dışı bahis var, nitelikli dolandırıcılık var. En önemlisi, biz de sıklıkla karşılaşıyoruz bununla, dezenformasyon, bilgilerin çarpıtılması, tabii, ya da bir tabii. algı oluşturulması gibi. Hangi altyapı kullanılıyor? Süreç nasıl işliyor örneğin? Buna dair verebileceğiniz, paylaşabileceğiniz noktada elbette. Bunlar sonuçta siz bir adım atıyorsunuz. Karşılığında korsanlar da bir adım atıyor çözmek için. Elbette. Hangi noktadayız? Bir de özellikle bir düzenleme var. E-Devlet üzerinden hem kimlik doğrulamasıyla girilmesine yönelik hem de 15 yaş sınırlamasıyla ilgili. Buna dair kamuoyuyla paylaşabileceğiniz bilgiler varsa çok merak ediyoruz siber suçlarla. Eminim aileler de çocukları açısından çok merak ediyor. Nasıl bir sistem işliyor? Notlarınız çok değerli olacak Sayın Bakanım. Buyurun.
1: Bizim yani hem Emniyet Genel Müdürlüğümüzde hem de jandarmada siber suçlarla mücadele daire başkanlığımız var. 81 ilde de şube müdürlüklerimiz var. Suç artık sadece sokakta işlenmiyor. Sanal alemde de suç işleniyor ve artık dijitalleşen dünyayla beraber suçların işlenmesi, organize edilmesi, para transferleri de büyük ölçüde sanal ortama kaymış durumda. Biz sanal ortamı da sanal devriyelerimizle sürekli izliyoruz. Dolayısıyla burada 2025 yılında mesela attığımız siber devriyelerde şu 210 bin 234 rakamı tespit edilen şahıs veya hesaplarla ilgili. Bunlar da suç unsuru tespit edilmiş ve 6666 tane siber operasyon gerçekleştirilmiş. Ya bunların içerisinde dolandırıcılık, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık yapanlar var. Yasa dışı bahisle uğraşanlar var veya müstehcenliği kullananlar var. Bunlarla ilgili gözaltına alınan ve tutuklanan kişileri ekranda gösterdik. Bunların neticesinde de sadece o haliyle kalmıyor. Hesaplardan bazılarına da engelleme getiriyoruz. URL hesaplara. Bazı sosyal medya hesaplarına yine erişim engeli getiriyoruz. Çünkü başkalarını da tuzaklarına düşürmesinler diye. Veya yasa dışı bahis sitelerini kapatıyoruz ki tekrar bahis oynatmasınlar diye. Bu 2025 yılıyla ilgili rakamlardı. Şimdi 2025 ve 26 yılının 4 aylıklarını görelim.
2: Ben yeni bir görsel, o da ekranlara gelsin, hem onu kıyaslayalım. Buyurun.
1: Evet, burada 2025 yılıyla 2026 yılının 4 ayını karşılaştırdığımız

0: çıktığını görüyoruz ve gözaltı tutuklu sayılarında buradan görebiliriz. Şu da yine erişim engeli getirilen hesaplarla ilgili. Mesela geçen sene
1: çok ciddi bir artış oldu. 11.900 Sayın Bakanım.
0: Evet. 11.999 iken 20.000, iki katı.
1: Evet, 16.000'den 38.000, 3 katı hatta erişime engellenen yasa dışı bahis siteleri 3 katına çıkmış. Çok ciddi bir mücadeleyi gösterir.
0: Yasa dışı bahis sitesi mesela 11.869 iken 31.000, neredeyse 3 katına yükselmiş. Ulaşmış. Yani bu da hem emniyetimizin hem de jandarmamızın bunlarla ciddi bir mücadele yürüttüğünü, sanal alemde de bunlara fırsat ve meydan vermediğini gösteriyor. Bundan sonra da artarak yine devam edecek.
2: Yani tabii, Cumhurbaşkanımızın da bu konuda
0: bir iradesi var.
1: Doğru. Şeyi de merak ediyorum. Okul saldırılarına bu soru elbette hemen peş sıra gelecektir. Banu soracaktır bu soruyu ama şunu da az önce tekrar sormak istiyorum. Yaş sınırlaması ve kimlik doğrulayarak sosyal medyaya giriş. Bir e-devlet üzerinden konuşuldu. E-Devlet de bu anlamda önemli bir hizmet.
0: Evet, Adalet Bakanlığımızın yaptığı düzenlemeydi o.
1: Evet, ya böyle bir çalışmada İçişleri Bakanlığı hangi noktada var mı? Sizin aktarabileceğiniz kamuoyuna bu kimlik doğrulamayla ilgili çalışmalara yönelik bir...
0: Yani bu kimlik doğrulamayla yapılacak olan yani sosyal medya hesaplarına giriş, bu sanal alemde işlenen suçların da oranında mutlaka bir azalmaya gidecektir. Çünkü şimdiye kadar böyle bir şey olmadığından dolayı kimin hangi hesabı kullandığı, nereden ateş ettiği belli olmuyordu.
1: Bir cezasızlık algısı cezası oluyordu o perdenin arkasına saklanıp.
0: Yani tamamen denetim dışı bir alandı. Ama bundan sonra bu alanın da denetim altına alınmasıyla beraber sanal suçlarda da bir azalma olacağını söyleyebiliriz.
2: Peki. Şimdi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul saldırıları sonrasında yapılan operasyonlar ve siber operasyonları siz burada detaylandırmışsınız ama ben şunu merak ediyorum açıkçası. Şimdi bu saldırıları gerçekleştiren çocuk failler, zanlılar, bunlar sosyal medyadan etkilenebilme potansiyeli ve oynadıkları online oyunlardan online dehlizlerde bir şekilde etki altına alınabilme ihtimali bulunan profiller. Şimdi artık vatandaş korkuyor, evladımız giriyor işte bir bilgisayar oyunu oynuyor ama kimlerle konuşuyor, kimlerin etkisi altında kalabiliyor. Doğru. Diye. Yani burası çok belirsiz bir mecra. Arkada neler döndüğünü bilmiyoruz. Biz çocuğumuzun kiminle muhabbet halinde olduğunu bilmiyoruz. Ne yapılması gerekiyor? Nasıl tedbir alınacak? Siz neler yapıyorsunuz? Aile ne yapmalı? Belki kısa bir değerlendirme bu başlıkta dinleyebiliriz sizden.
0: Şimdi yani bu noktada elbette İçişleri Bakanlığı olarak bizim önleyici kolluk görevimiz var. Adalet Bakanlığı'nın adli kontrol, adli kolluk görevi var. Yani biz daha çok suç işlenmeden önce devreye giriyoruz, suçu önleme noktasında. Ama bu suçlar yani uyuşturucuyla mücadele, siber suçlarla mücadele veya sanal alemde olup bitenlerle ilgili mücadeleyi sadece İçişleri Bakanlığı olarak bizim önlememiz mümkün değil. Burada ailenin de görevleri var. Siz ifade ettiniz. Yani aile mesela çocuğunu kontrol edecek. Kimlerle arkadaşlık ediyor, kimlerle düşüp kalkıyor, okula gidiyor mu, oyunlarda hangi sitelere giriyor, değil mi? Evet. Yani çocuk ailede de evde de vakit geçiriyor. Arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Bunun dışında sivil topluma düşen görevler var. Mesela bu mücadele konusunda üniversitelere düşen, belediyelere düşen, devletin diğer kurumlarına düşen, sivil topluma düşen görevler de var. Ancak hepsi bir araya gelirse, hep beraber mücadele edersek uyuşturucuyla, bu siber suçlarla daha etkili mücadele edebiliriz, önüne geçebiliriz.
2: Şimdi bir de şu boyutu var. Şimdi insanlar Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayları görünce haliyle korktular.
0: Korktular.
2: Evlatları için endişelenen sayısız ebeveyn var. Belki aktan da endişeleniyordur evladı için. İstanbul gibi bir yerde çocuk büyütüyorsunuz, çocuk okutuyorsunuz. Şimdi bu çocukların okulda kendilerini güvende hissetmeleri esas. Bu olaylardan sonra, bu elim olaylardan sonra çok fazla tartışma gündeme geldi. İşte okullarda ne gibi tedbirler alınacak, bekçilerin görevlendirilebileceği, okul polisi atanabileceği. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda hangi noktadayız? Siz bakanlık olarak hangi formülleri öneriyorsunuz? Hangi adımları atacaksınız?
0: Biz, yani okullardaki fiziksel güvenlik tedbirlerini arttırdık. Ben 7,5 yılda valilik yaptığım için mesela biz her senenin başında güvenli okul toplantılar yapıyoruz.

0: birinci dönem ve ikinci dönem. Orada okullarda alınması gereken tedbirleri gözden geçiriyoruz. Bu yılda iki defa yapılan toplantıları her ay artık yapmaya başladık. Valilerimizin, kaymakamlarımızın başkanlığında. İstiyoruz ki bütün tedbirler gözden geçirilsin. Herhangi bir açık alan bırakmayalım. Fiziksel tedbirler açısından. Orada mesela bizim riskli okullarda, riskli okullar dediğimiz dört kategoriye ayrılıyor. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden diye. Birinci dereceden riskli olan okullarda zaten bizim polisimiz önceden de vardı. İkinci dereceden riskli olan ortaokul ve liselerde de vardı. Üçüncü ve dördüncü dereceden riskli olan okullarda da irtibat görevlimiz vardı. Koordinasyon görevlimiz vardı. Ama son hadiselerden sonra bekçilerimizi, hatta bazı yerlerde güvenlik korucularımızı görevlendirdik. Güvenlik sayılarını, polislerimizin sayılarını daha da arttırdık. Yani fiziki olarak alınması gereken tedbirleri arttırdık. Tabii bunlar bu arada Milli Eğitim Bakanlığımızın okullarında alması gereken tedbirler var. Onlarla bir araya geldiğinde inşallah bunların önüne geçebiliriz. Bir daha böyle üzücü hadiseler yaşanmaz diye de temenni ediyoruz. Ama biz İçişleri Bakanlığı olarak almamız gereken tedbirleri aldık. Valiliklerimizi bu konuda uyardık. Kaymakamlıklarımıza talimat da gönderdik. Yani şu anda tedbirlerimiz iyi seviyede gidiyor. Ama yani bütün okullara İki tane polis verme şansımız var mı? Onu da düşündüğümüz zaman yok. Çünkü 75 bin tane okul var. Her birine iki tane polis verdiğimiz zaman 150 bin yapar. O zaman polis veya kolluk görevlilerimiz belki kendi asli görevlerini yapamayacaklar. Onun için ailelerin de yine ailelere görev düşüyor. Bu konuda okul yönetimlerine görev düşüyor. Devletin diğer kurumlarına da görev düşüyor. Hep beraber tedbir aldığımız zaman bu tür üzücü hadiseleri de önüne geçebiliriz diye düşünüyoruz.
1: Türkiye'nin yüreğini yaktı efendim. Üst üste olması, hem Şanlıurfa hem Kahramanmaraş'ın arka arkaya gelmesi ve özellikle burada isimleri de yazılmış ama ben de telaffuz etmek istemiyorum.
0: Evet, etmeyelim onu.
1: Yurt dışında bazı akımların Türkiye'de temsilciliğini ya da taşeronluğunu yapan süreçler. Bir yurt dışı bağlantısı tespit edildi mi? Özellikle Banu az önce bir dehliz ifadesini kullandı. Burası dipsiz bir dehliz elbette, kontrol etmek mümkün. Siz uzun yıllardır bu alanlarda çok önemli görevlerde bulunuyorsunuz. Bir istihbarat birimlerinin bu bölgelere sızmış olabileceği ve bunun üzerinden Türkiye ya da başka ülkelere yönelik bir adım atma gibi bir ihtimal görüyor musunuz? Buna dair bir istihbarat var mı? Bu saldırıların arkasında da böyle bir durum çıktı mı, tespit edildi mi? Genel bir soru sorayım bu bölgelerle ilgili ve istihbari faaliyetlerle. Çünkü biz de bunlarla ilgili yayın yaparken bu oluşumların tamamının, benzer akımlarının yurt dışında liderlerinin, kaynaklarının olduğunu görmüştük. Değerlendirmeniz önemli olacak efendim. Buyurun.
0: Yani hem Şanlıurfa'da yapılan hem de ardından Maraş'ta iki gün üst üste gerçekleştirilen olayları incelediğimiz zaman, istihbarat çalışmalarına baktığımız zaman, yani bunların yurt dışı bağlantıları olmadığını gördük biz.
1: Birbiriyle bağlantısı var mı efendim?
0: Birbiriyle de bağlantısı yok ama birbirini tetikleme, harekete geçirme yönünde bir bağlantı var. Ama bireysel radikalleşme diyoruz. Yani çocukların, orada okula saldırı gerçekleştiren çocukların, belki yurt dışındaki bazı kişileri de kendilerine örnek almak suretiyle, onlardan esinlenmek suretiyle bu eylemleri gerçekleştirdiğini görüyoruz. İstihbaratımız bunların üzerinde çalışıyor. Yani acaba bunların uluslararası bir bağlantısı var mı? Bir yönlendirme var mı? Olabilir de. Çünkü istihbarat örgütleri bu tür kişileri, çocukları da kullanabilir. O ihtimal de var. Bunun üzerinde hassasiyetle çalışmalarımız devam ediyor.
1: Peki.
0: Varsa da çıkaracağız onu.
1: Peki.
2: Sahipsiz hayvanlar başlığına geçelim.
1: Sahipsiz hayvanlar başlığını az önce siz çok kısa açmıştınız. Müsaade edersen bana o başlığa geçelim. Ekranlara da gelsin. Şimdi bu yayına hazırlanırken bazı rakamlara baktık ve o rakamlarda şunu gördük ki bu konuda burada da var. 51 ilimizde ve 10 büyük şehrimizde örnek çalışmalar yapılmış. Onlarda ilk sırada da Erzurum geliyor. Siz de malum Erzurum'da valilik görevini yürüttünüz. Şimdi şunu sorarak başlayayım dilerseniz. Bu başarı Erzurum'da nasıl sağlandı? Bu model Türkiye'ye uyarlanabilir mi? Orada neyi doğru yaptınız Erzurum'da ve şimdi Türkiye'de o doğru olanlar aktarılırsa bir çözüm

0: Bulunur mu? Bunu sormak istiyorum. Bir de elbette şöyle bir başlık. Az önce bir rakam telaffuz ettiniz. Bu yılı uyuşturucuyla, çetelerle mücadele, trafikle ve sahipsiz hayvanlar sorununu çözme yılı olarak. Bir rakam ya da bir hedef var mı? Örneğin sonbaharda bu işi artık bitireceğiz ya da yıl sonunda. Böyle bir süre verebiliyor muyuz? Çünkü birçok noktada yüreğimizi yakan acı haberleri paylaşıyoruz. Doğru. Buyurun efendim, sözü size bırakayım.
1: Şimdi sahipsiz sokak hayvanları konusuna gelince, ilk önce süreç önceki bakanımızın döneminde 2025 yılının Mart veya Nisan ayında başlamıştı sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalar. İlk önce 51 il özel dairesinin bulunduğu büyükşehir olmayan yerlerde bu çalışmalar başlatıldı. Büyük şehirlerde süreç Ağustos gibi başladı 2025 yılının. Yani burada mesela 51 ilimizde şu anda %100 oranına ulaşılması bu önemli. İllerimizdeki çalışmanın önceden başlamasının bir sonucu. Büyük şehirlerimizde oran şu anda %69-70 civarında. Orada da belli bir aşamaya geldi. Bütün Türkiye'de baktığımız zaman %80 oranında sahipsiz hayvanların hepsi toplanmış durumda. %20'lik bir kısım kaldı. Hı hı. Bunları da inşallah bu sene içerisinde, bu senenin sonuna doğru belki Eylül-Ekim ayında tamamen toplayıp barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz.
0: Bunun altını bir kez daha çizebilir miyiz? Eylül-Ekim gibi
1: evet.
0: Artık sokak hayvanları sorununun çözüldüğü günleri yaşayacağız.
1: İnşallah. İnşallah. Bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Mesela ben bu hafta oranı %60'ın altında olan, toplama oranları büyük şehirlerde %70 demiştim. %60'ın altında olan 9 valimizle birebir telefonla görüştüm. Ve çalışmaları hızlandırmalarını da söyledim kendilerine. Çünkü Türkiye'nin gündemine oturuyor. Yani güzel çalışmalar yapıyoruz. Bir tane olumsuz örnek yansıdığında o güzel çalışmaların hepsi çöp oluyor, berheva oluyor. Onun için bu konu üzerinde de hassasiyetle duruyoruz. Peki yani
2: tabii Erzurum'da 5 yaşında bir çocuğumuzu eğer köpekler parçalıyorsa, 5 yaşındaki bir çocuk köpekler yüzünden hayatını kaybediyorsa, yaşamdan kopuyorsa, yani bunu konuşmamız gerekiyor. Kesinlikle. Sahipsiz hayvanlar demişiz ama bu sahipsiz köpekler meselesi yani. Ve bu lobiler hakikaten çok örgütlüler. Ve bir lince varan adımlar atabiliyorlar.
1: Siz çok işte fütursuz.
2: Erzurum'da bu işi yaptınız, başardınız da. Çekinmediniz mi bu lobilerden ve bu
1: yok.
2: İşi nasıl yaptınız? Size küfretmediler mi, hakaret etmediler
1: mi? Etmezler mi?
2: Bir kampanyanın
1: mi?
2: Hedefi yapmadılar mı?
1: Şimdi ben çalışmalara Erzurum'da erken başlamıştım. Nasıl? Az önce söyledim ya. İlk önce 51 il özel dairesinin olduğu illerimizde, büyükşehir olmayan illerde çalışmalar başladığında ben de Erzurum'da erkenden başladım çalışmalara. Beklemedim. Yani büyük şehirlere de sıranın gelmesini. Biz Nisan ayı gibi Erzurum'da başladık. Ben bütün toplantılara kendim başkanlık ettim. Nüfusu 25 bini geçen belediyelerin barınak kurması gerekiyor.
2: Evet.
1: Mesela bütün belediyeleri ziyaret ettim. Bu çalışmaların gerekliliği konusunda onları ikna ettim. Kaymakamlarımızla toplantı yaptım. Israrlı takiplerin neticesinde biz Ekim ayının sonunda, Kasım ayının başında Erzurum'daki bütün sahipsiz sokak hayvanlarını topladık ve barınakları aldık. Ve bunun Türkiye'ye model olabileceğini de düşünüyorum. Tabii bu arada bunları savunan, yani sahipsiz sokak hayvanlarını savunan kesimin lincine de uğradığımı söyleyebilirim. Ellerinden kurtuluş yok zaten. Bir ara Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin barınağında bir 10-12 tane hayvan ölüyor. Veteriner raporu da var. Yani şimdi hastanede insanlar ölmüyor mu? Tedavi görürken. Yani orada da barınakta da 10-12 tane hayvan ölmüş mesela. Veteriner raporları var. Araca koyuyorlar. İşte bunların bir gömülme alanı var. Oraya götürüyorlar. Hayvanları indiriyorlar. İşte kepçe onların yerini, hayvanların gömüleceği yeri kazarken bir görevli veya orada bulunan birisi hayvanların fotoğrafını çekiyor. İşte Erzurum'da böyle topladılar. Hayvanlar işte sayısını böyle azalttılar falan diye. Ondan sonra inanılmaz bir linç kampanyası oluştu. Ama oluşsun. Yani önemli değil. Biz doğrusunu yaptığımıza inanıyoruz. sokak

0: Çocuklarımızı güvenli hale getirdik. Çocuklar parka gidemiyor, okula gidemiyor, yaşlılar camiye gidemiyor. Yani sahipsiz sokak hayvanları sokaklarda rahat dolaşsın, insanlara saldırsın diye yani bir şey yapmamazlık edemezdik. Bu bizim bir görevimiz. Çünkü yasa değişti artık 2024 yılında. Sahipsiz sokak hayvanlarının yeri artık sokaklar değil, evet. Parklar değil, evet. Meydanlar değil, barınaklar. Orada bu hayvanlar toplanacak. Tedavileri yapılacak, kısırlaştırılacak ve orada beslenmeleri yapılacak. Yani bu hayvanlar açısından da iyi, önemli. Niye? Önceden hayvan sokakta artık yiyecek bulursa buluyor. Sokağın insafına terk edilmiş durumda. Tedavi, hastalanıyor, tedavi edilemiyor. Barınaklarda bunların hepsi var. Aslında hayvan hakları savunucuların bundan memnun da olması gerekir. Yani bu çalışmalardan.
1: Daha önce
2: düzenlemeden bahsettik.
0: Rantı kesilenler var burada. Asıl işte azgın güruh onlar. Yani saldıran, linç eden güruh onlar. Onlar mamalarının kesilmesinden dolayı bu işi yapıyorlar.
3: Mama derken elde tırnak içinde
0: rantlarını.
3: Hem mama hem rant olarak. Bu noktada düzenlemeden de bahsettiniz. Anladığım kadarıyla sadece valiliklerin attığı adımlar yeterli değil.
0: Değil.
3: Büyükşehir Belediyesi'yle de belediye
0: imkanı. Nüfusu 25 bini geçen belediyeler.
3: Belediyelerle de ilişki kurulacak. Örneğin bana az önce altını çizdi. Van'da yaşanan gelişme. Maalesef 5 yaşındaki çocuğa yönelik saldırı. Bir soruşturma, adli ve idari soruşturma var mı belediyeye yönelik ya da bundan sonra bu 2024'teki kanun işletilecek mi, işletilirse nasıl bir hukuki süreç işletilecek? Buna dair bir uyarınız ya da mesajınız olur mu efendim?
0: Şimdi o hadisenin duyulmasıyla beraber biz hemen bir mülkiye müfettişimizi görevlendirdik olayın soruşturulmasıyla ilgili. Olay Van'ın, yani Van merkezde değil,
3: Sarayda
0: gerçekleşiyor. Ve 12-13 tane sahipsiz hayvanın bir çocuğa saldırması ve bunun neticesinde üzücü bir hadisenin, tüm Türkiye'yi böyle üzüntüye boğan üzücü bir hadisenin yaşanması söz konusu. Eğer müfettişimiz şu anda raporunu henüz teslim etmedi. Ama bir ihmal varsa, bir kusur varsa, orada gereğinin yapılmadığı, yani bu hayvanların toplanmasıyla ilgili bir ihmal varsa sonucunda gerekli kanuni işlemi yapacağız.
3: Nedir o işlem?
0: Şimdi 4483'e göre belediye başkanı hakkında eğer ihmali kusuru varsa bunu da tespit ettiğimiz zaman soruşturma izni verip mahkemeye, yani adli mercilere sevk edeceğiz.
3: Görevini yapmayan belediye başkanları bundan sonra hukuki olarak da bunun bedelini, karşılığını görecek ve ödeyecek.
0: Elbette.
1: Yani artık ebeveynler çocuklarını rahat rahat parklara götürebilecekler. Özellikle taşrada çocuklar rahat rahat evden çıkıp köpekler tarafından yenmeden, parçalanmadan okula gidip gelebilecekler.
0: 2026.
1: Parkta oynayan çocuğun kesti hidatik falan olmayacak.
0: Yani 2026 yılı yani Türkiye'sine yakışmıyor bunlar.
1: Evet.
0: Yani bunlarla anılmak istemiyoruz. Dolayısıyla bu sene yıl sonuna kadar da bu sorunun artık çözüme kavuşması gerekiyor. Güvenli sokaklar istiyoruz biz de İçişleri Bakanlığı olarak. Dediğim gibi hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklar artık. Çünkü yasanın formatı değişti, mantığı değişti. Önceden bul, yakala, tedavi et, kısırlaştır, doğal ortama bıraktı. Mantık böyleydi, böyle kurgulanmıştı. Şimdi yine bul, yakala, tedavi et, kısırlaştır ve barınakta muhafaza et, besle. Mantık buna dönüştü. Bunu da kararlılıkla uygulayacağız. Ama
1: kadar
0: belediyelere düşen görevler de var burada.
1: Evet. Türkiye ne kadar insani yönü ağır basan bir ülke, Avrupa uygulamalarının hiçbirine Türkiye'de yer verilmedi, verilmeyecektir diye
3: Peki yani belediyelere yönelik bir çağrınız olur mu efendim? Çünkü bu açıklamaları siz yaptıkça, bu düzenleme esnasında da eminim takip etmişsinizdir, çok tartışmalar da yaşanmıştı. Özellikle muhalefet belediyeleri diyelim, CHP'li belediyelerin bir buna direnç göstereceği, kendi yaptığı açıklamalardan ortaya çıkmıştı. Bir çağrınız olur mu buradan tüm belediyelere? Çünkü sizin hedefiniz anladığımız kadarıyla bu senenin sonbaharında noktalamak, ama paydaşlar arasında o belediyeler de var galiba adım atması yani gereken.
0: Asıl görevli de belediyeler.
3: Evet, onunla bu başlığı kapatmak isterim. Buyurun.
1: Onlar toplayıp barınakta beslemek yerine başka yerlere bırakmayı tercih ettikleri için pek sıkıntıları da yok herhalde.
0: Şimdi benim Erzurum'da bu işe el atmamın sebeplerinden birisi de 2025 yılının Nisan ayında Narman'da yaşanan bir üzücü hadiseydi. Orada yine böyle 8-10 tane sahipsiz sokak hayvanı.

0: ilkokul 4. 5. sınıfta olan, 4. veya ortaokul 1. sınıfta olan bir öğrenciye saldırıyorlar. Çocuk ellerinden perişan bir vaziyette ve zor kurtuluyor. Ben çocuğun şehir hastanesine kaldırıldığını duyunca hastaneye gittim ziyaret etmeye. Yakınlarına geçmiş olsun demeye. Gittiğimde çocuk ameliyathanedeydi. Beni ameliyathaneye aldılar. Baktım yani kulağını dikiyorlardı. Ameliyathaneye girdiğimde çocuğun kulağını dikiyorlardı. Ve 60 tane dikiş atmışlardı ben gittiğimde. Ertesi gün ben yine başhekimimizi aradım. Çocuğun durumunu sordum. 100 dikiş attığını söylediler. Yani çocuğun başı, gözü, boynu, kulağı, kafası her tarafı perişan vaziyetteydi. Tabiri caizse savaştan çıkmış gibiydi. Ben o tabloyu görünce etkin bir mücadele yürütmemiz gerektiğini, yani çocukların, yaşlıların bu işten, kadınların zarar gördüğünü ve bunu da bir an önce Erzurum'da halletmemiz gerektiğine kani oldum. Tabii asıl yetki belediyelerde, görev belediyelerde. Yasa 2028 yılına kadar belediyelere bu işi halletmeleri görevini veriyor. Ama ben şunu soruyorum, yani belediyelere, kim çocuğunun, o az önce bahsettiğim çocuk gibi, çocuk yani köpeklerin, sahipsiz hayvanların saldırısına uğramasını ister? Kim çocuğunun böyle başına, boynuna, kafasına 100 tane dikiş atılmasını ister? Yani böyle bir Van'daki çocuk gibi, yani sahipsiz hayvanlara yem olmasını ister. Yani kendi çocuklarını da düşünsünler, kendilerini ailelerinin yerine koysunlar ya da bu mücadeleyi öyle yürütsünler.
1: Ya da muhataplarının benim oğlumu ısırmamışlar, yemişler diyen bir baba olduğunu düşünsünler, ona göre hareket etsinler. Ona yani göre linç etsinler.
0: Onların çocuklarının başına da gelebilir bu.
1: Allah korusun.
0: Dolayısıyla Allah muhafaza. Bu konuda belediyelerimize görev düşüyor. Ben bütün belediyelerimize çağrıda bulunuyorum. Lütfen 2028 yılını beklemeden barınakları kursunlar. Hayvanları da toplayıp bu barınaklarda muhafaza etsinler, beslesinler. İsteyenler varsa da gitsin oradan sahiplensin, evinde baksın.
2: Tabii. Peki. Efendim, eğer ekleyeceğiniz bir nokta yoksa yeni bir başlık açacağım. Göç konusu. Malumunuz aslında Türkiye gündeminde biraz alt sıralara geriledi. Ama bir dönem çok konuşmuştuk o rakamları da. Özellikle Suriye'de yaşanan gelişmelerden sonra Türkiye'nin ev sahipliği, misafirlerine ev sahipliği, ama o onurlu geri dönüşler devam ediyor.
0: Ediyor.
2: Özellikle rakamlar da çok çarpıcı. Belki arkadaşlarımız da şimdi ekranlara getirirler. O özellikle Suriye'ye dönüşlerde nasıl bir süreç var? Kamuoyu bunu çok merak ediyor. Rakamlar nereye ulaştı? Ayrıca o sınırlardaki fiziki güvenlik ne durumda, düzensiz göçle ilgili? Örneğin İran'da yaşananlar malumunuz, ama anladığımız kadarıyla İran'dan böyle bir süreç gerçekleşmedi. Hatta bir tersine göç rakamını da görüyoruz. Yorumlarınızı hem Suriye hem İran başlığıyla değerlendirecek olursak neler aktarabilirsiniz izleyicilerimize?
0: İlk önce İran'dan başlayalım.
2: Buyurun.
0: İran'la bizim 560 kilometre sınırımız var. Biliyorsunuz 28 Şubat tarihinde İran-İsrail-ABD savaşı başladı ve o günden bugüne kadar da zaman zaman ateşkes olsa da savaş devam ediyor. Savaşın başladığı ilk günden itibaren İran'dan bizim sınırlarımıza, bizim ülkemize doğru herhangi bir göç hareketi olmadı. Düzenli veya düzensiz göç hareketi olmadı. Hatta bilakis İran'ın kendi vatandaşlarına bizim tarafa geçmeyi sınırlamasıyla, yasaklamasıyla beraber oranlarda neredeyse 1/4, 1/3 oranlarına düştü. Yani kendi vatandaşlarına izin vermediğinden dolayı.
2: Tersine bir göç yani. Buradan evet. İranların memleketlerine dönüştü.
0: Kendi vatandaşlarını, bizim taraftan İran'a geçmek isteyen vatandaşlarını kabul ediyor. Ama İran'dan bizim tarafa geçmek isteyen vatandaşlarına izin vermediği için sınırlarımızda herhangi bir hareketlilik olmadı. Bilakis azalma oldu. Yani 1/3, 1/4 oranında. Bu meselenin bir boyutu. İkincisi, sınırlarımızda zaten bir sınırlarımızın güvenliğini arttırmak için gerek güvenlik duvarları olsun, gerekse optik kuleler, aydınlatmalar, termal kameralar, devriye yolları, gözetleme kuleleri, keşif gözetleme araçları gibi dronlarla beraber sınırlarımızın güvenliğini sürekli kontrol ediyoruz, duvar yapıyoruz oralarda. Zaten 1412 kilometre şu anda duvar yapılmış durumda sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya yönelik.

0: ilk olarak 89 kilometre devam ediyor. Güney sınırlarımızda ve doğu sınırlarımızda neredeyse tamamlanmak üzere bu güvenlik tedbirleri. Orası tamamlandıktan sonra, yani güney ve doğu tamamlandıktan sonra batı bölgelerine geçeceğiz ve aynı çalışmaları batı sınırlarımızda da gerçekleştireceğiz. Bu sadece kara sınırlarımızla ilgiliydi. Bir de mavi vatanda yaptığımız çalışmalar var. O da sahil güvenlik unsurlarımız tarafından yerine getiriliyor. Yüzen unsurlarımızla, hava araçlarımızla kıyı güvenliğimiz de sağlanmaya devam ediyor. Bu konuda Türkiye zaten düzensiz göçmenlerin rahatlıkla giremeyeceği, girse de barınamayacağı, rahatlıkla çalışamayacağı ve bulunduğu zaman da sınır dışı edilebileceği güvenli bir ülke haline geldi. Artık ülkemiz bu düzensiz göçmenlerin gelip de kalabileceği veya transit olarak geçebileceği bir ülke değil artık. Yani onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir sonraki slaytta da
1: Suriye'yi Suriye'yle ilgili merak ediyoruz. Evet. Burada ekranlara da geldi.
0: 2016 yılından 2025 yılına kadar ülkemizden Suriye'ye dönenlerin sayısı 1.407.568'e ulaşmış durumda. 2015-16 yılından itibaren bu. Bir de rejimin değiştiği 8 Aralık devriminden itibaren gidenlerin sayısı var. O da burada yer alıyor. Bazen bu rakamlar birbirine karıştırılıyor. Yani kafa karışıklığı olmaması için. Şu 8 Aralık'tan itibaren gidenlerin sayısı, şurası da toplam rakamı gösteriyor. Burada da yıllara göre gönüllü, onurlu dönüş yapanların sayılarını görebiliyoruz.
1: Burası herhalde gönüllü, o 2024 sonrası 2025 yılında rejimin devrilmesinden sonra yaşanan, evet, o
0: 8 Aralık
1: dönüşler
0: devriminden itibaren.
1: Evet.
0: Yani zaten şuradaki rakamlar da bu işin hızlandığını gösteriyor.
1: Bunlar aylık, izleyicilerimize söyleyeyim. Bunlar aylık, bunlar da toplam rakamlar, öyle
0: yıllık
1: hazırlanmış.
0: Yıllık gönüllü geri dönüş sayıları, aylık ortalama geri gönüllü geri dönüş sayıları. Yani şu anda ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili mevcut durum, geri dönüşler bu şekilde.
1: Peki, teşekkür ederiz.
2: Sıcak başlıkla devam edelim mi?
1: Edelim, çok merak edilen,
2: evet,
1: bir başlık.
2: Şimdi ODTÜ'deki bayrak provokasyonunu takip ettik maalesef. Hoş olmayan görüntüler kayda alındı. 6 kişinin de gözaltına alındığı bilgisi var. Son durum nedir? Ne yapıldı? Süreç nasıl işliyor? Anlatır mısınız?
0: Yani bunu bir provokasyon olarak değerlendiriyoruz. Yani arkasını bayrağımıza yapılan bu saygısızlığın zaten affedilmesi, hoş görülmesi de mümkün değil. Hemen güvenlik kuvvetlerimiz, jandarmamız, polisimiz bu olayın duyulmasıyla beraber, gündeme gelmesiyle beraber hızlıca bir reaksiyon gösterdiler, pozisyon aldılar. Ve bu işe karışanları, örgüt mensuplarını hemen yakaladılar. Ve bundan sonra da yine çalışmalarımız devam ediyor. Muhtemelen 6 kişiyi gözaltına almıştık. Belki önümüzdeki günlerde bu gözaltıların sayısının daha da artabileceğini söyleyebilirim.
1: Peki ben de başka bir sıcak gündem başlığını açmak isterim müsaadenle. O da Gülistan Doku soruşturması. Tunceli'de kaybolmuştu malumunuz. Yeni bir süreç var. O süreç Türkiye tarafından çok yakından takip ediliyor. Müfettişler raporlarını tamamladı mı? Son durum ne? Bir yandan elbette adli idari soruşturmalar da devam ediyor. Yeni kamuoyuyla paylaşabileceğiniz somut bilgiler ya da veriler ulaştı mı efendim size Gülistan Doku soruşturması ile ilgili? Buna dair açıklamalarınızı, evet, merak ederiz.
0: Öncelikle yani müfettişlerimiz henüz raporlarını tamamlamadılar. Şimdi önceki dönem Tunceli Valisi ile ilgili biz zaten bir iki müfettiş görevlendirmiştik. Olay ilk duyulduğunda iki mülkiye müfettişimizi görevlendirdik. Onlar vali ile ilgili, önceki dönem vali ile ilgili çalışmalarını devam ettiriyorlar. Biz ardından açığı aldık. Zaten gözaltına alındı, tutuklandı. Adli süreci de biliyorsunuz. Fakat 2020 yılından günümüze kadar acaba etkili bir soruşturma yürütüldü mü? Burada herhangi bir ihmal var mı? Kusur var mı? Eksik yapılan bir soruşturma var mı diye. Ayrıca bunların incelenmesi için biz iki mülkiye müfettişi ve iki de polis müfettişi görevlendirdik ekstradan. Yani iki tanesi zaten gitmişti. 4 müfettiş daha görevlendirdik. Onlar da çalışmalarını yürütüyorlar. Henüz raporlarını tamamlamadılar. Zaten Şu anda adli süreçte biliyorsunuz Erzurum'da yürüyor.

0: Erzurum Başsavcılığı soruşturmayı yürütüyor. Başsavcımızla da önceden kaynaklanan hukukumuza binaen görüşüyoruz. Zaman zaman yardım istediği hususlar da oluyor. Onları da yerine getiriyoruz. Bizim burada İçişleri Bakanlığı olarak tabii adli süreçler yürüyecek ama biz herhangi bir iddiayı, yani ortaya atılmış olan bir iddiayı mutlaka sonuna kadar inceleyeceğiz. Bir, karanlıkta herhangi bir noktayı da bırakmama konusunda kararlıyız. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olarak da birlikte çalışıyoruz. İnşallah JASAT ekiplerimiz de zaten aktif destek veriyorlar. Bu olayı aydınlatacağız. Gülistan'ın nereye gömüldüğünü de, mezarının nerede olduğunu da bulma konusunda ekiplerimiz sahada çok yönlü bir çalışma yürütüyorlar.
1: İnşallah. Bir de dosya kapsamında firari şahıs var, Umut Altaş. Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu söyleniyor. Evet. İşte Meksika üzerinden Amerika'ya geçiş yapmış sözde. Bir kırmızı bülten süreci de işledi. Var mı bir gelişme? Muhataplarınızla belki görüşmüştür ekibiniz. Ne diyor Amerikalılar?
0: Yani şu an ilk önce Meksika'ya kaçıyor. Hı. Yani Meksika
1: kaçmış.
0: Direkt Amerika'ya değil, ilk önce Meksika'ya gidiyor.
2: Yasa dışı yollarla.
0: Tabii yasa dışı yollarla. Meksika'dan da yine Amerika Birleşik Devletleri'ne muhtemelen yasa dışı yollarla geçtiğini değerlendiriyoruz. Hı. Şu anda Amerika'da olduğunu tespit ettik. Yerini öğrenmeye çalışıyoruz. Bu arada tabii kırmızı bültenle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Hı. Onun da peşini bırakmayacağız. Dedim ya, yani dünyanın neresine giderlerse gitsinler bu suçlular, Türk polisi onların peşini bırakmayacak. Hı. Adaletin önüne çıkarma konusunda kararlıyız.
2: Adalet Bakanı ile yaptığınız bir görüşme vardı. Özellikle Adalet Bakanlığı tarafından aslında faili meçhullerle ilgili yeni dosyalar açılabilir ifadesi geliyordu. Bu noktada İçişleri Bakanlığı olarak siz kamuoyuyla paylaşılacak bilgileri aktarabilir misiniz? Bu faili meçhullerle ilgili son dönemdeki faili meçhuller olarak mı değerlendiriliyor? Yoksa adli olarak bir elden mi geçirilecek bir komisyon ya da kurul kurulması gibi bir durum belki Adalet Bakanlığı daha net ilgilendiriyor ama İçişleri Bakanlığı olarak katkılarınız olur mu? Paylaşabileceğiniz başlıklar var mı efendim?
0: Yani biz İçişleri Bakanlığı olarak bu noktada tabii bütün dosyalar şu anda faili meçhul cinayetle ilgili bütün dosyalar yeniden açıldı Adalet Bakanlığımız tarafından. Bizim de görevimiz İçişleri Bakanlığı olarak bu sürece aktif destek vermek. Çünkü bir cinayet işlenmiş, bir ortada faili meçhul cinayet var, olay var. Ve aileler de bekliyorlar ki bunların aydınlatılmasını, bunların sorumlularının adaletin önüne çıkarılmasını istiyorlar. Bizim sorumluluğumuz bu noktada başlıyor. Mesela geçtiğimiz günlerde tam 19 yıl önce işlenmiş bir faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Yani sorumlular adaletin önüne çıkartıldı. Ben emniyetimize, jandarmamıza söyledim. Yani bunu nasıl aydınlattıysak diğerlerini de aydınlatalım diye. Şunu da ifade etmek lazım bu meyanda. Sonraki diğer faili meçhul cinayetlerle de ilgili, yani böyle işbirliği yapmaya, onları da aydınlatma konusunda bütün imkanlarımızı, yani hem Adalet Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı olarak birleştireceğiz. Aydınlatmak için ne gerekiyorsa yapacağız.
2: Peki. Teşekkür
1: ederim. Tatlıya bağlanan bir konuda başrolde siz vardınız geride bıraktığımız günlerde. Şimdi Ankara'da günlerce eylem yapan madencileri takip ettik. Onların eylemi farklı amaçlarla da gündem edildi. Farklı açıklamalara da konu edildi. Çok başka bir noktaya da gidiyordu. Siz aracı oldunuz. İş çözüldü gibi bir durum oluştu herhalde.
2: Tatlıya bağlandı.
1: Siz, teşekkür ziyareti geldi. Ziyaret etmişler.
0: Ettiler.
1: Ne oldu? O süreç nasıl ilerledi? Anlatır mısınız bize lütfen?
2: Açıkçası çok merak ediyoruz. Çünkü orada eylem yaparken zaman zaman karşı karşıya, poliste de karşı karşıya geldikleri anlar olmuştu. Gerilim de tırmanmıştı.
0: Doğru.
2: Sonrasında biz noktalandığını gördük. Madenciler ellerinde çiçeklerle birlikte size teşekküre geldiler. Açıkçası neler yaşandığını da merak ettik o noktada. Bir ara buluculuk olduğunu anladık ama perde arkasını anlatırsanız bana da söylediği gibi çok seviniriz.
0: Yani o madencilerin eylemini zaten takip ediyorduk. Şimdi iş biraz uzayınca benim Enerji Bakanımızı bir ziyaretim olmuştu o günlerde. Sayın Enerji Bakanımızla Alparslan Bayraktar'la bir görüşmemiz oldu. Orada ilk önce meseleyi bir değerlendirdik. Yani bu meseleyi nasıl çözümleyebiliriz, nasıl tatlıya bağlayabiliriz diye. Sayın Enerji Bakanımız benden de yani patronla görüşmem noktasında faydalı olabileceğini,

0: bu anlaşmazlığın tatlıya bağlanabilmesi konusunda bir arabuluculuk rica etti.
1: Görüntüler de burada efendim.
0: Evet, görüntüler burada. Ve aynı gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da bir görüşme gerçekleştirdik. Hatta tarafları bir araya getirelim. Yani hem işçi tarafını hem işveren tarafını onları buluşturalım. Belki bir uzlaşma, bir formül bulunabilir diye. Ertesi gün Bakan Yardımcımızın, İçişleri Bakanlığımızda bizim Ali Çelik Bakan Yardımcımız, Enerji Bakanlığından bir Bakan Yardımcımız ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığından bir Bakan Yardımcımız, üçlü işçi tarafı, işveren tarafı bir araya geldiler. Yaklaşık bir 2 saat süren bir toplantı oldu. Ben de bu arada patronu da aradım. Yani işçilerle arasında ihtilaf olan patronu da aradım. Yani bu meseleyi artık çözümleyelim. İşçilerin alacaklarını ödeyin. Bu olay çözümlensin. Türkiye'nin gündeminden düşsün diye. Çünkü gördüm ki bazı marjinal sol gruplar olaya müdahil oldular. Olayı farklı noktalara çekmeye çalıştılar. Provokete etmeye başladılar. Hatta polisin zaman zaman müdahalesi falan da oldu. Yani bunların önüne geçmek için ben Ankara Emniyet Müdürümüzü de aradım. Dedim, işçilere herhangi bir şekilde sert müdahalede bulunmayalım. Ama bu işi farklı noktalara götürmek isteyenler varsa onları ayıralım. İşçilerle ilgili daha olumlu bir tavır içerisinde olalım diye. Onlar da sağ olsunlar, yani bu konuda hassas davrandılar. Ve bakanlığımızda yapılan o toplantının neticesinde, patronla görüşmemizin neticesinde iki tarafta karşılıklı uzlaşmaya vardılar. Alacakların bir kısmını ödediler, bir kısmı konusunda da taahhütte bulundular. Ve olay tatlıya bağlanmış oldu.
1: Ortaya da böyle
0: evet, ardından da
1: renkli görüntüler çıktı.
0: Bakanlığımıza
2: bu
0: gelip...
2: Hemen, o çözüme ulaşmasının sonrasında
0: akşam
2: alandan geldi işçiler, öyle değil mi?
0: Tabii tabii.
2: Çünkü bir alanda nöbetleri de vardı bildiğimiz kadarıyla.
0: 7.30 veya 8'di. Yani bu akşam vakitlerindeydi. Yani bakanlıkta toplantı bitti. Orada uzlaştılar. Hatta gittiler bir açıklama falan da yaptılar. Eylemin sonlandırıldığına dair. Ben de o gün Yunanistan'a gidecektim. Üçlü mekanizma toplantısı çerçevesinde. Bu 17.30 ve 19.30 veya 20 sularında oluyor bu hadise. Gitmeden önce onlarla da görüştük. Teşekkür ettiler, çiçek verdiler ve olay tatlıya bağlandı.
3: Hazır görüntüleri de verdik. Sultan evet. Abdülhamit Han'ın portresini de görüyoruz. O portre o da çok konuşuldu sosyal evet. medyada.
1: Bu görüntüden öte Saadettin Saran'ın ziyareti evet. de
0: İlk
1: oldu.
0: İlk önce Saadettin Saran'ın ziyaretinde Kaya göründü.
3: Hazır görmüş.
1: Ne dersiniz? Yani. Herhalde tam yeri sormak için.
3: Tabii tabii, yani niye duvarınızda Sultan Abdülhamit Han'ın portresi var? Özel bir sempatiniz mi var Sultan Abdülhamit Han'a? Eleştirenler de oldu tabii.
0: Eleştirenler olabilir. Şöyle cevap verilebilir. Mesela okullarımızda Fatih Sultan Mehmet'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın, Yavuz Sultan Selim Han'ın fotoğrafları var. Portreleri falan okullarda yer alıyor. Kimse onlara bir şey demiyor.
3: Demiyor.
0: Şimdi onlar nasıl bizim ecdadımızsa, atalarımızsa, Sultan Abdülhamit de onlardan birisi. Nitekim Osmanlı'nın en çalkantılı döneminde, yani o hasta adam denildiği dönemlerde 33 sene devletimizin başında kalmış. Yani bu noktada iyi bir denge politikası yürütmüş. Eğitim konusunda, sağlık konusunda çok güzel çalışmalara imza atmış. Bu demir yolları ulaşım noktasında da büyük bir devlet adamı. İlber Ortaylı, rahmetli İlber Ortaylı hocamızın tabiriyle son imparator, Osmanlı'nın son imparatoru. Benim de yani lise yıllarından gelen, üniversite yıllarından gelen, kendisiyle ilgili ben epey kitap da okudum, araştırma da yaptım. Bir hayranlığım da var, seviyorum kendisini. Dolayısıyla valilik yaptığım Çorum'da veya Erzurum'da da ben fotoğrafını duvara asmıştım zaten, ama o zamanlar demek çok dikkat çekmemiş. Burada gündem oldu.
3: Burada dikkat çekti, tartışma konusu.
1: Şimdi şunu
3: oldu.
1: Da aslında bildiğimiz için söyleyeceğim. Abdülhamit Han, Sultan Abdülhamit Han'ın fotoğrafından ziyade değerleri karşı karşıya getirmek üzerinden bir eleştiriydi bu. Ama şunu da biliyoruz ki çalışma odanızda hemen arkanızda İbrahim Şallı'nın sanırım büyükçe bir Atatürk resmi de var. Hatta masanızda yine bildiğim kadarıyla Fatih Sultan Mehmet'in bir figürü de var.
0: Evet.
1: anladığım kadarıyla neden Abdülhamit Han'dan ziyade bir değer karşılaştırması, yani Atatürk, Abdülhamit Han. Ama siz bu noktada

0: sanırım bütün değerleri bir araya getiriyorsunuz ve öyle bir ifade aldım sizden. O Atatürk portresini de gördüğüm için araya girip söylemek istedim. Belki bu noktada birkaç cümlede sarf etmek istersiniz
1: efendim. Şimdi yani Sultan Abdülhamit Han 19. yüzyılın siyasi figürlerinden birisi, büyük devlet adamlarından birisi. Mustafa Kemal Atatürk 20. yüzyılın Türkiye'nin kurucusu, 1934 tarihli İbrahim Çallı tarafından işte dediğiniz gibi büyük bir boy resmi var. Cumhurbaşkanımızın var. Resmi var. O da 21. yüzyılın lideri olarak. Yani ben yani üçünün de resmi veya portresi odamda yer alıyor. Sultan Abdülhamit Han'la ilgili şöyle bir hatıramı da nakletmek istiyorum. Ben bir dönem mecliste de çalıştım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel kalem müdürlüğü de yaptım. O dönemde biz bir toplantı vesilesiyle Avustralya'ya, Hobart Adası'na da gittik. İki gün gidiliyor uçakla. Yani iki gün süren bir yolculuk neticesinde Hobart Adası'na ulaştık. Bir cuma günü namaz kılmak için camiye gittik. Genç bir bayla bayanın düğün merasimine davet ettiler. Namazdan çıktıktan sonra düğün salonuna gittik. Ben orada Sultan Abdülhamit Han'ın portresini de gördüm. Resmini duvara asmışlar. Bu Avustralya'nın Hobart Adası'nda. O zaman başkanımız sordu. Siz dedi bu zatı tanıyor musunuz? Biliyoruz dediler. Bu Osmanlı Sultanı, halifesi. Kendisini de yakından biliyoruz. Vakti zamanında Osmanlı'nın başındayken bize temsilci de göndermişti. Ona hürmeten bu resmi astık dediler. 110 yıl olmuş. Evet. Yani şimdi Osmanlı Avustralya'ya temsilci göndermiş Abdülhamit Han zamanında. Evet. Yani şimdi şu devlet vizyonuna bakıyor musunuz ya?
0: Peki. Hazır o ziyaretten bahsetmişken bilmiyorum futbolla ilişkiniz hangi boyutta ama futbol kulüplerinin de ziyaretleri olmuştu. Bir teşekkür ziyareti miydi?
1: Hayırlı olsun oldu. Ziyareti.
0: Fenerbahçe Başkanı'nı biliyoruz. Galatasaray Başkanı,
1: Beşiktaş Başkanı da.
0: Bir rutin ziyaret miydi?
1: Erzurumspor mesela kulübü başkanı da bu hafta geldi.
0: Hayırlı olsun. Onlar hayırlı da olsun. Süper Lig'e çıktılar.
1: Evet, Süper Lig'e çıktılar. Yani hepsiyle görüşüyoruz. Yani hayırlı olsun ziyaretlerini de kabul ediyoruz.
0: Bir gündem o zaman özel bir gündem yoktu. Sadece yoktu, hayırlı yoktu. Olsun ziyareti. Çünkü başka manalar da aranmıştı o konuyla ilgili. Bu konuyu size sorup aydınlatmak istedim. Teşekkür ederiz. Banu.
2: Evet, şimdi yeni bir mobil uygulama hazırlığı içerisindesiniz anladığım kadarıyla. Şimdi bütün işi 155, 156, 112 gibi numaraların bir araya geldiği, bir arada toplandığı bir sistemi zaten bir süredir tecrübe ediyoruz. Bununla ilgili sıkıntılar yaşayan vatandaşlarımız da var. Bunu da vurgulamak isterim. Yani 112'yi aradığı zaman önce pek çok noktada kendisini ifade etmesi gerekiyor. Gerekli birimlere ulaşabilme noktasında biraz zaman kaybı yaşadıklarını vurgulayan arkadaşlarımız da oldu. Bu bakımdan bu mobil uygulama hazırlığının ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü AFAD'da benzer bir uygulama var. Hakikaten çok pratik. Aynı şey İçişleri Bakanlığı için de geçerli olabilir. O uygulamayı açıp probleminiz neyse ona tıklayıp anında İçişleri Bakanlığı'na ulaşabileceğimiz bir uygulama olduğunu ben anladım. Doğru mu anladım acaba?
0: Belki evet, bir aydınlatmasına kadına yönelik şiddette
2: tabii ki şu kades uygulaması var.
1: 10 milyona yakın da zaten onu indiren, kullanan kadınımız var, bayan kardeşimiz var. Bu yeni bir uygulama. Cep telefonlarına indirilebilecek, tamamen kendi mühendislerimiz, kendi yerli ve milli uygulamamız bu. Cep telefonuna indirildiğinde herhangi bir tehlike anında ona tıklamak suretiyle veya işte müracaat etmek suretiyle aynı nasıl mesela herhangi bir kadın bir şiddet durumuyla karşı karşıya kaldığında veya bir tehlike durumunda kadese bastığında kolluk kuvveti hemen müdahale ediyorsa bu yeni uygulamamız da aynı şekilde. Şu anda test aşamasına geldik. Herhalde bayramdan önce inşallah uygulamayı tamamen devreye almayı ve vatandaşımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Son aşamaya geldik. Kuyruğundayız şu anda.
0: Biraz daha detay verebilir misiniz efendim?
2: Yani mesela, neleri kapsıyor acaba?
0: Mi anlıyoruz doğru olarak? Bir uygulama indiriyoruz telefonumuza. Telefonumuzda bir uygulama olacak. Bazı başlıklar olacak anladığımız kadarıyla. Dokunarak o başlıklarla ilgili yardım alabileceğiz.
1: Evet, ve bunu tam da bu.
0: Herkes indirebilecek mi? Örneğin o altyapı 50 milyon kadeste 10

0: milyon rakamını kullanmıştınız. Her Türk vatandaşının kullanabileceği bir uygulama yöntemi mi olacak? Ve bunun altyapısı çok ciddi bir altyapı olmalı. Milyonlar olacak. Belki biraz daha detay verebilirsiniz. Sürprizi bozmayalım elbette. Mutlaka şöyle, önemli bir törenle
1: açıklanacak. Ben şöyle bir şey bekliyorum. Hani yangın çıktı. Eve hırsız girdi. Başım belada. Hani bunları direkt tıklayarak ilgililerin bana ulaşmasını mı sağlayacağım ben bu uygulamayı?
2: Şimdi zaten bizim her ilde 112 acil çağrı merkezlerimiz var biliyorsunuz.
0: Doğru.
1: Evet.
2: Bütün illerde faaliyette. Vatandaşımız herhangi bir zor durumda kaldığında, diyelim ki trafik kazasıyla ilgili, sağlıkla ilgili, yangınla ilgili, evet, afatla ilgili, yani herhangi bir konuda 112'yi arayıp derdini, sıkıntısını anlatabiliyor.
1: Evet.
2: Bu işi biraz daha çabuklaştırma.
1: Lüzumsuz yere meşgul,
2: daha kısa süre içerisinde vatandaşımızın devlete ulaşabilmesi, sıkıntısını, problemini aktarabilmesi ve devletin de hızlı reaksiyon alabilmesi için bu uygulamayı geliştirdik. Yani vatandaşımız herhangi bir zor durumda kaldığında, yani bu bir trafik kazası da olabilir, bir yangın da olabilir, bir saldırıya uğrama durumu da olabilir. Yani başına ne geldiyse hemen bir uygulamaya tıklamak suretiyle devletin işte ilgili birimlerinin harekete geçirilmesi noktasında süreci daha da kısaltacak, hızlandıracak ve kısa süre içerisinde de kendisine ulaşılabilecek bir uygulama.
0: Peki.
1: Tabii bunun bir yaptırımının da olması gerekir yani. Biz işte başımıza bir şey gelmediği halde bu tuşlara basma gibi bir eğilim içerisinde olabiliriz de. Yani bunu da yapabiliriz. Bir cezasının eğer olduğunu bilirsek daha iyi olur.
2: Kötüye kullanılanlar olursa maalesef. Yani 112'de de öyle zaten. Eğer gereksiz, lüzumsuz yere 112'yi arayanlar, ihbarda bulunanlar varsa onlara mutlaka bir idari para cezası da uygulanıyor. Aynı durum yani bunlar için de geçerli. Çünkü hakkın asıl kötüye kullanılmaması gerekiyor. Evet. Bir hakkın kötüye kullanılmaması esastır.
1: Bu arada şimdi, 112 ACM demişken çok sayıda vatandaşımız 112 ACM'de.
0: Ben sona bırakmıştım dilersen.
1: Kadro beklentileri var anladığım
0: onu
1: kadarıyla.
0: Onu en sonda izleyicilerimiz eğer size yönelik soruları paylaşmak istiyorlarsa hala paylaşabilirler. En son arkadaşlarımız
1: neydi, hashtagimiz
0: derleyecek. İçişleri Bakanı A Haber'de etiketimizle birlikte paylaşabilirler. Banu da hatırlattı. Bana da çok sayıda mesaj geldi. Soracağız bunları. Ama hazır sosyal medyanın olumlu ve olumsuz kullanımlarından söz ederken siz olumlu kullanan ve bundan da karşılık alan bir bakansınız. Bu yayınla ilgili çalışma yaparken birkaç görüntü paylaştık. Örneğin bir tanesi dündü. Hafızlar ve size bir çağrıda bulunuyorlardı. Sosyal medyadan öğretmenleri aracılığıyla. Bir yorum yazarsanız eğer öğretmenleri yemek ısmarlayacaktı. Belki o görüntüleri de arkadaşlarımız paylaşır. Dinleyelim dilerseniz efendim o çağrıyı. Sonrasında arka planında neler yaşandı onu ekranlara getirelim. Görüntü ekranlara gelsin. Çok samimi ve sıcak görüntülerdi. Buyurun.
3: Evet arkadaşlar, İçişleri Bakanımız Hafız Mustafa Çiftçi bu videoyu yorum yaparsa Enes hocamız bizi yemek ısmarlayacak.
4: Sözümüz söz olsun. Sayın Bakanımız yorum yaparsa yemekler benden.
0: Şimdi orada yemeği seven bir
2: baştaki abi, çocuk özellikle.
0: Evet, yani onun çok sevindiğini gördüm.
2: Yemekle arası iyi belli.
0: Siz bir yorum yapmakla kalmadınız. Aynı zamanda bir yemek organizasyonu da yaptınız galiba.
2: Şu İzmir Valiliğindeki görüntüler. İzmir Valimiz.
0: Bir hikayesini anlatırsanız çok mutlu oluruz. Arka planda neler yaşandı?
2: Şimdi ben de bu sıralardan geldiğim için, bu süreçlerden geçtiğim için çocukların elbette bu çağrısına duyarsız kalamazdım. Zaten kendileriyle sosyal medya üzerinden iletişime geçtik. Bundan başka birkaç mesaj daha attım ben onlara. Yani en sonunda İzmir'de bu yemeği organize ettik ve bir teşekkür mesajı da yayımladılar. Bundan sonra yeni bir video daha yayımladılar.
0: O da bizim eksikliğimiz, keşke onu da almış olsak paylaşırdık. İçeride bir ifade vardı. Sizin yine bu yayınla ilgili çalışırken Banu'yla 3 üniversite bitirdiğinizi biliyoruz. Hatta bir tanesini sanırım okumaya devam ediyorsunuz Ankara'da. Eğitiminizle ilgili bilgileri çok merak ediyoruz. Bunları sorayım ama Hafız Bakan olarak sizi nitelendiriyor.
2: Tabii.
0: Bir rol model olmak, az önce konuşmuştuk çocuklara, topluma rol model olmak açısından. Bu ifade, ya ben 3 tane üniversite bitirdim, buna yönelik bir ifade değil de hafız

0: haksızlığıma bir atıfta bulunuyor diye. Ne düşünüyorsunuz? Rahatsız ediyor mu bu ifadelerin kullanılması? Siz ilk bakan olduğunuz dönemde de olumsuz anlamda bunu gündeme getiren çeşitli mecralar olmuştu ama sizin bu konuda hiç geri adım attığınızı görmedim. Hatta tam tersi, evet ben burada da öyle hafız bakan olarak nitelendirilir cevap veriyorsunuz. Bu konuya dair yorumlarınızı da açıkçası merak ediyorum.
1: Şimdi öncelikle şunu ifade etmem lazım. Yani ben evet yani bir hafızlık yaptım. Yani 3 sene Kur'an kursunda okudum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yönetiminde olan. Ondan sonra İmam Hatip Lisesi'ne gittim. Ardından Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandım ve kaymakamlık mesleğine intisap ettim. Ve bunun neticesinde kaymakamlık yaptım, valilik yaptım. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu şerefli göreve atandım. Tabii bunda, bu göreve gelirken de benim hafızlık tarafım değil, bu meslekteki geçmişim dikkate alındı. Öyle olmasa Diyanet İşleri Başkanlığı'nda zaten 250 bin tane hafızı var. Yani onların tercih edilmesi gerekirdi diye değerlendiriyorum, düşünüyorum. Tabii aynı sıralardan, süreçlerden geçtiğimiz için bu genç kardeşlerimizin, genç hafızların da bu tür talepleri olduğunda veya bir çağrıları olduğunda onlara duyarsız da kalamam. Mesela yine geçtiğimiz günlerde yine bana bir çağrı attılar. Mesela hafızlığının bitmesine 40 gün kalan bir kardeşimiz diyor ki ben son dersimi İçişleri Bakanımıza okumak istiyorum, vermek istiyorum diye. Bana bu konuda bir çağrı da bulundu. Ben de dedim ki tamam, birkaç gün önceden haberim olsun, son dersini ben dinleyeceğim diye. Şimdi inşallah bir ay sonra onun hafızlığını bitirmesine yakın son dersini bana verecek, ben dinleyeceğim.
0: Peki, Türkiye'de özellikle son dönemde siyasette yeni isimlerden, biz valilik döneminizi biliyoruz ama kamuoyu bilmiyor. Belki biraz da sizi tanımak açısından sormak isteriz. Kamuoyuyla paylaşabileceğiniz, aktarabileceğiniz, örneğin günde kaç saat çalışırsınız, hobileriniz var mı, aile hayatınıza dair, açıkçası ben merak ediyorum, Banu senin varsa merak ettiğin Sayın Bakan'a. Çünkü çok fazla kameraların önünde görmediğimiz, daha ziyade çalışırken ve İçişleri Bakanlığı'nın görevi gereği elbette çeşitli olumsuz olaylarda sizi sıklıkla görüyoruz ve o acı olaylarla ilgili yaşanan gelişmeler. Ama onun arka planında biraz da kamuoyunun sizi tanıması açısından paylaşabilecekleriniz neler olabilir? Bunu merak ediyorum. Belki Banu'nun da merak ettikleri varsa o da sorabilir. Hepsiyle ilgili bir toplu yanıt alayım. Ne dersiniz?
2: Biz siz Sayın Bakan'ı dinleyelim.
0: Buyurun. Tamam.
1: Thomas Hobbes'un güzel bir sözü var. İngiliz diyor ki ben ve korku X kardeşiz diyor. Bir ifadesinde bunları kullanıyor. Ben de buradan ilhamla ben ve çalışma X kardeşiz diye söylemiştim ya. Ben kendimi bildim bileli çalışıyorum. Yani işte hafızlık dönemlerinde de öyle. Ortaokul, lise yıllarında da iyi bir öğrenciydim. Çalışkan bir öğrenciydim. Mesela Siyasal Bilgiler Fakültesini 1990 yılında ben birincilikte kazandım. Kamu yönetimi bölümüne birincilikte girdim. Yani kaymakamlık yıllarında örneğin cumartesi günleri mutlaka çalışırdım. Yani haftanın 5 gününden sonra sakin kafayla karar verilmesi gereken, üzerinde daha etraflıca düşünülmesi gereken konularda mutlaka cumartesi günlerine bırakırdım onları, dosyaları. Cumartesi günleri çalışırdım. Vali olduğum zamanlarda pazar günleri de çalışmaya başladım. Hatta akşamları da çalışıyordum. Yani genelde ben dairede çok evrakları imzalamazdım. Akşamları evde çalışmayı tercih ediyordum. Onları da böyle detaylı bir şekilde okuyayım. Yani herhangi bir şekilde detay atlamayayım diye. Yani hafta içi, hafta sonu, bayram, seyran diye benim hayatımda zaten bir kavram olmadı. Hep çalıştığımı hatırlıyorum. Şimdi tempo daha da yükselmiş oldu. Artık genelde sabah başlayan çalışmalarımız gece vaktine kadar, işte 12'ye, 1'e, 2'ye kadar yani bakanlıkta çalışmaya devam ediyoruz. Eve sadece bir müddet dinlenmek için gidiyorum.
0: Rahatsız
1: ama
0: mı?
1: Bu arada
0: eşiniz,
1: yani yine
0: aileniz
1: yani konuda. Onlar da alıştılar artık. Yani çünkü eskiden beri böyle bir uygulamam olduğu için yani tabii onların da çok hakkı geçiyor. Bunu da teslim etmek lazım. Ama onlar da bu duruma alıştıkları için

0: artık bana herhangi bir şey demiyorlar. Hafızlığıma da unutmamak için yine bir zaman ayırıyorum. Yani mutlaka sabahları gelmeden önce bir 45 dakika çalışmaya devam ediyorum ki ezberlerimi tazelemiş olayım, unutmayayım diye.
1: Evet.
0: O da bir ayrıntı.
1: Müjde bekleyen vatandaşlarımız.
2: Evet, artık sorulara gelelim diğerseniz.
1: Tamam. Arkadaşlarımız İçişleri Bakanı A Haber'de diye bir etiket ekrana koydular. O etiket üzerinden ve sizin bizim yayınımıza çıkacağımızı duydukları andan itibaren özellikle emniyet teşkilatımız başta olmak üzere onların şerefli mensupları bize yazmaya başladılar. Hakikaten ciddi sıkıntıları var. Dörtlü grup 12-36 çalışma düzeninde çalışmak istiyorlar. Buna uyulmadığıyla alakalı ciddi sıkıntıları var. Zaman zaman mobbinge varan uygulamalara maruz kaldığını söyleyenler mevcut. 3600 ek gösterge meselesi çok önemli. Ben yıllar önce bir sosyal güvenlik programı yapıyordum. Hakikaten çok emek verdik biz sevgili Faruk Erdem'le birlikte 3600 ek gösterge meselesine. Emekli polislerimiz de 3600 ek göstergeden yararlanabilmek istiyor. Fazla mesai ücreti meselesi çok önemli. Diğer memurlarımızla kıyaslandığı zaman hakikaten çok fazla çalışıyorlar. Yani haftada 270 saati bulan çalışma süreleri mevcut ve bunun karşılığında alamıyorlar. Onlar da bizim gibi, biz gazeteciler gibi bayramda seyranda çalışmaya devam ediyorlar. Evet. O da ciddi bir sıkıntı. Yani beklentileri çok. Bir polis meslek kanunu ve teşkilat kanunu beklentisi içerisindeler. Hangi durumdayız? Onların sıkıntısının muhakkak ki farkındasınız ama bunu ayrıca ifade etmeniz de çok kıymetli olacak diye düşünüyorum ben. Ne söylersiniz bu başlıklarda? Buyurun Sayın Bakan.
0: Yani benim oğlum da polis. Özel harekat polisi.
1: Ya.
0: Bu manada yani polislerin çalışma şartlarını yakından biliyorum. Bunu bilerek zaten bu hususları söylüyorum. Şimdi ilk başta göreve geldiğim günden beri özellikle 12-36 saat mevzusu konusunda bir çalışma yürütüyoruz. Bunu gerçekten de hayata geçirme konusunda bütün bakan yardımcılarımızla, emniyet genel müdürümüzle de ortak çalışmalarımız var. Zaten bunu hayata geçirebilmek için, bu uygulamayı yapabilmek için ilk başta yaptığımız konulardan birisi bekçilerin çalışma saatlerinin değiştirilmesiyle ilgiliydi. Bekçiler bildiğiniz gibi sadece gece vakitlerinde çalışabiliyor. Onlar güneş battıktan sonra çalışıyorlar, güneş doğuncaya kadar. Ve çalışma saatlerini belirleme yetkisi de İçişleri Bakanlığı'na verilmişti. Ben bu yetkimi il valilerimize devrettim. Artık sadece gece vakitlerinde değil, gündüz de çalıştırılabilecekler. Bundan muradımız da, yani buradan sağlamayı düşündüğümüz fayda da, bekçilerimizi

0: kendimize tayin edeceğiz. Bu da 12-36'ya geçebilmenin bir gerekçesiydi. Üçüncü bir konu polislerle ilgili yaptığımız rütbeli polislerde, yani rütbeli amirlerde bir yığılma vardı. Hı hı. Mesela başkomiserliklerden emniyet amirliğine geçişlerde bir yığılma var. Bir de ikinci sınıftan birinci sınıfa terfilerde de bir yığılma var. Bunların aşılabilmesi için mesela bir kanun değişikliği, bir teklifi hazırladık. Meclisimize sevk ettik. Muhtemelen önümüzdeki günlerde kanunlaşacak. Meclis Genel Kurulu'ndan da geçecek. Siyasi partilerin de bu konuda mutabakatı var, yardımları var. İnşallah o geçtiğinde önümüzdeki günlerde mesela terfilerle ilgili konuyu düzenlemiş olacağız. Teşkilat kanunuyla ilgili çalışmamız benden önce başlamıştı. Önceki bakanımız zamanında vardı. Yine şu anda devam ediyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Emniyet Genel Müdürlüğümüz bana bununla ilgili bir sunumda yaptılar. Yani yeni teşkilat kanunuyla ilgili. Çünkü mevcut teşkilat kanunu 1937 yılında çıkmış. Yani artık bünyeye dar geliyor. Emniyet teşkilatımız 350 bin kişilik bir kadro. Yani büyük bir teşkilat. Kanun eski. Onun da bir şekilde güncellenmesi, yenilenmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili yani son hazırlığımızı yaptıktan sonra, tamamladıktan sonra bana sunum yaptılar. Ama üzerinden biraz daha geçmemiz gerekiyor. Mesela hukuk politikaları var biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı nezdinde kurul var. Onlarla da bu konuyu bir karşılıklı istişare ettikten sonra, gözden geçirdikten sonra siyasi partilerimizle de görüşeceğiz. Bu artık bir kanunla mı düzenlenir veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle mi, Cumhurbaşkanlığımıza da arz ettikten sonra yani teşkilat kanununda gündeme getireceğiz. Şu anda elimizin altındaki çalışmalardan birisi de o. Bir başka konu, buyurun, fazla çalışma süreleriyle ilgili. Polis doğru, fazla çalışıyor. Yani diğer memurlar fazla çalışma ücreti alabiliyorlar. Ama poliste böyle bir ek ödeme imkanı yok. Eğer 12-36'yı hayata geçirebilirsek fazla çalışmalarının da önüne geçmiş olacağız. Eğer buna rağmen de fazla çalışma olursa Maliye Bakanlığı'yla da görüştük. Bu konuyla ilgili yine bir kanuni düzenleme hazırlığımız var. Belki 2027 yılının başı itibariyle fazla çalışma söz konusu olursa fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi konusunda da bir düzenlememiz olacak.
1: Yani 2026'nın sonuna kadar fazla çalışma, evet, ek mesai ücreti konusundaki yasal düzenleme hayata geçmiş olacak. 2027'ye
0: yani 12-36 bizim birinci önceliğimiz.
1: 12-36. Mayıs ayında 10 bin yeni polis göreve başlayacak. Bu da 12-36'nın daha kolay uygulanabilir olması.
0: Bekçilerle beraber.
1: Bekçilerin de
0: onların da devreye sisteme girmesiyle.
1: İkinci şark meselesi var Sayın Bakan. İkinci şark meselesini ertelediniz herhalde, değil mi? Ama zaten bunun tamamen ortadan kaldırılması ile ilgili bir beklenti de var anladığım kadarıyla.
0: Ama şimdi yani tamamen ortadan kaldırılması çok gerçekçi bir talep olmayabilir. Yani mesela bu sene 3 tane daha ilimizi şark hizmetinden kaldırıyoruz. Ama tamamen hepsini de kaldırıp da Türkiye'nin her tarafını batıyla doğuyu eşitleme gibi şansımız da olamayacağına göre mutlaka doğuda da doğu hizmetinin yapılacağı illerde olacak ama sayılarını azaltacağız.
1: Sayılarını azaltacaksınız. İstanbul'un da yine benzer bir nitelikte değerlendirilmesiyle alakalı
2: bir beklenti de var anladığım kadarıyla.
1: Çünkü İstanbul'un yaşam şartları malum bir hayli ağır.
2: Ne dersiniz efendim?
0: İstanbul'la ilgili şöyle bir görüşmemiz oldu Sayın İstanbul Valimizle. Biliyorsunuz son birkaç yılda gerek emniyet teşkilatımıza gerekse jandarma teşkilatımıza sahil güvenliğe biz araç alıyoruz. Onların araç filolarını yenileme konusunda özellikle 10 yaşın üzerindeki araçlarla ilgili. Bu sene araç alımına bir ara vermeyi düşünüyoruz. Gerekçesi de şu, İstanbul'da hayat şartlarının zor olduğunu biliyoruz. Lojmanların, polis lojmanlarının az olduğunu da biliyoruz. Bu sene araç almayalım. İstanbul Valiliğimizin yapmış olduğu bir çalışma var lojman alımı konusunda. Bu sene mümkün mertebe lojman alalım. Özellikle sıkıntı çeken, tek maaşlı olan, çocuklar okuyan

0: polis memurlarımıza, görevlilerimize lojman verelim, onları bu konuda rahatlatalım diye bir düşüncemiz var.
1: Bir lojman İnşallah müjdesi o zaman bu. Evet. Bu yıl içinde mi tamam?
0: Toplu alımlar yapacağız.
1: Ha, yapılma değil, bir alım yapılacak.
0: Zaten mevcut lojmanlar var. Emlak Konut'un yapmış olduğu, TOKİ'nin yapmış olduğu hazırda konutlar var. Onları alıp polis teşkilatımıza, yani polislerin kullanımına sunma yönünde bir düşüncemiz var. Bu sene inşallah lojman alacağız.
2: Peki. Bu arada az önce demiştim ya, 112 AÇM mezunlarının bir atama beklentisi var. Bu konuda bir şey söyler misiniz? Yeni bir kadro açılacak mı 112 AÇM'lerde?
0: Yani bizim orada hizmet alımından
2: alım olacak mı?
0: Hizmet alımından çalıştırdığımız personellerimiz var. Yani bu biraz da kanun meselesi. Hı-hı. Maliyenin bize vereceği kadroya da bağlı. Hı-hı. Yani eğer öyle bir imkan, fırsat olursa niye olmasın? Yani diğerlerinin kadroya geçtiği gibi. Hı-hı. Ama Maliye Bakanlığı'yla bu konuda tabii bir görüşmemiz lazım. Evet. Yani mutabakat sağlamamız lazım. Erkenden herhangi bir şey söyleyip de onları da beklentiye sokmak istemem doğrusu.
1: Peki. Aslında planladığımız sürenin de üzerine çıktık. Evet. Zaman da su gibi aktı. Efendim çok teşekkür ederiz. Son bir notunuz varsa, paylaşacağınız bir mesajınız varsa onu alalım. Sonrasında kapatalım yayını. Son sözü de size bırakayım böylelikle.
0: Evet, teşekkür ederim. Şimdi trafikle ilgili konudan bahsettik hemen programın başında. Bir yandan da Kurban Bayramı'na doğru gidiyoruz. Kurban Bayramı da biliyorsunuz
1: 9 günlük
0: Sayın Cumhurbaşkanımız son kabinde toplantısından sonra açıkladı. 9 güne çıktı. Biz yine vatandaşlarımızdan şunu istirham ediyoruz. Yani uzun bayram tatillerinde can kayıpları da fazla oluyor. Onun için vatandaşlarımız lütfen kurallara uysunlar. Bu konuda yani üzücü haberler duymak istemiyoruz. Biz yine emniyet ve jandarmada denetimlerimizi arttıracağız mutlaka. Bayram tedbirlerini devreye alacağız. Ama vatandaşlarımızın da kurallara uyma konusunda onlardan bir istirhamımız var. Yani bayram evi, yas evi olmasını istiyoruz.
1: Peki. Şimdiden bayramınızı da kutlamış olalım efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yayınımızdı. Planladığımız sürenin de ötesine geçtik. Sağ olsun bizi kırmadı. Tüm sorularımızı da iştenlikle yanıtladı. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Ve mutlu akşamlar dileyerek izleyicilerimizin huzurlarından ayrılıyoruz. İyi geceler efendim.

0: Ajans hafta sonundan merhaba, günaydınlar efendim. Ben Esra Kürek, A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında yaklaşık 4 saat boyunca dünyadan ve Türkiye'den tüm gelişmelerle birlikte olacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. İstanbul Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler çevredeki yapılara da sıçradı. Arnavutköy'deki bir fabrikadan gece saatlerinde alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen ve çevredeki yapılara da sıçrayan yangını alevleri kontrol altına almak için ekipler adeta seferber oldu. Arnavutköy başta olmak üzere çevredeki ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi de bölgeye sevk edildi. Yangının etkili olduğu alanın çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Cadde ve sokakları yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. ...120'den fazla yanardağ ev sahipliği yapan Endonezya'da bir turist grubun tırmanış macerası faciayla sonuçlandı. Dağcıların tırmanış yaptığı esnada şiddetli patlamaların yaşandığı Dukona yanardağı en az 3 turiste mezar oldu. Hala kayıp olan 17 kişi ise aranıyor.
1: Tırmandıkları yanardağ patladı. 20 kişilik turist grup kayıplara karıştı. Dağcılardan bazılarının cansız bedenlerine ulaşılırken hala kayıp olanlara yönelik arama çalışmaları devam ediyor. Trajik olay Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da yaşandı. Kuzey Maluku eyaletindeki Dukano Yanardağ bir grup turistin tırmanış yaptığı esnada harekete geçti. Sabahın erken saatlerinde

0: saatlerinde patlayan volkan, yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe duman ve kül püskürttü. Patlama sırasında 20 kişilik bir grubun yanardağa tırmandığını bildiren yetkililer, arama kurtarma çalışmaları için sahaya indi. Çevredeki yerleşim yerlerini tahliye eden ekipler, ardından da dağcı grubu bulmak için faaliyetlere başladı. Turistlerden bazılarının cansız bedenine ulaşıldı. Grubun büyük kısmının hala kayıp olduğunu bildiren kurtarma ekipleri, haber alınamayan turistlerin bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.
1: Sırada yurdun farklı noktalarından derlediğimiz haber turu var.
2: Aksaray'da 4. kattaki iş merkezinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü, iş yerini sardı. Polis ekipleri caddeyi bir süreliğine trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Yoğun dumana neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Görüntü Osmaniye'den. Teneffüste okul bahçesinde bir öğrencinin boğazına yiyecek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken öğrenciyi fark eden öğretmen Ayşe Dinç, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun boğazına kaçan yiyeceği çıkardı. Öğretmenin Heimlich manevrası uyguladığı anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Düzce'de seyir halindeki motosikletli kadın sürücüyle aynı yönde seyreden ve aniden sağa dönüş yapmak isteyen başka bir motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ani dönüş yapan motosikletin sürücüsü dengesini kaybederek yola düştü. Kaza anı kameraya yansıdı. İzmir'in Ali Ağa ilçesinde kamyona gelişi güzel konulan hurda parçaları tehlike oluşturdu. Sürücüler trafikte araçtan sarkan demirlere çarpmamak için manevra yapmak zorunda kaldı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren iki güzellik merkezinde cazip kampanya, uygun fiyat vaatleriyle iş yerlerine çekilen vatandaşların mağdur edildiği belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için 3 ilde eş zamanlı baskın yapıldı. 14 zanlı gözaltına alındı. Yük gemisi Sakarya Karasu açıklarında 1 Mayıs'ta karaya oturmuştu. Yapılan operasyonla mürettebat kurtarılmıştı. Kamerun bandıralı Ninova isimli kuru yük gemisini kurtarma planı kapsamında ikinci keşif dalışı gerçekleştirildi. Dalgıç ekipleri geminin su altında kalan kısmıyla çevresinde gözlem ve araştırma yaptı. Hazırlanacak raporun ardından kurtarma çalışması planlanacak. Doğu Anadolu'da karla mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler Muş'taki köy yollarını açmak için seferber oldu. İş makineleri kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı alanlarda beyaz örtüyü küredi. Bu görüntülerse Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Balıklı Göl'den. Kış mevsimi boyunca yüzeyi buzla kaplı olan göl, önceki yıllara göre bu sene bölgede havaların geç ısınmasıyla yeni yeni çözülüyor. Etrafını çevreleyen dağlarda halen metrelerce kar bulunan gölde, iki mevsimi bir araya getiren görüntüler oluştu.
1: Kırıkkale'de trafik polislerinin yol kontrolünden kaçan ehliyetsiz sürücü drone'la havadan takibe alındı. Sürücünün yakalanması ise uzun sürmedi.
2: Denetimden kaçmak için ters yöne giren ehliyetsiz sürücü drone'dan kaçamadı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekibi Ahılı Caddesi'nde uygulama yaptı. Bir sürücü ise ters şeritte ilerlerken polisi fark etti ve geri geri giderek kaçmaya çalıştı. Ekip drone'la takip ettiği sürücüyü kısa sürede yakaladı. Kimliği tespit edilen sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye 42.718, araç sahibine de 40.000 olmak üzere toplam 82.718 lira ceza yazıldı. Öte yandan sürücünün kaçma anları polisin uygulamada kullandığı drone tarafından kaydedildi.
1: Dört gündür sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın gündeminde olan Saha Expo 2026 fuarında yine yerli imkanlarla yapılan askeri teçhizatlar görücüye çıktı. Fuar dördüncü gününde de yoğun ilgi gördü.
2: Expo 2026

0: Savunma Fuarı'nda gurur tablosu, yerli ve milli ürünler görücüye çıktı. Türk mühendisliğinin ulaştığı seviye fuar alanında adeta gözler önüne serildi.
1: Saha 2026'da parçadan bütüne yerli ve milli birçok ürün sergilenmeye devam ediyor. İşte karşınızda gördüğünüz ürünse İHA ve SİHA'ların yakıt ihtiyacını gideren yakıt dolum sistemi.
2: Değişik kapasitelerde yapıyoruz. Bu da sahaların ihtiyaçlarına göre değişiyor veya İHA'nın yakıt kapasitesine göre değişiyor. Bu görmüş olduğunuz ürün 3000 litre kapasiteli bir ürün. Yani 3 metreküp kapasiteli, aslında bizim tanımımız o şekilde. Bu ön tarafı hareket edebilen bir ürün. Bunların küçükleri var, hareket etmiyor. Tamamen sahaların ihtiyaçlarına göre şekillendirdiğimiz, dizayn ettiğimiz, isterlerine göre geliştirdiğimiz bir ürünümüz bu bizim.
0: Fuar dördüncü gününde de ziyaretçi akınına uğradı.
1: Yanımızda gemiler sıralanmış, neler söylemek istersiniz?
3: Evet, tabii asfalt, askeri fabrikalar ve tersaneler genel müdürlüğümüz bünyesinde açılan standdayız. Çok önemli bir yerdeyiz. Çünkü şimdi anlatacağım. Bakın Türk tersanelerinde şu an 50'si donanmamız için, 24'ü yabancı ülkelere satılmak üzere tam 74 savaş gemisi üretiliyor.
1: Müjdeyi de buradan vermiş olalım.
3: Yani inanılmaz ve dünyada çok üst sıralardayız. Düşünün, 74 uçak gemisi. Son 5 yıl içerisinde 103'ü 100 metrenin üzeri, geri kalanı 100 metrenin altında olmak üzere tam 267 savaş gemisi satmışız.
1: Dronelar son yıllarda konuştuğumuz savunma araçlarından sadece biri. İşte bu drone'ın özelliklerinden en önemli kısımsa su yüzeyinden kalkış özelliğine sahip olması.
0: Fuar 9 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
1: İşte bu alanda da askerlerimiz için koruyucu ekipmanlar bulunuyor. Peki bizler neler ürettik?
4: Merhabalar. Kişisel koruyucu ekipmanlar fuarda özellikle çok dikkat çekiyor. Asfat'ın da bu inovatif tarafa katkısı gerçekten çok ciddi. Hemen kısaca özetleyeyim isterseniz. Askeri fabrikalarımızın üretmiş olduğu yeleklere, normal klasik zırh çözümlerinin yanı sıra ağırlıkta %60 avantajlı, koruyuculukta da %80 avantajlı bir jel muhteviyat imal ediyoruz. Bu minvalde de hem personelimizin, kuvvetlerimizin konforunu sağlıyoruz, hem de ekonomik çözümler yaratmış oluyoruz. Keza
1: eskisi bu şekilde daha sert, bir bu yenisi sanıyorum ki. Eskisi bu şekilde daha sert.
4: Aynı ve ağır. Bu manada da yeni çözümümüz daha yüksek koruyuculukta, aynı zamanda da daha hafif bir ürün ve gün boyunca kuvvetimizin üzerinde taşıması için de uyumlu bir seçenek. Aynı zamanda da maliyetli olduğuna, maliyet olarak da daha uygun olduğunu tekrar vurgulamak isterim.
5: Başkan Erdoğan, 5.'si düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na ziyaret etti. Erdoğan, savunma sanayinde yazılan hikaye kolay olmadı dedi. Truva atlarıyla savaştıklarını da söyledi. Aynı zamanda Özgür Özel içinse balıklar ürküyor diyenler fuarımızı ziyaret ettiler ifadelerini kullandı.
6: Dışa bağımlılığımızı yıllar içerisinde azaltarak biz bunu tersine çevirdik. 2025 yılında savunma ve havacılık ihracatında tarihimizde ilk defa 10 milyar doların üzerine çıktık. Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır.
0: Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktaya dikkat çekti. Buralara gelmek için çok mücadele ettik dedi.
6: Sadece dışarıdan, sadece dost bildiklerimizden değil, içeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5.'si düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda

0: konuştu. Hedefinde Özgür Özel'in savunma sanayine dair açıklamaları da vardı.
1: Balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. O seslerden, o testlerden balıklar ürk.
2: Bu da vatandaşın ziyaretine açıldı. İlk gününde ise ilgi bir hayli yoğundu.
3: Gerçekten devasa bir gemi.
4: Gemimiz gerçekten çok güzel.
0: Sarayburnu Limanı'na demir attı. Kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. TCG Anadolu, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında limana geldi. Vatandaşın ilgisi yoğun oldu.
5: İlk önce 100 kişilik bir grup geminin güvertesine alınıyor. Bu 100 kişilik grubun gezisi tamamlandıktan sonra dışarıda bekleyen gruplar peyderpey içeri alınıyor. Şu anda güvertede 1 TB3, 4 de Atak helikopteri bulunuyor.
4: Gemimiz gerçekten çok güzel. Zaten Türkiye'nin de en büyük gemisi. TB3'ler olsun, helikopterlerimiz olsun, hepsi gerçekten çok güzel. Sayın Selçuk Bayraktar'a, Cumhurbaşkanımıza, emeği olan herkese, tüm vatanım olarak çok teşekkür ediyoruz.
0: Geminin güvertesinde milli gururlarımızı görenlerse bol bol fotoğraf çektirdi.
6: Vallahi şu anda çok gururluyum ben. Yani böyle yakından görmek daha güzel bir şey böyle. Tabii televizyonda da görüyorsun ya böyle. Ama canlısını görüp böyle, yemin ederim sanki dünyaya bir daha yeni gelmiş gibi oldum böyle. Gururluyum yani şu anda.
3: Ama gelene kadar çok heyecanlıydım. Hatta inşallah alırlar diye de dua ettim Allah'tan. Çok gururluyum. Ve buradaki bütün askerlerimizi de Allah razı olsun. Hepsinden, yapandan da, yaptırandan da, devletimizden de. Çok güzel ve gurur duyduğumuz bir gemi. İnşallah çok daha ileri ve daha güzellerini yapmak nasip olur inşallah.
0: Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi TCG Anadolu 2019 yılında suya indirilmiş. 2023 yılında ise donanmanın envanterine katılmıştı. 231 metre uzunluğundaki gemi uçuş güvertesinde 11 adet, hangarında ise 30 adet SİHA taşıyabiliyor.
2: Uşak Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım çok önemli itiraflarda bulundu. Belediyenin lüks araçlarına eşi ve çocuklarına tahsis ettiğini kabul eden Özkan Yalım, Özgür Özel'le para ilişkisini de anlattı. Özgür Özel'e hediye saat ve çanta gönderdiğini, kurultay sürecinde de para yardımı sağladığını söyledi. Özel'in makam aracının VIP dönüşümü için ödenen 170 bin euro da belediyeye fatura edildi.
7: Özkan Yalım itirafçı oldu, rüşvet ve yolsuzlukları tek tek anlattı, Özgür Özel'le arasındaki para ilişkilerine dikkati çekti.
8: Özkan Yalım'ın bizlerin beklentilerini karşılayacağını biliyorum, inanıyorum.
7: Uşak Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski başkan Özkan Yalım, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla itiraflarda bulundu. Çocuklarına belediye araçlarını tahsis ettiğini itiraf eden Özkan Yalım, belediyenin lüks araçlarını eşiyle küçük oğluna tahsis ettiğini, belediyeden özel şoför de atadığını vurguladı. Özkan Yalım, Özgür Özel'le arasındaki parasal ilişkileri de anlattı. Özel'in makam aracının VIP dönüşüm bedelini de belediyeye fatura ettiklerini söyledi.
9: Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen aracın VIP dönüşüm bedeli Uşak Belediyesi tarafından ödendi. Özel'e tahsisli aracın dönüşümü için 170 bin euro artı KDV ödemesi yapıldı. Aracın faturası Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Şirketi üzerinden tek fatura halinde ödendi. Bu işlemden dolayı pişmanım. Kamu zararını gidermek istiyorum.
7: Yalım, Özgür Özel'in babasına Uşak'tan bir araç aldıklarını, otomobil bedelinin 180 bin lirasını kendi şahsi hesabından ödediğini söyledi. CHP'nin şaibeni 38. kurultayı öncesi de para trafiği yaşandı. Özkan Yalım, kurultay öncesi Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin TL nakit para verdiğini söyledi. 200 bin TL'yi Manisa'daki evin bahçe duvarına poşet içinde bıraktığını, 1 milyon TL'yi ise Denizli'de Demirkan isimli şahsa çanta içinde teslim ettiğini anlattı. Özkan Yalım, otelinde CHP milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarının zaman zaman ücretsiz konakladığını, bu nedenle otel kaydı açılmadığını, emniyete de bildirim yapılmadığını söyledi. Uşak Spor üzerinden yapılan yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili de itiraflarda bulundu. Yalım

0: Futbolcuların belediyede işçi, futbolcu eşlerinin de belediyede kadrolu personel olarak gösterildiğini anlattı.
1: Uşakspor'a bağış adı altında gelen nakit paraların bir kısmını daha önce kendi cebimden yaptığım ödemelere karşılık aldım. Parayı Yalım Gardı'ndaki çalışanlara maaş ödemek için kullanmış olabilirim. Şirketimde maddi sıkıntı yaşandığı bir dönemde Uşakspor'a bağış olarak gelen paralardan alacağımı mahsup olacak şekilde alarak sigorta borçlarını ödedim.
0: Yalım, gönül ilişkisi yaşadığı Ebru Yurtuluğa aldığı daireye belediye iştiraki Dokur Evi'nden 4 halı gönderttiğini, oluşan zararı karşılamaya hazır olduğunu ifade etti. Özkan Yalım, eğlence merkezlerine kesilen cezalar sonrası işletme sahiplerinin Uşakspor'a bağış yapmak istediklerini de öne sürdü. Ali Rıza Demir tarafından işgaliye için belediyeye verilen 1,5 milyon TL tutarındaki çeki de kendisinin bozdurduğunu söyledi. Özkan Yalım, parasını ödemek suretiyle tutarı kendi şahsi işlerinde kullanmış olabileceğini ifade etti.
2: İBB'de devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüz bir sistem kurularak ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla bir operasyon düzenlendi. 29 şüpheli ise gözaltına alındı. Büyükçekmece Belediyesi'ne uzanan soruşturmada ise ruhsat ve iskan işlemleri karşılığında eski belediye başkanı Hasan Akgün'e 2 malikane ve 3 daire verildiği öne sürüldü. Muğla'da da CHP'li Marmaris Belediyesi'nin ilçedeki tek kapalı yüzme havuzunu süresiz kapatma kararının ardından yüzücülerin boş havuzun tabanında antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
3: Bizde rüşvet yok, irtikap yok, yalan yok, zimmet yok.
4: İhaleye fesat karıştırma, belirli firmalara avantaj sağlamak ve ihale süreçlerini yönlendirerek rekabet ortamını ortadan kaldırmak. Tüm bu suçlamalarla başlatılan operasyonun adresi İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ. Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas İBB davasından tutuklu. Bu kez şirketin Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ve Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı'nın da aralarında bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında olan bir şüphelinin yakalanması içinse çalışma başlatıldı.
5: Ekrem İmamoğlu'nun nasıl yolsuzluk ve rüşvetle Cumhurbaşkanlığı yolculuğu yapabildiğinin de aslında şifreleri burada var.
4: Büyükçekmece Belediyesi ise İBB soruşturmasındaki rüşvet çarkının bir benzerini kurmakla suçlanıyor. Bir inşaat projesinin ruhsat ve iskan işlemleri karşılığında Ekrem İmamoğlu'na verildiği söylenen malikane gibi iki malikane ve üç dairenin eski belediye başkanı Hasan Akgün'e verildiği söyleniyor. Söz konusu taşınmazların önce Akgün'ün kasası olduğu söylenen Büyükçekmece Basketbol Kulübü Başkanı Osman Yeşilgül adına tescil edildiği, ardından Hasan Akgün'ün çocuklarının üzerine devredildiği iddia edildi.
6: Eğer bir yanlışlık, bir yolsuzluk, bir hırsızlık varsa devletin buna müdahale etmesi kadar doğal bir şey yoktur kardeşim.
4: Muğla'da ise çok konuşulan bir görüntü ortaya çıktı. Marmaris Belediyesi'nin ilçedeki tek kapalı yüzme havuzunu süresiz olarak kapatma kararı lisanslı sporcuları mağdur etti. Genç yüzücüler antrenmanlarını boşaltılmış havuzun tabanında yapmak zorunda kaldı. Tepki çeken o görüntülerin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı duruma el koydu. Sosyal medya hesabından daha önce hiçbir sınavda çıkmamış bir havuz problemi diyerek paylaşım yapan Bakan Osman Aşkın Bak, gençlere biz bunu da çözeriz diye seslendi.
2: Ankara'da Türk savaş uçaklarının planlı ve kontrollü test uçuşları vardı. Testler ise başarılı bir şekilde tamamlandı.
7: Jetler başkent semalarında süzülerek test uçuşları gerçekleştirdi. Savaş uçakları yaklaşık 4 saat süren uçuşlarda Mürted Hava Meydan Komutanlığı'yla Esenboğa Havalimanı arasında adeta mekik dokudu.
8: Başkent Ankara semalarında bugün F-4 ve F-16 savaş uçakları planlı ve kontrollü test uçuşları gerçekleştirdi. Hatta bu uçuşlara ilişkin Ankara Valiliğinden de açıklama geldi. Söz konusu uçaklar an itibariyle Esenboğa Havalimanı'nda ve hemen karşımızda.
7: Ankara Valiliği sabah erken saatlerdeki söz konusu test uçuşlarına dair vatandaşları uyarmış. Yapılan bilgilendirmede NOTAM kapsamında belirlenen güzergahları takip edecek uçakların Esenboğa

0: Hava Havalimanı'nı kullanacağı belirtilmişti. Valilik açıklamasında uçuşlar sırasında Ankara genelinde yüksek ses duyulabileceğini ifade ederek vatandaşların endişe ve paniğe kapılmamasını istedi. Yetkililer söz konusu uçuşların kontrollü şekilde gerçekleştirileceğini vurgulayarak yaşanabilecek ses patlamalarının olağan olduğunu bildirdi. Esenboğa Havalimanı'nda görüntülenen savaş uçaklarının gerçekleştirdiği testler başarılı bir şekilde tamamlandı.
1: ABD Başkanı Donald Trump gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump'ın gündeminde İran'la görüşmeler, Rusya-Ukrayna savaşındaki geçici ateşkes ve Almanya'dan çekilecek ABD askerlerinin akıbeti vardı. ABD ile İran arasında belirsiz müzakere sürecine ilişkin konuşan Trump, savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya ilişkin Tahran yönetiminden yakında yanıt beklediğini açıkladı. Hürmüz'deki duruma da değindi ABD Başkanı. Ticari gemilerin Boğaz'dan geçişine yönelik uygulamaya konan özgürlük projesinin devam etmesine gerek olmadığını düşündüğünü ve alternatif yolların olduğunu söyledi. Karadeniz'deki savaşa ilişkin de konuştu Trump. Geçtiğimiz gün duyurduğu Rusya ile Ukrayna arasındaki 3 günlük geçici ateşkesinde uzayabileceğine dikkat çekti. Trump'ın gündeminde ABD'nin Almanya'dan çekme kararı aldığı 5000 askerin akıbeti de vardı. Trump, Almanya'dan ayrılacak askerleri Polonya'ya kaydırabileceğini de söyledi. Washington Tahran hattında tansiyon yükseldi. Karşılıklı saldırılar düzenlendi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ABD'yi masadayken macera aramakla suçladı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise Tahran'ın gün içinde teklife yanıt vermesi gerektiğini söyledi.
2: İran'dan bugün bir yanıt almamız gerekiyor ve umarım ciddi bir teklif olur.
0: ABD yanıt bekliyoruz dedi. İran bir petrol tankerine el koyduğunu duyurdu. Washington-Tahran hattında gerilim doruğa ulaştı. ABD ile İran arasında tansiyon yine yükseldi. Tahran'da savunma sistemleri devreye girdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İran'a füze gönderildiği iddia edildi. Ayrıca ABD'nin bir petrol tankerini hedef aldığı açıklandı. İran'da misilleme yaptığını duyurdu. Tahran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yanıtı da sert oldu. 2 balistik füze ve 3 İHA gönderildi, 3 kişi yaralandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Müzakere sürecini işaret etti. ABD çözüm masasındayken her seferinde macera arıyor dedi. İran baskıya asla boyun eğmez ifadesini kullandı. İran ordusu da harekete geçti. İran'ın yabancı bir petrol tankerine müdahale ederek el koyduğu bildirildi. Tankerin ülkenin güney kıyılarına çekildiği aktarıldı. Tankere müdahalenin tam olarak nerede ve ne zaman yapıldığı bilgisi verilmedi. ABD'den de müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio konuştu. İran'dan mesaj bekliyoruz dedi.
2: İran'dan bugün bir yanıt almamız gerekiyor ve umarım ciddi bir teklif olur. Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmeye çalışıyorlar ve bu kabul edilemez.
0: İran'sa teklifin hala incelendiğini, sonuca ulaşıldığında yanıt verileceğini açıkladı. Katar merkezli El Cezire ise ABD donanmasının İran bandıralı ticari gemiye saldırdığını, 10 yaralı ve 5 kayıp olduğunu bildirdi. Saatler sonra ABD'den yanıt geldi. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, ablukayı delen 2 boş İran petrol tankerinin vurulduğunu açıkladı. İlgili İran gemilerinin limanlara yanaşmadan füze, insansız hava aracı ve sürat botlarıyla hedef alındığı belirtildi.
1: İran'a uyguladığı abluka ile Tahran'ı masaya oturtmaya çalışan ABD'nin baskısı sürerken Amerikan istihbaratı sahadaki duruma ilişkin çarpıcı bir rapor hazırladı. ABD'nin Hürmüz'deki kuşatmasını ve etkilerini analiz eden CIA Beyaz Saray'a önemli uyarılarda bulundu. İran'ın ciddi ekonomik problemlerle karşılaşmaya başlaması için ablukanın aylarca sürmesi gerekebileceğini savundu.
3: Amerikan istihbaratından Beyaz Saray'a abluka uyarısı geldi. Tahran'ın savaş kapasitesini merceğe alan CIA, raporunda İran'ın Hürmüz'deki ablukaya tahmin edilenden çok daha uzun süre dayanabileceği öngörüsünde bulundu. Ateşkese rağmen çatışmaların yeniden başladığı Hürmüz'de sular ısınıyor. Tarafların taleplerinden vazgeçmemesi nedeniyle müzakereler çıkmaza girerken topyekun bir

0: savaşa dönüş riski de karşılıklı misillemelerle tırmanıyor.
1: Doing very well in Iran.
2: Abluka inanılmaz, donanma inanılmaz. Adeta çelik bir duvar gibiler, kimse geçemiyor. Özellikle İranlılar hiçbir şekilde hiçbir şey geçiremiyorlar. Yani işleri bitti.
0: Trump yönetimi Hürmüz'deki ablukasıyla İran'ı masaya oturtmaya çalışsa da Amerikan basınına yansıyan bir rapor bu plana gölge düşürdü. Washington Post'un gündeme taşıdığı CIA raporunda İran'ın ekonomik ve askeri imkanları kapsamlı şekilde analiz edildi. Beyaz Saray'a kritik uyarılarda bulunan Amerikan istihbaratı, İran'ın ablukaya en az 3-4 ay dayanabileceğini savundu. Ülkedeki ekonomik krize rağmen Tahran'ın ciddi sorunlarla karşılaşmaya başlaması için ablukanın en az 6 ay sürmesi gerektiği belirtildi. Raporda dikkat çeken bir detay da İran'ın asker kapasitesi ve füze yeteneklerine ilişkin analiz oldu. ABD ve İsrail'in 2 ay süren yıkıcı saldırılarına rağmen Tahran'ın balistik füze altyapısının önemli bir kısmını koruduğuna vurgu yapıldı. İran'ın mobil fırlatma rampalarının yaklaşık %75'ini, füze stoklarının ise %70'ini hala elinde bulundurduğu öne sürüldü. Ayrıca İran'ın yeraltı depolama tesislerinin de neredeyse tamamını kurtardığı iddia edildi.
3: İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Hedefte bir polis kontrol noktası vardı. 3 Filistinli güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. Onlardan birinin evladının babasına son vedasıysa yürekleri dağladı.
4: Babasına son kez böyle veda etti. Gözyaşları içinde feryat ederek son kez baba dedi. İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
5: Sokağın başında oturuyorduk ki çok şiddetli bir bombardımana yakalandık. Bölge çadırlarla dolu. Bakın insanların kalacak yeri yok. Nerede kalacağız? Güvenli bölgeleri ve silahsızları hedef alıyorlar.
4: Son saldırılardan biri polis kontrol noktasına yapıldı. Bir güvenlik mensubu ağır yaralandı, üçü yaşamını yitirdi. Çok sayıda sivil de yaralandı. İşte bu feryat yaşamını kaybeden o Filistinli güvenlik mensuplarından birinin evladına ait. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre ilan edilen kırılgan ateşkesten bu yana İsrail 846 Filistinliyi katletti. Soykırımın başından bu yana hayatını kaybeden Filistinli sayısı 72.628, 172.720 kişi ise yaralandı.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Örgütlü Suçlar Bürosu Daltonlar adlı sokak çetesi hakkında yeni bir iddianame hazırladı. İddianamede örgütün 90 ayrı eylemi bir bir anlatıldı. O planlar arasında Somalili eski bakan Abdülkadir Muallim Nur'a suikast düzenlemek de vardı.
4: Eski Somali İçişleri Bakanı'na suikast düzenleyeceklerdi. Daltonlar suç örgütünün planları bir bir deşifre oldu. Savcılık hazırladığı iddianameyi tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 711 sayfalık iddianamede 58 sanığın ismi yer aldı. Örgüt üyelerinin planları bir bir anlatıldı. O planlar arasında eski Somali İçişleri Bakanı Abdülkadir Muallim Nur'a suikast düzenlemek de vardı. Plan 18 yaş altındaki iki şüphelinin yakalanmasıyla ortaya çıktı. Şüphelilerin telefonlarından bakanın evinin konumu çıktı. Polis adrese gittiğinde bakanın eşi ve çocuklarıyla karşılaştı. Neyse ki Nur Türkiye'ye geliş planını son anda ertelemişti. İddianamede çetenin geçen yıl Mart ayında Irak konsolosluğuna yaptığı saldırı da anlatıldı. Örgüt bu saldırıyı intikam için yapmıştı. Çünkü örgütün önemli isimlerinden Timocan lakaplı Ahmet Mustafa Timo, Irak'ta yakalanmış ve Türkiye'ye teslim edilmişti. İddianamede örgüt üyeleri hakkında binlerce yıla varan hapis cezaları isteniyor.
3: İstanbul Fatih'te yan kesiciler iki farklı noktada vatandaşları hedef aldı. Biri tramvay durağında yolcuların cep telefonlarını

0: Telefon çalan yan kesiciler güvenlik kameralarına yakalan. İlk olayın adresi İstanbul Fatih Eminönü tramvay durağıydı. Bir yan kesici kalabalığın içinde sessizce yolculara yaklaştı. Gözüne kestirdiği bir kadının cebinden telefonunu çaldı. Yan kesici güven timlerinin takibinde olduğundan habersizdi. Takibe alınan şüpheli tramvaya binmek isteyen bir kadını daha hedef seçti. Kalabalığın oluşturduğu yoğunluğu fırsata çevirerek saniyeler içinde telefonunu çaldı. Ekipler şahsı adım adım izleyerek suçüstü yakaladı. 15 yaşında olduğu belirlenen yan kesici gözaltına alındı. Benzer bir olay Fatih Hocapaşa mahallesinde de yaşandı. Yaşlı bir adamın dalgınlığından faydalanan yan kesici cep telefonunu çaldı. Ancak o da ekiplerden kurtulamadı. Çalınan telefonlar sahiplerine teslim edilirken iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: İstanbul Kağıthane'de 58 yaşındaki kayınvalide kızını silahla vuran damadını engellemek isterken öldürmüştü. 33 yaşındaki adamın başta eşi ve annesi olmak üzere tüm aileye ölüm tehditleri savurduğu videolar ortaya çıktı. Kan donduran o videolarda sözde baba açık açık ve hiç çekinmeden cinayet planını küçücük kızına anlatmış.
2: Seni parçalara parçalara bölüp ayırmazsam
3: ben 2-3 ay sonra geleceğim, senin o anneni öldüreceğim, senin neneni de öldüreceğim, kim yakalarsa bu evde öldüreceğim.
2: Bak, seni parçalara parçalara bölüp ayırmazsam.
4: İşte bu tehdit mesajları İstanbul Kağıthane'de boğuşma sırasında kayınvalidesi tarafından öldürülen 33 yaşındaki Rüzgar Eser'e ait. Boşanma aşamasında olduğu bir evladının annesi ve ailesini işte böyle ölümle tehdit etmiş, açık açık cinayet planını anlatmış.
3: Ben kafama koydum, geleceğim senin anneni öldüreceğim. Haberin olsun, beni ne senin dayıların ne senin amcan, beni hiç kimse durduramaz.
5: Çift boşanma aşamasındaydı ve Rüzgar Eser de yurt dışında Almanya'daydı. Boşanma aşamasında oldukları süreçte sık sık hem gönderdiği videolarla hem de canlı görüntülü konuşmalarda aileyi ölümle tehdit ediyordu. İşte bu cinayetin ardından Rüzgar Eser'in o tehdit videoları da ortaya çıktı.
2: Seni parçalara parçalara bölüp ayırmazsam.
4: İşte bu da Rüzgar Eser'in eşini ve ailesini ölümle tehdit ettiği bir diğer video. Tüm videolarda ölüm ve intikam var. Küçük kızına bile cinayeti nasıl işleyeceğini detaylarıyla anlatmış. Her defasında evladını korkuya ve gözyaşına boğmuş.
2: Öldüreceğim, sonra da kendimi öldüreceğim.
6: Psikolojisini bozuyorsun Rüzgar'a.
2: Psikolojisi mi? Psikolojisi 2 ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak.
5: İşte burası İstanbul Kağıthane'de o cinayetin yaşandığı daire 58 yaşındaki kayınvalide. Gözaltına alındıktan sonra polise ifadesinde o dehşet anını anlattı. Boşanma aşamasındaki damadı Rüzgar Eser'in eve geldiğini, silahla kızını vurduğunu, kendisinin de mutfağa gidip bir bıçak aldığını ve o boğuşma sırasında da bu cinayetin yaşandığını söyledi.
7: Delal abla dünyanın en güzel melek kalpli insanlarından birisi, o çocuğa yoksulluk içinde baktı, büyüttü. O karıncayı incitebilecek bir anne değildi ama onu bu duruma getirdi.
2: Vazgeçme ki ben seni parçalara böldüğümde başında durup sigara içeyim senin. Aa, bu şekilde devam etsen.
5: 58 yaşındaki kayınvalide o cinayetin ardından ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. Ancak aile, kayınvalide, çocukları ve torunu bu noktada yaşananların ardından can güvenliğinden endişe ediyor.
1: Gülistan 9 soruşturması ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı efendim. Şüphelilerden alınan ifadeler doğrultusunda gözler Tunceli'de bulunan esrarengiz

0: Tunceli'de Gülistan Doku soruşturmasındaki sır perdesini Gizemli Elmi aralayacak. Türkiye 6 yıldır Gülistan Doku nerede sorusuna yanıt arıyor. Gizli tanık ve esrarengiz bir not soruşturmanın seyrini değiştirmiş, kayıp kız dosyası cinayet ve örtbas şüphesiyle raftan indirilmişti. Soruşturma kapsamında ulaşılan son veriler olayın seyrini değiştirebilecek kritik bir mekanı işaret ediyor.
1: Gülistan Doku soruşturması derinleşerek devam ederken yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Alınan ifadeler doğrultusunda Tunceli'de bulunan 1+1 evin sırrı çözülmeye çalışılıyor.
0: Şüpheleri üzerine çeken en büyük detaysa evin profili.
1: Öğrenci evi olarak bilinen eve kimlerin girip çıktığı araştırılırken bir diğer yandan da ETS kayıtlarının incelenmesi öncelikli hale geldi.
0: Şüphelilerin farklı zamanlarda kaldığı gizemli evin kirasını ise evde yaşayanlar değil başkalarının ödediği iddia ediliyor. Ekipler şüphelilerin telefon sinyalleriyle evin bulunduğu bölgenin örtüşüp örtüşmediğini araştırıyor. Şayet zanlıların telefonları bu evden sinyal verdiyse doku soruşturması yeni bir boyut kazanacak.
2: Fransa polisi göçmen botunu bıçakla patlattı. Kıyıya yakın bölgede yaşanan kaos ve panik de kameralara yansıdı. Müdahale sonrası Fransa'da tepki dalgası başladı.
0: Fransa'da göç krizi yeniden alevlendi. Calais kıyılarındaki müdahale ise gündem oldu. İngiltere'ye geçmeye hazırlanan aşırı yüklü göçmen botuna Fransız polisi müdahale etti. Botu bıçakla yardı. O anlar sosyal medyada tepki çekti. Kaos anları kameralara yansıdı. Botun kıyıya vurmasıyla düzensiz göçmenler kaçmaya çalıştı. Görüntülerin ardından Fransız yetkililer inceleme başlattı. Müdahalenin orantılı olup olmadığı tartışma konusu oldu. Calais hattı yasa dışı geçişlerin en kritik noktalarından biri. İngiltere'ye ulaşmak isteyen yüzlerce göçmen her hafta bu rotaları kullanıyor.
2: ABD Başkanı Trump'ın talimatının ardından Pentagon gizli UFO belgelerini yayınlamaya başladı. Yüzlerce video, fotoğraf ve ses kaydından oluşan o belgelerde farklı şekillerdeki sıra dışı cisimlerin gökyüzünde hızla ilerlediği anlar yer aldı. Bazı cisimlerin ise bir noktadan diğerine sıçrayarak garip bir şekilde hareket etmesi ise dikkatleri çekti.
0: Fizik kurallarına meydan okuyan sıra dışı cisimler. Gökyüzünde aniden beliren diskler ve küreler. ABD Savaş Bakanlığı Pentagon, Beyaz Saray'ın talimatıyla UFO belgelerini yayımlamaya başladı. Belgelerde çok sayıda video ve fotoğrafın yanı sıra pilotların karşılaştığı açıklanamayan olaylara ilişkin ses kayıtları ve dokümanlar da yer aldı.
3: Daha önceki açıklamalarımda söylediğim gibi bu keşiflerde bazı biyolojik materyaller ele geçirildi.
4: Bunlar insana mı aitti yoksa insan harici bir organizma mıydı?
3: İnsana ait değildi ve bu tanımı yapan uzmanların çoğu hala aynı programda görev yapıyor.
0: Çarpıcı görüntülerde disk, küre, eşkenar dörtgen ve pek çok farklı şekildeki tanımlanamayan cisimlerin gökyüzünde büyük bir hızla hareket ettiği görülüyor. Bazı belgelerde ifadelerine yer verilen savaş pilotları ise bu cisimlerin aynı anda birden fazla noktada belirerek fizik kurallarına aykırı hareket ettiğini öne sürüyor. Binlerce fotoğraf, video ve ses kaydından oluşan belgeler Epstein dosyaları gibi parça parça yayınlanacak.
5: Sanırım uzun zamandır insanlar UFO'lar ve UFO'larla ilgili her şey hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Sanırım yakın gelecekte elimizden geldiğince çok şey yayınlayacağız.
0: ABD'de son yılların en tartışmalı konularından biri haline gelen UFO'lara ilişkin Amerikan Kongresi'ne sunulan çarpıcı bir videoda ses getirmişti. Eylül 2025 tarihli oturumda UFO

0: olduğu öne sürülen tanımlanamayan bir cismin Hellfire füzesiyle vurulduğu anlar yer aldı. Füzenin isabet etmesine rağmen hasar almadığı görülen cisim ufak bir manevra yaparak yoluna devam etti. Söz konusu cisimlerden bazılarının bilinen fizik ve aerodinamik kurallarına meydan okuyacak şekilde hareket edebildiği iddiasında bulunan Pentagon bu duruma henüz bir açıklama getirebilmiş değil.
1: Avrupa'da siyasi dengeleri sarsan yeni bir anket yayınlandı. Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne duyulan güvende sert bir düşüş yaşandı. Avrupa kamuoyunda Washington'a bağımlılık bitmeli sesleri yükseliyor.
2: İtalya bize hiç yardımcı olmadı. İspanya'da berbattı. Avrupalılara gittim dedim ki bize para ödemezseniz biz de sizi korumayız. NATO üyesi bir ülke saldırıya uğradığında ise ilk olarak bizden yardım bekliyorlar.
0: Avrupa'da yeni anket siyasi tartışmayı alevlendirdi. Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte Avrupalıların ABD'ye olan güveni tarihin en düşük seviyesinde. Avrupalıların büyük bir kısmı ABD'ye stratejik bağımlılığın azaltılması ve Avrupa'nın bağımsız hareket etmesi gerektiğini savunuyor.
3: Avrupa Birliği ülkelerinin ABD'ye olan güveni Trump'ın ikinci döneminin başlamasıyla birlikte iyice azaldı.
0: Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan anketlerde halkın çoğunluğunun ABD'ye olan güveninin azaldığı görüldü.
3: Yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre vatandaşların %58'i ABD'yi artık güvenilir bir ortak olarak görmediği yönünde görüş bildirdi. Ankete göre ABD'nin Avrupa Birliği'nin en önemli ortağı olarak algılanma oranı 20 puan düşerek %31'e geriledi.
0: Özellikle savunma, enerji ve dış politika alanlarında Washington'a bağımlılığın sorgulandığı ve stratejik özellik taleplerinin yükseldiği dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu eğilim sadece siyasi liderlik değişimiyle değil, ABD-Avrupa ilişkilerinde yaşanan güven tartışmaları ve küresel krizlere verilen farklı tepkilerle de doğrudan bağlantılı. Katılımcıların %58'i de ABD'yi artık güvenilir bir ortak olarak görmediğini söylerken, Amerika'yı Avrupa Birliği'nin en önemli ortağı olarak görenlerin oranı 20 puan düşerek %31'e geriledi. Brüksel çevrelerinde ise bu sonuçların Avrupa Birliği'nin gelecek savunma ve dış politika stratejilerini daha da hızlandırabileceği konuşuluyor. Avrupa'da yükselen bağımsızlık talebi Atlantik İttifakı'nda yeni bir dönemin işareti olarak yorumlanıyor.
1: Ankara'da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili görülen davada sanık Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu. Cumhuriyet Savcısı sanık Uygun'un intihara teşvik etme ve eziyet etme suçlarından 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.
0: Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu. Cumhuriyet Savcısı sanık Uygun'un intihara teşvik etme ve eziyet etme suçlarından 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını istedi.
4: Gözünün suyunu dökmüş, kafası çok aşırı derecede şiddet görerek, işkence yaparak yavrumu katletmiş, kuşaktan aşağıya zaten bitik. Yani hiç bir moral madık yeri kalmamış.
5: Gözünün biri içine çökmüş. Sol gözü içine çökmüş böyle. Bu boynu komple buraya kadar yüzülmüş. Yani deri kalkmış böyle. Deriler. Ondan sonra kafasında darbe vardı. Gözlerin önleri böyle mordu. Şu dizleri sürütlemişler böyle, sürümüşler.
0: Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aleyna Çakır davasında taraf avukatları hazır bulunurken sanık Uygun duruşmaya ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katıldı. Cumhuriyet Savcısı sanığın 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar cezalandırılmasını istedi. Mütalaanın ardından söz verilen Uygun, kendisi hakkında medyada algı oluşturulduğunu öne sürdü. Uygun, savcılık mütalaasını kabul etmediğini söyledi.
6: Böyle yapılmaz, böyle yapılır arkadaşlar.
0: Sanık avukatı ise karşı savunma için süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme bir sonraki celsede sanığın duruşma salonunda hazır edilmesine ve sanık avukatının ek süre talebinin kabulüne karar verdi. Duruşma 22 Eylül'e ertelendi. Peki ne olmuştu? Ümitcan Uygun 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe mahallesinde

0: yaşayan ve Aleyna Çakır ismini kullanan kız arkadaşı Sema Aysen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingir çağrılması sonrası kadının cansız bedeniyle karşılaştığını öne sürmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darp etmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Çakır'a ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.
1: Adana'da iki çocuk arasında kavga çıktı. Kavga eden çocuklardan birinin annesi öfkeyle dışarı çıktı. Kızıyla kavga eden çocuğu bulamayınca onun ablasını öldüreseye darp etti.
2: Kardeşimle kızı kavga etmişler galiba. Sonra kendisi de zannetti ben vurdum. Kısa geldi beni dövdü.
3: Kızıyla kavga eden 8 yaşındaki çocuğun peşine düştü. Onu bulamayınca 11 yaşındaki epilepsi hastası ablasını sokak ortasında darp etti.
2: Elisiyle saçımı şöyle tuttu, aşağı kattı, böyle ağzımın ortasına vurdu. Dişim de kırıldı.
4: Kaç dişin kırıldı?
2: 2.
3: Adana'da 8 yaşındaki iki çocuk sokakta oynadığı sırada aralarında kavga çıktı. Biri eve gidip durumu annesine anlattı. Öfkeyle dışarı çıkan kadın kavga eden çocuğu bulamayınca gözüne okuldan eve dönen ablasını kestirdi.
2: Önce küfrederek geldi, sonra baktım bana vurmaya başladı. Ben Allah için dememe rağmen beni bırakmadı.
3: Küçük kız çevredekilerin araya girmesiyle kurtarıldı. Ailesi hastaneye götürüp darp raporu aldı. Darbeye bağlı yüzünde şişlik oluşan küçük kızın iki dişi kırıldı. Suçlamaları kabul etmeyen kadınsa dövmedim elim değmiş olabilir diyerek kendini savundu.
2: Beni şöyle vurmaya çalıştı böyle.
5: Küçük çocuklar arasında kavga olmuş olabilir ama bir büyüğün girmemesi gerekiyor. Ben şikayetçiyim.
1: Yeşil Vatan'ı yangınlara karşı korumak için hazırlıklar tamamlandı. Havadan söndürme araçlarının sayısı artırılarak orman yangınlarına hızlı müdahale için göreve hazır hale getirildi.
0: Havanın ısınmasıyla birlikte orman yangını riski artıyor. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olası yangınlara karşı bütün hazırlıklarını tamamladı.
6: Yangınlara müdahalede yangın hareket merkezlerinin ve hava yer filoları koordinasyonunun çok büyük önemi var. Her yıl olduğu gibi yine bu yılda yangın yönetim merkezlerinde tüm teknolojik donanımlar elden geçirildi ve daha da güçlenildi. Amaç yangınlara bir an önce müdahale etmek ve 1 metrekare ormanın yanmasının önüne geçmek.
0: Yeşil Vatan'ı korumak için hava araçlarının sayısı artırıldı.
6: Yangın söndürme helikopterleri ve hava araçları yangın hareket merkezlerine konuşlandırılmaya başlandı. Bu yıl aynı zamanda her yıl olduğu gibi her yangın hareket merkezinde mutlaka bir de arkamdaki yangın yönetim helikopterleri görev yapacak. 14 insansız hava araç

0: Ve bir askeri köprü inşa etti. Kaan Köprüsü adı verilen o geçit bölge halkının hizmetinde.
1: Mehmetçik seferber olduğu Zap'ın iki yakası yeniden birleşti.
2: Allah devletten razı olsun.
1: Şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelanda Hakkari-Van karayolu ulaşıma kapandı. Coğrafi şartlar kalıcı onarımı güçleştirince devreye Türk Silahlı Kuvvetleri girdi.
2: Panel köprü yapılıyor şimdi burada. Bu panel köprü zaten kalıcı bir şeydir. Bu çok güzel bir şeydir.
1: Malatya İstihkam Tugayı'ndan 55 uzman personel Zap'ın hırçın sularına karşı zamanla yarıştı. 39 metre uzunluğunda 4 metre genişliğindeki askeri panel köprü 4 günlük çalışmayla Zap suyunun iki yakasını yeniden buluşturdu.
2: Burası açıldığı zaman herkes gelebilir, tırlar da gelebilir. Yani yol iyi yapılmış.
1: Kaan adı verilen köprü, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün kalıcı yol çalışmaları tamamlanana kadar ulaşımdaki en stratejik nokta olacak.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk diasporasının genç temsilcileriyle buluştu. Kurtulmuş, güçlü Türkiye, güçlü diaspora vurgusu yaptı.
3: Dünyanın dört bir yanındaki genç sivil toplum temsilcileri Ankara'da buluştu. Yurtdışı Türklerde Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın organize ettiği Diaspora Genç Temsilciler Buluşması kapsamında gençlerin durağı Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Burada gençler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kabul'de yaptığı konuşmada Türkiye'nin küresel bir aktör olarak yükselen grafiğine dikkat çekti. Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye sizi de güçlendirecek dedi. Batı'da yükselen İslamofobi ve yabancı düşmanlığına karşı Türk toplumunun adaptasyon kabiliyeti vurgusu yaptı.
4: Türk diasporası, Türkiye'nin gücünün artmasıyla da paralel bir şekilde gelişiyor. Özellikle son yıllarda yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin Türk toplumunu da yakından etkilediğini, hatta zaman zaman zarar verdiğini onlarca örnekle görüyoruz. Bu büyük tehdit, bu büyük risk oradaki Türk toplumu bakımından da bir fırsata dönüştürülmelidir. Çünkü bizim milletimizin en temel özelliklerinden birisi organizasyon kabiliyeti ve bulunduğu toplumlara adaptasyon kabiliyetlerinin çok yüksek olmasıdır.
0: Zonguldak'ta bir okul müdürü 90'lar gecesinde sahneye çıktı ve çocuk korosuna eşlik etti. Sesi merhum sanatçı Barış Manço'ya öylesine benziyordu ki izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Zonguldak'taki Kozlu Ortaokulu İz Çocuk Korosu sahnedeydi. Okul müdürü İbrahim Uğur Metin de çocukların heyecanına ortak oldu. Metin yakın çevresinde merhum sanatçı Barış Manço'yla olan ses benzerliğiyle biliniyordu. İlk kez dinleyenler kulaklarına inanamadı.

0: Okul müdürü performansıyla 90'lar gecesine gelenlerden büyük alkış aldı. Görüntüler sosyal medyada da viral oldu.
1: Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde köy yolunda vatandaşlar tarafından Hint şebeği olarak bilinen bir maymun bulundu. Maymun Ankara'da koruma altına alındı.
2: Al bakalım.
3: Yozgat'ta yakalandı, Ankara'da koruma altına alındı.
4: Bu bir katil herhalde, yakalamak zor.
3: Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Hint şebeği olarak bilinen makak türü bir maymun, Karayakup köyü yolunda bulundu. İhbar üzerine

0: Bölgeye İl Jandarma Komutanlığı, Çevre ve Doğal Hayvanları Koruma Ekipleri sevk edildi.
1: Sen tutup getirebiliyor musun?
2: Volkan abi. Volkan şöyle, yani kucağında geliyor da dışarıda kaçar bu, tedirgin ya biraz şöyle.
0: Sevimli maymun, pembe yüzü, kahverengi tüyleri ve minik bedeniyle görenlerin ilgi odağı oldu. Ancak hem taşıdığı hastalıklar hem de agresif davranış sergileme potansiyeli sebebiyle insan sağlığı ve güvenliği açısından riskli görülen maymuna ekipler temkinli yaklaştı. Türkiye'de beslenmesi ve sahiplenilmesi yasak olan resus maymunu önce ekipler tarafından yakalandı, ardından da kafese konularak muhafaza altına alındı. Rehabilitasyon merkezine götürülmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen sevimli ama bir o kadar da tehlikeli maymun, sağlık kontrolünün ardından Ankara'da koruma altına alındı.
3: Sofraların olmazsa olmazı kokusuyla iştah kabartan ekmeğin birçok çeşidi bulunuyor. Peki hangi ekmek daha çok rağbet görüyor? Haberimizde izleyelim.
4: Tam buğday, çavdar, mısır ekmeği, ekşi mayalı ekmek.
0: Türk mutfağının temel besinlerinden ekmek artık çeşit çeşit haliyle sofraları süslüyor.
5: Bir zamanlar sofraların vazgeçilmezi sadece beyaz ekmekti. Şimdi ise tam buğdaydan siyez ununa, ekşi mayalıdan çavdarlıya kadar onlarca seçenek var. Peki hangi ekmek daha sağlıklı? Vatandaş hangisini tercih ediyor? Ekmek olarak hangisini tercih ediyorsun?
6: Tam buğday, ekşi mayalı.
7: Çavdar, kepek.
5: Neden peki bunu tercih ediyorsun?
6: Şimdi şeker hastalığım var.
7: Anlatılana göre biraz daha zararsız diye.
6: Karbonhidrat beyaz ekmekte çok olduğu için sağlık açısından da faydası olmadığından dolayı tam buğday.
5: Ayhan Bey, en çok hangi ekmek çeşitleri satılıyor? Sizin fırınınızda hangi ekmek çeşitleri var?
4: Şimdi en çok beyaz ekmek dediğimiz, beyaz unla yaptığımız ekmekler tüketiliyor. İşte şu tarz dediğimiz ekmekler. Mesela bu tam buğday ekmeği, bu çavdar, hemen hemen aynı gözüküyor ama unları farklı bu arada. Ekşi maya, işte uğraşısı zor biraz, belli de oluyor. Kepek ekmeği.
5: Beyaz ekmek tüketmiyorsunuz sanırım.
7: %30 tüketiyoruz. %70 diğerleri.
5: Peki beyaz ekmeği daha önce kullanıyor muydunuz? Ne kadar süre önce bıraktınız?
6: Aşağı yukarı 4 ay önce bırakmıştım. Daha önce kullanıyorduk tabii. Yıllarca öyle kullandık zaten.
5: Hangi ekmekleri tercih ediyorsunuz?
8: Buğday.
5: Neden peki?
8: Şey olarak her şeyle daha da düzgün, daha güzel yapıldığı için.
0: Sağlık Bakanlığı'nın beyaz ekmekte %40 tam buğday oranını zorunlu kılması yeni bir ekmek modelinin doğmasına yol açacak.
4: Alışmış olduğumuz 50 yıllık, 100 yıllık bu beyaz ekmek kültürü bittiği bir döneme geliyoruz. %40'ı tam buğday olmak üzere yeni bir devire geçiliyor artık. Yani o bildiğimiz 50-100 yıllık bir anlayış bitiyor. %40'ı buğday olmak üzere bu zorunluluk oluyor. Fakat tam yürürlüğe girmedi henüz. Zannediyoruz yıl sonuna doğru yürürlüğe girecek. Bir kabuk düşünün. Bir tane kabuğu kepek, bir tane kabuğu buğday, bir tane kabuğu çavdar, içinde kalan en ince olan beyaz buğday, o beyaz bu işte. Maliyeti düşürmek için herhalde bu buğdaya geçilmiş. Eski 50 yıl evvel biliyorsunuz Türkiye nereden nereye geldi. O dönemler böyle alışılmış gidiyor ama şu anda benim gördüğüm önümüzdeki dönem artık tam buğday ve çavdar bu tip ekmeklere tüm Türkiye yönelecek.
5: Peki ekşi mayalı ekmeği hazırlarken ne gibi farklılıklar oluyor normal beyaz ekmekten veya tam tahıllıdan?
4: Şimdi ekşi mayalı ekmek aslında uğraşma açısından, yani atıyorum bunu biz 3-4 saatte pişmiş olarak buraya aldığımız bu ekmeği, ekşi mayalı ekmeği 2 gün 3 gün boyunca bekletiyoruz. Onun bir fermentasyon süresi var. Hamur kendi kendine maya oluyor. Şu anda ekşi maya tam buğday. Bunlar bu son birkaç aydır özellikle Ramazan'dan sonra şöyle söyleyeyim %30, %40'ın üzerinde bir artış var.
3: Şimdi sizi Ankara'nın Çubuk ilçesindeki bir çiftliğe götüreceğiz. Çocukluğundan itibaren hayvancılığa ilgi duyuyordu ve hayalini gerçekleştirip bir çiftlik kurdu. 48 yaşındaki Rıfat Uzun çiftliğinde kazları, tavukları ve kuşlarıyla beraber huzur içinde yaşıyor.

0: keçimiz var, koyun var, tavuğumuz var, ördeğimiz var, işte hindimiz var. Hepsini de bulundurmaya çalışıyoruz.
1: Şehrin kalabalığından biraz olsun uzaklaştık. Soluğu Rıfat Uzun'un çiftliğinde aldık. Çubuk da kendine öyle bir çiftlik kurmuş ki bir sürü hayvanı var. Bugünse o hayvanlarla nasıl ilgilendiğini izleyeceğiz.
0: Bu işlerle çocukluğumdan beri seviyorum, uğraşıyorum. Daha önce büyükbaş, küçükbaş işlerle uğraştık. Şimdi kanat işleriyle uğraşıyoruz. Yani hayat seviyoruz, doğayı seviyoruz. Bu kaz işiyle de farklı bir tanışmamız oldu.
1: Merak ettik hikayenizi.
0: Daha çok bir bu işe daha büyük çapta girişim yapan bir abimizin tavsiyesi üzerine bize işte 500 tane yap, 1000 tane yap, biz alırız vaadiyle başladık. Ve mantıklı olarak geldi, bir kazdan birçok sayıda elde edilebiliyor, üretim yapılabiliyor. Ve bereketli bir hayvan. Hem lezzetli eti hem de bildiğimiz kadarıyla buraya besin değerleri yüksek bir et. Cazip geldi ve hoşumuza da gitti. Çok sermaye istemeyen ama işi hakkıyla yaparsan çok para kazanabilen, yani bağladığın sermayeye göre çok para kazanabilen bir iş. Tabii zahmetli mi? Mutlaka ki zahmetli. Emek istiyor, özver istiyor. Zaten severek yapmadığım bir iş kimseye fayda vermez.
1: Efendim şu anda kaç tane kazınız var?
0: Şu an 100 civarında.
1: Bakımları çok zor mu?
0: Ya bakımları zor mu? Eğer ki içeride hazır sistemde bakarsan tabii maliyetli ama çok kolay. Sadece bir yemlik ve suluk, otomatik suluk. Otomatik yemlik. Sürekli bir altını temizliği gereksinimi istemiyor. Hayvanlar yara açık alanda olduğu için. O yönden kolaylığı var.
1: Henüz bir aylık olan bu kaz yavruları Rıfat Bey için çok kıymetli. Onlarla özellikle ilgileniyor ve her mevsimde de olmuyorlar.
0: Biraz yavruda ısı ve kuru yer istiyor. Onların bakım biraz nazik oluyorlar, hassas oluyorlar. Kazlar bahar döneminde üreme yapıyorlar. Ama bakım şartları iyi olursa sonbaharda da tekrar üremeye geçebiliyor. Ama biz sonbaharda yapılan üremeye, yani üretime çok sıcak bakmıyoruz. Çünkü önümüz kış. Kış şartlarında biraz daha yavrunun bakım şartları zor, gelişimi zor.
2: Kanatlı hayvan yetiştiricisi Rıfat Uzun yıllarca büyükbaş hayvancılıkla uğraşmış. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği hiç zor gelmemiş.
0: Büyükbaş hayvanda biraz daha zahmetli. Sabah akşam iki öğün bakmak gerekiyor ama kanatla yemini suyunu tedarini yaptığınız zaman altını da temizliğe eğer uygunsa duruma göre iki gün, üç gün hiç uğramasanız bile hayvan ihtiyacını karşılayabiliyor. Yani hizmet istemeden gün geçirebiliyor.
2: Çiftliğinde çok sevdiği hayvanlarıyla birlikte yaşayan Rıfat Uzun halinden son derece memnun.
0: Bu yapıları ilk yaptığımızda toplumda hep yani yüksek binalarda, lüks dairelerde yaşam hevesi vardı, merakı vardı. Ama o zaman biz bunu hesap ederek geldik buraya. Bunu düşünerek geldik. Çünkü ne kadar sakin bir ortam, o kadar huzurlu bir hayat. Bunu buraya gelen çevremizdeki eş dost zaten tasdikliyor. Ve biz de yaptığımızın doğru olduğunun neticesine varmış olduk.

0: Ajans hafta sonundayız efendim. Artık saatlerimiz 6 yaptık. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle devam ediyoruz. Başkan Erdoğan, Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Erdoğan, savunma sanayinde yazılan hikaye kolay olmadı dedi. Truva atlarıyla savaştıklarını da söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de göndermede bulundu. Balıklar ürküyor diyenler fuarımızı ziyaret etti ifadelerini kullandı.
1: Dışa bağımlılığımızı yıllar içerisinde azaltarak biz bunu tersine çevirdik. 2025 yılında savunma ve havacılık ihracatında tarihimizde ilk defa

0: milyar doların üzerine çıktık. Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır.
1: Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktaya dikkat çekti. Buralara gelmek için çok mücadele ettik dedi.
0: Sadece dışarıdan, sadece dost bildiklerimizden değil, içeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5.si düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda konuştu. Hedefinde Özgür Özel'in savunma sanayine dair açıklamaları da vardı.
2: Balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar.
0: Balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler. Ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler. Öğrenilmiş çaresizlik sendromuyla malul karakterlerin bizi de kendi ruhsuz, umutsuz, ufuksuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik. Yapamazsınız diyenlere cevabımızı işte bugün Saha 2026'da olduğu gibi yaptığımız, tamamladığımız harp sahalarında başarıyla test edilmiş ürünlerle verdik.
1: Erdoğan fuarda bir kez daha terörsüz Türkiye mesajı verdi.
0: Terörsüz Türkiye süreci Türkiye'yi ve komşu ülkeleri iç cepheleriyle birlikte güçlendirerek huzurlu, güvenli, müreffeh ve barışın egemen olduğu bir geleceğin inşasını hedefleyen büyük bir vizyonun adıdır. Terörsüz Türkiye, bölgemizde yürütülen paylaşım kavgası karşısında milletimizin bilincinde ve kalbinde kurulan müstahkem bir mevzidir. Allah'ın izniyle bundan geriye dönüş yoktur ve olmayacaktır.
3: Türkiye'nin yeni caydırıcı silahı kıtalar arası hipersonik balistik füzesi Yıldırım Han dünya basınında konuşulmaya devam ediyor. Mısır'da yayınlanan bir programda TV sunucusu Ala El Salih Yıldırım Han'ı övdü. Füze için İslam aleminin ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah'tan diliyoruz dedi.
4: İslam'ın, Müslümanların ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah'tan diliyoruz.
5: Türk savunma sanayinin yeni gözbebeği Yıldırım Han'ın şöhreti menzili gibi kıtaları açtı. Mısır merkezli yayın kuruluşu Alkanat 9'da yayınlanan programda gündem Türkiye'nin yeni kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han'dı.
4: Saygıdeğer izleyiciler, Yıldırım Han sizleri selamlıyor. Yıldırım Han'ın İslam'ın, Müslümanların ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah'tan diliyor ve sizlere şunu soruyoruz. Türkiye, Yıldırım Han füzesinin duyurulmasının ardından küresel güç dengelerinde nasıl bir konuma geldi?
5: Programın sunucusu Ala El Salih, övgüyle söz ettiği Yıldırım Han'ın özelliklerine dikkati çekti.
4: Türkiye'nin 6000 kilometre menzile sahip ve 25 Mach hızı aşan kıtalar arası bir füzeye sahip olması ne anlama geliyor? Bu sadece teknolojik bir gelişme mi? Ya da güç dengelerini yeniden şekillendiren jeostratejik bir dönüşüm mü? Türkiye bu açıklamanın ardından bölgede, hatta dünyada rolünü nasıl yeniden tanımlayacak?
5: Mısırlı sunucu Türk savunma sanayinin yükselişinin de altını çizdi.
4: Daha önce dengeyi korumaya çalışan Türkiye, şimdi savunma teknolojilerinin ön sıralarına yükselmiş durumda.
5: Milli Savunma Bakanlığı'nın Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen Yıldırım Han, Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli ve kıtalar arası özellik taşıyan ilk balistik füzesi olma özelliği taşıyor.

0: Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişi Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Saha 2026'da tanıtılan Tufan insansız deniz aracı Atina'da endişe oluşturdu. Almanya'nın ise Avrupa güvenliği için Türkiye'yi vazgeçilmez gördüğü iddia edildi.
1: Bir yanda Ege'de büyüyen Tufan korkusu, diğer tarafta Avrupa'nın güvenliği için Türkiye gerçeği. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi Yunanistan'da gündemin ilk sırasına yerleşti. Saha 2026 fuarında tanıtılan Tufan insansız deniz aracı Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Atina merkezli analizlerde Türkiye'nin artık sadece teki savunma sistemleri değil, hava, kara, deniz ve su altı unsurlarından oluşan entegre bir savaş ekosistemi kurduğu vurgulandı. Tufanın özellikle yüksek riskli kıyı bölgelerinde görev yapacak şekilde geliştirildiği belirtilirken, sürü halinde hareket edebilen otonom sistemlerin Ege'de dengeleri değiştirebileceği de Yunan medyasınca manşetlere taşındı.
2: Modern hava savunma gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan siper sistemi, Rus S-400'lere eşdeğer. İran savaşının yansımaları siper gibi sistemlere olan ihtiyacı bir kez daha gösteriyor. Roketsan bu ihtiyacı anında karşılık verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan yeni teslimatlarla çelik kubbe hızla gelişiyor.
1: Yunan basını Atina yönetimine acil silahlanma çağrısı yaptı. Haberlere göre Yunanistan'ın Türkiye benzeri kapasiteye ulaşıncaya kadar müttefik ülkelerden kamikaze dronlar, insansız deniz araçları ve otonom savaş sistemleri satın alması gerektiği savunuldu. Hatta analizlerde ABD'den A-10 Thunderbolt savaş uçaklarının tedarik edilmesi önerildi. Uzman değerlendirmelerinde ise düşük maliyetli ancak yüksek etkili insansız sistemlerin klasik donanma anlayışını değiştirdiği vurgulandı. Özellikle sürü halinde hareket eden insansız deniz araçlarının büyük savaş gemileri için ciddi tehdit oluşturabileceği belirtildi. Öte yandan Avrupa cephesinde dikkat çeken bir başka gelişme daha yaşandı. Alman basınında ve Yunan savunma portallarında yer alan analizlere göre, Berlin yönetimi Türkiye'nin Avrupa Birliği savunma projelerine dahil edilmesini destekliyor. İddialara göre Almanya, Atina üzerindeki baskıyı artırarak Yunan vetosunun kaldırılmasını istiyor. Analizlerde Fransa'nın Avrupa savunmasındaki etkisini dengelemek isteyen Almanya'nın Türkiye'yi stratejik ortak olarak gördüğü ifade edildi. Türkiye'nin hem NATO'daki rolü hem de savunma sanayisindeki hızlı yükselişi nedeniyle Avrupa güvenliği açısından kilit ülke konumuna geldiği yorumları yapıldı.
3: Hamdolsun bugün Türkiye kendi semalarını koruyan, kendi platformlarını donatan, kendi mühimmatını geliştiren bir ülkedir.
1: Ege'de Türk savunma sanayinin yükselişi dikkatle izlenirken, Avrupa'da ise Türkiye'nin stratejik ağırlığı her geçen gün daha fazla hissediliyor.
0: Efendim şimdi bir gazetelere bakalım. Gündemin öne çıkan başlıkları manşetlere nasıl yansımış Sabah gazetesiyle başlayalım dilerseniz. Sabah gazetesinde öncelikle sür manşetlerde spordan bir haber var. Aslanın taç giyme günü diyor. Galatasaray kazanırsa 26. kez mutlu sona ulaşacak. Süper Lig'de bugün şampiyon belli olabilir diyor. Galatasaray sahasında Antalya Spor'u devirip 3 puanı alırsa 26. zaferini ilan edecek. Mucizeleri bekleyen Fenerbahçe Konya Spor karşısında ter dökecek diyor. Aynı zamanda Icardi son kez Rams Park'ta taraftarların karşısına çıkıyor olacak. Manşette ise Sabah gazetesinde 1 milyon euroyu ağababaya verdiğim başlığı atılmış. Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin CHP'yi kuşatan rüşvet çarkı ile ilgili itirafları gündeme bomba gibi düştü diyor. Özgür Özel'in talimatıyla adaylık için 1 milyon euro istendi. Parayı genel merkezde sırt çantasıyla Veli Ağbaba'ya teslim ettim şeklindeki ifadesi Sabah gazetesinde manşetlerinde yer alıyor. Ve devam edelim Hürriyet gazetesiyle. Hürriyet gazetesinde de manşetlerde savunma ihracatında büyük rekor. 3 günde 8 milyar dolar başlığı atılmış. Başkan Erdoğan İstanbul'daki savunma ve havacılık fuarı saha 2026'nın ilk 3 gününde 8 milyar dolarlık ihracat yapıldığını duyurdu. Son fuarda bu rakam 6 milyar dolardı diyor. 2 milyar dolar bir artışla bu sene 8 milyar dolar olarak gerçekleşti ve Hürriyet gazetesi manşetlerinde de yer almış.

0: şimdi Akşam Gazetesi'ne bakalım dilerseniz. Akşam Gazetesi de manşetlerde Sabah Gazetesi'nde olduğu gibi Ağbaba'ya 1 milyon verdim başlığını taşımış. Hemen yanında ise Saha Expo'daki Başkan Erdoğan'ın açıklamaları yer alıyor. Onun altında ise CHP'li belediye havuzu kapattı. Yüzücüler ortada kaldı. Amfiteyatroda yüzdüler başlığı dikkat çekici. CHP'li Marmaris Belediyesi'nin havuzlarını kapattığı sporcular sahnede antrenmana başladı diyor. Sporcular ve velileri karada antrenman yapmak zorunda kaldıklarına ise isyan etmişler. Gençlik ve Spor Bakanlığı amfiteyatroda antrenman yapan sporcuların en yakın havuzlara ücretsiz taşınacağını ve portatif havuz kurulacağını açıklamış. Konuyla ilgili de dikkat çekici bir haber olarak Akşam Gazetesi'nde yer alıyor. Ve son olarak Yeni Şafak Gazetesi'ne bakalım. Yeni Şafak Gazetesi de ülkemizde göz dikenin bileğini bükeriz başlığıyla manşetlerine atmış. Hemen yanında ise Ticaret Bakanı Ömer Polat'ın Türkiye yıldız gibi parlıyor başlığı dikkat çekici, ama altında ise İsrail'in zulmü yalnızca çocuklara değil, elbette yalnızca yetişkinlere değil, çocuklara, çocukların yalnızca evlerini değil yüzlerini ve çocukluklarını da yaktı diyor İsrailliler. Gazze'li çocuklar aynaya korkmadan bakabilmek için 3D maskelerin ardında yeniden hayata tutunmaya çalışıyor. Her bir maske yanıkların bıraktığı derin izleri örtüyor diyor Filistin'den, Gazze'den bir haber. Şimdi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi A Haber'e konuk oldu. Okullarda güvenlik tedbirlerinin arttırıldığını hatırlatan Bakan Çiftçi 2026'yı suç örgütleriyle mücadele yılı ilan ettiklerini söyledi.
1: Okullardaki fiziksel güvenlik tedbirlerini arttırdık. Ben 7,5 yılda valilik yaptığım için mesela biz her senenin başında güvenli okul toplantılar yapıyoruz. Birinci dönem ve ikinci dönem. Orada okullarda alınması gereken tedbirleri gözden geçiriyoruz. Bu yılda iki defa yapılan toplantıları her ay artık yapmaya başladık.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi A Haber'e konuk oldu. Gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Okullarda güvenlik önlemlerinin ve tedbirlerin artırıldığını söyledi. Aileleri de uyardı.
1: Burada ailenin de görevleri var. Siz ifade ettiniz. Yani aile mesela çocuğunu kontrol edecek. Kimlerle arkadaşlık ediyor, kimlerle düşüp kalkıyor, okula gidiyor mu, oyunlarda hangi sitelere giriyor, değil mi? Evet. Yani çocuk ailede de evde de vakit geçiriyor. Arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Bunun dışında sivil topluma düşen görevler var. Mesela bu mücadele konusunda üniversitelere düşen, belediyelere düşen, devletin diğer kurumlarına düşen, sivil topluma düşen görevler de var. Ancak hepsi bir araya gelirse, hep beraber mücadele edersek uyuşturucuyla, bu siber suçlarla daha etkili mücadele edebiliriz, önüne geçebiliriz.
2: Bakan Çiftçi, Türkiye'yi derinden sarsan okul saldırıları konusunda faillerin yurt dışı bağlantıları olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1: İstihbaratımız bunların üzerinde çalışıyor. Yani acaba bunların uluslararası bir bağlantısı var mı? Bir yönlendirme var mı? Olabilir de. Çünkü istihbarat örgütleri bu tür kişileri, çocukları da kullanabilir. O ihtimal de var. Bunun üzerinde hassasiyetle çalışmalarımız devam ediyor.
2: Yeni nesil suç örgütleri konusuna parantez açtı. Bu yıl suç örgütlerini bitirmek istiyoruz dedi.
1: Biz bu sene 2026 yılını organize suç çeteleriyle, yeni nesil organize suç çeteleriyle mücadele yılı ilan ettik. İkincisi uyuşturucuyla mücadele. Üçüncüsü de bu sokak hayvanlarıyla ilgili sorunu tamamen bitireceğimizi ifade ettik. Dolayısıyla bunun rakamlara yansımış halini de görüyoruz. Evet. Mesela 2025 yılının ilk 4 ayında organize suç çetelerine yapılan operasyonlarla 2026 yılındaki operasyonları buradan karşılaştırabiliriz. Mesela geçen sene
3: 256 organize suç çetesine yönelik 641, burada 311 organize suç çetesine yönelik
1: 796 operasyon yapılmış. Bu alttakilerde
3: onların detayları yer alıyor.
1: Detaylı bilgilerini gösteriyor.
2: 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemelerinin ölümlü kazaları ve kural ihlallerini ciddi oranda düşürdüğünü de belirtti.
1: Yaklaşık 9 yıllık maliyet 280.6 milyar lira. Bunun içerisinde tabii yarım kalan hayatlar var.

0: insanlar vefat ediyorlar veya engelli hale dönüşüyorlar. İnsan refah maliyetleri dediğimiz o. Ölümlü trafik kazalarında %16.7'lik bir azalma var. Günlük ortalama can kaybı da %9.8, yani yaklaşık 10 oranında düşmüş. Mesela takograf ihlali %78.2 oranında düşmüş. Drift atma %62.1 oranında azalmış. Hız ihlalleri %60'a varan oranda azalmış. Dur ihtarına uymama, daha önceden trafik polisi veya trafik jandarması dur ihtarında bulunuyordu. Bazı sürücüler sanki öyle bir şey yokmuş gibi devam ediyorlardı. %51.8 oranında azalmış.
1: Bakan Çiftçi, motosiklet kazalarının arttığına dikkati çekti. Denetimler sıkılaştırılacak dedi.
0: 2019 yılındaki toplam kazaların %25.6'sı motosiklet kazalarından oluşuyor. Ama 2025 yılına baktığımız zaman toplam kazaların %50'si artık motosiklet kazalarından oluşuyor. %50.2'si. Bu sene 2026 yılının 4 aylık rakamlarına baktığımız zaman yine %47.0'a ulaşmış. Doğru. Yani %50'ye doğru gidiyor. Motosikletlilerin ve bunların karışmış oldukları kazaların sayılarının azaltılabilmesi için denetimleri arttırma kararı aldık.
1: Bakan Çiftçi, zehir tacirlerine rekor darbe vurulduğunu, 18 ton uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.
0: Mesela 2025 yılının 4 ayında 12.6 ton uyuşturucu madde ele geçirilmişken bu sene 18 tona yükselmiş.
2: Bir artış var. Görüyoruz. Yaklaşık %50 nokta, hatta öyle değil mi Sayın Bakanım? Yani yarısı 6, evet. Yaklaşık %50'lik bir artış var.
0: Mesela 45.2 milyon adet hap ele geçirilmişken 52 milyona çıktığını görüyoruz.
1: Yasa dışı bahis sitelerine yönelik mücadelede önemli artış olduğunu dile getirdi.
0: Yasa dışı bahis sitesi mesela 11.869 iken 31.000, neredeyse 3 katına yükselmiş. Ulaşmış. Yani bu da hem emniyetimizin hem de jandarmamızın bunlarla ciddi bir mücadele yürüttüğünü, sanal alemde de bunlara fırsat ve meydan vermediğini gösteriyor. Bundan sonra da artarak yine devam edecek.
3: Uluslararası ve ulusal düzeyde aranan 48 suçlu daha Türkiye'ye getirildi. Bu kişilerin arasında istismar ve kaçakçılık suçlarından aranan isimler de var. İşte detaylar.
4: Kırmızı bültenle aranan 48 suçlu yakalandı. Türkiye, yurt dışındaki firarilere yönelik geniş çaplı bir operasyona daha imza attı. Kritik operasyonda Emniyet ve Adalet Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışma sonucu başarıya ulaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Interpol Europol Daire Başkanlığı, kırmızı bültenle aranan 27 suçluyla ulusal seviyede aranan 21 suçluyu sınır ötesinden getirdi. Zanlılardan 31'inin Gürcistan'da, 7'sinin Almanya'da, 2'sinin Yunanistan'da olmak üzere ABD, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün'de yakalandıkları bildirildi. Yakalanarak Türkiye'ye getirilen zanlıların sabıka defteri de bir hayli kabarık. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada zanlıların kasten öldürme, tasarlayarak öldürme, kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, dolandırıcılık, silahla tehdit, silahlı terör örgütüne üye olma, çocuğun cinsel istismarı, kaçakçılık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi suçlardan arandıkları bildirildi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
3: CHP'de peş peşe gelen etkin pişmanlık ifadeleri siyaset gündemini de hareketlendirdi. CHP'den ihraç edilen eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ise Genel Başkan Özgür Özel'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Şimşek, Özgür Özel'in FETÖ bağlantısı olduğu imasında bulundu. Yolsuzluk soruşturmalarının Özgür Özel'e kadar uzanabileceğini de dile getirdi.
5: Burası artık bir holding. İmamoğlu Holding, patron Silivri'de, CEO'su Özgür Özel.
4: CHP'den ihraç edilen eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı peş peşe paylaşımlarla Özgür Özel ve yönetimini topa tuttu.
5: Partiyi pavyona düşürdük, adliye koridorlarına düşürdük. Şimdi ise şu anda partileri birbirine

0: düşürme noktasına geldik.
1: Şimşek, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in itirafçı olduğu haberlerini hatırlattı. Soruşturmanın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uzanabileceği imasında bulundu. Şimşek, çıkar, inkar ve çıkar ilişkileri tarih önünde mutlaka çözülür. Özkan Yal'ın Gökhan Böcek'in itirafçı olduğu altyazı geçiyor. Sıra büyük yerde oturan küçük sazanda kod adı, uçurumu gördüğünde kuş, suyu gördüğünde balık olan Ö.Ö'dür ifadelerini kullandı. Şimşek bir başka paylaşımında Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarını paylaştı. Şimşek, patronunun karşısında el pençe divan yorumunu yaptı. Berhan Şimşek'in bir başka paylaşımı ise tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgiliydi. Özkan Yalım'ın da itirafçı olduğunu belirten Şimşek, Özgür Özel'le Yalım'ın fotoğrafını paylaştı. Özgür Özel'in lisede kızına ödül vermesine ilişkin haber, FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde yayınlandı. İşte bu haber ve fotoğrafta Şimşek'in paylaşımlarında yer aldı. Şimşek, bu resimler tarihsel süreçte bizi nereye götüreceklerini anlatıyor. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmayalım ifadelerini kullandı.
2: Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi. Peki Özkan Yalım kimdir? Siyasete nasıl girdi? Gelin hep birlikte haberimizde izleyelim.
3: Rezillikler olduğu için büyük sıkıntı içindeyim.
1: Rüşvet alma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu ihalelerine fesat karıştırma gibi suçlar nedeniyle tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım CHP'den ihraç edilmişti.
4: Olağanüstü toplanan merkez yüksek disiplin kurulumuz Özkan Yalım'ın oy birliğiyle ihracına karar vermiştir.
1: Peki Özkan Yalım kimdir? Evli ve 3 çocuk babası olan Özkan Yalım 1969 yılında Uşak'ta dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini Uşak'ta tamamladı. Eğitim hayatının ardından iş dünyasına adım atan Yalım 1993 yılından itibaren uluslararası nakliyat ve lojistik alanında faaliyet göstermeye başladı.
5: Özkan Yalım pavyon işletiyor, otel pavyon işletiyor.
1: Siyasi kariyerini Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdürdü. 25, 26 ve 27. dönemlerde Uşak milletvekili olarak görev yaptı. Özkan Yalım'ın vekil olma sürecinde pek çok iddia ortaya atıldı. Onlardan biri 2018 seçimleriyle ilgiliydi. CHP Uşak milletvekili listeleri bir gün içinde değişti. Yalım CHP milletvekili listesinde 3. sıradan 1. sıraya çıktı. Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş dikkat çeken bir iddiayı o dönem gündeme getirdi. Yarkadaş Yalım'ın bir kafeye elinde dolu bir çantayla girdiğini ve orada iki üst düzey CHP'li ile buluştuğunu yazdı. CHP'deki bu iddialar milletin vekilliği açık artırmaya mı çıkarılıyor sorusunu akıllara getirmişti.
6: Yapacak çok işimiz var.
1: 15 Eylül 2023'te CHP Genel Başkanlığı adaylığını açıklayan Özgür Özel'e destek açıklamasında bulundu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişimcilerin yanında durdu.
6: Kendisiyle 3 dönem milletvekilliği yaptım.
1: 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen 2024 Türkiye yerel seçimlerinde Uşak Belediye Başkanı seçildi.
7: 35 yıl sonra Uşak Belediyesi'nde Sayın Genel Başkanımıza alınmanın onuru ve gururunu taşıyoruz. Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz.
8: Ben Özkan Yalım'ın bizlerin beklentilerini karşılayacağını biliyorum, inanıyorum.
1: 57 yaşındaki Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, geçtiğimiz ay sevgilisi olduğu iddia edilen 21 yaşındaki belediye personeliyle rüşvet operasyonu kapsamında Ankara'daki bir otel odasında gözaltına alındı ve tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından da görevinden uzaklaştırıldı.
3: Ben özür diliyorum milletimden.
1: Kamuoyu ihraç kararı beklerken CHP yönetimi ilk etapta Yalım'ın üyeliğini askıya almakla yetindi.
9: İfadeye bile çağırmadan bizi ihraç ettiler ama Özkan Yalım'ı edemezler. Çünkü Özgür Özel'in altındaki arabayı acaba Özkan Yalım mı aldı?
1: Karar hem MYK'da hem de milletvekilleri arasında ayrışmaya neden oldu.
10: Cumhuriyet Halk Partisi Özkan Yalım da dahil olmak üzere akçalı ve ahlaki meselelerde koyduğumuz kırmızı sınırların dışına çıkan herkesi ihraç edecektir.
1: Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine CHP'den ihraç edilen Özkan Yalım itirafçı oldu.
11: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından

0: Beyanları alındım, duydum.
1: Özkan Yılım'ın savcılığa verdiği beyanlar hem kendi hem de eski partisi CHP'nin kaderini belirleyecek.
2: AK Parti'de Haziran ayında yapılması planlanan istişare kampı için hazırlıklar başladı. Bu yıl 33.sü gerçekleştirilecek olan AK Parti istişare kampının diğerlerinden ayıran özellik ise lokasyonu olacak. Daha önce Kızılcahamam'da yapılan kamp için farklı bir lokasyon arayışında olan AK Parti'de öne çıkan illerden biri de Sakarya'ydı. Şimdi detaylara bakalım.
3: AK Parti'de her yıl olduğu gibi bu yılda kamp hazırlıkları başladı. Haziran'da yapılması planlanan kampın bu yıl Kızılcahamam'dan farklı bir lokasyonda yapılması planlanıyor. AK Parti'nin her yıl gerçekleştirdiği istişare kampının bu yıl 33.sü yapılacak.
4: İstişare toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.
3: Ancak bu kez istişare kampı diğerlerinden biraz daha farklı olacak. Lokasyon olarak yeni bir arayış içinde olan AK Parti'de Sakarya seçeneği de öne çıkan iller arasında. Kampa partinin MYK ve MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları, Birim Başkan Yardımcıları, Bakanlar ve Bakan Yardımcıları katılacak.
4: AK Parti, istişare kültürünün kurumsallaştığı bir siyasi harekettir.
3: 2025 yılında yapılan kampta format değiştirilmiş, kamp stratejik plan çalıştayıyla başlamıştı. Daha sonraki günlerde ise kabine üyeleri gruplar halinde tematik oturumlar gerçekleştirerek sahadan gelen öneri ve talepleri ele almıştı.
4: Kuruluşumuzdan itibaren işlerimiz hep ortak akılla, meşveretle, milletin sözüne kulak vererek, milletimize danışarak yürütüldü.
3: 2026 yılında yapılacak olan kampın yine benzer bir formatta gerçekleştirilmesi bekleniyor.
5: AK Parti demek, birlik demektir, istikbal demektir.
2: Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın yeni haftada yapılması planlanan il başkanları toplantısında AK Parti'ye katılması bekleniyor. Burcu Köksal'ın rozetini Başkan Erdoğan takacak.
3: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın salı günü yapılacak törenle AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Bugüne kadar 20'ye yakın belediye başkanı CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. 12 Mayıs'ta bunlara bir yenisinin daha eklenmesi bekleniyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın bir süredir CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimiyle sıkıntı yaşadığı belirtiliyor. Köksal kurultayda eski genel başkan Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için ayrımcılığa uğradığını iddia ediyor. Son olarak Burcu Köksal'ın bir otopark arazisini belediyeye kazandırmaya çalıştığı ancak buna belediye meclisindeki CHP'lilerin engel olduğu ifade edildi. AK Partili üyelerin desteğine rağmen CHP'lilerin karşı çıkması nedeniyle belediyeye gelir sağlayacak arazinin alınamadığı belirtildi. CHP'den istifa kararı alan Burcu Köksal'ın salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti rozetini takacağı ifade edildi.

Efendim gazetelerle devam edelim. Bakalım hangi başlıklar dikkat çekiyor. Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi'ne sürmanşetlerde otobüse bayram öncesi zam diyor. Bayram tatilinde seyahat hacminin 180 milyar lirayı bulması bekleniyor. Akaryakıt zammını gerekçe gösteren otobüs firmaları da biletlere %20 zam istedi diyor. Manşette ise Gökhan Böcek adaylık rüşvetini itiraf etti. Altıncı kata para taşıdım başlığı dikkat çekici. Muhittin Böcek'in oğlu yerel seçimler öncesi babasının adaylığı için CHP Genel Merkezi'nin altıncı katına sırt çantasında 1 milyon avro teslim ettiğini söyledi. Ve bu da Türkiye Gazetesi'nde manşetlerde yer almış. Katiller fotokopi gibi diyor manşetin hemen altındaki haber. Profiller hep aynı. Genç kızlara kıyan canilerin neredeyse tamamı bağımlı ve belalı tipler. Ve bu anlamda da özellikle genç kızların sosyopat

0: At ve silahlı fotoğraflarla yine bağımlı erkekler tarafından katledilmesi, uzmanlar tarafından ailesinden ilgi görmeyen kişiler kriminal tiplere yakınlık duyuyor diye uyarılarda bulunmuş ilginç bir başlık. Türk Gün Gazetesi ile devam edelim. Türk Gün Gazetesi manşetinde Türkiye artık yeni dönemin kurucu aktörü diyor Başkan Erdoğan. Türkiye'nin her kademede kendi imzasını taşıyan sistemleri yapabilen bir ülke haline geldiğini belirterek istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her türlü unsurun bileğini bükecek kuvvete ve kudrete sahip bir devletiz açıklamaları Türk Gün Gazetesi'nde manşetlerde yer almış. Ve devam edelim Takvim Gazetesi ile. Takvim Gazetesi de manşetlerde yine Başkan Erdoğan'ın milli teknoloji için dünya sıraya girdi, sahada satış rekoru kırıldı başlığı var. 72 saat 8 milyar dolar. Başkan Erdoğan Saha Expo 2026'da 3 gün içinde 8 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşıldığını açıkladı. Yeni hedefi de belirledi. Savunma ihracatında ilk ona girmek için yarışıyoruz dedi ve Takvim Gazetesi'nde bu ifadeler manşetlerde yer almış. Hemen altında ise ODTÜ'de bayrağı saldıranlar böyle yakalandı diyor. ODTÜ'de kampüste 2 gün önce düzenlenen konserde Türk bayrağı açan öğrencilere bir grup saldırdı. Aralarında DHKPC terör örgütünden hüküm giymiş isimler de vardı ve o kişiler de işte bu şekilde gözaltına alındılar. Ve son olarak Yeni Asır gazetesi var sırada. Yeni Asır ise manşetlerde havuz problemini devlet çözdü başlığıyla atmış. CHP'li Marmaris Belediyesi'nin ilçedeki tek yüzme havuzunu süresiz kapatma kararı ilçe sakinlerini şok etti. Seçim döneminde ilk vaadi olimpik havuz yapmak olan Başkan Acar Ünlü'nün havuzu boşaltmasına öfkelenen vatandaşlar, "Başkan boş işlerle uğraşma" diye tepki gösterirken devreye giren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baksa, "Havuz problemini biz çözeriz" dedi. Marmaris'e "Yeni havuz yapılıyor" başlığı da Yeni Asır'da yer almış efendim. Ve şimdi devam edelim. Washington Tahran hattında tansiyon yükseldi. Karşılıklı saldırılar düzenlendi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ABD'yi masadayken macera aramakla suçladı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise Tahran'ın gün içinde teklife yanıt vermesi gerektiğini söyledi.
1: İran'dan bugün bir yanıt almamız gerekiyor ve umarım ciddi bir teklif olur.
2: ABD yanıt bekliyoruz dedi. İran bir petrol tankerine el koyduğunu duyurdu. Washington Tahran hattında gerilim doruğa ulaştı. ABD ile İran arasında tansiyon yine yükseldi. Tahran'da savunma sistemleri devreye girdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İran'a füze gönderildiği iddia edildi. Ayrıca ABD'nin bir petrol tankerini hedef aldığı açıklandı. İran'da misilleme yaptığını duyurdu. Tahran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yanıtı da sert oldu. 2 balistik füze ve 3 İHA gönderildi, 3 kişi yaralandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Müzakere sürecini işaret etti. ABD çözüm masasındayken her seferinde macera arıyor dedi. İran baskıya asla boyun eğmez ifadesini kullandı. İran ordusu da harekete geçti. İran'ın yabancı bir petrol tankerine müdahale ederek el koyduğu bildirildi. Tankerin ülkenin güney kıyılarına çekildiği aktarıldı. Tankere müdahalenin tam olarak nerede ve ne zaman yapıldığı bilgisi verilmedi. ABD'den de müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio konuştu. İran'dan mesaj bekliyoruz dedi.
1: İran'dan bugün bir yanıt almamız gerekiyor ve umarım ciddi bir teklif olur. Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmeye çalışıyorlar ve bu kabul edilemez.
2: İran'sa teklifin hala incelendiğini, sonuca ulaşıldığında yanıt verileceğini açıkladı. Katar merkezli El Cezire ise ABD donanmasının İran bandıralı ticari gemiye saldırdığını, 10 yaralı ve 5 kayıp olduğunu bildirdi. Saatler sonra ABD'den yanıt geldi. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, ablukayı delen 2 boş İran petrol tankerinin vurulduğunu açıkladı. İlgili İran gemilerinin limanlara yanaşmadan füze, insansız hava aracı ve sürat botlarıyla hedef alındığı belirtildi.
0: ABD ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakereler ve Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

0: süreci sonlandırmak için Tahran'dan yakında bir yanıt beklediğini söyledi. Trump'ın gündeminde Almanya'dan çekilecek askerler ve Ukrayna-Rusya ateşkesi de vardı.
1: İran'dan yakında bir cevap bekliyorum.
2: ABD ile İran arasındaki belirsiz müzakere sürecine değindi. Savaşı sonlandırmak Tahran'a bağlı dedi.
1: Orduları yok, ellerinde pek bir şey kalmadı. Neler olacağını göreceğiz. İran'dan yakında bir cevap bekliyorum.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere demeç verdi. ABD ile İran arasındaki savaşın uzayıp uzamayacağı konusunda topu Tahran yönetimine atan Trump, Amerikan ordusunun Hürmüz'de uyguladığı özgürlük projesinin ömrünün uzun olmadığını söyledi.
1: Elimizde başka seçenekler var. Pakistan tarafından bunu yapmamamız istendi. Özgürlük projesi iyi bir projeydi. Ancak bizim başka seçeneklerimiz var.
2: İşlerin ters gitmesi halinde yeniden özgürlük projesine dönebileceklerini belirten ABD Başkanı, Ukrayna-Rusya arasındaki ateşkese ilişkin de konuştu.
1: Ateşkes uzayabilir, yani olabilir. Güzel olurdu. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğümüz en kötü savaş. Her ay yaklaşık 25 bin genç asker hayatını kaybediyor. Bu savaşın sona erdiğini görmeyi çok istiyorum.
2: Trump'ın gündeminde ABD'nin Almanya'dan çekme kararı aldığı 5 bin askerin akıbeti de vardı.
1: Almanya'dan ayrılacak askerleri Polonya'ya kaydırabilirim. Polonya bunu istiyor. Polonya ile harika bir ilişkimiz var. Yani bu mümkün.
0: İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich yine skandal sözler sarf etti. Gazze, Lübnan, Suriye ve Batı Şeria, Smotrich hedefteki bölgeleri tek tek saydı. Eğer bana kalsaydı bu toprakları çoktan ilhak etmiştik dedi.
3: İsrail aşırı sağcı bakan Smotrich'ten bir kez daha skandal açıklamalar geldi. Açık açık işgal ve ilhak çağrısı yaptı. Gazze, Lübnan, Suriye ve Batı Şeria, Smotrich hedefindeki bölgeleri tek tek saydı. Bu savaş İsrail'in sınırları değişince bitecek dedi. Skandal ifadelerde Orta Doğu için yeni harita mesajı verdi. Smotrich'in ağır bombardıman değil, toprak kazanmak önemli sözleri tepki çekti. Smotrich, bu toprakları çoktan ilhak etmiştik diyerek yayılmacı politikayı savundu. Netanyahu ile keskin görüş ayrılıkları yaşadığını söyleyen aşırı sağcı bakan, savaş üzerinde çok etkin var itirafında bulundu. Ayrıca Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasp edilerek kurulan Şaket Yahudi yerleşimi yakınlarındaki 50 dönümlük arazide 3 bin ağacın söküldüğünü açıkladı. The Times of Israel gazetesi de haberinde Smotrich'in İsrail topraklarını inşa ediyor ve Filistin devleti fikrini yok ediyor ifadesini kullandı. Skandal açıklamalar uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti. İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırıları sürerken Lübnan ve Suriye sınırındaki gerilim de tırmanıyor. Tel Aviv yönetiminin vaat edilen topraklar söylemi etrafında şekillenen yayılmacı politikası, Orta Doğu'da yeni bir bölgesel kriz endişesini büyütüyor.
0: Türkiye'de ulaşım altyapısını güçlendirecek çalışmalar hız kesmeden sürüyor efendim. Mersin'den başlayıp Gaziantep'e kadar uzanan hızlı demir yolu hattının Mersin-Adana bölümünde artık sona yaklaşıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 1 saat olan Mersin-Adana arası 25 dakikaya düşecek.
4: Mersin-Adana arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Projenin Adana-Mersin etabında ise sona yaklaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da projenin Tarsus tünel geçidinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
5: İnşallah Mersin'le Adana arasını bu senenin sonunda bitirerek önümüzdeki senenin

0: ilk aylarında testlerini yaparak hizmete açmayı planlıyoruz.
1: Hızlı tren projesi tamamlandığında Adana ile Mersin arasındaki seyahat süresi 25 dakikaya kadar düşecek. Eski demiryolu hattında ise bu süre 1 saat 10 dakika sürüyordu.
2: Şu anda Adana-Mersin arasında her gün 15 bin yolcu taşınırken bu sayının hızlı trenle 50 bine çıkması bekleniyor.
3: Yeşil Vatan'ı yangınlara karşı korumak için de artık hazırlıklar tamamlandı. Havadan söndürme araçlarının sayısı artırılarak orman yangınlarına hızlı müdahale için göreve hazır hale getirildi.
2: Havanın ısınmasıyla birlikte orman yangını riski artıyor. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olası yangınlara karşı bütün hazırlıklarını tamamladı.
4: Yangınlara müdahalede yangın hareket merkezlerinin ve hava yer filoları koordinasyonun çok büyük önemi var. Her yıl olduğu gibi yine bu yılda yangın yönetim merkezlerinde tüm teknolojik donanımlar elden geçirildi ve daha da güçlenildi. Amaç yangınlara bir an önce müdahale etmek ve 1 metrekare ormanın yanmasının önüne geçmek.
2: Yeşil Vatan'ı korumak için hava araçlarının sayısı artırıldı.
4: Yangın söndürme helikopterleri ve hava araçları yangın hareket merkezlerine konuşlandırılmaya başlandı. Bu yıl aynı zamanda her yıl olduğu gibi her yangın hareket merkezinde mutlaka bir de arkamdaki yangın yönetim helikopterleri görev yapacak. 14 insansız hava aracı da yangınlar için havada olacak. Aynı zamanda hava filosu daha da güçlendirildi. Bu yıl 105 olan helikopter sayısı 119'a çıkartıldı. 27 olan uçak sayısı 28'e çıkartıldı. Ve helikopterler yangın hareket merkezlerinde konuşlandırıldı. Aynı zamanda birçok mobil kamera sistemi de ormanlarda devreye alındı.
2: Hazırlıklar sayesinde orman yangınlarına kısa sürede müdahale edilecek.
3: Sizi doğanın muazzam bir geri dönüşüne, Kayseri'nin Develi ilçesine götürüyoruz. Kuraklık sebebiyle 10 yıldır sessizliğe gömülen şelale bereketli yağışlarla yeniden coştu. Köy sakinlerinin artık akmaz dediği şelale bugünlerde devasa bir gürültüyle Erciyes'in eteklerini şenlendiriyor.
5: Erciyes'in eteklerinde 10 yıllık sessizlik yerini suyun coşkulu sesine bıraktı.
6: Yüzümüzü güldürdü şelalemiz, çok şükür.
5: Kayseri'nin Deveni ilçesindeki Çomaklı Şelalesi kuraklık sebebiyle yıllardır akmıyordu. Bu yılki bereketli yağışlar ve eriyen kar sularıyla şelale adeta yeniden doğdu.
7: Doğanın saklı yüzü yeniden görünür hale geldi. Yağışların ardından canlanan su attıran şelalesi Kayseri'de doğa turizmine yeni bir rota kazandırdı.
6: Tarım arazisini sulanıyor, aşağı bölgelerimizde tarım alanları var. Hem de turizm açısından bura keşfedildi. İnşallah buranın yatırım yapılıp turizme kazanılması istiyoruz.
8: Biz zaten biliyorduk burayı da bu kadar canlı değildi ama bunu görünce şaşırdık yani. Çok mutluyuz. Çok güzel şu anda.
5: Yaklaşık 12 metre yükseklikten dökülen sular doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının rotası haline geldi.
7: Kayseri'nin doğal güzellikleri arasında gösterilmeye başlanan su attıran şelalesi sadece görüntüsüyle değil oluşturduğu atmosferle de dikkat çekiyor. Kayalardan akan suyun sesi serin havayla birlikte ziyaretçilere şehirden uzak bir ortam sunuyor.
8: Çevre illerden gelenler bayağı var. Ankara, Konya, ne bileyim daha bilmediğimiz yerlerden gelenler var. Yani bizim için çok sevindirici.
3: Antalya'nın Korkuteli ilçesinde asırlık bir sanat yaşatılıyor. Fila bardağı, bölgenin kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası olan bu bardak 200 yıllık bir geçmişe sahip. Yapımı yaklaşık 30 gün süren bardak maharetli eller tarafından çam ağaçlarından üretiliyor.
2: Fila bardağı yapımı tam bir ay sürüyor. Her detayı el emeğiyle işleniyor. Asırlar önce özellikle yaz aylarında işçilerin suyu taşımak ve muhafaza etmek için kullandığı bardak kızılçam ağacından üretiliyor.
9: Fıla bardağının yapımında daha çok kızılçam ağacı tercih ediliyor. Bunun sebebi ise kızılçam ağacının hem suyu uzun süre soğuk olarak muhafaza etmesi,

0: bardağını ailenin müsaadesiyle tamir etmek için aldım. Evde aşağı yukarı bir buçuk ay kadar çalışarak o fıla bardağının hem nasıl yapıldığını öğrendim hem de tamiratını yaptım. Ve ondan sonra da bu işi ben kendime görev olarak aldım.
1: Yüzyıllık bir geçmişe sahip olan fığla bardağının yapımı sabır gerektiriyor.
0: Bu kızılçam ağacının büyüklüğü senek olarak veyahut da fığla bardağı olarak yapılabiliyor. Senek dediğimiz fığla bardağının iki misli daha büyüğü oluyor. Fığla bardağını yapabilmek için öncelikle fığla bardağının altından 12 santim çapında civarında 10 santim olur, 12 santim olur. Genişliğinde bir kapak yeri açıyoruz. Bu kapak yerini açtıktan sonra bunun içini tamamen boşaltıyorum. Hı. Nereye kadar? 4'te 3'üne kadar aşağı yukarı boşaltıyorum. Buraya kadar boşalttıktan sonra içini burada bir su içme kısmını bırakıyorum. Bir de su içilecek yerine.
1: Bardağın her bir detayı el emeğiyle işleniyor. Fığla bardağı sadece bir eşya değil, aynı zamanda kültürel bir miras.
0: Tek ülüklü hali bu. İki ülüklü, iki kişi karı koca tarlaya çalışmaya gidiyorsa su içmek için bunu yanlarına alıyorlar.
2: Şimdi sizleri bir orkestranın konserine götüreceğiz. Ancak bu orkestra sıradan değil. Onları farklı kılansa enstrümanları. Tamamen atık malzemelerden yapılan, malzemeleri kullanan gönüllü ekibi bugün ilk halka açık konserine çıktı ve ortaya da oldukça güzel görüntüler çıktı.
3: Ben hem onların tınısını halkımıza dinletmek istedim, hem bu atıkların çöp olmadan ziyade sesinin duyurulmasını istedim.
1: Bu sahnedekiler bildiğiniz gibi değil. Bu orkestrada ne pahalı enstrüman var ne de klasik sesler. Tenekeler, plastikler, hatta süpürge sapları. Hepsi müziğe dönüştü. Kızılcahamam'da sahne alan Sıfır Atık Orkestrası izleyenleri hem şaşırttı hem de mest etti.
4: Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Sıfır Atık projesi kapsamında bir araya gelen gönüllüler çöpe gidecek malzemelere yeniden hayat verdi. Bakın işte burada bir salça tenekesinden darbuka, kürek sapından rebap, su bidonundan ut ve süpürge sapından bir kaval görüyorsunuz. Bugün onlar ilk defa halka açık bir konsere çıktı.
1: Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen konser adeta bir şölene dönüştü. Millet Bahçesi Amfiteyatro'da sahne alan ekip alışılmışın dışına çıktı. Çöpten çıkan malzemelerle ritim tuttu. Görenler gözlerine, duyanlar kulaklarına inanamadı. Yağ tenekesi davul oldu. Plastik şişe müzik aletine dönüştü. Süpürge sapları bile sahnede bir sese dönüştü.
3: Halka açık ilk konserimizdi. Halk bugün çok memnun oldu bana kalırsa, çünkü sahaya çıkıp oynadılar.
5: Çok güzel bir projedeyiz. Emre Hocam'ın da önderliğinde güzel bir bilinçlendirme kazandırıyoruz aslında küçük çocuklara da. Burada küçük çocuklara güzel bir konserimiz oldu. Onlar da şimdiden bilinçlenmiş oluyor aslında. Biz de zaten bu işi severek yapıyoruz. Müzisyeniz. Atıklardan enstrümanlar yaptık.
1: Orkestranın kurucusu olan Emrah Kaya hem öğretmen hem de müzisyen. Yeni enstrümanların hazırlığının sürdüğünü ifade etti. Orkestra yeni konserler için şimdiden gün sayıyor.
3: Bu orkestrayı büyüteceğim. Şu an o projeler de bitmek üzere. 3-5 enstrüman daha ekleyeceğim.
6: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
2: Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde hayvancılık temel geçim kaynağı. Yörede baharın gelmesiyle koyunlar meraya çıkmaya hazırlanıyor. Karacadağ ilçesi ve Bayır Konak köyündeki doğal yaşamı şimdi ekranlarınıza getireceğiz.

0: Efendim kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgürtekin'le beraber il il, ilçe ilçe, köy köy, yayla yayla dolaşmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Bayır Konağı köyü oldu. Bu köyde insanlar neler yapıyor? Tabii baharın gelmesiyle beraber göçebe hayatı da başlamış oldu. Vatandaşlar bir yandan da hazırlık yapıyorlar. Yüksek akımlı bölgelerde hayvanlarını götürmeye çalışıyorlar. Orada oturacaklar. Bir yandan da köyde bir yaşam var. Buradaki insanlar neler yapıyor? Ne gibi yemekler pişiyor? Buranın tarihi, kültürü nedir? Bunu öğrenmeye çalışacağız. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Bizim kültürümüz, şeyimiz şeyden gelme. Biz kökümüz Irak'tan gelme zaten. Bizim dedelerimiz Seyit olarak Irak'tan gelme Diyarbakır bölgesine. Karacalı bölgesine yerleşmişler. Şu anki 4. 5. kuşaktayız.
2: Maşallah.
1: Evet, aynen.
2: Kefi çok güzel.
1: Çok güzel.
2: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Size hoş geldiniz.
3: Diyarbakır şana kar. Hele yar salım yar. Urfa Mardin'e bakar. Severim ben seni.
0: Bölgenin temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Özellikle bölgede hayvancılık daha ön planda olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 5 ay boyunca keçiler, kuzular, inekler ahırda beslendi. Yem yediler, saman yediler. Şimdi artık baharın gelmesiyle beraber etraf yemyeşil, ot çıkmaya başladı. Kuzular, keçiler, inekler de dışarı çıktı. Hava da çok güzel ve şu anda koyunlar merada otlanıyorlar. Yanımızda da Süleyman Bey var. Kendisi koyunların, kuzuların sahibi. Uzun yıllardır hayvancılık yapıyorsunuz.
4: Ona yaklaşık 24 yıldır bu işi yapıyoruz. Kendim yapıyorum. Bu dedemizden kalma yaklaşık 150-200 yıl falan biz yapıyoruz. Bizim tek geçim kaynağımız hayvancılıktır. Karacadağ bölgesinde şu an sadece hayvanla uğraşıyoruz. Tarım alanımız azdır. Ondan sonra hayvanımız 4 ay, 5 ay içeride besliyoruz. 2 ayda yaklaşık 3-4 ayda yayla çıkıyoruz. O ağzın olduğu yerlere gidiyoruz.
0: Evet, hazırlık başladı mı?
4: Başladı. 2 ay sonra gideceğiz, çıkacağız buradan. Ondan sonra yani böyle.
0: Kaç kuzu var, kaç keçi var?
4: Vallahi 300 koyun var, 200 kuzu var.
0: Maşallah. Peki baş edebiliyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz beslenmesini?
4: Mecbur yapıyoruz. Başka işini yapmak için kendi işimizi yapıyoruz. Yani mecbur yapıyoruz. Hayvan bizim tek yüzümüz açtığımızdan beri zaten koyun içinde yüzümüzü açmışız. Ondan dolayı da hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bizim tek geçim kaynağımız budur.
0: Her yer yemyeşil, çok güzel bir doğanız var. Karacadağ bölgesi gerçekten tam bir doğa harikası.
4: Aynen öyle de.
0: Çok sayıda kuş da bölgede bulunuyor.
4: Evet,
0: değil
4: doğru
0: mi?
4: Evet, doğrudur. Bizim burada zaten bu bölge zaten sadece hayvancılık yapıyor. Hayvancılık işle uğraşıyor. Başka geçim kaynağımız yok yani.

Değerli izleyicilerimiz, Egal ve keyfimi taktıktan sonra köyde dolaşmaya devam ediyorum. Şimdi burada iki teyzemiz yemek yapıyor. Bakalım hangi yemek yapıyorlar, ne pişiyor? Bahçenin içerisinde bir mutfak var. Biz de mutfağı gördük, içeri geldik ve burada iki teyzemiz yemek pişiriyor. Bakalım neler var tencerede. Kapağını kaldırdım. Evet, kuzu görüyorum.

hatta lezzetliydi. Burada da pirinç pişiyor. Karacadağ bölgesinin en önemli coğrafi işaret almış bir pirinci şimdi ekranlara taşıyacağız. Ben hemen tencerenin kapağını kaldırıyorum. Evet, şu anda görüyorsunuz. Çok güzel, çok da lezzetli görünüyor. Kameraman arkadaşım şu anda ekranlara taşıyor. İşte bu güzel lezzetleri yemeği yapan iki değerli annemiz. Bakın görüyorsunuz, rengarenk, çeşit çeşit aynı zamanda giyiniyorlar. Bölgenin en önemli giyim kuşamlarından biri olarak biliniyor. Yüzyıllardır bu gelenek burada devam ediyor.

0: İki değerli annemiz yemeği pişirdi, artık hazır hale getirdi. Şimdi kadınların işi bitti, erkekler servis işine başladı. Kolay gelsin.
1: Sağ olasın abi.
0: Maşallah, ağır değil mi?
1: Hayır abi, alışmışız buna. Artık misafirin hizmeti bizim gerçekten çok mutlu ediyor. Misafir bizim için berekettir.
0: Şimdi bu tepsinin özelliği nedir? Yani bu şunu...
1: Tepsinin özelliği abim, bizim dedemizden, atalarımızdan gelen bir geleneksektir abim. Biz böyle büyüdük, böyle gördük. Onlar misafirlerimizi böyle karşıladık. Biz halen devam ediyoruz. Misafirlerimiz kim olursa olsun bu şekilde hizmette devam ediyoruz.
0: Yani eşit bir şekilde bırakmışsınız.
1: Yuvarlak olduğu için eşit bir şekilde herkesin eşit olduğu, bütün insanların eşit olduğu anlamında yuvarlak tepsileri kullanıyoruz. Aynı kaptan, aynı temsilden herkes yiyor. Tamam.
0: Bölge insanımız tabii oldukça cömert, misafirperver. Buraya kim gelirse gelsin mutlaka yemeğini yer, sonra gider. Biz de buraya geldik ve gerçekten köyün muhtarı Şeymus Bey bize kuzu kesti, kuzu pişti. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Teşekkür ederiz.
2: Ben de teşekkür ederim. Size hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim köye gelen misafirlerimiz hepsine mesela koyu kuzu, bizim kendi kuzumuz, kendi pirincimiz, kendi karıcılık pirinci, kendi ektiğimiz pirinç, kendi yoğurtumuz doğal, kendi yoğurtumuz, cacığımız, kuru fasulyemiz. Misafirlerimize ikram ediyoruz. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi değerli izleyiciler, eyvallah. Şimdi ortada bir tepsi var. Tepsinin içerisinde pirinç var, bir de kuzu eti var. Tabii tepsinin içine bırakılmasının en önemli sebeplerden biri de eşitlik olması. Yani burada herkes eşittir, herkes aynı yemeği eşit bir şekilde yiyor anlamına geliyor. Bu anlamda da köy halkı gerçekten bizi burada ağırladı ve çok güzel yemekler var şu anda. Biraz sonra tadına bakacağız. Tekrardan teşekkür ederiz.
2: Teşekkür,
0: bu sanırım Karaca bölgesinin tamamı değil mi? Yani bütün aşiretler
2: doğru.
0: Bu şekilde.
2: Genelde öyle. Genelde Karaca bölgesi öyle. Bizim Karaca bölgesi, Diyarbakır, Mardin, Urfa bölgesi, Karaca bölgesi kültürü öyledir.
0: Evet, şimdi artık yemeğe geçelim.
1: Evet, yemeğe geçelim. Afiyet olsun.
0: Teşekkür ederiz. Teşekkür. Sağ olun.

0: Ajans hafta sonuna devam ediyoruz efendim. Artık saatlerimiz 7'ye geliyor. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları konuşuyoruz. Ama önce İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi A Haber'e konuk oldu. Gülistan doku soruşturmasına değinen Bakan Çiftçi, olayda karanlık bir nokta bırakmayacaklarını vurguladı. Gülistan'ın mezarının nerede olduğunu da bulacağız dedi.
1: Biz herhangi bir iddiayı, yani ortaya atılmış olan bir iddiayı mutlaka sonuna kadar inceleyeceğiz. Bir, karanlıkta herhangi bir noktayı da bırakmama konusunda kararlıyız. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olarak da birlikte çalışıyoruz. İnşallah JASAT ekiplerimiz de zaten aktif destek veriyorlar. Bu olayı aydınlatacağız. Gülistan'ın

0: nereye gömüldüğünü de, mezarının nerede olduğunu da bulma konusunda ekiplerimiz sahada.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, A Haber canlı yayınında çok önemli açıklamalarda bulundu. Gülistan 9 soruşturmasında karanlık nokta bırakılmayacağını ifade etti.
0: 2020 yılından günümüze kadar acaba etkili bir soruşturma yürütüldü mü? Burada herhangi bir ihmal var mı, kusur var mı, eksik yapılan bir soruşturma var mı diye. Ayrıca bunların incelenmesi için biz 2 mülkiye müfettişi ve 2 de polis müfettişi görevlendirdik ekstradan. Yani 2 tanesi zaten gitmişti. 4 müfettiş daha görevlendirdik.
1: Bakan Çiftçi, yurt dışına kaçan şüpheli Umut Altaş'ın iade sürecine değindi.
0: Şu anda Amerika'da olduğunu tespit ettik. Yerini öğrenmeye çalışıyoruz. Bu arada tabii kırmızı bültenle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Onun da peşini bırakmayacağız.
1: Bakan Çiftçi, faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için çalışma yürütüldüğünü söyledi.
0: Faili meçhul cinayetle ilgili bütün dosyalar yeniden açıldı Adalet Bakanlığımız tarafından. Bizim de görevimiz İçişleri Bakanlığı olarak bu sürece aktif destek vermek.
2: Antalya'da kaybolan Kübra Yapıcı'nın öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Katil zanlılarının genç kızın öldürüldüğünün anlaşılmaması için sosyal medya hesabına girip beğeni yaptığı tespit edildi.
3: Çocuk üşümesin diye nöbet tutmuşsun, üzerlerini örtmüşsün, çocuk büyütmüşsün. Senin için mi büyüttüm? Sizin için mi büyüttüm?
4: Kadını katledip öldüğü anlaşılmasın diye sosyal medya hesabından beğeni yapmışlar. Antalya'da yaşayan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı 30 Nisan'da kayboldu. Kadının cansız bedeni 6 Mayıs'ta Burdur'da yakılmış halde bulundu. Yapıcı'nın cansız bedeninin diğer bölümü ise Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki barajdan çıktı.
5: Oradan koydunuz, buraya getirdiniz.
4: Gözaltına alınan 30 yaşındaki kadının arkadaşı Ataberk Sezen ve İlyas Umut Dağlar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılar ifadelerinde cinayeti borç meselesi yüzünden işlediklerini ileri sürdü. Soruşturma kapsamında yeni bir detay ortaya çıktı. Ataberk Sezen ve İlyas Umut Dağlar'ın cinayeti işledikten sonra öldüğü anlaşılmasın diye genç kadının sosyal medya hesabına girip beğeni yaptığı öğrenildi.
3: O haberi aldığım sabahın akşamında Instagram'ına giriş gördük, beğeni gördük. Biz dedik ki ha yazıyor. Sevindik. Oysa kendiler nasıl girmiş, ne yapmış, ne yapmış? Çocuğun Instagram'ından beğeni atmışlar.
6: Kübra Yapıcı cinayeti aydınlatıldı. Suçunu itiraf eden Umut İlyas Dağlar ve Ataberk Sezen, cesedi yaktıktan sonra bir kısmını Korkuteli Barajı'na attıklarını ifade ettiler. Korkuteli Barajı'ndan çıkartılan kemiklerin DNA'sı ile anne babadan alınan DNA'lar eşleştirildi ve kemiklerin Kübra Yapıcı'ya ait olduğu anlaşıldı.
3: Geçen sene 80 bin lira aldığı bir saat vardı. O yok, onu da almışlar. Demek ki çantası o da yok.
4: Acılı baba zanlıların en ağır cezayı almasını istiyor.
3: Planlı yapılan bir cinayetin etkin pişmanlığı olmaz. Yani en ufak dahil olan her kimse en az ağırlaştırılmış müebbet.
2: Diyarbakır'da yaşayan Çiçek ailesinin çocukları Miraç 2020'de evlerinin önünde oynarken kaybolmuştu. Miraç'tan o günden sonra haber alınamadı. Miraç Çiçek dosyası 6 yıl sonra yeniden mercek altına alındı.
1: Altı yıl önce kaybolan çocukla ilgili dosya raftan yeniden indirildi. 4 yaşındaki Miraç Çiçek 2020'de Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Kelekçi köyündeki evinin önünde oynadığı sırada kayboldu. O dönem yapılan arama çalışmalarında çocukla ilgili bir ize rastlanılmadı.
7: Faili meçhul cinayet dosyaları için Diyarbakır'da yeni bir dönem başladı. Başsavcı ve savcıdan oluşan özel bir heyet 70 dosyayı inceliyor. İlk olarak 2020 yılında ortadan kaybolan Miraç'ın dosyası ele alındı.
8: Araştırsınlar abi. Araştırsınlar, bulsunlar abi. Daha iyidir yani.

0: yaptı.
1: Miraç Çiçek'e ulaşılması için özel bir ekip kuruldu. Ekip HTS ve bas kayıtlarını yeniden inceliyor. Ekip bütün delilleri mercek altına alacak. Çocuğu bulmak için titiz bir çalışma yürütecek.
2: Dünya savunma devleri İstanbul'da Saha 2026 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda buluştu. 120 ülkeden 1700'den fazla firmanın katıldığı fuarı Başkan Erdoğan da ziyaret etti. Bölgesel krizlere dikkati çeken Erdoğan, istikbalimize göz dikenin bileğini bükeriz diyerek dünyaya net mesaj verdi. AK Parti iktidarında savunma sanayinde atılan adımlara da değinen Erdoğan, bu başarı hikayesi kolay olmadı dedi. Sözü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in balıklar ürküyor diyerek milli füze testlerine yaptığı eleştirilere de getirdi.
3: Türkiye istiklal ve istikbalini kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir.
4: 'Ortadoğu'da yaşanan gerilime dikkat çekti. İstanbul'dan tüm dünyaya bu sözlerle seslendi.
3: Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken mesajlarını Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 120 ülkeden 1700'den fazla firmanın katıldığı Saha 2026 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı kapanış programında verdi.
3: Türkiye küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan çalışacağız.
4: Erdoğan, AK Parti iktidarında savunma sanayinde yaşanan dev atılıma dikkat çekerken bu başarı hikayesini yazmamız kolay olmadı dedi ve ekledi.
3: Ambargolarla, kısıtlamalarla önümüz kesilmek istendi. İçimize yerleşmiş Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik.
4: Erdoğan, balıklar ürküyor, füze testi yapmayın diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fuarı ziyaretine de sözü getirdi.
3: Balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler. Ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler. Öğrenilmiş çaresizlik sendromuyla bizi de ufuksuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik.
4: Ve terörsüz Türkiye hedefi. Erdoğan bir kez daha kararlılığın altını çizerken iç cephe vurgusu yaptı.
3: İç cephede gedik açılmışsa millet ayakta kalamaz. Allah'ın izniyle bundan geriye dönüş yoktur ve olmayacaktır. Kararlıyız, inşallah hedefimize ulaşacağız.
2: Uşak Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım çok önemli itiraflarda bulundu. Belediyenin lüks araçlarını eşi ve çocuklarına tahsis ettiğini kabul eden Özkan Yalım, Özgür Özel'le ilgili para ilişkisini de anlattı. Özgür Özel'e hediye saat ve çanta gönderdiğini, kurultay sürecinde de para yardımı sağlandığını söyledi. Özel'in makam aracının VIP dönüşümü için ödenen 170 bin avro da belediyeye fatura edildi.
5: Özkan Yalım itirafçı oldu, rüşvet ve yolsuzlukları tek tek anlattı. Özgür Özel'le arasındaki para ilişkilerine dikkati çekti.
6: Özkan Yalım'ın bizlerin beklentilerini karşılayacağına biliyorum, inanıyorum.
5: Uşak Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski başkan Özkan Yalım, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla itiraflarda bulundu. Çocuklarına belediye araçlarını tahsis ettiğini itiraf eden Özkan Yalım, belediyenin lüks araçlarını eşiyle küçük oğluna tahsis ettiğini, belediyeden özel şoför

0: atadığını vurguladı. Özkan Yalım, Özgür Özel'le arasındaki parasal ilişkileri de anlattı. Özel'in makam aracının VIP dönüşüm bedelini de belediyeye fatura ettiklerini söyledi.
1: Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen aracın VIP dönüşüm bedeli Uşak Belediyesi tarafından ödendi. Özel'e tahsisli aracın dönüşümü için 170 bin euro artı KDV ödemesi yapıldı. Aracın faturası Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Şirketi üzerinden tek fatura halinde ödendi. Bu işlemden dolayı pişmanım. Kamu zararını gidermek istiyorum.
0: Yalım, Özgür Özel'in babasına Uşak'tan bir araç aldıklarını, otomobil bedelinin 180 bin lirasını kendi şahsi hesabından ödediğini söyledi. CHP'nin Şaibeni 38. kurultayı öncesi de para trafiği yaşandı. Özkan Yalım, kurultay öncesi Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin TL nakit para verdiğini söyledi. 200 bin TL'yi Manisa'daki evin bahçe duvarına poşet içinde bıraktığını, 1 milyon TL'yi ise Denizli'de Demirkan isimli şahsa çanta içinde teslim ettiğini anlattı. Özkan Yalım otelinde CHP milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarının zaman zaman ücretsiz konakladığını, bu nedenle otel kaydı açılmadığını, emniyete de bildirim yapılmadığını söyledi. Uşak Spor üzerinden yapılan yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili de itiraflarda bulundu. Yalım, futbolcuların belediyede işçi, futbolcu eşlerinin de belediyede kadrolu personel olarak gösterildiğini anlattı.
1: Uşak Spor'a bağış adı altında gelen nakit paraların bir kısmını daha önce kendi cebimden yaptığım ödemelere karşılık aldım. Parayı Yalım Gardı'ndaki çalışanlara maaş ödemek için kullanmış olabilirim. Şirketimde maddi sıkıntı yaşandığı bir dönemde
2: firmalara avantaj sağladıkları, ihale süreçlerini organize şekilde yönlendirdikleri ve rekabet ortamını ortadan kaldırdıkları yer aldım. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü iddianamesindeki 11 eylemin gerçekleştiği Ağaç AŞ'de usulsüz ihalelerle tedarikçilerden %10 rüşvet toplandı ortaya çıkmıştı. Yine Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas da davada tutuklu sanıklar arasında yer alıyor.
3: Muğla Marmaris Belediyesi ilçedeki tek yarı olimpik havuzunu yüksek bakım maliyeti gerekçesiyle kapatarak suyunu boşalttı. Haziran ayında düzenlenecek şampiyonaya hazırlanan lisanslı yüzücüler ise boş havuzda beton üzerinde kulaç atarak antrenman yapmak zorunda kaldı.
4: Şampiyonluk hayalleri havuz problemine takıldı. CHP'li Marmaris Belediyesi ilçenin tek yarı olimpik yüzme havuzunu kapattı. Gerekçe yüksek bakım maliyetiydi. Havuz sudan sebeplerle boşaltıldı. Salonun kapısına da kilit vuruldu. Haziran ayında ilçede düzenlenecek Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası ve milli takım seçmelerine hazırlanan lisanslı sporcular çaresizce antrenmanlarını boş havuzda beton üzerinde kulaç atarak yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, şampiyonluk mücadelesine hazırlanan sporcuların mağdur edilmesine sert tepki gösterdi. Bak yayınladığı mesajda, daha önce hiçbir sınavda çıkmamış bir havuz problemiyle karşı karşıyayız. Kaygılanmayın gençler, evelallah bunu da çözeriz ifadesini kullandı.
3: Şimdi bir Hürriyet gazetesine bakalım efendim. Hürriyet gazetesinde hangi başlıklar var? Bugün hangi haberler yansımış? Hemen bir bakalım. Sürmanşette bir spor haberi var. Saat 20'de hayat duracak diyor. Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala bütün maçlar bugün saat 20'de başlayacak. Evinde küme düşme tehlikesi yaşayan Antalya Spor'u ağırlayan Galatasaray 3 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe ise Konya deplasmanında 3 puan arayacak. 12. sıradan 17. sıraya kadar olan takımların kümede kalma mücadelesi de nefes kesecek diyor. Bugün saat 20.00'da başlayacak işte o maçlar. Ve manşette ise 3 günde 8 milyar dolar başlığı atılmış. Savunma ihracatında büyük rekor diyor. Saha 2006'yı ziyaret eden Başkan Erdoğan'ın açıklamaları kapsamında 3 günde 8 milyar dolarlık bir ihracat anlaşması yapıldığı açıklanmıştı ve bu haberde Hürriyet gazetesi manşetlerini süslemiş. Hemen yanındaysa aidat yasasına ilişkin bir haber var. Site aidatlarına fahiş zam yapılmasını engelleyecek maddeleri

0: de içeren yasa teklifi mecliste kabul edildi. Peki bu yeni düzenleme nasıl uygulanacak? İşte yanıtı diyor. Yöneticinin toplayacağı avans miktarına kat malikleri kurulunca onay şartı getirildi. Yani yöneticiler keyfi aidat belirleyemeyecek bu yasayla birlikte. İşletme projesi de kat malikleri genel kurulunda onaylanacak. Kabul edilmiş işletme projesi yoksa geçici bir işletme projesi yapılacak. Yönetim planının değiştirilebilmesi için Temsilciler Kurulu üyelerinin temsil ettiği bağımsız bölümlerin 1/3'ünün oyu şart olacak diyor. Yeni o yasa teklifinin kabul edilmesinin ardından aidat yasası da değişiyor. Artık fahiş aidatlar da rafa kalkacak gibi görünüyor. Hemen altında o füzeler aşk dokunuşuymuş diye ilginç bir başlık var. Hürmüz'de önceki gece çatışma çıktı. ABD ve İran füzeleri karşılıklı ateşledi. Trump füzeler için aşk dokunuşu dedi. İran ABD'nin petrol tankerlerine saldırdığını iddia etti. Gemilerin zarar görüp görmediği açıklanmadı. ABD ise kendi yaptıkları saldırıların meşru müdafaa olduğunu savundu. Trump çatışmadan sonra yaptığı açıklamada ateşkesin hala yürürlükte olduğunu söyledi. Saldırılar için ufak bir dokunuş, sadece biraz okşadık, yalnızca bir aşk dokunuşuydu ifadeleri dikkat çekti ve o da Hürriyet gazetesinde başlıklara yansımış efendim. Donanmanın yüzen kalesi TCG Anadolu Saha 2026 kapsamında İstanbul'da vatandaşın ziyaretine açıldı. İlk gününde ise ilgi bir hayli yoğundu.
1: Gerçekten devasa bir gemi.
2: Gemimiz gerçekten çok güzel.
3: Sarayburnu Limanı'na demir attı. Kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. TCG Anadolu Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında limana geldi. Vatandaşın ilgisi yoğun oldu.
4: İlk önce 100 kişilik bir grup geminin güvertesine alınıyor. Bu 100 kişilik grubun gezisi tamamlandıktan sonra dışarıda bekleyen gruplar peyderpey içeri alınıyor. Şu anda güvertede 1 TB3, 4 de atak helikopteri bulunuyor.
2: Gemimiz gerçekten çok güzel. Zaten Türkiye'nin de en büyük gemisi. TB3'ler olsun, helikopterlerimiz olsun, hepsi gerçekten çok güzel. Sayın Selçuk Bayraktar'a, Cumhurbaşkanımıza, emeği olan herkese, tüm vatanım olarak çok teşekkür ediyoruz.
3: Geminin güvertesinde milli gururlarımızı görenlerse bol bol fotoğraf çektirdi.
5: Vallahi şu anda çok gururluyum ben. Yani böyle yakından görmek daha güzel bir şey böyle. Tabii televizyonda da görüyorsun ya böyle. Ama canlısını görüp böyle yemin edeyim sanki dünyaya bir daha yeni gelmişim oldum böyle. Gururluyum yani şu anda.
1: Bana gelene kadar çok heyecanlıydım. Hatta inşallah alırlar diye de dua ettim Allah'tan. Çok gururluyum ve buradaki bütün askerlerimizi de Allah razı olsun. Hepsinden yapandan da yaptırılan da devletimizden de. Çok güzel ve gurur duyduğumuz bir gemi. İnşallah çok daha ileri ve daha güzellerini yapmak nasip olur inşallah.
3: Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi TCG Anadolu 2019 yılında suya indirilmiş. 2023 yılında ise donanmanın envanterine katılmıştı. 231 metre uzunluğundaki gemi uçuş güvertesinde 11 adet, hangarında ise 30 adet SİHA taşıyabiliyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk diasporasının genç temsilcileriyle buluştu. Kurtulmuş, güçlü Türkiye, güçlü diaspora vurgusu yaptı.
6: Dünyanın dört bir yanındaki genç sivil toplum temsilcileri Ankara'da buluştu. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın organize ettiği Diaspora Genç Temsilciler Buluşması kapsamında gençlerin durağı Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Burada gençler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kabul'de yaptığı konuşmada Türkiye'nin küresel bir aktör olarak yükselen grafiğine dikkat çekti. Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye sizi de güçlendirecek dedi. Batı'da yükselen İslamofobi ve yabancı düşmanlığına karşı Türk toplumunun adaptasyon kabiliyeti vurgusu yaptı.
7: Türk diasporası, Türkiye'nin gücünün artmasıyla da paralel bir şekilde gelişiyor. Özellikle son yıllarda yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin Türk toplumunu da yakından etkilediğini, hatta zaman zaman zarar verdiğini onlarca örnekle görüyoruz. Bu büyük tehdit, bu büyük risk oradaki Türk toplumu bakımından da bir fırsata dönüştürülmelidir. Çünkü bizim milletimizin en temel özelliklerinden birisi organizasyon

0: kabiliyeti ve bulunduğu toplumlara adaptasyon kabiliyetlerinin çok yüksek olmasıdır.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmenin ana gündem maddesini İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden diplomatik temaslar oluşturdu. İki bakan müzakerelerde gelinen son noktayı ve bölgesel gelişmeleri ayrıntılı şekilde değerlendirdi. Kritik görüşme kapsamında Türkiye'nin bölgesel istikrar ve diplomasiye verdiği önem bir kez daha vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakereler ve Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Savaşı sonlandırmak için Tahran'dan yakında bir yanıt beklediğini söyledi. Trump'ın gündeminde Almanya'dan çekilecek askerler ve Ukrayna-Rusya ateşkesi de vardı.
2: İran'dan yakında bir cevap bekliyorum.
3: ABD ile İran arasındaki belirsiz müzakere sürecine değindi. Savaşı sonlandırmak Tahran'a bağlı dedi.
2: Orduları yok, ellerinde pek bir şey kalmadı. Neler olacağını göreceğiz. İran'dan yakında bir cevap bekliyorum.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere demeç verdi. ABD ile İran arasındaki savaşın uzayıp uzamayacağı konusunda topu Tahran yönetimine atan Trump, Amerikan ordusunun Hürmüz'de uyguladığı özgürlük projesinin ömrünün uzun olmadığını söyledi.
2: Elimizde başka seçenekler var. Pakistan tarafından bunu yapmamamız istendi. Özgürlük projesi iyi bir projeydi. Ancak bizim başka seçeneklerimiz var.
3: İşlerin ters gitmesi halinde yeniden özgürlük projesine dönebileceklerini belirten ABD Başkanı, Ukrayna-Rusya arasındaki ateşkese ilişkin de konuştu.
2: Ateşkes uzayabilir, yani olabilir. Güzel olurdu. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğümüz en kötü savaş. Her ay yaklaşık 25 bin genç asker hayatını kaybediyor. Bu savaşın sona erdiğini görmeyi çok istiyorum.
3: Trump'ın gündeminde ABD'nin Almanya'dan çekme kararı aldığı 5 bin askerin akıbeti de vardı.
2: Almanya'dan ayrılacak askerleri Polonya'ya kaydırabilirim. Polonya bunu istiyor. Polonya ile harika bir ilişkimiz var. Yani bu mümkün.
1: Avrupa'da siyasi dengeleri sarsan yeni bir anket yayınlandı. Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne duyulan güvende sert bir düşüş yaşandı. Avrupa kamuoyunda Washington'a bağımlılık bitmeli sesleri yükseliyor.
4: İtalya bize hiç yardımcı olmadı. İspanya da berbattı. Avrupalılara gittim, dedim ki bize para ödemezseniz biz de sizi korumayız. NATO üyesi bir ülke saldırıya uğradığında ise ilk olarak bizden yardım bekliyorlar.
5: Avrupa'da yeni anket siyasi tartışmayı alevlendirdi. Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte Avrupalıların ABD'ye olan güveni tarihin en düşük seviyesinde. Avrupalıların büyük bir kısmı ABD'ye stratejik bağımlılığın azaltılması ve Avrupa'nın bağımsız hareket etmesi gerektiğini savunuyor.
6: Avrupa Birliği ülkelerinin ABD'ye olan güveni Trump'ın ikinci döneminin başlamasıyla birlikte iyice azaldı.
5: Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan anketlerde halkın çoğunluğunun ABD'ye olan güveninin azaldığı görüldü.
6: Yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre vatandaşların %58'i ABD'yi artık güvenilir bir ortak olarak görmediği yönünde görüş bildirdi. Ankete göre ABD'nin Avrupa Birliği'nin en önemli ortağı olarak algılanma oranı 20 puan düşerek %31'e geriledi.
5: Özellikle savunma, enerji ve dış politika alanlarında Washington'a bağımlılığın sorgulandığı ve stratejik özellik taleplerinin yükseldiği dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu eğilim sadece siyasi liderlik değişimiyle değil, ABD-Avrupa ilişkilerinde yaşanan güven tartışmaları ve küresel krizlere verilen farklı tepkilerle de doğrudan bağlantılı. Katılımcıların %58'i de ABD'yi artık güvenilir bir ortak olarak görmediğini söylerken, Amerika'yı Avrupa Birliği'nin en önemli ortağı olarak görenlerin oranı 20 puan düşerek %31'e geriledi. Brüksel çevrelerinde ise bu sonuçların Avrupa Birliği'nin gelecek savunma ve dış politika stratejilerini daha da hızlandırabileceği konuşuluyor. Avrupa'da yükselen bağımsızlık talebi Atlantik İttifakı'nda yeni bir dönemin işareti olarak yorumlanıyor.

0: İran'da anlaşma bekliyoruz ancak ateşkesler İsrail'i durdurmaya yetmiyor. Son örnek Lübnan'dan geldi. Siyonistler bir kez daha bile isteye bir ambulansa hedef aldı.
1: İsrail imza attığı savaş suçlarına bir yenisini ekledi. Tel Aviv ve Beyrut arasında sözde bir ateşkes, tozu dumana katan saldırının hedefinde ise bir ambulans var.
2: Boğazan! Boğazan'a gelmek ara!
1: İsrail'e ait insansız hava aracı ambulansı vururken hiç tereddüt etmedi. Sur kentinde İslami Sağlık Kurumu'na ait ambulanstaki sağlıkçılar can kurtarmaya giderken ölümün eşiğine geldi. 3 kişinin ölümden döndüğü olayda aracın son hali Siyonist saldırganlığın özetiydi.
0: Şimdi Akşam Gazetesi'ne bakalım efendim. Akşam Gazetesi'nde bugünün hangi haberleri yansımış? Hemen bir göz gezdirelim. Manşette Ağbaba'ya 1 milyon euro verdim başlığı var. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böceğinoğlu Ağbaba'nın Özel'in adıyla para istediğini itiraf etti. Aslında bu itiraflar da bugün pek çok gazetenin manşetlerini süslüyor. Açıklamalar oldukça önemli. Hemen altında CHP'li Marmaris Belediyesi'nin havuz havuzlarını kapattığı sporcular sahnede antrenmana başladı diyor. CHP'li belediye havuzu kapattı, yüzücüler ortada kaldı, amfiteyatroda yüzdüler diyor. Sporcular ve velileri karada antrenman yapmak zorunda kaldıklarına isyan etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı amfiteyatroda antrenman yapan sporcuların en yakın havuzlara ücretsiz taşınacağını ve portatif havuz kurulacağını açıklamış bu görüntülerden sonra. Hemen altında ne yazık ki kötü bir başlık. Huzur evi değil dehşet evi diyor. İstanbul'daki bir yaşlı bakım evinde atılan dayağın görüntüleri ortaya çıktı. Beylikdüzü'ndeki yaşlı bakım evine ait görüntülerde personelin iterek düşürdüğü, hastayı dövdüğü ve hastanın kafasından yaralandığı görülüyor. Bir başka görüntüde de personelin hastanın yüzüne tükürdüğü görüldü. Bakım evi müdürü ve 3 personel gözaltına alındı. Biri tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı. Aynı bakım evinde benzer olayların sık sık yaşandığı iddia ediliyormuş efendim. Evinde sigaraya yasak geldi, mahkeme kararı diyor. İstanbul'da bir aile mahkemesi annesinin sigara nedeniyle şikayet ettiği oğluna evde bir ay sigara yasağı getirdi. İlginç bir başlık olarak Akşam Gazetesi'ne bu haber de yansımış. Şimdi Sağlık Bakanlığı'ndan hantavirüs vakalarına ilişkin bir açıklama geldi. Bakanlık sürecin titizlikle takip edildiğini vurgulayarak Türkiye'de pozitif vaka tespit edilmediğini duyurdu.
3: Hantavirüs vakaları Arjantin açıklarındaki yolcu gemisinde 3 kişinin ölümüne neden oldu. Tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Gemide yaşanan ölümler 2020'de başlayan koronavirüs pandemisini akıllara getirirken yeni pandemi korkusu ise endişeye neden oldu. Hantavirüs vakalarına ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada virüsle ilgili sürecin titizlikle takip edildiği ve Türkiye genelinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulandı. Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Bakanlığımız halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir denildi.
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borçlarının taksitlendirme süresinin 36 aydan 72 aya çıkarılacağını açıkladı. İşte detaylar.
4: Meclise verilen kanun teklifi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil taksitlendirme süresini 72 aya çıkarıyoruz.
3: Borç yükü bulunan vatandaşlara müjde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.
5: 36 ay taksiti 72 aya çıkartmış bulunmakta ve borçla ilgili teminat olayında

0: da şunu gerçekleşti. 1 milyona kadar borçlu olanların borçlarında herhangi bir banka teminatı veya herhangi vesaire bir teminat istenmeyecek.
1: Düzenlemeden belediyeler dahil herkesin yararlanabileceğini söyledi.
0: Bir diğer amacı da SGK'nın tahsilatını arttırabilme amacı kapsıyor.
1: Meclise sunulan yeni yasa teklifiyle belediyelerden şahıs şirketlerine kadar tüm borçlulara 6 yıla yayılan ödeme kolaylığı sağlanacak.
0: 1 milyonu aşan borçlarda ise borcun yarısı kadar bir teminat istenecek. Mesela örnek vermek gerekirse 1,5 milyon borcu var bir işletmenin veya bir vatandaşın. Bunun 1 milyonu aşan kısmı 500 bin liranın yarısı kadar bir teminat istenebilecek.
2: Daha önce ne kadardı bu teminat süresi?
0: Borcun tamamını kadar bir teminat isteniyordu. 1 milyona kadar borcu olanlar da bu teminat tamamen ortadan kalkmış durumda.
3: Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Yeni düzenleme ile yöneticilerin keyfi aidat belirleme yetkisi ortadan kalktı. Aidat ve zam kararları Kat Malikleri Kurulu'nun onayına bırakıldı.
4: Havuzlu siteler falan olduğu zaman çok uçuk fiyatlar olabiliyor. Tabii 10.000 lira, 15.000 lira gibi.
5: Kira yakın. Aidat ödeniyor diye biliyorum şu anda.
6: Keyfi aidat artışına yasal fren devrede. AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi meclisten geçti.
7: Kiralara geçen fahiş aidat devri kapanıyor. Yeni düzenlemeyle beraber apartman yönetimlerinin tek taraflı ve kontrolsüz karar almasının önüne geçilecek.
8: Aidat tutarını belirleme yetkisi de kat maliklerine devredildi.
9: Herkesin ortak kararı, yöneticiyi nasıl seçiyorlarsa artık bütün yapacakları işi hep birlikte seçmeleri bence çok güzel olmuş.
6: Peki aidatlar artık nasıl tespit edilecek? Yeni düzenlemeye göre yöneticiler aidat artışlarını doğrudan kat maliklerinin onayına sunacak. Teklifin kabul edilmesi için kat maliklerinin en az 1/3'sinin onayı gerekecek.
8: Yönetici geçici bir işletme projesi hazırlamak zorunda ve 3 ay içerisinde kat maliklerine tek tek gösterip onaylatmak zorunda.
10: Çok iyi olur. Kendi kafalarına göre iş yapmazlar en azından.
6: Eğer bu çoğunluk sağlanamazsa site yönetimi en geç 3 ay içinde yeni bir bütçe hazırlayacak. Peki artışta anlaşılmazsa?
7: Bu noktada devreye yeniden değerleme oranı girecek. Yani fahiş site aidatlarına karşı getirilen sınır sayesinde bu orandan daha fazla zam yapılamayacak.
6: 2026 için açıklanan yeniden değerleme oranı %25,49. Bu da 5.000 lira olan aidatın 6.274 liraya, 10.000 lira olan aidatın 12.549 liraya, 15 bin lira olan aidatın ise en fazla 18.823 liraya yükselebileceği anlamına geliyor.
11: Şimdi 30 bin liralara çıktı avcılarda oturduğum sitede. Sorma diye bir şey yok. İlanı yapıştırıyor ilan dolabına. Banka hesap numarası bu. Bankaya yatırılacak. Kat malikleri bir itiraz bile edemiyorlardı. Kat malikleri ikinci bir kiracı oluyorlar.
3: Bazen sıcacık bir sarılma yüzlerde bir tebessüm oluşturur. İşte bu anın yaşandığı bir yere götüreceğiz şimdi sizleri. Ankara'da çekilen sosyal deneyde küçük bir kız çocuğu yaşlı bir kadına sarılmak istedi. Ortaya ise insanlığa olan inancımızı hala kaybetmememiz gerektiğine inandıran bu görüntüler çıktı.
12: Teyzeciğim, seni babaanneme benzettim de bir kez sarılabilir miyim?
1: Yaşlı kadına size sarılabilir miyim diye sordu. Kadının tepkisi milyonların kalbine dokundu.
13: Aman sarıl kızım bakalım, sarıl yavrucuğum hadi.
1: Ankara'da çekilen sosyal deney kısa sürede tıklanma rekorları kırdı. Sosyal medyada paylaşılan video izleyenlerin içini ısıttı.
13: Ömrün çok olsun hadi. Öpeyim kara gözlerinden.
1: Küçük bir çocuk yaşlı bir kadının yanına gidip sizi babaanneme benzettim dedi. Size sarılabilir miyim diye sordu ve sonrasında ortaya duygusal anlar çıktı.
13: Aman sarıl kızım bakalım, sarıl yavrucuğum hadi.
1: O anda yaşlı kadın tereddüt etmeden kollarını açtı, küçük çocuğu şefkatle kucakladı. Kısa süren o sarılma belki de günün en güzel anı oldu. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan görüntülere özlediğimiz samimiyet bu yorumları yağdı.
13: Tatlı kızım benim, babaannen nerede, köyde mi oturuyor?
1: Birkaç saniyelik bu an sevginin ve merhametin en güzel duygulardan biri olduğunu tekrar hatırlattı.
13: Ha, yavrum benim. Ömrün çok olsun hadi.

0: kara gözlerinde.
1: Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte çiçek piyasasında da bir hareketlilik var ama hal böyle olunca fırsatçılar da devreye girdi ne yazık ki. Adana'da serelarda üretilen güller üreticiden 20 liraya alınırken çiçekçilerde 200 liraya satılıyor.
2: Fırsatçılar yine iş başında. Bu kez hedefte Anneler Günü var. Binbir emekle üretilen güller vatandaşa yine fahiş fiyata satılmaya başlandı.
3: Biz 9 ay boyunca bu gülleri üretiyoruz. 9 aylık sürecin içerisinde çiçekçiler bir gün içerisinde bizim kat kat daha fazlasını kazanması bizi üzüyor.
2: Burası Adana'nın Seyhan ilçesi.
4: Anneler Günü yaklaştı, gül üretim seralarındaysa hareketlilik başladı. Şu anda üretici 9 ay boyunca binbir emekle hazırlamış olduğu, büyütmüş olduğu gülleri anneler için hasat ediyor.
3: Üreticilerin en önemli günlerinden biri, çok özel günler bunlar. Anneler Günü, Sevgililer Günü, Kadınlar Günü. Tabii ki bunlar özel günler ve genellikle en çok tercih edilen çiçeklerden bir tanesi gül, kırmızı gül. Annelere kırmızı gülle mutlu etmek gibi bir çabamız, bir uğraşımız var.
2: Anneler Günü'nde talepleri karşılamak için gece gündüz çalışan üreticiler, gülleri kesip dikenlerinden ayıklayarak satışa hazır hale getiriyor.
4: Anneler için özel bir şekilde yetiştirilen ve hasat edilen güller ardından da seraların hemen yan tarafında görmüş olduğunuz gibi tek tek seçiliyor ve son olarak da 20'şerli demetler haline getirilip çiçekçilere satılıyor.
3: Büyük bir çabamız var bizim anneler için ve sevenler için. Bunu görmeleri bizi mutlu eder.
2: Güllerin üretim fiyatıyla satış fiyatı arasındaki fark dikkat çekiyor.
4: Üreticilerin seralar içerisinde anneler için hasat etmiş olduğu güllerin tanesi şu anda 20 lira. Ancak gül üreticileri Anneler Günü için yetiştirmiş oldukları ve 20 liraya satmış oldukları bu güllerin çiçekçilerde parakende olarak 200 lira ve üzerine satılmasına tepkili.
3: Fırsatçılık oluyor gibi nebir. Makul fiyatlarda satılmasını istiyoruz tabii ki. 20 liraya alınan gül 50 liraya satılsın, 40 liraya satılsın. Hem herkes alabilir, hem annelerimizi mutlu edelim, hem de sevenleri mutlu edelim.
1: Yeni Şafak gazetesine bakalım efendim. Yeni Şafak gazetesinde bugün hangi başlıklar atılmış? Öncelikle sürmanşetlerle başlayalım. Heyecan zirvede diyor, bir spor haberi var. Galatasaray Antalya Spor yenmesi halinde 26. şampiyonluğunu elde edecek. Fenerbahçe liderin puan kaybını bekleyerek galibiyet için sahaya çıkıyor. Beşiktaş'la Trabzonspor sezonun son derbisinde karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattındaki 7 takım kurtuluş savaşı verecek diyor. Ve hemen yanında Anneler Günü yaklaşıyor. Biliyorsunuz Anneler Günü Türkiye'de en yoğun hediyelik alışverişin gerçekleştiği dönem olarak öne çıkıyor demiş. E-ticaretin Anneler Günü'nün etkisiyle Mayıs'ta 400 milyar lira seviyesinde görmesi bekleniyormuş. Sinemadan da bir haber var. Altın Küre'de ve Oscar'da yapay zeka kuralları diyor. Oscar ve Altın Küre'de yer alan filmlerdeki yapay zeka kullanımıyla ilgili yeni düzenlemeler geldi. Oscar'da oyunculuk kategorilerinde performansın açık şekilde insanlar tarafından gerçekleştirilmiş olması gerekiyor. Altın Küre'de ise daha ılımlı, tamamen yasaklama yok, katkı sunulabilir şeklinde bir açıklama gelmiş. Yani yapay zeka artık sinemada da kullanılacak gibi görünüyor. Yeni Şafak'ta manşette ülkemize göz dikenin bileğini bükeriz başlığı var. Başkan Erdoğan'ın Saha Expo 2026'da yapmış olduğu o konuşmasından bugün pek çok gazetede manşet olarak bu haber yer almış ve Sumut'tan bir haber var. Sumut çoğalarak devam ediyor diyor. Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için oluşturulan küresel Sumut filosu, İsrail'in uluslararası sulardaki saldırılarına rağmen geri adım atmıyor. 30'dan fazla tekneden oluşan konvoyla Girit'ten demir alan filo Marmaris'e doğru yelken açtı. Uluslararası katılımlarla daha da büyüyecek olan filo yeni yol haritasını bu noktada ilan edecek diyor Yeni Şafak gazetesi. Kurban Bayramı'nın da sayılı günler kaldı efendim. Türkiye'nin en köklü yardım kuruluşu Türk Kızılay'ında da hareketlilik zirveye ulaştı. Kızılay bu bayramda da sadece Türkiye değil, dünyanın farklı ülkelerinde de ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacak. Peki hazırlıklar nasıl gidiyor? Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma

0: Ama Meriç Yılmaz sorularımızı yanıtladı.
1: Türk Kızılay, Türkiye ve Filistin'le birlikte 30 ülkeye daha kurban eti ulaştıracak.
2: 4 kıtada, 30 tane ülkede aslında bizler için Türkiye'yi, Türk milletini temsil etmenin birer vesilesi de oluyor Kurban Bayramı. Bu nedenle bizler yurt dışı operasyonlarımızda da giderek aslında sayımızı artırarak geldik bugüne kadar. Geçen sene 25 ülkede operasyon gerçekleştirmiştik. Bu sene 5 ülke daha ekleyerek 30'a çıkartmış olduk.
1: Kavurma konservesi formunda hazırlanan kurban etleri Türk Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
2: Konserve modelimizi biz yurt içinde ve Filistin'de kullanıyoruz. Bir seneye yayılan kullanım, dağıtım çok daha avantajlı hale gelebiliyor. O nedenle biz Kızılay'ın kurban modelinde konserveye dönüştürüyoruz. 3 senelik raf ömrü kazanıyor bu konserveler.
1: Kızılay 2026 vekalet bedelini yurt içi ve Filistin'deki savaş mağdurları için 17.250 lira, yurt dışında 6.350 lira olarak belirledi. Peki Gazze ve Filistin'e bu kurban etleri nasıl ulaştırılacak? Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, bölge için ayrı bir planlama yapıldığının altını çizdi.
2: Burada Filistin-Gazze yazan özel konserveler üretiyoruz. Ve bu konserveleri kapının kenarına kadar, Ariş'e kadar götürüp bekletiyoruz. Ne zaman açılırsa hızlıca içeriye girsin diye. Şu anda günde 100'e kadar düşmüş durumda içeriye giren tır sayısı. Bunların büyük kısmında ticari tırlar oluşturuyor. Dolayısıyla insani yardıma 10-15 tane tır kalıyor. Bunun içinden de bütün STK'ların içinde 2 tane 3 tane tır alabiliyoruz. 380 tırlık malzeme şu anda Ariş'te bekliyor.
1: Türk Kızılay bugüne kadar 1 milyon 300 bin et konservesini Filistin'e ulaştırdı.
2: 1 milyon 300 bin rakamı az bir rakam değil. Orada yaşayan her aileye 2 tane bu konserveden teslim edildi anlamına geliyor.
1: Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Fatma Meriç Yılmaz'ı külliyede kabul etti. Kurban vekaletini vererek bağışta bulundu.
2: Cumhurbaşkanımız bu anlamda Kızılay'a teveccüh ettiler. Ben de teşekkürlerimi sunuyorum. Yine geçen sene olduğu gibi Gazze'ye 7 hisselik bir büyük baş kurbanı göndermiş oldu kendi adına.
0: Konya Ovası'nda kuraklık endişesi yerini umut dolu bir tabloya bıraktı. Geçtiğimiz yıl yetersiz yağışlar nedeniyle üreticilerin kaygı duyduğu bölgede son haftalarda etkili olan yağışlar adeta can suyu oldu.
3: Geçtiğimiz dönemde ciddi bir kuraklık tehlikesi yaşanıyordu. Yağışların yetersiz olması hem üreticileri endişelendiriyor hem de bu yılki rekolte dair beklentileri düşürüyordu. Ancak son dönemde gerçekleşen yağışlar adeta bölgeye can suyu oldu. Bütün üreticilerimize moral olmuş durumda.
4: Konya Ovası'nda geçtiğimiz yıl etkili olan kuraklık tarımda rekolteyi düşürmüştü. Ancak bu yıl üreticinin yüzü gülüyor.

0: Bu yıl 500 bin ton artışla 2 milyon 300 bin tona ulaşmasını bekliyoruz.
1: Rekoltedeki artış yalnızca tarımsal üretime değil, aynı zamanda bölge ekonomisine de katkı sağlayacak.
0: Kuraklık riskinin azalması, çiftçinin gelecek planını daha güvenli yapabilmesine olanak sağlıyor. Aynı zamanda bölge ekonomisine de önemli bir katkı sunması bekleniyor.
2: Geçtiğimiz yıl sıcaklık ve kuraklık nedeniyle kemirgen zararı oldukça fazlaydı. Bu yıl toprak nemli, sürekli yağışla birlikte üremeleri geciken kemirgenler tarlada zararın da çok olmasına engelleyecek.
0: Bildiğiniz gibi geçen yıllarda da fare zararları tarlaları istila etmiş durumdaydı ve hasarlar rekor seviyelere ulaşmıştı. Bu sene hava sıcaklıkları eksi gittiği için hem yaşamsal faaliyetleri daralmış durumda hem de üremeleri kısıtlanmış durumda kaldı. Şu anda bir zarar göremiyoruz. Ürünlerimiz gerçekten çok güzel görünüyor.
3: Çocukluğunda başlayan müzik sevgisi yıllar içinde eşsiz bir yeteneğe dönüştü. Sanatın tüm engelleri aşabildiğini gösteren görme engelli genç piyanist Naz Tümer'in ilham veren hikayesini ekranlarınıza getiriyoruz şimdi.

0: Naz doğuştan gelen bir yeteneğe sahip.
1: 3 yaşındayken küçük oyuncak piyano almıştım ona.
0: Yani dünya üzerinde duyabildiği bütün sesleri nota olarak duyabiliyor.
1: Yoğun ilgisi vardı piyanoya.
2: Çalarken neler hissediyordun?
3: Çalarken ne hissediyordum? İleriyi görüyordum doğrusu.
1: Güzel yerlere gelsin kızım inşallah.
2: Piyano, bir hayal ve hiçbir engelin susturamadığı özel bir yetenek. İşte Naz'ın hikayesi.
4: Ailesinin iddiasına göre 7 aylık dünyaya gelen Naz Tümer, kuvözde doktor gözetimindeyken ihmal sonucu görme yetisini kaybetti. Bunu engel olarak görmedi. Karanlığın içinde kendi ışığını müzikle buldu.
1: Naz doğduğundan itibaren hep müzikleydi.
0: Aslında hani başlangıç seviyesinde geldi ama Naz doğuştan gelen bir yeteneğe sahip. Bizim absolut kulak dediğimiz, mutlak kulak dediğimiz bir kulağa sahip. Yani dünya üzerinde duyabildiği bütün sesleri nota olarak duyabiliyor.
2: Küçük yaşta başlayan müzik sevgisi şimdilerde yetenekli bir piyaniste dönüştü. Gelecekte ise büyük hayalleri var.
3: Çalmayı çok fazla bilmediğim için kafamdan uyduruyordum. Yani öyle çalıyordum daha doğrusu.
1: 3 yaşındayken küçük oyuncak piyano almıştım ona. Çok hoşuna gidiyordu. Onda zaten hem şey de vardı böyle çalıyor, müzik sesleri de vardı. Sonra Naz'ın onda böyle küçük küçük yeteneğinin olduğunu fark ettim ben.
0: Naz'ın doğuştan gelen o yeteneği aslında biraz onu 1-0 öne geçirdi. Ama bütün özel öğrencilerimizde herhangi bir enstrümanı başlangıç seviyesinde başlayıp ileri seviyeye götürebilirler.
4: Belki gözleriyle değil ama hayalleriyle görüyor Naz. Hayallerinin merkezinde ise hep müzik var.
1: Sürekli evde müzikle ya da bir mesela telefondan açıp onları kulağında notalarını zaten söylüyormuş o. Ork'ta falan yapıyordu. Kendisi bulup yapmaya başlamıştı zaten.
3: Tahtakale'ye gittiğimizde ise yine oyuncak piyano aldım. Bu sefer de yine hayvan sesleri vardı ama çok yoktu. Sadece piyanonun kendisi vardı ve piyanonun sesi değişiklikleri vardı. Yani tuşlara bastığımda ses değişir ya, onlar vardı.
1: O zamanlardan beri hep araştırıyordum. Acaba bir yer bulsam, göndersem, eğitimini alsa.
4: Yıllar sonra yolu Esenler Belediyesi sanat eviyle kesişti ve hayatında yeni bir sayfa açıldı.
0: Biz ona sadece notaları ve parmak numaralarını söylediğimizde o geri kalan işi hallediyordu. O yüzden hızlı ilerledi.
3: Sevgili Batuhan Hocam, ona buradan çok teşekkürler, selamlar, sevgiler yolluyorum. Onunla karşılaştım ve bu seviyeye kadar geldim. Teşekkür ederim ona tekrar.
0: İlk olarak burada piyano ile başladı ve hala piyano ile devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de piyano üzerinde çok iyi bir piyanist olacak gibi görünüyor.
3: Zaten anneme de söylüyordum. Anne diyordum, ben konservatuvar okumak istiyorum diye. Onlar da tamam diyordu.
1: Tabii ki iyi yerlere gelmesini çok istiyorum.

0: konservatuar okuyabilir. Kendisini daha da iyi geliştirebilir. Açılabilir. İstediğini yapabilir. Bu konuda da arkasındayız bir ailesi olarak.
1: Genç piyanistin en büyük hayali ise bir gün büyük sahnelerde milyonlara çok sevdiği piyanosunu çalmak.
2: Kalabalık kitleler arasında böyle en önden ailemin de seyretmesini istiyorum.
3: Şimdi Tokat'a uzanalım efendim. Köyde yaşayan kadınlar ekibimize özel kıymalı pide yaptı. İzleyelim.
4: Ovayurt köyünde tabii erkekler tarlada çalışırken kadınlar da boş durmuyor efendim. Ne yapıyor? Fırınlar yakılıyor. Bakar mısınız fırının güzelliğine? İşte burada odunlar yakılıyor. İçeride de pide yapılıyor. Bakın şu anda küreğin üstünde pideleri görüyorsunuz. İçerisinde kıymalar var. Kıymalı pide. Normalde bunlar şehirlerde fırınlarda yaptırılıyor ama burada kadınlar kendileri yapıyor. İşte bakın şu anda halkalı pideler yapılıyor. Yanında çökelik var, kıyma var. Üzerine de yumurta sürülüyor. Şimdi ablamız onu fırına attı. Şöyle ben ablamızın yanına geçeyim. Kolay gelsin, bereketli olsun.
5: Aynen, hoş geldiniz.
4: Ablacığım pide yapıyoruz.
5: Evet.
4: Normalde buranın pidesi böyle yapılır mı genelde? Hemen hemen her evde olur mu?
5: Evet, herkes böyle yapar burada.
4: Peki başka neler yaparsınız fırında?
5: Somun ekmek yaparız. Başka bir şey yapmıyoruz.
4: Evin ekmeğini.
5: Evet.
4: Peki kaç dakikada pişiyor bu pideler?
5: Bu 10 dakikada pişiyor.
4: Şöyle fırının içine baktığım zaman ateş yok içinde. Normalde yakıyorsunuz, sonra odunu geri mi çekiyorsunuz?
5: Evet, süpürüyoruz içini. Hı. Temizliyoruz, ona tekme atıyoruz.
4: Onun sıcağına, fırının sıcağına pişiyor.
5: Evet.
4: Peki fırınlar neyle yapılıyor?
5: Kiremitle.
4: Kiremitten özel yapılmış fırınlar. Etrafını da yine sıvanmış ve köy yöresine özgü bir fırın. Ovayurt köyünün tarlaları oldukça geniş bir alana sahip. Tabii bir de verimli topraklar. Bakın bir taraftan bu traktörlerle tarlalar düzleştiriliyor. Yani ekimi hazır hale getiriliyor. İşte görmüş olduğunuz diğer traktörün arkasında da şu anda mısırlar var ve tarlayı ekiyor. Her şey aslında günümüzde teknolojik olarak yapılıyor. İşte eskiden geçmiş dönemlerde bunlar elle yapılırdı ama şimdi artık traktörlerin arkasında mısırlar, o mısırlar da toprakla buluşuyor. Tabii çiftçilerimiz aralıksız bir şekilde mevsimin de gelmesiyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. İşte şu anda bakın o mısır ekimini görebiliyoruz. Bir taraftan da dedim ya, bakın burada bir odun parçası var, zincirle bağlanmış. Tarlayı düzleştiriyor. Bu odun ne işe yarıyor diye belki bir soru işareti olur kafanızda. Bir taraftan tarla hazırlanırken aletlerle, bir taraftan da işte bu odun parçalarıyla tarla düzleştiriyor. Şimdi kardeşimiz de hatta traktöre binecek ve o düzleştirme işlemini gerçekleştirmeye devam edecek. Şimdi tabii tarlalarda ekim işlemi aralıksız bir şekilde yapılıyor. Yavaşça işte görüyorsunuz traktörler tarlayı tohumlarla buluşturuyor. Kolay gelsin diyelim sizlere.
6: Teşekkür ederim abiciğim. Hoş geldiniz.
4: Şimdi tarlayı sürüyoruz.
6: Evet. Yok, hazırladık, ekiyoruz şu anda.
4: Ekiyoruz. Hazırlandı. Peki bu tohumlar ne zaman çıkacak? Ne zaman hasat edilecek?
6: Abi bu hava böyle güneşli giderse 10 güne, 15 güne tohumlar biter. Hı-hı. Hasatımız da 10. ayın 15'inde falan başlıyor.
4: Şimdi geleceğin tabii çiftçileri de yanında.
6: O da yanımızda.
4: O da öğreniyor mu?
6: Evet, o da öğreniyor.
4: Peki tarlada çalışmak, köyde yaşamak nasıl?
6: Abi bence zevk alıyoruz biz ya. Bence çok iyi. Zevk alıyoruz. Gidiyoruz büyük şehirlere de geziyoruz, görüyoruz ama buralar bizim için iyi. Biz hani olmazsa olmaz. Tarım bu ülkenin zaten şeyi, köklerinden, genelinden gelen bir şey. Tarım, Allah devlete de zeval vermesin. Devletimizin sayesinde 20 yıl önce neydik, şimdi neydik? Her şey ortada.

0: ekim yapılıyor, mısır ekimi yapılıyor. İşte bakın şimdi o tohumu gösterecek. Nasıl ekim yaptı? Kaç santim toprağın altına giriyor?
1: Santim toprağın şeyine bağlı, nemine bağlı. Nem güzel olursa biraz daha yukarıda ekiyoruz ama nem düşük olduğunda daha biraz daha derine indirmeye çalışıyoruz ki bitimde sıkıntı yaşamayalım diye.
0: Şu anda herhalde tohumlar göründü bak. Aynen. Bir tanesini alabilir miyiz yine?
1: Tabii, buyur abi.
0: Bak. Evet. Bu işte bakın. Mısırın tohumu toprakta buluştu. Her yaklaşık bir 13 santimde bir ekiyor herhalde değil mi?
1: Aynen. Şu anda 14,5 santim ekiyor.
0: 14,5 santim arayla.
1: Tohuma göre değişiyor. Hani eğer biraz daha geç tohumsa onu biraz daha arasını 15-16 santim açıyoruz abi.
0: Çiftçilerimiz tarlalarda mesaisini sürdürüyor. Çiftçiler aslında çok özel kişiler.
2: Evet abicim, öncelikle hoş geldiniz. Sizleri görmek çok güzel. İsmim Sedat Akın. Tokat Pazar Ovaer köyündeyiz. Bölgemizde mısır ekimi yapıyoruz. Ekim ayındayız. Şu anda tarlamızda ekimle meşgulüz. Çiftçilerimiz özel ve güzel bir insanlardı. Dünyanın en iyi insanları beyaz öncüklü bilim adamları ve çiftçilerimizdir. Birisi yaşatır, birisi doyurur sloganıyla.
0: Değil mi? Evet. Toprakta toprak mahsul vermezse evimiz aç kalacak.
2: Aynen öyle abi.
0: Peki şimdi toprağı işlemek, burada çalışmak nasıl?
2: Toprağı işlemek ve çalışmak çok güzel bir duygu. Şöyle söyleyeyim. Biz yaşayacağız. Önce kendimiz yaşayacağız, sonra insanları yaşatacağız. Bu şekilde devam edeceğiz.
0: Mesela bir pandemi oldu değil mi?
2: Evet, bir pandemi dönemi oldu mesela. İnsanlarımız ne yaptı? Tarladan çıkan bir mahsulü aldı. Bir elbiseyi, kıyafet alabildi mi? Alamadı. Önce doyuracağız. Biz kendimiz doyuracağız, sonra insanları doyuracağız abi. Sloganımız bu şekilde. Çiftçilik güzel bir meslektir.
0: Şu arazileri bir gösterir misin Halil İbrahim? Bakar mısınız arazilere? İşte bu araziler ekiliyor. Ekildikten sonra da tabii ki hasat yapılıyor. Mısır tabii çok önemli.
2: Evet abicim. Mısır şöyle, mısır bitkisi ekildikten sonra sanayilere gittiği zaman bu mısırdan nişasta, yağ, un olarak halkın sofrasına sunuluyor. Evet abicim, bu şekilde.

0: Ajans hafta sonundayız efendim. Artık saatlerimizi 8 yaptık. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle bültenimizi sürdürüyoruz. Şimdi Başkan Erdoğan Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Erdoğan savunma sanayinde yazılan hikaye kolay olmadı dedi. Truva atlarıyla savaştıklarını da söyledi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de göndermelerde bulundu. Balıklar ürküyor diyenler fuarımızı ziyaret etti ifadesini kullandı.
1: Dışa bağımlılığımızı yıllar içerisinde azaltarak biz bunu tersine çevirdik. 2025 yılında savunma ve havacılık ihracatında tarihimizde ilk defa 10 milyar doların üzerine çıktık. Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır.
2: Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktaya dikkat çekti. Buralara gelmek için çok mücadele ettik dedi.
1: Sadece dışarıdan, sadece dost bildiklerimizden değil, içeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5.si düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda konuştu. Hedefinde Özgür Özel'in savunma sanayine dair açıklamaları da vardı.
3: Balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar.
1: Balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler. Ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler. Öğrenin.

0: kalmış çaresizlik sendromuyla mağlul karakterlerin bizi de kendi ruhsuz, umutsuz, ufuksuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik. Yapamazsınız diyenlere cevabımızı işte bugün saha 2026'da olduğu gibi yaptığımız, tamamladığımız harp sahalarında başarıyla test edilmiş ürünlerle verdik.
1: Erdoğan fuarda bir kez daha terörsüz Türkiye mesajı verdi.
0: Terörsüz Türkiye süreci Türkiye'yi ve komşu ülkeleri iç cepheleriyle birlikte güçlendirerek huzurlu, güvenli, müreffeh ve barışın egemen olduğu bir geleceğin inşasını hedefleyen büyük bir vizyonun adıdır. Terörsüz Türkiye, bölgemizde yürütülen paylaşım kavgası karşısında milletimizin bilincinde ve kalbinde kurulan müstahkem bir mevzidir. Allah'ın izniyle bundan geriye dönüş yoktur ve olmayacaktır.
2: Türkiye'nin yeni caydırıcı silahı kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han dünya basınında konuşulmaya devam ediyor. Mısır'da yayınlanan bir programda TV sunucusu Ala El Salih Yıldırım Han'ı övdü ve füze için İslam aleminin ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah'tan diliyoruz dedi.
3: İslam'ın, Müslümanların ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah'tan diliyoruz.
4: Türk savunma sanayinin yeni gözbebeği Yıldırım Han'ın şöhreti menzili gibi kıtaları aştı. Mısır merkezli yayın kuruluşu Alkanat 9'da yayınlanan programda gündem Türkiye'nin yeni kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han'dı.
3: Saygıdeğer izleyiciler, Yıldırım Han sizleri selamlıyor. Yıldırım Han'ın İslam'ın, Müslümanların ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah'tan diliyor ve sizlere şunu soruyoruz. Türkiye, Yıldırım Han füzesinin duyurulmasının ardından küresel güç dengelerinde nasıl bir konuma geldi?
4: Programın sunucusu Ala El Salih, övgüyle söz ettiği Yıldırım Han'ın özelliklerine dikkati çekti.
3: Türkiye'nin 6000 kilometre menzile sahip ve 25 Mach hızı aşan kıtalar arası bir füzeye sahip olması ne anlama geliyor? Bu sadece teknolojik bir gelişme mi? Ya da güç dengelerini yeniden şekillendiren jeostratejik bir dönüşüm mü? Türkiye bu açıklamanın ardından bölgede, hatta dünyada rolünü nasıl yeniden tanımlayacak?
4: Mısırlı sunucu Türk savunma sanayinin yükselişinin de altını çizdi.
3: Daha önce dengeyi korumaya çalışan Türkiye, şimdi savunma teknolojilerinin ön sıralarına yükselmiş durumda.
4: Milli Savunma Bakanlığı'nın Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen Yıldırım Han, Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli ve kıtalar arası özellik taşıyan ilk balistik füzesi olma özelliği taşıyor.
2: Şimdi Sabah gazetesine bakalım efendim. Bugün hangi manşetler, hangi başlıklar yer alıyor Sabah gazetesinde? Manşette ise 1 milyon euroyu ağababaya verdim başlığı var. Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin CHP'yi kuşatan rüşvet çarkı ile ilgili itirafları gündeme bomba gibi düştü. Özgür Özel'in talimatıyla adaylık için 1 milyon euro istendi. Parayı genel merkezde sırt çantasıyla Veli Ağbaba'ya teslim ettim dedi. Bugün bu başlık hemen hemen tüm gazetelerin manşetlerinde yer alıyor, ifadeleri oldukça dikkat çekici. Altında ise suç örgütlerine nefes aldırmayacağız başlığı var. İçişleri Bakanı Çiftçi A Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gündem özel programında soruları cevaplayan Bakan Çiftçi, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden yeni nesil suç örgütlerine karşı yürütülen amansız mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü kaydetti. Çiftçi, zehir tacirleri ve yasa dışı bahisle mücadelenin de amansız bir şekilde devam ettiği belirtti. Hemen yanında Gazze'de özgürlük maratonu, Gazze'de Siyonistlerin barbarlığına rağmen umudu yaşatmak için bir maraton düzenlendi. Özgürlük için koşuyoruz sloganıyla düzenlenen koşuya İsrail'in saldırılarında bacağını kaybeden engelliler de katıldı. Bu haber de Sabah gazetesinde kendine yer buldu efendim.

0: CHP'de peş peşe gelen etkin pişmanlık ifadeleri siyaset gündemini hareketlendirdi. CHP'den ihraç edilen eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ise Genel Başkan Özgür Özel'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Şimşek, Özgür Özel'in FETÖ bağlantısı olduğu imasında da bulundu. Yolsuzluk soruşturmalarının Özgür Özel'e kadar uzanabileceğini dile getirdi.
1: Burası artık bir holding. İmamoğlu Holding, patron Silivri'de, CEO'su Özgür Özel.
2: CHP'den ihraç edilen eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı peş peşe paylaşımlarla Özgür Özel ve yönetimini topa tuttu.
1: Partiyi pavyona düşürdük, adliye koridorlarına düşürdük. Şimdi ise şu anda partileri birbirine düşürme noktasına geldik.
2: Şimşek, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in itirafçı olduğu haberlerini hatırlattı. Soruşturmanın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uzanabileceği imasında bulundu. Şimşek, çıkar, inkar ve çıkar ilişkileri tarih önünde mutlaka çözülür. Özkan Yal'ın Gökhan Böcek'in itirafçı olduğu altyazı geçiyor. Sıra büyük yerde oturan küçük sazanda kod adı, uçurumu gördüğünde kuş, suyu gördüğünde balık olan Ö.Ö'dür ifadelerini kullandı. Şimşek bir başka paylaşımında Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarını paylaştı. Şimşek, patronunun karşısında el pençe divan yorumunu yaptı. Berhan Şimşek'in bir başka paylaşımı ise tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgiliydi. Özkan Yalım'ın da itirafçı olduğunu belirten Şimşek, Özgür Özel'le Yalım'ın fotoğrafını paylaştı. Özgür Özel'in lisede kızına ödül vermesine ilişkin haber, FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde yayımlandı. İşte bu haber ve fotoğrafta Şimşek'in paylaşımlarında yer aldı. Şimşek, bu resimler tarihsel süreçte bizi nereye götüreceklerini anlatıyor. Yağmurdan kaçarken doluya tutunmayalım ifadelerini kullandı.
0: Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir eski belediye başkanı Muhittin Böcek'in aynı soruşturmada tutuklanan oğlu Mustafa Gökhan Böcek itirafçı oldu. Böcek, CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro götürdüğünü söyledi. Detayları alacağız. A Haber muhabiri İsmet Yerdelen bizlerle birlikte. Detaylar için sözü İsmet'e bırakalım.
3: Teşekkür ediyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yargılama işlemleri devam ederken bir taraftan da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek kamuoyuyla ilk olarak paylaşmıştı. Tutuklu sanık Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlık yasası kapsamında ifade vermek istediğini belirtmiş ve ifadesi alınmıştı. Peki Gökhan Böcek etkin pişmanlık yasası kapsamında verdiği ifadede neler söyledi? Tarihi tam olarak hatırlamamakla birlikte 2024 yılı Ocak ayının başlarında Veli Ağbaba'nın kendisini aradığını söyledi. Özgür Özel'in talimatıyla CHP Genel Merkezi'nin ihtiyaçları olduğu ve 1 milyon euro para kendisinden istendi. Bu para ne karşılığında istendi? Babasının yani Muhittin Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediyesi adaylığına karşılık olarak 1 milyon euro istendiğini söyledi. Daha önceki görüşmelerde babası Muhittin Böcek ile arasında geçen bir diyalogda Gökhan Böcek şöyle söyledi. Babam daha önce bana genel merkez bizi arayabilir, seni arayabilir. Maddi ve manevi istekler de bulunabilir. Bu talepleri karşılayacaksın diye talimat vermişti dedi. Ve 1 milyon euro için Veli Ağbaba kendisini aradığında tekrar babasına sorma gereği duymadan 1 milyon euroyu hazırlamaya başladığını belirtti Gökhan Böcek. Peki bu 1 milyon euroyu nereden topladı sorusuna şöyle söyledi. Seçim zamanı bizi destekleyen partiye gönül vermiş şahıslardan topladık, bir araya getirdim dedi. 1 milyon euroyu sırt çantasına koyarak havalimanına gittim. Uçakla Ankara'ya ulaştım. CHP Genel Merkezi'ne girdiğimde beni karşıladılar. 6. katta bir odaya aldılar. Odaya girdiğimde daha önce hiç görmediğim, ismini bilmediğim, tanımadığım bir şahıs beni karşıladı ve Veli Ağbaba'yı aradı. Bu esnada Veli Ağbaba ile görüştüm. Veli Ağbaba bana telefonda 1 milyon euroluk dolu çantanın odadaki kişiye teslim etmemi söyledi. Ben de 1 milyon

0: Milyon euro dolusu çantayı odadaki şahsa teslim ederek genel merkezden ayrıldım dedi. Daha sonraki süreçte genel merkezin benden ya da belediyeden bir para talebi olmadı dese de şunu ifadesini ekledi. Seçime doğru Veli Ağbaba tekrar beni aradı. Seçimde kullanılmak üzere bir otobüs almamızı bizden istedi. Otobüs satın alınmasını bizden istedi. Biz de bu talebi nakdi olarak karşıladık ifadesini kullandı. Ayrıca Gökhan Böcek şöyle bir ifadede de bulundu. Etkin pişmanlık yasası kapsamında ifade vereceğim kamuoyuna sızdığında partililer ve bazı milletvekilleri benimle görüşmek istedi, engel olmak için dedi. Ben de bunları kabul etmedim dedi. Ancak Antalya CHP milletvekili Cavit Arı benimle görüştü. 8 aydır tutuklusun, bu yapacağın yakışık almaz dedi. Ben kararımdan vazgeçmedim dedi diyor ve sözü merkeze bırakıyoruz.
1: İsmet Yerden aktardı gelişmeleri. Teşekkür edelim. Devam edelim. Şimdi 2024 yerel seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'na CHP'li Burcu Köksal seçilmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özelbaş da parti üyelerinin tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığı belirtilen Köksal partisinden istifa edip AK Parti'ye katılma kararı aldı. Bu durum karşısında Köksal'a yönelik baskının dozajı daha da arttı. Detaylar haberimizde.
2: Dur abi dur.
3: Tehditlerime oynayamayacağım. Allah'a bir tam
2: çekme.
3: Allah'tan
2: ben seni
3: kimseden korkmuyorum.
2: Çekme abi.
3: Tehdit, hakaret, iftira. Hepsine maruz kaldım.
4: CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçme kararı alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, tehdit ve hakaretlerin hedefi oldu.
5: 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçilmişti. Burcu Köksal aynı zamanda partinin de eski milletvekiliydi. Hatta milletvekilinden istifa edip belediye başkanlığına aday olmuştu. Ancak son günlerde artık özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere CHP'nin diğer üyeleri tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı. Ve önümüzdeki günlerde de AK Parti'ye geçeceği de doğrulanmış oldu.
4: Köksal, tehdit ve hakaretlerle ilgili dosya hazırladı, şikayette bulundu. Ancak Parti Disiplin Kurulu Köksal'ın ihbarını dikkate almadı. Aksine kendisine yönelik baskının dozunu daha da arttırdı.
5: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 4 ay önce Burcu Köksal'a bir mesaj gönderdi. WhatsApp üzerinden bir mesaj gönderdi ve şu ifadeleri kullandığı iddia ediliyor. 2 seneye kadar iktidara geleceğim, sen o zaman göreceksin gününü şeklinde bir mesaj gönderdi, belirtiliyor.
4: Köksal, kent meydanı yakınlarında otopark yeri tahsis etmek istedi. Ancak CHP'li üyelerin retoyu vermesi nedeniyle arazinin alımı yapılamadı.
5: Memleketime hizmet için vekillikten istifa edip belediye başkanlığına aday oldum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi beni çok yordu dedi. Hatta yine açıklamaları var. İl özel idaresinden, yani Afyonkarahisar İl özel idaresinden otopark yeri tahsis ettiğini belediye hizmet için, vatandaşlar hizmet için. Ancak bunu da yine kendi partileri tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri tarafından buna da karşı çıkıldığını, yaptığı hizmetlerin kendi partileri tarafından engellemeye çalışıldığını iddia etti.
4: CHP'den istifa kararı alan Burcu Köksal'ın salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti rozetini takacağı ifade edildi. Bugüne kadar 20'ye yakın belediye başkanı CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılım sağladı.
1: Ankara'da yeni atamalar oldu. Başkan Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararlarla Sermaye Piyasası Kurulu ve TÜİK başkanları değişti. Atama kararlarına göre Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na Mahmut Sütçü getirildi. Sütçü, SPK 2. Başkanı olarak görev yapıyordu. SPK 2. Başkanlığı'na Ahmet Aksu'yu, üyeliğe ise Yusuf Sümbül atandı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na ise Hızır Aslı Yüksek getirildi. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na ise Yusuf Emre Akgündüz atandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi A Haber'e konuk oldu. Eylem yapan madencilerle işveren arasında yaptığı arabuluculuğu anlattı. Emniyet teşkilatındaki düzenlemelere değinen Çiftçi polislere lojman müjdesi

0: kaffekoppen värt?
1: İki tarafta karşılıklı uzlaşmaya vardılar. Alacakların bir kısmını ödediler, bir kısmı konusunda da taahhütte bulundular ve olay tatlıya bağlanmış oldu.
2: Madenci eyleminin son ermesindeki arabuluculuğunu ilk kez A Haber'de anlattı.
1: Sayın Enerji Bakanımız benden de yani patronla görüşmem noktasında faydalı olabileceğini, yani bu anlaşmazlığın tatlıya bağlanabilmesi konusunda bir arabuluculuk rica etti. Ben de bu arada patronu da aradım. Yani işçilerle arasında ihtilaf olan patronu da aradım. Yani bu meseleyi artık çözümleyelim. İşçilerin alacaklarını ödeyin. Bu olay çözümlensin. Türkiye'nin gündeminden düşsün diye. Bazı marjinal sol gruplar olaya müdahil oldular. Olayı farklı noktalara çekmeye çalıştılar. Hatta polisin zaman zaman müdahalesi falan da oldu. Yani bunların önüne geçmek için ben Ankara Emniyet Müdürümüzü de aradım. Dedim, işçilere herhangi bir şekilde sert müdahalede bulunmayalım. Ama bu işi farklı noktalara götürmek isteyenler varsa onları ayıralım. İşçilerle ilgili daha olumlu bir tavır içerisinde olalım diye. Onlar da sağ olsunlar, yani bu konuda hassas davrandılar.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet teşkilatındaki yeni düzenlemelere de değindi. Lojman müjdesi verdi.
1: Araç alımına bir ara vermeyi düşünüyoruz. Gerekçesi de şu, İstanbul'da hayat şartlarının zor olduğunu biliyoruz. Lojmanların, polis lojmanlarının az olduğunu da biliyoruz. Bu sene araç almayalım. İstanbul Valiliğimizin yapmış olduğu bir çalışma var lojman alımı konusunda. Bu sene mümkün mertebe lojman alalım. Özellikle sıkıntı çeken, tek maaşlı olan, çocuklar okuyan polis memurlarımıza, görevlilerimize lojman verelim. Onları bu konuda rahatlatalım diye bir düşüncemiz var.
3: Bir lojman İnşallah müjdesi o zaman bu.
1: Evet.
3: Bu yıl içinde mi tamam?
1: Toplu alımlar yapacağız.
3: Ha, yapılma değil, bir alım yapılacak.
1: Zaten mevcut lojmanlar var. Emlak Konut'un yapmış olduğu, TOKİ'nin yapmış olduğu hazırda konutlar var. Onları alıp polis teşkilatımıza, yani polislerin kullanımına sunma yönünde bir düşüncemiz var. Bu sene inşallah lojman alacağız.
2: Çiftçi makam odasında Sultan Abdülhamit Han portresinin bulunmasına yönelik eleştirileri de cevapladı.
1: Osmanlı'nın en çalkantılı döneminde, yani o hasta adam denildiği dönemlerde 33 sene devletimizin başında kalmış. Yani bu noktada iyi bir denge politikası yürütmüş, eğitim konusunda, sağlık konusunda çok güzel çalışmalara imza atmış, bu demir yolları ulaşım noktasında da büyük bir devlet adamı. İlber Ortaylı, rahmetli İlber Ortaylı hocamızın tabiriyle son imparator, Osmanlı'nın son imparatoru. Benim de yani lise yıllarından gelen, üniversite yıllarından gelen, kendisiyle ilgili ben epey kitap da okudum, araştırma da yaptım. Bir hayranlığım da var, seviyorum kendisini. Dolayısıyla valilik yaptığım Çorum'da veya Erzurum'da da ben fotoğrafını duvara asmıştım zaten, ama o zamanlar demek çok dikkat çekmemiş. Burada gündem oldu.
2: Bakan Çiftçi kendisine çağrıda bulunan hafız adaylarına yaptığı yemek jestine de değindi.
1: Şimdi ben de bu sıralardan geldiğim için, bu süreçlerden geçtiğim için çocukların elbette bu çağrısına duyarsız kalamazdım. Zaten kendileriyle sosyal medya üzerinden iletişime geçtik. Bundan başka birkaç mesaj daha attım ben onlara. Yani en sonunda İzmir'de bu yemeği organize ettik ve bir teşekkür mesajı da yayımladılar. Bundan sonra yeni bir video daha yayımladılar.
0: Gülistan doku soruşturması ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı efendim. Şüphelilerden alınan ifadeler doğrultusunda gözler Tunceli'de bulunan esrarengiz bir eve çevrildi. Öğrenci evi görünümlü ancak kirası başkaları tarafından ödenen 1+1 evin sırrı HTS kayıtları ve MASAK raporlarıyla aydınlanacak.

0: Tunceli'de Gülistan doku soruşturmasındaki sır perdesini gizemli ev mi aralayacak? Türkiye 6 yıldır Gülistan doku nerede sorusuna yanıt arıyor. Gizli tanık ve esrarengiz bir not soruşturmanın seyrini değiştirmiş, kayıp kız dosyası cinayet ve örtbas şüphesiyle raftan indirilmişti. Soruşturma kapsamında ulaşılan son veriler olayın seyrini değiştirebilecek kritik bir mekanı işaret ediyor.
1: Gülistan doku soruşturması derinleşerek

0: Devam ederken yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Alınan ifadeler doğrultusunda Tunceli'de bulunan 1+1 evin sırrı çözülmeye çalışılıyor.
1: Şüpheleri üzerine çeken en büyük detaysa evin profili.
0: Öğrenci evi olarak bilinen eve kimlerin girip çıktığı araştırılırken bir diğer yandan da HTS kayıtlarının incelenmesi öncelikli hale geldi.
1: Şüphelilerin farklı zamanlarda kaldığı gizemli evin kirasını ise evde yaşayanlar değil başkalarının ödediği iddia ediliyor. Ekipler şüphelilerin telefon sinyalleriyle evin bulunduğu bölgenin örtüşüp örtüşmediğini araştırıyor. Şayet zanlıların telefonları bu evden sinyal verdiyse doku soruşturması yeni bir boyut kazanacak.
2: A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır da bu saatimizde bizlerle birlikte son gelişmeleri beraber değerlendiriyor olacağız. Gülüsten Doku son konuştuğum, son dönemde özellikle sıkça konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Yine onunla ilgili haberler de gelmeye devam ediyor. Şimdi 1+1 bir evden bahsediliyor ve bu evin sırrının HTS kayıtlarıyla çözüleceği ifade ediliyor. Detayları biliyor muyuz acaba, nedir yaşanan son
3: Şimdi,
2: görüşmeler?
3: Şimdi sen haberin girişinde de sunumda anlattın. HTS ve MASAK raporları tarafından çözüleceğiyle ilgili o sunumunda detayları şu, anladığımız kadarıyla HTS kayıtlarından öğrenci evi olarak değerlendirilen, resmiyette öyle görünen o evin kimler,
2: ama kirasını başkaları ödüyor.
3: Kirasını üçüncü şahıstan ödediği belirtiliyor. HTS kayıtları, o eve kimler gitti, kimlerin telefonu oradan baz verdi. Özellikle Gülistan 9 soruşturmasıyla ilgisi olup olmadığının değerlendirildiği bir durum olduğu için Gülistan'ın telefonundan oradan bir mesaj geldi mi ya da Gülistan 9 soruşturmasıyla ilgili isimlerin oradan bir sinyal verip vermediği bakılacak. MASAK raporları bu konunun neresinde olabilir? O ödeme yapılan hesaplar herhangi bir banka üzerinden bir ödeme yapıldıysa MASAK'ta oradaki o kira bedelinin kimler tarafından, hangi hesaplar tarafından ödendiğinin tespiti yapılmasında önemli. Tabii burada şunu anlıyoruz Esra, savcılık soruşturmanın mümkün mertebe bütün parçalarını, puzzle'ı toplamaya çalışıyor anladığımız evet. kadarıyla. Gelen her ihbarı değerlendiriyor. Bu 1+1 evin Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ve vahşi bir cinayete gittiği değerlendiriliyor. Bununla ilgisi var mı yok mu? Biraz önce söylediğimiz gibi HTS kayıtlarının incelenmesi, Gülistan'ın telefonu, şüpheli olabilecek kişilerin telefonunun oradan bir sinyal verip vermediğiyle netleşmiş olacak gibi
2: Yine
3: görünüyor.
2: Yine bakanın da açıklamaları, artık bu konunun çözüme ulaşması ve Gülistan'ın en azından mezarının bulunabilmesi için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği yönündeydi. Dileriz en kısa sürede sonuca ulaşır.
3: Ya burada herkesin merak ettiği soru şu. Gülistan'ın maalesef bir cinayete kurban gittiği görülüyor. Evet. Ancak genç kızın cansız bedenine ulaşılamadı. Tabii bununla ilgili olarak da hem saha çalışması, havadan dronlarla, yeraltı görüntüleme araçlarıyla ne yazık ki öldürüldüğü ihtimali çok ağırlık kazandığı için kadavra köpekleriyle de Gülistan Doku'nun izine ulaşılmaya çalışılıyor. Birkaç mezar yeri değiştirildiği belirtilmişti. Ancak biz çoğu dosyada gördük, saha taramasında aylar, yıllar sonra bile cansız beden bir uzuv, bir parça bulunabiliyor. Tabii ki bunu söylemek acı ama ailesinin tek temennisi kızlarının en azından bir mezarı olmasını istediği için umarız bu gelişmeler neticesinde bir sonuca ulaşılır.
2: Drone'la çalışmalar yapıyorlar bölgede evet. ve muhtemel her bir nokta inceleniyor o alanda. O alanda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Dediğiniz gibi ailesi çok acılı. Yıllardır süren bir mücadele. Evet. Bir kayıp arayışı vardı. Bir umutlu bekleyiş vardı ama artık bir mezar yeri bekliyorlar ne yazık ki. Onu da bulabilmek şu an onlar için en büyük temenni, teselli galiba.
3: Kesinlikle. Bölge arkadaşlarımız da görüntülerde gösteriyorlar zaman zaman. Bölgede haber takip eden haber muhabir arkadaşlarımız. Bazı yerler sarp arazi, bazı yerler düz gibi ama netice itibariyle köyleri de kapsayan bir alandan bahsediyoruz. O Sarı Saltuk Barajı'ndan yine Tunceli'nin başka lokasyonundaki şehir merkezinin uzağındaki köylerden arama tarama faaliyetleri yürütülüyor. Tabii o hassas kameralar, yeraltı görüntüleme kameraları, eğer bir metal, bir kazma, kürek vesaire onlar bile bir noktaya bırakıldıysa o metal direktörleri onlardan da sinyal verebilir. Yerin altında gömülü olan bazı metal parçaların da sinyalini aldığını biliyoruz bu hassas tarama cihazlarının. Depremlerde zaman zaman sen de sahada çalıştığın zaman çok yakından takip ettin. O metal parçaları ısı haritalarından nerede?

0: Nerede ne var ne yok hepsini aslında yeraltı görüntüleme araçlarının da kullanıldığı bir süreç yaşıyoruz. Umarız bir netice alınır diyelim.
1: Evet, dediğimiz gibi bu konuda çalışmalar devam ediyor. Bakanın açıklamaları, Bakan Bey'in açıklamaları oldukça önemliydi. 6 yıl önce kaybolan bir genç kız, gencecik evet. bir kız ve olayla ilgili o kadar ilginç detaylar ortaya çıktı ki yani bazı görevlilerin, kamuda çalışan kişilerin bu işe dahil olduğu, kayıtların silindiği, hastanede değişiklikler yapıldığı, kayıtlarda değişiklikler yapıldığı ortaya çıktı. Aslında çok yönlü, çok kollu bir çalışma ama dileriz sonuca ulaşır.
0: Kesinlikle. Senin de belirttiğin üzere soruşturmada ismi geçen kişilerin kamu görevi olması zaten hem kamuoyunu çok büyük hayal kırıklığına uğratmış durumda, hem aileyi, çünkü ailenin orada dayanak olarak gördüğü mülki amir olarak eski Tunceli valisiydi. Hı hı. Şimdi oğluyla birlikte Tunceli valisi de ve birçok isim gözaltına alınıp ardından da tutuklandı ve bu tutuklamalar zaten bir soruşturmada şu önemli: bir kişiyle ilgili bir suçlama isnat ediliyorsa bu suçlamanın karşılığında bir delil olması gerekiyor. Ve anladığımız ve gördüğümüz kadarıyla da kamuoyunda da basında da yansıdığı kadarıyla çok fazla delil var bu konuyla ilgili olarak. Sim kartın ortadan kaybolması, evet. resmi prosedür dışında incelemeye gönderilmesi, kamera kayıtlarının silinmesi, hastanedeki kayıtların silinmesi, işte Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşının vermiş olduğu ifadeler, yine kamu görevlisi olarak görev yapan bazı kişilerin aslında normal hiyerarşiye uymayacak şekilde resmi hareket dışında bireysel olarak hareketlerinin tespit edilmesi, birçok delil var. Tabii ki bunların hepsi şu an için çok ciddi isnat edilen suçlar. Herkesin merak ettiği konu şu: iddianame hazırlandığı zaman kim hangi suçtan suçlanacak? Bir cinayetten, cinayete ortak iştirak halinde cinayete ortaklıktan mı, adam öldürmeden mi kasten, yardım ve yataklıktan, delilleri karartmadan, birçok başlık görüyoruz burada. Bu tutuklanan isimlerle ilgili olarak iddianame çıktığında da büyük ihtimalle daha fazla delil ve detay ortaya çıkacak gibi görünüyor.
1: Evet, şimdi dileriz ki bu konu çözüme ulaşır ama bir diğer konuya da değinelim istiyorum. Ankara'da Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili davada sanık Ümitcan Uygun için istenen ceza da belli oldu. Cumhuriyet Savcısı sanık Uygun'un intihara teşvik etme ve eziyet etme suçlarından 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.
2: Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu. Cumhuriyet Savcısı sanık Uygun'un intihara teşvik etme ve eziyet etme suçlarından 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını istedi.
3: Gözünün suyunu dökmüş, kafası çok aşırı derecede şiddet görerek, işkence yaparak yavrumu katletmiş. Kuşaktan aşağı yani zaten bitik. Yani hiç bir moral madık yeri kalmamış.
4: Gözünün biri içine çökmüş. Sol gözü içine çökmüş böyle. Bu boynu komple buraya kadar yüzülmüş. Yani deri kalkmış böyle. Deriler. Ondan sonra kafasında darbe vardı. Gözlerin önleri böyle mordu. Şu dizleri sürütlemişler böyle, sürümüşler.
2: Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aleyna Çakır davasında taraf avukatları hazır bulunurken sanık Uygun duruşmaya ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katıldı. Cumhuriyet Savcısı sanığın 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar cezalandırılmasını istedi. Mütalaanın ardından söz verilen Uygun, kendisi hakkında medyada algı oluşturulduğunu öne sürdü. Uygun, savcılık mütalaasını kabul etmediğini söyledi.
5: Böyle yapılmaz, böyle yapılır arkadaşlar.
2: Sanık avukatı ise karşı savunma için süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme bir sonraki celsede sanığın duruşma salonunda hazır edilmesine ve sanık avukatının ek süre talebinin kabulüne karar verdi. Duruşma 22 Eylül'e ertelendi. Peki ne olmuştu? Ümitcan Uygun 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe mahallesinde yaşayan ve Aleyna Çakır ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingir çağrılması sonrası kadının cansız bedeniyle karşılaştığını öne sürmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darp etmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Çakır'a ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.

0: Şimdi Aleyna Çakır ve Ümitcan Uygun istenen ceza belli oldu ama bugün Türkiye Gazetesi'nde de ilginç bir haber vardı. Katiller fotokopi gibi, profiller hep aynı diyor. Özellikle genç kızlara uzmanlardan uyarılar var. Diyor ki aileden ilgi göremeyen kızlar kriminal tiplere yakınlaşıyor diye uzmanlar uyarıyor. Nice genç kız sosyopat, silah tutkunu ve bağımlı erkekler tarafından ne yazık ki hayattan koparıldı. Bu da özellikle ne yazık ki dikkat edilmesi gereken bir başka konu. Çünkü dikkat ettiğimizde özellikle bu tiplerin ne yazık ki sosyal medyalarına bakıldığında hep silahlarla böyle bir fotoğraflar, böyle bir özellikle belalı profil dediğimiz hesaplar olur ya, onları görüyoruz ne yazık ki, değil mi?
1: Ya bunu sadece bu kategori dışında, bu kategoriyle değerlendirmemek de gerekiyor. Şu açıdan söylüyorum. Bir de gençlerin en çok bu sosyal medya platformlarında aklının çelindiği noktalar şatafatlı hayatlar. Hatırlayacağın evet. üzere daha önce de fenomenler dosyası açmıştı savcılık. Maalesef senin altını çizdiğin nokta şöyle çok önemli. Hani onu destekleyici olarak bunu söylemek istiyorum. Bir tarafta silah, bir kendince güç alanı oluşturan profillerin ilgi gördüğü.
0: Evet.
1: Başka bir ilgi gören nokta da aslında zaman zaman karşılığını açıklayamadıkları paraların, mal varlıklarının insanların gözünün içine sokarcasına yapılan paylaşımlar. İşte lüks hayatlar, yatlar, paralar, partiler, bunların gençlerin gözünün içine sokulduğu bir ortamdayız maalesef.
0: Evet,
1: tabii
0: ne yazık ki.
1: Hem belirtmiş olduğun üzere sadece genç kızlarla da sınırlı kalmıyor bu konularla ilgili talep. Maalesef ergenlik çağındaki çocuklarımız, gençlerimiz, o çocuklarımız da bu gerçek manada araştırıldığında karşılığı olmayan güç gösterilerine ve şatafatlı hayatlara kanabiliyorlar, rağbet gösterebiliyorlar maalesef. Bununla ilgili olarak tabii ki ailelere büyük görevler düşüyor. Hep bahsediyoruz ya sosyal medyadaki yaş sınırı,
0: öyle.
1: Kısıtlama.
0: Evet, yeni düzenlemenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz burada da.
1: Kesinlikle o sosyal medya fenomenlerinde zaten bu süreci çok yakından takip ettik Esra. Sen de yayınlar yaptın, biz de yayınlar yaptık, anlatmaya çalıştık. MASAK devreye girdi, savcılık soruşturmalarında bir baktık ki aslında işini normal düzgün bir şekilde vergilendirmesi ve kazancının vergisini ödeyen bilgilendirme ve kamuoyunu bilgilendirme babında çalışan insanları ayırıyoruz bir köşeye. Ama bir baktık ki o sosyal medya ile ilgili fenomenler dosyasında vergisiz kazançlar, karşılığı belirlenemeyen, tırnak içerisinde söylüyorum, kara para aklama iddialarına kadar giden süreçler bile yaşandı. Tabii ki bu yayınlarla yani bir gencin bile bu konularda dikkat edilmesini
0: kesinlikle
1: sağlayabildiysek evet. ne mutlu bize yani.
0: Evet, şimdi İstanbul'dan bir haber var. Ne yazık ki kötü bir haber bu da. İstanbul Beylikdüzü'ndeki özel bir yaşlı bakım evinde yaşlı hastalara uygulanan şiddet kameralara yansımıştı. O görüntüler çok tepki çekti ve yürekleri sızlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise hemen harekete geçti. Adli ve idari süreç başlatıldı. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen bizlerle birlikte olacak. Detaylar için Merve gidelim.
2: Teşekkürler Esra, iyi yayınlar dileyelim. Evet, aslında o kötü olayın yaşandığı bakım evinin tam da önündeyiz. Öncelikle neler olmuştu ondan bahsedelim. Beylikdüzü'nde bir yaşlı bakım merkezinde gerçekleşmişti olay ve aslında 7 Mayıs'ta da sosyal medyaya düşmesiyle birlikte hem kamuoyunda hem de sosyal medyada büyük bir yankı uyandırmıştı ki neler olmuştu hemen sizlerle paylaşalım. Yaşlı bakım merkezinde yaşlılara hem eziyet eden hem de kötü davranan bir takım bazı vatandaşların görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı ve bu görüntülerin üzerine de aslında hemen Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti. Peki o görüntülerde neler vardı? Bakıcılardan bir kısmı yaşlılara bilerek eziyet edip hem bilerek itenler de vardı. Bununla birlikte yaralanan bazı yaşlılarımız da olmuştu ki daha sonra hastaneye götürdüklerinde kendiliğinden düştü diye de ifade vermişlerdi. İşte o bakım merkezi tam da arkamda görmüş olduğunuz bu bakım merkezinde gerçekleşti ve olayın ardından hemen bir geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma

0: kapsamında tabii hem bakım merkezi hem de o şüpheliler tespit edildi. Bunun üzerine ise 4 şüpheli üzerinden soruşturma başlatıldı ve geniş çaplı bir operasyon aslında gerçekleştirildi diyebiliriz. O 4 şüpheliden 3 tanesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir tanesi ise tutuklandı. Özellikle o bir tane yaşlığımızı iten bir şahıs vardı ki yaralanmasına da yol açmıştı. İşte o yapan vatandaş gözaltına alındı. Bunun bilgisini de verelim. Tabii bakım merkezinde detaylı işlemler yapılıyor. Çünkü diğer yaşlılarımız da kalıyordu burada. Bunun üzerine onların da kontrolünün gerçekleştiğini söyleyelim ve araştırmalar da bu konuda devam ediyor diyelim ve söz size bırakalım.
1: Şimdi bu bakım merkeziyle ilgili dikkat çeken iddialar var. Onlardan birisi geçmiş dönemde de benzer şeylerin yaşandığına dair vatandaşlardan ihbarlar geliyormuş. Yani böyle olayın tekrarlandığı ve devamlılığı olduğu ifade ediliyor ki ortaya çıkan görüntüler de gerçekten dehşet verici. Orada bakıma muhtaç yaşlı insanların kaldığı bir yerde bu şekilde muamele görmeleri oldukça içler acısı. Yani ne merhamet ne vicdan, hiçbir şeye dayandıramıyoruz bunu.
2: Yani şunu söylemek gerekiyor. Herkesin temennisi şu, inşallah kimse bu yani bakım evi süreçlerine düşecek bir durumda değil. Çoluğu çocuğuyla beraber bir hayat yaşayacak bir yaşlılık nasip etsin. Evet. Tek dileğimiz bu tabii ki yaşlılarımızla ilgili olarak. Ancak buradaki bu vicdansızlıkla ilgili şunu söylemek gerekiyor. Şimdi bu konuyla ilgili defalarca daha önce basına yansıyan konular oldu. Ya şimdi burada görüntüyü izliyoruz. Kameraların olduğu bir yeri biliyor buradaki güvenlik görevlisi ya da bakım evindeki kişi. Şimdi bunu bile bile yapma başlı başına zaten bir vurdum duymazlık. Benim dikkatimi çeken görüntülerden birisi de odada diğer görüntüde hadi diyelim ki bu güvenlik kamerası. Burada dikkat etmeli. Burada anlaşılan o ki birisi çekiyor içerideki odada. Ya kameranın kayıt aldığını göre göre. Yani bu insana, bu yaşlı insana bu hakareti, bu çirkin hareketi nasıl yapma cesareti gösteriyor?
1: Evet, bu bahsettiğiniz
2: görüntüde. Burada cep telefonuyla birisi çekiyor anladığımız kadarıyla. Ve açık şekilde çekiyor. Onu da çekildiğini görmesine rağmen bu hareketi nasıl yapıyor? Şimdi bu insanlar, yani hepimiz yaşlanacağız. Zaman zaman artık sağlıklı düşünememe durumuna gelebiliyor bu insanlar. Hani bu bir kere bir merhamet olarak kabul edilecek bir durum değil. Bunun daha önce basına yansıyan başka olaylar oldu. Ve bütün bu olaylarda şikayet edilse edilmese bile kamu davası açılıyor ve savcılık soruşturması başladıktan sonra bu konuyla ilgili olarak o bahse konu yerin sadece bu olayı gerçekleştiren kişilerle de sınırlı kalmıyor. Bunlarla ilgili bir ruhsat, çalışma izni vesaire tamamı inceleniyor. Ve şunu da artık biliyoruz ki teknoloji gelişti. Bu görüntü ne zaman çekildi bilmiyoruz ama istediği kadar önce çekilmiş olsun. Artık bilgi teknolojileri diye bir sistem var. Bu kamera görüntüleri çok rahat bir şekilde geriye getirilebiliyor. Yani bu kamera kayıtlarının silinmesi o görüntülerin tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Yani buradan uyarımız şu olsun. Huzur evinde bu bakıma muhtaç insanlara bu şekilde zulüm yapılması zaten kabul edilemez. Bunun açık göstergesi bu zulüm. Yani şu görüntüde kafasını vurup hayatını da kaybedebilirdi bu yaşlı vatandaşımız. Hani belli ki ayakta duracak bir takati yok. Ya fevri hareket edebilir. Çünkü insanlar yaşlandıkça genç bir insan gibi sağlıklı düşünemiyor. Yani Alzheimer olanı olabiliyor. Akli melekelerinin tam sağlıklı işletemeyen insan. Çünkü yaşı ilerlemiş.
1: Ama işte orada çalışanların da buna uygun ve bu eğitimi almış kişiler olması gerekiyor.
2: Kesinlikle.
1: Ki ona uygun davranışlar sergileyebilsin. Ama bu görüntülerde pek öyle olmadığını görüyoruz.
2: Kesinlikle. Hani bu konuyla ilgili Merve de zaten bağlantıda anlattı. Adli süreç nereye gidecek bakalım. Biz de takip ediyor oluyoruz.
1: Şimdi Adana'dan ilginç bir haber var. Dilerseniz ona geçelim. İki çocuk arasında kavga çıkıyor. Kavga eden çocuklardan birinin annesi öfkeyle dışarı çıkıyor. Ve sonrasında kavga eden çocuğu bulamayınca onun ablasını darbe ediyor ama öldüreseye darbe ediyor efendim. Bir izleyelim.
3: Kardeşimle kızı kavga etmişler galiba. Sonra kendisi de zannetti ben vurdum. Kısa geldi beni dövdü.
4: Kızıyla kavga eden 8 yaşındaki çocuğun peşine düştü. Onu bulamayınca 11 yaşındaki epilepsi hastası ablasını sokak ortasında darbetti.
3: Elisiyle saçımı şöyle tuttu,

0: Aşağı kat böyle ağzım ortasına vurdu. Dişim de kırıldı.
1: Kaç dişin kırıldı?
0: İki.
2: Adana'da 8 yaşındaki iki çocuk sokakta oynadığı sırada aralarında kavga çıktı. Biri eve gidip durumu annesine anlattı. Öfkeyle dışarı çıkan kadın kavga eden çocuğu bulamayınca gözüne okuldan eve dönen ablasını kestirdi.
0: Önce küfrederek geldi, sonra baktım bana vurmaya başladı. Ben Allah için dememe rağmen beni bırakmadı.
2: Küçük kız çevredekilerin araya girmesiyle kurtarıldı. Ailesi hastaneye götürüp darp raporu aldı. Darbeye bağlı yüzünde şişlik oluşan küçük kızın iki dişi kırıldı. Suçlamaları kabul etmeyen kadınsa dövmedim elim değmiş olabilir diyerek kendini savundu.
0: Beni şöyle vurmaya çalıştı böyle.
3: Küçük çocuklar arasında kavga olmuş olabilir ama bir büyüğün girmemesi gerekiyor. Ben şikayetçiyim.
4: Ramazan Almaçay'a çok teşekkür ederiz. Yayında bize eşlik ettiniz. Şimdi bir de Takvim Gazetesi'ne bakalım istiyorum. Bugün neler var Takvim Gazetesi'nde? Manşete baktığımızda bütün hemen hemen gazetelerde olduğu gibi milli teknoloji için dünya sıraya girdi diyor. Sahada satış rekoru kırıldı. 72 saatte 8 milyar dolarlık bir satış gerçekleşti. Yeni hedefi belirledi Başkan Erdoğan. Savunma ihracatında ilk ona girmek için yarışıyoruz açıklamaları pek çok gazetenin bugün manşetlerini süslüyor efendim. Altında ise ODTÜ'den bir haber var. ODTÜ'de bayrağa saldıranlar böyle yakalandı diyor. Ve o fotoğraflar Takvim Gazetesi'nde yer almış. Bayrak çarptı başlığı ise dikkat çekici. ODTÜ kampüsünde iki gün önce düzenlenen konserde Türk bayrağı açan öğrencilere bir grup saldırdı. Aralarında DHKPC terör örgütünden hüküm giymiş İlhan Kaya'nın da olduğu 6 bayrak düşmanı gözaltına alındı diyor. Gözaltına alındığı anlarda işte bu şekilde fotoğraflanmış. Dehşete bakın biraz önce bizlerin de konuştuğu konu İstanbul Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezinde bazı personellerin yaşlı hastaları darp ettiği görüntüler ortaya çıktı. Aile Bakanlığı saldırgan görevlilerin işine son verildiğini bildirdi. Yine bu haberde bugün pek çok başlıkta gazetenin başlığında yer alıyor. Washington Tahran attığında tansiyon ise yükseldi efendim. Karşılıklı saldırılar düzenlendi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ABD'yi masadayken macera aramakla suçladı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise Tahran'ın gün içinde teklife yanıt vermesi gerektiğini söyledi.
5: İran'dan bugün bir yanıt almamız gerekiyor ve umarım ciddi bir teklif olur.
6: ABD yanıt bekliyoruz dedi. İran bir petrol tankerine el koyduğunu duyurdu. Washington-Tahran hattında gerilim doruğa ulaştı. ABD ile İran arasında tansiyon yine yükseldi. Tahran'da savunma sistemleri devreye girdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İran'a füze gönderildiği iddia edildi. Ayrıca ABD'nin bir petrol tankerini hedef aldığı açıklandı. İran'da misilleme yaptığını duyurdu. Tahran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yanıtı da sert oldu. 2 balistik füze ve 3 İHA gönderildi, 3 kişi yaralandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Müzakere sürecini işaret etti. ABD çözüm masasındayken her seferinde macera arıyor dedi. İran baskıya asla boyun eğmez ifadesini kullandı. İran ordusu da harekete geçti. İran'ın yabancı bir petrol tankerine müdahale ederek el koyduğu bildirildi. Tankerin ülkenin güney kıyılarına çekildiği aktarıldı. Tankere müdahalenin tam olarak nerede ve ne zaman yapıldığı bilgisi verilmedi. ABD'den de müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio konuştu. İran'dan mesaj bekliyoruz dedi.
5: İran'dan bugün bir yanıt almamız gerekiyor ve umarım ciddi bir teklif olur. Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmeye çalışıyorlar ve bu kabul edilemez.
6: İran'sa teklifin hala incelendiğini, sonuca ulaşıldığında yanıt verileceğini açıkladı. Katar merkezli El Cezire ise ABD donanmasının İran bandıralı ticari gemiye saldırdığını, 10 yaralı ve 5 kayıp olduğunu bildirdi. Saatler sonra ABD'den yanıt geldi. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, ablukayı delen iki boş İran petrol tankerinin vurulduğunu açıkladı. İlgili İran gemilerinin limanlara yanaşmadan füze, insansız hava aracı ve sürat botlarıyla hedef alındığı belirtildi.
4: İran'daki nükleer materyali ele geçiremeyen Amerika Birleşik Devletleri gözünü Venezuela'ya dikti. Washington yönetimi ortaklarıyla birlikte Venezuela'daki eski bir araştırma reaktöründe kalan zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye nakletti.

0: Tan zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye nakletti. Açıklamaya göre Venezuela'nın başkenti Caracas'taki RV-1 reaktöründe bulunan 13,5 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum ülkeden çıkarıldı. Zenginleştirme için belirlenen ve sürecin en uzun aşaması olarak kabul edilen %20 eşiğinin üzerindeki uranyumun reaktör faaliyetlerinin 1991'de sona ermesiyle fazlalık haline geldiği duyuruldu. Uranyumun önce deniz yoluyla ABD'ye götürüldüğü, ardından da işleme ve yeniden kullanım amacıyla Güney Carolina'daki Savannah Riverside tesisine nakledildiği de açıklamada yer aldı.
1: İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Hedefte bir polis kontrol noktası vardı. 3 Filistinli güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. Onlardan birinin evladının babasına son vedası ise yürekleri dağladı.
2: Babasına son kez böyle veda etti. Gözyaşları içinde feryat ederek son kez baba dedi. İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
3: Sokağın başında oturuyorduk ki çok şiddetli bir bombardımana yakalandık. Bölge çadırlarla dolu. Bakın, insanların kalacak yeri yok. Nerede kalacağız? Güvenli bölgeleri ve silahsızları hedef alıyorlar.
2: Son saldırılardan biri polis kontrol noktasına yapıldı. Bir güvenlik mensubu ağır yaralandı, üçü yaşamını yitirdi. Çok sayıda sivil de yaralandı. İşte bu feryat yaşamını kaybeden o Filistinli güvenlik mensuplarından birinin evladına ait. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre ilan edilen kırılgan ateşkesten bu yana İsrail 846 Filistinli'yi katletti. Soykırımın başından bu yana hayatını kaybeden Filistinli sayısı 72.628, 172.720 kişi ise yaralandı.
1: Osmaniye'nin Kadirli ilçesi köklü tarihi ve zengin kültürel dokusuyla dikkatleri çekiyor efendim. Bereketli topraklarında yetişen mısır, turp ve yer fıstığıyla ülkenin ihracatının büyük bir bölümü karşılanıyor. İlçe aynı zamanda birçok medeniyete de ev sahipliği yapmasıyla zengin bir kültürü de barındırıyor.

0: Kadirler programında bu hafta Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeyiz. Tarım, kültür ve sanayi ilçesi olan Kadirli aynı zamanda Osmaniye'nin en büyük ilçesi. Şimdi Kadirli ilçesini daha da yakından tanıma vakti. Modern Şehirler programı başlıyor. Kadirli ilçe merkezindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi yemyeşil bir ilçeden bahsediyoruz. İşte yemyeşil ağaçların içerisinde yer alan Kadirli. İşte bu manzaraya bakarak hangi dizeler yazılmaz ki? İşte milli şair Abbas Paksoy da Kadirli ilçesine baktı ve bu dizeleri yazdı. Dinleyelim lütfen.
1: Kadirli istiyorum. Evleri pırıl pırıl olacak. Her yerinden güneşi alacak. Önünde al gülleri açacak, böyle bir Kadirli istiyorum. Yolları kaldırımda olacak, yayalar gülerek yol alacak. Bütün insanlar saygı bulacak, böyle bir Kadirli istiyorum.
0: Şehirler programında Kadirli ilçesindeyiz. Kadirli ilçesi Çukurova'nın bereketli toprakları üzerinde yer alıyor ve ilçedeki evlerin önünde de görmüş olduğunuz gibi yemyeşil bahçeler bulunuyor. İşte bu yemyeşil örtü kimi zaman şairlere, kimi zaman ressamlara, kimi zaman da diğer sanatkarlara ilham olmaya devam ediyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi

0: bu doğal örtünün altında tablolar yapılıyor. Yani burada yine bir sanat var. Çünkü Kadirli aynı zamanda bir kültür ve sanat ilçesi. İşte Muamber Kocadağlı'da görmüş olduğunuz bu tabloları yapan Kadirlili sanatçılardan bir tanesi. Efendim kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Hoş geldiniz öncelikle.
0: Çok sağ olun. Bir ressam gözüyle bize Kadirli ilçesini anlatabilir misiniz?
1: Efendim Kadirli denince sadece sanat değil. Kültürü, yemek kültüründen tutun, sosyal insan güzelliklerinden tutun, her şey var burada. Buranın turpu, fıstığı, meşhur olan mesela dünyanın her tarafına buradan fıstık, yer fıstığı gönderiliyor. Turpu, ıspanağı, aklına ne gelse burası Çukurova, bir yani Yahudinin burayı istemesi kadar güzel bir şehir yani.
0: Kadirli ilçesi eski bir tarihe sahip. 1800'lü yıllarda aslında tarihte ismi geçmeye başlıyor. Bugünkü ismiyle değil, farklı farklı isimlerle anılıyor, isimlendiriliyor Kadirli. Ve Osmanlı döneminden sonra aslında Kadirli ilçesi tarıma dayalı bir ekonomiye sahipti. Günümüzde ise Kadirli ilçesinden pek çok kişi eğitim hayatını sürdürmek için ilçeden ayrıldı ve üniversite mezunu olarak tekrar ilçelerine döndü. İşte görmüş olduğunuz gibi burada yine bir sahafın içerisindeyiz. Çünkü okuma oranı da Kadirli'nin yüksek olarak gidiyoruz, ama bir de sizden dinleyebilir miyiz?
2: Evet, Kadirli'mizin okuma oranı yüksek. Sizin de bahsettiğiniz gibi tarıma dayalı olduğu için buradaki işçilik durumu, yaşam durumu, insanlar çocuklarını okumak için büyük şehirlere gönderiyor. Ağırlık aileler eğitim üzerine yoğunlaşmış. Bir de malumunuz Düz içinde öğretmen lisesi var. Daha önceki adıyla köy enstitüsü. Oradan çıkanlar bu coğrafyada bayağı bir eğitim adına birçok şey yapıyorlar. Yani öyle diyebilirim.
0: İlçesi hem bereketli hem de verimli arazilere sahip. İşte bu tarım arazilerinde görmüş olduğunuz gibi bu yemeklerin ham maddeleri yetiştiriliyor. Yani meyveler, sebzeler ve tahıl ürünleri burada yetiştiriliyor. Çukurova'nın bereketli topraklarında ve birbirinden lezzetli o ürünlerle yemekler hazırlanıyor. İşte o yemekleri yapan ustalardan biri de Kazım Usta. Hayırlı işler efendim.
3: Sağ olasın abi.
0: Menümüzde neler var?
3: Güvecimiz var. Güvecimiz var, patlıcan yemeği, kuşbaşı etli, sarımsaklı baharatlı.
0: Şimdi Kadirli'de sera da var. Bunlar evet, serada yetiştirilen evet, patlıcanlar.
3: Evet, serada yetiştirilen patlıcanlar. Domates de serada yetişiyor.
0: Taze hepsi.
3: Evet, hepsi taze. İzmir köftemiz var.
0: Bu patatesler de yine yetişir mi Kadirli'de?
3: Evet, patates de yetişiyor.
0: Yan tarafında
3: taze fasulyemiz var. Taze fasulyemiz de aynı şekilde şu an serada yetişiyor. Aşağı yeni ekildi.
0: Salatalarımız.
3: Evet. Salatalar, domates, biber. Yar kaşlar keman, sevdirmedin
0: Kadirli ilçesi Roma, Bizans ve Türk medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir ilçe. İşte bu nedenle ilçe merkezinde pek çok tarihi yapıyı görmek mümkün. İşte onlardan bir tanesi de Ala Cami. Ala Cami tarihte ilk olarak manastır olarak inşa edildi. Ardından da kiliseye çevrildi. 1489 yılında ise Dulkadiroğullar tarafından mescide dönüştürüldü ve günümüzde ise görmüş olduğunuz gibi cami olarak kullanılmaya devam ediyor.

Kadirli ilçesinin ismi Osmanlı döneminde pazar yeri ya da Kars pazarı olarak kullanılıyordu ve o dönemlerde de yine Kadirli ilçesi bir tarım şehriydi. Günümüzde de yine Kadirli'nin en büyük gelir kaynağı tarımsal üretim. Kadirli'de en çok üretilen tarımsal ürün mısır ve ilçede yaklaşık 200 bin ton mısır üretiliyor. İkinci sırada ise turp bulunuyor. Kadirli ilçesi Türkiye'nin turp ihtiyacının yaklaşık %70'ini, %75'ini tek başına

0: karşılayabiliyor. Üçüncü sırada ise yer fıstığı bulunuyor. Kadirli ilçesinde yılda yaklaşık 31 bin ton, 32 bin ton yer fıstığı üretiliyor. Yine Kadirli'de en fazla üretilen tarım ürünü ise pırasa. Kadirli, Osmaniye geneliyle birlikte baktığımızda Türkiye'de pırasa üretiminde ikinci sırada yer alıyor ve şu anda Kadirli'de yılda ortalama 10 bin ton pırasa üretiliyor ve Türkiye geneline dağıtılıyor. Yine ilçede en fazla üretilen tarımsal ürünler arasında ıspanak bulunuyor, marul bulunuyor ve lahana da yine ilçedeki tarımsal ürünler arasında yer alıyor. Modern Şehir programında Kadirli ilçesindeyiz. Kadirli ilçesi için kültür şehri demiştik, kültür ilçesi demiştik. İşte o kültürlerden bir tanesi de elbette halk ozanlığı kültürü, geleneği. İşte o geleneği, o kültürü sürdüren isimlerden bir tanesi de halk ozanı Aşık Kul Murtaza. Efendim, evet. Önce sizi tanıyalım.
1: Ben Aşık Kul Murtaza, Koçlu köyündeyim. Elimizden geldiği, dilimizden döndüğünce halkımızın, milletimizin dertlerini bir araya getirip çalıp söylemeye çalışıyoruz.
0: Kaç yıldan beri saz çalıyoruz?
1: Okula başladığım 7 yıldan sonra hemen hemen başladım yani.
0: Eğitim almadık.
1: Eğitimsiz. Bizdeki kara düzen. Ozanlar kara düzen.

Modern Şehirler programında bu hafta Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki tarımı, kültürü ve sanatı ekranlara taşımaya çalıştık. Haftaya bir başka Modern Şehirler programında buluşmak umuduyla esen kalın.

0: 9 Mayıs 2026 Cumartesi sabahından günaydın sevgili izleyenler. Ajans hafta sonuyla karşınızdayız. Yaklaşık 4 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Sevgili izleyenler, ne yazık ki üzücü bir haberle başlayacağız. İstanbul Beylikdüzü'ndeki özel bir yaşlı bakım evinde kayda alınan görüntüler yürek sızlattı. Çalışanların yaşlı hastalara şiddet uyguladığı, yere düşürdüğü anlar kameralara yansıdı. Bakanlık hemen harekete geçti. Olayla ilgili adli ve idari süreç hemen başlatıldı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklanırken 3 şüpheli de adli kontrolle serbest kaldı.
1: Bakım evinde yaşlıları darp ettiler. Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nde kayda geçti.
2: İtildiğinden daha sonra hastamızın başında yara oluşuyor. Aynı gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıklarına yatışı yapılıyor. Kafasını kendisi kırdığına dair. Kamera kayıtları siliniyor kameralardan. Kamera kaydını bir arkadaşım alıyor. Bir arkadaşından da aynı şekilde ben alıyorum. Aldığım gün gibi zaten sabahında da kamera kayıtlarını gerekli mercilere gerekli şekilde sunuyorum.
1: Özel bir bakım merkezinde yaşlılara yönelik şiddet ve kötü muamele uygulandığı ortaya çıktı. İlk görüntüde yaşlı kadın acıma

0: rahatsızca yere itildi. Düşmenin etkisiyle de başından yaralandı. Başka görüntüsünde ise personelin bakıma muhtaç başka birinin yüzüne tükürdüğü ortaya çıktı. Olayla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Suça karışanlar hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığı belirtildi. Soruşturmaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Efendim İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi A Haber'e konuk oldu. Dün akşam Gülistan 9 soruşturmasına değinen Bakan Çiftçi olayda karanlık bir nokta bırakmayacaklarını vurguladı. Gülistan'ın mezarının nerede olduğunu da bulacağız dedi. Bakan Çiftçi sokak hayvanları sorununun yıl sonuna kadar çözüme kavuşacağını da söyledi.
2: Biz herhangi bir iddiayı, yani ortaya atılmış olan bir iddiayı mutlaka sonuna kadar inceleyeceğiz. Bir, karanlıkta herhangi bir noktayı da bırakmama konusunda kararlıyız. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olarak da birlikte çalışıyoruz. İnşallah JASAT ekiplerimiz de zaten aktif destek veriyorlar. Bu olayı aydınlatacağız. Gülistan'ın nereye gömüldüğünü de, mezarının nerede olduğunu da bulma konusunda ekiplerimiz sahada.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, A Haber canlı yayınında çok önemli açıklamalarda bulundu. Gülistan 9 soruşturmasında karanlık nokta bırakılmayacağını ifade etti.
2: 2020 yılından günümüze kadar acaba etkili bir soruşturma yürütüldü mü? Burada herhangi bir ihmal var mı, kusur var mı, eksik yapılan bir soruşturma var mı diye. Ayrıca bunların incelenmesi için biz 2 mülkiye müfettişi ve 2 de polis müfettişi görevlendirdik ekstradan. Yani 2 tanesi zaten gitmişti. 4 müfettiş daha görevlendirdik.
0: Bakan Çiftçi yurt dışına kaçan şüpheli Umut Altaş'ın iade sürecine değindi.
2: Şu anda Amerika'da olduğunu tespit ettik. Yerini öğrenmeye çalışıyoruz. Bu arada tabii kırmızı bültenle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Onun da peşini bırakmayacağız.
0: Bakan Çiftçi faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için çalışma yürütüldüğünü söyledi.
2: Faili meçhul cinayetle ilgili bütün dosyalar yeniden açıldı Adalet Bakanlığımız tarafından. Bizim de görevimiz İçişleri Bakanlığı olarak bu sürece aktif destek vermek.
0: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki bayrak provokasyonuna da değindi Bakan Çiftçi.
2: Bayrağımıza yapılan bu saygısızlığın zaten affedilmesi, hoş görülmesi de mümkün değil. Hemen güvenlik kuvvetlerimiz, jandarmamız, polisimiz bu olayın duyulmasıyla beraber, gündeme gelmesiyle beraber hızlıca bir reaksiyon gösterdiler, pozisyon aldılar. Ve bu işe karışanları, örgüt mensuplarını hemen yakaladılar. Ve bundan sonra da yine çalışmalarımız devam ediyor.
0: Sokak hayvanları sorununun yıl sonuna kadar çözüme kavuşacağının altını da çizdi.
2: Türkiye'de baktığımız zaman %80 oranında sahipsiz hayvanların hepsi toplanmış durumda. %20'lik bir kısım kaldı. Bunları da inşallah bu sene içerisinde, bu senenin sonuna doğru belki Eylül-Ekim ayında tamamen toplayıp barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz.
0: Bakan Çiftçi Suriyelilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili rakamları paylaştı.
2: 2016 yılından 2025 yılına kadar ülkemizden Suriye'ye dönenlerin sayısı 1.407.568'e ulaşmış durumda. Şu 8 Aralık'tan itibaren gidenlerin sayısı, şurası da toplam rakamı gösteriyor.
1: Diplomasiyle devam edelim. Şimdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan'ı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan'la görüştü. Görüşme Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti ve basına kapalı yapıldı. Yine kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Erdoğan, savunma sanayinde yazılan hikaye kolay olmadı. Truva atlarıyla

0: savaştıklarını söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de göndermede bulundu. Balıklar ürküyor diyenler fuarımızı ziyaret etti ifadelerini kullandı.
1: Dışa bağımlılığımızı yıllar içerisinde azaltarak biz bunu tersine çevirdik. 2025 yılında savunma ve havacılık ihracatında tarihimizde ilk defa 10 milyar doların üzerine çıktık. Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır.
2: Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktaya dikkat çekti. Buralara gelmek için çok mücadele ettik dedi.
1: Sadece dışarıdan, sadece dost bildiklerimizden değil, içeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5.si düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda konuştu. Hedefinde Özgür Özel'in savunma sanayine dair açıklamaları da vardı.
3: Balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar.
1: Balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler. Ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler. Öğrenilmiş çaresizlik sendromuyla malul karakterlerin bizi de kendi ruhsuz, umutsuz, ufuksuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik. Yapamazsınız diyenlere cevabımızı işte bugün Saha 2026'da olduğu gibi yaptığımız, tamamladığımız harp sahalarında başarıyla test edilmiş ürünlerle verdik.
2: Erdoğan fuarda bir kez daha terörsüz Türkiye mesajı verdi.
1: Terörsüz Türkiye süreci Türkiye'yi ve komşu ülkeleri iç cepheleriyle birlikte güçlendirerek huzurlu, güvenli, müreffeh ve barışın egemen olduğu bir geleceğin inşasını hedefleyen büyük bir vizyonun adıdır. Terörsüz Türkiye, bölgemizde yürütülen paylaşım kavgası karşısında milletimizin bilincinde ve kalbinde kurulan müstahkem bir mevzidir. Allah'ın izniyle bundan geriye dönüş yoktur ve olmayacaktır.
0: O zaman biz de hemen o noktaya gidelim. Saha Expo'ya 2026'da bugün Halk Günü. Alandaki atmosferi alacağız. A Haber muhabiri Meral Dağlılar bizi bekliyor. Yayın için hazır. Henüz sabah saatleri. Nasıl bir atmosfer var Meral? Günaydın, hoş geldin yayına.
4: Günaydın, iyi yayınlar dileyelim bizler de. Evet, aslında hem dünyanın hem de Türkiye'nin uzay savunma ve aslında havacılık teknolojileri noktasında göz bebeği olan Saha 2026 bugün son gününü artık gerçekleştirecek. Sabahın ilk saatlerinden itibaren buradaki hazırlıklar yine başladı. Bugünün ayrı bir önemi var elbette. Yaklaşık 4 gündür devam eden Saha Expo'da bugün Halk Günü olacak. Vatandaşlar özellikle gelecek. Tahmin ediyoruz ki aileler burada olacak. Çocuklarıyla geleceğin vizyonunu ve misyonunu işte tam da bu noktada aslında sahanın ve Türkiye'nin göz bebeği olan Saha Expo'da burada gözlemlemiş olacaklar. Geçtiğimiz günlerde çok yoğun bir mesai harcadı. Burada her alanda aslında teknolojiyle alakalı birçok yeni ürün görücüye çıktı diyebiliriz. Özellikle Yıldırım Han, Enfal 17 gibi birçok ürün hem dünyada hem de Türkiye basınında damga vurdu demek tabiri caizse yanlış olmaz diye düşünüyoruz. Bugün de işte Saha 2026'nın son günü gerçekleştirilecek. İşte buradaki devasa ürünleri, devasa teknolojileri vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacak. Son hazırlıklar yapılıyor artık bugün için. için yoğun bir katılım bekleniyor. Yaklaşık 4 gündür de binlerce hem ulusal hem de uluslararası düzeyde katılımcı vardı. Yöneticiler ve karar vericiler de buradaydı.

0: Benim an arkadaşım Ömer Erde yine göz bebeklerimizden biri olan Kızıl Elma'yı sizlere gösteriyor. Her bir köşede aslında inanılmaz teknolojiler burada yapıldı ve sunulmaya da devam ediyor. Hemen saha hakkında tekrardan bilgileri yinelemiş olalım. Burada yaklaşık 1700'den fazla firmanın katılımıyla rekor bir katılım oldu. Aynı zamanda da uluslararası çapta çok yüksek katılımcıların olduğu bir aslında program gerçekleştirildi. Uzay alanındaki çalışmaları güçlendirmek amacıyla birçok yeni projeler yapıldı. Özellikle elbette Saha Expo sadece bir ziyaret ya da ürünlerin tanıtıldığı bir alandan ziyade özellikle de elbette ekonomik anlamda da yansımasının çok büyük bir alan olduğu ve yıl içerisinde de bunun yansımalarını sıkça göreceğimizi söyleyebiliriz. Burada sözleşmeler, imza törenleri gerçekleştirildi. Özellikle uluslararası katılımcılar tarafından ilgi çok büyüktü. Özellikle de elbette Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerine yönelik. Saha 2026'da yeni lansmanı olan birçok ürün vardı. Onlar da tanıtılmış oldu. Dün Cuma günü sahanın 4. gününde de Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bu noktadaydı. Buradaki aslında kapanış törenini gerçekleştirmiş oldu. Birçok mesaj verdi bu noktadan hem ulusal hem de uluslararası basına diyebiliriz. Hemen onları da sizlere aktarmak istiyorum. Aslında öncelikle tam bağımsız Türkiye vurgusunu tekrardan yineledi. Her alanda olması gerektiğini tekrardan söylemiş oldu. Fuarın birçok özelliğine de bu noktada Başkan Erdoğan değindi. 203 ürünün ilk kez görücüye çıktığını, 192 resmi heyetin ve 108 alım heyeti sektörümüze kazandırıldığını söylemiş oldu. 182 anlaşmanın da imzalandığını tam bu noktadan müjdelemiş oldu diyebiliriz. Bununla birlikte elbette geleceğe yönelik de birçok güzel haberler de tam da bu noktadan verilmiş oldu. Özellikle Türkiye'nin aslında İHA'sını, SİHA'sını üreten elektronik harp sistemlerini, uydu teknolojisini, harp savunma sistemini yerli ve milli bir şekilde üreten bir vizyonun Saha Expo'da yansıtıldığını tekrardan dile getirmiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle yeni dünya sisteminde ki masada aslında Türkiye'nin de artık söz sahibi olduğunu, özellikle savunma sanayi alanında da ilk sıralarda yer alan ülkeler haline geldiğini gururla anlattı diyebiliriz. 4 günlük gözlemlerimizde aslında çok ciddi katılımın olduğunu, çok duygusal anların da yaşandığını bu noktada görmüş olduk. Özellikle her bir ürünün artık aslında parçadan bütüne birçok alanda yerli ve milli olması elbette ki hem savunma sanayimiz açısından hem de ekonomik gelişmeler açısından oldukça kıymetli. İşte şu anda da son hazırlıklar gerçekleştiriliyor diyelim. Biz gün boyunca takibimizi işte bu noktadan yapmaya devam edeceğiz diyelim. Evet, Saha 2026'nın son gününde ilk sabah saatlerinde durum bu şekilde diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
1: Meral Dağlılar'a ve kameraman arkadaşımız Ömer Er'e teşekkür ediyoruz. Paylaştıkları bilgiler için sabah saatlerinde fuar alanı bu şekildeydi atmosfer. İlerleyen saatlerde halk günü olduğunu bugün de bir kez daha yineleyelim sevgili izleyenler. Şimdi savaş uçakları da Ankara semalarındaydı. Ankara'da Türk savaş uçaklarının planlı ve kontrollü test uçuşları vardı ve testler başarılı bir şekilde tamamlandı.
2: Jetler başkent semalarında süzülerek test uçuşları gerçekleştirdi. Savaş uçakları yaklaşık 4 saat süren uçuşlarda Mürted Hava Meydan Komutanlığı'yla Esenboğa Havalimanı arasında adeta mekik dokudu.
3: Başkent Ankara semalarında bugün F-4 ve F-16 savaş uçakları planlı ve kontrollü test uçuşları gerçekleştirdi. Hatta bu uçuşlara ilişkin Ankara Valiliğinden de açıklama geldi. Söz konusu uçaklar an itibariyle Esenboğa Havalimanı'nda ve hemen karşımızda.
2: Ankara Valiliği sabah erken saatlerdeki söz konusu test uçuşlarına dair vatandaşları uyarmış. Yapılan bilgilendirmede NOTAM kapsamında belirlenen güzergahları takip edecek uçakların Esenboğa Havalimanı'nı kullanacağı belirtilmişti. Valilik açıklamasında uçuşlar sırasında Ankara genelinde yüksek ses duyulabileceğini ifade ederek vatandaşların endişe ve paniğe kapılmamasını istedi. Yetkililer söz konusu uçuşların kontrollü şekilde gerçekleştirileceğini vurgulayarak yaşanabilecek ses patlamalarının olağan olduğunu bildirdi. Esenboğa Havalimanı'nda görüntülenen savaş uçaklarının gerçekleştirdiği testler başarılı bir şekilde tamamlandı.
1: Efendim son günlerde dünyanın gündemi hantavirüse çevrilmiş durumda. Sağlık Bakanlığı'ndan da hantavirüs vakalarına ilişkin açıklama geldi. Bakanlık sürecin titizlikle takip edildiğini vurgulayarak Türkiye'de pozitif vaka tespit edilmediğini duyurdu.
2: Hantavirüs vakaları Arjantin açıklarındaki yolcu gemisinde 3 kişinin ölümüne neden oldu. Tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Gemide yaşanan ölümler 2020'de başlayan koronavirüs pandemisini akıllara getirirken yeni pandemi korkusu ise endişeye neden oldu. Hantavirüs vakalarına ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada virüsle ilgili sürecin titizlikle takip edildiği ve Türkiye genelinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulandı. Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Bakanlığımız halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir denildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki son duruma bakacağız şimdi. Trump'tan yeni açıklamalar vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'la müzakereler ve Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Savaşı sonlandırmak için Tahran'dan yakında bir yanıt beklediğini söyledi. Trump'ın gündeminde Almanya'dan çekilecek askerler ve Ukrayna-Rusya ateşkesi de vardı. Bakalım neler söyledi Trump.
4: İran'dan yakında bir cevap bekliyorum.
5: ABD ile İran arasındaki belirsiz müzakere sürecine değindi. Savaşı sonlandırmak Tahran'a bağlı dedi.
4: Orduları yok, ellerinde pek bir şey kalmadı. Neler olacağını göreceğiz. İran'dan yakında bir cevap bekliyorum.
5: ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da gazetecilere demeç verdi. ABD ile İran arasındaki savaşın uzayıp uzamayacağı konusunda topu Tahran yönetimine atan Trump, Amerikan ordusunun Hürmüz'de uyguladığı özgürlük projesinin ömrünün uzun olmadığını söyledi.
4: Elimizde başka seçenekler var. Pakistan tarafından bunu yapmamamız istendi. Özgürlük projesi iyi bir projeydi. Ancak bizim başka seçeneklerimiz var.
5: İşlerin ters gitmesi halinde yeniden özgürlük projesine dönebileceklerini belirten ABD Başkanı, Ukrayna-Rusya arasındaki ateşkese ilişkin de konuştu.
4: Ateşkes uzayabilir, yani olabilir. Güzel olurdu. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğümüz en kötü savaş. Her ay yaklaşık 25 bin genç asker hayatını kaybediyor. Bu savaşın sona erdiğini görmeyi çok istiyorum.
5: Trump'ın gündeminde ABD'nin Almanya'dan çekme kararı aldığı 5 bin askerin akıbeti de vardı.
4: Almanya'dan ayrılacak askerleri Polonya'ya kaydırabilirim. Polonya bunu istiyor. Polonya ile harika bir ilişkimiz var. Yani bu mümkün.
1: İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney'in sağlık durumu da merak konusu bir tarafta. Hamaney'in ofisinin protokol sorumlusu Mahazer Hüseyin'den Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama geldi. Hüseyin'i Hamaney'in durumunun iyi olduğunu, güvenlik nedeniyle kamuoyu karşısına çıkmadığını söyledi. 28 Şubat'ta Ali Hamaney'in konutunun Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından bombalandığı o günü de anlattı.
4: Bombardıman sırasında ofisteydik. Yaklaşık 30 metre ilerimizde General Şirazi ve arkadaşlarının bulunduğu yer vuruldu. Yaklaşık 70-80 metre yakınımızdaysa Ali Hamaney'in bulunduğu alan hedef alındı. Füze ve hava saldırıları sırasında içeride birkaç kişiydik. Ali Hamaney, Müçteba Hamaney'in genellikle ders verdiği bir yerde bulunuyordu. Ancak o gün orada değillerdi. Orayı tamamen yerle bir ettiler. Düzenli şekilde onun bulunduğu yeri vuruyorlardı. Belinde ve bacağında hafif yaralanmalar oluştu. Ancak kısa sürede toparlandı. Şu anda sağlık durumu iyi ve tamamen iyileşmek üzere. Kendisiyle ilgili ortaya atılan alnından yaralandığı yönündeki iddiaların tamamı asılsızdır. Yalnızca kulağının arka kısmında küçük bir yara oluştu. Bunun dışında anlatıldığı gibi ciddi bir yaralanma söz konusu değil. Düşman çeşitli söylentiler ve bahanelerle onun görüntüsünü ya da sesini elde ederek farklı amaçlar peşinde koşuyor. Bu nedenle şu an için acele edilmiyor. Zamanı geldiğinde kendisi doğrudan halkla konuşacaktır. Sağlığı, dirayeti ve halkı liderlik etme gücü tamamen yerindedir.
1: Sevgili izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir anlaşma bekleniyor. Ancak ateşkesler İsrail'i durdurmaya yetmiyor. Son örnek de Lübnan'dan geldi. Ekranlarınıza da bu görüntüler yansıyor şimdi. Siyonistler bir kez daha bile isteye bir ambulansı hedef aldı.
6: İsrail imza attığı savaş suçlarına bir yenisini ekledi. Tel Aviv ve Beyrut arasında sözde bir ateşkes, tozu dumana katan saldırının hedefinde ise bir ambulans var.
7: Boğazan! Boğazan'a gelmek ara!
6: İsrail'e ait insansız hava aracı ambulansı vururken hiç tereddüt etmedi. Sur kentinde İslami Sağlık Kurumu'na ait ambulanstaki sağlıkçılar can kurtarmaya giderken ölümün eşiğine geldi. Üç kişinin ölümden döndüğü olayda aracın son hali Siyonist saldırganlığın özetiydi.
1: Sevgili izleyenler, bugün Rusya'da Zafer Günü, her 9 Mayıs'ta kutlanan Zafer Günü sebebiyle başkent Moskova'da büyük askeri geçit töreni düzenlenecek. Ancak Ukrayna ile Rusya arasındaki 3 günlük ateşkese rağmen Zafer Günü kutlamaları diken üstünde. Kiev yönetimi resmi tören sırasında başkenti hedef alır mı? Çünkü her iki taraftan da çok sert açıklamalar vardı. Gelin bakalım hemen şimdi son durumu da alalım yerinden. A Haber muhabir Akşin Kişiye Moskova'da bizi bekliyor. Günaydın Akşin. Nedir son durum? Neler söyleniyor?
8: Günaydın Merve Özkan. Evet, dünyanın gözü yaklaşık 40 dakika sonra Moskova'nın dünyaca ünlü Kızıl Meydanı'nda yapılacak askeri geçit töreninde olacak. İkinci Dünya Savaşı'nda Kızıl Ordu'nun kazandığı zaferin yıl dönümü anısına her sene 9 Mayıs'ta yapılan ve Putin iktidara geldiğinden beri güç gösterisine dönüştürülen bu tören bu yıl ise güçsüzlük gösterisi olarak nitelendiriliyor. Zira Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyon kararı alındığında 3 gün sonra Kiev'in merkezi caddesinde zafer töreni yapmayı hedefleyen Kremlin savaşın 5. yılında Kızıl Meydan'da tören yapabilme için ABD'den Ukrayna'ya baskı kurmasını istemek zorunda kaldı. ABD'nin baskıları sonuç verdi ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski dün alaycı bir dille Kızıl Meydan'da askeri tören yapılmasına izin verdiğini duyurdu. Ayrıca yine ABD'nin girişimleri sonucunda ateşkes süresi de 10-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde 2 gün daha uzatıldı. Ateşkesin 11 Mayıs'a kadar uzatılması girişimini destekledi. Kabul eden Moskova taraflar arasında bine bin formülüyle geniş yapılı bir esir değişimi yapılmasına da onay verdi. Zelenski'nin ifadelerini sert sözlerle eleştiren Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova'nın zafer günü geçit törenini düzenlemek için kimseden izin almasına gerek olmadığını söyledi. Rusya'nın tek taraflı olarak 8-10 Mayıs tarihleri arasında ilan ettiği ateşkese uymayan ve Rusya'nın değişik bölgelerine yönelik saldırılarını sürdüren Ukrayna, bunu Rusya'nın da Kiev tarafından 6-8 Mayıs tarihleri arasında alınan sessizlik rejimi kararına Moskova'nın uymamasıyla izah ediyor. Ukrayna'nın muhtemelen bugün de Rusya bölgelerine insan hava araçlarıyla saldırılarına devam edeceği beklense de Kızıl Meydan'daki töreni ise engellemeye yönelik herhangi bir girişimde bulunmayacağına artık kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada Özbekistan ve Kazakistan liderleri de son anda Kızıl Meydan'daki törene katılma kararı alarak dün akşam Moskova'ya geldiler. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise ülkesinde Haziran ayında yapılacak seçimler dolayısıyla programının yoğun olduğunu gerekçe göstererek Moskova'ya gelmeyeceğini açıkladı. Kremlin Sarayı daha önce törene katılmaları için hiçbir devlet başkanına davet gönderilmediğini, sadece kendi inisiyatifleriyle gelmek isteyenlere davet yapıldığını duyurmuştu. Abhazya, Belarus, Laos, Slovakya, Güney Ossetya, Bosna liderlerinin de bugünkü törene katılmaları bekleniyor. 9 Mayıs töreni dolayısıyla Moskova'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Şehir merkezi ziyaretçilere tamamen kapatılırken vatandaşlara bugün mobil internet ve SMS mesajlaşmalarının da engellenebileceğine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Güvenlik kaygıları gerekçesiyle bu sene askeri araçlarsız yapılacak törende hava gösterisinin de sadece birkaç uçakla sınırlandırılacağı bildirildi. Bu yıl ilk kez yabancı basın mensuplarına da 9 Mayıs kutlamalarını Kızıl Meydan'da takip takip etmelerine izin verilmeyecek. Türkiye saatiyle 10.00'da başlaması planlanan törenin bu yıl ilk kez canlı olarak yayınlanmayacağı, band kaydının daha sonra yani devlet televizyonu tarafından servis edileceğini diyelim ve söz tekrar size bırakalım.

0: Efendim bir yangın haberiyle devam edeceğiz. Şimdi İstanbul Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler çevredeki yapılara da sıçradı. Arnavutköy'deki bir fabrikadan gece saatlerinde alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen ve çevredeki yapılara da sıçrayan yangını kontrol altına almak için ekipler seferber oldu. Arnavutköy başta olmak üzere çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangının etkili olduğu alanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Cadde ve sokaklar yayayla araç trafiğine kapatıldı. Geniş bir alanda etkisini sürdüren yangın itfaiyenin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle söndürülebildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında fabrikada büyük çaplı maddi hasar oluştu. Havanın notlarına bakalım şimdi. AKOM verilerine göre hafta sonu sıcaklık 13 ila 24 derece civarında seyredecek. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? Gelin hemen ayrıntıları alalım biz de. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz ve konu bizi bekliyor havanın notlarını aktarmak için. Günaydın Nuray, hoş geldiniz yayınımıza. Sanki biraz sisli görüyorum İstanbul'un manzarasını. Köpründen de senin de bizlerle paylaştığın görüntülerde. Hem bugünü hem de hafta sonu nasıl geçecek hava sizden alalım.
1: Günaydın, iyi yayınlar dileyelim. Geçtiğimiz günlerde İstanbul genelinde sıcak hava etkili olmuştu ve insanlar bu güzel havanın tadını çıkarmak için parklarda, bahçelerde ve sahillerde vakit geçirdi. Peki hafta sonu bu tablo devam edecek mi? Çok değerli konuğum, meteoroloji mühendisi Adil Tek'e soracağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hafta sonu bizleri neler bekliyor?
2: Hoş bulduk. Teşekkürler. Hafta sonu İstanbul yağışla başladı. Dün gece özellikle Orta Akdeniz'den gelen yağışlı sistem akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da ama çok kuvvetli olmayan hafif yağış geçişlerine sebebiyet verdi. Marmara geneliyle birlikte İstanbul'da yağış alan yerler arasındaydı. Orta Akdeniz'den geldiği için sistem sıcaklıkları çok düşürmedi. Aslında geçen hafta sonuna göre sıcaklıklar geçen hafta yükselmişti. Oldukça güzel bir hafta sonu vardı ve bu hafta yağış var ama sıcaklıklar düşmüyor. Bunu söyleyelim. Yani özellikle gece sıcaklıkları 15-16 derecelerin altına inmiyor. Şu saatler itibariyle de İstanbul'da aslında sıcaklık 16 ile 20 derece arasında. Özellikle güney ilçelerde sıcaklık kendini biraz daha fazla hissettiriyor ama ara ara yine İstanbullular yağış geçişlerini görüyorlar. Bugün bu yağışlı sistem akşam saatlerinde etkisini kaybetmiş olacak. Ara ara yine kuvvetli olmayan yağış geçişlerini göreceğiz. Bu yağış çok üşütmüyor. Önce onu söyleyeyim. Sıcaklıklar çok düşmedi. Kuzeyden gelen sistem değil. Yarın genel olarak parçalı bulutlar ama çok bir sabah saatleri yine hafif bir yağış ihtimali var ama yarın da sıcaklıklar İstanbul'da 24-25 derecelere kadar çıkıyor gün içerisinde ve gece sıcaklıkları yine 16-17 dereceler arasında. Yani aslında İstanbullular dışarılara çıkabilirler, üşümezler. Sadece yanlarına o yağış anında şemsiye almalarında biraz fayda var diyelim. Önümüzdeki hafta içerisinde de İstanbul'da özellikle pazartesi salı günleri normal hava devam ediyor ama çarşamba günleri itibaren tekrar yeni yağışları görüyor olacağız. Ama bu yağışlar yine kuzeyli sistemler değil. Yani o geçtiğimiz haftalarda gözüken çok soğuk hava artık ortadan kalktı. Bahara girdik diyebiliriz ve sıcaklıklar da artmaya devam edecek İstanbul'da gözüküyor. Ama tabii beraberinde yağışlı havaları da önümüzdeki haftalarda İstanbul'da görüyor olacağız. Yağışlar İstanbul'da Mayıs ayında da devam ediyor gözüküyor. İstanbul için tablo böyle.
1: Peki hocam, yurdun genelinde yoğun bir yağış söz konusuydu. Bu yağış devam edecek mi yurdun genelinde?
2: Yurt genelinde yine şu anda İstanbul'la birlikte yine Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu'nun batısında yani başkent Ankara'dan şöyle kuzeyden Sinop, başkent Ankara, Anamur hattı şöyle bir kuzeyden hat çizin. Yurdun batısında yağışlar var. Yağmur şeklinde yağışlar devam ediyor. Batı Karadeniz'de devam eden yağış var yine ara ara. Yine İç Anadolu'nun batısında ve Ege'nin güney kesimlerinde yağışlar sürüyor olacak. Bu şekilde de yağışlar sürüyor. Yurdun doğusunda ise şu an için yağış yok. Ama yarından itibaren özellikle Karadeniz yani kuzey kesimlerde ve yurdun batı kesimlerinde yağışları görüyor oluruz. Özellikle de bu yağışlar 42. yağışlarını andıran yağışlar şeklinde. Yani öğleden sonra bu yağışları daha çok görüyor olacağız ve akşam saatlerinde yağışlar kesilmiş olacak gözüküyor. Orta Akdeniz'den gelen sistemler dediğimiz gibi kuzeyli sistemler yok. Aşırı soğuma yok. Bahar gibi yaşamaya başladık. Yani Mayıs ayının kendi normal değerlerine dönmüş vaziyetteyiz gözüküyor.
1: Hocam aslında biraz da sisli bir hava var ama bu sisli hava

0: ileriye dönük daha da artacak mı, yoksa daha açık bir hava mı olacak geçtiğimiz saatlerde?
1: Yani şu anda İstanbul'da evet biraz pus var gibi gözüküyor ama görüş mesafesini, yani deniz ulaşımını, karla ulaşımını etkileyecek bir yani sis mevcut değil. Şu andaki görüş mesafesine baktığımızda yaklaşık 25-30 kilometrelik bir görüş mesafesi var ve nem var, yağıştan dolayı biraz puslu görüyoruz. Bazı yerlerde yağış düştüğü için de biraz da puslu görüyor olabiliriz.
0: Adil Tek'e verdiği bilgilerden dolayı teşekkür edelim ve sözü tekrardan sizlere bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz konuğumuza ve Aynur'a paylaştıkları bilgiler için. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Uşak Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım çok önemli itiraflarda bulundu. Belediyenin lüks araçlarını eşi ve çocuklarına tahsis ettiğini kabul eden Özkan Yalım, Özgür Özel'le para ilişkisini de anlattı. Özgür Özel'e hediye saat ve çanta gönderdiğini, kurultay sürecinde de para yardımı sağladığını söyledi. Özel'in makam aracının VIP dönüşümü için ödenen 170 bin euro da belediyeye fatura edilmiş.
3: Özkan Yalım itirafçı oldu, rüşvet ve yolsuzlukları tek tek anlattı. Özgür Özel'le arasındaki para ilişkilerine dikkati çekti.
4: Özkan Yalım'ın bizlerin beklentilerini karşılayacağını biliyorum, inanıyorum.
3: Uşak Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski başkan Özkan Yalım, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla itiraflarda bulundu. Çocuklarına belediye araçlarını tahsis ettiğini itiraf eden Özkan Yalım, belediyenin lüks araçlarını eşiyle küçük oğluna tahsis ettiğini, belediyeden özel şoför de atadığını vurguladı. Özkan Yalım, Özgür Özel'le arasındaki parasal ilişkileri de anlattı. Özel'in makam aracının VIP dönüşüm bedelini de belediyeye fatura ettiklerini söyledi.
5: Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen aracın VIP dönüşüm bedeli Uşak Belediyesi tarafından ödendi. Özel'e tahsisli aracın dönüşümü için 170 bin euro artı KDV ödemesi yapıldı. Aracın faturası Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Şirketi üzerinden tek fatura halinde ödendi. Bu işlemden dolayı pişmanım. Kamu zararını gidermek istiyorum.
3: Yalım, Özgür Özel'in babasına Uşak'tan bir araç aldıklarını, otomobil bedelinin 180 bin lirasını kendi şahsi hesabından ödediğini söyledi. CHP'nin şaibeli 38. kurultayı öncesi de para trafiği yaşandı. Özkan Yalım, kurultay öncesi Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin TL nakit para verdiğini söyledi. 200 bin TL'yi Manisa'daki evin bahçe duvarına poşet içinde bıraktığını, 1 milyon TL'yi ise Denizli'de Demirkan isimli şahsa çanta içinde teslim ettiğini anlattı. Özkan Yalım, otelinde CHP milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarının zaman zaman ücretsiz konakladığını, bu nedenle otel kaydı açılmadığını, emniyete de bildirim yapılmadığını söyledi. Uşak Spor üzerinden yapılan yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili de itiraflarda bulundu. Yalım, futbolcuların belediyede işçi, futbolcu eşlerinin de belediyede kadrolu personel olarak gösterildiğini anlattı.
5: Uşak Spor'a bağış adı altında gelen nakit paraların bir kısmını daha önce kendi cebimden yaptığım ödemelere karşılık aldım. Parayı Yalım Gardı'ndaki çalışanlara maaş ödemek için kullanmış olabilirim. Şirketimde maddi sıkıntı yaşandığı bir dönemde Uşak Spor'a bağış olarak gelen paralardan alacağımı mahsup olacak şekilde alarak sigorta borçlarını ödedim.
3: Yalım, gönül ilişkisi yaşadığı Ebru Yurtuluğa aldığı daireye belediye iştiraki Dokur evinden 4 halı gönderttiğini, oluşan zararı karşılamaya hazır olduğunu ifade etti. Özkan Yalım, eğlence merkezlerine kesilen cezalar sonrası işletme sahiplerinin Uşak Spor'a bağış yapmak istediklerini de öne sürdü. Ali Rıza Demir tarafından işgaliye için belediyeye verilen 1,5 milyon TL tutarındaki çeki de kendisinin bozdurduğunu söyledi. Özkan Yalım, parasını ödemek suretiyle tutarı kendi şahsi işlerinde kullanmış olabileceğini ifade etti.
2: Efendim, Ankara'da yeni atamalar oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlarla Sermaye Piyasası Kurulu ve TÜİK başkanları değişti. Atama kararlarına göre Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na Mahmut Sütçü getirildi.

0: Sütçü SPK 2. Başkanı olarak görev yapıyordu. SPK 2. Başkanlığına Ahmet Aksu, üyeliğe ise Yusuf Sümbül atandı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına ise Hızır Aslı Yürek getirildi. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına ise Yusuf Emre Akgündüz atandı. Sevgili izleyenler, hobi bahçelerine sınırlama geliyor. Daha evvel de paylaşmıştık. Kooperatifler üzerinden hobi bahçeleri kurulmasına yasak geliyor. Tarım arazilerinde yapılaşmanın önüne geçiliyor. Meclis gündemindeki yasa teklifiyle tarım arazileri üzerine yapılmış yapı ve tesislere elektrik, su aboneliği veren kurumlara 100 bin lira ceza kesilecek.
1: Tarım arazilerinde kooperatifler üzerinden hobi bahçesi yapılmasına yasak geliyor. Son günlerin tartışma konularından biri olan hobi bahçelerine ilişkin yeni bir düzenleme gündemde. Önümüzdeki günlerde mecliste görüşülmesi beklenen toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda yapılacak değişiklikle tarım arazileri üzerinde hobi bahçesi yapılmasının önüne geçilecek. Teklife göre kooperatifler imar planlarında tarımsal alanlar olarak görülen yerlerin mülkiyet hakkını alamayacak. Tarım arazileriyle ilgili tespitler herhangi bir şikayete bağlı olmaksızın valilikler tarafından kendiliğinden yapılacak. Bozulan arazilere metrekare başına 2500 lira para cezası verilecek ve yapıların yıkılıp arazinin eski haline getirilmesi için de 2 ay süre tanınacak. Tarım arazileri üzerine izin alınmadan yapılmış her türlü yapıya su, elektrik ve doğalgaz bağlantısı yapılamayacak. Yapan kuruma da 100 bin lira para cezası kesilecek. Bir ay içinde abonelikleri iptal edilecek. Edinmeyen her ay için 100'er bin lira para cezası verilecek.
0: Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti sevgili izleyenler. Yeni düzenlemeyle yöneticilerin keyfi aidat belirleme yetkisi de ortadan kalkmış oldu. Aidat ve zam kararları Kat Malikleri Kurulu'nun onayına bırakıldı.
2: Havuzlu siteler falan olduğu zaman çok uçuk fiyatlar olabiliyor tabii, 10.000 lira 15 bin lira gibi.
3: Kira yakın. Aidat ödeniyor diye biliyorum şu anda.
4: Keyfi aidat artışına yasal fren devrede. AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi meclisten geçti.
5: Kiralara geçen fahiş aidat devri kapanıyor. Yeni düzenlemeyle beraber apartman yönetimlerinin tek taraflı ve kontrolsüz karar almasının önüne geçilecek.
6: Aidat tutarını belirleme yetkisi de kat maliklerine devredildi.
7: Herkesin ortak kararı. Yöneticiyi nasıl seçiyorlarsa artık bütün yapacakları işi hep birlikte seçmeleri bence çok güzel olmuş.
4: Peki aidatlar artık nasıl tespit edilecek? Yeni düzenlemeye göre yöneticiler aidat artışlarını doğrudan kat maliklerinin onayına sunacak. Teklifin kabul edilmesi için kat maliklerinin en az 1/3'sinin onayı gerekecek.
6: Yönetici geçici bir işletme projesi hazırlamak zorunda ve 3 ay içerisinde kat maliklerine tek tek gösterip onaylatmak zorunda.
8: Çok iyi olur. Kendi kafalarına göre iş yapmazlar en azından.
4: Eğer bu çoğunluk sağlanamazsa site yönetimi en geç 3 ay içinde yeni bir bütçe hazırlayacak. Peki artışta anlaşılmazsa?
5: Bu noktada devreye yeniden değerleme oranı girecek. Yani fahiş site aidatlarına karşı getirilen sınır sayesinde bu orandan daha fazla zam yapılamayacak.
4: 2026 için açıklanan yeniden değerleme oranı %25,49. Bu da 5 bin lira olan aidatın 6.274 liraya, 10 bin lira olan aidatın 12.549 liraya, 15 bin lira olan aidatın ise en fazla 18.823 liraya yükselebileceği anlamına geliyor.
9: Şimdi 30 bin liralara çıktı Avcılar'da oturduğum sitede. Sormadığı bir şey yok. İlanı yapıştırıyor ilan dolabına. Banka hesap numarası bu. Bankaya yatırılacak. Kat malikleri bir itiraz bile edemiyorlardı. Kat malikleri ikinci bir kiracı oluyorlar.
0: Efendim şimdi Almanya'dan film gibi bir soygun haberi paylaşacağız sizinle. Hırsızlar planlarını yaptı. Para nakil aracının geldiği sırada da harekete geçti. Almanya'da akıllara durgunluk veren banka soygunu girişiminde iki kişi rehin alındı. Rehineler 6 saat sonra...

0: sonra yaralı olarak kurtarıldı. Soyguncularsa olay yerinden kaçmayı başardı. O anlara bakalım şimdi.
1: Almanya'da bir bankada film senaryolarını aratmayan bir soygun girişimi oldu. Behineler özel kuvvetler tarafından kurtarıldı. Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Sinzig kasabasında bir bankayı soymak isteyen hırsızlar önce para nakil aracının görevlisini banka önünde durdurarak tehdit etti. Ardından da bankaya girerek personelden iki kişi rehin aldı. Bankanın çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ağır silahlı polis özel kuvvetler bankaya girerek kurtarma operasyonu düzenledi. O anlar kameraya an be an yansıdı. Müzik 6 saatlik rehine krizinin ardından iki banka çalışanı yaralı olarak kurtarıldı.
2: Rehineler yaşananlardan hala derinden etkilenmiş durumdalar. Gelişmelerin takibinde olacağız. Adli tıp ekibi gerekli işlemleri gerçekleştirecek.
1: Yerel medya kaynakları faillerin özel kuvvetler bölgeye gelmeden olay yerinden kaçtıklarını değerlendiriyor.
2: Şu anda soruşturmalarımızı sürdürüyoruz. Uygun önlemleri almaya devam edecek ve faili veya failleri mümkün olan en kısa sürede yakalamaya çalışacağız.
1: Soyguncuların para çalıp çalmadığı henüz belli değil.
0: Dönelim tekrar yurda. Ankara'da da silahlı çatışma vardı sevgili izleyenler. Polatlı'da husumetli iki aile arasında sokak ortasında çatışma çıktı. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.
1: Husumetliler arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde aralarında husumet bulunan ailelerin fertleri Şentepe mahallesinde karşılaştı. Gerginlik büyüyünce iki aile üyeleri arasında silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri mahalleyi ablukaya aldı. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı. 8 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Söz konusu aileler arasında 3 Mayıs'ta çıkan kavgada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
0: Sevgili izleyenler, Bebek Firar'da filmini hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Zonguldak'ta o film gerçek oldu. Anne babasının dikkatsizliğinden faydalanan 2 yaşındaki bebek yol kenarında kapısı açık halde bulunan otobüse bindi. Bakın ekranlarınıza da yansıyor o görüntüler. Kilometrelerce yol giden bebek ağlayınca şoför ne yapacağını şaşırdı. Neyse ki çok geçmeden ailesi bulundu.
3: Anne babasının bir anlık dikkatsizliğinden faydalandı, yol kenarında kapısı açık halk otobüsüne bindi, doğruca arka koltuğa geçti. Olanlardan habersiz araca dönen şoför bir süre ilerledikten sonra duyduğu ağlama sesiyle neye uğradığını şaşırdı.
4: Ne oluyor?
3: Zonguldak'ta halk otobüsü şoförü Ramazan Çimen seferini tamamladıktan sonra eve dönmek için hazırlık yapıyordu.
5: Ekmek fırına ekmek almaya gittim. Arabanın ön kapısı açık.
3: O ekmek alırken anne babasının yanından ayrılan 2 yaşındaki bebek kapısı açık otobüse bindi. Ekmeği alan Çimen de eve doğru yola çıktı. Ama çok geçmeden arka koltuktan küçük çocuğun ağlama sesi duyuldu.
4: Aşkım gel buraya, buraya gel. Çiçeğim gel, çiçeğim. Gel ben seni annemi götüreceğim gel.
3: Aracı durduran şoför korkan küçük çocuğu kucaklayarak yanına aldı.
4: Burada otur, ben seni annemi götüreceğim. Çocuk arabada unutulur mu?
3: Polise haber veren Ramazan Çimen küçük çocuğu ailesine teslim etti.
4: Bekle, bekle. Korkma, tamam mı? Bekle.
5: Eğer bu çocuğu ben hani ağlamasa, evin önüne arabayı çeksem, bu çocuk sabaha kadar bu arabanın içinde ne yapardı?
0: Bazen sıcacık bir sarılma, yüzlerde bir tebessüm oluşturuyor. İşte bu anın yaşandığı bir yere götüreceğiz şimdi sizleri. Ankara'da çekilen sosyal deneyde küçük bir kız çocuğu bir yaşlı kadına sarılmak istedi. Ortaya insanlığa olan inancımızı hala kaybetmememiz gerektiğine inandıran o görüntüler çıktı. Şimdi ekranlara taşıyalım.

0: mısın bakalım, sarıl yavrucuğum hadi.
1: O anda yaşlı kadın tereddüt etmeden kollarını açtı, küçük çocuğu şefkatle kucakladı. Kısa süren o sarılma belki de günün en güzel anı oldu. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan görüntülere özlediğimiz samimiyet bu yorumları yağdı.
0: Tatlı kızım benim, babaanne nerede, köyde mi oturuyor?
1: Birkaç saniyelik bu an sevginin ve merhametin en güzel duygulardan biri olduğunu tekrar hatırlattı.
0: Ha, yavrum benim. Ömrün çok olsun hadi. Öpeyim kara gözlerinden.
2: Şimdiki durağımızda Trabzon. Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor. Ünlü mavi yıldız çiçeklerinin de açtığı yayla her yıl olduğu gibi bu yılda yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
3: Mavi yıldızı çiçekleri görmeye geldik. Çok çok çok güzel. Yurt dışından geliyoruz ve ilk defa geliyoruz.
1: Mavi yıldız çiçekleri açtı. Doğa severler Kadıralak Yaylası'na akın etti.
4: Çiçekleri görmek için geldik. Her yıl geliyoruz.
3: Çok güzel. Manzara güzel. Çok iyi geliyor. Hem psikolojik olarak dinlenmiş oluyoruz. Çok güzel.
1: Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası'nda adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Havaların ısınması ve karların erimesiyle mavi zakkum olarak da bilinen mavi yıldız çiçekleri açtı.
5: Yayla çok güzel, mavi çiçekler zaten inanılmaz.
1: İlkbaharın gelişiyle yeşilin binbir tonunun görüldüğü yayla, mavi yıldız çiçeklerinin de açmasıyla görsel şölen sunuyor. Yaylanın eşsiz manzarasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler bölgeye giderek doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.
6: Yurt dışından geliyoruz, Almanya'dan. Mavi yıldız çiçekleri görmeye geldik, çok mükemmeldi. Herkese tavsiye ederiz.
5: Yılın belirli bir döneminde oluyor. 2 hafta süresi var aslında ama bu yıl tabii kar da yağdı. Kar yağmasına rağmen hala çiçekler çok canlı. O yüzden herkese tavsiye ederim mutlaka bu, yani doğanın güzelliğini görmelerini dilerim.
2: Sofraların olmazsa olmazı, kokusuyla iştah kabartan ekmeğin birçok çeşidi bulunuyor. Peki hangi ekmek daha çok rağbet görüyor? Sizin için araştırdık.
7: Tam buğday, çavdar, mısır ekmeği, ekşi mayalı ekmek.
1: Türk mutfağının temel besinlerinden ekmek artık çeşit çeşit haliyle sofraları süslüyor.
8: Bir zamanlar sofraların vazgeçilmezi sadece beyaz ekmekti. Şimdi ise tam buğdaydan siyez ununa, ekşi mayalıdan çavdarlıya kadar onlarca seçenek var. Peki hangi ekmek daha sağlıklı? Vatandaş hangisini tercih ediyor? Ekmek olarak hangisini tercih ediyorsun?
9: Tam buğday, ekşi mayalı.
10: Çavdar, kepek.
8: Neden peki bunu tercih ediyorsun?
9: Şimdi şeker hastalığım var.
10: Anlatılana göre biraz daha zararsız diye.
9: Karbonhidrat beyaz ekmekte çok olduğu için sağlık açısından da faydası olmadığından dolayı tam buğday.
8: Ayhan Bey, en çok hangi ekmek çeşitleri satılıyor? Sizin fırınızda hangi ekmek çeşitleri var?
7: Şimdi en çok beyaz ekmek dediğimiz, beyaz unla yaptığımız ekmekler tüketiliyor. İşte şu tarz dediğimiz ekmekler. Mesela bu tam buğday ekmeği. Bu çavdar hemen hemen aynı gözüküyor ama unları farklı bu arada. Ekşi maya, işte uğraşısı zor biraz, belli de oluyor. Kepek ekmeği.
8: Beyaz ekmek tüketmiyorsunuz sanırım.
10: %30 tüketiyoruz. %70 diğerleri.
8: Peki beyaz ekmeği daha önce kullanıyor muydunuz? Ne kadar süre önce bıraktınız?
9: Aşağı yukarı 4 ay önce bırakmıştım. Daha önce kullanıyorduk tabii, yıllarca öyle kullandık zaten.
8: Hangi ekmekleri tercih ediyorsunuz?
11: Buğday.
8: Neden peki?
11: Şey olarak her şeyle daha da düzgün, daha güzel yapıldığı için.
1: Sağlık Bakanlığı'nın beyaz ekmekte %40 tam buğday oranını zorunlu kılması yeni bir ekmek modelinin doğmasına yol açacak.
7: Alışmış olduğumuz 50 yıllık, 100 yıllık bu beyaz ekmek kültürünün bittiği bir döneme geliyoruz. %40'ı tam buğday olmak üzere yeni bir devire geçiliyor artık. Yani o bildiğimiz 50-100 yıllık bir anlayış bitiyor. %40'ı buğday olmak üzere bu zorunluluk oluyor. Fakat tam yürürlüğe girmedi henüz. Zannediyoruz yıl sonuna doğru yürürlüğe girecek. Bir kabuk düşünün. Bir tane kabuğu kepek, bir tane kabuğu buğday, bir tane kabuğu çavdar, içinde

0: olan, en ince olan beyaz buğday, o beyaz bu işte. Maliyeti düşürmek için herhalde bu buğdaya geçilmiş. Eski 50 yıl evvel biliyorsunuz Türkiye nereden nereye geldi. O dönemler böyle alışılmış gidiyor ama şu anda benim gördüğüm önümüzdeki dönem artık tam buğday ve çavdar bu tip ekmeklere tüm Türkiye yönelecek.
1: Peki ekşi mayalı ekmeği hazırlarken ne gibi farklılıklar oluyor normal beyaz ekmekten veya tam tahıllıdan?
0: Şimdi ekşi mayalı ekmek aslında uğraşma açısından, yani atıyorum bunu biz 3-4 saatte pişmiş olarak buraya aldığımız bu ekmeği, ekşi mayalı ekmeği 2 gün 3 gün boyunca bekletiyoruz.
2: A Haber Radyo 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'nin dijital altyapı sağlayıcılarından Türk Telekom 2026 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket gelir, karlılık ve mobil abone kazanımında güçlü bir performans sergiledi. Türk Telekom'un konsolide gelirleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %8,7 artarak 64.9 milyar liraya ulaştı. Şirketin fabrikü %17,1 yükselişte 27.4 milyar liraya çıkarken net karı ise %55,6 artışta 10,5 milyar lira oldu. Şirket aynı dönemde yatırımlarını da hızlandırdı. İlk çeyrekte gerçekleştirilen yatırım miktarı %70'in üzerinde artışta 17 milyar liraya yükseldi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Dünya ekonomisinin borç yükü büyümeye devam ediyor. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayımladığı Küresel Borç Monitörü raporuna göre küresel borç miktarı 2026'nın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolara çıkarak tarihi zirveyi gördü. Böylece küresel borçlar üst üste 5. çeyrekte de artış kaydetti. Yalnızca yılın ilk 3 ayında borç miktarı 4.4 trilyon doların üzerinde arttı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
9: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
8: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
9: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
7: Bir reklam.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayımladığı Küresel Borç Monitörü raporuna göre küresel borç miktarı 2026'nın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolara çıkarak tarihi zirveyi gördü. Rapora göre yükselişin temel nedeni özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de hızlanan kamu borçlanmaları oldu. Küresel borcun dünya ekonomisinin oranı ise %305 seviyesinde hesaplandı. Türkiye'de ise borç göstergelerinde farklı bir tablo ortaya çıktı. Hane halkı borçlarının milli geliri oranı %10 seviyesinde sabit kalırken şirket ve kamu borçlarında gerileme görüldü.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
9: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
8: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
9: Gidefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin

0: yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 6 taksit seçeneği seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Borsa İstanbul'da yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor. BIST 100 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra tarihi rekorunu tazeledi. Endeks 2025 yılını yaklaşık 11.200 puan seviyelerinde tamamlamıştı. 2026'nın ilk aylarında hızlanan alımların etkisiyle BIST 100'de yükseliş %30'u aştı. Özellikle Ocak ayında görülen güçlü performans son yılların en dikkat çekici başlangıçlarından biri olarak kaydedildi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. A Haber Radyo.
3: Yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla gelişmeleri yeni saatimizde de sizlerle paylaşmaya devam ediyor sevgili izleyenler. Şimdi Türkiye'den dev bir operasyon haberiyle başlayacağız bültenimize. Uluslararası ve ulusal düzeyde aranan 48 suçlu daha Türkiye'ye getirildi. Bu kişilerin arasında istismar ve kaçakçılık suçlarından aranan isimler de var. Gelin detaylara bakalım şimdi.
4: Kırmızı bültenle aranan 48 suçlu yakalandı. Türkiye, yurt dışındaki firarilere yönelik geniş çaplı bir operasyona daha imza attı. Kritik operasyonda Emniyet ve Adalet Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışma sonucu başarıya ulaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Interpol Europol Daire Başkanlığı, kırmızı bültenle aranan 27 suçluyla ulusal seviyede aranan 21 suçluyu sınır ötesinden getirdi. Zanlılardan 31'inin Gürcistan'da, 7'sinin Almanya'da, 2'sinin Yunanistan'da olmak üzere ABD, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün'de yakalandıkları bildirildi. Yakalanarak Türkiye'ye getirilen zanlıların sabıka defteri de bir hayli kabarık. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada zanlıların kasten öldürme, tasarlayarak öldürme, kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, dolandırıcılık, silahla tehdit, silahlı terör örgütüne üye olma, çocuğun cinsel istismarı, kaçakçılık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi suçlardan arandıkları bildirildi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
3: Dünyadaki gelişmelerle devam edelim. Şimdi Trump'ın açıklamalarına bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump'ın gündeminde İran'la görüşmeler, Rusya-Ukrayna savaşındaki geçici ateşkes ve Almanya'dan çekilecek Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin akıbeti vardı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki belirsiz müzakere sürecine ilişkin konuştu Trump. Savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya ilişkin Tahran yönetiminden yakında yanıt beklediğini açıkladı. Hürmüz'deki duruma da değindi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Ticari gemilerin Boğaz'dan geçişine yönelik uygulamaya konan özgürlük projesinin devam etmesine gerek olmadığını düşündüğünü ve alternatif yolların olduğunu söyledi. Karadeniz'deki savaşa ilişkin de konuştu Trump. Geçtiğimiz gün duyurduğum Rusya ile Ukrayna arasındaki 3 günlük geçici ateşkesin uzayabileceğine dikkat çekti. Ve yine Trump'ın gündeminde Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'dan çekme kararı aldığı 5000 askerin akıbeti de vardı. Trump, Almanya'dan ayrılacak askerleri Polonya'ya kaydırabileceğini söyledi. Şimdi Trump'ın bu açıklamalarından sonra İran'dan ne gibi cevaplar ya da açıklamalar geldi buna bakacağız. Çünkü Trump dedi ki Tahran yönetiminden bir yanıt beklediğini söyledi bu anlaşmaya dair. İran Amerika Birleşik Devletleri'ne ne yanıt verecek? Müzakereler başlayacak mı? Son gelişmeleri ve son açıklamaları alacağız. Hemen Tahran'a uzanalım. A Haber muhabiri Ekber Karabağ yayın için hazır gelişmeleri paylaşacak bizimle. Ekber günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son durum Tahran'daki?
5: Teşekkür ederim Merve. Evet, haberimizde de izlediğimiz üzere ABD Başkanı Donald Trump İran'dan yanıt beklediklerini ifade etti. İran'dan gelen açıklamada ise İran Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın yanıtının Amerika'ya verecek yanıtın değerlendirildiğini, uygun görüldüğü işte tarihte ve işte gerekli hazırlıkla yapıldıktan sonra cevap verileceğini ifade etti. Esasında hafta içinde İran'ın yanıt vermesi bekleniyordu. Fakat yaşanan gelişmeler sonucu bunun geciktiğine ilişkin haberler ve değerlendirmeler gelmektedir. Malum Perşembe günü ve Perşembe ve Cuma günü bölgede Hürmüz Boğazı'nda ciddi çatışmalar söz konusu oldu ki ateşkesin başlamasından bu tarafa en ağır çatışmaların Perşembe ve Cuma günü olduğunu ifade edebiliriz. Perşembe karşılıklı olarak taraflar birbirine ateş açtı. Cuma günü de yine Amerika Birleşik Devletleri havadan İran'ın boş olarak İran limanlarına gitmekte olan iki petrol tankerine deniz kuşatmasını gerekçe göstererek ateş açarak bunların İran tarafına gidişini durdurdu. Dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'la yaptığı telefon görüşmesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgedeki eylemlerine dikkat çekti ve bu eylemlerin işte yasa dışı olduğunu, ateşkese aykırı olduğunu ve diplomasi sürecine zarar verdiğini duyurdu. Hatta İran'da bazı yorumlara göre İran cevabını bu yaşanan çatışmalar dolayısıyla geciktirdi yönünde yorumlar da yapılmaktadır. Son olarak İran lideri Mustafa Hamenei'nin sağlık durumuyla ilgili de dün akşam saatlerinde yeni bir bilgi geldi. Ülke ofisinden bir yetkili ülke liderinin sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etti. Kendisi ülke liderinin 3 bölgeden en azından diz bölgesinden, bel bölgesinden ve aynı zamanda kulağının arka bölgesinden savaş sırasında yara aldığını, ancak bu yaralarının iyileştiğini ve ülke liderinin işte sağlığının iyiye gittiğini söyledi. Bundan önce de İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan da ülke lideriyle 2-2,5 saat bir görüşme yaptığını ve kendisiyle ilgili de işte sağlık durumunun iyi olduğunu, çok mütevazıkar bir davranış gösterdiğini söylemişti.
3: Teşekkür ediyoruz Ekber Karabağ, paylaştığın bilgiler için. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri İstihbaratı Washington'la Tahran arasındaki gerginliğe ilişkin çarpıcı bir rapor hazırladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'deki kuşatmasını ve etkilerini analiz eden CIA, Beyaz Saray'a önemli uyarılarda bulundu. Raporda İran'ın ciddi ekonomik problemlerle karşılaşmaya başlaması için ablukanın aylarca sürmesi gerekebileceği görüşü savunuldu.
6: Amerikan istihbaratından Beyaz Saray'a abluka uyarısı geldi. Tahran'ın savaş kapasitesini merceğe alan CIA, raporunda İran'ın Hürmüz'deki ablukaya tahmin edilenden çok daha uzun süre dayanabileceği öngörüsünde bulundu. Ateşkese rağmen çatışmaların yeniden başladığı Hürmüz'de sular ısınıyor. Tarafların taleplerinden vazgeçmemesi nedeniyle müzakereler çıkmaza girerken topyekun bir savaşa dönüş riski de karşılıklı misillemelerle tırmanıyor.
7: Abluka inanılmaz, donanma inanılmaz. Adeta çelik bir duvar gibiler, kimse geçemiyor. Özellikle İranlılar hiçbir şekilde hiçbir şey geçiremiyorlar. Yani işleri bitti.
6: Trump yönetimi Hürmüz'deki ablukasıyla İran'ı masaya oturtmaya çalışsa da Amerikan basınına yansıyan bir rapor bu plana gölge düşürdü. Washington Post'un gündeme taşıdığı CIA raporunda İran'ın ekonomik ve askeri imkanları kapsamlı şekilde analiz edildi. Beyaz Saray'a kritik uyarılarda bulunan Amerikan istihbaratı, İran'ın ablukaya en az 3-4 ay dayanabileceğini savundu. Ülkedeki ekonomik krize rağmen Tahran'ın ciddi sorunlarla karşılaşmaya başlaması için ablukanın en az 6 ay sürmesi gerektiği belirtildi. Raporda dikkat çeken bir detay da İran'ın asker kapasitesi ve füze yeteneklerine ilişkin analiz oldu. ABD ve İsrail'in 2 ay süren yıkıcı saldırılarına rağmen Tahran'ın balistik füze altyapısının önemli bir kısmını koruduğuna vurgu yapıldı. İran'ın mobil fırlatma rampalarının yaklaşık %75'ini, füze stoklarının ise %70'ini hala elinde bulundurduğu öne sürüldü. Ayrıca İran'ın yeraltı depolama tesislerinin de neredeyse tamamını kurtardığı iddia edildi.
3: Sevgili izleyenler, biliyorsunuz bugün Moskova'da Zafer Günü kutlamaları var, 9 Mayıs ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı gönderdi, paylaştı İletişim Başkanlığı tarafından. Şimdi hemen ekranlarınıza yansıtacağız. Bakalım hemen. Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu'nun açıklandığı 9 Mayıs Avrupa Günü, Avrupa Birliği'nin sembollerinden biri olduğu kadar kıtamızda barış, işbirliği ve karşılıklı saygıya dayalı ortak bir gelecek inşa etme hedefinin de somut göstergesidir. Bundan 76 yıl önce temelleri atılan Avrupa Birliği'nin dayandığı kurallar çok boyutlu krizlerle aynı anda sınanmaktadır. Küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir. Avrupa Birliği'ne aday ülke olan Türkiye bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olmaya devam etmektedir. Bugün gelinen noktada Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesi sitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır. Türkiye olarak ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi kazan kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz. Bu düşüncelerle 9 Mayıs Avrupa Günü'nün ortak coğrafyamızda barış, huzur ve dayanışmaya vesile olmasını temenni ediyor. Vatandaşlarımız başta olmak üzere Avrupa halklarının Avrupa Günü'nü tebrik ediyorum mesajını gönderdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Bu paylaşımda biz de sizlerle paylaştık. Sevgili izleyenler, bugün Rusya'da Zafer Günü, her 9 Mayıs'ta kutlanan Zafer Günü nedeniyle başkent Moskova'da geçit töreni var. Ancak Ukrayna ile Rusya arasındaki 3 günlük ateşkese rağmen Zafer Günü kutlamaları da diken üstünde. Şimdi o görüntüler ekranlarınıza canlı olarak geliyor.
8: Здравствуйте, товарищи!
3: Zafer Günü 9 Mayıs'ta, her 9 Mayıs'ta kutlanıyor ve Rusya'da şu anda tören düzenleniyor. Ekranlarınıza canlı görüntüleri getiriyoruz sevgili izleyenler. Ancak bir taraftan da bu görüntülerin perde arkasında bazı sıkıntılar da var. Çünkü tören diken üstünde gerçekleşiyor. Her iki taraftan da Rusya'dan ve Ukrayna'dan sert mesajlar vardı yine bugüne dair. Yine Rusya'dan gelen görüntüleri bir taraftan ekranlarınıza getirirken törenin formatında da yıllar sonra ilk kez radikal bir karar alındığını da sizlerle paylaşalım. Bu kararın asıl gerekçesine dair de kritik iddialar var, işte az evvel yine bahsettiğimiz. 9 Mayıs Zafer Günü için hazırlıklar devam etti ve şu anda da canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Törenler başladı. Bu yılki törenle ilgili alınan bir karar dikkatleri de haliyle Moskova'ya çevirdi. Kızıl Meydan'da düzenlenen geçit töreninin formatında yıllar sonra ilk kez köklü bir değişiklikten söz ediliyor çünkü. Rusya Savunma Bakanlığı törenin operasyonel durum gerekçesiyle farklı bir konsepte gerçekleştiğini söyledi. Ama ayrıntıları tam olarak paylaşmadı. Ve sonrasındaysa geçit töreni 20 yılın aksine askeri araçlar olmadan yapılacak ve o şekilde de başladı, görüyorsunuz. Buna karşın hava unsurlarının törene katılacağı, askerlerin yaya geçişini yapacağı ve yine yayınlarda farklı birliklerin faaliyetlerinin gösterileceği de bildirildi. Rusya'da askeri araçların yer almadığı son Zafer Günü töreni de 2007 yılında gerçekleşmiş ve bir de 2026'da şu anda görüyoruz. Askeri araçlar olmadan bu tören gerçekleşiyor. Ve son yıllarda da törenlerin kapsamında da bir daralma özellikle dikkat çekti Rusya'da. 2022'de hava gösterileri iptal edilmişti. 2023'te tanklar neredeyse kaldırılmıştı tamamı. 2024 ve 2025'te sınırlı sayıda uçak yeniden dahil edilmiş. Organizasyonda savaş öncesine kıyasla daha küçük ölçekte kalmıştı bu uçaklarda. Ve şöyle de bir uyarı da yapıldı. Tören sırasında da her an alarm çalabilir.

0: değildir. O yüzden bir taraftan gözler şu anda bu törene çevrilmiş durumda, tüm dünyada da sevgili izleyenler. Biz de canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Çünkü Ukrayna'nın açıklamaları oldukça sertti. Zafer gününde Rusya'ya saldıracağız dedi. Ve bir taraftan da işte biz bu görüntüleri takip ederken herhangi bir saldırı olabilir mi düşüncesi de akıllardan geçmiyor değil. Siyaset bilimcilerinin bazı açıklamaları var. Rus analist yine törenin yaklaşık 40 dakika süreceğini, davetli sayısının sınırlı tutulduğunu söyledi. Yine yanı sıra füze tehdidine dikkat çekildi. Tören sırasında yaşanabilecek bir alarmın ciddi bir güvenlik ve imaj riski oluşturabileceğine de ifade edildi aynı zamanda. Çünkü canlı olarak bu görüntüler ekrana yansıyor gördüğünüz gibi. Öte yandan Ukrayna'nın uzun menzilli füze kapasitesine ilişkin iddialar da gündemde. Geçen yıl tanıtıldı Flamingo seyir füzesi. 3000 kilometre menzile sahip ve Moskova'yı hedef alabilecek kapasitede olduğu biliniyor. Ve uzmanlara göre de bu tablo Kızıl Meydan'daki değişikliğin sadece bir organizasyon tercihi değil, artan güvenlik kaygılarının sahaya yansıması olabileceği yorumlarını da güçlendiriyor. Yani şu anda ekranlarınıza bu töreni getiriyoruz ancak bir taraftan da hala kritik anlar olduğunu da sizlerle paylaşalım. Evet, Putin kürsüde şu anda görüyoruz. Ekranları o geçit töreninin sonrasında Putin'in kürsüye yaklaştığını gördük. Selamlaşmalar gerçekleşiyor. Rusya'da zafer gününde Moskova hakikaten bir taraftan yani yapılan açıklamalarda her an zafer gününü kutlarken alarm çalabilir uyarısı da yapılmış ve birçok kısıtlamaya da gidildi. Şimdi hemen bir sahaya da gidelim. Akşin Kişiyev bizi bekliyor. O noktada başka ne gibi açıklamalar var? Nasıl kısıtlamalara gidildi? Moskova'daki son durumu ve oradaki atmosferi de alalım. Akşin, söz sende.
1: Teşekkür ediyorum. Evet, şu anda tüm dünyanın gözü Moskova'nın dünyaca ünlü Kızıl Meydanı'nda. Şu dakikalarda artık askeri tören düzenleniyor. Ve şunu diyelim ki Kızıl Meydan'daki askeri törenin aslında canlı olarak yayınlanmayacağı daha önce ilan edilmişti. Buna rağmen yine de şu anda devlet televizyonu bunu canlı olarak yayınlıyor. Bunun da sebebi tabii ki Ukrayna'nın Kızıl Meydan'da yapılacak askeri törene saldırmayacağına ilişkin aldığı karar oldu ve dolayısıyla artık risk azaldığı için Ukrayna'nın Kızıl Meydan'da yapılacak törene saldırmayacağına kesin gözüyle bakıldığı için şu anda canlı olarak yayınlanıyor. Ayrıca yurt dışından yabancı devlet başkanlarının bu törene katılmasının da en önemli nedeni işte güvenlik garantisinin verilmesi oldu. Şöyle ki son anda Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan cumhurbaşkanları da bu törene katılmaya karar verdiler. Törene katılan yabancı devlet delegasyonları arasında en kapsamlı delegasyon işte Slovakya'dan katılıyor. Daha önce Slovakya Başbakanı Kızıl Meydan'daki törene katılmayacağını söylemiş. Sadece Putin'le baş başa bir görüşme yapacağını söylemişti. Fakat bugün kendisinin de Kızıl Meydan'da olduğunu görüyoruz. Askeri törende güvenlik gerekçeleriyle daha önceden askeri araçların alınmayacağı, askeri araç geçişinin olmayacağı belirtilmişti. Bugünkü törende daha fazla sadece askerler Kızıl Meydan'da yürüyecek ve tören Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov tarafından yönetiliyor. Şunu diyelim ki Rusya lideri Putin iktidara geldiğinden beri 2006 yılından beri özellikle bu tören her sene büyük bir askeri güç gösterisi olarak düzenleniyor. Tüm dünyaya mesaj veriliyor. Ayrıca ülke kamuoyuna da Rusya liderinin güçlü bir lider olduğu mesajı veriliyor. Dolayısıyla bu tören Rusya hükümeti tarafından oldukça önemseniyor. Yılda bir kere ülkenin en önemli bayramı olarak, resmi bayramı olarak kutlanıyor. Fakat bu sene Rusya hükümetinin istediği gibi olmadı. Yani şöyle ki Ukrayna birkaç gün önce daha Moskova'nın merkezinde Kremlin'e sadece 6 kilometre mesafedeki bir gökdeleni insansız hava aracıyla vurdu. Dolayısıyla böyle bir ortamda Kızıl Meydan'da askeri geçit töreninin düzenlenip düzenlenmeyeceği karşısında da çok önemli soru işaretleri oluştu. Bu gelişmeler üzerine Rusya lideri Putin

0: ABD Başkanı Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu telefon görüşmesinde Putin'in Trump'tan ateşkes için, yani 8-9 Mayıs tarihlerinde ateşkes için Ukrayna'ya baskı yapmasını istediği söyleniyor. Her ne kadar bu önerinin ABD Başkanı Trump'tan yapıldığı açıklansa da ve sonuçta Trump'ın Zelenski ile konuştuğu ve dün de Zelenski çok önemli bir açıklama yaptı. Rusya'ya Kızıl Meydan'da askeri tören gerçekleştirmesine izin verdiğini söyledi. Tabii ki bu açıklama Moskova açısından oldukça küçük düşürücü bir açıklamaydı. Bu sadece açıklama değil. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın resmi web sitesinde de bu açıklama yer aldı ve burada Kızıl Meydan'ın koordinatları belirtildi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 9 Mayıs sabahında bu bölgeye saldırmayacağı vurgulandı.
1: Akşin Kişiyev, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Yine o noktadan sıcak gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Efendim, ekranlarınıza da yansıyor şimdi. Tüm dünya Yıldırım Han'ı konuşuyor. Türkiye'nin yeni caydırıcı silahı, kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han dünya basınında konuşulmaya devam ediyor. Mısır'da yayınlanan bir programda televizyon sunucusu Ala El-Sali Yıldırım Han'ı övdü. Füze için İslam aleminin yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah'tan diliyoruz dedi.
2: İslam'ın, Müslümanların ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah'tan diliyoruz.
3: Türk savunma sanayinin yeni gözbebeği Yıldırım Han'ın şöhreti menzili gibi kıtaları açtı. Mısır merkezli yayın kuruluşu Alkanat 9'da yayınlanan programda gündem Türkiye'nin yeni kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han'dı.
2: Saygıdeğer izleyiciler, Yıldırım Han sizleri selamlıyor. Yıldırım Han'ın, İslam'ın, Müslümanların ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah'tan diliyor ve sizlere şunu soruyoruz. Türkiye, Yıldırım Han füzesinin duyurulmasının ardından küresel güç dengelerinde nasıl bir konuma geldi?
3: Programın sunucusu Ala El-Salih, övgüyle söz ettiği Yıldırım Han'ın özelliklerine dikkati çekti.
2: Türkiye'nin 6000 kilometre menzile sahip ve 25 Mach hızı aşan kıtalar arası bir füzeye sahip olması ne anlama geliyor? Bu sadece teknolojik bir gelişme mi? Ya da güç dengelerini yeniden şekillendiren jeostratejik bir dönüşüm mü? Türkiye bu açıklamanın ardından bölgede, hatta dünyada rolünü nasıl yeniden tanımlayacak?
3: Mısırlı sunucu Türk savunma sanayinin yükselişinin de altını çizdi.
2: Daha önce dengeyi korumaya çalışan Türkiye, şimdi savunma teknolojilerinin ön sıralarına yükselmiş durumda.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nın Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen Yıldırım Han, Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli ve kıtalar arası özellik taşıyan ilk balistik füzesi olma özelliği taşıyor.
1: Saha Expo 2026 bugün halkın ziyaretine açıldı. Fuara 7'den 70'e yoğun bir ilgi var. Yerli, yeni ve milli teknolojilerin sahneye çıktığı o sahneye gideceğiz şimdi biz de. A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci bizleri bekliyor. Oradaki atmosferi ekranlara getirecek. Hemen dönelim ve sözü Kübra'ya bırakalım. Oradaki son durumu almak için. Günaydın Kübra, hoş geldin yayınımıza. Nedir oradaki son durum, nasıl bir atmosfer var?
4: Günaydın Merve, hoş bulduk. Bizler de sizlere iyi yayınlar dileyelim. Şimdi salı gününden beri burada yayınlar yapıyorduk. Kızıl Elma burada, Gökbey burada, Yıldırım Han burada diye her bir köşesini fuarın ekranlara getirmeye çalışıyorduk. Tabii izleyicilerimiz de bizler ne zaman ziyaret edeceğiz diye heyecanla bekliyordu. İşte bugün vatandaşların ziyaretine açıldı. Senin de belirtmiş olduğun gibi 7'den 70'e. Şöyle hatta bir etrafı göstersin kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak. Büyük, küçük, yaşlı, genç herkes sabahın erken saatinden itibaren savunma sanayinin kalbinin attığı İstanbul'da fuar merkezine geldi. Sabah biz gelirken yine büyük bir yoğunluk vardı kapıda. Onu da belirtmek istiyorum. Vatandaşlara 10 itibariyle açık olacaktı girişler. Ama erkenden gelmiş. Hatta sıraya girmişti vatandaşlar. Hemen içeriye girip milli gururlarımızı görmek istiyorlardı. Yerli milli ürünlerimizi görüp onlar da bu gurur tablosu karşısında dediğimiz gibi hatta anı fotoğrafları çekilip fotoğraflar çekildikten sonra mühendis abileriyle, ablalarıyla bilgi almak isteyen gençlerimiz haberimiz de vardı. Burada neler var neler yok. Biz dediğimiz gibi salı günden beri ekranlara getirmeye çalışıyorduk, anlatıyorduk. Her bir köşesini anlatmaya çalışıyoruz ama çok büyük bir fuar alanından bahsediyoruz. Yerli milli ürünlerimizden, gururlarımızdan bahsediyoruz. Vatandaşlar da heyecanla bekliyordu. Bugün saat 10 itibariyle artık vatandaşların ziyaretine açıldı. Bugün son gün ne yazık ki. Ama 5'e kadar da vatandaşlar ziyaret edebilecekler bu alana geldiklerinde. Biz şu anda fuarın iç kısmındayız. O kadar büyük bir alandan bahsediyoruz ki hem fuarın içinde hem dışında birçok aslında bölüm var. Yerli milli gururumuz, ürünlerimiz var. Hemen şu an kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak da gösteriyor. Sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi yine vatandaşların yoğun ilgisini toplayan bölümlerden birine gelmiş bulunmaktayız. Aslında birçok alanda biz bu kareyi görüyoruz. Küçük, büyük, genç, yaşlı herkes bu noktaya gelip hem mühendis abileri, ablalarından bilgiler alıyorlar, hem anı fotoğrafları çekiliyorlar, hem de ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Bu gurur tablosu karşısında diyelim. Biz bütün gün boyunca fuar merkezinden yayınlarımızı gerçekleştiriyor olacağız diyelim ve fuar merkezinden sözü size bırakalım.
1: Kübra, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Şimdi devam edelim sevgili izleyenler. Sizi Osmaniye'ye götüreceğiz. Osmaniye'de Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan 1300 kiloluk tosun büyük ilgi görüyor. Ayrıntıları alacağız biz de. Hemen gidelim o noktaya. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bizi bekliyor. Dönelim hemen. Sana bırakalım sözü Halil İbrahim Uğur.
5: Niye gelmiyor buralara? Niye?
6: Sizin de belirttiğiniz gibi bizler şu anda Osmaniye'deyiz ve arkamda görmüş olduğunuz tosunlar var ama tabii ki ilgi odağı şu anda hemen yan tarafımda bulunan Kasım ismi verilen bu tosun. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi ağırlığı 1300 kilo, yani 1 ton 300 kilo. Hal böyle olunca işte insanlar bu kurbanlık tosunu da görmeye gelebiliyor. Tabii ki akıllı uysal olması da bu ilgiyi daha da arttırıyor. İşte onun sahibi, bakıcısı Emrah da efendim kolay gelsin.
7: Sağ olun hocam, hoş geldiniz.
6: Çok teşekkürler. Eyvallah. Bir taraftan da kurban fiyatları da açıklanmaya başladı. Evet, küçük başlar 350'den başlıyor, 400'e kadar devam ediyor.
7: Irkına göre değişiyor aynı.
6: Büyük başlarda ise 370'ten başlıyor inek, 420'ye kadar yükselebiliyor.
7: Aynen.
6: Ama tabii ki tosundan bahsetmek lazım. İsmi Kasım. Neden Kasım? Aynen.
7: Kasım ayında doğduğu için ismini Kasım koyduk.
6: Biz de bu tarafa geçelim mi? Tabii, ön tarafına
7: tabii,
6: geçelim.
7: Tabii.
6: Kamera diğer tarafta
7: gel
6: kalsın.
7: Baba. Gel baba.
6: Şöyle.
7: Gel. Dur babam.
6: Gayet sevimli.
7: Yo akıllı. Asıl azmaz. Hocam.
6: Şimdi alıcılar da bu tarafa doğru gelirse kaç lira isteyeceğiz? Kaç liradan satacağız? Belki canlı yayınlara satmış oluruz.
7: Osmaniye'nin değerli iş adamları Ali Başkanım, hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
7: Size de yakışır bir tosunumuz. İnşallah kısmet olursa, anlaşırsa. Parayı çok verirsen vereceğim.
8: Vallahi eğer 400 dersen...
7: Yok. Olmaz. Ben size telefonda söyledim bak, başkanım.
8: Bak Osmaniye'yi gitler şehri, şehitler diyarı. Başım ondan üstüne, sonra el-anizim dayan aşiretine... bunu keseceğiz inşallah. Bunun etini fakir fukaraya, kurabaya dağıtacağız
7: inşallah.
8: Bunda da senin
7: inşallah.
8: Koskoca dağ kardeşlerim, bunda da bana bir jest yapacaksın
7: başım
8: inşallah.
7: Başım üstüne. Ben bu tosuna 500 lira diyordum. Bak 500 lira diyordum.
8: Yok 400.
7: Başkanım bak 500 lira diyordum. Senin yok. İçin dedim ben 450.
8: Yok 400.
7: Yok başkanım 400. Olmaz. 400. Olmaz. Olmaz.
8: 400. Başkanım. 400.
7: Osmaniyeli
8: örnek olması lazım.
7: Kurtarmıyor. Hadi
8: yok dayıcım, kurban olduğum. Ben de fakirlere de
7: alacağım. Hadi başka.
8: Aşirete de.
7: Baba şimdi
8: canlı kilo alsam mı? 400 milyar tutar.
6: Kasım ayında doğdu.
7: Evet.
6: Osmaniye'nin yer fıstığı, Osmaniye'nin buğdayı, arpası.
7: Çukurova'nın en büyüğü. Çukurova'nın
6: 300 kilo.
7: Aynen. Evet, Çukurova'nın en büyüğü. Hatay, Adana, Maraş, Antep, Osmaniye, Adana. Buranın en büyüğü. Mersin.
6: Daha büyüğü yok.
7: Yok.
6: İddialıyım. Çukurova bölgesinin en büyüğü.
8: Maşallah en büyüğü. Gerçekten daha kardeşler buna çok güzel bakmışlar. Biz de güzel olduğu için dayıcım. Biz de güzel olduğu için.
7: Hadi başkan. 650 küretler. Hadi başkan.
8: Ya Allah razı olsun. Bak biz de güzel olduğu için.
7: Et yiyeceğin kadar.
8: Doğru dayıcım. Biz de güzel.
6: Pazarlık devam etsin. Bir taraftan da o tarafı göstermeye çalışalım. Arkada da yine tosunlar var ama o tosunlar da bu tosun kadar olmasa da onlar da büyük. tekrar pazarlık kızıştı.
5: Başkanım, 400'den
8: beni kırmayın.
5: Bak başım üstüne.
8: Ya tamam, beni kırmayın. Tamam, biz de bu da...

0: örnek var bak. Bakın
1: tamam
0: bak,
1: Allah.
0: Çocukları gösterir misin?
1: Allah razı olsun.
0: Bak çocukları göster. Bak hep bu kör çocuk içindeyiz.
1: Uykum vereceksiniz.
0: Gecemiz yok, gündüzümüz yok.
1: Kardeşler siz
0: yazımız yok, kışımız yok. Sabahımız yok, akşamımız yok. Ali Başkanım.
1: Allah razı olsun.
0: Burada emek var.
1: Tamam biz de.
0: Burada biz çapı yara.
1: Biz de.
0: Hayırlı olsun 450 araya.
1: 450 olmaz. 400'den. 400'den.
0: Sayın Başkanım. Hüseyin'e 25.
1: Sayın Vekilim de aradı sağ olsun. Sayın
0: Vekilimizin Hüseyin'e 425.
1: 425'e hayırlı olsun.
2: Eyvallah.
1: Hayırlı olsun. Şükür Ova'nın en büyük tosununu siz aldınız. Allah kabul etsin.
0: Osmaniye'nin iş adamı.
1: Allah razı olsun. Biz de bu vesileyle size teşekkür ediyoruz. Özellikle Turquvaz Medya Grubu'na ve ATV ve Ahaber'e teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Buradan da bütün Türkiye'nin Kurban Bayramı mübarek olsun. Rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun. Allah devletimizi kazadan, beladan korusun. Şu anki Cumhurbaşkanımızı, şu anki devlet büyüklerimizi Allah onları muvaffak eylesin inşallah.
2: Amin. Şöyle Emre abi şöyle yüzünü çevirebilirsek
0: tabii,
2: eğer
0: tabii,
2: şu
0: Kasım,
2: iriliğini, şu bak, büyüklüğünü göstermeye çalışalım. Tabii ki o da bu kadar kalabalıkla
0: tabii,
2: günlerdir uğraşıyor.
0: Gel.
2: Şu anda biz yanında küçücük kalıyoruz.
0: Aynen.
2: Çok da fazla yaklaşmaya da çekiniyoruz.
0: Bir şey olmaz, bir şey olmaz. İbrahim abi.
2: Neredeyse bir kafası bizim kadar var.
0: Var canım, var var var.
2: Peki bunu nasıl besledik?
0: Bunun günlük 15 kilo kesif yemi var. Günlük 15 kilo kesif yem dediğim besi yemisi, arpa, mısır, yoncası. Günlük 15 kilo.
2: Elinize sağlık, çok
0: eyvallah,
2: teşekkürler.
0: Eyvallah.
2: Evet, işte ekranlara Çukurova bölgesinin en büyük tosununu yani Kasım ekranlara getirdik. Hatta canlı yayında satışını bile gerçekleştirdik. İşte şu anda bayrama günler var ama Anadolu'da pazarlıklar şimdiden hızlanmış durumda. Şimdiden pazarlıklar yapılmaya başlamış durumda diyelim ve sözü Osmaniye'den tekrar size bırakalım.
3: Halil İbrahim Uğur, teşekkür ederiz paylaştıklarınız için. Hayırlı olsun. Allah şimdiden kabul etsin diyelim. Efendim Anadolu Diyarı ile devam edeceğiz. Gaziantep'e gideceğiz. Gaziantep'in saklı kalmış hazinelerinden Yavuz elindeyiz bu kez. İlçe asırlardan yükünü taşıyan tarihi dokuları, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkıyor. Arkadaşlarımızın izlenimleri geliyor ekrana.

0: Güneydoğu'nun kadim topraklarında tarih ile toprağın birbirine karıştığı coğrafyada başlıyor bu hikaye. Fırat'ın serin rüzgarı taş evlerin arasından süzülürken bize bir şey fısıldıyor. Bu topraklarda her adım bir hatıradır. Bu hafta Anadolu diyarı Gaziantep'in saklı kalmış hazinelerinden biri olan Yavuz Eline konuk oluyor. Bir yanda asırların yükünü taşıyan tarihi dokular, diğer yanda birbirinden güzel, doğal güzelliği ve kültürel zenginlikleriyle Yavuz Eli Anadolu diyarı başlıyor. Burası Yavuz Eli'nin merkezi. Tabii önce merkezi ekranlara getirelim. Ardından da Yavuz Eli'nin doğal güzelliklerini. Yavuz Eli'nin merkezinden uzanan yolculuğumuz Rum Kale'ye kadar devam edecek. Rum Kale'yi de ekranlarınıza getireceğiz. Hem buranın tarihini, hem kültürünü, hem yöresel lezzetlerini, hem de müziğini yakından tanıyacağız. O zaman Yavuz Eli merkezle başlıyoruz ve rotamıza devam ediyoruz. Yoğurt koydum dolaba. Nasıl gidiyor Yavuz Eli'nde günleriniz?
1: Değil mi?
0: Ama çok güzel bir yer değil mi?
1: Güzel bir yer.
0: Yavuz Eli'ni bize anlatır mısınız? Nasıl bir ilçedir burası?
1: Güzel bir yer. İnsan her şeye misafirperver, askeri sever, polisi sever.
0: Çok misafirperverler. Onu gördük. Yakından gördük.
1: Misafir severler. Yabancıya ilgi gösterirler. Çok güzel bir şey.
0: Yeşilliği de var ama değil mi? Doğası da var.
1: Doğası da var.
0: Hiçbir yere benzemiyor.
1: Güzel, ufak bir yer. Küçük.
0: Kendi halinde yaşıyorsun.
1: Evet.
2: Emekli için çok iyi.
0: Kafa dinleme yeri mi?
2: Kafa dinleme yeri. Gürültü yok.
0: Burada ne yetişir, ne büyütürler?
2: Burada her şey olur. Tarım ilçesi, tarım ilçesi.
0: Tarım ilçesi.
2: Her şey olur.
0: Ne yetiştiriyorlar?
2: Üzüm, hepsi olur.

0: Hepsi var.
1: Arpa, buğda, her şey olur.
0: Her şey var. Her şey var. Siz de böyle kahvede geliyorsunuz, vakit geçiriyorsunuz, çay içiyorsunuz.
1: Okey oynuyor, çay içiyor işte.
0: Sohbet ediyorsunuz.
1: İhtiyar adam ne yapar? İşte bunları yapar.
2: Şirin güzel bir ilçe Yavuzeli. Yavuzeli'nin merkezini gezerken aslında bu manav tezgahları da dikkatimi çekti. Birbirinden güzel, birbirinden taze meyveler, sebzeler gelmiş buraya. Tabii buradan Rumkale'ye giderken yanına piknik malzemeleri almak isteyenler, onlar da buralardan alıp gidiyorlar. Çünkü Rumkale'ye Yavuzeli'nin içerisinden geçerek ulaşabiliyorsunuz. Buradaki manav reyonlarını da görüyorsunuz. Onlara da artık bu baharın güzelliği, yazın güzelliği de gelmiş görünüyor. Şöyle biraz daha aşağı doğru ilerleyelim. Kolay gelsin.
3: Sağ olasın abi, hoş geldiniz.
2: Yazın güzelliği gelmiş, tezgahlara yansımış.
3: Evet, evet, evet.
2: Buradan böyle Rumkale'ye giderken, pikniğe giderken size mi uğruyorlar?
3: Hemen hemen de bize uğruyorlar. Çünkü yol güzergahı olduğu için bize uğruyorlar yani.
2: Yavuzeli'ni anlatır mısınız bize? Nasıl bir yer Yavuzeli?
3: Yavuzeli güzel bir yer. Yavuzeli güzel bir yer. Rumkale yol güzergahı olduğu için esnafa da var yani, fırıncısına, kasabına.
2: Fırat'ın herkese faydası var.
3: Tabii herkese faydası
2: Şimdi
3: var.
2: Şimdi Gaziantep'te Fırat'a en yakın ilçe?
3: Yavuzeli.
2: Yavuzeli.
3: Evet.
2: Rumkale'ye de buradan gidiliyor. Biz de şöyle Rumkale'ye giderken tezgahın güzelliğini gördüm ben.
3: Teşekkür ederim.
2: O yüzden böyle
3: Allah
2: bir gün dedim.
3: Sağ olasın.
2: Sizlerle konuşalım dedim.
3: Teşekkür
2: Hayırlı
3: ederim.
2: İşleriniz
3: Teşekkür
2: olsun.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun.
4: Yavuz Sultan Selim'in geleceğini duyan Yavuzeli halkı o zamanki aslında Cingife'ymiş. Cingife'de Rumlardan kalan bir kral diyorlar. Sonradan Yavuz Sultan Selim geçerken bu köprüyü duyuyor. Yavuz Sultan Selim'in geleceğini duyan halk kesik köprüyü yapıyor. Yavuz Sultan Selim de bu köprünün kendisi için yapıldığını duyunca buranın halkı ne kadar Yavuz, ne kadar yiğit, ne kadar beni seven kişi olduğunu duyunca Yavuz diye kalmış yani. Yavuz eli diye kalmış.
2: Yavuz Sultan Selim döneminde Yavuzeli sakinleri tarafından bu köprü Yavuz Sultan Selim'in geçmesi için yaptırılmış. O dönemden günümüze sadece bu kısmı ayakta kalabilmiş. Bu köprüyü gören Yavuz Sultan Selim buradaki insanlara çok Yavuz insanlarsınız demiş ve buranın adı Yavuzeli olarak kalmış.

Yavuzeli şehir merkezinde bulunan bu pınarda 10 yıldır akmıyordu. Bölge o kadar yağış aldı ki son zamanlarda 10 yıldır akmayan pınarlar bile coştu, su akmaya başladı.

Yavuz Elinde ana yolun hemen kenarında Tunç dönemine ait ve M.Ö. 3000 ila 1200'lü yıllara ait olduğu düşünülen Dolmen Kaya Mezarları'nı da görebilirsiniz. Buradaki Dolmen Kaya Mezarları kısa süre önce gerçekleştirilen çalışmayla koruma altına alındı. Tarih öncesindeki topluluklar ölülerini gömmek için dolmen kaya mezarları inşa ediyordu. Dört bir tarafı kapalı dolmen kaya mezarları oda mezarlarını andırsa da oda mezarlarından biraz daha farklı. Zira üç taşın yan yana yerleştirilip üstüne bir de kapak taşının yerleştirilmesiyle inşa ediliyordu. Bu dolmen kaya mezarları hiç düşmeden binlerce yıldır ayakta durarak günümüze kadar ulaştı.

0: Rum Kale'yi gezerken muhteşem doğasını, kuş seslerini ve yemyeşilliğini görüyorsunuz. Tabii bir taraftan da Rum Kale'nin hemen kenarında bu muhteşem güzel ürünleri de görmek mümkün. Bizler de şimdi burayı gezerken bu renkli renkli yazmalar, yöresel ürünler dikkatimizi çekti. Kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz. Buyurun.
0: Ekmekten buraya fırlamış gelmişsin
1: sen. Evet. Dükkanımı da geldim açtım.
0: Burası senin.
1: Evet. Burası bizim gezeme hediyelik eşya dükkanımız.
0: Burada her kadının o zaman bir dükkanı
1: evet,
0: mı var?
1: Evet. Evet. Aynen.
0: Ne güzel. Kadınlara aynen. Da böyle destek de olunuyor. Evet. Neler var burada? Bir sürü ürünler var.
1: Nelerimiz var böyle. Magnet çeşitlerimiz var. Meşrubatlarımız var. Hediyeliklerimiz var. Böyle sultan aynalarımız.
0: Çok güzel.
1: Evet.
0: Şu erkeklerin başına ne bağlıyorlar?
1: Evet böyle. Poşilerimiz var.
0: Poşiler bağlıyorlar.
1: Şeyde isterseniz bir tane size bağlayalım.
0: Hemen bağla bakayım abla nasıl bağlanıyor.
1: Tabii ki.
0: Sen biliyorsun bağlamayı.
1: Evet bağlıyoruz. Ben her zaman misafirlerimize.

0: Yavuz Eli Mutfağı, doğanın sunduğu en sade ama en güçlü lezzetlerin buluşma noktası. Odun ateşinde ağır ağır pişen yemekler. Aslında sadece karın doyurmaz. Her tabakta bir annenin emeği, her lokmada bir coğrafyanın ruhu vardır. Şimdi gelin bu coğrafyanın ruhunu da yakından tanıyalım. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
0: Sizi tanıyabilir miyim?
1: Ben Lütfiye Dağlı, Gaziantep Yavuz Eli Halk Eğitim Merkezi'nde öğrenciyim.
0: Hem eğitim alıyorsunuz orada.
1: Evet. Biçki, dikiş, yemeni, her türlü eğitimimiz var.
0: Kadınlara da istihdam sağlanıyor aynı zamanda değil mi bu şekilde?
1: Evet, çok güzel. Çok
0: ben
1: güzel.
0: Çok takdir ediyorum. Gerçekten halk eğitim merkezlerinin kadınlara açmış olduğu kurslar, orada evde oturmak yerine gelip emek veren kadınlar benim gözümde gerçekten çok büyük bir takdir olarak görüyorum onları. Her seferinde de takdir ediyorum. Sizleri de takdir ediyorum. Ne yapıyorsun abla?
2: Stresimizi atıyorum.
0: Senin adın nedir?
2: Şerife Özkaya.
0: Şerife abla, stresini atıyorsun.
2: Evet.
0: Hem de orada vakit geçiriyorsun.
2: Evet.
0: Ama aynı zamanda ürettiğiniz ürünleri de satıyor musunuz?
1: Yok. Kendinize.
2: Yaptığımız da oluyor. Ev halkına yaptığımız da oluyor. Çevrede arkadaşlarımıza başka yerden hediye alacağımıza kendi ürünlerimizi götürüyoruz. Çok daha güzel bir şey oluyor. Yani ve bir şeyler üretmek insanın yaşadığını hissettiriyor.
0: Şimdi bugün de yemek üreteceğiz herhalde.
2: Evet. Bugün de sizin için yemek üretiyoruz.
0: Şimdi neyle başlıyoruz?
2: Bugün yani sizin o taraflarda genelde mercimekli köfte.
0: Mercimek köftesi derler.
2: Biz Antepli olarak malkıtalı köfte.
0: Maltalı köfte.
2: Malkıtalı.
0: Ney?
2: Mehmet Bey. Malkıtalı köfte.
0: Malkıtalı.
2: Evet.
0: Malkıtalı.
2: Malkıtalı. Evet.
0: Malkıtalı köfte efendim. Mercimek köftesi değil mi?
2: Değil.
0: Doğru söyledim değil mi? Malkıtalı.
2: Evet. Gaziantep'in şivesine göre lütfen.
0: Gaziantep ağzıyla malkıtalı köfte.
2: Evet.
0: Şimdi bunu ne yapıyoruz? Önce mercimekleri.
2: Şimdi önce mercimeğimizi bir güzel yıkıyoruz biz onu. Ondan sonra pişiriyoruz. Baharatlarını koyduktan sonra köftelik simidimiz var bizim. Buraya has. Kendimiz yaptığımız da oluyor bazen. Satın aldığımız da oluyor. Onu pişirdikten sonra simitimizle mercimeğimizi karıştırıyoruz.
0: Şimdi simit bu sokaklarda satılan simiti mi diyoruz, atıyoruz içine?
2: Nasıl? Hayır, hayır Mehmet Bey. Buğdayı önce kaynatıp pişirip sonra değirmende öğüterek böyle ince güzel köftelik simitimiz.
0: Simit.
2: Yani sizin sokakta alıp çayla yediğiniz simit değil Mehmet
0: simit
2: Bey.
0: Simit neye, toz halindekine mi simit diyorsunuz siz? Onu ununa mı diyorsunuz?
2: Hayır,
0: simit?
2: Biraz daha iri çekim.
0: İri çekim.
2: Evet.
0: O simit oluyor, bulgur.
2: Evet, ince bulgur.
0: İnce bulgur. İnce bulgura simit deniliyor.
2: Evet.
0: Şimdi simit deyince batıda
2: sizin çayın yanında yediğiniz o bol susamlı sisim değil.
0: Bizim boğazda vapurdan martılara attığımız simit değil.
2: Hayır değil, hayır değil.
0: Efendim değil, her yörenin kendine özgü böyle bir tarifi var. İnce
2: evet.
0: Bulgurun okuyulmuş haliyle Gaziantep'te simit deniliyormuş. Onu
2: evet.
0: da öğrendik.
2: Evet.
0: Onu da koyduk.
2: Yağ ve salçası, baharatları, maydanozu, yeşil soğanı hepsini karıştırdık.
0: Evet.
2: Şimdi size çok güzel yöresel malkıtalı köftemizi
0: ikram edeceğiz ama
2: evet.
0: sadece şimdi Gaziantep deyince
2: yöremiz mutfağımız çok geniş.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Şimdi siz aldanmayın, burada sadece köfte var, ne kadar boş
2: evet.
0: sofra demeyin.
2: Evet.
0: Biz asıl güzelliği su manzarasına bıraktık. Biraz
2: evet.
0: sonra onu da göreceksiniz.
2: Evet.

0: Evet, muhteşem köfteydi. Neydi? Malhıtalı.
1: Malhıtalı.
0: Malhıtalı köftemizi de getirdik masaya. Biraz önce söylemiştim, sadece köfte yok. Gaziantep'in lezzetleri saymakla bitmez efendim. Neden? Burası bir gastronomi şehri. Tabii bu yemekler, bu lezzetler bir taraftan da Fırat'la eşsiz Rumkale ile buluşunca ayrı bir güzelliğe.

0: bürünüyor, öyle değil mi?
1: Evet efendim.
0: Şimdi neler var? Buyurun.
1: Şimdi masamızda soğan kebabımız var. Yine Gaziantep yöremize aittir. Küçük soğanlar ve güzel kıymayla yapılır. İsteyen narsozu ekler ya da limon koyabilirsiniz. Çok lezzetli bir yemektir. Aynı zamanda şifa deposudur, biliyorsunuz soğanı.
0: Bunun yanında... içinde et mi var? Dur, tane tane gidelim de ben şimdi iyice bir anlamam lazım.
1: Kuru soğanın en küçüğünü seçeriz. İçini böyle ikiye keseriz onu, ama soğanı bölmeden içine küçücük ceviz büyüklüğünde etleri yerleştiririz. Sonra bir sos yaparız ona. Sosuyla beraber
0: fırına.
1: Bizim fırınlarda pişer.
0: Muhteşem görünüyor. Hemen onun da tadına bakacağım. Evet. Burada dolma
1: kuru var. Dolmamız var. Biliyorsunuz kışlık bunları yazdan hazırlıyoruz. Patlıcanlarımızı, biberlerimizi, kuru dolmalarımızı. Onu da yine etli ve zeytinyağlı olarak iki çeşitle yapabiliyoruz. Onlar da kendine özgü. Gaziantep'in kendi yaptığı, yine salçasıyla, biberiyle çok güzel bir yemek.
0: Ben bunun bazen kurutulduğu alanlarda habere gidiyorum ve hep şu cümleyi kuruyorum. Lezzetini Gaziantep'in güneşinden alıyor.
1: Evet. Doğrudur, ama toprağından da, biberinin lezzetinden de. Evet yani.
0: Güneş, toprak buluşunca bu biber böyle lezzetli oluyor.
1: Gaziantep'te buluşunca.
0: Tabii.
1: Gaziantep'te buluşunca kesinlikle.
0: Başka yerde olmuyor efendim.
1: Olmuyor efendim.
0: Gaziantep'te.
1: Bu pirinçli yuvarlamamızdır. Yine Antep'e özgü bir yemektir. Buna sakın çorba demeyin. Çorba dediğinizde Antep kadınları çıldırırlar.
0: Öyle mi? Çünkü İlk uyardınız bu çorba mı diye soracaktım.
1: Hayır, kesinlikle çok zahmetli bir yemektir. Sade siyah kıyma ve pirincin un haliyle yapılmış, yoğrulmuş bir çok minik minik yuvarlanan bir yuvarlama yemeğidir,
0: evet,
1: o da.
0: Muhteşem.
1: Çok zahmetli.
0: Muhteşem yuvarlama çorbamız.
1: Evet, Ramazan bayramlarında o olmasa kahvaltı olmaz.
0: Muhteşem yuvarlama çorbamız.
1: Çorbamız değil Mehmet Bey, lütfen. Yuvarlama yemeğimiz efendim.
0: Yuvarlama
1: çorba değil.
0: Efendim.
1: Çorba
0: Çünkü
1: değil.
0: Çünkü onu ben görmüştüm daha önce yapılırken.
1: Evet.
0: Büyük bir emek var. Öyle kolay değil.
1: Kesinlikle.
0: Bakıldığında kolay gibi görünse de hiç kolay değil onu yuvarlamak.
1: Kesinlikle, evet.
0: Salatamız hazır.
1: Evet.
0: Yine dolmamız. Şu nedir?
1: Ve filik pilavımız.
0: Oo.
1: Biz onu buğdayın daha böyle yeşil halinde, onu yakarak, tarlada yakarak yeşil bir filik buğday elde ederiz. Onunla normal bulguru karıştırarak yaparız.
0: Mehmet Ali acıktı herhalde görünce, böyle bir kaşık isteyip isteyip duruyor orada. Bir çekelim, ondan sonra yersin Mehmet Ali.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi arkadaşın yemeğe ihtiyacı var gibi görünüyor mu?
1: Aa, evet evet. Antep'teki beylere göre baktığımızda hepsi göbekli olduğu için yani mutlaka zayıf bir durumda.
0: Onun mu daha çok ihtiyacı var, benim mi?
1: Sizin.
0: Benim daha çok ihtiyacım var değil mi? Bak, bütün buradaki jüri üyesi benim daha çok ihtiyacımın olduğu oyunu verdi.
2: Antep erkeklerine göre bakarsan ben de.
1: Evet.
0: Antep erkeklerine göre, evet. Efendim, tüm Antep'e de selam olsun tabii. Latife bir yana. Firik pilavımız böyle buğdayın yakılarak, yeşil halde yakılarak,
1: evet,
0: elde edildiğini söylüyor.
1: Yeşil haliyle yakılarak yapılır. O tarlada yakılır. Evet. Onun yeşil hale dönmesi sağlanır. Ondan sonra tekrar bir işlemden geçerek kabuğu ve buğdayı tanesi ayrılır. Ondan sonra firik olur.
0: Evet. Burada?
1: Burada meşhur Antep'in kahkesidir. Bunu size özel yaptım akşam geleceğinizi söylediklerinde.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bu da yine Antep'in kendine meşhur, yedi baharatla katılmış bir kahkesidir. Kesinlikle pasta değildir bu da, kahkedir Mehmet Bey.
0: Kahke, pasta değil kahke. Kurabiye de demeyiz.
1: Hayır, hayır.
0: Kahke diyeceksiniz.
1: Evet.
0: Buna bakın.
1: Evet. İçinde pekmez vardır ve içinde mayana, çörek otu, beyaz küncü ve kendi baharatı vardır. Yedi çeşit baharatla katılır, öğütülür, yapılır. Harika bir lezzettir. Evet. Çocuklar için aşırı besleyicidir. Ha, sizin için de besleyici olabilir. Az önce dediğiniz gibi kilo almanız gerekiyorsa.
0: Efendim, biraz önce demiştim ya, bunlar sadece karın doyurmaz. Aynı zamanda bir annenin emeği bir coğrafyanın ruhunu da temsil eder bu yemekler. O yüzden Gaziantep'in kültürünü öğrenmek istiyorsanız mutfağına bakın.
1: Evet.
0: O mutfaktaki lezzete bakın. Zaten buradaki kadınların ne kadar marifetli olduğunu o lezzetlerden çok net bir şekilde anlayabilirsiniz.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ekonomi yönetimi yeni teşvik ve vergi politikalarını devreye alıyor. Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre son 3 yılda Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan ve yeniden Türkiye'ye yerleşen kişilerin yurt dışında elde ettiği kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak. Kamuya olan borçların yapılandırılmasında da kapsam genişletiliyor. Hamme alacaklarında azami taksit süresi 72 aya çıkarılırken teminatsız tecil limiti 1 milyon liraya yükseltilecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam. Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi Göz.
5: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
4: Reklam.
3: A Haber Radyo.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

0: kurallarını sundu.
1: Reklam.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Önce dövülüyor, sonra özel yağ batırılıyor.
1: Şimdi sürme bıçağının en önemli özelliklerinden biri tabii ki ustalığı, ince işçiliği. Ama tabii ki bundan daha değerli olan dövülerek yapılması. Bir kere tamamen bıçaklarımız dövmedir ve hiçbir yerde kullanılmayan bir sistem olan balık yağı, sulama dediğimiz bir sistemimiz var. Bu da Yunus balığından elde edilen bir yağla yapılır, sertleştirmek için bıçağı. Bu da dünyada sadece sürmeye de çok eski bir gelenek olarak kullanılır. Abi tabii şunu da söyleyelim, kesinlikle hiçbir canlıya zarar verilmiyor.
2: Ölü Yunus balıkları.
1: Ölü Yunus balıkları. Yani ağa takılıp ölenler ve kıyıya vurup ölenler bu konu için değerlendiriliyor.
0: Trabzon'da üretilen sürmeli bıçakları binbir zahmetle üretiliyor.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor ve tabii ki kurban denilince akla gelen ilk yer Türkiye'de Trabzon'un Sürmene ilçesi. Coğrafi işaretli bu bıçaklarda şu anda siparişler oldukça artmış durumda. Hem yurt içinden hem yurt dışından kurban için bıçak talepleri gelmeye devam ediyor.
1: Taleplerimiz şu anda çok yoğun kurban üstü olduğu için yurt içinden, yurt dışından, bütün her yerden siparişlerimiz şu anda çok fazla. Ama tabii ki el yapımı grubu olduğumuz için yetiştirmekte de biraz da zorlanıyoruz. Çünkü ürünlerimiz biliyorsunuz hepsi el işlemesi.
2: Sürmene'ye geldiğiniz zaman kurban için özel olarak hazırlanmış setleri bulabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kurbanın başını kesmek için bu bıçağı alıyorsunuz. Hemen arkasından soymak içinse ikinci bıçak ve ardından sıyırma işlemi için hemen biraz daha ufak olan bu bıçağı ve tabii ki en önemli işlem o kemikleri kesmek ve kırmak içinse gördüğünüz bu satırı bir set halinde alabiliyorsunuz.
1: Bıçak gerçekten çok bir hassas konumuz. Çünkü neden diyeceksiniz? Kurban Bayramı'nda sonuçta kesilen de bir can bir ibadet yerine getiriliyor ve bu ibadetin gerçekten yani ciddi anlamda düzgün yapılması gerekiyor ve hayvana işkence, eziyet çektirilmemesi adına bıçağın kaliteli olması lazım. Bunun için de yani alıcıların bildik ellerden alması gerekiyor.
0: El emeğiyle yapılan bu özel ürünler dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.
3: Ekilirken ağaçları meyve vermelisiniz. Geçtim mi buradan ya?

0: Haber Radyo.
1: Efendim yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Yeni saatimizde de arkadaşlarımız da önemli noktalarda gelişmeleri aktarmak için bizi bekliyor. Hemen bakalım kim nerede. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü sebebiyle bir mesaj paylaştı. Türkiye'siz Avrupa Birliği'nin eksik kalacağını söyledi. Mert Hacalioğlu Ankara'dan aktaracak tüm detayları. Türkiye dikkat çeken milli savunma hamleleriyle gurur dolu günler yaşıyor biliyorsunuz. Bir yanda gurur kaynağımız yerli ve milli silahların sergilendiği Saha 2026. Diğer yanda Sarayburnu'nda bütün görkemiyle bekleyen TCG Anadolu gemimiz var. Kübra Kılıç Tepeci, Meral Dağlılar ve Merve İzci Özmen de canlı yayın için hazır. Oradaki gelişmeleri ve atmosferi bizlerle paylaşacaklar. Öncelikle donanmanın yüzen kalesi Sarayburnu'nda sevgili izleyenler TCG Anadolu halkın ziyaretine açıldı. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen o noktada bizi bekliyor. Hemen sözü Merve'ye bırakalım.
2: Teşekkürler Merve. İyi yayınlar dileyelim. Saha Expo kapsamında tabi Sarayburnu'ndan bahsedecek olursak şu an göz dolduran ve gönülleri aslında yücelten bir görüntüyle karşı karşıyayız. Öyle ki Türkiye'nin en büyük gemilerinden bir tanesindeyiz. TCG Anadolu'nun içindeyiz. Burada sabahın erken saatlerinden itibaren de ziyaretçilerine açıldı. Ve bu konuda onda aslında giriş yapmaya başladı vatandaşlar. Güvenlik kontrollerinin ardındansa bu muhteşem manzarayla buluştular. Ve 7'den 70'e birçok vatandaş işte TCG Anadolu'nun içinde hem fotoğraf çektiriyorlar hem de gelecek nesillere de bu görüntüleri, bu milli gururumuzu yansıtmak için çocuklarıyla birlikte de gelmişler. Bunu da bilgisini verelim. Tabii Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olduğunu söylemiştik. TCG Anadolu gemisi şu an Sarayburnu'nda boğaz manzarasıyla birlikte aslında ziyaretçilerini karşılıyor. Öyle ki sadece yerli turistler değil, yabancıların da ilgi odağı tamamen bu noktada diyebiliriz. Bununla birlikte limanda adeta bir çekim merkezi haline gelmiş durumda. Burada bahsetmiş olduğumuz gibi yerli ve yabancı turistlerin birçoğu işte bu muhteşem manzaraya anı bırakmak adına hem fotoğraf çektiriyorlar hem de gezme imkanı buluyorlar. Bununla birlikte gemide sergilenen yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerini inceleyerek görevli personellerden bilgi alıyor vatandaşlar ve aslında geminin güvertesinde bu muhteşem anları kayda alıyorlar ve hatıra fotoğrafları da çektirmeye devam ediyorlar. Sarayburnu limanına demirlenen gemiyi görmek isteyen vatandaşlar aslında 4 gündür hafta sonunu da bekliyorlardı diyebiliriz. Hafta sonu ciddi şekilde bir ilginin olduğunu da sizlerle paylaşalım. Ziyaretçiler güvenlik kontrollerinin ardından işte TCG Anadolu gemisiyle buluştular ve bu görkemli gemiyi gezme imkanı da buluyorlar. Gemi hakkında da bilgi verecek olursak, gemi yaklaşık 232 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğinde. Tabii özellikle küçük çocukların ilgi odağı bu noktada diyebiliriz. Bununla birlikte milli gururlarını onlar da yaşamak adına işte bu noktaya geldiler ve hafta sonunu bu muhteşem gemide geçirip değerlendiriyorlar diyebiliriz. Saha 2026 Savunma ve Havacılık Uzay Sanayi Fuarı'nda başlayan bu görkemli şölen şimdi de Sarayburnu'nda ziyaretçilerini bekliyor. TCG Anadolu gemisi bütün görkemiyle boğazın serin sularında ziyaretçilerini bekliyor ve aslında yerli ve yabancı birçok turist hafta sonunu beklemişlerdi. Bununla birlikte tabii şu an saatlerin erken olduğunu belirtelim. İlerleyen saatlerde daha da bir yoğunluğun oluşacağını da söyleyebiliriz. Tabii çocuklarla birlikte gemiyi gezen vatandaşlarımız da var bu noktada. Bunlar da aslında çocukların hem geleceğe dair umut dolu bakışlarını görebiliyoruz hem de o gururlu aslında büyüklerin

0: ne özendiklerini de görebiliyoruz burada. Birçok noktada aslında çocuklardan ziyade aileleri de tabii onlara anlatıyorlar. 7'den 70'e birçok vatandaşımız işte bugün TCG Anadolu gemisinde bir araya geldiler ve aslında Türk mühendislerinin önemli işlere imza atmasını da buradan görüyoruz ve çocukların da geleceğe dair umutları ekstra yeşeriyor diyebiliriz. Tabii özellikle bugün hafta sonunun olmasının ekstra bir avantajı vardı. Çünkü hafta içi imkanı olup gelemeyenler olmuştu. Ama bugün itibariyle ilerleyen saatlerde işte TCG Anadolu gemisi için ciddi bir yoğunluğun olacağını da söyleyebiliriz. Gemide sergilenen yerli ve milli savunma sanayi ürünlerini inceleme fırsatı buluyorlar bu noktada. Bununla birlikte de tabii gezmekle kalmayıp görevli personellerden de gemi hakkında bilgi alabiliyorlar. Tabii gün boyu buradaki sirkülasyon da devam edecektir. Vatandaşların göz bebeği TCG Anadolu gemisindeydik. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve söz size bırakalım.
1: Merve'ye teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'la görüştü. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ın da sonrasında açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiğimiz görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme ve farklı alanlarda ufkunu genişletme yollarını ele aldık. Bu adımların ortak çıkarlara hizmet etmesini ve dost iki halkın kalkınmayla refah süreçlerini desteklemesini amaçlıyoruz dedi yaptığı son açıklamada. Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz dakikalarda 9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Türkiye'siz Avrupa Birliği'nin eksik kalacağını söyledi. Başka neler söyledi Başkan Erdoğan? Ayrıntıları alalım. Hemen Ankara'ya gideceğiz. Mert bizi bekliyor. Dönelim hemen, ayrıntıları Mert'ten dinleyelim.
2: Teşekkürler Sümeyye. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü münasebetiyle önemli mesajlar yayımladı. İletişim Başkanlığı paylaştı. Özellikle önemli ifadeler var. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye olan ihtiyacı, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne olan ihtiyacından çok daha fazladır ve bu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır minvalinde aslında. Önemli ifadeleri vardı Başkan Erdoğan'ın ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin asli ve vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ve bunu sürdürmeye de devam edeceğini belirtti. Tabii ki bildiriye şöyle bakacak olursak, Başkan Erdoğan Avrupa'nın bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu'nun açıklandığı 9 Mayıs Avrupa gününün Avrupa Birliği'nin sembollerinden biri olduğu kadar kıtamızda barış, işbirliği, karşılıklı saygıya dayalı ortak bir gelecek inşa etme noktasında en önemli somut göstergedir dedi. Bundan 76 yıl önce temelleri atılan Avrupa Birliği'nin dayandığı kurallar çok boyutlu krizlerle aynı anda sınanmaktadır diyor ve bölgemizde yaşanan küresel ölçekli olaylara değiniyor. Yani savaşlardan ve gerilimlerden söz etmekteyiz. Küresel ölçekli etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikada izlemesini zaruri hale getirmiştir. Avrupa Birliği'ne aday olan Türkiye bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olmaya devam etmektedir. Bugün gelinen noktada Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır diyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve tabii ki Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği noktasındaki mesajlarını sıralıyor. Türkiye olarak ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi kazan kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz diyor ve tüm Avrupa halklarının Avrupa gününü tebrik ediyorum mesajıyla sonlandırıyor. Tabii ki oldukça önemli mesajlardan söz ediyoruz. Özellikle geride bıraktığımız süreçlerde biliyorsunuz AB komisyonundan Ursula von der Leyen'in aslında oldukça talihsiz açıklamaları vardı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tepki göstermişti. Daha sonra ise Başkan Recep

0: Tayyip Erdoğan önemli mesajlar vermiş yine Avrupa Birliği'ne ilişkin. Hatta geride bıraktığımız kabine toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin AB üyeliği ve tabii ki bu noktada yaşanan küresel gelişmelere ilişkin önemli açıklamaları da ve mesajları da vardı. Şöyle bakacak olursak aslında hem Ukrayna-Rusya savaşı hem Avrupa'nın güvenlik mimarisi hem de ekonomik perspektifi ele alacak olursak Türkiye ile AB ilişkileri özellikle AB açısından oldukça önemli bir noktada. Neden diyeceksiniz? Şu anda 327 milyar dolarlık Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir ticaret hacmi var. Bunun yanı sıra güvenlik mimarisi gibi konular var. Öte yandan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gibi birçok konu var aslında. Özellikle Başkan Erdoğan'ın vermiş olduğu bu mesajların alt metninde bunlar da yatmakta diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Mert'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Sevgili izleyenler, Kızıl Meydan'da Zafer Günü töreni düzenleniyor. Ekranlarınıza da o görüntüleri taşıyacağız şimdi. Törende konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zafer kazanıldı, büyük acılar çekilerek elde edildi ve zafere ulaşıldı ifadesini kullandı. Rusya'nın yıllardır askeri güç gösterisine dönüştürdüğü 9 Mayıs Zafer Günü geçidi bu yıl sınırlı formatta düzenleniyor sevgili izleyenler. Putin'in açıklamaları vardı. Putin, zafer her zaman bizim olmuştur ve her zaman bizim olacaktır dedi. Yine 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Rus askerleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda da bulundu. Ve Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili konuştu Rus lider. Rus ordusu tüm NATO ülkeleri tarafından desteklenen saldırgan bir güce karşı ilerlemeye ve kazanmaya devam ediyor ifadesini kullandı. Yine bu arada geçit töreni formatında yıllar sonra ilk kez köklü bir değişikliğe gidildi. Geçit töreni son 20 yılın aksine askeri araçlar olmadan yapıldı. Son yıllarda törenlerin kapsamındaki daralma da dikkat çekiyor. 2022'de hava gösterileri iptal edilmişti. 2023'te tanklar neredeyse tamamen kaldırılmıştı. 2024 ve 2025'te sınırlı sayıda uçak yeniden dahil edilse de organizasyon savaş öncesine kıyasla daha küçük ölçekte kaldı. Devam edelim iç siyasetle şimdi. Ana Muhalefet Partisi CHP her gün farklı bir yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gündemdeki yerini koruyor. Parti içinde itiraflar da arka arkaya geliyor. İşte son gelişmeler ve CHP'deki iç karışıklığa dair yeni yorumlar.
2: Bu rezillikler olduğu için büyük sıkıntı içindeyim.
3: Halkın yüzüne bakamayacak yüz kızartıcı olaylar her gün bir yerden çıkarken Türkiye'yi yönetmeye talip olduğunuzu anlatmanız ve insanları ikna etmeniz çok ama çok zor.
4: Yolsuzluk, rüşvet, taciz. CHP'de krizlerin sonu gelmiyor. Partide etkin pişmanlık sirayet etti. Soruşturma kapsamında tutuklananlar savcılığa itirafta bulunuyor.
5: Her gün yeni bir olayla karşılaşıyoruz.
6: CHP için hal ve gidişat pek iyi değil.
4: Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ardından son olarak eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de itirafçı oldu. Böcek, CHP'li Veli Ağbaba'nın kendisinden 1 milyon euro istediğini açıkladı.
3: Yakın zamana kadar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, özellikle Genel Başkan Özgür Özel, hep bir siyasi operasyon iddiasıyla ortaya çıkıyor ve yaşanan gerçeklikle yüzleşmeyi reddediyordu. Fakat pıtrak gibi her yerden çıkan hadiseler artık sadece bir rüşvet, irtikap olayı değil, aynı zamanda yani büyük ahlaksızlık boyutunda da cereyan eden bambaşka niteliklerle de yayılmış vaziyette.
5: Özgür Özel genel başkan oldu ama bir lider olamadı. O partiyi yönetecek kabiliyette bir yetenek de gösteremedi. Ve parti adeta çatırdamakta. Verecekleri ifadede gerçekten de bunun yerel yönetimlerle sınırlı olmadığını, bunun CHP'yi sarmış bir hastalık olduğunu ve CHP'nin bundan bir an önce kurtulması gerektiğini görüyoruz.
6: Bir yandan bu mutlak kutlam meselesi, bir yandan Kurultay'dan kaynaklanan ceza davası, orada delege ve üyelerin itirafları, bir yandan bütün umutlarını Ekrem İmamoğlu'na bağlamışlardı. İmamoğlu için kıskançlar alıyor. Bütün bu hal ve gidişattaki berbat duruma ilişkin kimse partide durmak istemiyor.
3: Özkan Yalım'ın itirafçılığı, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ilçe binaları, taşıt alımları dahil olmak üzere nasıl finanse ettiğini çok net bir şekilde anlatıyor.

0: anlatıyor.
1: Son Uşak'taki olan olaylar ve oluşan gelişmeler şunu gösterdi. Gerçekten de belediye başkanlarının düzgün çalışmadığını ve kanunlara, nizamlara uymadığını ve vatandaşa hizmet etmek yerine daha çok mafyavari bir şekilde milletten illegal para toplamanın hedef aldığını biz de görmüş olduk.
0: Bu hem yerel düzeyde hem genel merkez düzeyinde CHP'yi tam anlamıyla paralize etmiş, yani halk tabirle siyaseten felç etmiş durumda.
1: Bir ana muhalefet partisinin bu şekilde düşmüş olması Türkiye siyaseti açısından da üzüntü verici olarak kaygıyla biz izliyoruz.
2: Sevgili izleyenler, yerli, yeni ve milli teknolojilerin sahneye çıktığı Saha 2026'ya gideceğiz bir kez daha. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci bizi bekliyor. Konuğu Aselsem Genel Müdürü Ahmet Akyol'la birlikte hemen dönelim ve sözü kendilerine bırakalım.
3: Teşekkür ederiz Merve. Evet, Aselsan aslında ilk günden beri fuarda oldukça adını sıkça duyduğumuz bir bölümdü. Yeni ürünlerini tanıtmıştı. Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Senin de belirtmiş olduğun gibi yanımda çok değerli bir konuğum Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
4: Evet, sizler de hoş geldiniz Aselsan standına tekrar.
3: Bugün vatandaşa da açıldı Ahmet Bey ve yoğun ilginin olduğu bölümlerden birindeyiz. Fuarda da yeni ürünler tanıtmıştınız. Hangi ürünler tanıtılmıştı? İsterseniz tekrardan izleyicilerimize de hatırlatalım.
4: Evet tabii. Öncelikle fuar bugüne kadar gerçekleşen en yüksek katılımlı fuar oldu. En çok yabancı heyetin geldiği, fuarda standın sergilendiği, gerçekten özellikle Avrupa eksenli ziyaretçilerin daha da arttığı, Türk savunma sanayisinin geldiği noktanın tekrar tescillendiği bir fuar oldu. Bugün de işte 5. gün vatandaşlarımızın bu Türk milletinin eseri olan bu ürünlerin de görmesine imkan sağlanan bir gündeyiz. Gerçekten yoğun bir ilgi var. Bizim bugüne kadar belki 130 binin üzerinde misafir ağırladık şu ana kadar. Giderek de yoğunlaşan bir kalabalık var. Burada aslında 6 yeni ürünü ilk defa biz Saha İstanbul'a getirdik. Bazı ürünlerin yeni versiyonlarını getirdik. Tabii savaşın doğası değişiyor. Biz bir taraftan Türkiye'nin bütün tersanelerinde yapılan gemileri donatıyoruz. Şu an 40'tan fazla gemimiz inşa ediliyor. Bunların üzerindeki radarlar, elektronik harp sistemleri, hava savunma sistemleri, sonarlar gibi bütün sistemleri adeta uçtan uca donatan bir şirketiz. Bu faaliyet kesintisiz sürüyor. Ama bir taraftan da işte bu savaşın değişen doğasına uygun asimetrik ürünlere yatırım yapıyoruz. Bu bir taraftan ASELSAN'ın kültürel olarak da değişiminin de bir çıktısı. Daha maliyet etkin, çoklu üretilebilen, sürpriz etkisi yaratan ürünler. Bunlardan sualtı kamikaze dediğimiz kamikaze otonom sualtı aracı, kamikaze OSA, kılıç isminde
3: hemen
4: ürünümüz.
3: Hatta o alandayız. Burada böyle kameraman arkadaşımız da gösteriyor.
4: İlk defa Türkiye'nin ilk kamikaze OSA'sı, kamikaze otonom sualtı aracı burada artık seri üretime hazır halde görücüye çıktı. Çok uzun menzile gidebilen, içindeki harp başlığıyla muasım gemilere ciddi bir etki yapabilen, otonom gidebilen, uydudan ve SİHA'lardan kontrol edilebilen, çok yüksek üretim gücüne de sahip olduğumuz, gerçekten denizlerde hesapları değiştirecek bir ürün ailesi. Küçük versiyonu, büyük versiyonu, iki versiyonu var. Bu Türkiye'nin ilk kamikaze OSA'sı ve gerçekten sivil kamyonetlerden de denize bırakılabilen, gemiden de bırakılabilen, insansız araçtan da bırakabilen gerçekten oyun değiştirici bir aile. Kılıç hayırlı olsun. İsmiyle, etkisiyle mavi vatanda, denizlerde hesapları yeniden ortaya çıkaracak bir ürün. Bu da Tufan Kamikaze İDA su üstü aracı. Bu sefer daha hızlı, çevik, sürü halinde çok yüksek patlayıcı gücüne sahip. Bu da aynı şekilde sürpriz etkisi yaratan yeni nesil harbin bir çıktısı aslında. Gerçekten Tufan'la Kılıç ikisi beraber çok sayıda mavi vatanımızda sürpriz etkisi yaratan, mavi vatanda deniz kuvvetlerimizin vurucu gücüne gerçekten çok ciddi katkı veren ürünler. Seri üretim altyapısıyla bu ürünlerin caydırıcılığıyla ben hesapları tekrar değiştirecek iki ürün olarak söyleyebilirim.
3: Bizler fuarı gezdikçe gurur duyuyoruz yerli milli ürünlerimizi bu şekilde görmekten. Tabii Ahmet Bey, saha fuarında lansmanlar yapıldı, yeni ürünler tanıtıldı demiştik. Atılan yeni imzalardan da bahsedelim mi?
4: Evet tabii. Fuar...

0: Fuarın bir çıktısı da uluslararası işbirlikleri. Bu fuarda toplam 8 milyar doları aşan tüm sektörler, tüm firmalar işbirliği anlaşması imzaladılar, sözleşmeler. Aselsan'da yurt içi ve yurt dışı yeni sözleşmeler imzaladı. Yeni uluslararası şirket kurulumlarına imza attık. Gerçekten çok yoğun bir katılım oldu. Bu lansmanlarla beraber yeni işbirlikleri de aslında yaptığımız bu işleri ihracatta taçlandırmaya yarıyor. Gerçekten bugün Türkiye'nin 46 vilayetinden Aselsan'ı tedarik yapan şirketler var. Anadolu'da 5 vilayette iştirakimiz var. Biz Aselsan'la beraber aslında inanılmaz bir ekonomiye de katkı sunuyoruz. Kişi başı ihracatımız kilogram başına ihracatımız 2200 dolar. Bu aslında yaptığımız işin sadece güvenlik olmadığını, güvenlikle beraber ekonomiye, istihdama katkı sunduğunu, teknolojiyi Anadolu'ya yaydığını gösteren çok güzel bir gösterge. İşte bu anlaşmalar, bu sözleşmeler, bu ekosisteme daha çok iş getirmenin, daha çok sipariş geçmenin de bir çıktısı ki sadece geçen yıl Aselsan KOBİ'lere 3.8 milyar dolar sipariş verdi. Bu aslında ekonomiye ciddi bir katkı olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla yeni ürünlerimiz, yeni ihracat sözleşmelerimiz hepsi beraber bir bütünün parçaları. Bir taraftan da hava kuvvetlerimiz için de çelik kubbe için de ürünler getirdik. Özellikle hava kuvvetlerinin de tıpkı denizde olduğu gibi vurucu kabiliyetini arttıracak 3 yeni mühimmatı burada tanıttık. Tolu'nun gerçekten uzun mesafe lazerle işaretleyebilen bir versiyonunu, yeni radarımız Fulmar'ı tanıttık. Çelik kubbenin üst katmanı için Siper'in yeni versiyonlarının sözleşmelerini imzaladık. Yine drone önleme katmanı için Ejderha gibi, Gökalp gibi Interceptor drone çözümlerini getirdik. Aslında gerçekten hızlı ilerliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda NATO Genel Sekreterini Aselsan'da ağırladık. Önemli bir ziyaretti. Son 2-3 yıldır Avrupa'daki toplantılarda bizimle konuştuğu daha hızlı, daha yüksek adetli, daha çevik anlayışı nasıl hayata geçirdiğimizin bizzat kendisine sonuçlarını gösterdik. Aslında Türkiye olarak, Aselsan olarak büyük bir çevikliğe, üretim kabiliyetine sahibiz. İşte bu çelik kubbenin de unsurlarını yoğun bir üretim seferberliğiyle milletimize sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bunları daha çok üretecek çok büyük bir tesisi inşa ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ağustos ayında temelini attığı Oğulbey tesisimiz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinin en büyük tek seferdeki yatırımıdır. 1,5 milyar dolar. Önümüzdeki ikinci yarı, yani bu yılın ikinci yarısında devreye alıyoruz bir ilk fazını. Yani o yatırımlar çok hızlı devreye giriyor. Daha fazlasını üretmek, yeni ürünlerle taçlandırmak ve bu gök kubbemizi daha emin kılmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. İşte burada bu çelik kubbenin yeni paydaşlarını, yeni ürünlerini de burada getirdik. Yani bu bitmeyen bir yolculuk. Tehditler devamlı güncelleniyor. Gerek yüksek irtifadan gerek drone katmanında her geçen gün yeni tehdit türleri çıkıyor. Biz bir taraftan mevcut yetkinliklerimizi daha çok üretmeye çalışırken bir taraftan da yeni yetkinliklerle bunu tahkim etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla yaşayan bir süreç, bunun içindeyiz. İşte burada bir takım yeni tehditler için çıkarttığımız yeni ürünler var. Yeni geliştirdiğimiz ürünler var. İşte bu sağ tarafta artık Gürz'ün seri üretimden çıkan ilk ürününü burada görüyoruz. Evet, gerçekten.
1: Seri üretim demişken araya girip şunu da sormak istiyorum. Seri üretimi yapılan ve teslimatı gerçekleşen ürünlerden de bahsedelim isterseniz.
0: Evet. Aslında geçtiğimiz günlerde bir paylaşım da yaptık. Yani gerçekten robotik altyapılarla üretim yapıyoruz. Geçen yıl Aselsan 286 bin adet ürünü üretip son kullanıcılara teslim etti. İşte bu yatırımlarla bu yıl 2026'da çeşitli alanlarda 400 binin üzerinde ürünü teslim edeceğiz. Bu bir siper hava savunma sistemi olabilir, bir Alp radarı olabilir, bir güdümlü mühimmat olabilir, bir tolun mühimmatı olabilir gibi çok sayıda ürünü. İşte bu seri üretimi arttırarak devam etmenin, aynı zamanda yeni ürünlerle yeni tehditleri bertaraf etmenin gayreti içerisindeyiz. İşte Gökalp arkamızda.
1: Onlardan birisi.
0: Gerçekten işte beraber dünyanın da çok konuştuğu bu Şahit tipi kamikaze dronların engellenmesi için geliştirilen

0: otonom şekilde bu dronların hedef drone'u imha ettiği, içinde patlayıcıları olan dronlar bir sistem, işte IS radarıyla, optiğiyle, lazeriyle, ki sadece Aselsan'ın sistemlerini değil Skydagger'ı da burada görüyorsunuz, onu da atabiliyor. Bu tamamen yenilikçi bir çözüm. En efektif şekilde işte bu kamikaze drone'ları önlemenin bir yöntemi. Ama bunu otomatik yapabilmek Aselsan'ın 30-40 yıldır biriktirdiği radar teknolojisine dayanıyor. Optik teknolojisine dayanıyor, balistik hesaplama teknolojisine dayanıyor ve onu yenilikçi drone çözümleriyle buluşturduğumuzda yine oyun değiştirici bir sonuca çıktık aslında. İşte karşımızda Alp radarı var.
1: Hatta oraya doğru da ilerleyelim, ekranlara getirelim. Oldukça yoğun bir katılım
0: Türkiye'de
1: da var, bundan da bahsetmek istiyorum.
0: Hava sahasını kontrol etmek ciddi bir konu.
1: Evet.
0: İşte bu radarlar çift eksen AESA radarlar. Şu anda Türkiye'de birçok noktada, dünyanın çeşitli noktalarında hava sahasını gözetleyen büyük radarlar. Bunların daha büyükleri dışarıda sergileniyor. Burada özellikle şunu da söylemek gerekir. Çip tasarımından çip üretimine kadar, galyum nitrat askeri çiplerden bahsediyorum, Ankara'da tasarlanan çiplerine kadar Türkiye'de üretilen bir radardan bahsediyorum ki bu da bizim Avrupa'daki radar olarak en büyük tesise sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Aslında Aselsan Türk savunma sanayisine, Türk milletine birçok alanda bu hizmetleri vermeye devam edecek. Adeta Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle sektörün kalbi niteliğinde. Bütün platformlarda, SİHA'larda, denizde, gemilerde, uçaklarda, tanklarda bizim mutlaka bir sistemimiz var. Milletimizin desteğiyle, devletimizin liderliğinde ekip olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu bize verilen, bize duyulan güvenin yerine getirilmesi için, bize yüklenen misyona layık olabilmek için çalışıyoruz. Evet, tehdit çok. Dünyada ortam eskisine göre daha gerilimlerin, çatışmaların çok olduğu bir dönemdeyiz. Biz de milletimizin, devletimizin güvenliğini tesis etmek, dost ve kardeş ülkelere de bu güvenliği sunmak, bir taraftan da ekonomiye katkı vermek, gençlerimizin geleceğini inşa etmek için çalışıyoruz. İşte bütün bu işleri milletimizin genç evlatlarıyla yapıyoruz. 14 bin kişilik Türkiye'nin en nitelikli kadrosuna sahibiz. İşte bunları aslında bir araya getirdiğimizde emin adımlarla geleceğe yürüdüğümüzü gerçekten söylemek mümkün.
1: Şimdi ilerleyelim, hatta ilerideki ürünlerden de bahsedeyim. Yeni ürünleri ekrana getirmeye çalışıyoruz. Ama o kadar çok yeni ürünümüz ve yaptığımız gururlu ürünlerimiz var ki, yerli milli ürünlerimiz. O tarafa doğru da gidelim istiyorum Ahmet Bey. Diğer tarafları da tanıtalım isterseniz.
0: Evet, tabii çok farklı alanlarda çalışıyoruz. İşte gemilerden bahsettim. Bir gemiye, şurada görüyorsunuz, geminin üzerinde gördüğünüz bütün mavi renkli olan sistemler Aselsan'ın bir gemiye sağladığı ürünler. Yani bir hava savunma harbi gemisinde yaklaşık 60 çözümümüz var. Bir milli, işte İ sınıfı fırkateyninde 50'ye yakın Aselsan'ın sistemi var. Aslında adeta geminin gözü, kulağı, eli, kolu diyebiliriz Aselsan'ın yaptıkları. İşte gördüğünüz gibi bir geminin üzerindeki sistemlerimiz. Bunun hava savunmasından radarına kadar her biri son teknoloji, gerçekten bizim gurur duyduğumuz işler. İşte uçak gemimizde aynı şekilde benzer katkıları sağlıyoruz. Her biri Türk donanmasının, Türk bahriyesinin göz bebeği ürünler. Bu tarafta özellikle SİHA'larımızın faydalı yükleri var. Onu özellikle belirtmek isterim. İşte bu fuarda Aselflir 600 kameramız artık uçmuş, seri üretime girmiş, lazerle işaretlemesini yapmış bir şekilde geldi. Geçtiğimiz yıl lansmanını yapmıştık. Şu anda üretiyoruz. İşte o kamera, şurada büyük kamera, yandaki malum geçmiş yıllarda ambargo sebebiyle verilemeyen kameraydı. Aselflir 500. O zaten şu an 22 ülkede operasyonel. Yüzlercesini ürettik. Yenisi ise artık tamamen oyun değiştirici. İşte 225 kilometreden çektiği görüntüleri basınla paylaşmıştık. Gerçekten olağanüstü bir menzili var. Ama bir özelliği de çok uzun mesafeleri lazerle işaretleyebiliyor. Yani yaklaşık eski kameralara göre, bir önceki kameralara göre iki katının üzerine çıkardık. İşte bu işaretleme kapasitesi o menzile giden TOL'un lazer versiyonuyla buluştuğunda artık SİHA'larımıza mevcut yeteneklerinin iki katı mesafeye lazer güdümlü mühimmat atma yeteneğini kazandırdık. Bu gerçekten hassas vuruş demek. Yani lazerle niye işaretliyoruz? Gerçekten

0: Tıraş hassasiyeti de vurmak için işaretliyoruz. İşte bunlar SİHA'larımızın üzerindeki radarlar, optikler, yanında mühimmatlar. Aslında biz söylediğim gibi Türkiye'deki büyük platform üreticilerini, Baykar'ı, BMC'yi, işte diğer tersanelerimizi, gemi üretenleri hepsini tamamlayan, onlara güç veren, akıl katan bir fonksiyonu da icra ediyoruz. Bir taraftan da işte çelik kubbe gibi hava savunmada, radarda, elektronik harpte ürünleri adım adım envantere vermenin gayreti içerisindeyiz.
1: Çok önemli bir bölüm daha var aslında. Buradaki bölümden de bahsedelim isterseniz izleyicilerimize.
0: Aslında en çok Kaan'ı vatandaşlarımız biliyor ama Kaan gibi, Hürjet gibi, Hürkuş gibi insanlı uçaklarımızın bütün elektronik sistemleri. Burada TUSAŞ firmamızla yakın çalışıyoruz. Başka işte yurt dışı, yurt içi firmalarımız da var. Aslında pilotun kafasında iki kaskı ama yani son derece kompleks bir ürün. Baktığı tarafa silahların döndüğü, sensörlerin döndüğü bütün işi otomatikleştiren bir ürün. İşte onun görev bilgisayarı, uçuş bilgisayarı, işte çarpışma önleme sistemleri, altimetreleri gibi aslında uçağı uçak yapan neredeyse bütün elektronik sistemler burada seri üretimde binlercesi faaliyetlerine devam ediyor. Bu taraf elektronik harp, işte biliyorsunuz son dönemin gerçekten yine harp sahasındaki oyun değiştirici yeteneklerden biri. Şu dünyada bu hacme sığmış, bu küçük hacme sığmış en etkili elektronik harp podu. SİHA'larla uçuyor. Uçtuğu bölgede etrafta olan bütün tehdit hava savunma radarlarını, erken ihbar radarlarını buluyor, yerlerini belirliyor. Ve istediği zaman üstteki podla SİHA'larımızı ve uçaklarımızı o hava savunma radarlarına çok yakınına kadar görünmeden sokabilen elektronik harp sistemleri diye özetleyebilirim. Çok sayıda ülkede ihracatı da yapılmış, SİHA'larımızla aktif görev yapan bir ürün ki elektronik harp bizim güçlü olduğumuz bir alan. İşte geçtiğimiz yıl Polonya çok büyük bir elektronik harp ihalesinde rakipleri de yenerek, geride bırakarak bizi sağlayıcı olarak seçti. O alanda ilerlemeye devam ediyoruz. Sınır güvenliği, işte drone önleme sistemleri yine çağımızın önemli konularından. İşte bu yeni drone tespit radarımız, yine AESA tabanlı Aura radarımız gerçekten dijital radar diye düşünebilirsiniz. Yani bu içindeki çift eksen AESA modülleriyle bu dijital olarak hava sahasını tarayan, çok hassas bir şekilde bulan radarlarımız, optiklerimiz, bunların hepsi aktif kullanımda olan işler. İşte bir taraftan haberleşme yıllardır zaten kurulduğumuz günden beri yaptığımız büyük faaliyetlerden biri. Bugün yılda 100 binin üzerinde haberleşme cihazı, telsiz ve benzeri cihazları teslim ediyoruz. Böyle bir kapasitemiz var. Ama özellikle güvenli haberleşme kritik. Bugünlerde işte telefonların nasıl kullanıldığını hepimiz görüyoruz. Burada özellikle emniyet ve jandarma teşkilatımızla güvenlik birimlerimiz için geliştirdiğimiz, şu anda envanterde 300-400 binden fazla kullanılan, ki sadece İstanbul'da 30 binin üzerinde polisimiz bunu kullanıyor. Şebekesi de bize ait. Bay istasyonları da bize ait. Tamamen depreme dayanıklı. Telefon ve telsiz özelliği bir araya getirilmiş. Ürünleri görüyorsunuz. Aktif kullanılıyor ki bunlar güvenli haberleşmenin teminatı. İşte burada 3810 ürünümüz. Hem telsiz özelliği var, hem telefon özelliği var, görüntülü arama özelliği var, görüntülü konuşma özelliği var. Bu güvenlik güçlerimizin aktif kullandığı ürünler. Bu taraf, bu sadece ses haberleşmesi gibi düşünün. Bunda da telefonun da içinde olduğu
1: telefon
0: bir
1: görevi de yapıyor.
0: Telefon görevi de yapıyor ama tamamen ayrı bir şebekemiz var. Yani güvenliğin tesisi için ayrı bir şebekemiz var ve Türkiye'nin tamamını kapsayan bir şebekeye işte emniyet güçlerimiz, jandarma güçlerimiz ve ilgili kamu kurumlarımız sahip. Bu taraf güvenli haberleşme bizim 50 yıldır yaptığımız hiç bitmeyecek ürünlerimiz. İşte bugünlerde bunu uyduyla taşlandırmaya çalışıyoruz. Bu fuarda bir Leo yörüngede yeni uydu takımının inşasını içeren bir sözleşme imzaladık. Bu ekranda uydunun bir boyutlandırılmış halini görüyorsunuz sol taraftaki. Artık bu haberleşmeyi kriptolu olarak, askeri olarak

0: Leo yörüngeden uydularla yapacak projeye başladık. İmzayı burada attık Savunma Sanayi Başkanlığımızla. Silahlı kuvvetlerimize yıllardır sağladığımız bu güvenli haberleşmeyi Leo yörüngedeki uydularla da taçlandıracağız. Ki Türkiye'nin uydu alanındaki faaliyetlerine de ciddi ivmelendirecek bir çalışma. Bütün bunları yaparken biraz önce bahsettim. Arkamızda çok büyük bir tedarik ekosistemi var. İşte burası bizim millileştirme standımız. Bütün bu işlerde adım adım milliliği yükseltmeye çalışıyoruz. İşte %80'leri aştık biliyorsunuz. İşte burada birinci millileştirdiğimiz ürün de burada. Bininci millileştirdiğimiz ürün de burada. KOBİ'lerimiz de bu işleri yaparak aslında Türkiye ekonomisine ciddi bir katma değer sağlıyoruz. İşte 2 milyar dolar yurt içinde kalmayı sağladı bu millileştirmeler. %25 maliyet avantajı sağladı. Tabii ki bağımlılığımızı bitiriyor. Öyle. Bizim olunca.
1: İşte bağımlılığı burada bitiriyor.
0: Evet. Bu sol tarafta da Aselsan'ın geliştirdiği milli ürünler. İşte hep soruluyor bize. Türkiye'nin göz bebeği Aselsan'ın içinde üretilen milli elektrooptikte çalışan çiplerimiz. Şu anda kameralarda seri olarak teslim ediliyor. Ankara'da fabrikamızda üretilen çipler, bunların bileşenleri burada sergileniyor. Bunlar radarlarımızın içinde üretilen çipler yine. Bakın Ankara'daki bir başka fabrikamızda üretilen çiplerimiz. Bunların hepsi radarlarımızda, optiklerimizde fiilen üretimde, teslimatta kullanılan ürünler. Bu seviyede millileştirmeyi takip ediyoruz. İşte bunları Anadolu'ya yaymak, tedarik ekosistemini geliştirmek, girişimcileri desteklemek bu sinerjiyi Türkiye sathına yayıyor. İşte Teknofest kuşağıyla bu işin daha geniş kitlelere yayılmasını hedefliyoruz. İşte bugün burada gençlerimiz, vatandaşlarımız çocuklarını, evlatlarını alarak getiriyorlar. Çocuklarımız bunları görüyorlar, gençlerimiz. Şimdiden işte o teknolojiye olan merak, teknolojiye olan ilgi ve bunların yapılabileceğini özgüveniyle büyüyen bir gençlik geliyor. Bütün bu çalışmalarla biz Türkiye olarak geleceğe damga vuracağız. Nasıl bunlarla büyük başarılar elde ettiysek, Aselsan içinde ikinci 50 yıla girdik. İkinci 50 yıl artık dünya markası olma yolunda gidiyoruz. İşte bugün Avrupa'nın en değerli 5. şirketi Aselsan. Bu gerçekten Türk milletinin başarısı, devletimizin ortaya koyduğu vizyonun başarısı. Bugün 44 milyar dolar piyasa değerine gelmiş. Avrupa'daki birçok şeyin üzerine geçmiş firmanın. Ama artık her şeyiyle, koyulan çalışmalarıyla bir dünya markası olmanın yolunda adım adım gidiyoruz. Ben milletimize bütün destekleri için şükranlarını sunuyorum. Gerçekten onların duaları, onların destekleri çok önemli. Devletimize ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bu işlerin lideri. Bütün işleri onun vizyonuyla, onun başlattığı, yıllar önce attığı stratejik adımların meyveleri aslında bugün konuştuğumuz konular. Biz bu güvene layık olmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Yapacak iş çok. Teknoloji devamlı bir yolculuk. Hani hiçbir şey bitmiş değil. Daha yapacak, kapatacak, kazanacak çok yetkinliğimiz var. Ama iyi yolda olduğumuzu, emin adımlarla gittiğimizi söylemek isterim. Ben tekrar milletimize, devletimize destekleri için de teşekkür ederim.
1: Bizler de herkes adına, aslında ben herkes adına sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü milli gururlarımız bunlar, yerli milli ürünlerimiz. Ahmet Bey, şöyle bir etrafa bakıyorum. Büyük, küçük, çoluk, çocuk, herkes büyük bir merakla bakıyor. Evet. Şimdi fuar salı günü başlamıştı. Ekranlara getiriyorduk. Evet. Sizin ürünlerinizi, birçok yerli milli ürünlerimizi tanıtıyorduk. Ve heyecanla bekliyorlardı. Bize en çok gelen soru, biz ne zaman geleceğiz, biz ne zaman göreceğiz diyorlardı. Bugün geldiler. Siz neler hissediyorsunuz mesela? Yine abilerinden, ablalarından, mühendislerden burada bilgi edinmek isteyen küçük kardeşlerimizi görüyoruz.
0: Evet, aslında gerçekten son 20 yılda müthiş bir özgüven aşıladı bu yapılanlar. Çünkü bunlar burada yapılmakla kalmıyor. Gerçekten fuarlar bir gösterim alanı. Ürünleri gösteriyorsunuz ama biz bütün bu ürünlerin gösterilmesi, tasarlanmasından sonra bir üretim kabiliyetine de kavuştuk. Gerçekten büyük üretim altyapılarımız var. O ayrı bir zorluk. Yani tasarlamak belki işin bir fazı, onu çoklu üretmek başka bir fazı. Bir sonraki de çok zor coğrafyalarda çok dayanıklı bir şekilde devamlı çalışabilecek seviyede sağlam ürünler yapmak. Onları saha destekleriyle taçlandırmak ki işte şu gördüğünüz radar Türkiye sınırında

0: da tamamı kara gömülmüş olarak çalışıyor. Yani burada yapmak, Ankara'da yapmak bir şey tek başına ifade etmiyor. İşte yapmak, geliştirmek, çoklu üretmek, dayanıklı bir şekilde onun sahada görev yapması devam edebilir. Bitirdi. İşte gençlerimiz burada
1: sistemlerin bir şeyi gibi, vitrini gibi. Bir taraftan da işte bu ürünlerin burada sergilenmesi, milletimizin gerçekten sahip olduğu şirket burası. Yani Aselsan Türk milletinin bir eseridir. Bütün bu başarı milletimizin başarısıdır. Kendi aslında kendi şeyleri, kendi sahip oldukları
2: imkanları görüyorlar.
0: Kendi imkanları görüyorlar. Gençlerimiz, işte yaşlılarımız, bütün toplum kesimleri burada. Tabii bunlar dünyaya açık. Dünyada çok ciddi bir rekabet var. Onu da söylememiz lazım. Evet, başarılı bir noktadayız. İyi bir noktadayız. Gerçekten çok daha genç bir kuşağa sahibiz. Hızlı ilerliyoruz ama gittiğimiz bütün coğrafyalarda yabancılarla yarışarak işler yapıyoruz. O yüzden o bizi hep diri tutuyor. Hiçbir yerde öyle yalnız değilsiniz. Gittiğimiz bütün ülkelerde gerçekten bizi yerden ama özellikle son savunma sanayi.
1: Orada Baykar firmamıza teşekkür etmek burada mutlaka gerekiyor. Bizim kültürümüzü değiştirdi.
0: Yani şöyle kültürümüzü düşün... değiştirdi. Yani şöyle düşünün, bu fuardayken bile Aselsan'ın Akıncı üzerinde 3-4 ayrı testi devam etti. Devamlı, anlık ürün geliştiriyoruz, test ediyoruz, sahadayız ve bu bizi çok çevik, çok dinamik bir kültüre geçirdi. İşte gördüğümüz sualtı dronlar bunların eseri. Gördüğümüz bu hızlı tasarım, çoklu üretim bu kültürel değişimin eseri. İşte biz geçtiğimiz yıllarda 4-5 yılda tasarladığımız ürünleri artık birkaç yılda tasarlıyoruz. Yüksek adetlerde üretim altyapısını bu kültürle geçtik. İşte burada çok çeşitli ürünlerde artık bu seviyeyi yakalamanın, bu imkanı sağlamanın aslında sonuçlarını görüyoruz.
3: Şimdi fuarın içini gözüküyor. Da ürün.
1: Fuar alanında sunulacak devasa ürünlerimiz var.
2: Fuarın içine kadar taştık.
1: Süper gibi.
0: Süper Hisar gibi yüksek seviye hava savunma sistemlerimiz, Alp radarımızın 300 dediğimiz gerçekten işte o çok yüksek mesafede görüntüleme sahip radarımız dışarıda. Yine bazı elektronik harp ürünlerimiz var. Bu fuarda özellikle elektronik harple ilgili iki yeni ürünün daha lansmanını yaptık. Onu da belki paylaşmakta fayda var. Bizim elektronik harp güçlü olduğumuz bir alan. Özellikle onu çelik kupe entegre olarak planladık. Koral hava savunma ürünü bu fuarda ilk defa görücüye çıktı seri üretime geçmiş olarak. Muasım uçakların radarlarını elektronik olarak çok uzun mesafeden tespit edebilen, bunların burun radarlarını karıştıran veya aldatan bir sistem. Dolayısıyla size taarruz etmeye çalıştıklarında sizi artık neredeyse yakınınıza gelene kadar göremedikleri ve size kilitlenemedikleri bir kabiliyetten bahsediyorum. Yine Ilgar ürünümüzü burada yine tanıttık. Onunla da uçaklar arası veya uçağın kuleyle yaptığı haberleşmeyi kesintiye uğratan bir elektronik, muharebe elektronik harp sistemi. Dolayısıyla bu ürünler, büyük ürünler dışarıda sergileniyor. Burada biraz daha işte bu fuarın doğasına uygun ürünler sergileniyor. Biz ciddi bir kabiliyete kazandık. Yeni yatırımlar, yeni üretim altyapılarıyla bunu taşlandırmaya çalışıyoruz. İhracata çok yoğun bir gayret içerisindeyiz. Burada devletimizin bütün kurumları bizimle beraber, büyükelçilerimiz, Savunma Sanayi Başkanlığımız, Savunma Bakanlığımız, başta Cumhurbaşkanımız aslında neredeyse hep beraber bütün bu faaliyetleri ihracatla taşlandırmak istiyoruz ki işte burada 74 ülkeden konuk ağırladık. Avrupa'dan çok konuk ağırladık. Özellikle Türkiye'nin Avrupa güvenliğine verebileceği katkı bir kez daha burada aslında ortaya çıkmış oldu. Bütün bu çalışmalarla emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz diye özetleyebilirim.
3: Çok teşekkürler Ahmet Bey. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
0: Tekrar milletimize teşekkür ediyorum. Onların güveni bizim en büyük desteğimiz. Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bizim ekibimiz buna inanmış durumda. Her türlü hedefe varacağız. Artık zamanla yarışıyoruz. Eksiklerimiz varsa kapatmak için ne yapacağımızı biliyoruz. Var olanları çok üretmeye çalışıyoruz. Bu anlayışla durdurak bilmeden yolumuza devam edeceğiz.
3: Çok teşekkürler. Asarsan Genel Müdürü Ahmet Akyol konuğumuzdu. Bu aradan canlı yayınlarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
4: Teşekkür ediyoruz Kübra Kılıç Tepeci'ye ve A Haber'in konuğu oldu Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol. Hem Saha 2026'daki fuarı bize gösterdiler arkadaşlarımız. O noktadaki atmosferi ekranlarınıza getirdik yerli ve milli gururlarımızda ayrıntılı bir şekilde. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol da bizimle paylaştı efendim. Devam edelim şimdi. 3 Türk bilim insanının yazdığı bir marş Avrupa'da yaşayan Türkler arasında oldukça popüler oldu sevgili izleyenler. Türk milli takımı için 2002 yılında yazılan marşın klibi Dünya Kupası için 40 milyondan fazla izlendi. O şarkının sahibi Türk bilim kadını Profesör Doktor Sevil Korkmaz İçöz A Haber'e konuştu.

0: A milli futbol takımı ABD'de düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız arasında ise 2002 yılında yazılan bir marş popüler oldu. Sosyal medyada 40 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı. O şarkının sahibi olan grubun üyesi Profesör Doktor Sevil Korkmaz İçöz, A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'a konuştu.
1: Son zamanlarda Türk milli takımı için yazılan bir marş çok popüler oldu. Milyonlarca kez izlendi sosyal medyada. Barış ve Damlalar isimli grubun o şarkısında işte sanatçılardan bir tanesi de Sevil Korkmaz İçöz. Sevil Korkmaz İçöz sadece bir müzisyen değil, aynı zamanda ödüllü bir bilim insanı. Heidelberg Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Araştırma Laboratuvarı'nın başkanı.
2: Evet, 2002 senesinde çıkartmış olduğumuz Anlat Aşkımızı diye adlı parçamızdı. Zaten şarkı melodisine çok güveniyorduk. Tabii yeni bir düzenlemeyle ve marş şeklinde bu kadar başarıyı ummadık. Yani bizim için çok güzel bir sürpriz oldu.
0: Bestenin sahipleri hem müzisyen hem de bilim insanları.
1: Franz Köhler tıp ödülü aslında. Kalple ilgili yaptığınız araştırmalardan dolayı sanıyorum bu ödül verildi. Biraz anlatır mısınız?
2: Evet, ben ilk başta şunu söyleyebilirim. Türkiye'de doğdum, Fransa'da büyüdüm ve 2007'de araştırmalarda deneyim için yurt dışına geldim. O da Almanya'ydı. Araştırma konularım genellikle kalp nakli sırasında kalbin hasarını, yani iskemiyo perfüzyon hasarını nasıl azaltabiliriz ve kalbi nasıl koruyabiliriz, tedavi yöntemleri geliştirmek.
3: Profesör İçöz ile birlikte doktora eğitimimi ve tıp diplomamın denkliğini yapıyorum. Bir insanın bilim ve müzik gibi farklı sanatları nasıl bir araya getirebildiğini görmek gerçekten çok ilginç.
0: Grubun diğer üyeleri de başarılı Türk doktorlar. Yani kalbe hem müzik hem de bilimle dokunuyorlar.
2: Bence her ikisinde insan hayatında çok değerli yerlerin olduğunu düşünüyorum. Bilimle sağlıkta katkıda olmaya çalışıyoruz. Müzikle de duygulara hitap etmeye çalışıyoruz.
0: İçöz eski parçasının yeniden popüler olmasından oldukça memnun. Milli takıma başarılar dileyen Türk bilim kadını gençlere de önemli bir mesaj gönderdi.
2: İlk başta milli takımımızı yürekten destekliyoruz. Zaten onlar için de bir şarkı yaptık. Gençlere bir mesajım olsaydı, inandıkları her şeye inatla çalışıp üzerine gitmelerini söylerdim. Ve bu yaptığımız marş sadece, marşın ruhu sadece futbol değil. Birlik var, beraberlik var, umut var ve başarmanın mücadelesi var. Umarım çok güzel bir Dünya Kupası olacak. Aşkımız be.
4: Ve şimdiki durağımızda Ankara. Ankara mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan Ankara tavası yıllardır sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Burcu Özüduru yeni mahalledeki bir restoranda çalışan 52 yaşındaki aşçı Hikmet Kuru ile birlikte mutfağa girdi ve Ankara tavasının nasıl yapıldığını ustasından öğrendi.

0: Kuzu etimiz, Trabzon'dan gelen tereyağımız. Kuzu etimiz bu arada Balıkesir kuzusu. Başka kuzu eti kullanmıyoruz. Fıstığımız, kuş üzümümüz, olmazsa olmaz Osmancık bağlı pirincimiz, sebzelerimiz de var. Biberimiz, domatesimiz, soğanımız ve kapya biberimiz.
1: Kuzu eti Balıkesir'den geliyor, tereyağı Trabzon'dan geliyor, pirinç Osmancık dedik. Türkiye'nin dört bir yanından siz ürünleri getiriyorsunuz.
0: Getiriyoruz.
1: Bugün de Ankara tavası yapacağız birlikte. Başlayalım o zaman ustam.
0: Hemen başlayalım. Geç bile kaldık.
1: Ankara tavası yapmaya başlıyoruz. İlk olarak neyden başlıyoruz ustam?
0: İlk önce soğanla başlıyoruz. Soğanımızı doğrayacağız, tencereye bırakacağız. Tereyağımız yumuşamaya başlayınca soğan atacağız.
1: Sıvı yağ ile yapılmaz öyle değil mi? Tereyağı olması ya, gerekiyor.
0: Kesinlikle olmaz, kesinlikle. Sıvı yağ oldu muydu yemeğe tadı olmaz.
1: Zeytinyağı olur mu?
0: Zeytinyağı da olmaz. Hiçbir şekilde olmaz. Tereyağı haricinde hiçbir şey olmaz. Bunu yiyorsak mutlaka ki tereyağı olacak.
1: Bol tereyağı mı kullanmamız gerekir?
0: Hakkı neyse biz onu koyuyoruz. Yani abartmıyoruz da az da koymuyoruz.
1: Ankara tavası yerken tereyağı tadı gelir mi?
0: Hafiften gelir. Gelmez olur mu? Onun tadı oradan geliyor.
1: Tereyağını da güzelce yaktık.
0: Yakıyoruz. Şöyle 3-5 dakika kavurduktan sonra etini vereceğiz.
1: Soğanlarımız da pembeleşinceye kadar kavrulacak.
0: Nasıl kokuyor?
1: Harika gerçekten. Ankara tavasının olmazsa olmazı da kuzu etiyle yapılması aslında. Şimdi de soğanımızı kavurduk. Kuzu etimizi ekleyeceğiz ustamızla.
0: Evet. Olmazsa olmaz Balıkesir kuzularımızı. Kuzuların güzelliğini görüyorsunuz. Hafiften yağlı. Bu hafiften yağlı olmasa tadı olmaz.
1: Tadı o yağ mı verir?
0: Tadı o yağ verir ama bu et kokmaz. Eti buluşturuyoruz şu anda soğanımızla.
1: Kuzu etini de sevmeyen çoktur aslında. Tam az önce söylediniz, kokuyor çünkü.
0: Hiç kokmaz. Bizim Balıkesir kuzularımız hiç kokmaz. Biz bir de taş fırında pişiriyoruz, ebediyen kokmaz.
1: Peki, bu dana etiyle olur mu ustam, Ankara tavası?
0: Dana etiyle kesinlikle olmaz. Çünkü bunun özelliği kuzu eti. Etimizi şu anda mühürledik. Etimizin suyunu verdikten sonra

0: ekmeklerimiz taş fırında ağır ağır pişerken bizler de şu an iç pilavımızı yapacağız ustamızla birlikte.
1: Yağımız erince soğanımız, fıstığımızı ilave edeceğiz. Devamında pirincinin devamında baharatlarını koyacağız. Suyunu bırakacağız. Dinlemeye

0: etlerimiz saatlerce taş fırında pişti. Ardından iç pilavı hazırlandı. Kuzu etleriyle buluştuktan sonra tekrardan taş fırına gönderilerek pişim aşaması gerçekleşti. Şimdi ise işin en lezzetli tarafındayız. Tadım zamanı. Hemen Hikmet ustamızla birlikte o damak çatlatan lezzeti göreceğiz. O duman üstünde iç pilavla kuzu etini birleştirdikten sonra kaç saat pişti?
1: Aşağı yukarı bu aşama 4 saate mal oldu.
0: Yani bir zahmetli.
1: Evet, bayağı bir zahmetli ama lezzetli.
0: Ankara tavasını en iyi sen mi yaparsın?
1: Tanımıyorum başkasını. 1988'den beri biz bu işi hiç kalitesini bozmadık. Hiç şüpheniz olmasın, bayılacağınıza eminim. Of of of of of.
0: Şimdi de Ankara tavamızda tadım zamanı. Saatlerce taş fırında pişti, iç pilavı hazırlandı. Sonrasında da etiyle bir araya geldi. Şimdi bizler de çok merak ediyoruz. Ustamla birlikte hemen ben pilavının tadına bakmak istiyorum.
2: Evet.
0: Pilavı çok güzel.
2: Efsane.
3: Hikmet Usta farkıyla Ankara tava bizde yenir.

0: Saat Haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin dijital altyapı sağlayıcılarından Türk Telekom 2026 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket gelir, karlılık ve mobil abone kazanımında güçlü bir performans sergiledi. Türk Telekom'un konsolide gelirleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %8,7 artarak 64.9 milyar liraya ulaştı. Şirketin fabrikü %17,1 yükselişte 27.4 milyar liraya çıkarken net karı ise %55,6 artışta 10,5 milyar lira oldu. Şirket aynı dönemde yatırımlarını da hızlandırdı. İlk çeyrekte gerçekleştirilen yatırım miktarı %70'in üzerinde artışta 17 milyar liraya yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Müzik severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik D&R mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.

0: dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
3: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
6: Best Allianz. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklam. A Haber Radyo.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Sağ haber ekranlarına ajans hafta sonunda son saat dilimindeyiz artık. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz yeni saatimizde de. Sevgili izleyenler, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlatıldı. Şimdi bu konuya dair ayrıntıları alacağız. Son dakika bilgisi de ekranlarınıza yansıyor. Hemen gelin Ankara'ya gidelim. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş ayrıntıları aktarmak üzere bizi bekliyor. Söz sende İlter.
1: Merve Özkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün akşam katıldığı bir televizyon programında Adalet Bakanı Akın Gürlek'le ilgili bazı iddiaları gündeme getirmişti ve bu iddialar üzerine de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Geride bıraktığımız dakikalarda savcılıktan bir açıklama geldi. O açıklamada aynen şu ifadeler yer alıyor. 8 Mayıs tarihinde bir televizyon kanalında CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sarf edilen aleni sözlerin kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirilmesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK 217'ye A maddesi kapsamında reysen soruşturma başlatılmıştır denildi. Bu arada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün akşam gündeme getirdiği iddialara ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de şu anda bir açıklama geldi. Sıcağı sıcağına o açıklamayı da hemen izleyicilerimizle paylaşalım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bir üyesi olarak Türkiye Yüzyılını adaletin yüzyılı kılmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz dedi Akın Gürlek. Amacımız çocuklarımızı suçtan, ailelerimizi huzursuzluktan korumak, torbacısından baronuna, kara paracısından bahis çetelerine kadar tüm suç odaklarıyla mücadele etmek, belediyeleri yağmalayan suç örgütlerinden hesap sormak, faili meçhul dosyaları aydınlatmak üzere kararlılıkla ilerlemektedir. Meslek hayatımız boyunca terör örgütlerine, suç şebekelerine ve vesayet odaklarına karşı sadece hukukun gücüyle mücadele ettik. Ne şahsımıza ne de devletimizin kurumlarına yönelik başvurulan haysiyet cellatlığına dün olduğu gibi bugün de itibar etmedik dedi. Ve açıklamasının devamında şu ifadeler önemli. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon kanalında şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialarsa siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir iftira siyasetinin tezahürüdür dedi. Yürümekte olan yargı süreçlerini darbe olarak nitelendiren Özel aslında suçluların hamileliğini yapmaktadır. 15 Temmuz'da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini kendi butlan davası korkularıyla bir tutmak en hafif tabirle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir. Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak bir ana muhalefet genel başkanının değil ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür. Bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır ifadesini kullandı. Hakim ve savcılarımız korkacaklar diyerek tehdit eden yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan Özgür Özel'e hatırlatırım. Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez. Dosyalardaki gerçekler Özel'in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür. Daha evvel aynı şahs

0: attığı iftiralara karşı açtığımız davaları kazandığımız gibi yeni iftiralara karşı da hukuki yollarla gerekli adımlarımızı atacağız. Milletimizin feraseti bu yalan siyasetini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracaktır ifadesini kullandı. Dediğimiz gibi önce Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddiaları üzerine reysen soruşturma başlatılmıştı. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek de Özgür Özel'in ortaya attığı, gündeme getirdiği iddiaların yalan ve iftira olduğunu söyledi. Ve bu konuyla ilgili de yargıya başvuracağını ifade etti Merve Özkan.
1: İlter Yeşiltaş, teşekkür ederiz. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını aktardı Ankara'dan bizlere. Devam edelim şimdi. Uşak Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım çok önemli itiraflarda bulundu. Belediyenin lüks araçlarını eşi ve çocuklarına tahsis ettiğini kabul eden Özkan Yalım, Özgür Özel'le para ilişkisini de anlattı. Özgür Özel'e hediye, saat ve çanta gönderdiğini, kurultay sürecinde de para yardımı sağladığını söyledi. Özel'in makam aracının VIP dönüşümü için ödenen 170 bin euro da belediyeye fatura edildi.
2: Özkan Yalım itirafçı oldu, rüşvet ve yolsuzlukları tek tek anlattı. Özgür Özel'le arasındaki para ilişkilerine dikkati çekti.
3: Özkan Yalım'ın bizlerin beklentilerini karşılayacağını biliyorum, inanıyorum.
2: Uşak Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski başkan Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla itiraflarda bulundu. Çocuklarına belediye araçlarını tahsis ettiğini itiraf eden Özkan Yalım, belediyenin lüks araçlarını eşiyle küçük oğluna tahsis ettiğini, belediyeden özel şoför de atadığını vurguladı. Özkan Yalım, Özgür Özel'le arasındaki parasal ilişkileri de anlattı. Özel'in makam aracının VIP dönüşüm bedelini de belediyeye fatura ettiklerini söyledi.
4: Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen aracın VIP dönüşüm bedeli Uşak Belediyesi tarafından ödendi. Özel'e tahsisli aracın dönüşümü için 170 bin euro artı KDV ödemesi yapıldı. Aracın faturası Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Şirketi üzerinden tek fatura halinde ödendi. Bu işlemden dolayı pişmanım. Kamu zararını gidermek istiyorum.
2: Yalım, Özgür Özel'in babasına Uşak'tan bir araç aldıklarını, otomobil bedelinin 180 bin lirasını kendi şahsi hesabından ödediğini söyledi. CHP'nin Şaibeni 38. kurultayı öncesi de para trafiği yaşandı. Özkan Yalım, kurultay öncesi Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin TL nakit para verdiğini söyledi. 200 bin TL'yi Manisa'daki evin bahçe duvarına poşet içinde bıraktığını, 1 milyon TL'yi ise Denizli'de Demirkan isimli şahsa çanta içinde teslim ettiğini anlattı. Özkan Yalım otelinde CHP milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarının zaman zaman ücretsiz konakladığını, bu nedenle otel kaydı açılmadığını, emniyete de bildirim yapılmadığını söyledi. Uşak Spor üzerinden yapılan yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili de itiraflarda bulundu. Yalım, futbolcuların belediyede işçi, futbolcu eşlerinin de belediyede kadrolu personel olarak gösterildiğini anlattı.
4: Uşak Spor'a bağış adı altında gelen nakit paraların bir kısmını daha önce kendi cebimden yaptığım ödemelere karşılık aldım. Parayı Yalım Gardı'ndaki çalışanlara maaş ödemek için kullanmış olabilirim. Şirketimde maddi sıkıntı yaşandığı bir dönemde Uşak Spor'a bağış olarak gelen paralardan alacağımı mahsup olacak şekilde alarak sigorta borçlarını ödedim.
2: Yalım, gönül ilişkisi yaşadığı Ebru Yurtuluğa aldığı daireye belediye iştiraki Dokur evinden 4 halı gönderttiğini, oluşan zararı karşılamaya hazır olduğunu ifade etti. Özkan Yalım, eğlence merkezlerine kesilen cezalar sonrası işletme sahiplerinin Uşak Spor'a bağış yapmak istediklerini de öne sürdü. Ali Rıza Demir tarafından işgaliye için belediyeye verilen 1,5 milyon TL tutarındaki çeki de kendisinin bozdurduğunu söyledi. Özkan Yalım, parasını ödemek suretiyle tutarı kendi şahsi işlerinde kullanmış olabileceğini ifade etti.
1: Seçim Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Avrupa Birliği'nin Türkiye olmadan küresel krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağını belirtti Erdoğan. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır dedi.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan, küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar, Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir, dedi. Avrupa Birliği'ne aday Türkiye'nin bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olmaya devam edeceğini söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağına dikkat çekti. Bugün gelinen noktada Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini tam üyelik perspektifi temelinde kazan-kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahip olduğunu belirtti ve ekledi. Türkiye olarak ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz. Başkan Erdoğan mesajın sonunda 9 Mayıs Avrupa Günü'nün ortak coğrafyada barış, huzur ve dayanışma vesilesi olması temennisinde bulunarak Avrupa halklarının Avrupa Günü'nü kutladı.
1: Dünyadaki gelişmelerle devam edeceğiz şimdi. İran'daki nükleer materyali ele geçiremeyen Amerika Birleşik Devletleri gözünü Venezuela'ya çevirdi bir kez daha. Washington hükümeti ortaklarıyla birlikte Venezuela'daki eski bir araştırma reaktöründe kalan zenginleştirilmiş uranyumu Amerika Birleşik Devletleri'ne nakletti.
6: Önce devlet başkanını kaçırdılar. Ardından siyasi baskılar yardımıyla zengin petrol rezervlerini ABD'ye aktarmaya başladılar.
7: Venezuela ve ABD'yi bir araya getirdiğinizde dünyadaki petrolün %55'ine sahip oluyoruz.
6: İran'dan istediği nükleer materyali alamayan ABD rotayı Venezuela'ya çevirdi. Washington yönetimi ortaklarıyla birlikte Latin Amerika ülkesi Venezuela'daki eski bir araştırma tesisinde kalan zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye nakletti. Açıklamaya göre Venezuela'nın başkenti Caracas'taki RV-1 reaktöründe bulunan 13,5 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum ülkeden çıkarıldı. Zenginleştirme için belirlenen ve sürecin en uzun aşaması olarak kabul edilen %20 eşiğinin üzerindeki uranyumun reaktör faaliyetlerinin 1991'de sona ermesiyle fazlalık haline geldiği duyuruldu. Uranyumun önce deniz yoluyla ABD'ye götürüldüğü, ardından da işleme ve yeniden kullanım amacıyla Güney Carolina'daki Savannah Riverside tesisine nakledildiği de açıklamada yer aldı.
1: Efendim, dünya bir tarafta UFO görüntülerini konuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talimatının ardından Pentagon gizli UFO belgelerini yayınlamaya başladı. Yüzlerce video, fotoğraf ve ses kaydından oluşan bu belgelerde farklı şekillerdeki sıra dışı cisimlerin gökyüzünde hızla ilerlediği anlar yer alıyor. Bazı cisimlerin ise bir noktadan diğerine sıçrayarak garip bir şekilde hareket etmesi de dikkatleri çekti.
5: Fizik kurallarına meydan okuyan sıra dışı cisimler. Gökyüzünde aniden beliren diskler ve küreler. ABD Savaş Bakanlığı Pentagon, Beyaz Saray'ın talimatıyla UFO belgelerini yayımlamaya başladı. Belgelerde çok sayıda video ve fotoğrafın yanı sıra pilotların karşılaştığı açıklanamayan olaylara ilişkin ses kayıtları ve dokümanlar da yer aldı.
8: Daha önceki açıklamalarımda söylediğim gibi bu keşiflerde bazı biyolojik materyaller ele geçirildi.
9: Bunlar insana mı aitti yoksa insan harici bir organizma mıydı?
8: İnsana ait değildi ve bu tanımı yapan uzmanların çoğu hala aynı programda görev yapıyor.
5: Çarpıcı görüntülerde disk, küre, eşkenar dörtgen ve pek çok farklı şekildeki tanımlanamayan cisimlerin gökyüzünde büyük bir hızla hareket ettiği görülüyor. Bazı belgelerde ifadelerine yer verilen savaş pilotları ise bu cisimlerin aynı anda birden fazla noktada belirerek fizik kurallarına aykırı hareket ettiğini öne sürüyor. Binlerce fotoğraf, video ve ses kaydından oluşan belgeler Epstein dosyaları gibi parça parça yayınlanacak.
10: Sanırım uzun zamandır insanlar UFO'lar ve UFO'larla ilgili her şey hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Sanırım yakın gelecekte elimizden geldiğince çok şey yayınlayacağız.
5: ABD'de son yılların en tartışmalı konularından biri haline gelen UFO'lara ilişkin Amerikan Kongresi'ne sunulan çarpıcı bir videoda ses getirmişti. Eylül 2025 tarihli oturumda UFO olduğu öne sürülen tanımlanamayan bir cismin Hellfire füzesiyle vurulduğu anlar yer aldı. Füzenin isabet etmesine rağmen hasar almadığı görülen cisim ufak bir manevra yaparak yoluna devam etti. Söz konusu cisimlerden bazılarının bilinen fizik ve aerodinamik kurallarına meydan okuyacak şekilde hareket edebildiği iddiasında bulunan Pentagon, bu duruma henüz bir açıklama getirebilmiş değil.
1: Efendim, Saha 2026'da bugün Halk Günü, alandaki atmosferi alacağız şimdi. Gelin hemen o noktaya gidelim. A Haber muhabiri Meral Dağlılar ayrıntıları aktarmak için ve oradaki atmosferi aktarmak için bizi bekliyor. Saatler artık 12-15'i gösteriyor. Daha da kalabalığın arttığını görüyoruz. Hemen sözü sana bırakayım Meral.
11: Evet, Merve Özkan, Saha 2026 aslında bu yıla tam deyimiyle damgasını vurdu diyebiliriz. İşte bugün de son gün artık. Bu akşam saat yaklaşık 5 itibariyle nihayete erecek Saha 2026. Oldukça yoğun bir kalabalığın olduğunu söylemek mümkün, özellikle bulunduğumuz standın yanında. Bu standı özel kılan detaylardan bir tanesi de aslında vatandaşlarımız özellikle silah alanlarındaki çalışmalara oldukça önem veriyor. İşte bu alanda da yine dünya üzerinde belki de benzersiz olan birçok çalışmaya imza atılmış. Hemen bir örnek sizlere göstermek istiyoruz. Yanımızda gördüğünüz sistem dünyada sadece 3 firma tarafından yapılıyor. Bir tanesi de yine Türkiye'ye ait. Efendim, kolay gelsin öncelikle.
12: Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
11: Çok teşekkür ederiz. Neler söylemek istersiniz? Hemen biz dinlemek istiyoruz ürün hakkında detayları.
12: Evet, dünyada 30x113 milimetre topu üretebilen 3 ülke var. Bunlardan biri de biziz. Biri Amerika, biri Fransa, biri Türkiye. Tabii bu çok önemli bir silah sistemi. Bugün günümüzdeki en büyük tehdit dronlar. Yüksek patlayıcılı mühimmat atabiliyor olması, havada infilak eden mühimmat atabiliyor olması sebebiyle hem kara araçlarının konvoy koruması, hem değerli varlıklarımızın, elektrik santrallerimizin, barajlarımızın korunması için önemli bir sistem. Tabii bu topu özel kılan şey düşük geri tepmesi ve çok hafif olması. Bu yüzden her türlü platforma, yani ister insansız deniz aracı, ister insansız kara aracı, her türlü platforma entegre edilebiliyor. Hatta şu an işte Baykar'la beraber Akıncı'nın üzerine de entegre edilmesi üzerine çalışıyoruz. Tabii bu silah sistemini farklı kılan rakiplerine göre 1300 atım dakika hızla çıkabilmesi. Yani dakikada 1300 tane mühimmat atabiliyor. Bu da onun tabii hava saldırılarına karşı, bu swarm dediğimiz çoklu drone saldırılarına karşı önemli bir çözüm haline getiriyor. Bu silah sisteminin dünyadaki rakiplere baktığımız zaman, mesela Amerikalıların silah sistemi dakikada 200 mermi atabilirken, işte dediğimiz gibi bizimkisi 100 atıma çıkabiliyor. Yine burada 20 milimetre bir topumuzu sergiliyoruz. 20x102 yine dünyada önemli toplardan bir tanesi. Çünkü her türlü deniz platformuna veya kara platformuna entegre edilebiliyor.
11: Aslında biz günlerdir buradan yayınlar gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan da silahlara karşı ilgi ve alaka çok fazla. Sizler neler söylemek istersiniz? Bir de puar değerlendirmesi alalım isterseniz. Nasıl geçti Saha 2026?
12: Tabii yani şimdi tabii caniklendiği zaman dünyada en büyük 4. firmayız. Kendi alanımızda. Yılda 100 bini Amerika'da olmak üzere. Türkiye'den 400 bin olarak 500 bin tabanca üretimimiz var. Tabii ki de sivillerin de ulaşabilir olan bir tabii ruhsatlı şekilde ulaşabildiği bir ürün olduğu için de çok ciddi bir ilgi görüyor. Burada da yine bu sene Amerika'da lansmanını yaptığımız, bu sene Türkiye'de ilk kez bir fuarda sergilediğimiz Prime Radian modelimiz var. Yine biz ilk çıktığı gün Ocak ayında 50 binlik siparişe rekor kırmıştı tek bir fuarda. Yine bu fuarda ilgi görüyor. Tabii bu saha etkinliği bizim için çok değerli bir etkinlik. Çünkü hem endüstriyel işbirlikler açısından, hem yeni ürünlerin tanıtım açısından, bir de bölgedeki yaşanan şu anki bu çatışmalar bu fuarın önemini arttırıyor. Görüleceği gibi birçok fuarda insansız sistemler, dronlar yer alırken bizim standımızda da anti-dronlar yer alıyor. Yani biz de işin bandaj tarafındayız diyebiliriz.
11: Çok teşekkür ederim. Hem size

0: kolaylıklar dileyelim. Evet, saha 2026'nın nabzı hala çok sıcak bir şekilde devam ediyor. Hemen kameraman arkadaşından etrafı da göstermesini rica edeceğim. Oldukça yoğun bir kalabalığın olduğunu daha ilk saatler olmasına rağmen söylemek mümkün. 10'da halk girişine açılmıştı bugün saha 2026. 7'den 70'e çocuklar ve aileleriyle birlikte işte tam da bu noktada ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Biz de biraz daha ileriye doğru gidelim istiyoruz. Biraz daha detay göstermek istiyorum. Silahların yanı sıra elbette ki havacılık alanında birçok alanda, uzay alanında da yine çalışmaların olduğunu söylemek mümkün. İşte vatandaşlar da yerli ve milli olan bu ürünleri tam da bu noktada yerinde gözlemliyorlar demek mümkün. Askeri alanda, savunma sanayi alanında gerçek manada tahmin ediyoruz ki yıla aslında damgasını vuracak saha 2026. Bu yıl elbette ki rekorlar kırıldı. Yaklaşık 1700'den fazla firma katılmıştı. Saha şu anda İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriyor. Yaklaşık 8 tane alandan oluşuyor. Bununla birlikte bir dış alanda var. Dış alanda da yine ürünler sergilenmeye devam ediyor.
1: Evet Meral'e teşekkür ediyoruz. Paylaştığı bilgiler için efendim, hantavirüs tehlikesi artarken Dünya Sağlık Örgütü hastalığın yayılabileceği uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump durumun kontrol altında olduğunu öne sürdü.
2: Hantavirüs korkusu dünyayı sardı. ABD Başkanı Trump durum kontrol altında dedi, tahliye ve karantina süreci başlattı. Her şey 1 Nisan'da Arjantin'den yola çıkan gemide başladı. Şimdiye kadar 8 şüpheli vakadan 5'i doğrulandı. Virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü, virüsün insandan insana bulaşmasının bu salgınla birlikte ilk kez belgelendiğini ifade etti. Hastalığın 6 haftaya kadar sürebilen kuluçka süresi nedeniyle yeni vakaların görülebileceği uyarısı yapıldı.
3: Bu vakada söz konusu olan hantavirüs türü, Latin Amerika'da bulunan ve insanlar arasında sınırlı bulaşma yeteneğine sahip olduğu bilinen tek tür olan Andes virüsüdür.
2: Hollanda Hava Yolları'nda görevli kabin memuru hayatını kaybeden bir kişiyle temas şüphesi nedeniyle karantinaya alınmıştı. Yapılan tetkiklerde hantavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı.
4: Kabin görevlisi dün Amsterdam'da hastaneye alınmıştı ki şüphesiyle yapılan testin sonucu da negatif çıktı.
2: ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi hantavirüs vakalarını 3. seviye acil durum koduyla takibe aldığını açıkladı. ABD Başkanı Trump ise durumun kontrol altında olduğunu iddia etti.
3: Umuyoruz ki bu durum kontrol altında. Olay gemideydi. Sanırım yarın bununla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayacağız.
2: Öte yandan geminin pazar günü İspanya'nın Tenerife kentine yanaşması bekleniyor. İngiltere'de kendi vatandaşları için harekete geçti. Gemide bulunan ve semptom göstermeyen İngiliz vatandaşlarının uçakla ülkelerine gönderileceği açıklandı. 45 gün karantinada kalacakları belirtildi.
1: %120'den fazla yanardağ ev sahipliği yapan Endonezya'da bir turist grubun tırmanış macerası faciayla sonuçlandı. Dağcıların tırmanış yaptığı esnada şiddetli patlamaların yaşandığı Dukona yanardağ en az 3 turiste mezar oldu.
5: Tırmandıkları yanardağ patladı. 20 kişilik turist grup kayıplara karıştı. Dağcılardan bazılarının cansız bedenlerine ulaşılırken hala kayıp olanlara yönelik arama çalışmaları devam ediyor. Trajik olay Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da yaşandı. Kuzey Maluku eyaletindeki Dukano Yanardağ bir grup turistin tırmanış yaptığı esnada harekete geçti. Sabahın erken saatlerinde patlayan volkan yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe duman ve kül püskürttü. Patlama sırasında 20 kişilik bir grubun yanardağa tırmandığını bildiren yetkililer arama kurtarma çalışmaları için sahaya indi. Çevredeki yerleşim yerlerini tahliye eden ekipler ardından da dağcı grubu bulmak için faaliyetlere başladı. Turistlerden bazılarının cansız bedenine ulaşıldı. Grubun büyük kısmının hala kayıp olduğunu bildiren kurtarma ekipleri haber alınamayan turistlerin bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.
1: Efendim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borçlarının taksitlendirme süresinin 36 aydan 72 aya çıkarılacağını açıkladı. Gelin ayrıntılara bakalım.
6: Meclise verilen kanun teklifi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda mevcutta 36 ay olan

0: tecil taksitlendirme süresini 72 aya çıkarıyoruz.
1: Borç yükü bulunan vatandaşlara müjde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.
2: 36 ay taksiti 72 aya çıkartmış bulunmakta ve borçla ilgili teminat olayında da şunu gerçekleşti. 1 milyona kadar borçlu olanların borçlarında herhangi bir banka teminatı veya herhangi vesaire bir teminat istenmeyecek.
1: Düzenlemeden belediyeler dahil herkesin yararlanabileceğini söyledi.
2: Bir diğer amacı da SGK'nın tahsilatını arttırabilme amacı kapsıyor.
1: Meclise sunulan yeni yasa teklifiyle belediyelerden şahıs şirketlerine kadar tüm borçlulara 6 yıla yayılan ödeme kolaylığı sağlanacak.
2: 1 milyonu aşan borçlarda ise borcun yarısı kadar bir teminat istenecek. Mesela örnek vermek gerekirse 1,5 milyon borcu var bir işletmenin veya bir vatandaşın. Bunun 1 milyonu aşan kısmı 500 bin liranın yarısı kadar bir teminat istenebilecek.
3: Daha önce ne kadardı bu teminat süresi?
2: Borcun tamamını kadar bir teminat isteniyordu. 1 milyona kadar borcu olanlar da bu teminat tamamen ortadan kalkmış durumda.
4: Efendim, spor gündemiyle devam edelim şimdi. Galatasaray seyircisi önünde şampiyonluk maçına çıkacak. Sarı Kırmızılılar saat 20'de Antalya Spor'u konuk edecek.
5: Galatasaray 26. şampiyonluk için seyircisi önünde sahne alacak. Sarı Kırmızılılar Süper Lig'in 33. haftasında hesap.com Antalya Spor'u ağırlayacak.
6: Şimdi Şalai yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray 1-0 önde.
5: Son iki haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren lider Galatasaray kazanması durumunda üst üste 4. şampiyonluğunu ilan edecek.
6: Barış Alper hareketlendi, Çağlar dokundu. Şimdi Osimhen ceza alanında, Osimhen! Toparlarda gol. Derbide Galatasaray 1-0 öne geçiyor.
5: Sarı Kırmızılılar'da sakatlığı bulunan Gabriel Saray'la kırmızı kart cezası Günay Güvenç maç kadrosunda yer almayacak. Süper Lig'de kalmanın hesaplarını yapan Antalya Spor ise 29 puanla 15. sırada bulunuyor. Lig'de iç sahadaki son 34 maçta mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde rakibiyle oynadığı 7 maçın hepsinden 3 puanla ayrıldı.
6: Yaser Aspiria indi çizgiye, yaptı ortasını Icardi'ye doğru, şut pozisyonu Torreira ve gol! Lucas Torreira!
5: İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da yapılan maçta Sarı Kırmızılar sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Ramspark'ta oynanacak Galatasaray hesap.com Antalya Spor maçı saat 20'de başlayacak. Mücadelede Çağdaş Altay düdük çalacak.
4: Efendim, şimdiki durağımız Çorum. Hitit medeniyetinin izlerini taşıyan gastronomisi ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeken Çorum, coğrafi işaretli ürünleriyle sahneye çıktı. Tescil alan 30 farklı ürün düzenlenen etkinlikte sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Şimdi daha fazla ayrıntıyı alacağız. Hemen o noktaya gidelim. A Haber muhabiri Murat Onur bizi bekliyor. Sözü hemen Murat Onur'a bırakalım.
7: Teşekkür ederim Merve. Sen de söyledin. Hititlerin başkentindeyiz. Hemen arka tarafında aslında Hititlerin o geleneksel kıyafetlerini görebiliyoruz balmumu heykellerinin üzerinde. Ve burada da coğrafi işareti almış 30 tane ürün var. Özellikle Çorum'un gastronomisi oldukça zengin. O kadar kıymetli, o kadar lezzetli ürünler var ki. Tabii bir o kadar da çalışkan başkanı var. Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın yayın konuğumuz. Sayın Başkanım, soframızı göstereceğiz, ürünlerimizi anlatacağız ama gastronomiye de UNESCO'ya adaylığını açıklayacak Çorum.
8: Evet, hamdolsun tabii Çorumluların gönül zenginliğiyle beraber bir sofra zenginliğini de görüyoruz. 34 tane coğrafi işaretli ürünümüz var ve bu ürünlerden imal, birbirinden lezzetli, damak çatlatan lezzetlerimiz var. UNESCO'ya da adayız. UNESCO Gastronomi Şehirler Ağı'na inşallah 2026 sonu itibariyle müracaatımızı yapıp 2027'de de belgemizi almak suretiyle Türkiye'deki 4. il olmak istiyoruz. Gaziantep, Hatay ve Afyon'dan sonra Çorum'da inşallah UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında girecek. Girmesin Murat Bey, yani şu güzelliğe bak, girmesin.
7: Yani ben yani şu anda diyebilirim.
8: Yani sadece Çorumlar mı yesin bunu? Evet, yani? Sayın Başkan. Dünya bilmesin mi bunu?
7: Yani Yani o kadar güzel, o kadar değişik lezzetler var ki hangi birini anlatalım diye düşünüyorum ama baştan şöyle bir isterseniz hemen bahsedelim.
8: Yani bir kere ne kadar bahsedersek edelim yerinde yiyerek tadılması lazım. Ben bütün izleyenleri bir kere Çorum'a davet ediyorum. Tabii Çorum demek gastronomi demek ve Çorum mutfağına saygı etkinliği yapıyoruz bugün de. Onu da söyleyeyim az sonra. Çorum mutfağına da saygı duyuyoruz. Şöyle hemen başlayıp kuru mantımızdan Çorum mantımıza geçtiğimiz zaman Çorum mantımız tescilli de bir coğrafi işaretli de bir mantımız. Hemen yanında İskilip kirli tavamız, hemen yanında soğan gallesiyle yapılmış bir yahni, eşkili erek yahnisi, özel Çorum'a has çorbalarımız, taranalarımız. Mesela Murat Bey şu görmüş olduğunuz peynir normalde sıradan bir peynir gibi duruyor ama asla Çorum'da gördüğünüz hiçbir şey sıradan değildir. Bu kargı tulum peyniri 20 litre sütten 1 kilo peynir çıkıyor burada. Buradaki o aromayı, lezzeti ve kargının yaylaları. Hemen şuraya geldiğimiz zaman bizim tescilli yine coğrafi işaretli ürünlerimizden bir tanesi beyaz baklava olarak da bilinen ama Çorum'da has baklava olarak ifade edilen baklavamız. Burası 40 kat 40 tat. Aralarındaki cevizler meşhur yine coğrafi işaretli bizim Oğuzlar cevizimiz. Çok ince açılmış yufkalar. Her bir yufkanın aralarında cevizler ve Çorum'da yaylarımızda yetişen tereyağlarıyla tereyağı Çorum şeker fabrikamız var. Şekeri Çorum'dan. Annelerimiz aralarına da bunun şerbet girsin diye Murat Bey toplu iğnelerle hafiften hafiften delerek bunların aralarını şerbetle buluşturuyor. Yediğiniz zaman bunun acaba bu baklavaysa diğerleri ne, diğerleri baklavaysa bu ne diyeceğiniz özel bir baklavamız. Konuşturmuyorum farkındayım çünkü bunları anlatmam lazım. Buradaki görmüş olduğunuz yine coğrafi işaretli bizim Çorum su böreğimiz. Bu da çok özeldir. İki türlü olur. Hem peynirli hem kıymalı ama esas olan, yaygın olan kıymalı olandır. Her bir katı özel açılır. Tereyağı yapılır. Aralara kıymalar serpiştirilir. Aralarına maydanozlar ve çok güzel bir şekilde de ikram edilir. Gerçekten Türkiye'nin en iyi böreği dediği Ömür Akkor'un, Ömür Akkor'un en iyi böreği dediği böreği budur. Türkiye'nin en iyi baklavası dediği de Ömür Akkor'un has baklava.
9: Başkanım Çorum Beşlisi nedir?
8: Çorum Beşlisi muhabbet, sevgi, saygı, hoşgörü, iyiliktir aslında. Çorum Beşlisi budur. Ama yemek olarak soruyorsanız Çorum Beşlisi'ni anlatayım. Bir kere Çorum Beşlimizin ilk yemeği ki bu Çorum Beşlisi Çorum merkezdeki düğünlerin geleneksel yemeğidir. İlkisi yayla çorbası diyebileceğimiz, katık çorbası diyeceğimiz çorbamızdır. Üzerinde kıkırdaklarıyla beraber. İkincisi yahnidir. Bunu tas kebabıyla karıştırmamak lazım. Yahni daha özel usullerle pişirilir Çorum'da. Bu yahnidir. İkincisi budur. Üçüncüsü yahninin hemen yanında hissiyet kazandıran şehirdir Çorum. Ve leblebi de ancak Çorumlular yapar ve yer. Çorum leblebisinin bir de helvasını yaptık. Bu da leblebi helvasıdır. Afiyetle yiyebilir.
9: Başkanım çok teşekkür ederim.
8: Yayın bitirme ya.
9: Bitiriyoruz. Yapma ya, merkeze bırakacağız. Ya. Sizin şimdi gastronomi adaylığınızı da açıklıyorsunuz. Hayırlı olsun diyelim sizlere. Teşekkür ederim.
8: Biz de teşekkür ediyoruz. Biz izleyen herkesi Çorum'a anlattıklarımızın orijinalini görmeye ve yemeye bekliyoruz.
9: Sağ olun. Evet Merve, Çorum'dayız. Gerçekten mutfağı, gastronomisi çok zengin illerimizden bir tanesi. Bugün de Çorum ili UNESCO'ya adaylığını, gastronomi açısından adaylığını açıklıyor diyelim. Bu lezzetleri tatmak istiyorsanız Çorum'a gelmeniz gerekiyor. Biz biraz sonra bakacağız bu lezzetlerin tadına. Bize afiyet olsun. Yemeyenler de inşallah nasip olsun deyip sözü İstanbul'a sizlere bırakalım.
4: Murat Onur, teşekkür ediyoruz. Çorum Belediye Başkanı ile birlikte oradaki atmosferi aktardınız bizlere. Afiyet olsun diyelim o zaman sizlere de. Devam edelim biz de. Sevgili izleyenler, Kudüs binlerce yıllık tarihi boyunca pek çok imparatorluğa ev sahipliği yaptı. Ancak bunlar arasında en huzur ve refah dolu yıllarını Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşadı. Osmanlı Kudüs'te yüzlerce eser bıraktı. Bugün bu eserlerin hepsini Kudüs'te her köşede başında görmek mümkün. A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezin ve kameraman Ege Ural da Kudüs'teki Osmanlı mirası eserleri görüntüledi. Ekranlarınıza taşıyalım.

Kenanlılar, İsrailoğulları, Romalılar, Bizanslılar, İslam medeniyetleri bu topraklarda hüküm sürdü. Ancak Kudüs en huzur ve barış dolu yıllarını Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşadı. 1516'da Yavuz Sultan Selim ordusuyla birlikte Kudüs'ü fethetti ve şehre Kudüs-ü Şerif adını verdi. Bu hakimiyet tam 400 yıl sürdü.

Osmanlı padişahları için Kudüs'ün yeri ve önemi her zaman ayrı oldu. Mescid-i Aksa'yı içinde barındıran bu kutsal şehre Kanuni Sultan Süleyman, Sultan 4. Murat, Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve 2. Abdülhamid Han pek çok hizmette bulundu. Osmanlı mirası yüzlerce yapı bugün Kudüs'ün dört bir yanında yer alıyor. Onlardan en bilineni ise Şam Kapısı.

0: güne kadar Kudüs'teki Osmanlı eserleriyle ilgili pek çok çalışma yapıldı. Ancak bunların en kapsamlısı gazeteci ve yazar Sadık Albayrak tarafından kaleme alındı. Sadık Albayrak'ın Son Devir Osmanlı Uleması kitabında Filistin topraklarında inşa edilen Osmanlı medrese ve eserlerine ilişkin detaylı bilgi bulmak mümkün. İşte A Haber ekibi de o mirasın izinde Kudüs sokaklarını karış karış gezdi.
1: Kudüs tarihin en kadim şehirlerinden bir tanesi ve hemen arkamda bulunansa Şam Kapısı, Osmanlı'nın Kudüs'e bıraktığı en büyük imzalardan biri ve yüzyıllar boyu ayakta. Baktığımız zaman bu noktada anons çekmek için aslında biraz uzaklaştık. Zira burası İsrail kontrolünde, giriş çıkışları İsrail askerleri kontrol ediyor. Müslümanlar çok zorluklar altında bu noktada yaşıyor.
0: Bugün İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün ana kapılarından biri olan Şam Kapısı, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1542 yılında Kudüs surlarının onarımlarının kapsamında inşa ettirildi. Kapı, Kudüs'ü çevreleyen 4 kilometre uzunluğundaki surlarda bulunan 7 kapıdan en büyüğü.

0: Kanuni Sultan Süleyman'ın Kudüs'teki bir diğer mirası Yafa, diğer adıyla Halil Kapısı.
1: Arkamda gördüğünüz bu yapı Babı Halil Kapısı. Yani şu an bugünkü ismiyle Yafa Kapısı.
2: Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa edildi ve yaklaşık 500 yıldır ayakta ve Kudüs'ün en önemli kapılarından biri olarak biliniyor.

0: Kabe Halil Kapısı'nın hemen girişindeyiz ve bugün bu kapı en çok Yahudi halkı tarafından kullanılıyor ve bu yapı az önce de söylemiş olduğum gibi Osmanlı İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmıştı ve bugün Yahudiler buraya geliyorlar ve Osmanlı'nın yapmış olduğu bu kapıda fotoğraf çekiliyorlar.
1: Osmanlı İmparatorluğu'nun hoşgörüsünü Yafa Kapısı'nda da görmek mümkün. Zira Kanuni Sultan Süleyman Yafa Kapısı girişine La İlahe İllallah İbrahim Halilullah kitabesini yazdırarak üç dinin ortak atası olan İbrahim peygamberi öne çıkarmış, Kudüs'te yaşayan Yahudi ve Hristiyanları da gözetmiş. O dönem bu yazının altından geçerek şehre giren hiç kimse bu yazıdan rahatsız olmamış ve surlara kazınan bu ruh toplumsal hayata da yansımış. Bugün bu kitabe hala Yafa Kapısı'nın girişinde yer alıyor.
0: Şu anda bulunduğumuz kısım Bab-ı Halil Kapısı'nın girişi, yaklaşık 250-300 metrelik ve burada da yine Kanuni döneminde yapılan kaleler ve restore edilen kaleler oldukça dikkat çekiyor. Çoğunlukla Yahudi halkının giriş yaptığı

kapıdayız. Hemen hemen her kapıdan girdik Kudüs'e. Pek çok büyük farklı kapıdan geçtik. Ve bu sefer bu kapıdan girdiğimiz zaman dikkatimizi çeken en büyük şeylerden biri ise güvenlik görevlisinin olmaması. Hristiyanlar ve Müslümanlar ancak ağırlıklı olarak Müslümanlar kimlik kontrolüyle buraya girebilirken Yahudilerin ağırlıklı olarak giriş yaptığı kapıda güvenlik görevlisi yok. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı şerefi üzerine 1901 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun pek çok bölgesine Saat Kulesi yapıldı. Bunların 6 tanesi Filistin'deydi ve bazı kentlerde halen daha ayakta. Babı Halil kapısından içeriye girdik ancak eski fotoğraflara baktığımız zaman hemen benim arkamda bir saat kulesi vardı. 1907 yılında 2. Abdülhamit tarafından yapılmıştı. Ancak daha sonrasında İngilizlerin işgalinden sonra İngilizler saat kulesini süreti bozuyor diye yıktı.

0: binlerce yıldır Kudüs'ü çevreleyen surlar da yine Osmanlı döneminde onarılarak bugünkü haline kavuştu.
1: Bugün Kudüs'ün silüetini belirleyen bu muhteşem surlar 16. yüzyılda Osmanlı tarafından yeniden inşa edildi ve bugün böyle bu şekilde duruyorsa işte bunu tamamen Osmanlı'ya borçlu.
2: Bakın arkamda surlar yükseliyor. Bu surlar Kanuni Sultan Süleyman döneminde yeniden inşa ettirdiği Kudüs surları. Yaklaşık 500 yıldır ayakta ve şehri çevreleyen en önemli savunma unsurlarından bir tanesi ki bulunduğumuz bu caddede Sultan Süleyman Caddesi olarak geçiyor. Şehrin güvenliğini sağlamak için oluşturulan bu surlar, bakın buradaki kayaların Memlükler döneminden kalma olan yapıların üzerine yeniden Osmanlı tarafından inşa edildi. Yaklaşık boylarına baktığımız zaman 16 metre ile 20 metre arasında değişiyor ve işte bugün halen daha 500 yıldır olduğu gibi dimdik ayakta.

İşte Kudüs'ün gerçeği tam da benim arkamdaki bu duvarda saklı. Ege'den rica edeceğim, bir o üst tarafı göstermesini isteyeceğim. Zira bir yanda yüzlerce yıl öncesine uzanan taşlar ve hemen yanında Osmanlı'nın dokunuşu. Bu şehirde tarih hiçbir şekilde yıkılmıyor. Hala bugün de üzerine eklenerek yaşamaya devam ediliyor.

0: şu anda Doğu Kudüs'te bulunan sıradan bir caddedeyiz. Tabii ki burada hiçbir cadde sıradan değil. Her bir sokak, her bir cadde, her bir taş tarihin anılarıyla hala bugün birlikte. Ama şurayı göstermek istiyorum. Bakın hemen hemen Doğu Kudüs'e geldiğiniz zaman bu tür köprüleri ve kemerleri göreceksiniz. Ve bu tür köprüler ve kemerlerin hepsi Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman döneminde restore edilmiş yapılar ve bugün hala dimdik ayakta.
1: Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Hürrem Sultan Kudüs'e birçok eser kazandırdı. Sultan Süleyman Kudüs'te 6 çeşme inşa ettirdi. Onlardan biri de Babün Nazır Sebil'i.
0: Sultan Süleyman Han döneminde yapılan çeşmenin şu anda tam ortasındayım. Yaklaşık 1534 yılında yapıldığı iddia ediliyor ve halen daha bugün o bütün ihtişamını koruyor.

0: Şimdi öyle bir sokaktayız ki tabii ki Doğu Kudüs'ün hemen hemen her sokağı bu şekilde ama burası da oldukça dikkat çekici sokaklardan bir tanesi. Sağ tarafında bir cami var, sol tarafında ise bir kilise var. Ege'den önce rica edeceğim, camiyi göstermesini isteyeceğim. Şöyle bir etrafı göstermesini isteyeceğim. Zira bu cami Zaviye Camii olarak geçiyor. Buranın önemli unsurlarından bir tanesi burası yalnızca namaz kılınan bir yer değil. Aynı zamanda tasavvufi eğitim ve konaklama yeri. Şimdi gözleri bu tarafa çevirelim, kiliseye çevirelim ve bu kilisenin de ismi Notre Dame de Sion Kilisesi olarak biliyoruz. Burası da aslında normal bildiğimiz kiliseler gibi değil, Hristiyanlar için çok önemli kutsal bir alan. İşte Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Osmanlı döneminde bu bölgede herkes dinini rahatlıkla, huzurca yaşayabiliyordu.
1: Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan, Memlükler dönemi soylularından olan Tunçuk Hatun'un sarayını külliyeye dönüştürdü.
0: Doğu Kudüs'te sokak aralarında gezerken işte karşımıza bu yapı çıktı. Bu yapıya baktığımız zaman Osmanlı döneminde saray olarak kullanılan bir alandı. Yüzyıllar öncesine uzanan bir saray aslında Memlük döneminde inşa edildi. Ancak Osmanlı döneminde bambaşka bir anlam kazandı. Buraya geldiğimiz zaman hiçbir zaman da yabancılık çekmedik. Çünkü bir yandan Osmanlı izleri taşınıyor ve bir yandan da işte burası Osmanlı'nın Kudüs'teki kalbiydi.
1: Haseki Sultan Tekkesi yaklaşık 500 yıldır Kudüs'te ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor.
0: Hristiyan mahallesindeyiz şu anda ve benim sağ tarafımda bir mescit var. Bu mescit de yine aynı şekilde Osmanlı döneminde açılmış ve kurulmuş mescitlerden bir tanesi. Bunun sebebi ise Hristiyan mahallesinde yaşayan Müslümanların ve ticaret yapan kimselerin bu mescitte namaz kılması için.

görmüş olduğunuz yapı Selahaddin Eyyubi'nin 1187'de Kudüs'ü fethetmesinin ardından kurduğu bir cami. Burası Haçlı döneminde kilise olarak kullanılan bir yapıydı. İslam dünyasına kazandırıldı. Yani bu gördüğünüz taşlar Kudüs'te yaşanan en büyük tarihsel kırılmanın aslında bir yandan sessiz tanıkları ve tabii ki her yerde olduğu gibi burası Osmanlı döneminde daha sonrasında restore edildi ve işte Osmanlı döneminde 1500 yıllarda restore edilmesinin ardından hala daha dimdik ayakta.

Bu arkamdaki taraf ise bir kapalı çarşı. Tıpkı bizlerde olduğu gibi, ancak bu kapalı çarşı Roma-Bizans döneminden kalma bir çarşı ve Kanuni Sultan Süleyman işte burayı da restore ediyor ve burası halen daha Kanuni döneminde restore edildiği gibi kullanılan önemli alanlardan bir tanesi. Kudüs'e girip de arayıp da bulamayacağınız bir şey yok. Hemen hemen her yerde zaten bir çarşı mevcut. Tıpkı Osmanlı kültüründe olduğu gibi şu an bulunduğumuz yerde de bir yandan bakın çanta satıyorlar, bir yandan terlik satıyorlar, bir yandan ayakkabı bağcığı, bir yandan kemer, elbiseler, kıyafetler. Hemen hemen bütün materyaller, günlük ihtiyacımızı karşılayacak her şey

Evet, benimle birlikte bir şuraya yürüyebilir misin? Şurada bir kitabe var. Bu karşınızda gördüğünüz yazı Ayetel Kürsü. Bu tür levhalar, bu tür kitabeler Osmanlı döneminde hem dini hem de koruyucu bir sembol olarak, bir yapı olarak işte bunun gibi pek çok dükkana yerleştirildi.

Aslında bu tür dükkanlar yaklaşık 90 yıldır aynı aile tarafından idare ediliyor ve bulunduğumuz dükkanda, restoranda aslında aynı şekilde. Bakın, burada da yine eski dönemden kalma, Osmanlı döneminden kalma bir fotoğraf arşivi. Bu görmüş olduğunuz Şam kapısı. Hemen bu tarafa doğru baktığımız zaman da daha öncesinde oradan da biz anonslarımızı çekmiştik. Bakın, Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırmış olduğu çeşme. 1537 yılında yaptırmış olduğu çeşmenin eski görüntüsü.

0: Şu anda bulunduğumuz bu lokasyon Hristiyan Mahallesi olarak geçiyor. Ancak tabii ki buraya baktığımız zaman Osmanlı'nın o birleştirici ve bütünleştirici yapısını burada da çok net bir şekilde fark edebiliyoruz. Ege'den rica edeceğim baksın buralara. Çünkü bu gördüğünüz yapılar tamamen Osmanlı döneminde yapılmış evler ki Osmanlı mimarisini andırıyor. Halen daha dimdik ayakta işte bu günlerde. Ve yine bir noktayı göstermek istiyorum sizlere. Arkamda Kraliçe Mary Çeşmesi var. Bu çeşme de yıllar önce yapılmış bir çeşme. Ancak daha sonrasında yine Osmanlı döneminde restore edilmiş, yenilenmiş bir şekilde karşımızda.
1: Gazeteci yazar Sadık Albayrak'ın kaleme aldığı son devir Osmanlı uleması eseri yalnızca Kudüs'ün değil tüm Osmanlı bakiyesinin yakın tarihine ışık tutuyor. Eserde yer alan kanıt niteliğindeki binlerce belge, arşiv kaydı ve çarpıcı bilgi tarihe silinmeyecek önemli bir not düşüyor. Ulemanın görev yaptığı medreseleri, ilim merkezlerini ve dönemin eğitim yapısını net bir şekilde ortaya koyan Sadık Albayrak, Osmanlı'nın son dönemindeki entelektüel mirası tüm yönleriyle gözler önüne seriyor.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Dünya ekonomisinin borç yükü büyümeye devam ediyor. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayımladığı Küresel Borç Monitörü raporuna göre küresel borç miktarı 2026'nın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolara çıkarak tarihi zirveyi gördü. Böylece küresel borçlar üst üste 5. çeyrekte de artış kaydetti. Yalnızca yılın ilk 3 ayında borç miktarı 4.4 trilyon doların üzerinde arttı.
7: Halkbank'ın katkı.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Şansa kalmaz işiniz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
5: hissi. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
6: Müzik severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik DNR mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Reklam. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Borsa İstanbul'da yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor. BIST 100 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra tarihi rekorunu tazeledi. Endeks 2025 yılını yaklaşık 11.200 puan seviyelerinde tamamlamıştı. 2026'nın ilk aylarında hızlanan alımların etkisiyle BIST 100'de yükseliş %30'u aştı. Özellikle Ocak ayında görülen güçlü performans son yılların en dikkat çekici başlangıçlarından biri olarak kaydedildi.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
5: Reklam. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: A Haber Radyo canlı yayın.
5: Ayrıntılarını Rıza Açıkgöz Kuzey Kıbrıs'tan anlatacak. Yaz tatili yaklaşırken dolandırıcılar da sahte internet siteleri üzerinden tatilcileri ağlarına düşürmeye çalışıyorlar. Tatil rezervasyonu yaparken nelere dikkat edilmeli ona da bakacağız. İsmet Yerdelen birazdan Antalya'dan canlı yayında olacak ve böylece ajans hafta sonuna başladık. İlk durağımız Ankara. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon programında Adalet Bakanı Akın Gürlek'le ilgili sarf ettiği sözler yargıya taşındı. Gürlek de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ayrıntıları İlter Yeşiltaş anlatıyor. İlter.
6: Merve Tepe, CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün katıldığı bir programda Adalet Bakanı Akın Gürlek'le ilgili bazı iddialarda bulunmuştu. Bu iddialar üzerine de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve Özgür Özel hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan reysen soruşturma başlatıldı. Tabii CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu iddiaları karşısında Adalet Bakanı Akın Gürlek de yine bir açıklama yaptı sosyal medya hesabı üzerinden. Akın Gürlek şu ifadeleri kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon kanalında şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialar siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir iftira siyasetinin tezahürüdür dedi. Yürümekte olan yargı süreçlerini darbe olarak nitelendiren Özel aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır ifadesini kullandı. 15 Temmuz'da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini kendi butlan davası korkularıyla bir tutmak en hafif tabirle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir diye konuştu. Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak bir ana muhalefet genel başkanının değil ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür. Bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır ifadesini kullandı. Hakim ve savcılarımızı korkacaklar diyerek tehdit eden, yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan Özgür Özel'i hatırlatırım. Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez. Dosyalardaki gerçekler Özgür Özel'in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür diye konuştu. Daha evvel aynı şahsın attığı iftiralara karşı açtığımız davaları kazandığımız gibi yeni iftiralarına karşı da hukuki yollarla gerekli adımları atacağız diye konuştu. Milletimizin feraseti bu yalan siyasetini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracaktır ifadesini kullandı. Dediğimiz gibi Özgür Özel'in bir televizyon programında gündeme getirdiği İddialar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de CHP Genel Başkanı'nın iddiaları üzerine açıklama yaptı. Ve bu iddiaların mesnetsiz ve gerçek dışı ve iftira niteliğinde olduğunu dile getirdi.
5: Çok teşekkürler. İlter Yeşiltaş Ankara'dan anlattı ayrıntıları. Ve Saha 2026 bugün halkın ziyaretine açıldı. Fuarda en çok hangi ürünler ilgi görüyor? Ayrıntıları alacağız. Merve İzci Özmen ayrıntıları anlatıyor.
7: Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu Sarayburnu'nda ziyaretçilerini bekliyor. Şöyle bu görkemli gemiyi sizlere ve izleyicilerimize gösterelim. Sabahın

0: Erken saatlerinden itibaren girişler başladı ve kapıdaki güvenlik kontrollerinden sonra da işte yavaş yavaş vatandaşlar içeriye alınmaya devam ediyorlar. Öyle ki hem hafta içi hem de hafta sonu ciddi şekilde bir kalabalık vardı. Yoğun da bir ilgi söz konusuydu. Ve bu noktada 7'den 70'e birçok vatandaş bu görkemli milli gururumuzu görmek için işte Sarayburnu'na akın ettiler. Ve burada hem milli gururumuzu görüyorlar hem de Saha Expo 2026 kapsamında sergilenen diğer milli ürünlerimizle birlikte de aslında duygusal anlar da yaşanıyor diyebiliriz. Bu noktada hemen vatandaşlarımıza da sormak istiyorum. Duygu ve düşünceleri nelerdir? Merhaba.
1: Merhabalar.
0: Çok görkemli bir gemimiz var yine ve bunun içindeyiz. Ne hissediyorsunuz?
1: Vallahi müthiş bir gurur. Yani bir Türk vatandaşı olarak oğlumla kızımla beraber geldik. Yani bu 20-25 sene önce bu hayal bile edilemezdi. Yani gerçekten başta reisimiz olmak üzere yani gurur duyuyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizle gurur duyuyoruz. Bir Türk vatandaşı olarak evlatlarımla, evlatları da ileride çok güzel işte ülkemiz için ileride iyi kademelerde yetişmek üzere.
0: Aslında geleceğin mühendisleridir belki de. Aynen. Senle de konuşalım hemen, nasıl buldun çok görkemli ve duygulandırıcı anlar?
2: Ya böyle bir dönemde böyle bir savaş teknolojisi gerçekten ülkemiz adına gurur verici bir güç ve teknoloji. İnşallah daha böyle iyi nesiller yetişir. Bizim neslimiz inşallah bu neslin daha iyi bir, daha iki katı, üç katı oldu. Yani güzel.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi gezmeler diyelim. Aslında hem gençler hem de büyüklerde bir gurur söz konusu tabii. Çünkü hem milli gururlarımızı görüyorlar, yakından görme fırsatı buluyorlar. Hem de işte görevlilerden bilgi alıp fotoğraf da çektirebiliyorlar aynı zamanda. Buradaki milli gururlarımızdan. Tabii birçok proje var bu noktada ve herkesin, sadece yerli turistlerimizin değil, yerli ve yabancı birçok turistin de göz bebeği haline geldi ve Sarayburnu'nda Boğaz'ın muhteşem manzarasını da süslüyor diyebiliriz. Bugün hafta sonu olduğu için yoğunluğun biraz daha fazla olduğunu söyleyelim ve ilerleyen saatlerde de daha da yoğunluk artacaktır. Tabii şunu da belirtmek istiyorum. Gençlerin daha yoğun olduğunu söylemekte fayda var. Özellikle gençler bu noktada ki milli gururlarımızı da görmek istiyorlar. Hemen sizle de konuşalım. Merhaba, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Ya tabii gurur duyuyoruz.
4: Çok güzel hissediyorum. Bugün çok güzel bir gündü.
0: Evet, iyi eğlenceler dileyelim.
4: Mühendis olmak istiyorum.
0: Mühendis olmak istiyorsun.
4: Evet.
0: Başarılar dileyelim. Bahsetmiş olduğumuz gibi gençlerin ve çocukların daha fazla ilgisi var. Çünkü mühendis abilerine, ablalarına biraz da hayranlık duyuyorlar ki böyle yerlere geldikçe de aslında milli gururlarımız da ekstra artıyor diyebiliriz. Bu noktada hafta sonu olduğunu belirtelim. Havanın da güzel olduğunu belirtirsek vatandaşlarımız tabii bu muhteşem manzarayı ve gemimizi görmek için Sarayburnu'na akın etmeye devam ediyorlar. Tabii Saha Expo 2026 kapsamında TCG Anadolu gemimiz Sarayburnu'na getirilmişti. Ve işte bugün de son gün olduğunu belirtelim. Bu noktada ziyaretçilerin de bekliyor. Tabii 7'den 70'e birçok vatandaşımızın da gözünde o gururu, o gururlu bekleyişi görüyoruz diyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
5: Şimdi Kıbrıs'a gideceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'la Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Christodoulis arasında bir görüşme gerçekleştirdi. Dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisi'nin ara bölgedeki konutunda bir araya geldi iki taraf. Ancak kritik buluşma öncesinde Rum basını bir skandal talep olduğunun iddia edildiği haber yayınladı. Nedir o haberin ayrıntıları? Rıza Açıkgöz anlatıyor.
6: Merve Tepe, öncelikle yayınlar diliyorum. Güney Kıbrıs'ta ve Kuzey Kıbrıs'ta ortak bir başkent var, Lefkoşa. Lefkoşa'nın neresinden bakarsanız bakın dağlardaki bayrağı, Türk bayrağını görebilirsiniz. Bu bayrak ezelden beridir Rumların rahatsızlık duyduğu bir bayraktır. Dün sizin de ifade ettiğiniz gibi ara bölgede gerçekleşen görüşmede taraflar görüşmeye yapmadan önce Rum tarafı başkanı Nikos Hristodulidis'e yakın bir gazete, Filofteros gazetesinin bir manşeti vardı. Güven arttırıcı önlemler neticesinde işgal bölgesi olarak nitelendirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve orada beş parmaklara yazılı bayrağın kalkmasını talep ettiklerini ifade ettiler. Görüşmede böyle bir talep yoktu aslında. Sadece Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'e yakın bir gazete olduğu için onun talebi aslında Güney Kıbrıs'ın talebiymiş gibi görüldü. Ancak bu talep doğru bir talep. Çünkü Rumlar bu bayraktan dolayı son derece rahatsızlar. Aralarda oradaki bayrağı kaldırıp Rum bayrağını yapay zeka ile yapıp öyle motive olmaya çalışıyorlar. Ama orada Türk'ün şerefi var, namusu var, bayrağı var. Tam 25 yıl önce Türk komandoları oraya, Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na ait komandolar oraya o bayrağı çizdiler. Ve o bayrağın hemen sonrasında, bir yıl sonrasında Tanju Mezunoğlu, beş parmaktaki bayrağın ışıklandırmasından sorumlu başkan, orayı ışıklandırdı ve akşam saatlerinde orada hem Türkiye bayrağı hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının lambaları yanıyor. Ve sadece kuzeyden değil, Lefkoşa'nın güneyinden de, yani Güney Kıbrıs'ın birçok yerinden de çok net bir şekilde görülüyor. Ve Rumlar bu bayraktan rahatsız ama 25 yıldan beridir o bayrak oraya kazılı. Ve hani şarkıdaki gibi adını dağlara yazdım yarimdeki bayrak bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoşa'nın her tarafından görülebilen, hatta Kıbrıs'a inen bütün uçakların da görebildiği ve uzaydan da görülebildiği Türk bayrağıdır. O bayrak orada kalmaya devam edecek diyelim. Sözü tekrardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden size bırakalım.
5: Dünya gündeminden sıcak başlıklara bakacağız. Moskova-Kiev hattında gerilim devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump müzakerelerin olumlu bir sonuca vardığını söyledi. Rusya ve Ukrayna 3 günlük geçici ateşkesi kabul etti. Ateşkesin yanı sıra biner kişilik esir takası da yapılacak.
7: Beyaz Saray teklif etti, Moskova ve Kiev onayladı. Rusya-Ukrayna savaşında 3 günlük ateşkese varıldı. Anlaşma kapsamında biner kişilik esir takası da gerçekleşecek. Uluslararası kamuoyunun odağı Orta Doğu'ya çevrilmişken, dikkat çeken bir gelişmenin adresi de Doğu Avrupa oldu. ABD Başkanı Trump, Ukrayna ve Rusya arasında 3 günlük ateşkes sağlandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından duyuru yapan Trump, "Umarım bu durum, bu uzun, ölümcül ve zorlu savaşın sonunun başlangıcı olur," dedi.
8: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 3 günlük ateşkes ilan edileceğini duyurmaktan memnuniyet duyarım. Bu ateşkes tüm askeri faaliyetlerin askıya alınmasını ve her iki ülkeden 1000 esirin takasını da içerecek.
7: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise ateşkesin yanı sıra Kiev ve Moskova'nın 1000 kişilik esir değişimi anlaşması üzerinde de mutabık kaldığını ifade etti. İki ülke arasındaki görüşmelerin devam ettiğini aktaran Trump, bu büyük çatışmayı sona erdirmek için görüşmeler devam ediyor. Her geçen gün bir sonuca daha da yaklaşıyoruz ifadesini kullandı.
5: Washington Tahran hattında gerilim devam ederken İran'ın kritik Hark adasından devasa bir petrol sızıntısı uydu görüntülerine yansıdı. O görüntüleri getireceğiz şimdi ekrana. İran'ın petrol can damarı olarak bilinen Hark adasında bir sızıntı olduğu ortaya çıktı. Uydu görüntüleri İran petrol ihracatının yaklaşık %90'ını karşılayan Hark adasından bir sızıntının olduğu tespit ediliyor. Uzmanlar bu görüntülerin petrolle bir benzerlik gösterdiğini söylüyorlar. Sızıntının yaklaşık 45 kilometrelik bir alanı kaplamış olabileceği de bir tahmin olarak açıklandı. Ayrıca petrol sızıntısının İsrail ve Amerika'nın İran'a saldırılarının başından bu yana ortaya çıkan en büyük leke olduğu da kaydediliyor. Hark adasında petrol sızıntısının yaşandığına dair uydu görüntülerine ulaşıldı. Dünyanın yeni gündemi hantavirüs. Arjantin'den 20 Mart'ta yola çıkan Hollanda bandıralı yolcu gemisinde hantavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti. Gemideki yolcularla daha önce temas eden kişilerden bazılarında da hantavirüs semptomları görüldüğünü paylaştık. Son vaka haberi ise İspanya'dan geldi. Yeni bilgileri Ömer Aydın anlatıyor.
9: Merve, teşekkür ediyorum. Evet, dünyanın konuştuğu bir vaka haline geldi. 20 Mart'ta yola çıkan bir gemiydi ve şimdiye kadar hiç ulaşılamayan adaları, Antarktika'daki adaları, dünyanın güney yarımküresindeki adaları ziyaret edecek bir kruvaziyer gemisiydi ve 23 ayrı ülkeden yolcuları bulunuyordu. Neredeyse yarı yarıya mürettebatta söz konusuydu yolcu sayısına oranla ve hantavirüs tespit edildi. Şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybetti gemideki yolculardan ve son bir haftadır da bütün dünyanın gündemini meşgul eden bir olay haline geldi. Geminin tahliye edilmesi tartışmaları da söz konusuydu. Bu tartışmalar hala devam ediyor. İspanya'nın kabul edip etmeyeceği veya başka bir ülkeye veya helikopterle tahliyelerin söz konusu olup mümkün olup olmayacağı konularında tartışmalar söz konusuydu. Birçok ülke vatandaşlarını, bir kısmını daha doğrusu şimdiye kadar tahliye etti. Geminin nereye yanaşacağıyla ilgili de tartışmalar söz konusuydu. Kanarya Adaları'na bu akşam veya yarın sabah saatlerinde gemi yanaşmış olacak ve buradan bir tahliye gerçekleştirecek. Şimdiye kadar gemi içerisinde herhangi bir pozitif yolcunun bulunmadığı yönünde bir açıklama yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı da yine Kanarya Adaları'na giderek burada tahliyeleri koordine edecek. Şimdiye kadar hayatını kaybedenler dışında 6 kişide de yine hantavirüs tespit edildi. İspanya'dan bu yönde yapılan açıklamalar söz konusu. Gemide veya gemidekilerle herhangi bir şekilde temas kuran kişilerde hantavirüsün tespit edilip edilmediği ile ilgili tartışmalarda devam ediyor. Bu virüsün bulaşıcı olup olmadığı veya nasıl bulaştığı şeklinde Dünya Sağlık Örgütü'nün şüpheleri söz konusu. İnsandan insana geçen bir virüs olduğuna dair şüphelerimiz söz konusu şeklinde açıklama yapmıştı Dünya Sağlık Örgütü. Tabii örgütün başkanı Kanarya Adaları'nda olacak, tahliyeleri koordine edecek, fakat hantavirüs ile ilgili tartışmaların daha önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda devam edeceğini de şimdiden söylemek mümkün diyelim ve sözü sana bırakalım.
5: Türkiye gündeminden sıcak başlıklara bakacağız. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dün akşam A Haber yayınına konuk oldu. Gülistan 9 soruşturmasına değindi Bakan Çiftçi ve olayda karanlık bir nokta bırakmayacağız dedi. Gülistan'ın mezarının da nerede olduğunu en kısa zamanda bulacağız açıklamasını yaptı.
10: Biz herhangi bir iddiayı, yani ortaya atılmış olan bir iddiayı mutlaka sonuna kadar inceleyeceğiz. Bir, karanlıkta herhangi bir noktayı da bırakmama konusunda kararlıyız. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olarak da birlikte çalışıyoruz. İnşallah JASAT ekiplerimiz de zaten aktif destek veriyorlar. Bu olayı aydınlatacağız. Gülistan'ın nereye gömüldüğünü de, mezarının nerede olduğunu da bulma konusunda ekiplerimiz sahada.
7: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, A Haber canlı yayınında çok önemli açıklamalarda bulundu. Gülistan 9 soruşturmasında karanlık nokta bırakılmayacağını ifade etti.
10: 2020 yılından günümüze kadar acaba etkili bir soruşturma yürütüldü mü? Burada herhangi bir ihmal var mı, kusur var mı, eksik yapılan bir soruşturma var mı diye. Ayrıca bunların incelenmesi için biz iki mülkiye müfettişi ve iki de polis müfettişi görevlendirdik ekstradan. Yani iki tanesi zaten gitmişti. 4 müfettiş daha görevlendirdik.
7: Bakan Çiftçi yurt dışına kaçan şüpheli Umut Altaş'ın iade sürecine değindi.
10: Şu anda Amerika'da olduğunu tespit ettik. Yerini öğrenmeye çalışıyoruz. Bu arada tabii Kırmızı Bülten'le ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Onun da peşini bırakmayacağız.
7: Bakan Çiftçi, faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için çalışma yürütüldüğünü söyledi.
10: Faili meçhul cinayetle ilgili bütün dosyalar yeniden açıldı Adalet Bakanlığımız tarafından. Bizim de görevimiz İçişleri Bakanlığı olarak bu sürece aktif destek vermek.
5: İzmir Menderes Belediyesi bir alana çöp dökmek yasak diye bir tabela koydu. Ancak belediyenin kendisi aynı bölgede çöp depolaması yapıyor. İlçe sakinleri oluşan çevre kirliliği nedeniyle belediyeye tepki gösterdi.
11: Vatandaş olarak bizim gözümüzün içine baka baka belediyenin araçları buraya çöp döküyor ve tabiri caizse bize hakaret ediyor.
12: Belediye çöp dökmenin yasak olduğu alanı atıklarla doldurdu. İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri. Her yıl binlerce turisti ağırlayan bölgede çöp krizi yaşanıyor. Belediye alana vahşi çöp depolama yapıyor.
11: 10 yıldır buradayız, 9-10 yıldır. O dönemden beri var. Ancak son 2-3 yıldır bu kadar fazla birikinti oldu ve hiçbir şekilde de kaldırılmıyor.
13: İzmir'in Menderes ilçesi Gümüldür mahallesine işte şu anda bulunduğumuz hazine arazisi üzerine tonlarca farklı nitelikte çöp dökülüyor. İşte bundan dolayı da mahallede yaşayan vatandaşlar bu olaydan dolayı hem üzgünler hem de kızgınlar ve bu çöpün bir an evvel buradan kaldırılmasını istiyorlar.
14: Denize giderken çöplük, yürüyüş yaparken çöplük, balkonumdan baktığımda çöplük. Ben İzmir'de oturuyorum. Buraya gelirken arkadaşlarıma diyorum ki ben Gümüldür'e gidiyorum, çöplüğüne mi gidiyorsunuz diyor. Yani hakikaten çöplük durumuna geldi. Buradan ev almak istemiyor kimse, evde satamıyor insan.
15: Daha önce küçük bir öbek oluyordu. 2 senedir burası aldı başına gidiyor. Kış başında bizim olduğu gibi fareler bastı burayı. Geçen sene küçücük bir ateş yaktılar burada. 3 tane itfaiye zor söndürdü.
13: İzmir Menderes Belediyesi denize yaklaşık 150 metre mesafedeki hazine arazisini vahşi çöp depolama alanı olarak kullanırken aynı zamanda alanın girişine de işte bu tabelayı koydu. Bu alana çöp ve moloz dökmek yasaktır diyor. Çevre sakinleri de işte bu tabelayla ilgili bu ne perhis bu ne lahana turşusu diyor.
16: Buradan gelip geçen turistler var. Buraya gelip bir daha gelmiyor. Tabii. Burası turizm alanı. 4-5 tane 5 yıldız otel var. Ama hiç kimse gelip de bu manzarayı gördükten sonra bir daha buraya gelmiyor.
12: İlçede fare ve sivrisinek sorunları var. Vatandaşlar hem çöp probleminin hem diğer sorunların bir an önce çözülmesini istiyor.
17: Yazı sinekten geçilmiyor. Fareler çok bastı kampı. Belediyeye haber verdik, çok haber verdik ama maalesef hiç şey yapılmadı.
5: Yaz tatili yaklaşırken otel rezervasyonlarına talepler başladı. O yüzden bazı uyarılar yapmak zorundayız. Çünkü dolandırıcılar yine sahte internet siteleri üzerinden tatilcileri kandırabiliyorlar ve dolandırıcılık yapabiliyorlar. Peki sahte sitelerden korunmak için neye dikkat etmek lazım? Ayrıntıları soralım. A Haber muhabiri İsmet Yerdelen konuyla konuşacak ayrıntıları.
18: Evet, teşekkür ediyoruz. Yaz mevsiminin gelmesiyle tatil planları yapılmaya başlandı ve erken rezervasyondan faydalanmak için vatandaşlarımız rezervasyon sitelerine yöneldi. Bu arada da tabii ki sahte rezervasyon dolandırıcıları devreye girdi. Tatil planı yaparken tatilimizin kabusa dönüşmemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Şu anda yanımda bir konuğum var. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz?
19: Merhaba, İrfan Eren. Uzun zamandır turizm sektöründe çalışmaktayım.
18: İrfan Bey, daha çok insanlar nasıl mağdur ediliyor? Yani dolandırma işlemi aşaması nasıl gerçekleşiyor? Bu konu hakkında biraz bilgi.
19: Şimdi yaklaşan bayram tatili öncesi daha çok dikkatli olmak gerekiyor. Sosyal medyada paylaşılan rezervasyon veya kampanya linklerine itibar etmemiz gerekiyor. Daha güvenli yolları seçmemiz gerekiyor. Bu linkler otellerin görsellerini, isimlerini ya da acenta görsellerini kullanıp insanlarımız mağdur ediliyor. ödeme konusunda muhatap bulamıyorlar ve misafirlerimizin çoğu, insanımızın çoğu tesise geldiği zaman dolandırıldığını anlıyor. O yüzden dikkat edip itibar etmemiz gerekiyor.
18: Peki mağdurlara hiç tanık oldunuz mu? Sizin otelinizde gelip mağduriyet yaşayanlar oldu mu?
19: Yani çevre otellerde yaşadım ve bayram öncesi yoğunluktan dolayı oda da bulamadıkları için mağduriyet iki katına çıkmış oldu. Paralarını da geri alamadılar. Evet, maalesef çevremizde bunları
18: yaşıyoruz. Peki İrfan Bey, son olarak

0: Vatandaşlarımız neye dikkat etmeli? Rezervasyon yaptırırken güvenli bir rezervasyon için nelere dikkat etmesi gerekiyor?
1: Bilinen güvenli, ulusal ya da uluslararası çalışan acentalardan rezervasyon yaptırmak daha güvenli. Hatta tesisi, yani tatil için düşündükleri oteli arayıp işte acenta hakkında, kampanya hakkında, hatta rezervasyon yaptırdıktan sonra rezervasyonlarını da teyit ettirebilirler. Bu çok daha garanti olacaktır.
0: Evet, sayın vatandaşlar, konuğumuzun da söylediği gibi sahte rezervasyon dolandırıcıları daha çok sosyal medya hesaplarını kullanıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara reklam ve linkler gönderiliyor. Bu reklam ve linklere tıkladığımızda açılan sayfa bir kurumun, büyük bir kurumun arayüzü, web sayfası olabiliyor. Buraya tıklayıp bizi yönlendiriyorlar. Rezervasyon işlemi yapmış gibi işlem yapılıyor, ödemeler alınıyor. Daha sonra tatile gittiğimizde, rezervasyon yaptırdığımız otele gittiğimizde vatandaş olarak böyle bir rezervasyonun olmadığını, hatta bazen böyle bir otelin bile var olmadığını görebiliyoruz. Bu yüzden dikkatli olmak gerekiyor diyor. Sözü tekrar merkeze bırakıyoruz.
2: Şimdi akıllı telefonlarında bir taksit düzenlemesi gündemde. Maliyet artışları ve son dönemde artan taleple birlikte fiyatlar da yükseldi. Ticaret Bakanlığı akıllı telefonlarda taksit sınırı için harekete geçti. Düzenleme ile birlikte 20 bin liranın altındaki telefonlara uygulanan 12 taksit imkanı 30 ya da 35 bin lira bandına çıkarılacak. Ayrıntılara bakalım.
3: Akıllı telefonlarda taksit sınırı düzenlenecek. 12 ay taksit uygulaması 20 bin liradan 30-35 bin lira bandına yükseltilecek. Ticaret Bakanlığı akıllı telefonlardaki taksit sınırı için harekete geçti. Küresel tedarik zincirindeki maliyet artışları akıllı telefon fiyatlarını yükseltti. Hal böyle olunca taksit limitine yönelik düzenleme şart oldu. Bakanlık 20 bin liranın altındaki telefonlara uygulanan 12 taksit imkanını 30-35 bin lira bandına yükseltmeye hazırlanıyor. Ayrıca 5G teknolojisinin Türkiye'de hayata geçmesiyle birlikte yeni model telefonlara olan talepte de artış dikkat çekti. Yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte telefon alımlarındaki ödemelerin daha da kolaylaşması hedefleniyor. Sektör temsilcilerinin Ticaret Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerde 12 taksit sınırının 30-35 bin lira bandına çekilmesi yönünde talepleri var. Ayrıca bu rakamların üzerinde yapılacak alışverişlerde taksit sayısı 3 ile sınırlı kalmaya devam edecek. Söz konusu düzenlemeye ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenilirken, düzenlemenin Mayıs sonu ya da Haziran ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
2: Meşhur Bebek Firarda filmi Zonguldak'ta gerçek oldu. Anne babasının dikkatsizliğini fırsat bilen 2 yaşındaki bir bebek yol kenarında kapısı açık halde bekleyen otobüse bindi ve kilometrelerce de yol gitti. Sonrasında arkada ağlamaya başlayınca şoför fark etti ve bir anda ne yapacağını şaşırdı. Neyse ki çok geçmeden bebeğin ailesi bulundu.
4: Anne babasının bir anlık dikkatsizliğinden faydalandı, yol kenarında kapısı açık halk otobüsüne bindi, doğruca arka koltuğa geçti. Olanlardan habersiz araca dönen şoför bir süre ilerledikten sonra duyduğu ağlama sesiyle neye uğradığını şaşırdı. Zonguldak'ta halk otobüsü şoförü Ramazan Çimen seferini tamamladıktan sonra eve dönmek için hazırlık yapıyordu.
5: Ekmek fırına ekmek almaya gittim. Arabanın önünün kapısı açık.
4: O ekmek alırken anne babasının yanından ayrılan 2 yaşındaki bebek kapısı açık otobüse bindi. Ekmeği alan Çimen de eve doğru yola çıktı. Ama çok geçmeden arka koltuktan küçük çocuğun ağlama sesi duyuldu.
6: Aşkım gel buraya, buraya gel. Çiçeğim gel, çiçeğim. Gel ben seni annemi götüreceğim gel.
4: Aracı durduran şoför korkan küçük çocuğu kucaklayarak yanına aldı.
6: Burada otur, ben seni annemi götüreceğim. Çocuk arabada olmuşsun burada.
4: Polise haber veren Ramazan Çimen küçük çocuğu ailesine teslim etti.
6: Bekle.
5: Eğer bu çocuğu ben hani ağlamasa, evin önüne arabayı çeksem, bu çocuk sabaha kadar bu arabanın içinde ne yapardı?
2: Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Şerif Alpşen 6 yaşında babasını, 25 yaşında annesini, 32 yaşındaysa eşini kaybetti.

0: Etti. Alpşen yaşadığı acıları resim yaparak unutmaya çalışıyor.
1: Tabii ki o zaman 6 yaşındayken Kazan Dairesi'nde bir kömür parçası gördüm. Ve ilk olarak annemin resmini çizmeye başladım.
2: Resim tutkusunu yıllardır devam ettiriyor. Mehmet Şerif Alpşen, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde köy okulunda kütüphane memuru olarak çalışıyor. Alpşen, 6 yaşında kan davası yüzünden babasını kaybetti. Ailesi maddi durumları iyi olmadığı için onu ve kardeşini yetimhaneye yerleştirdi.
1: Ben ve rahmetli kardeşim yetimhane yurduna tabii ki büyük önderlerimiz, büyük ağabeylerimiz, savcı hakimler o zaman devreye girdi. Beni ve kardeşimi yetimhane yurduna tabii ki kaydettiler.
2: Yetimhanede başladığı resim yapma tutkusunu hiç bırakmadı.
1: Yetimhanede tabii ki anne baba olmadığı zaman farklı bir yaşam oluyor. Bir çocuk nasıl yemek yapabilir? Nasıl banyo yapabilir? Nasıl yatabilir? Anne yok, baba yok. Her şeyde hesap giren marumsun.
3: Hayatın zorluklarını henüz 6 yaşındayken tatmaya başladı Diyarbakırlı Mehmet Şerif Alpşen. Hayatı acılarla dolu, birçok zorlukla karşılaştı.
2: Zamanla annesini, iki çocuğunun annesi olan eşini kaybeden Alpşen, acılarını resim yaparak unutmaya çalışıyor.
1: Rahmetli eşim benim kuzenim oluyor, teyzemin kızı. Beraber gönül verdik 17 yıl ve bir kaza sonucu eşimi vefat etti. Eşim vefat etti. Annem de tabii ki trafik kazasında vefat etti. Kalan annem. İki tane kızımla beraber, evsiz kızlarımla beraber hayata tutmaya çalıştık. Çocuklarıma hem anne oldum hem babam.
3: Tarihi Haburman Köprüsü'nün üzerinde Mehmet Şerif amca ile beraber yürüyüşe başladı. Kendisi yüreği yanık bir kişi. Çünkü annesini, babasını, eşini ve kardeşini kaybetti. Kendisi aynı zamanda bir dengbeş. Şimdi sözü, mikrofonu ona veriyorum.

0: Alpşe'nin en büyük isteği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan'a kendi yaptığı resimleri hediye etmek.
1: Tek bir hayalim var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Diyarbakır dilediğim Recep Tayyip Baba ve Emine Ana ellerinde bir tane kalem alıp, hediye alıp da onların resmini ben çizmek istiyorum, daha doğrusu kendilerine yetiştirmek istiyorum.
2: Avrupa'dan maç özetlerine bakacağız. Borussia Dortmund 5 gollü maçta Frankfurt'u yenerek ikinci sırayı garantiledi.
3: Patrick Itri ilk düdüğü çaldı. Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt maçı başlıyor. Şimdi ceza sahası içi, şık hareketler, vuruş geldi ve gol! İkinci dakika Can Uzun! Milli oyuncumuz Dünya Kupası'na geri sayarken form tutmaya başladı. Geçen hafta Frankfurt-Hamburg maçı Frankfurt kaybetmişti ama Can Uzun atmıştı. Bugün de Can Uzun'un attığı golle başlıyor. Gol Can

0: Uzun daha ilk dakikadan attı golü Can Uzun.
1: Şimdi Borussia Dortmund için bir tehlike olabilir. Sabitzer iyi yere. Julian Brandt girdi ceza sahasına. Sabitzer uzak direkten dışarıya. Marcel Sabitzer. Şimdi ceza sahası için gole gelmedi. Gol gelmedi. Çok net fırsat. İyi top. Sabitzer. Julian Brandt'tan aldı. Verdi pası. Şimdi içeriye orta. Girassi. Harika bir ayak. Harika dokundu Serhu Girassi. 1-1. 43. dakika. Signal Iduna Park'a dengeyi getiriyor. Serhu Girassi. Çok da güzel bir gol attı gerçekten. Top yapıyorlar. Bellingham. Bellingham pası, Bayer vuruş ve ikinci gol. Kaptanlık pası bandı. Bugün onda değil ama geri döndü Dortmund. Riera kendinize gelin diyor. Hadi diyor. Bırakmayın diyor adeta. Şimdi bir şans olabilir. Şaibi karşı karşıya. Şaibi! 2-2 bayrak havada ama. Şaibi hayır diyor. Can 3 oyuncu arasında kaybetti. Şimdi tehlike olabilir. Inacio ceza sahası, penaltı beklentisi, oyun sürdü. Bayer çevirdi, 3 oldu. Bayer çevirdi. Golü Samuel Inacio atıyor. İlk golünü atıyor. Sarı duvarın önünde bu golü atıp bu sevinci yaşamak ne büyük bir keyiftir. Savunma arkası biraz hızlı ama araya ayak soktu, Burkart attırdı golü. Biraz hızlıydı pas ama araya ayak sokmayı başardı Angsnarnov. Golü de attırdı Burkart'a. 3-2. 2025-26 Bundesliga sezonunu Borussia Dortmund ikinci bitiriyor, garantiliyor ikinciliği bu son düdükle.
2: İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ilk suda doğum gerçekleşti.
3: Aklımda olan bir fikirdi. Çok da istediğim bir doğum şekliydi.
4: Bella İsmail Yüksel, oğullarını kuşaklarına almak için İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin kapısını çaldı. Doktorlar anne adayına suda doğum önerdi. Ve 3 kilo 750 gramlık minik Kuzey, Çam ve Sakura'da travay adı verilen yöntemle dünyaya gelen ilk bebek oldu.
5: Çok İstanbul.
4: Son zamanlarda yaygınlaşan suda doğumda anne adayları daha az ağrı hissediyor.
3: Çok rahat ve sancılarımın çok azaldığı bir süreç oldu.
6: Anne adayına rahatlama, bebeğe de anne karnındaki sıcaklığı sunuyor aslında. Doğum sancıları daha az hissediliyor. Çoğu zaman ekstra bir müdahaleye gerek kalmadan doğum gerçekleşiyor. Suyun sıcaklığı 35-37 derece arasında ayarlanıyor ve düzenli aralıklarla da kontrol ediyoruz.
4: Suda doğum anne Bella Yüksel için unutulmaz bir anı oldu.
3: Gerçekten iyi ki yapmışız yani. Ebelerimizin, doktorlarımızın yardımıyla hep yanımdalardı. Herkese de tavsiye ediyorum. Normal doğumu çok daha kolaylaştıran bir süreç.
5: Eşime sarıldıktan ve Kuzey'i kucağıma aldıktan sonra tüm dertlerimiz unutuldu. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu.
4: Hastanede ayrıca gebe okulu, emzirme eğitimi ve danışmanlığı, yeni doğan bakımı gibi birçok konuda da ailelere ücretsiz bir şekilde destek veriliyor.
2: Anadolu'nun verimli topraklarında hasadı başlayan ve hasadı yapılan ürünler hem iç hem de yurt dışı pazarına gönderiliyor. Şimdi Türkiye'nin tarımına dair yeni görüntüler gelecek ekrana.

0: Çanakkale'nin bereketli topraklarında yetişen pembe domates, ince kabuğu, iri yapısı ve kendine özgü aromasıyla öne çıkıyor.
1: Çanakkale'nin meşhur pembe iri domatesleri işte bu sıralarda yetişiyor. Mart ayında toprakta fideleri buluşmuştu. Şimdi ise artık olgunlaşmaya başladı. Bir taraftan da seralarda yoğun bir şekilde bakım çalışmaları yapıyor.
2: Mart ayından beri çalışıyoruz dikimde. Şeyde hepsini hazırladık, yaptık, diktik. Şimdi de klipslerini takıyoruz. Yavaş yavaş yetişiyorlar.
1: Bu klipsler ne için takılıyor?
2: Bu şey aşağı düşmesin diye, bak şunu şöyle açıyoruz ya, bak bu şimdi kendi kendine salınır. Bunu tutturmazsan büyüdükçe yere yatar. Bu şunu şöyle bak takıyorsun.
3: Meyve
2: üretme. Meyvesini toplu tut. Hem yukarı doğru düz gidiyor. Böyle takıyorsun onu. Böyle yaprağın altına takıyorsun. Ağırlığını yaprağa veriyor.
4: Havaların ısınmasıyla birlikte sulamalar hızlandı. Her gün hemen hemen sulaması var. Gübresi var her gün. Haftada bir kere gübre veriliyor ama tabii çok aşamalı gübreler bunlar. 4 gün sürüyor. Aşama aşama veriyoruz ve bölerek tünel tünel veriyoruz. Hepsini birden vermiyoruz.
0: Üreticiler domateste verimin yüksek olması için büyük emek harcıyor.
5: Biz buna bir bebek gibi bakıyoruz aslında. Yan bağları olsun, klipsi olsun, bağlaması olsun. Hani ne kadar güzel bir ürün verebilirsek bizim için bizi daha çok mutlu eder yani.
1: Zor mu yetiştiricilik, domates üretimi?
5: Ya zorluğu da var, kolaylığı da var yani. Yani ürün aldıktan sonra zaten o yorgunluğun geçiveriyor.
1: Domates fidelerine bir bebek edasıyla bakılıyor. Yetişen fideler aynı zamanda sağlıklı olabilmesi için zararlı yapraklardan kurtulması gerekiyor. İşte tek tek işçiler o domatesin fidelerinin yapraklarını kırıyorlar. Domatese bakımla ilgili de özellikle zararlarla mücadele de var. Ve özellikle her tünel başına dikilen reyhanlar da domates fidelerini zararlardan koruyor.
4: Reyhanlarımızı dikiyoruz her sene. Sineklere karşı yaydığı kokudan dolayı gelemiyorlar. Çok güzel bir görünüm veriyor. Seranın içerisinde çok güzel bir koku oluyor. Aroma da veriyor. Bu yüzden dikiyoruz.
1: İşte bu görünen farklı renklerdeki bantlar da havada uçuşan zararları ve sinekleri kendine çekiyor. Dolayısıyla o sinekler bu bantlara yapışıyor ve ürünlere herhangi bir zarar veremiyor.
4: Genelde siyah ve sarı bant kullanıyoruz biz. Bantları uçan haşerilere karşı kullanıyoruz. Uçan sinekler, böcekler anında yapışıyor. Çok yoğun şekilde yani uçan sineklere karşı, haşerilere karşı önlemi bu şekilde alıyoruz.
2: Bunlar bak köy domatesi çok güzel, dilim dilim olandan. Kırmızı var, öteki normal pembeden var. İşte yapıyoruz, büyütüyoruz, çocuk gibi bakmaya çalışıyoruz, otunu yoluyoruz. Haşerilere karşı otları yolmadın mı yeşil sinek yapıyor, böcek yapıyor, mecbur yoluyorsun.

0: çok ilginç, Allah'ın yarattığı doğal bir harik, mucize.
1: Türkiye'nin sebze üretiminde önemli bir yere sahip olan Mersin'de biber hasadı devam ediyor.
2: Türkiye'nin biber üretiminde en büyük payı olan Mersin'in Akdeniz ilçesi Kazanlı bölgesindeyiz. Sabah saatlerinde örtü altında hasatı yapılan Charleston biberler işte burada toplanıyor.
3: Sabah erken saatlerde başlıyoruz. Bugünkü toplamamız Charleston biberi. Öğlen saat 3'e kadar, öğleden sonra işçilerimiz işi bırakıyorlar. Biz de bunu pazara götürüyoruz.
1: Peki bölgede kaç çeşit biber hasat ediliyor?
3: Charleston biber, süz biberi var, kapya biberimiz var, sivri biberimiz var, tatlı sivri biberlerimiz var.
1: Akdeniz'in bereketli topraklarında yetişen renk renk biberlerin kaç mevsim hasadı yapılıyor?
3: Üç mevsim. Turfanda, yani turfanda olarak geçiyor bizim bu üretim, biber üretimimiz. Bu turfanda biberimiz. Yani bizim burada Temmuz ayında sezonumuz bitiyor. Temmuz ayından 11. aya kadar bu kez arazi hazırlığı, ıslah etme, hazırlama, tedavi etme. Ondan sonra tekrar fide yetişimi, tekrar dikiliyor. 11. 12. ayda hasata başlıyoruz. Bugünler

0: Ve tam hasatın yoğun olduğu günler.
1: Üreticiler çok ilginç şeyleri de açıkladılar ve şu gördüğünüz acı sivri biber aynı zamanda hemen arka sırada olan Charleston biberin daha verimli olması için ön sırada görev yapıyor.
2: Acı sivri biber olarak geçiyor. Normalde şu gördüğünüz alanda Charleston biber ekilmiş gördüğünüz gibi. Evet. Fakat bunları kenarda ekmemizin nedeni cinsi olarak hem Charleston biberinin ana yapısını korumak adına
3: koruma amaçlı mı?
2: Koruma amaçlı kenarlara ekiliyor ve üretime katkı sağlıyor.
1: Yani diğer Charleston biberin hastalanmaması için
2: koruma görevi yapıyor.
1: İlginç ama.
2: Çok ilginç, Allah'ın yarattığı doğal bir mucize diyelim.
1: Valla ilk defa duyuyorum ben.
2: Allah'ın yarattığı doğal bir mucize
1: yani. Yani şu acı biberler hemen ön sırada
2: olsa bu verimi alamayız. Aynı zamanda Charleston biberine de zarar verir. İkisi aynı anda yetişmez.

0: Mersin'de üretilen salatalıklara yurt dışından büyük talep.
1: Mersin'de salatalık neredeyse yılın 12 ayı da üretilmeye devam ediyor. İşte Mersin'de üretilen salatalığın bir kısmı iç pazara, bir kısmı ise ihracata gönderiliyor.
2: Mersin salatalığın merkezi veya başkenti de diyebiliriz. Sulu, gevrek, taze dediğimiz tüm salatalıklar buradan çıkar. Baktığımızda totalde üretim olarak 240-250 bin ton gibi Mersin genelinde bir üretim vardır. Çünkü burada 12 ay üretim vardır.
0: Mersin, Türkiye'nin salatalık ihtiyacının %15'ini tek başına karşılıyor. Üretilen salatalığın %20'si de ihraç ediliyor.
2: 20-25 bin dönüm gibi bir üretim alanı vardır. İhracatta ağırlıklı olarak biz bunu Rusya Federasyonu, Rusya ülkesine, daha sonra Avrupa ülkesinde işte Almanya, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelere gönderiyoruz. Yine Irak gibi Körfez ülkelerine de yoğun bir şekilde bunları gönderiyoruz.
0: Peki salatalık üretimi hangi ayda başlıyor? Hasat ne kadar sürüyor?
3: Hasatın birinde diktiğimiz zaman Aralık 15 gibi hasat başlıyor. Ta Temmuz'un birine kadar devam ediyor. Bir dönemden ortalama yani 15 ile 20 ton arası hasat alıyoruz. Yani salatalıktan.
1: Türkiye'nin salatalık ihtiyacının yaklaşık %15'ini Mersin karşılıyor. İşte hasada gelen salatalık bu şekilde dalından kopartılıyor. Böylelikle hasat edilen salatalığın da raf ömrü uzatılmış oluyor.
4: Öncelikle saplı toplamaya dikkat ediyoruz. Yani saplı olunca raf ömrü daha uzun oluyor. Bu bizim için hem de alacak için daha iyi oluyor yani. Öyle yani, güzel toplamak da önemli.
0: Bereketli topraklarıyla bilinen Çukurova'da soğan hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlaya giren işçiler, gün boyu süren yoğun mesaiyle ürünleri tek tek topraktan çıkarıyor.
1: Tarlada alın teri döken tarım işçileri, yani mevsimlik işçiler bulunuyor. Peki ne yapıyorlar? Onları da yakından göstermeye çalışalım. İşte görmüş olduğunuz gibi mahsule gelen soğanlar şu anda tarım işçileri tarafından tek tek sökülüyor. Söküldükten sonra hemen bu tarafta bulunan, şu anda toprağın yüzeyinde bulunan kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı'nın göstermiş olduğu gibi yere, yani toprağın yüzeyine yatırılıyor ve burada kurumaya bırakılıyor. Ve sonrasında ise hemen arkadaki tarım işçisinin yapmış olduğu işleme geçiliyor. Yani kuruyan soğanların baş kısmı ve sap kısmı kesiliyor ve sonrasında da hemen ilerideki o kırmızı çuvalların içerisine konuluyor.
0: Her evde, her sofrada, neredeyse her yemeğin içinde yer alan soğanın hasadıysa oldukça zahmetli.
1: Elbette burada tarımsal üretimin kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerekiyor ve burada üretici de elbette ki mahsulün kalitesini korumak zorunda. Çünkü burada toprakta kalan ürünün, mahsulün gecikmesi durumunda

0: desteği sağlandı.
1: Van'da meyve geliştirme projesi kapsamında çiftçilere 650 bin adet fidan dağıtımı yapıldı.
2: 5600 tane meyve fidanı aldık Van İlçe Turşpa Tarım Müdürlüğü'nden. 5600'ün 400'ü golden, 5200 tane de Scarlet Spor cinsi elma ettik.
0: Yerli tohumdan elde edilen meyve fidanları toprakla buluşturuldu. Çiftçilere 4 yılda toplam 4 milyon 552 bin meyve fidanı dağıtılırken, projeyle kentin tarımsal potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayımladığı Küresel Borç Monitörü raporuna göre küresel borç miktarı 2026'nın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolara çıkarak tarihi zirveyi gördü. Rapora göre yükselişin temel nedeni özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de hızlanan kamu borçlanmaları oldu. Küresel borcun dünya ekonomisine oranı ise %305 seviyesinde hesaplandı. Türkiye'de ise borç göstergelerinde farklı bir tablo ortaya çıktı. Hane halkı borçlarının milli geliri oranı %10 seviyesinde sabit kalırken şirket ve kamu borçlarında gerileme görüldü.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
7: Müzik severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik DNR mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
8: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
9: Best Allianz'tır. Best Allianz.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Reklam.
10: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: ETS ile gel.
0: Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
13: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: 38 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Reklam.
1: A Haber Radyo.
0: Reklam.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir
4: adım önde. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Biz oğlumuzla şöyle anlaştık. Kapıdan bu tarafa girdiğimiz zaman baba oğul ilişkisi yok. Usta işçi ilişkisi.
6: O deri sade 2001'de kalıyormuş. Sonra düşüyormuş. Onun sebebi de bu. Şu parça.
7: Usta falan yok. Orada baba oğul, burada usta çırak.
8: Onlar evde baba oğul, dükkanda usta çırak. Baba Sezer Celep, 16 yaşındaki oğlu Berkay Celep'e mesleğini öğretiyor.
6: Sıyırmış, boğulmuş, koparı batmış.
5: Yaklaşık 2 seneden beri yanımda. 14 yaşında başladı, şu an 16 yaşında kendisi. Oğlum diyorum, bak bu kapıdan girdiğin zaman bir işçi gibi düşün. Sen işçisin, ben patronum. Yarın bir gün bu konuma sen de geleceksin. Sen de eleman çalıştıracaksın, dükkan açacaksın. Bunları yaşaman lazım.
8: İstanbul Sancaktepe'de oto tamir dükkanı sahibi olan Sezer Celep tam 30 yıldır sektörün içinde. Mesleğine daha ilkokul yıllarında başlamış. Azmedip mesleğine devam eden Celep yıllar sonra bir dükkan sahibi olmuş.
5: İlkokula giderken hem okula gidiyordum hem çalışma hevesim vardı. Sabah okula gidip öğleden sonra ustama derdim ki ben okuyorum. Okuldan sonra gelip çalışabilir miyim? Tabii ki dedi. İlkokul diplomamı aldım. Ben bu çıraklığa başladım. Bir hafta çalıştım ama bir hafta sonunda ben o mazot kokusu, benzin kokusuna dayanamadım. Bıraktım. Ben dedim ki bu hırs yapacağım, bu mazot kokusuna da alışacağım. Şu an o benzin kokusu bir gül kokusu gibi geliyor bana.
8: Oğlu Berkay Celep de yıllar içinde babasının mesleğine merak saldı. Bir taraftan okumaya devam ederken bir taraftan da babasının yanında işi öğreniyor.
6: Bununla boşluk olduğu için tekere yansıyor.
9: Burada baba oğul ilişkisi yok. Tamamen usta çırak ilişkisi var. Yaklaşık 2 yıldır Berkay burada ustasını izleyerek mesleği öğreniyor.
7: İlk de çok kötü geliyor, yalan olmasın. Yağ, mazot, babamın dediği gibi kokusu çekilmiyor. Babama dedim ki, baba ben bu mesleği yapacağım dedi. Senin arkanda duracağım dedim. Senin mesleğini devam ettireceğim dedim.
5: Allah'a şükür de bir hırsı var, öğrenmeye çalışıyor. Ve bunun okuluna da gidiyor.
8: Genç çırak usta babasından kısa sürede işi de öğrenmiş durumda.
7: Babamdan izleyerek iş öğrendim. O bana öğretti. Zaman geçti. Artık tek başıma araba yapabiliyorum. Arabayı kirkoya vuruyorum. Bakımını yapıyorum. Ön volantı değiştiriyorum. Ön takım, motor, mekanik her şeyi yapabiliyorum.
5: Kendimi görüyorum onda ve gurur duyuyorum.
8: Peki baba oğul çalışmak kolay mı?
3: A Haber Radyo canlı yayın.
8: Önce de ifade ettiğimiz üzere Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini tam üyelik perspektifi temelinde kazan kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahip olduğunu belirtti ve ekledi. Türkiye olarak ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi kazan kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz. Başkan Erdoğan mesajın sonunda 9 Mayıs Avrupa Günü'nün ortak coğrafyada barış, huzur ve dayanışma vesilesi olması temennisinde bulunarak Avrupa halklarının Avrupa Günü'nü kutladı.
10: Saha 2026'da bugün Halk Günü. Alandaki atmosferi alacağız şimdi. Meral Dağlılar notlarıyla karşımızda.
11: Saha 2026'nın bugün son günündeyiz ve bugün Saha 2026 aslında vatandaşlara kapılarını açtı. İşte bizler de

0: aslında sabahtan bu yana hep içeriden yayınlarımızı gerçekleştirdik. Şimdi de dış alandayız. İşte burada da uzayla alakalı bir stand, bir çalışma yapılmış. Özellikle çocukların oldukça fazla dikkatinin çektiğini söylemek mümkün elbette. Tam bu alanda birçok çalışmalar var. Biliyorsunuz savunma, havacılık ve uzay teknolojileri alanında yapılmış bir fuar merkezindeyiz. İşte burada da özellikle bir uzay simülasyonunun olduğunu söylemek mümkün. Bu noktada Uzay Keşif Topluluğu Derneği SAHA 2026 ile birlikte bir işbirliği gerçekleştirerek tam da bu alanı aslında bir ay yüzeyi edasıyla bir gösterim yaptı ve uzayla alakalı çalışmalar da tam da bu noktadan sergilenmiş oluyor. Özellikle uzaya gönderilecek ilerleyen süreçteki füzeler ve çalışmalar için neler yapılmış buradan gözlemlenebiliyor. Oldukça dikkat çeken ürünlerden bir tanesi, hemen kameraman arkadaşımın göstermesini rica edeceğim. Rover denilen bir ay insansız kara aracı var. Uzaya gönderildiği takdirde işte tam rover ay gibi birçok gezegenin yüzeyinde orada hareket ederek aslında oranın görüntülenmesini sağlayacak. O da en çok dikkat çeken ürünlerden bir olduğunu söylemek mümkün. Bugün dediğimiz gibi vatandaş günüydü. Halka açık bir gün oldu. 5. gün ve artık bugün de SAHA 2026 nihayete erecek. Çocuklar da işte bu alanın keyfini çıkartıyorlar. Biz tabii yayınlardan hemen önce vatandaşlarımızla da konuştuğumuz, özellikle aileler buraya gelme sebeplerinden biri de elbette ki çocuklarına geleceğin vizyonunu, misyonunu tanıtmak olduğunu söylediler. Açıkçası bu hususta tabii ki en önemli yerlerden bir tanesi SAHA 2026 olmuştu. Aselsan, Roketsan, TUSAŞ gibi birçok firmamız yerli ve milli ürünlerinin birçoğunu hatta işte tam da bu alanda sergilemiş oldu. Savunma sanayi alanında yapılan çalışmalar sadece ulusal basında da değil, uluslararası basında da oldukça dikkat çekmişti. Önceki yayınlarımızda yine bahsetmiştik. Yıldırım Han, Enfal 17 gibi birçok ürün özellikle İlkler Ligi'ne dahil olmuş olduğu işte SAHA 2026'nın nabzı hızlı ve yoğun bir şekilde yaşatıldı 4 gün boyunca. Bugün de artık son gününü gerçekleştirecek vatandaşlarımızla birlikte. Sabah saat 10 civarında aslında burada çalışmalar başlamış oldu. Vatandaşlar için girişler başladı. Devamında da yaklaşık 5'e kadar süreceğini tahmin ediyoruz. Yüksek ihtimalle artık 16.30'dan sonra alımlar olmayacaktır. Çünkü bu alanda artık boşaltılmış olacak. Bizler şu anda dediğimiz gibi aslında saha Expo'nun dış alanındayız ve buradaki çalışmaları sizlere gösteriyoruz. Bu noktada daha büyük araçların sergilendiğini göstermek mümkün. İşte özellikle aslında kubbe gibi araçların sistemlerinde tam da bu alanda sergilendiğini biliyoruz. Bununla birlikte savunma sanayide özellikle arazi araçları oldukça yoğun ilgi görüyor. İşte fotoğraflar çekiliyor, hatıralar biriktiriliyor. Özellikle anne babalar da çocuklarına buradaki çalışmaları anlatmış oluyor demek mümkün. Hemen ileri doğru gidelim. Roketsan'ın da çalışmaları sol tarafımızda kalmış oluyor. Birçok Hürjet, Gökbey de yine bu alanda bulunuyor. Füzeler de yine işte bu alanda bulunuyor. İçerideki yoğunluk dışarıya da taşmış durumda olduğunu söylemek mümkün. Özellikle her aslında marka, her yerli ve milli ürün üreten şirketler özel bir takım programlar da yaptılar. Burada gelen ziyaretçilere, çocuklara ekseriyetle neler yapıldığını, hangi teknolojilerin kullanıldığını anlattığını söyleyebiliriz. Yine bu noktada da şu an dronları görüyoruz. Hemen ileride ben şu anda görüyorum bir drone örneği, simülasyonu gerçekleştiriyorlar. İşte SAHA 2026 oldukça hareketli geçti. Gayet güzel bir günle de aslında nihayete erecektir diye tahmin ediyoruz. Bugün tekrardan hatırlatmış olalım. 17'ye kadar kapıları açık olacak vatandaşlarımız için diyelim ve SAHA'dan sözü sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkürler Meral Dağlılar. SAHA 2026'dan son durumu anlattı. Şimdi dünya gündeminden sıcak başlıklara bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakereler ve Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin yeni bir açıklama yaptı ve savaşı sonlandırmak için Tahran'dan yakında bir yanıt beklediğini söyledi Donald Trump. Gündeminde Almanya'dan çekilecek askerler ve Ukrayna-Rusya ateşkesi de vardı. Ayrıntılara bakacağız ama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor. Hemen o noktaya dönelim.
2: İtalya'da enerji ve fosil yakıtlar öne çıkıyor. Buradan çıkardığımız sonuç şu: İklim değişikliği küresel bir krizdir ama her coğrafyanın acısı, ihtiyacı, önceliği

ve çözüm beklentisi farklıdır. Bana göre bir başka dikkat çekici sonuç da şu: insanlar iklim değişikliğini en çok hayatlarına doğrudan dokunduğu anda konuşuyor. Yangın, sel, fırtına olduğunda, toprak kayması yaşandığında, o ülkede, o şehirde su ve gıda krizi kapıya dayandığında konuşuyor. İklim meselesi bir anda o afetler sonrasında soyut bir başlık olmaktan çıkıyor ve insanın evini, işini, sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren somut bir gerçekliğe dönüşüyor. Paylaşımlarda yine dikkat çekici bir durum: İnsan, toplum ve yaşam kelimeleri kullanılıyor. Demek ki herkes için mesele hayatı, güvenliği, geleceği ve yaşamı hep birlikte korumaktır. İşte bizim COP31 yolculuğunda dirençli şehirleri merkeze almamızın sebebi de tam olarak budur. Çünkü bugün şehir enerjisiyle, ulaşımıyla, altyapısıyla, suyuyla, atık yönetimiyle, yeşil alanlarıyla ve en önemlisi de orada insanına verdiği güven duygusuyla güçlüdür. Çok önemli. Bu yüzden biz de COP31'de meseleyi insanların gerçek ihtiyaçları üzerinden konuşuyoruz. Çünkü iklim değişikliğiyle mücadele artık sadece bir çevre politikası değil, insanın hayatına dokunan, insanın hayatını aynı zamanda koruyan bir meseledir. Kıymetli dostlar, milletimiz iki önemli gerçekle birlikte yaşıyor: deprem riski ve iklim krizi. Biz deprem direncini ve iklim değişikliğine uyumu iki ayrı hedef olarak görmüyoruz. Aksine bunları dirençli bir şehrin birbirini tamamlayan iki temel unsuru olarak değerlendiriyoruz. COP31 dirençli şehirler bölgesel etkinliği kapsamında Hatay'da yaptığımız programlar da aslında bu anlayışın bir parçası. Biz burada sürdürülebilir şehirler meselesini teorik başlıklarla değil, sahada edindiğimiz tecrübelerle anlatmak istedik. Bu anlayışı en ağır biçimde 6 Şubat'tan sonra sahada sınadık. 11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı etkileyen çok büyük iki deprem yaşadık. Maalesef binlerce canımızı, kardeşimizi toprağa verdik. Ancak ilk andan itibaren vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmadık. Tüm süreci ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde birlikte doğrudan deprem bölgesinden, ilçelerimizden, beldelerimizden, köylerimizden yönettik. 200 bini aşkın mimar, mühendis, işçi kardeşimle birlikte aynı anda sahada görev yaptık. Üretim hızımızı saatte 23, günde 550 konuta yürüttük. Düşünün, bu toplantı sonrasında deprem bölgesinde 23 konut bitmiş olacak. Afetin 15. gününde ilk konutların temellerini attık. 45. gününde ise ilk anahtar teslimini gerçekleştirdik. Dile kolay değerli arkadaşlar. 500 bin konut yer tespiti yapacaksınız. Faylardan uzak zemin etütlerini gerçekleştireceksiniz. Bilimin ışığında çalışacaksınız. Projeleri yapacaksınız. Ve 45. günde ilk temelleri atıp hızlı bir şekilde inşa sürecini yürüteceksiniz. Biz hamdolsun 500 bin konutumuzu köylerimizde, şehirlerimizde, beldelerimizde o şehrin ruhuna, kimliğine, kültürüne yakışacak bir şekilde bitirdik, teslim ettik. Bazı bilgiler rakam gibi görünebilir ama aslında arkasında insan hayatı vardır. Biz burada
sadece

0: bunu teslim etmedik. Hayatın geri dönme ihtimalini de hep birlikte inşa ettik. Danimarkalı şehir plancısı Jangel şöyle ifade ediyor. Önce hayat, sonra mekanlar, sonra binalar.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarını getirdik ekrana. Şimdi Rusya'ya gideceğiz. Rusya bugün 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı kazanılan zaferi Zafer Günü kapsamında kutladı. Ancak bu yıl Rusya'nın başkenti Moskova'daki törenler küçük çapta tutuldu. Silahlı geçit töreni yapılmadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de törende konuştu. Ayrıntıları Moskova'dan Akşin Kişiyev anlatıyor.
2: Evet Merve, bugün dünyanın gözü sabah saatlerinde Moskova'nın ünlü Kızıl Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenindeydi. Kızıl Ordu'nun 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zaferin 81. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen geçit töreninde bu yıl ilk kez güvenlik gerekçesiyle askeri araçlar yer almadı. Ve program da eski yıllara kıyasla çok daha dar kapsamda gerçekleşti. Özel kuvvetlerden askeri personelin Kızıl Meydan'da marşına sahne olan törende Ukrayna'daki özel operasyon bölgesindeki çatışmalar ve bu çatışmalarda yer alan askeri teknolojinin videoları da görsel olarak yayımlandı. Hava gösterisi bölümünde ise akrobasi ekiplerinin uçakları gökyüzünü Rus bayrağının renkleriyle boyadı. İlk kez Kuzey Kore Halk Ordusu'na ait tören birliği de Kızıl Meydan'daki geçit töreninde yer aldı. Törende bir konuşma yaparak halkın bayramını kutlayan Rusya lideri Putin, 2. Dünya Savaşı'nın hatırasını korumanın Ruslar için bir şeref meselesi olduğunu vurgularken, eski Sovyetler Birliği halklarının tüm dünyayı nazizmden kurtardığını ifade etti. 2. Dünya Savaşı'nı Ukrayna Savaşı ile kıyaslayan Putin, ataların elde ettiği büyük başarının günümüzde de Ukrayna Savaşı'nı yürüten askerlere ilham kaynağı olduğunu dile getirdi. Rus askerlerinin bugün NATO tarafından silahlandırılan ve desteklenen saldırgan güçlere karşı savaştığını savunan Putin, buna rağmen yine de Rus ordusunun kahramanca ilerlemeye devam ettiğini vurguladı. Bugünkü tören Kızıl Meydan'da 9 Mayıs dolayısıyla şimdiye kadar düzenlenen askeri geçit törenleri arasında en dar kapsamlı tören olarak böylece tarihe geçmiş oldu. Ukrayna Savaşı'na başlarken 3 gün sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'de askeri geçit töreni düzenlemeyi hedefleyen Moskova, savaşın 5. yılında Kızıl Meydan'da tören yapmak için Ukrayna'nın izin vermesine muhtaç durumda kaldı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin Kızıl Meydan'da askeri tören yapılmasına izin verdiğini duyurmasından sonra Rus yetkililer tehlikenin atlatılmış olduğundan emin olunca bugün artık mobil internet kesintisine gitmeye de gerek görmediler. Rusya'nın 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde ilan ettiği ateşkesin süresi ise ABD'nin girişimleri sonucunda 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde 2 gün daha uzatıldı. Ayrıca taraflar arasında bine bin formülüyle geniş çaplı bir esir değişimi yapılmasına da karar verildi. Zelenski'nin Kızıl Meydan'da geçit törenine izin verdiğine ilişkin açıklamasını eleştiren Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise Moskova'nın Zafer Günü törenini düzenlemek için kimseden izin almasına gerek olmadığını söyledi. Bu arada Ukrayna'nın olası saldırı riski nedeniyle Rusya'nın birçok bölgesinde bugün 9 Mayıs törenlerinin iptal edildiği haberleri geliyor. Moskova'da ise olağanüstü güvenlik önlemleri hala devam ediyor ve bu yıl 9 Mayıs bayramı dolayısıyla başkent sokaklarında afiş ve posterlerin de önceki yıllara kıyasla ciddi şekilde azaldığı dikkat çekiyor. İktidara geldiğinden beri 9 Mayıs törenlerini güç gösterisine çeviren Rusya lideri Putin, bu yıl Ukrayna'nın saldırı tehditlerinden dolayı eski yıllardaki şov gösterisini yapamazken ülke muhalefeti ise bugünkü töreni güçsüzlük göstergesi olarak yorumladığını diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Bir son dakika gelişmesi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. İki ülke liderleri hem bölgesel konuları hem ticari ve ekonomik ilişkileri görüştü. Ancak bu hafta Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında yaşanan bu saldırılar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmesi biraz daha fazla önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında arasında ticaret, enerji ve güvenlik alanları başta olmak üzere pek çok konuda işbirliğini geliştirmeye önem verildiğini ifade etti diyor İletişim Başkanlığı yaptığı

0: Açıklamada Cumhurbaşkanı İran'la Amerika arasında çatışma sürecinde bölgede yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine tam destek vermeyi sürdüreceğimizi belirterek yaşanan zararlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Açıklaması yapıldı İletişim Başkanlığı tarafından. Erdoğan Türkiye'nin ilgili ülkelerle temas halinde Amerika ve İran arasında diplomatik çözümü tesis etmek için gayret gösterdiğini, bölgemizin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için çok daha fazla diyalog ve işbirliğinin gerektiğini ifade etti. Açıklaması yapıldı İletişim Başkanlığı tarafından. Özellikle bu hafta İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yaşanan bu saldırılar sonrası bu görüşme biraz daha fazla önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri arasında ticaret, enerji ve güvenlik alanları başta olmak üzere pek çok konuda işbirliğini geliştirmeye önem verildiğinin de altını çizdi. Hatırlatalım, bu hafta İran'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında düşük ölçekli karşılıklı saldırılar yaşanmıştı. Hatta bu saldırılar ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'nden İran'a yapılan saldırıların bir başlangıcı olduğunu ve bu saldırılarda Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a birlikte ilk kez saldırdığına ilişkin de büyük bir önem taşıyor. Ancak sonrasında yaşanan gelişmelerle birlikte korkulduğu gibi taraflar tekrar savaşa dönmedi. Cumhurbaşkanı da İran'la Amerika arasında çatışma sürecinde bölgede yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliğini ve güvenliğine Türkiye kanadının tam destek vermeyi sürdürdüğünü, yaşanan zararlardan dolayı da geçmiş olsun dileklerini iletti Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'na. Galatasaray bugün şampiyonluk maçına çıkıyor. Sarı Kırmızılar evinde Antalya Spor'u şayet mağlup ederse Fenerbahçe'nin Konya'da alacağı sonuca bakmaksızın bu akşam şampiyonluklarını ilan edecekler. Maç öncesi notlar alacağız. A Spor muhabiri Emre Kaplan notlarıyla karşımızda. Emre, hoş geldin yayına. Sözü hemen sana bırakayım.
1: Merve, teşekkürler. Rams Park'tan biz de mutlu günler, yayınlar dileyelim. Senin de ifade ettiğin gibi Galatasaray adına, Süper Lig adına bugün şampiyonun belli olabileceği bir karşılaşmayı hep birlikte takip edeceğiz. Saat 20'de Galatasaray Hesapkom Antalya Spor'u konuk edecek ve Sarı Kırmızılar bugün kazandığı takdirde 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Geçtiğimiz hafta Samsun deplasmanında bu şansa sahipti Galatasaray, fakat Samsun Spor'a 4-1 mağlup olarak bir anlamda şampiyonluğu bu haftaya erteledi diyebiliriz. Çok çok güzel bir hava var şu an itibariyle. Artık o alışılageldik Mayıs havasını yaşıyoruz Rams Park çevresinde. 21-22 derecelik bir hava sıcaklığı. Maç saatinde de benzer şekilde seyredecek. Kapalı gişe bir stadyum ki taraftarların çok çok yoğun ilgisi vardı. Biletler bittikten sonra dahi yoğun bir talep vardı. Ve bugün yaklaşık 55 bin kadar taraftarıyla Galatasaray Antalya Spor karşısında olacak. Konuk ekip adına da tabii ki başka anlamlar ifade ediyor. Kümede kalabilmek adına onların da muhakkak puan çıkarması gereken bir mücadele. İki takım için tabii ki farklı hikayeler var ama bugün Galatasaray adına şunu net olarak söyleyelim ki kazandığı takdirde rakibi, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin alacağı sonuçtan bağımsız Galatasaray bugün şampiyonluğunu ilan edebilir. Olası bir puan kaybındaysa gözler Konya'ya çevrilecek. Konya Spor Fenerbahçe maçının neticesine göre yine Galatasaray bugün buradan şampiyon olarak ayrılabilir. Hemen Galatasaray'ın muhtemel kadrosundan bahsedelim. Kalede Uğurcan olacak Sarı Kırmızılılar'da bugün. Savunmanın sağında Roland Şalay, solda İsmail Jakob, savunmanın merkezinde Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı, onların önünde Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan, 10 numara pozisyonunda Yunus Akgün, sağda Leroy Sané, solda Barış Alper Yılmaz, ileride ise Victor Osimhen şeklinde bir ilk 11 ile Galatasaray'ın sahada olmasını bekliyoruz. Gabriel Sara sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, Günay cezası nedeniyle bugün kadroda olamayacak, Lemina'nın ufak bir sakatlığı vardı, dün itibariyle takıma katıldı, yedek kulübesinde maça başlamasını bekliyoruz. Dediğimiz gibi saat 20 itibariyle mücadele başlayacak. başlayacak. Galatasaray kazandığı takdirde 2025-2026 sezonunun şampiyonluğunu, 26. şampiyonluğunu Rams Park'ta ilan edecek. Henüz kutlamalarla ilgili bir planlama yapılmış değil. Olası şampiyonluk halinde.

0: tabii ki Galatasaray bunu coşkuyla kutlayacak ve bir planlama yapılacak. Ona dair de bilgiler oldukça paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar Rams Park'tan sana bırakalım Merve.
1: Çok teşekkürler Emre Kaplan, kolaylıklar diliyorum. Şimdi devam edelim. Dünya savaşlarının gölgesinde yeniden şekillenen bir dünya düzeni var. Finans sisteminin de artık kuralları değişiyor. Sadece altın değil, faiz ve dolar da oyunun yönünü belirlemeye başladı. Türkiye 2018 yılında tarihi bir adım attı ve yıllarca yurt dışında tutulan yüzlerce ton altın Türkiye'ye geri getirildi. Finansal bağımsızlık yolunda da kritik bir hamle yapıldı. Bu operasyon sayesinde bugün Türkiye altın rezervleri sağlam ve küresel dalgalanmalara karşı da hazırlıklı durumda. Peki güvenli liman altın fiyatları savaşa rağmen neden dalgalı seyretti? Kriz anlarında yatırımcılar reflekslerini mi değiştirdiler ve asıl kritik soru da şu: yeni dünya düzeninde bundan sonra kim kazanacak? Dolar mı, altın mı, yoksa faiz mi? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in analizini izleyeceğiz şimdi.

0: Tarih savaşların, ekonomik krizlerin ve kırılmaların sahnesiydi. Ve bu sahnede binlerce yıldır değişmeyen tek bir aktör vardı. Altın. Bir zamanlar imparatorlukları ayakta tutan, kriz anlarında yatırımcının sığındığı o güvenli limandı. Ama şimdi sorulması gereken kritik bir soru vardı. Altın hala güvenli liman mı? Yoksa yeni dünya finans sisteminin mağduru mu olacaktı?
1: 2010'a kadar mı, 15'e kadar mı?
2: Yani, dolar da öyleydi.
1: Dolar da öyleydi.
2: O da artmıyordu o dönem.
1: Yani bu bugüne özgü. Hep böyle mi gidecek şu altın? Böyle mi devam edecek?
3: Tabii bu pandemi birazcık bu bütün bu ilişkileri bozdu birdenbire.
1: Pandemi midir?
3: Pandemide bu süreç başladı aslında. Bunun öncesinde petrol savaşlarının 90 yılların başında da bir miktar oldu.
1: Evet.
3: Yani Körfez Savaşı'nda bu kadar olmasa da oldu. Bu 70'li yıllarda oldu. Yani şu anda da pandemi sonrası bir süreç durumu söz konusu. Çünkü dünyadaki risk algısı değişti. Bir de doların şu anki hegemonik konumu sorgulanıyor. Ve buradan da bir kaçış var idi.
1: Çok özür dilerim. Bu aslında biraz bir gösterecek. Yani Gaffar 1998.
3: Evet.
1: Gaffar.
3: Evet.
1: Bak 98'den evet. 2016'ya kadar dümdüz. Yani
3: yatay bir seyir var.
1: 20 yıl boyunca altın görülebiliyor mu
4: sana? Ben de şimdi 87 ile 99'a bakıyorum. 87-99 arası düşmüş.
1: Öyle mi? Bakın şöyle dümdüz gidiyor. 20 yıl boyunca altın hiç değişmiyor. Bir anda deli gibi derler ya hocam.
3: Evet.
1: 2015 bizim arkadaşlarımızın çıkardığı bu şeyden itibaren de yani yukarıya doğru tırmanmaya
3: başladı. Çin Merkez Bankası, Hindistan Merkez Bankası, Çin hane halkı. Bunların hepsi çok ciddi anlamda altın alımına başladı.
0: 20. yüzyılın başında dünya savaşlarla sarsıldığında para sistemleri çöktü. Kağıt paralar değer kaybederken altın mutlak güvenin sembolü oldu. Sistem netti. Paranın karşılığı altındı. Bir ülkenin gücü kasasındaki altınla ölçülürdü. 1. Dünya Savaşı devletleri zorladı. Altın standardı çöktü. Çünkü savaş para basmayı zorunlu kılıyordu. Ve yıl 1944. İkinci Dünya Savaşı ile küresel finans sistemi yeniden kuruluyordu. Bretton Woods Anlaşması.
5: At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference.
0: 44 ülke bir araya geldi ve şunu söyledi. Altın zor ama dolara güvenebiliriz. Ve sistem kuruldu. Bir ons altın eşittir 35 dolardı artık. Ve tüm para birimleri dolara bağlanıyordu. Dolar artık dünyanın merkez parasıydı. Bu sadece ekonomik değil, jeopolitik bir karardı. Çünkü artık güç altını olanın değil, doları basan ülkenindi. Ama sistem kusursuz değildi. ABD bastıkça dolar basıyor, dünya dolar bolluğu yaşıyordu. Ve ülkelerden ses yükselmeye başladı. Doların karşılığını ver, altın istiyoruz. Sistem kilitlenmişti ve tarih sahnesine bir karar çıktı. Nixon şoku. Tarih 15 Ağustos 1971. ABD Başkanı Nixon artık dolar altına çevrilemez diyordu. Böylece altın çağı kapanıyor, kağıt para çağı başlıyordu.
6: Kolonliye doların altın veya diğer rezerv varlıklara dönüştürülebilirliğini geçici olarak askıya alması talimatını verdim.
0: Artık doların arkasında altın yoktu ama daha güçlü bir şey vardı. Petrol, enerji ve güç.
7: Körfez ülkelerinde bir baktık işte Hürmüz Boğazı kapıldı ve dolayısıyla bu insanların nakide ihtiyacı var, bütün ülkelerin ihtiyacı var.
1: Körfez de çok altın.
7: Körfez'deki bütün ülkeler merkez bankaları altın satmak zorunda bırakıldı. Bakın bu tercih değil, zorunluluk haline bırakıldı.
1: Petrol geliri arınca adam işte ihtiyat akçesi dediğimizi çıkardı.
7: Aslında
1: altını.
7: Geniş çerçeveden değerlendiren bir vatandaş şunu sorgulaması lazım. Çok net. Benim altınım var. Bugün satıyorum. Kim alıyor? Dünyada merkez bankaları altın satıyor. Kim alıyor? Ve dolar altını neyle satın alıyoruz? Dolarla satın alıyoruz. Şimdi savaş sürecinde dolar güçleniyor, değerleniyor. Altın fiyatları geriliyor. Peki altını neyle alıyorsunuz? Sınırlı varlık bu sonuçta. Dolarla satın alıyor. Dolar kimin parası? Amerika'nın. Savaşan kim? Amerika. Hikaye bu kadar basit.
0: Ama altın sahneden tamamen çekilmiyordu. Her kriz onu geri çağıracaktı. Çünkü altın sisteme güvenin azaldığı anlarda geri dönerdi. Körfez Savaşı'nda tanklar ilerlerken ons altın sıçrıyordu. 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı başladığında yatırımcılar yine aynı refleksi verdi. Altına sığınış. Çünkü altın sadece bir metal değil, bir sigortaydı da. Gelelim Türkiye'ye. Yıllarca müttefik maskesi altında milletin öz varlıkları okyanus ötesindeki kasalarda rehin tutuluyordu. Finansal sistemin görünmez prangaları gelişen ülkenin bileklerini sıkıyordu. Ama birileri bu oyunu bozmaya kararlıydı. Takvimler 2018'i gösterdiğinde Ankara koridorlarında sessiz ama devasa bir operasyonun düğmesine basılıyordu. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tam bağımsız Türkiye idealinin en kritik hamlesini yapıyordu. Londra'dan, New York'tan, İsviçre'den yıllardır gurbette bekletilen 350 ton milli servet asıl sahibine Anadolu topraklarına dönüyordu.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi, Merkez Bankamızı, bütün altın rezervleri Türkiye'de. Hiçbir tane altını yurt dışında değil. Hepsi Türkiye'de. Böyle bir sıkıntımız yok. Şükürler olsun. Bugün şöyle düşünmek lazım. Bütün merkez bankaları çatır çatır istediği kadar para basıyor mu kağıt paraları? Bildiğin basıyor. Sınırsız bir şekilde sürebilir piyasaya. Tutup da niye altını depolarında rezerv para olarak biriktirmeye devam ediyorlar çılgınlar gibi? Yani rezerv para, gerçek para. Yani zamanında Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak git yurt dışından fiziki altınları Türkiye'ye getirdi. Neden getirdi?
8: Hakikaten bugün, büyük refleks.
7: Bugün Çin, bugün Hindistan mesela çok güzel hamleler yaptı. Gittiler yurt dışından altınlarını getirdiler, kasalarına koydular. Peki İtalya ne yapacak? Almanya ne yapacak? Başkasının kasasında nasıl alacaklar?
8: Almanya da geçen aldı yalnız.
7: 129 tonluk altını alamadı, satmak zorunda kaldı.
8: Almanya
7: alamadı.
8: Geçen bir aldı.
7: Yani o kısmen.
8: Gene Almanya'nın da epey ikinci sırada
7: tabii
8: Almanya var.
7: Tabii yani
8: altında.
7: Burada kısmen alabiliyorsunuz. Dolayısıyla yarın bugün tarih tekerrür eder mi? Edebilir, olabilir. Oldu mu? Oldu çünkü Türkiye'ye. Yani İngiltere tutup Maduro'ya demedi mi? Ben seni lider olarak tanımıyorum ve altını vermiyorum. 31 tonluk altına çöktü mü? Hani mafya deliyle böyle. Çöktü mü? Bildiğin mafya gibi çöktü.
9: İşi bilenler birçoğu farkında. O kadar önemli şeyler yapıyoruz ki ekibimizde, finansal güvenlik anlamında. Önümüzdeki süreç çok daha iyi anlaşılacak.
0: Türkiye'nin bu dik duruşu Avrupa'nın başkentlerinde deprem etkisi yaratacaktı. Berlin'den Paris'e kadar herkes aynı soruyu soruyordu. Bizim altınlarımız neden hala Amerika'da?
10: Tabii biz yurt dışındaki altınlarımızın tamamını ülkemize getirmek ve döviz rezervlerimizi güçlendirmek suretiyle bu saldırılara karşı hazırlığımızı önceden yapmıştık.
0: Fransa bile Türkiye'nin açtığı yoldan gitmek zorunda kalacaktı. New York'taki altınlarını satıp Paris'e getiren Fransa, aslında Ankara'nın yazdığı yeni iktisat manifestosunu takip ediyordu. Albayrak'ın attığı o vizyoner tohumlar bugün küresel bir uyanışın fitilini ateşliyordu.
11: Avrupa ülkeleri, özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın öngörülemez oluşu dolayısıyla bu ülkedeki, ABD'deki altın rezervlerini Avrupa'ya, kendi ülkelerine taşımaya başladılar. Bu yönde yapılan çağrılar söz konusu.

0: Fransa da bu akıma ayak uydurdu. Almanya'dan da yine bu yönde çağrılar söz konusu. Fransa'nın toplam altın rezervi 2437 tona yaklaşıyor ve bunun kalan son kısmı 129 tonluk kısmı Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya, başkent Paris'e taşınmış oldu.
1: Bugün 2026 yılındayız. Savaş tamtamlarının çaldığı, Orta Doğu'nun ateş çemberine döndüğü şu günlerde Türkiye'nin kasaları dolu. Mevduatlardaki altın payı %17'yi aşmış durumda. Küresel devler ons altında 5000 dolarları konuşurken Türkiye bu fırtınaya kendi limanında kendi altınlarıyla hazır yakalandı. Beklenen neydi? Altının yükselmesi. Peki gerçekte ne oldu? Cevap basitti. Çünkü artık oyunun kuralları değişmişti. Birinci neden faiz baskısıydı. Yükselen küresel enflasyon merkez bankalarını köşeye sıkıştırmıştı. Faizler yükseldi ve altın faiz getirmeyen bir varlık olarak geri planda kaldı. Eskiden kriz altın demekti. Bugünse kriz nakit dolar ihtiyacı demek. Likidite ihtiyacı olduğunda piyasalar, yatırımcı şunu yapardı. Ne kârdaysa onu sat. Ve çoğu zaman bu cevap altındı.
2: Major merkez bankalarının faizle ilgili karar alma sürecini etkileyen bir durum var burada. Yani nasıl bir durum? Özellikle enerji fiyatlarının artması, enflasyonun artması, merkez bankalarının faiz indirme sürecini bitireceği gibi faiz yükseltme durumu da söz konusu olabilir. Oysa ki altın neden besleniyordu? Merkez bankaları faizi indirdiği zaman, özellikle Fed faizi indirdiği zaman altında bir yükseliş oluyordu. Hmm. Ama şu anki pozisyonda bambaşka bir durum.
3: Yani onun yerine koyuyordu. Vatandaş bakıyordu faizlere, bankaya götürüp paramı şunu bunu yapsam diyordu. Altın daha karlıydı. Ancak şimdi o denge değişmeye başlıyor.
2: Çünkü bakın Avrupa'da enflasyon baskı var. FED tarafında, ABD'de enflasyon baskı var. Bizde de aynı şekilde. Yani burada ne yapıyor merkez bankaları? Daha çok sıkılaşmaya, faiz yükseltme eğilimi içerisine giriyor. Bu da altın olan talep azaltıyor. Çünkü burada altın faiz düştüğü zaman değerleniyor.
1: Ama unutulmaması gereken gerçek şuydu. Altın artık sadece savaşla değil, faizle, dolarla ve likiditeyle hareket ediyordu. Ve asıl soru, yeni dünya düzeninde kazanan kim olacaktı? Altın mı yoksa dolar mı? Kavga büyüktü.
4: Türkiye gündemine dönelim. Şimdi yurttan öne çıkan haberlerden derlediğimiz haber turu gelecek ekrana.
5: Osmaniye'de seyir halindeki tankerden bir anda alevler yükseldi. Yangın hızla büyüdü. Tanker alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Bir araç yangını da Kırıkkale'de yaşandı. Park halindeki otomobil aniden yanmaya başladı. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobil küle döndü. Bu görüntülerde Muğla'dan. Bodrum ilçesinde şantiye içerisinde rampa çıkan hafriyat kamyonu geri kaymaya başladı. O sırada kamyonun arkasındaki otomobil sürücüsü manevra yaparak ezilmekten son anda kurtuldu. Kontrolden çıkan kamyon denize düştü. Sürücü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Çorum'un Osmancık ilçesinde yamaçtan kopan dev kaya parçaları ev ve iş yerine düştü. Olay anında yapılarda kimsenin bulunmaması olası bir felaketin önüne geçti. Ev ve iş yerinde ciddi hasar oluştu. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde market çalışanıyla müşteri arasında tartışma çıktı. Büyüyen olayda tarafların birbirini iterek yere düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga araya girenler tarafından ayrıldı. Görenleri gülümseten bu görüntüler ise Karabük'te kayda geçti. Eflani ilçesinde iki hindi yol ortasında kavgaya tutuştu. Yoldan geçen sürücüler hindileri ayırmak için kornaya basarak su attı. Yaklaşık 10 dakika süren hindilerin kavgası sahiplerinin gelmesiyle son buldu.
4: Bu Burdur'da geleneksel yörük kültürünü yaşatmayı amaçlayan İnsuyu Yörük Göçü Şenlikleri bu sene de renkli görüntülere sahip.

0: sahne oluyor. A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun izlenimlerini anlatacak.
1: Burdur Teke yöresinin kadim şehirlerinden ve bu kadim şehirde Yörük kültürü, aynı zamanda gelenekleri Burdur Valiliği himayesinde bu yılda yaşatılıyor. Atlar var, eşekler var, develer var ve yörük kıyafeti giymiş birçok insan şu anda aslında tam da o şenliğin ismine uygun şekilde, yani yörük göçünü canlandırıyorlar. Gördüğünüz gibi yüzlerce kişi burada. Burdur valisi Tülay Baydar Bilgehan'da bu yürüyüşe eşlik ediyor. Protokol üyeleriyle birlikte Sayın Valim A Haber yayındayız. Neler söylersiniz? Birkaç cümle.
2: Binlerce yıllık bir geleneği biz bugün de burada icra ediyoruz. Bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Her sene yörükler, biliyorsunuz, yayla sezonu başladığında bir göçle, göç duasıyla başlarlar. Sonra da bütün yazı yaylalarda hem hayvancılıkla hem tarımsal süt, yoğurt ve vesaire bütün etkinliklerle geçirirler. Yörük kültürü çok köklü bir gelenek. Hem folklörüyle, kıyafetiyle, gastronomisiyle, çevreye duyarlılığıyla hakikaten örnek bir, aynı zamanda dünyaya da örnek gösterebileceğimiz son derece bu dönemin, belki bu günlerde konuştuğumuz, en çok ihtiyaç duyduğumuz, iklimsellikten bahsediyoruz, bütün çevresel değişiklikleri yaşıyoruz. Bütün bunlarda hepimize ilaç gibi gelecek bir gelenek aslında. Bizler de valilik olarak bütün sivil toplum kuruluşlarımızla, kurumlarımızla birlikte geleneğimizi yaşatıp özellikle gençlerimizin bu geleneği, bu kültürü aktarılması noktasında, doğru bir şekilde anlatılması noktasında bu vurguyu yaşamasını istiyoruz. Geçen sene de yaptık. Bu sene farklı olarak yine geçen sene de mutlaka yerel sanatçılarımız oluyor. Yöresel ürünlerimiz oluyor. Tarımsal anlamda özellikle doğal, doğala yakın, ekolojik anlamda da hakikaten o duyarlılığı ortaya koyan kadın üreticilerin el emeği ürünlerini de gösteriyoruz özellikle. El emeği ürünlerimizin, kadın üreticilerimizin, kooperatiflerimizin olduğu, ama özellikle yiyeceğinden biraz önce ifade ettiğim gibi müziğine kadar, folklorine kadar her şeyin tam anlamıyla yaşatıldığı bir hafızayı tekrar tazelemiş oluyoruz. Bu sene farklı olarak okullarımızdan özellikle Burdur yöresi halk oyunları üzerinde çalışan öğrencilerimizin de burada 24 tane ekip olarak bu etkinliklerde yer almasını istedik ki gençlerimiz, bakın, büyük kuşaklarımız ve gençlerimiz hep bir arada olsun.
1: Hepsi burada değil mi?
2: Hepsi burada. 7'den 77'ye. Hava teyzemle. Nasılsın anneciğim?
1: Çok hoş teşekkür geldin. Ediyoruz Sayın Valim. Sizi baş başa bırakıyor. Ben şuradan indim. İnsuyu mağarasının olduğu alan burası. Temsili yörük göçü gerçekleştirildi. Ve içeride de onlarca stand var. Ve iki gün boyunca işte bu yörük kültürü ve gelenekleri Burdur'da yaşatılacak diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
0: Şehre Yakın programında bu hafta rotamızı Manisa'nın huzur dolu köşelerinden biri olan Selçikli köyüne çevireceğiz. Zeytinciliği, geleneksel lezzetleri, tarihi yapıları ve sokaklarıyla ve aynı zamanda sakin yaşamıyla dikkat çeken Selçikli'nin kültürünü ve günlük yaşamını ekrana taşıyacağız.

0: Şehre Yakın ekibi olarak bu hafta kameraman arkadaşım İsa Mustafa Eraslan'la birlikte ben Sefer Ayçe Manisa'nın Selçukli köyüne ziyaret ettik. Bakalım Selçukli'nin nasıl güzellikleri var, geçim kaynakları neler, Selçukli'de yaşam nasıl devam ediyor? Selçukli'ye geldik. Selçukli köyü gayet güzel güzel bir köy gözüküyor.
1: Aynen öyle.
0: Biraz tarihinden bahseder. Selçukli'de yaşam nasıl ve tarihine bakarsak?
1: Selçukli'de yaşam, yani tarımla uğraşıyoruz. Evet. Zeytincilik birinci sırada. Şimdi bazı tarihçiler Bergama kralını, bazı tarihçiler Lidya kralını bağlıyor. Yani burası daha önce Rum köyü. 1922 kadar Rumlarla iç içe yaşadık biz burada. Yaşamış yani yaşadık dediğim zaman ben kendim gibi ben dedemden çok iyi yaşadığım için yani onun için daha iyi biliyorum.
0: Size göre Selçuklu'nun en güzel yanı nedir?
1: Şimdi bize göre ya her şey güzel burada.
0: Her şey
1: yani.
0: Güzel mi?
1: Her şey güzel yani. Her şey güzel. Evet.

0: Selçuklu köyünün en meşhur unlu mamullerinden diyelim, hamur işlerinden diyelim, bezdirme. Bezdirme olarak geçiyor. Peki nasıl yapılıyor bezdirme? Onu da hanımefendiler hem yapacaklar hem bana anlatacaklar. Şimdi nasıl yapılıyor? Başlangıç ve nereden başlamış?
1: Önce... Un. Evet. Un koyuyoruz, su, tuz, evet, yoğuruyoruz. Biraz bekletiyoruz. Olunca böyle işte oklavayla açıyoruz.
0: Şimdi burada hanımefendi yuvarlıyor değil mi? Burada tek tek kapatıyor musun?
2: Aynen. Aynen böyle yuvarlıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar açıyor.
0: Neden bezdirme?
2: Ataladan dedeleden kalmış böyle.
0: Bezdirmek için mi?
2: Herhalde bilmiyoruz ki. Biz böyle gelmesen evi duyduk. Öyle diyor yani.
3: Bu yapılmış hali mi? Ne var içinde?
2: İçinde çökelek var.
3: Çökelek var.
2: Yağlıyoruz, çökelekliyoruz.
0: Yani içine istediğiniz her şey konabiliyor mu? Ot koyabilir miyiz?
2: Şey konuyor, konuyor. Ispanaklı oluyor, Fransalı yap. Her türlüsü oluyor.

0: Bezlerimiz hazır. Şu anda hazırlandı, açıldı, pişti. İçine şu anda yoğurt peyniri kondu ve hazır. Bir tatmak istiyorum ve oldukça da ince gözüküyor. Oldukça doyurucu gözüküyor. Değil mi? Yani bunu bir tanesi doyurur.
1: Aynen, doyarsın. Bir tanesini doyurur.
0: Çok lezzetli. Selçuk'la gelirseniz muhakkak bunu tatmanızı tavsiye ediyorum.

0: Her cuma lokmalarımız burada hayır olarak dağıtılıyor Selçuklu köyünde. İşte lokmalarımız, peynirimiz, organik zeytinimiz değil mi? Hepsi yaptınız.
1: Hep kendi ürünümüz, evet.
0: Yani her cuma bunları burada dağıtıyor musunuz?
1: Her cuma yapılıyor.
0: Herkes burada gelip
1: Selçuklu'ya
0: yapılıyor.

0: Lokmalar yendi. Yiyelim. Hayırlar Allah yapıldı. Allah kabul etsin.
1: Allah kabul etsin.
0: Selçuklu'da yaşam nasıl?
1: Çok güzel. Selçuklu'da bizim mahallemiz güzel. Her yerinden iyi. Zeytinimiz var. İşte köylü millet çalışıyor. Ova gidiyor. Evet. Zeytin var. Salatalık var. Bamiye var.
0: Zeytin de geçim kaynağı değil mi?
1: Geçim kaynağı zeytinden.
2: Selçuklu köyünün geçim kaynaklarından bir tanesi de zeytin. Yıllık ortalama 100 bin ton zeytin çıkıyor ve 550 hane var. Çoğunluğu ise zeytincilikle uğraşıyor.
0: Nasıl bu sene rekolte? Bu sene ne kadar verim alacaksınız?
3: Geçtiğimiz sezon biraz düşüktü rekoltemiz ama bu sezon biraz daha çiçek oranına göre durumumuz iyi gidiyor.
0: Evet.
3: Hava şartlarıyla ilgili oluyor bu işler.
0: Yağmurların yağması iyi oldu mu?
3: Şu an yağmurların yağması çok güzel oldu. Ama şu çiçekte yağmur yağar da güneş açarsa bizim için çok sıkıntılı oluyor. Çiçekleri yakıyor. Rekoltemiz düşüyor.
0: Ama şu anda iyi gidiyor.
3: Şu anda çok iyi gidiyoruz. İnşallah da öyle olacak.
0: Bu sene verim iyi olacak.
3: İnşallah.
0: Var yılı mı deniyor? Hani böyle var yılı yok yılı falan gibi şeyler var.
3: Artık var yılı değişti.
0: Evet.
3: Her yıl oluyor. Ama bazen işte hava şartlarından dolayı rekolte düşüyor.
0: Evet.
3: Rekoltemiz düştüğü zaman bize sıkıntı yapıyor. Ama bu sene iyi gidiyoruz Allah nasip ederse. Hava şartlarıyla bakacağız artık.
0: Bu sene siz ne kadar, kaç bin ton almayı düşünüyorsunuz?
3: İnşallah 100-150 bin ton köy şey genelinde olur yani. Bunun içinde tabii zeytinyağı içinde bunun.
0: Evet.
3: Ayrı olarak ayırmıyoruz yani. Sadece zeytini söylüyoruz biz. Tabii zeytinyağı da 60-70 ton civarı, 60-70 bin ton civarı çıkar köyde.

Selçuklu köyünde bir evin penceresinden dışarıya baktığımızda Selçuklu'nun ne kadar doğal olduğunu görebiliyoruz. Büyük ölçüde doğallığını korumuş tipik bir Ege köyü Selçuklu. Gürültüden uzak, sakin yapısı ve samimi insanlarıyla Selçuklu öne çıkıyor.

Selçuklu köyünün en eski evlerinin bir tanesinin önündeyim şu anda. Bu kapı, işte görmüş olduğunuz bu kapı yaklaşık 100 yıllık bir kapı ve hiç şu ana kadar tadilat görmemiş.

0: Selçuk'ta de tabii ki evlerde köy ekmeği yapılıyor. Teyzemiz de yaptı şu anda. Hı hı. Yine beklettiniz değil mi?
1: Tabii. Böyle. Yumuruyor şimdi bir saat bekle diyoruz. Hı hı. Kabarınca böyle yuvarlıyoruz, yazıyoruz, koyuyoruz.
0: Evet.
1: Ondan sonra biraz da duruyor fırın yanası kadar. Ondan sonra biraz daha kabarıyor. Fırını yakıyoruz, koyuyoruz.
0: Kaç saat yaktınız fırını?
1: Fırını bir saat, yarım saat.
0: Bir saat, yarım saat.
1: Evet.
0: Bir saatte bayağı sıcak. Onu, en son şimdi bunu koyuyorsunuz herhalde.
1: Aha.
0: Tamam, koyalım. Evet, ekmeklerimizi fırına koyduk. Kaç dakika bekleyecek burada?
2: Kaç saat daha oldu?
1: Şimdi bir saat, bir buçuk saatte çıkar.
0: Bir buçuk saatte?
1: Evet.
0: Kaç kişilik ekmek bunlar? Bayağı büyük yapmışız.
1: Vallahi bir ay yetiyor bize, bu dondurucuyu koyuyoruz.
0: Bir ay.
1: Evet.
0: Bir aylık yaptın.
1: Bir aylık yaptın.

0: Selçuklu'da tabii ki köy kahvaltısı yapmadan olmazdı. Olmazsa olmaz arasına girecekti. İşte biz de burada hanımefendiler bizi çağırdılar, sağ olsunlar. Bir çok güzel bir köy kahvaltısı hazırladılar. Peki burada neler, hangileri sizlere yaptınız? Hepsi organik gözüküyor, hepsi çok güzel gözüküyor.
1: Hepsi kendimizin. Evet. Hepsi kendimizin. Bunu dövme yaparız.
0: Zeytini. Dövme.
1: Döveriz böyle.
0: Evet.
1: Bu kendimizin. Salatalık seramızdan.
0: Evet.
1: Bunu ıspanaklı çörek deriz böyle. Ispanaklı çörek bu. Hı hı. Ekmek yapınca mulayka yaparız. O da etlisi. Kavurması, kavurmalı oluyor.
0: Kavurmalısı. Hı. Bu otlusu.
1: Bu otlusu, kavurmalısı. Melemen kendimizin yumurtamız, şeyimiz çok kendimizin.
0: Yumurta gezen tavuklardan. Evet. Biraz önce gördük onları da.
1: Evet.
0: Reçeller.
1: Reçellere de kendimiz yapıyoruz. Kara zeytine de çuvalda basıyoruz.
0: Evet. İşte biz zaten gerçekten şu anda baktığımızda gerçek bir köy kahvaltısı. Organik olarak da köy kahvaltısı görüyoruz. Bu salçamız mı?
1: Salça. Salça çok yaparız.
0: Evet.
1: Satıyoruz kocayız.
0: İyi. Allah bereket versin.
1: İsterseniz koyalım size.
0: Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah bereket versin. Çok satışlarınız olsun inşallah.
1: İnşallah.
0: Bal.
1: Balı, balcımız var Manisa'da, o getiriyor.
0: O getiriyor. Hı hı. Şu anda evet, burada da köy ekmeğimiz hazır. Gerçekten tek elle zor kalkan bir köy ekmeği. Sıcak ve şu anda da görmüş olduğu gibi çok güzel gözüküyor. Çok da güzel kokuyor. O zaman hepimize afiyet olsun diyelim.

camı açtığınızda hemen yakınınıza geliyor buradaki gezen tavuklar. En büyük zevk de bunları burada böyle beslemek, görmüş olduğunuz gibi. Hepsi geldiler ve işte gezen tavuklar geze geze yemeklerini yiyorlardı. Şimdi de burada görmüş olduğunuz gibi bu zevk de bugün bana nasip oldu. Selçuklu'da bu doğa içerisinde gezerken, sakin mahallelerinde gezerken karşımıza Selçuklu'nun Yukarı Camii çıkıyor. Bu cami 1305 yılında yapılmış

Şehre yakın ekibi olarak bu hafta Manisa'nın Selçukli köyünü sizlere tanıtmaya çalıştık. Selçukli'nin tarihini, yaşam koşullarını, geçim kaynaklarını ve sakinliğini ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Kameraman arkadaşım İsa Mustafa Eraslan'la birlikte. Ben Sefer Ayçe. Başka bir şehre yakında görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ekonomi yönetimi yeni teşvik ve vergi politikalarını devreye alıyor. Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre son 3 yılda Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan ve yeniden Türkiye'ye yerleşen kişilerin yurt dışında elde ettiği kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak. Kamuya olan borçların yapılandırılmasında da kapsam genişletiliyor. Hamme alacaklarında azami taksit süresi 72 aya çıkarılırken teminatsız tecil limiti 1 milyon liraya yükseltilecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Tatlı da yersin değil mi annem?
7: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
6: Merak etme, V kartla ödüyorum.
7: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
8: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Müzik severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik DNR mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
10: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
11: Bes Allianz'tır. Bes Allianz.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: Reklam.
12: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye. İhtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: ETS ile gel.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
15: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
16: Opet doldur.

0: A Haber Radyo. A Haber Radyo canlı yayın.
1: Dışı bir matematiğin peşinden gidiyorlar. Bunun yanı sıra şimdi daha ileri teknolojiler kullanılarak işte doğrudan devletlerin birer terör örgütü gibi davrandığı, devletlerin suikast gerçekleştirdiği ve bu yolla siyasi denklemleri değiştirmeye çalıştığı, İsrail örneğinde olduğu gibi bir bakıma kural tanımazlığın bir enstrümanı olarak teknoloji kullanılıyor. Yani insanın ürettiği değerlere ve insana karşı teknolojinin kullanımı gibi bir dayatmayla biz karşı karşıyayız. Aslında Türkiye'nin yapmaya çalıştığı şey ve bununla ilgili verdiği güçlü mesaj, insanın ürettiği bu değerin yine insan için, insanlık ittifakı için kullanılmasıdır. Dolayısıyla insana karşı yapay zekanın kullanılması, insanlık değerlerine karşı teknolojik ürünlerin kullanılmasına karşı Türkiye'nin savunma sanayi yaklaşımı, insani değerlerimizi korumak, insan haysiyetini korumak, insanın temel haklarını korumak ve insanlara yapılan haksızlıklara karşı durmak çerçevesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla karşımızdaki bu kötücül teknolojilerin sadece bir teknolojiden ibaret olmadığını, aslında insanlık dışı ve insanlık karşıtı bir yapısı olduğunu nasıl görmemiz gerekiyorsa, Türkiye'nin burada ortaya koyduğu tutumun da sadece bir teknolojik ilerleme olmadığını, bu insanlık dışı dayatmalara karşı insani değerleri korumak ve insanlık ittifakının parçası olarak var olmak şeklinde olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın siyasi çerçevede ortaya koyduğu bir uluslararası ilişkiler iradesi şudur. Etrafımızda mesela çok uzun yıllar boyunca bir adet vardır. Komşularını güçsüzleştir, komşularını istikrarsızlaştır ve kendi güvenliğini garanti altına al. Cumhurbaşkanımızın bizim kardeşlik siyaseti dediğimiz yaklaşımında ise komşularını güçsüzleştirme değil, komşularımız da güçlü olsun, komşularımız da istikrarlı olsun, komşularımız da refah içerisinde olsun. Böylece Türkiye'nin refahını, güvenliğini garanti altına alalım. Dolayısıyla ortak refahı paylaşalım, ortak güvenliği paylaşalım. Yani bir bakıma bugün insanlık ittifakının en güçlü sesidir Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu güçlü ses aynı zamanda bu savunma sanayi alanında insani değerlerin korunması şeklinde bir sonuç da doğuruyor. Bugün nereye giderseniz gidin, Türkiye'nin etkisinde bu vardır. Mesela Türkiye hiçbir yere sömürmek için gitmemiş. Türkiye hiçbir yerde kaynakları yağmalamak için gitmemiş. Türkiye var olduğu hiçbir yerde oranın yerli halkına karşı bir tutum ortaya koyulmamış. Onun için Türkiye gerçekten beklenen bir ülkedir. Bu iktidara geldiğimiz günden beri, Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminden beri Afrika'dan Asya'ya, Asya'dan Latin Amerika'ya kadar ortaya koyulan yaklaşım buydu. Şimdi bu yaklaşım aynı zamanda işte bu savunma sanayi ürünlerimizle, Türkiye'nin diğer kapasitelerle birlikte de değerlendiriliyor. Dolayısıyla bu sahada gördüğümüz ürünler sadece teknolojik ürün olmanın ötesinde bir siyasi tutumun, bir siyasi yaklaşımın, bir siyasi perspektifin ve insanlığa verilen bir siyasi mesajın da ürünleri. Biz buna Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği haliyle Türkiye'nin özgüven devriminin neticeleri diyoruz.
2: Efendim tam bu noktada aslında şunu merak ediyoruz. Daha önce muhalefet partilerinin savunma sanayi yatırımlarına bir eleştirisi vardı. Önceki gün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel buraya geldi. Alanı ziyaret etti ve olumlu mesajlar verdi. Beğendiğini de söyledi. Bu anlamda tutum değişikliğini nasıl yorumlarsınız? Bu bakış açısını nasıl yorumlarsınız ve bu ifadeleri?
1: Bütün siyasi parti liderlerinin ve yöneticilerinin burayı tabii ziyaret etmesini biz çok arzu ederdik. Çünkü bunlar Türkiye'nin milli kazanımlarıdır. Ama geçmişte milli teknoloji hamlesinin öncülerine yapılan engellemelerin bugün de siyasi polemik adı altında devam ettirildiğini görüyoruz. Birincisi şunu söyleyeyim, buraya gelip de bu kazanımları takdir eden herkesin bu takdiri ortaya koyması tabii ki değerlidir. Ama onun öncesinde bir şey var tabii, o da şudur. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminden itibaren biz bu adımları atmaya çalıştığımızda Cumhurbaşkanımızın başbakan olarak hükümetlerimizin, partimizin önüne koyulan mesajların bir altyazısı vardı. O altyazı da şuydu. Bu işlere girmeyin, bu işleri size yaptırmazlar. Birincisi buydu. Ama bu nasıl bir daha masum ve daha estetize edilmiş bir görüntü altında geliyordu? O da şu şekilde oluyordu. Ya başkalarında hazır varken yıllarca bunu yapmak için niye uğraşalım? ya da başkalarında daha iyisi varken biz onlara yetişmek için niye vakit kaybedelim gibisinden estetize edilmiş bir şekilde geliyor ama arka planında Türkiye'nin bu yeteneklere ulaşmaması, bu kazanımları elde etmemesi gibisinden bir yaklaşımla bir dayatma vardı. Bütün bunların içerisinde biz şunu görüyorduk tabii. Ta Cumhuriyet tarihinin çok partili hayata geçtiğimiz zamanlardan itibaren yapılan birçok aslında darbe, muhtıra, engelleme girişiminin bu tip boyutları da var. Yani Türkiye'yi bu alanlarda geri bırakmak, bir takım dış yardımlarla Türkiye'yi bu yeteneklerden uzaklaştırmak gibisinden ki birçok öncü isim de bu şekilde engellenmiş, bir takım dayatmalarla hayatları zora sokulmuş, başka şekillerde siyasi olarak bertaraf edilmiş ya daha doğrusu yaptıkları çalışmalara dönük haksız, hukuksuz, gayrimeşru bir takım tutumlar geliştirilmiş. Bütün bu çerçeve içerisinde bugüne göre o günler tabii daha zordu. Cumhurbaşkanımızın koyduğu iradenin koyulduğu zamanlar geçmişte Türkiye'nin darbelerle karşılaştığı, muhtıralarla engellendiği zamanlardı. Hatta Cumhurbaşkanımız Başbakan olarak bu boyutları Türkiye'ye kazandırmaya dönük ilk adımların atılmasına öncülük ettiği zaman bir altyazı olarak bu Ankara kulislerinde dolaştırılırdı. Yani bunun neticesi geçmişte darbe olmuştu, bunun neticesi geçmişte siyasi olarak çok ağır şekilde hükümetlere ödetilmiştir diye. Ama istikrarlı bir şekilde, tavizsiz bir şekilde Cumhurbaşkanımızın bu siyasi iradeyi koyması, tabii bu teknolojiyi üretecek bütün mühendislere, firmalara, bütün çalışanlara, işçilere müthiş bir özgüven kazandırdı. Dolayısıyla bu mücadele aslında Türkiye'nin içinde bir mücadele değildir. Türkiye'nin içinde gözüken bu mücadele küresel bir mücadelenin parçasıdır. Şimdiden geriye baktığınızda çok daha iyi okuyabilirsiniz ki darbeler ve muhtıralar aslında Türkiye'nin içindeki bir takım odaklar tarafından yapılırken bu bir küresel vesayetin neticesi olarak yapılıyordu. Yani içerideki vesayet, yerli vesayet küresel vesayetin bir parçasıydı. O yüzden 12 Eylül darbesinden sonra söylenen bir şey vardır biliyorsunuz. Bu darbe olduğu zaman küresel vesayet odakları bizim çocuklar diyor darbeyi yapanlara. Bu tabii bu mücadelenin verildiği alanlardan bir tanesi de en önemli alanlardan bir tanesi de savunma sanayi konusundaki yeteneklerdi. Özellikle Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konumu düşünürseniz Akdeniz, Karadeniz, Asya, Avrupa tam merkezde, Orta Doğu, Mezopotamya bütün bu şu anda kriz alanları olan yerlerin merkezinde olduğunu düşünürseniz bunun çok uzun vadeli bir plan olduğunu görürsünüz. O sebeple bunu şu şekilde de okumak lazım. Bugün sahada gördüğünüz bu kazanımların bu şekilde ortaya çıkmasını Cumhurbaşkanımızın mücadelesinde yerli vesayetin Türkiye gündeminden kaldırılmasından sonra küresel vesayetle perdesiz bir şekilde hesaplaşmanın neticesi olarak da bu önümüze gelmiştir. Yani bunu siz sadece şey olarak düşünmeyin. Partimize açılan parti kapatma davasından 27 Nisan'da verilen o muhtıra teşebbüsüne ve bilinen ve bilinmeyen bir sürü siyasi sabotaja kadar bu yerli vesayetin engelleme çabaları aslında küresel vesayetin ajandasının bir parçasıydı. Dolayısıyla siz hükümet ayakta kalamasaydı, bu istikrar ortamı oluşamasaydı o zaman bütün bunlar olmayacaktı. Geçmişte bu şekilde yapmışlardı çünkü. Onun için bu aslında Türkiye'nin siyasi tarihinin, Türkiye'deki demokrasi mücadelesinin, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu siyasi mücadele hikayesinin bir başka açıdan okunmasıdır ve somut neticesidir. Bu Türkiye'nin yerli vesayeti ve küresel vesayeti nasıl mağlup ettiğinin, Türkiye üzerindeki karanlığını nasıl kaldırdığının ve bu tasallutu nasıl yok ettiğinin bir örneğidir bu sahada gördüğünüz kazanımlar. Bir diğer nokta şudur tabii. Şimdi bambaşka bir tabloyla karşıyayız. Teknoloji, yapay zeka kurallı düzeni, kurala dayalı dünya düzenini yok etmek üzere kullanılıyor. Sık sık atıf yapıyorum bazı programlarda Gramsci'nin söylediği eski dünya ölüyor, yeni dünya doğamıyor. Şimdi canavarlar zamanı sözü en çok bugün için geçerli. Şimdi insanlığa ait bütün değerlerin yapay zekanın, ileri teknoloji ürünlerinin, savunma sanayi

0: Ay ürünlerinin unsurlarıyla yok edilmeye çalıştığı bir dönemde Türkiye başka bir yaklaşım koyuyor. Bu karanlık dayatmaya karşı Türkiye insanlık ittifakı adına teknoloji, insanlık ittifakı ve insanlık değerlerinin korunması adına savunma sanayi ürünleri ve insanlık adına bir güvenlik perspektifi, insani değerleri ortaya koymak adına bir güvenlik perspektifi diyor. Bu Türkiye'nin hem milli güvenlik perspektifinin altının çizilmesi bakımından önemli, bir de Türkiye burada birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Yani hepimiz güvende değilsek hiç kimse güvende değildir anlayışıyla hareket ediyor. Dolayısıyla bu da şunu getiriyor. Biz Suriye'nin güvende olmasını istiyoruz. İran'ın güvende olmasını, Irak'ın güvende olmasını istiyoruz. Ege'de, Karadeniz'de, Akdeniz'de topyekun bir güvenlik istiyoruz. Başkalarının güvenlik ortamından uzak olmasından kendi güvenliğimizi devşirme gibi bir anlayışın peşinde değiliz. Böl, parçala, yönet gibisinden eski vesayet mottosunun bugün başka şekillerde tezahür ettiğini görüyoruz. Bir de tabii Gazze'deki soykırım şebekesinin artık sadece Gazze'deki soykırımı yapan şebekenin, Gazze'de bu soykırımı gerçekleştiren şebekenin, Netanyahu hükümetinin bir soykırım şebekesi olarak ortaya koyduğu eylemlerin Gazze ile sınırlı kalmayacağını söylemiştik. Lübnan'dan Suriye'ye, Suriye'den diğer bütün alanlara, şimdi İran'a, bütün bu şeyin içerisinde, coğrafyanın içerisinde aslında bu karanlık senaryoların somutlaşmış, devletleşmiş, hükümetleşmiş halinin Netanyahu ekibinin soykırım şebekesi vasıtasıyla hayata geçirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bütün bu siyasi faaliyete, bu karanlık siyasi faaliyete karşı en güçlü ses Cumhurbaşkanımızdır. En güçlü duruşu gerçekleştiren ülke Türkiye'dir. Ve bugün sahada sergilenen bu teknoloji ürünleri dünyada savunma bakanlıklarının isminin savaş bakanlığına çevrilmesi ya da fiilen o hale getirilmesi şeklindeki bir trende karşı hayır. Yine savunma, insanlık değerlerini savunma, herhangi bir şekilde kurala dayalı düzenin ihlal edilmesine karşı yine kurala dayalı düzenin savunulması şeklindedir.
1: İsrail ve Yunanistan oldukça ilgili ve 203 Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade etmişti yeni ürün tanıtıldı diye. Özellikle yeni tanıtılan ürünlerle alakalı çokça haber görüldü. Bu konuda neler düşünüyorsunuz, neler söylersiniz? İsrail ve Yunanistan çok ilgilendi sahayla.
0: Şu tabii önemli. İki ayrı dosya olarak bunu ele alalım. Tabii İsrail bugün ileri teknoloji ürünlerini, bütün bu teknoloji ürünlerini katliam için kullanıyor. Yani yapay zeka dahil olmak üzere. Gazze'de çocukları öldürürken bu teknolojiyi kullanıyor. Gözetleme sistemlerini bunun için kullanıyor ve dünyanın her tarafına satıyor. Bunun ötesinde şimdi dinleme sistemleri, takip sistemleri bunu işte İran'da olduğu gibi siyasi liderlere suikast için kullanıyor. Yani bir bakıma devlet adı altındaki bir yapının doğrudan bir örgüt gibi çalıştığını görüyor. Netanyahu hükümeti bir terör örgütü gibi hareket ediyor. Dolayısıyla bütün bu tablo içerisinde üstünlüğünü herhangi bir insanlık meşruiyetine dayandıramıyor. Herhangi bir kurala dayandıramıyor. Herhangi bir ilkeye dayandıramıyor. Çünkü böyle bir üstünlüğü yok. Herhangi bir moral üstünlüğü yok. Tamamen bir karanlığı temsil ediyor. Yaptığı şey sadece daha çok silah kullanmak, daha çok mühimmat kullanmak ve daha çok teknoloji, ileri teknolojiyle insan öldürmeye dayanıyor. Onun için herhangi bir yerde insanlık adına bir teknolojik ürün, insanlık ittifakı adına bir teknolojik ilerleme olduğu zaman bu onlar açısından tehdit oluşturuyor. Çünkü kendisine insanlığı tehdit gören bir yapı. Yunanistan'ın tutumu ise bambaşka bir tutum. Tabii Yunanistan'ın bu kadar İsrail'le iç içe olması aslında Yunanistan siyasetinde de büyük kırılmalar yaratıyor. Biz onlara her zaman şunu söylüyoruz. Yani Güney Kıbrıs Rum kesimine İsrail'in getirilmesi ya da İsrail'le bu kadar içli dışlı olması, Yunan Başbakanı'nın bir soykırım şebekesiyle dostluk ifade etmesi Yunanistan için doğru yaklaşımlar değil. Günün sonunda Türkiye ile halledecekleri meseleleri diplomatik yolla halledebilirler. Ama bugün insanlığın başındaki en büyük bela Siyonizm'dir. Siyonizmin bu katliam siyasetidir. Dolayısıyla Rum kesiminin ya da Yunanistan'daki yönetimin Siyonizmle bu kadar yan yana durması aslında kendi geleceklerine verdikleri bir zarardır. Doğru olan şey bugün insanlık ittifakının safında durmak, tarihin doğru safında durmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakı adına yükselttiği sesin somut neticeleri de işte buradaki burada vardır. Bu sadece soyut bir ses değildir.

0: bunun adına kullanılacak teknolojiler, bunun adına ortaya koyulan dış politika perspektifi, bunun adına ortaya koyulan birliktelikler, ortaklıklar, işbirliği yapma modelleri, tüm bunlar aslında insanlığın geleceğini kurtaracak şeyler. Bu karanlığa direnmeliyiz, bu katliam şebekesine direnmeliyiz ve ne olursa olsun medeniyetin değerlerini, insanlığın değerlerini ayakta tutmalıyız.
1: Efendim, Afyon Belediye Başkanı'nın partinize geçme ihtimali, bu konu var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel duruma tepkili ve hatta konuyu haber yapan gazetecilere de tepkisi oldu. Adalet Bakanı'na da bir tepkisi söz konusu. Bu konuyla ilgili değerlendirmeniz ne olur?
0: Arkadaşlar, partimize geçecek belediye başkanlarını zaten şeyde görüyorsunuz. İl başkanları toplantımızda, grup toplantılarımızda görüyorsunuz. Dolayısıyla o toplantılar zaten hepiniz takip ediyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz. Bunun ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın şöyle bir tablosu var. Kendi partisindeki yönetim problemlerini birincisi sürekli olarak AK Parti üzerinden değerlendirmeye çalışıyor. Yani kendi partisini yönetememek diye bir durumu var. Kendi partisinin yönetimini konsolide edememe diye bir durumu var. Ve bunu sürekli olarak AK Parti üzerinden izah etmeye çalışıyor ki bu son derece aslında bir siyasi yetersizlik doğuruyor. Bütün bu şey içerisinde baktığınızda, çerçeve içerisinde baktığınızda gördüğünüz şey şudur. Bir, bizzat Cumhuriyet Halk Partilerin Cumhuriyet Halk Partililerle sorunu vardır. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi yönetilememektedir. Bir konsolidasyon oluşmamıştır. Bütün bunların AK Parti ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç tartışmalarıdır. Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç tartışmalarına vaziyet edemediği için bunu AK Parti üzerinden izah etmeye çalışıyor. Birincisi bu. İkincisi, biz daha önce söyledik. Sayın Özgür Özel kitapçıları tehdit etti. Daha sonra kahve içilen yerleri tehdit etti, kahve satılan yerler. Şimdi doğrudan gazetecilere, gazeteci arkadaşlarımıza çirkin ifadeler kullanıyor. Yayın organlarını tehdit ediyor ve bütün bu tehditleri yaparken de kendisi Türkiye'ye demokrasi getireceğinden bahsediyor. Aslında bu da tabii bir şey, bir durum, bir yaralı bilinç durumu. Bu yaralı bilinç içerisinde herkesi tehdit eden birisinin tabii demokrasiden bahsetmesi sadece trajik bir tablo ortaya çıkarıyor. Ama muhalefetteyken devlet organlarını tehdit eden, yargı organlarını tehdit etti, askeri organları tehdit etti, devlet içerisinde görev yapan bürokratları tehdit etti, gazetecileri, yayın kuruluşlarını tehdit etti, hatta yakın zamanda hatırlıyorsunuz kitap satılan yerleri, kahve içilen yerleri ayrıştırmaya çalıştı. Dolayısıyla Türkiye'deki problem şudur. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi açısından Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi rayından çıkaran, Cumhuriyet Halk Partisi'ne genetik müdahalede bulunan bir yaklaşım söz konusudur. Ha, bizim açımızdan şudur. Normalde bizim aslında rakibimizin bu kadar zayıf olmasına sevinmemiz lazım. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren vatandaşlarımız için, onlara saygı duyduğumuz için, bu tabloyu onların hak etmediğini düşündüğümüz için bu durumu, son derece Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki bu durumu yadırgıyoruz. İkincisi de tabii siyaset bir bütün, siyasetin güvenliği bir bütün, demokrasi bir bütün. Demokrasimiz açısından muhalefet partisinin bu şekle düşmesinin tabii ki biz bir eksiklik yarattığını düşünüyoruz. Türkiye'nin her zaman sağlıklı bir muhalefete ihtiyacı vardır ve sağlıklı bir muhalefet demokrasiyi güçlendirir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerindeki en büyük yük şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi yönetimidir. Bu da onların sorunudur.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Yeni Saat'e AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in Saha 2026'da gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarla başladık. Bir sıcak gelişme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O görüşmede hem ikili ilişkiler hem de son haftalarda bölgede yaşanan gelişmeler var. Merve İzci Özmen görüşmenin ayrıntılarını anlatıyor.
3: Evet, görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler ve bunun yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı. Peki detayları nelerdi? Hemen sizlerle paylaşalım. Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ticaret, enerji ve güvenlik alanları başta olmak üzere birçok konuda işbirliği geliştirmeye önem verdiğini ifade etti. Bununla birlikte Erdoğan, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki... Yaşanan zararlardan dolayı da geçmiş olsun dileklerini de yine Başkan Erdoğan iletti. Bunun yanı sıra Erdoğan, Türkiye'nin ilgili ülkelerle temas halinde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki diplomatik çözümü tesis etmek üzere gayret gösterdiğini de bildirdi. Bununla birlikte bölgemizin güvenlik ihtiyacının karşılanması için daha fazla diyalog ve işbirliği içinde olacaklarını da ifade etti. Görüşmenin detayları bu şekildeydi. Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte bir görüşme yapmıştı. Ki bu görüşmede de aslında yine birlik beraberliği temsil eden sözcükler kullandı diyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
2: Saha 2026'da bugün halk günüydü. Oranın ayrıntılarına bakacağız. Birazdan sahaya gideceğiz ama önce dünyadan önemli gelişmelere bakalım. İran dini lideri Müşteba Hamane'nin sağlık durumuna ilişkin çok sık tartışmalar yapılıyor. Savaşın ikinci haftasından bu yana. Müşteba Hamane'nin ofisinin protokol sorumlusu Mazaher Hüseyini'den bir açıklama var. Hamane'nin sağlık durumuna ilişkin. Hüseyini, Hamane'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve güvenlik nedeniyle kamuoyu karşısına çıkmadığını söyledi.
4: Bombardıman sırasında ofisteydik. Yaklaşık 30 metre ilerimizde General Şirazi ve arkadaşlarının bulunduğu yer vuruldu. Yaklaşık 70-80 metre yakınımızdaysa Ali Hamane'nin bulunduğu alan hedef alındı. Füze ve hava saldırıları sırasında içeride birkaç kişiydik. Ali Hamane, Müçteba Hamane'nin genellikle ders verdiği bir yerde bulunuyordu. Ancak o gün orada değillerdi. Orayı tamamen yerle bir ettiler. Düzenli şekilde onun bulunduğu yeri vuruyorlardı. Belinde ve bacağında hafif yaralanmalar oluştu. Ancak kısa sürede toparlandı. Şu anda sağlık durumu iyi ve tamamen iyileşmek üzere. Kendisiyle ilgili ortaya atılan alnından yaralandığı yönündeki iddiaların tamamı asılsızdır. Yalnızca kulağının arka kısmında küçük bir yara oluştu. Bunun dışında anlatıldığı gibi ciddi bir yaralanma söz konusu değil. Düşman çeşitli söylentiler ve bahanelerle onun görüntüsünü ya da sesini elde ederek farklı amaçlar peşinde koşuyor. Bu nedenle şu an için acele edilmiyor. Zamanı geldiğinde kendisi doğrudan halkla konuşacaktır. Sağlığı, dirayeti ve halkı liderlik etme gücü tamamen yerindedir.
2: Washington Tahran hattında gerilim devam ederken İran'ın kritik Hark adasından büyük bir petrol sızıntısı olduğuna dair uydu görüntüleri paylaşıldı. O görüntüleri getirelim şimdi ekrana. İran'ın petrol can damarı olarak anlattığımız Hark adasında bir sızıntı olduğu ortaya çıktı. Uydu görüntüleri İran petrol ihracatının yaklaşık %90'ını karşılayan Hark adasından bir sızıntının olduğunu tespit etti. Uzmanlarsa görüntülerin petrolle bir benzerlik gösterdiğini söylüyorlar. Sızıntının yaklaşık 45 kilometre karelik bir alanı kapladığı tahmin ediliyor. Ayrıca petrol sızıntısının Amerika-İsrail-İran savaşının başından bu yana ortaya çıkan en büyük leke olduğu da söylendi. İran ve Amerika henüz masaya oturmadı ancak her iki ülkeden de karşılıklı açıklamalar var. Son olarak Amerikan Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'ndaki Özgürlük Projesi operasyonunu rafa kaldırdığını açıklamıştı. Ancak yeniden başlatabiliriz mesajını verdi. Peki İran'da neler konuşuluyor? Önümüzdeki hafta sonu bir müzakere olabilir iddiası da vardı. Soralım ayrıntıları Tahran'dan yeni açıklamalar var mı? Ekber Karabağ notlarıyla karşımızda Ekber.
5: Evet, teşekkür ederim. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a sunduğu teklifle ilgili Tahran yönetiminin buna cevap verilmesi bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump ve aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bu hafta sonuna kadar İran'ın yanıt vermesini öngördüklerini, beklediklerini ifade etti. İran'dan gelen açıklamada ise İran Dışişleri Bakanlığı ABD'nin sunduğu teklifle ilgili değerlendirmelerin devam ettiğini, cevabın hazırlanması durumunda arabulucu konumunda olan Pakistan üzerinden karşı tarafa iletileceği ifade edildi. Hala İran'ın cevabı hazır değil. İran'dan gelen açıklamalar bu yönde. Diğer taraftan ateşkesin başlamasından bu tarafa 2 gün peş

0: geçe Perşembe günü ve Cuma günü bölgede Hürmüz Boğazı'nda şiddetli çatışmalar yaşandı. Ancak buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri ateşkesin bozulmadığını ve devam ettiğini duyurdu. Özellikle dün bu bölgede iki İran petrol tankeri İran sularına hareket ederken ABD savaş uçakları tarafından vuruldu ve İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki temel amacının İran'ın petrol sektörüne zarar vermek ve İran'ın kuyularını çalışmaz hale getirmek olduğunu ifade edebiliriz. Az önce bir haberimizi Merve izledik. Bir Hark Adası'nın etrafında petrol lekelerinin olduğuyla ilgili bazı iddialarda İran'ın depoları dolduktan sonra işte bu petrolü denize boşalttığı yönündeydi. Ancak İran kesin bir dille bu meseleyi reddetti. İlgili ilin deki bir milletvekilinden gelen açıklamaya göre söz konusu bölgede özellikle Avrupa'ya ait gemilerin işte yaptığı çalışmalar sonucu, yağ değiştirme ve diğer işlemler sonucu böyle bir lekenin o bölgede oluştuğu ifade edildi. Diğer taraftan haberimizde az önce ülke liderinin sağlık durumuyla ilgili üst düzey bir yetkilinin de açıklamasını gördük ki bugüne kadar yapılmış en isabetli açıklama olduğunu ifade edebiliriz ki ülke liderinin sağlıklı olduğunu ve bazı sebeplerden dolayı kamuoyunun karşısına çıkmadığını ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Mesut Pezeşkian da ülke lideriyle takribi olarak 2,5 saat süresince görüştüğünü ifade etmişti diyor ve sözü sana bırakıyorum.
1: Çok teşekkürler. Ekber Karaba anlattı ayrıntıları. Şimdi savaşta ne olduğuna şöyle bir bakalım. Yani bir müzakere süreci dendi ama nereye gidecek bu süreç henüz belli değil. Bir ateşkes var. Buna zaman zaman saldırılar olduğu için sözde ateşkes diyoruz ama sahada silahlar tam olarak susmuş değil. Zaman zaman çatışmalar da yaşanıyor. Taraflar masaya dair de bir mesaj veriyor ama şartlar ağır. Her iki tarafta birbiri için aynı şeyi söylüyor. Peki bu süreç, bu kriz nereye evrilecek? Taraflar orta yolu bulabilecekler mi? Hürmüz Boğazı tam anlamıyla yeniden nasıl açılır? A Haber muhabirlerinin derlediği haberimiz gelecek şimdi ekrana.
2: Anlaşma yapmak istiyorlar.
3: Nükleer tesislerin sökülmesi,
2: işleri bitti.
3: Uranyumun teslimi,
2: anlaşma yapmazlarsa olacakların farkındalar.
3: Ve anlık denetim mekanizması. Amerika Birleşik Devletleri İran'la savaşı bitirebilecek 14 maddelik teklifini sundu. Peki savaş gerçekten bitiyor mu? ABD hızlı zafer umuduyla girdi, İran savaşından beklediğini alamadı. Trump kazandık dese de işler kontrolden çıkmış gibi görünüyor. Yani Washington bir kaçış planı içerisinde olabilir. Ancak diplomasi savaştan daha da karmaşık.
4: ABD Başkanı Donald Trump, jeopolitik denklemler ve iç politikadaki baskılar arasında sıkışmış durumda. İran'ın geri adım atmaması ve enerji koridorlar üzerindeki baskısını arttırması tüm dünyayı etkiledi. Savaş nedeniyle yaşanan olumsuzlukların faturası ABD Başkanı Donald Trump'a kesiliyor. Bu da ABD'nin askeri operasyonlardan beklediği sonucu almasını engelliyor. Yani süreç uzadıkça hem savaş karşıtı siyasetçilerin hem de Amerikan kamuoyunun Trump yönetimine yönelik eleştirileri keskinleşiyor.
3: ABD Başkanı Trump'ın karşı karşıya kaldığı uluslararası baskıyı Özgürlük Projesi isimli operasyonda net şekilde hissettik. Hürmüz'de mahsur kalan gemileri çıkarmayı amaçlayan Trump bu planından 36 saat içerisinde vazgeçti. Çünkü savaşın olumsuz etkilerinin vurduğu Körfez müttefikleri Trump'a kapılarını açmadı. Özellikle Suudi Arabistan, ABD askeri uçaklarını hava sahasını ve üslerini kapattı. Diğer Körfez ülkeleri de aynı yoldan yürüdü. Tam bu noktada ABD Başkanı Trump 14 maddelik bir teklifte İran'ın kapısını çaldı. Taslak metne göre İran uranyum zenginleştirmeyi sonlandıracak. Zenginleştirilmiş uranyumsa ABD'ye teslim edilecek. Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesisler sökülüp yer altındaki çalışmalar da yasaklanacak. Karşılık olarak ABD, İran'ın dondurulmuş milyarlarca dolarını serbest bırakacak. Yaptırımları da kademeli olarak kaldıracak. Anlaşma halinde ise Hürmüz Boğazı'nın açılması bekleniyor. Ancak ABD güvenlik geçiş için Tahran'dan garanti talep ediyor.
5: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki mesaj alışverişi devam etse de İran

0: tarafı teklife net bir yanıt vermiş değil. İran tarafı özellikle Amerika Birleşik Devletleri basınında çıkan tek sayfalık uzlaşma konusunu reddediyor. Dahası haberi hayal ürünü olarak nitelendiriyor. Müzakerelere başkanlık eden İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD medyasını sahte haber üretmekle suçladı. Yani İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin aksine uzlaşı yok, teklifi değerlendiriyoruz diyor.
1: Gelişmeler Avrupa'da da yakından takip ediliyor. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması akaryakıt fiyatlarını tırmandırdı. Bu nedenle Körfez petrol ihraç etmedi. Sorunun kaynağı belli ancak çözüm sağlanamadı.
2: İran'daki savaş nedeniyle Brent petrol fiyatı yaşanan olumsuz gelişmelerle sık sık bir yükseldi bir düştü. Öyle ki 126 dolarlık tarihi bir zirveyi bile gördü. Benzin fiyatlarındaki artış Avrupalı vatandaşları doğrudan etkilerken en fazla etkilenen sektörlerden biri de havacılık sektörü oldu. Havayolları hem bilet fiyatlarını hem de bagaj fiyatlarını arttırdı. Buna rağmen çözüm bulamayan şirketler binlerce uçuşu iptal etmek zorunda kaldı. Uçuşların yaklaşık %10'u risk altında. Eğer Hürmüz Boğazı'ndaki kriz kısa zamanda çözülmezse Haziran ayında dünya genelinde 85 bin uçuşun iptal edilme riski bulunuyor.
3: Piyasanın eski dengeye dönmesi 8 ay sürebilir. Bu nedenle bu tür durumların bir süre daha devam etmesi muhtemel.
1: Hürmüz Boğazı'nın açılmasında ise arabulucuların rolü büyük.
3: Acil ve kapsamlı bir ateşkesin sağlanması ve çatışmanın daha fazla yayılmasının önlenmesi zorunludur. Çinli dostlarımız savaş sonrası İran'ın savaş öncesi İran'dan farklı olduğuna, uluslararası konumunun yükseldiğine ve yeteneklerini ve gücünü gösterdiğine inanıyorlar.
1: Kilit rolün ise Çin'de olduğu tahmin ediliyor. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump 14-15 Mayıs'ta Pekin'e ziyaret düzenleyerek Çin lideri Xi Jinping'le bir araya gelecek.
4: İran Dışişleri Bakanı Erak Çin'in Pekin'e yaptığı ziyarette masadaki en kritik başlık Çin'in sunduğu 4 maddelik çözüm önerisiydi. Aslında Pekin'in çözümü çok net. Barış, huzur, refah ve güvenli bir yuva inşa etmek. Ve Orta Doğu'daki bu formül için İran Dışişleri Bakanlığı Çin'in tarihin her zaman doğru tarafında yer aldığını ve Tahran'ın en güvenilir dostu olduğunu söyledi. Amerikan tarafı bugüne kadar birçok kez Hürmüz tarafında krizin çözülmesi için Pekin'den İran'a baskı yapmasını istemişti. Ancak Pekin tarafı daha çok diplomatik kanalları kullandı. Gözler şimdi Trump'ın Xi Jinping'le yapacağı görüşmeye çevrilmiş durumda. Ve masadaki görüşmede eğer bir anlaşma çıkarsa hem Çin'in küresel arabulucu rolü perçinlenebilir hem de tarihi bir diplomatik zafere imza atılabilir.
1: Sonuç olarak ABD'nin sunduğu 14 maddelik plan Tahran tarafından ilk etapta kabul edilecek gibi görünmüyor. Ancak barışa giden yolda umut vaat ettiği de göz ardı edilemez.

0: Uşak Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım itirafçı oldu. Belediyenin lüks araçlarını eşi ve çocuklarına tahsis ettiğini kabul etti Özkan Yalım. Özgür Özel'le para ilişkisi olduğunu söyledi. Özgür Özel'e hediye saat ve çanta gönderdiğini, kurultay sürecinde de para yardımı yaptığını açıkladı. Özel'in makam aracının VIP dönüşümü için ödenen 170 bin euro da belediye tarafından fatura edildi denildi.
1: Özkan Yalım itirafçı oldu, rüşvet ve yolsuzlukları tek tek anlattı, Özgür Özel'le arasındaki para ilişkilerine dikkati çekti.
2: Özkan Yalım'ın bizlerin beklentilerini karşılayacağını biliyorum, inanıyorum.
1: Uşak Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski başkan Özkan Yalım, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla itiraflarda bulundu. Çocuklarına belediye araçlarını tahsis ettiğini itiraf eden Özkan Yalım, belediyenin lüks araçlarını eşiyle küçük oğluna tahsis ettiğini, belediyeden özel şoför de atadığını vurguladı. Özkan Yalım, Özgür Özel'le arasındaki parasal ilişkileri de anlattı. Özel'in makam aracının VIP dönüşüm bedelini de belediyeye fatura ettiklerini söyledi.
3: Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen aracın VIP dönüşüm bedeli Uşak Belediyesi tarafından ödendi. Özel'e tahsisli aracın dönüşümü için 170 bin euro artı KDV ödemesi yapıldı. Aracın faturası Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Şirketi üzerinden tek fatura halinde ödendi. Bu işlemden dolayı pişmanım. Kamu zararını gidermek istiyorum.
1: Yalım, Özgür Özel'in babasına Uşak'tan bir araç aldıklarını, otomobil bedelinin 180 bin lirasını kendi şahsi hesabından ödediğini söyledi. CHP'nin şaibeli 38. kurultayı öncesi de para trafiği yaşandı. Özkan Yalım, kurultay öncesi Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin TL nakit para verdiğini söyledi. 200 bin TL'yi Manisa'daki evin bahçe duvarına poşet içinde bıraktığını, 1 milyon TL'yi ise Denizli'de Demirkan isimli şahsa çanta içinde teslim ettiğini anlattı. Özkan Yalım, otelinde CHP milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarının zaman zaman ücretsiz konakladığını, bu nedenle otel kaydı açılmadığını, emniyete de bildirim yapılmadığını söyledi. Uşak Spor üzerinden yapılan yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili de itiraflarda bulundu. Yalım, futbolcuların belediyede işçi, futbolcu eşlerinin de belediyede kadrolu personel olarak gösterildiğini anlattı.
3: Uşak Spor'a bağış adı altında gelen nakit paraların bir kısmını daha önce kendi cebimden yaptığım ödemelere karşılık aldım. Parayı Yalım Gardı'ndaki çalışanlara maaş ödemek için kullanmış olabilirim. Şirketimde maddi sıkıntı yaşandığı bir dönemde Uşak Spor'a bağış olarak gelen paralardan alacağımı mahsup olacak şekilde alarak sigorta borçlarını ödedim.
1: Yalım, gönül ilişkisi yaşadığı Ebru Yurtulu'a aldığı daireye belediye iştiraki Dokur evinden 4 halı gönderttiğini, oluşan zararı karşılamaya hazır olduğunu ifade etti. Özkan Yalım, eğlence merkezlerine kesilen cezalar sonrası işletme sahiplerinin Uşak Spor'a bağış yapmak istediklerini de öne sürdü. Ali Rıza Demir tarafından işgaliye için belediyeye verilen 1,5 milyon TL tutarındaki çeki de kendisinin bozdurduğunu söyledi. Özkan Yalım, parasını ödemek suretiyle tutarı kendi şahsi işlerinde kullanmış olabileceğini ifade etti.
0: Akıllı telefon maliyetleri talebi de artırdı. Ticaret Bakanlığı akıllı telefonlarda uygulanan taksi sınırı içinde yeni bir düzenleme yapıyor. Düzenlemeyle 20 bin liranın altındaki telefonlara uygulanan 12 taksit imkanı 30 ila 35 bin lira bandına yükseltilecek. Ayrıntılara bakalım.
4: Akıllı telefonlarda taksit sınırı düzenlenecek. 12 ay taksit uygulaması 20 bin liradan 30-35 bin lira bandına yükseltilecek. Ticaret Bakanlığı akıllı telefonlardaki taksit sınırı için harekete geçti. Küresel tedarik zincirindeki maliyet artışları akıllı telefon fiyatlarını yükseltti. Hal böyle olunca taksit limitine yönelik düzenleme şart oldu. Bakanlık 20 bin liranın altındaki telefonlara uygulanan 12 taksit imkanını 30-35 bin lira bandına yükseltmeye hazırlanıyor. Ayrıca 5G teknolojisinin Türkiye'de hayata geçmesiyle birlikte yeni model telefonlara olan talepte de artış dikkat çekti. Yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte telefon alımlarındaki ödemelerin daha da kolaylaşması hedefleniyor. Sektör temsilcilerinin Ticaret Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerde 12 taksit sınırının 30-35 bin lira bandına çekilmesi yönünde talepleri var. Ayrıca bu rakamların üzerinde yapılacak alışverişlerde taksit sayısı 3 ile sınırlı kalmaya devam edecek. Söz konusu düzenlemeye ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenilirken, düzenlemenin Mayıs sonu ya da Haziran ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
0: Galatasaray bugün Rams Park'ta şampiyonluk maçına çıkıyor. Sarı Kırmızılar saat 20'de hesap.com Antalya Spor'u konuk edecek. Şayet kazanırlarsa Fenerbahçe'nin Konya karşısındaki skoruna bakmadan Galatasaray bu akşam 26. şampiyonluğunu ilan edebilir. Ayrıntıları alalım. Emre Kaplan takip ediyor son gelişmeleri. Son durumu anlatacak Emre.
5: Merve, teşekkürler. Rams Park'tan biz de mutlu günler, yayınlar dileyelim. Galatasaray adına bir şampiyonluk günü, olası bir şampiyonluk maçına hazırlanıyoruz. Saat 20 itibariyle Galatasaray hesap.com Antalya Spor'u konuk edecek. Sarı Kırmızı

0: Bugün kazandığı takdirde 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Olası bir farklı sonuçtaysa gözler Konya'ya çevrilecek. Konya Spor Fenerbahçe maçının sonucuna göre sarı kırmızıların yine buradan kendi stadyumundan şampiyon olarak ayrılma ihtimali bulunuyor. Güzel bir hava var şu an itibariyle, 21-22 derecelik bir hava sıcaklığı. Çok çok yoğun bir ilgi var mücadeleye. Yaklaşık 55 bin kadar taraftar tribünde yerlerini alacaklar. 41 bin kadar kombineli taraftarı var Galatasaray'ın. Hafta içerisinde satışa çıkan biletler birkaç saniye içerisinde tükenmişti ve gerçekten yoğun bir coşku, yoğun bir atmosfer bizleri bekliyor. Bu saat itibariyle saat 20'de başlayacak mücadele ama bu saat itibariyle de stadyum çevresinde artık Galatasaray taraftarları yerlerini almaya başladılar. Saat 16.15'te arkamda görmüş olduğunuz Aslanlı Yol'dan taraftar alımı başlayacak. Saat 17'de ise Galatasaray taraftarları tribüne alınacaklar. Peki Galatasaray bu maça nasıl hazırlandı? Hemen ondan bahsedelim. Geçtiğimiz hafta Samsun deplasmanına giderken de Galatasaray'ın aslında şampiyonluğunu ilan etme ihtimali vardı. Fakat orada istediği sonucu alamadı sarı kırmızılar. Hafta başından itibarense tamamen, özellikle Sayın Başkan Dursun Özbey'in de ifadesiyle, konsantrasyon kelimesi Kemerburgaz'da tek telaffuz edilen kelime oldu. Herhangi bir şampiyonluk kutlamasıyla ilgili planlama yok. Bugün burada sadece şampiyonluğu elde etmek, sonrasında eğer bu şampiyonluk gelirse de kutlamayla ilgili planların yapılmasına dair bir öngörünün olduğunu söyleyelim. Galatasaray'da Gabriel Sara'nın sakatlığı var. Bu mücadelede kadroda olmayacak. Mario Lemina hafta içerisinde birkaç antrenman kaçırdı. Dün son antrenmanda takımla birlikte çalıştı ve bugün maç kadrosunda yedek kulübesinde başlamasını bekliyoruz. Günay Güvenç ise geçtiğimiz hafta gördüğü kırmızı kart nedeniyle bugün cezalı konumda ve maç kadrosunda kendisine yer bulamayacak. Peki Galatasaray bugün bu şampiyonluk maçında nasıl bir 11'le sahada olacak? Hemen ondan bahsedelim. Kalede Uğurcan'ın başlamasını bekliyoruz. Savunmanın sağında Roland Şalay'ı, solda İsmail Jakobs, stoper ikilisinde Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, orta sahanın merkezinde Lucas Torreira ile birlikte İlkay Gündoğan, 10 numara pozisyonda Yunus Akgün, sağda Leroy Sané, solda Barış Alper Yılmaz, ileride ise Victor Osimhen şeklinde bir 11 ile Galatasaray'ın bugün bir zorlu mücadelede sahada olmasını bekliyoruz. Konuk ekip Antalyaspor'a baktığımızda onlar adına da çok farklı anlamlar ifade eden bir mücadele. Çünkü son 2 haftaya girerken küme düşme korkusunu fazlasıyla hisseden bir konumda Akdeniz ekibi. Bugün alabilecekleri bir puan ya da son hafta Kocaelispor karşısında elde edebilecekleri puan ya da puanlar belki de önümüzdeki sezonki kaderlerini tayin edecek. Dediğimiz gibi iki takım adına farklı ajandalar var. Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutlamak istiyor. Antalyaspor'sa bugün en azından kümede kalabilmek adına bir avantajı eline alabilmek istiyor. Dediğimiz gibi saat 17 itibariyle stadyum kapıları açılacak. Şu an henüz arkamda görmüş olduğunuz yolda, ki burası İstanbul'un en işlek yollarından bir tanesi, çok fazla trafik oluşmuş değil ama ilerleyen saatlerde buraya araçlarıyla gelecek taraftarların bir miktar zorlanabileceklerini söyleyebiliriz daha önce yaşadığımız tecrübelere dayanarak. O yüzden de burada bu uyarıyı da yapmış olalım. Güzel bir hava var, güzel bir atmosfer var. Saat 20'de Galatasaray Antalya Spor maçı başlayacak. Galatasaray kazandığı takdirde 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Biz de buradaki gelişmeleri takip edip aktaracağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Merve.
1: Evet, çok teşekkürler Emre Kaplan ve A-Spor ekibine, kolaylıklar diliyoruz bugün için. Şimdi Anadolu Diyarı programını ekrana taşıyacağız. Ekibimiz Van'ın Edremit ilçesine gittiler ve Edremit ilçesinin tüm güzelliklerini görüntülediler. Şimdi o görüntüleri getirelim ekrana, ardından yeni gelişmelerle devam edeceğiz.

Van'ın Edremit ilçesindeyiz. Edremit ilçesi Van'ın en gözde ilçelerinden bir tanesi. Göl kıyısında yer alıyor. Eşsiz manzarası, sahil yolu, yürüyüş bantlarıyla ve muhteşem gün.

Van Gölü'nün eşsiz manzarası, havasının serinliği ve mesire alanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin en sık uğradığı noktalardan bir tanesi.

0: birlikte tekneler Van Gölü'ne açılıyor. Bana gelen yerli ve yabancı turistler buradan teknelerle Van Gölü'ne açılarak Van Gölü'nün eşsiz manzarasını izliyor. Edremit'in bahçeleri ayrı bir güzel. Şu anda ilçeye ait zerrin kadeh bitkilerinin yanındayız. Sadece bu çiçek Edremit ilçesine ait bir çiçek. Bahar ayının gelmesiyle birlikte adeta görsel şov oluşturuyor.
1: Bahçelerimde kuyum, kuyudan çeken suyum, eller seni görmesin.
0: Siz de gezmeye mi geldiniz?
2: Biz de gezmeye geldik. Serin kadehleri görmeye geldik. Edremit'e has olan bir çiçeğimiz. Bahar aylarında açıyor. Genelde bunu böyle toplarız, vazoya koyarız. Evlerimizde süs olarak böyle masamıza koyarız. Gençlerimiz toplar kendi aralarında böyle. Bu serin kadeh çiçeğimiz genelde Edremit'in bütün bahçelerinde bulunur. Edremit'e has bir çiçektir. Biz de gezmeye geldik, görmeye geldik çiçeklerimizi.
0: Halkı kendi bahçesine domates, biber, maydanoz, soğan ekimini yapıyor tabii bahar ayıyla birlikte ve burada meyve ağaçları var. Meyve ağaçları kış ayıyla birlikte herkes kendi bahçesinin orijinal meyvelerini yiyor ve burada da bir abimiz var. Merhabalar.
3: Burası çok güzel. Bahçeler, meyveler, eski meyvelerimiz de var. Elma, armut.
0: Kaç yıllık ağaçlar?
3: Vallahi seferberlikten beri var bu ağaçlar. Seferberlik öncesinin ağaçları da duruyor.
0: Çok eski.
3: Evet, tarih ağaçları var. Ceviz olsun, dut olsun, kayısı olsun, evet. Elma olsun, evet. Var yani. Odunlarımızı hazırlıyoruz, kırarak. Bunları sobada, tenderde, ocakta yakacağız. İşte bu şeylerle kış bahara kadar geçiriyoruz.
0: Peki bu ağaçlar eski ağaçlar mı?
3: Eski ağaçlar, kök bunlar. Ağaçların kökleri. Bunları kurumuş muhakkak, kesmişiz. Köklerini de kırıp sobalarda yandıracağız. Sobada, tendirde, ocakta. Şimdi bunları yakıyoruz.
0: Yabancı gördüğü için kaçtı mı lan?
4: Yabancıdan kaçarlar bunlar. Hı hı. Ama ben gitmeyi kaçmazlar. Evet. Buna alışmışlar. Sizi yabancı gördüğü için bunlar Van'ın orijinal güvercinleri. Öylesi var içinde çiftçiler bir taksit verseler veriyorum mesela. O değerli.
0: Peki bu güvercin aşkı nereden geldi?
4: Güvercin aşkı küçücükten beri.
0: Şimdi siz sabah uyanıyorsunuz.
4: Sabah neler yapıyorsunuz? Namazdan. Bakarım bunların yemlerini, sularını, yavrularına. Bakarım. Kendimi ben bunları önce duyuyorum. Köpeklerim var, kedilerim var, babet kuşlarım var, her hayvanım var.
0: Peki bunlara bakmak zor olmuyor mu?
4: Çok zordur. Ya. Senede 30-40 milyon buğda alıyorum. Tarıya, mısır, çedene, her şeyi veriyorum.
0: Şurada da iki tane Van kedisi görüyorum.
4: İşte bu orijinal Van kedisi gözü Kehribar İstanbul'da evvelki sene yarışma düzenlendi.
0: Evet.
4: Belki seyretmiş. Araştırsa görürsünüz. Bundan o gözü mavi yeşillerden Van kedisi veriyorlar. Orijinali.
0: Biz onu...
4: Şimdi doğmuş iki tane beyaz, üç sarıdır.
0: Evet.
4: Kuduş, oğlum.
0: Nedir?
4: Tamam, ay. Ben geleceğim.
0: Ay, sevilmeye de pek alışkınlar.
4: Yok, çok hoş. Hı hı. Namaz dayıklar. Namazı sererim. Gelir önce beni öper, sonra gider namazın üstünde bir uyana uyana selamlar, beni bekler.
0: Van yöresel yemeklerinden bir tanesi ayran aşı ve inci kefal, diğer adıyla Van balığı. Tabii Van balığı 15 Nisan ve 15 Temmuz tarihleri arasında yasak, tutma yasak Van balığı. Öncelikle bunu da belirtiyoruz. Ve şu anda gördüğünüz tuzlu balık, yani bu salamurada olan balık. Az sonra bunu ustamız bize anlatacak ama biz önce bu tuzlu balıklarımızı ustamızla birlikte hemen fırına gönderelim. Balıkları fırına attık. Ne kadar sürede pişiyor?
3: Yarım saat içinde çıkıyor.

0: zahmetle yaptığınız sabahın erken saatleri itibariyle geliyorsunuz. Ayranız çorbası çok zahmetli bir çorba. Bunu yapıyoruz, pişiriyoruz. Daha sonra biz de bugün ne yaptık? Tuzlu balığımızı yaptık. Evet, buradaki Van halkı o kadar çok seviyor ki inci kepal balığını ve gerçekten inci kepal de çok lezzetli bir balık. Ve şu anda salamurası da var. Ama bu salamura tuzlu salamura. Önce ne yapıyorlar? Bunu bol tuz içerisinde 5 kiloluk bidonlara gömüyorlar. Bol tuz atıyorlar ve daha sonra bir ay bekledikten sonra bunu çıkarıyorlar. İsterseniz yağda da kızartabilirsiniz. İsterseniz fırında, hiç fark etmiyor. Evet, özlemlerini Vanlılar bu şekilde gideriyor. Ta ki Temmuz'un
1: 15'ine kadar başlayana kadar.

0: kaşar balonumuzu küçük küçük alıyorum çünkü tuzlu.
1: Evet.
0: Tuzlu olduğu için de yoğun tuz gördüm çünkü. Biraz tuzlu ama çok güzel. Van Gölü'nün eşsiz manzaralarından biri olan Seyir Tepe, vatandaşların en çok uğradığı noktalardan bir tanesi. Doğası, atmosferi ve manzarasıyla vatandaşların uğrak noktalarından biri.
2: Hayır, ilk defa geldik. Güzeldi yani, beğendim.

0: Evet, merhabalar. Van Gölü manzarasıyla karşı karşıyayız. Nasıl, beğendiniz mi?
1: Valla oldukça güzel bir şehir. Çok yakın bir arkadaşım zaten Vanlı, anlatıyordu. Dediği kadar da varmış yani. Özellikle Akdamar Adası'na gittik. Orası çok güzeldi.
2: Ve çok beğendik. Çok güzel.
3: İlk defa mı geldiniz?
2: İlk defa geldik. Akdamar'a gittik, harikaydı. Şimdi burası, işte Muradiye Şelalesi. Evet, harika bir yer yani.

0: tane hayvanımız var şu anda?
1: Şahı yaklaşık 506 tane hayvanımız var.
0: Evet.
1: Hayvanla uğraşıyoruz.
0: Zor mu hayvancılık?
1: Zordur. Daha eskiden çok güzeldi. Evet. Sabah saat 7-6 gibi emziriyoruz bunları.
0: Evet.
1: 6.30 gün dağa gidiyor. Dağda otlanıyor. Akşam geliyor saat 6'da. Bunları tekrar emziriyoruz. Tekrar ayırıyoruz. Saman, ot veriyoruz.
0: Dönemeç köyündeyiz. Bölgede tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Et, süt ve yoğurt üretimi yapılırken bölge ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.
1: Sabahtan koyunlar çıktı, dağa gitti. Şimdi geldiler, annelerle buluştular. Şimdi emecekler. Emdikten sonra ayıracağız. Ayırdıktan sonra bunların yemini, arpasını vereceğiz. Sabah tekrar buluşmaya başlayacağım.

0: Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Türkiye'nin ihracatı Nisan'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %22,3 artarak 25.4 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde dış ticaret hacmi %10,5'lik artışla 59.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı da bu dönemde %29,8'lik düşüşle 8,5 milyar dolar oldu. Otomotiv sektörünü 3.1 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1.8 milyar dolarla elektrik elektronik ve 1.4 milyar dolarla hazır giyim sektörü takip etti. Türk lirası ile ihracatta Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %56,6 artışla 38 milyar 54 milyon lirayı buldu.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
3: Reklam. Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Türkiye'nin dijital altyapı sağlayıcılarından Türk Telekom 2026 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket gelir, karlılık ve mobil abone kazanımında güçlü bir performans sergiledi. Türk Telekom'un konsolide gelirleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %8,7 artarak 64.9 milyar liraya ulaştı. Şirketin fabrikü %17,1 yükselişte 27.4 milyar liraya çıkarken net karı ise %55,6 artışta 10,5 milyar lira oldu. Şirket aynı dönemde yatırımlarını da hızlandırdı. İlk çeyrekte gerçekleştirilen yatırım miktarı %70'in üzerinde artışta 17 milyar liraya yükseldi.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
9: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
10: Severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik DNR mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
11: Tatlı da yersin değil mi annem?
12: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
11: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
12: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
13: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Reklam.
11: Tatlı da yersin değil mi annem?
12: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
11: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
12: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
13: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
14: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
15: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
7: Reklam.
3: A Haber Radyo.
16: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin.

0: 444-88-81 444-88-81 Reklam.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: hoş geldiniz. Ajans hafta sonunun son saatindeyiz. Artık saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Günün ikinci yarısında gündemin sıcak başlıklarını anlatmaya devam ediyoruz. İlk durağımız Saha 2026 Fuarı. Bu hafta Salı günü başlamıştı Saha 2026 ve uluslararası savunma sanayi şirketleriyle Türk şirketleri arasında önemli anlaşmalar imzalandı. Bugün halk günü, halka açıldı Saha 2026 ve sabah saatlerinden bu yana çok kalabalık ve yoğunluk devam ediyor. Meral Dağlılar bekliyor bizi Saha 2026'da, atmosferi anlatacak. Meral.
1: Evet, Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki aslında bir vitrini olmuş Saha Expo. Bugün 5. gününü gerçekleştiriyor ve artık son günü nihayet erecek. Artık dakikalar sonra diyebiliriz. Son günde vatandaşlarımız için kapılar açılmıştı. Sabah 10 itibariyle de vatandaşlar, çoluk çocuk 7'den 70'e birçok kişi işte bu alanları ziyaret ettiler. Artık kapanmasına dediğimiz gibi dakikalar kaldı. Bazı ürünler kaldırıldı. İşte biz de şu anda son ziyaretçileri, son kısımları göstermiş olalım Saha 2026 için. Savunma sanayi açısından oldukça önemli bir fuarı geride bıraktık ve aslında bir gurur kaynağımız olduğunu söylemek elbette ki yanlış olmaz. Özellikle ulusal ve uluslararası basında adeta damga vuruldu diyebiliriz. Buradaki birçok ürün için tabii ki bunu söylemek mümkün. Savunma sanayi de harp alanında olduğu kadar hem denizcilik hem de aslında uzay teknolojileri alanında da birçok yeniliği bu noktada görmüş olduk. İşte bu alanda da artık vatandaş arkadaşlarımız son kez çekimlerini yapıp hatıralarını aslında bırakıyorlar fotoğraflarla ve en çok da ailecek gelen vatandaşlar var. Burada da aslında artık çocuklarına geleceğin o vizyonunu, misyonunu aktarmak üzere buranın ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Beşinci gündü bugün. İşte bugün nihayet erecek. Yaklaşık birkaç dakika sonra belki de bir anons geleceğini tahmin ediyoruz. Kapanış için olduğunu söylemek mümkün. 17 itibariyle de artık tamamen kapılar kapanacak ve Saha 2026'yı bu şekilde noktalamış olacağız. Peki nasıl geçti? İlk 4 gün özellikle sözleşmeler imza törenleriyle geçtiğini söyleyebiliriz. Hem ulusal çapta hem de uluslararası anlamda bir takım satışlar ve sözleşmeler gerçekleştirildi ki bunun da etkisini biz önümüzdeki süreçte daha net görmüş olacağız. Özellikle ekonomiye katkıları neler? Elbette ki en önemli sorulardan bir tanesi buydu Saha Expo için. Öyle ki yapılan her senede ekonomik anlamda ciddi bir genişleme payınında olduğunu görmüş olduk sahada diyebiliriz. Özellikle Saha 2026'ya damga vuran bir takım ürünler vardı. Onlar aslında göstermiştik, Yıldırım Han Enfal 17 idi. Ama şimdi sizlere kameraman arkadaşımla birlikte uzay teknolojileri alanındaki yapılan çalışmaları da göstermek istiyoruz. İşte burası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kurmuş olduğu TÜBİTAK içerisinde yer alan bir alan. Ve bu noktada artık uzaya gönderilmek üzere yapılan çalışmalarda sergilenmiş olacak. İlerleyen süreçte planlanan bir uzay yolculuğu mevcut. İşte bu noktada gördüğünüz kameraman arkadaşımın gösterdiği cihazlar gönderilecek. Mesela şu anda tepki tekerini gösteriyorlar. Kameraman arkadaşım gösteriyor. Bu tepki tekeri uzayda bulunan herhangi bir gezegende hareket sistemini sağlayacak ve yanında da yine Ay Görevi uzay aracı var. Türkiye'den işte bu araçlar uzay teknolojisi noktasında damgasını vuracak ve aslında uzay teknolojisine ilk girişinde bir çığır açacağını söylemek mümkün. Burada da yine TÜBİTAK çok güzel bir alan oluşturmuş. Gelenleri bu noktada bilgilendirmeler gerçekleştiriliyor diyebiliriz. Sadece elbette uzay teknolojileri alanında değil, diğer alanlarda da çok dikkat çekici birçok çalışma vardı. Hemen o tarafa doğru da gidelim. Tabii harp araçları özellikle çok dikkat çekmişti. Birçok yine yerli markamız bu alandaydı. Aslında bununla birlikte çok fazla da çalışma olduğunu söyleyebiliriz. İşte şimdi de kameraman arkadaşımla birlikte artık bazı yerlerin tabii toplandığını vesaire görüyoruz. Artık son saat dilimine girmiş bulunuyoruz Saha 2026'da. Ziyaretçiler de ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Buradan hatıra fotoğrafları çektiriyorlar. Ve sonrasında da artık bu güzel hatıralarla aslında çocuklarına anlattıkları şeylerde buradan ayrılmış olacaklar demek mümkün. Hemen tekrardan size farklı alanları da göstermek istiyoruz. Özellikle bu fuarda aslında fuara damga vurmuş bir takım çalışmaları da yine üzerinden geçmek istiyorum. Özellikle hem ulusal hem de uluslararası basında hangi ürünler dikkat çekmişti? Onlar en başta tabii ki Yıldırım Han hipersonik sınıflı kıtalar arası füze vardı. Typhoon Block 4'ün hipersonik balistik füzesi. füzesi, Güçhan Turbofan jet motoru, Roketsan'ın çıkardığı Neşter suikast füzesi, bunlar oldukça rağbet gören çalışmalardan, ürünlerden bir tanesiydi. Vatandaşlarımız da özellikle basından gördükleri için elbette ki ilk önce bu saydığım ürünlerin başına koştular diyebiliriz. Sabah ilk saatlerden itibaren özellikle Yıldırım Han'da ciddi bir kuyruk oluşmuştu. Fotoğraf kuyruğu vardı. Herkes birer hatıra çektirmek istiyordu ve hepsi de çok büyük bir motivasyonla, çok bir duygu yüküyle bu noktada ziyaretlerini gerçekleştirmiş oldu. Dün Cuma günü, dördüncü günde Saha Expo'nun dördüncü gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan da işte bu alandaydı. Alanlara ziyaret gerçekleştirdi ve bir konuşma da gerçekleştirdi. Konuşma kapsamında özellikle tam bağımsız Türkiye yolculuğunda Saha Expo'nun ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar vurgulamış oldu. Bu noktada parçadan bütüne birçok ürünün sergilendiğini söyleyebiliriz. Sadece dediğimiz gibi uçaklar değil, helikopterler değil, artık o uçakların içerisinde hangi ekipmanlar kullanılıyorsa onlar da yine yerli ve milli olarak üretilmiş oldu. Burada birçok küçük ve büyük olmak üzere yerel firmalar, yerli ve milli firmalar yer aldı. İşte Saha 2026'nın nabzı bu şekildeydi diyebiliriz. Şu anda da artık son gündeyiz. Bugün vatandaşlarımıza açılmıştı kapılar. Oldukça heyecanlıydı. Dediğimiz gibi sabah 10'dan itibaren aslında oldukça yoğun bir mesai harcanmış oldu son günde. İşte sol tarafımızda da kara harp araçlarını görüyoruz. Onlar da oldukça dikkat çekmişti. Özellikle çocuklar tarafından da, aileler tarafından da fazlasıyla dikkat çekti. Bu alanda kara harp araçları içinde çok ciddi çalışmaların olduğunu, yeni çalışmaların olduğunu da, sürekli olarak yenilenen çalışmaların olduğunu da söyleyebiliriz. Bununla birlikte elbette yapay zeka da günümüzün en önemli konularından bir tanesi. Birçok kara harp aracı olabilir. Havacılık alanında ya da uzay teknolojileri alanında yapay zeka kullanımının da artık arttığını ve entegre edildiğini söylemek mümkün. Hemen kameraman arkadaşımla birlikte böyle sol tarafa doğru gidelim istiyorum. O kara araçlarını da bir görelim tekrardan. Burada hemen Altuğ var. Altuğ'un aslında bir gövde gösterisi yapıyor diyebiliriz, oldukça etkileyici olduğunu söylemek mümkün. Saha 2026 gerçekten savunma sanayinin kalbi olarak adlandırdık. Biz gözbebeği olarak adlandırdık. Tüm dünyanın gözü kulağı tam bu noktadaydı diyebiliriz. İşte bu noktadan da son kez sözü sizlere bırakalım.
0: Çok teşekkürler. Meral Dağlılar Saha 2026 fuarından ayrıntıları anlattı. Cumhurbaşkanı'nın önemli görüşmeleri var. Bugün önce Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti Erdoğan. İstanbul'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Ayrıntıları alalım. Merve İzci Özmen görüşmeye dair son bilgileri paylaşacak.
2: Merve, iyi yayınlar dileyelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu da yoğun diplomasi trafiğini sürdürmeye devam ediyor. Öyle ki aslında sizin söylemiş olduğunuz gibi geçtiğimiz saatlerde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Hem bölgesel konular hem de küresel

0: kişisel konularla ilgili detaylı bir görüşme olmuştu ve bundan sonra da aslında telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleşti görüşme. Onun bilgisini verelim. Peki görüşmede kimler vardı? Hemen onları da sizlerle paylaşalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da görüşmede Erdoğan'a eşlik eden isimler arasındaydı. Bölgesel ve küresel konular yine masaya yatırıldı. İkili ilişkiler hakkında detaylı görüşmeler yapıldı. Bununla birlikte de son olarak ekleyecek olursak, Erdoğan kabulde Türkiye'nin hem Irak merkezi hükümeti hem de Kürt bölgesel yönetimi ile ilgili işbirliğini geliştirmekte kararlı olduğunu da söyledi. Görüşmeler bu şekilde gerçekleşti bugün. Yine Başkan Erdoğan'ın yoğun bir haftası olduğunu söyleyelim ve gelişmeler oldukça size aktaracağız diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Merve Özmen anlattığı ayrıntıları. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dün akşam A Haber yayınına konuk oldu. Gülistan 9 soruşturmasına değindi Bakan Çiftçi ve olayda karanlık bir nokta bırakmayacağız dedi. Gülistan'ın mezarının nerede olduğunu da bulacağız açıklamasını yaptı. Bakan Çiftçi aynı zamanda sokak hayvanları sorununun yıl sonuna kadar çözüme kavuşacağını açıkladı.
2: Biz herhangi bir iddiayı, yani ortaya atılmış olan bir iddiayı mutlaka sonuna kadar inceleyeceğiz. Bir, karanlıkta herhangi bir noktayı da bırakmama konusunda kararlıyız. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olarak da birlikte çalışıyoruz. İnşallah JASAT ekiplerimiz de zaten aktif destek veriyorlar. Bu olayı aydınlatacağız. Gülistan'ın nereye gömüldüğünü de, mezarının nerede olduğunu da bulma konusunda ekiplerimiz sahada.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, A Haber canlı yayınında çok önemli açıklamalarda bulundu. Gülistan 9 soruşturmasında karanlık nokta bırakılmayacağını ifade etti.
2: 2020 yılından günümüze kadar acaba etkili bir soruşturma yürütüldü mü? Burada herhangi bir ihmal var mı, kusur var mı, eksik yapılan bir soruşturma var mı diye. Ayrıca bunların incelenmesi için biz 2 mülkiye müfettişi ve 2 de polis müfettişi görevlendirdik ekstradan. Yani 2 tanesi zaten gitmişti. 4 müfettiş daha görevlendirdik.
3: Bakan Çiftçi yurt dışına kaçan şüpheli Umut Altaş'ın iade sürecine değindi.
2: Şu anda Amerika'da olduğunu tespit ettik. Yerini öğrenmeye çalışıyoruz. Bu arada tabii kırmızı bültenle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Onun da peşini bırakmayacağız.
3: Bakan Çiftçi faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için çalışma yürütüldüğünü söyledi.
2: Faili meçhul cinayetle ilgili bütün dosyalar yeniden açıldı Adalet Bakanlığımız tarafından. Bizim de görevimiz İçişleri Bakanlığı olarak bu sürece aktif destek vermek.
3: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki bayrak provokasyonuna da değindi Bakan Çiftçi.
2: Bayrağımıza yapılan bu saygısızlığın zaten affedilmesi, hoş görülmesi de mümkün değil. Hemen güvenlik kuvvetlerimiz, jandarmamız, polisimiz bu olayın duyulmasıyla beraber, gündeme gelmesiyle beraber hızlıca bir reaksiyon gösterdiler, pozisyon aldılar. Ve bu işe karışanları, örgüt mensuplarını hemen yakaladılar. Ve bundan sonra da yine çalışmalarımız devam ediyor.
3: Sokak hayvanları sorununun yıl sonuna kadar çözüme kavuşacağının altını da çizdi.
2: Türkiye'de baktığımız zaman %80 oranında sahipsiz hayvanların hepsi toplanmış durumda. %20'lik bir kısım kaldı. Bunları da inşallah bu sene içerisinde, bu senenin sonuna doğru belki Eylül-Ekim ayında tamamen toplayıp barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz.
3: Bakan Çiftçi Suriyelilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili rakamları paylaştı.
2: 2016 yılından 2025 yılına kadar ülkemizden Suriye'ye dönenlerin sayısı 1.407.568'e ulaşmış durumda. Şu 8 Aralık'tan itibaren gidenlerin sayısı, şurası da toplam rakamı gösteriyor.
1: Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in aynı soruşturmada tutuklanan oğlu Mustafa Gökhan Böcek itirafçı oldu. Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne 1 milyon euro götürdüğünü söyledi.
4: Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağababa beni aradı, 1 milyon euro verilmesini istedi.

0: bu sözler Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'e ait. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muhittin Böcek hakkında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmasına ilişkin rüşvet verdiği iddiasıyla açılan soruşturma devam ediyor. Böcek'in oğlu Gökhan Böcek etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi.
1: Gökhan Böcek, etkin pişmanlık yasası kapsamında verdiği ifadede Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın kendisini aradığını ve babasının adaylık süreci için 1 milyon euro istendiğini belirtti.
2: İstenilen 1 milyon euroyu Ankara'ya götürdüm. Ankara'da doğrudan CHP Genel Merkezi'ne gittim. Veli Ağbaba ile görüştüm. Getirdiğim parayı beni görüştürdüğü kişiye teslim etmemi istedi. Ben de teslim ettim.
0: Savcılık ifade doğrultusunda harekete geçerek Gökhan Böcek'in itiraflarını tek tek araştırdı. Böcek'in 1 milyon euroyu verdiğini söylediği tarihe ilişkin HTS baz incelemeleri ve otel kayıtlarına bakıldı. Aynı tarihlerde de bir gecelik otel kaydına rastlandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de aynı soruşturmada tutuklanmıştı. İki isim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı rüşvet soruşturmasında da tutuklanmıştı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yolsuzluk, rüşvet ve parti içi tartışmalar istifaları da beraberinde getirdi. Yerel seçimlerden bu yana 17 belediye başkanı CHP ile yolları ayırdı. Belediye başkanlarının 15'i AK Parti'ye geçti. Peki bu isimler kim ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde konuşulan yeni istifa beklentileri neler? İzleyelim ayrıntıları. Milyonlar nefer, dünya bizi
4: bekler, Türkiye yüzyılının inşası mücadelemize destek olmak amacıyla aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz.
0: CHP'de yaprak dökümü sürüyor. Yerel seçimlerden bu yana ana muhalefet partisinden 17 belediye başkanı istifa etti, 15'i AK Parti'ye geçti.
5: Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli hanımefendi, öncelikle Aydın'a nasıl hizmet ettiysem bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum.
0: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çelçioğlu'nun istifası CHP'de deprem etkisi oluşturdu. Aydın Söke, Antalya Aksu, Gaziantep Şehit Kamil Belediye Başkanları da Altıokla yollarını ayırarak AK Parti'ye katıldı.
6: Burada kirlik yoktur demeleri lazım.
0: CHP yönetimi yolsuzluk, rüşvet ve parti içi tartışmalar nedeniyle zor günler geçirirken belediye başkanları da partiyle bir bir yollarını ayırıyor. Ardahan Göle, Antalya Serik, Yalova Altınova Belediye Başkanı da iktidar partisine katıldı. Önümüzdeki günlerde başta Afyon Karahisar olmak üzere CHP'deki gidişattan rahatsız olan belediye başkanlarının istifa ederek AK Parti'ye katılması bekleniyor.
3: Washington Tahran hattında son yaşananlara bakalım. Amerika ile İran arasında diplomatik temaslar devam ediyor. Savaşı bitirecek ön mutabakat ihtimali masada, ancak tehditler ve zaman zaman çatışmalar da var sahada. Amerikan raporları ise Müçteba Hamaney'in süreçte kritik rol oynadığını söylüyor.
0: ABD ile İran arasında ateşkes belirsizliği sürerken Washington kulislerinde konuşulan isim İran'ın öldürülen lideri Ali Hamaney'in oğlu Müçteba Hamaney. ABD istihbarat raporlarına göre savaş ve müzakere stratejisinin arkasındaki en etkili isim Müçteba Hamaney. Ağır yaralı ve tecrit altında olan Hamaney, karar alma süreçlerinde en etkili kişi. Öte yandan Tahran, Hamaney'in sağlıklı olduğunu iddia ediyor. Müçteba Hamaney'in ofisinin protokol sorumlusu Mazaher Hüseyin'i, Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
7: Bombardıman sırasında ofisteydik. Belinde ve bacağında

0: Hafif yaralanmalar oluştu. Ancak kısa sürede toparlandı. Şu anda sağlık durumu iyi ve tamamen iyileşmek üzere. Kendisiyle ilgili ortaya atılan alnından yaralandığı yönündeki iddiaların tamamı asılsızdır.
1: ABD basınında yer alan iddialar Washington'da yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. CIA kaynaklarına dayandırılan değerlendirmelerde İran'daki gerçek güç merkezinin kim olduğu sorusu yeniden gündeme geldi. Elektronik cihaz kullanmadığı belirtilen Müşteba Hamaney'in nerede olduğuna dairse henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen süreçte dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, anlaşma sağlanamaması halinde Hürmüz Boğazı'na yönelik askeri planların yeniden devreye alınabileceğini söyledi.
0: Ne olacağını göreceğiz. Bakın, orduları yok. Ellerinde pek bir şey kalmadı. Ne olacağını göreceğiz.
1: Washington yönetimi Tahran'dan diplomatik temaslara ilişkin resmi yanıt bekliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran tarafının henüz geri dönüş yapmadığını, ancak temas ihtimalinin sürdüğünü belirtti.
0: Bu yüzden onlardan bir yanıt bekliyoruz. Henüz bir yanıt alamadık. Ama belki de gelecektir. Sistemler hala oldukça parçalanmış ve biraz da işlevsiz. Bu da bir engel teşkil ediyor olabilir.
1: ABD basınında yer alan haberlere göre iki ülke arasındaki müzakerelerin önümüzdeki hafta Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yeniden başlaması gündemde. Wall Street Journal, tarafların savaş sonrası yükselen gerilimi düşürmek ve yeni bir çerçeve anlaşması oluşturmak amacıyla diplomatik temasların hızlandırıldığını yazdı. Haberde İran'ın ilk kez nükleer programını görüşmeye açık olduğu yönünde mesaj verdiği belirtildi. Müzakerelerde uranyum zenginleştirme faaliyetleri, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokları ve bu stokların geleceği başlıca gündem maddeleri arasında. Ancak İranlı bir yetkili, Tahran yönetiminin nükleer malzemenin ABD'ye transferine halen karşı olduğunu ifade etti. İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini ne kadar süreyle askıya alacağına ilişkinse taraflar arasında henüz ortak bir zemin oluşmadı. Çalışma taslağında İran'a Hürmüz Boğazı üzerindeki baskısını azaltması çağrısında bulunulduğu belirtildi. Boğaz üzerindeki denetim ve güvenlik başlığınınsa müzakerelerde henüz çözüme kavuşmayan konular arasında yer aldığı aktarıldı.
2: Osmaniye'ye gideceğiz. Düzici ilçesinde Karacaoğlan Festivali var bu hafta sonu. Renkli görüntüler de var. Hemen gidelim. Halil İbrahim Uğur oradan bize izlenimleri anlatacak.
3: Evet, sizin de dediğiniz gibi A Haber ekibi olarak şu anda Osmaniye'nin Düzici ilçesindeyiz. Düzici ilçesinde Karacaoğlan Festivali başladı. Şu anda da kortej yürüyüşü gerçekleştiriliyor. Kortej yürüyüşü ise Mehteran takımıyla gerçekleştiriliyor. Peki Karacaoğlan Festivali'nde neler var? Karacaoğlan'la ilgili neler söyleyebiliriz? Hemen yayın konuğuma da dönmek istiyorum. Kültür araştırmacısı ve aynı zamanda Düzici'li yerel sanatçı Yusuf Geçit. Merhaba.
4: Merhaba abi. Hoş geldiniz.
3: Çok teşekkürler. Şu anda Karacaoğlan diyarındayız. Evet, Karacaoğlan. Ve festivalle ismi yaşatılmaya devam ediyor. Evet. Karacaoğlan kimdir efendim? Önce oradan başlayalım.
4: Karacaoğlan bizim araştırmalarımıza göre eski ismimizle Harunya, şu anki ismimizle Düzici'nde yaşamış, burada ölmüş ünlü halk ozanımızdır. Onun adına da kaymakamlığımız, belediyemiz bir festival düzenledi. Şu anda da bu festivalin açılış törenindeyiz. Bunda kadim, yine bizim kültürümüze ait olan Mehter takımıyla yapıyoruz. Bunun için de çok gururluyuz. Bunun adına bizleri burada gururlandırdığınız için sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz.
3: Festival programında neler var? Yine Karacaoğlan'ın o ölümsüz eserleri yine seslendirilecek mi? Yine Düldül Dağları yankılanacak mı bu türkülerle?
4: Kesinlikle. Sabah zaten anıt mezarı ziyaretle başladı. Şu anda da müzikal dediğimiz sanatsal etkinliklere geçeceğiz. Şu anda da festival alanına doğru zaten Mehteran takımıyla yürüyüşteyiz hep beraber. İnşallah akşam yerel sanatçılarımız sahne alacaklar. Bunun yanında ulusal sanatçılarımız var. Uğur Işılak gelecek yarın akşam. Yani etkinliğimiz çok geniş. Yarın da devam edecek etkinliğimiz. Bugün de değil sadece. Yarın da devam edecek.
3: Peki Karacaoğlan deyince Düzici'nde neler anlaşılır? Her insan burada o bağlamasıyla, sazıyla Karacaoğlan'ın türküleriyle mi büyümeye başlar? Beşik'te bunlar mı çalar?
4: Kesinlikle öyle. Ben edebiyat öğretmeniyim ama Karacaoğlan'la ilgili öğrendiğim bilgilerin hemen hemen tümünü dedemden, anamdan, babamdan öğrendim. Yani Düzici gerçekten Karacaoğlan'la özdeşleşmiş. Şurada yaşı 40'ı geçkin olan kime sorsanız Karacaoğlan'la ilgili bir türkü söyler, bir şiir okur ve hemen hemen her evde de bir saz çalanımız bulunur. Her evde. Yani bunu abartmıyorum. Gerçekten var. Yani bu bende de var zaten. Yani hiç nota bilgimiz falan yok ama böyle işte Karacaoğlan geleneğine uygun olarak çalıp söylüyoruz. Biz özdeşleştik artık Karacaoğlan'la.
3: Çok teşekkürler efendim.
4: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrardan hoş geldiniz.
3: Çok sağ olun. Evet, görmüş olduğunuz gibi Mehter takımı önde ilerliyor. Arkada ise ilçenin protokolü yer alıyor ve ilçe protokolünün hemen arkasında ise yine ilçe sakinleri şu anda tören alanına, festival alanına doğru hep beraber ilerliyor ve bir taraftan da elbette yol kenarında ise Düzici ilçe sakinleri de bu an ölümsüzleştirmeye devam ediyorlar diye ve sözü Karacaoğlan Festivali'nden Osmaniye'nin Düzici ilçesine tekrar size bırakalım.
2: Üç Türk bilim insanının yazdığı bir marş Avrupa'da yaşayan Türkler arasında çok popüler. Türk milli takımı için 2002 yılında yazılan marşın klibi Dünya Kupası için 40 milyondan fazla izlendi. O şarkının sahibi Türk bilim insanı Profesör Doktor Sevil Korkmaz İçöz A Haber'e konuştu.

0: A milli futbol takımı ABD'de düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız arasında ise 2002 yılında yazılan bir marş popüler oldu. Sosyal medyada 40 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı. O şarkının sahibi olan grubun üyesi Profesör Doktor Sevil Korkmaz İçöz, A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'a konuştu.
1: Son zamanlarda Türk milli takımı için yazılan bir marş çok popüler oldu. Milyonlarca kez izlendi sosyal medyada. Barış ve Damlalar isimli grubun o şarkısında işte sanatçılardan bir tanesi de Sevil Korkmaz İçöz. Sevil Korkmaz İçöz sadece bir müzisyen değil, aynı zamanda ödüllü bir bilim insanı. Heidelberg Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Araştırma Laboratuvarı'nın başkanı.
2: Evet, 2002 senesinde çıkartmış olduğumuz Anlat Aşkımızı diye adlı parçamızdı. Zaten şarkı melodisine çok güveniyorduk. Tabii yeni bir düzenlemeyle ve marş şeklinde bu kadar başarıyı ummadık. Yani bizim için çok güzel bir sürpriz oldu.
0: Bestenin sahipleri hem müzisyen hem de bilim insanları.
1: Franz Köhler tıp ödülü aslında. Kalple ilgili yaptığınız araştırmalardan dolayı sanıyorum bu ödülü verildi. Biraz anlatır mısınız?
2: Evet, ben ilk başta şunu söyleyebilirim. Türkiye'de doğdum, Fransa'da büyüdüm ve 2007'de araştırmalarda deneyim için yurt dışına geldim. O da Almanya'ydı. Araştırma konularım genellikle kalp nakli sırasında kalbin hasarını, yani iskemiyo perfüzyon hasarını nasıl azaltabiliriz ve kalbi nasıl koruyabiliriz, tedavi yöntemleri geliştirmek.
3: Profesör İçöz ile birlikte doktor eğitimimi ve tıp diplomamın denkliğini yapıyorum. Bir insanın bilim ve müzik gibi farklı sanatları nasıl bir araya getirebildiğini görmek gerçekten çok ilginç.
0: Grubun diğer üyeleri de başarılı Türk doktorlar. Yani kalbe hem müzik hem de bilimle dokunuyorlar.
2: Bence her ikisinin de insan hayatında çok değerli yerlerin olduğunu düşünüyorum. Bilimle sağlıkta katkıda olmaya çalışıyoruz. Müzikle de duygulara hitap etmeye çalışıyoruz.
0: İçöz eski parçasının yeniden popüler olmasından oldukça memnun. Milli takıma başarılar dileyen Türk bilim kadını gençlere de önemli bir mesaj gönderdi.
2: İlk başta milli takımımızı yürekten destekliyoruz. Zaten onlar için de bir şarkı yaptık. Gençlere bir mesajım olsaydı, inandıkları her şeye inatla çalışıp üzerine gitmelerini söylerdim. Ve bu yaptığımız marş sadece, marşın ruhu sadece futbol değil. Birlik var, beraberlik var, umut var ve başarmanın mücadelesi var. Umarım çok güzel bir Dünya Kupası olacak. Aşkımız beyaz olsun, şampiyon olacağız.
4: Türkiye kutlu olsun. Bu akşam maç akşamı Galatasaray, Antalya Spor, Fenerbahçe, Konya Spor ve Süper Lig'de Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi var. İki takım kozlarını Dolmabahçe'de paylaşacak. Son gelişmeleri A Spor ekibinden Efecan Öztaş anlatıyor.
5: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş Trabzonspor'u konuk edecek. Bizler de bu dev karşılaşma öncesindeki tüm detayları sizlere aktarır olacağız. Dolmabahçe'de an itibariyle oldukça güzel bir hava hakim. Beşiktaşlı taraftarlar da artık yavaş yavaş stadyum çevresinde dolanmaya, gezmeye devam ediyorlar. Güzel havanın tadını çıkartıyorlar. Aileleriyle, eşleriyle, çocuklarıyla beraber Beşiktaş taraftarlar gün boyu müze turu yaptılar ve yuvalardan, Beşiktaş mağazasından alışverişini gerçekleştirdiler ve güzel havanın tadını çıkarttılar. Yavaş yavaş da artık maç saatini beklemeye doğru geçmiş durumdalar. Karşılaşmayı Oğuzhan Çıkar'ın yöneteceğini belirtelim. VAR koltuğunda ise Erkan Engin yer alacak. Tüpraş stadyumunda 30 bin biletli seyircinin, kombineli ve biletli seyircinin yer almasını bekliyoruz. Karşılaşmayı 30 bin Beşiktaş taraftarı takip edecek. Trabzonsporlu taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu karar neticesinde bugün stadyumdan yerlerini alamayacaklarını da bildirmiş olalım. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Beşiktaş Konyaspor'a son dakika penaltı golüyle elenmişti. Çalışmalar Perşembe günü başlamış ve Cuma günü de sürmüştü. Beşiktaş kamp yapıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Muhtemel 11'leri de belirterek sözü tekrardan yavaş yavaş stüdyoya bırakmak istiyorum. Beşiktaş'ta kalede Ersin Destan olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amir Murillo. Stoper hattının ikilisi ise Emel Alagbudu ile Thiago Jallo. Sol bekte Rıdvan Yılmaz. 6 numara pozisyonu Cristiano Hastane. Hemen önünde oynayacak ikili ise Kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan. Sağ kanatta Vaslav Çerni. Sol kanatta Elbilal Türe ve forvet hattında Ohyan Yun'un olmasını bekliyoruz diyerek Dolmabahçe'den sözü tekrardan stüdyoya bırakabilirim.
4: Çok teşekkürler. Aspor Beşiktaş muhabiri Efecan Öztaş anlattı ayrıntıları. Şimdi kameralarımızı Çin'in Hinan eyaletine çevireceğiz. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Kung Fu'nun doğduğu topraklara, efsanevi ustaların evine gitti.

Kung Fu dediğimizde hepimizin aklına uçan tekmeler, aksiyon filmleri ve dağ başında inzivaya çekilmiş gizemli rahipler geliyor değil mi? Ama Çin'in Hunan eyaletine işin sıfır noktasına geldiğinizde gerçeğin çok daha derin, çok daha sistematik olduğunu görüyorsunuz. Burası sadece bir dövüş sanatının değil, insanın kendi sınırlarını aşma felsefesinin doğduğu yer. Peki, efsanelerle dolu bu tapınak geçmişte nasıl bir yerdi ve bugün dünyanın dört bir yanından insanları buraya çeken o görünmez güç ne? Gelin işin kaynağına inelim. Hafta sonu değil veya bugünün herhangi bir anlamı da yok. Hafta içi olmasına rağmen muazzam bir izdiham var ve insanlar içerideki Kung Fu gösterisini izlemek için adeta birbiriyle yarışıyor. Her şey milattan sonra 495 yılında Shaoxi Dağı'nın eteklerinde başladı. Yüzyıllar boyunca bu duvarların arasında sadece bir dövüş tekniği değil, sabır ve irade üzerine kurulu bir felsefe inşa edildi. Burası dünyaca ünlü Shaolin Kung Fu'sunun merkezi. Dövüş sanatlarının felsefeyle sistemleştirildiği ilk merkez. Manevi değerinden ötürü birçok Çin İmparatorluğu'nun da başkenti olarak sayılmış. Hemen arkamda tapınağa girişte taştan oyma bir yer görüyoruz ve üstünde imparatorun gücü ve kudretini simgeleyen iki ejderha alevli inciyi kovalıyor. Mutluluğa giden yolun kenarlarını böyle asırlık ağaçlar süslemiş ve okulda öğrenciler kung fu yaparken işte bu şekilde izler bırakmışlar. En az 2 santim böyle parmak izlerini görmek mümkün. Ancak mesele sadece estetik bir şov veya hayranlık değil. Bu öğreti insanı doğayla bütünleştiren evrensel bir barış dili. İşte bu yüzden dünyanın öbür ucundan bambaşka inançlardan insanları iç huzuru bulmaları için bu topraklara çekiyor. I'm from

0: Bulgaristan'dan geliyorum. Budizme ilgi duyduğum için Çin'e ve Shaolin'e geldim. Hristiyan olarak büyümüş olsam da Budist felsefe bana daha çok hitap ediyor. Sizi doğayla bütünleştirip iç huzurunuzu bulmanızı sağlıyor. Buradaki temel amaç sizin daha iyi bir insan olmanızı sağlamak.
1: Burası 500 yıllık tarihiyle Shaolin eğitim salonu. Yerdeki bu çukurlar yüzyıllar önceki keşişlerin antrenmanlarından kalan izler. Dikkat ederseniz hep bir çizgi üzerinde. Bu da Shaolin Kung Fu'sunun düz bir çizgide icra edildiğini gösteriyor. Duvardaki bu eşsiz resimler de yine 500 yıllık bir geçmişe sahip. Çok değerli ve eşsiz bir eser.
0: Shaolin Tapınağı'nı ilk kez Jet Li'nin filminde görmüştüm. O günden beri buraya gelmenin hayalini kuruyordum. Tapınak gerçekten çok görkemli ve huzur verici. Sonunda hayalim gerçek olduğu için çok mutluyum. Umarım herkes bir gün burayı ziyaret eder ve dövüş sanatları kültürümüzün derinliğini hisseder.
2: Tapınağın hareketli avlularından çıkıp batıya doğru ilerlediğimizde karşımıza Çin'in taşa kazınmış tarihi çıkıyor. Pagoda Ormanı. Peki geçmişin o sessiz pagodalarında yankılanan bu felsefe bugün nasıl yaşıyor? Dağdan inip Dingfeng şehrine karıştığınızda o devasa vizyonla karşılaşıyorsunuz. Çin, kendi medeniyetinden süzülen bu mirası müzelerde bırakmamış. On binlerce gencin ter döktüğü, akıl almaz bir eğitim ekosistemine dönüştürmüş. Üstelik bu felsefenin yolu çok da yabancı olmadığımız coğrafyalardan, Türkiye'den de geçmiş.
3: ...1978'de kurulan okulumuzda şu an 35 binden fazla öğrencimiz var. Amacımız sadece dövüş sanatları öğretmek değil, aynı zamanda karakter gelişimi sağlamak. Bu sayede gençlerimiz hem fiziksel hem zihinsel olarak güçleniyor. Bir antrenör olarak en büyük sorumluluğumuz bu sanatı dünyaya yaymak. Bu amaçla 2013'te bir ekiple Türkiye'ye de gittik. 7 ay boyunca oradaydık ve Türk dostlarımızın dövüş sanatlarına duyduğu büyük sevgiyi görmek beni gerçekten çok gururlandırdı.
2: Bu devasa kampüste hayat dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. 35 bin öğrenci güne devletin belirlediği standart eğitim müfredatıyla başlıyor. Ardından kelimenin tam anlamıyla çelik gibi bir disiplinle tanışıyorlar. Sahnede izlediğimiz o kusursuz senkronizasyonun arkasında yıllar süren bir dayanıklılık testi var. Baş döndüren hareketler, akrobasi şovları. Onlar Çin'in gururu ve ülke çapında nam salmış öğrenciler.
4: 20 yaşındayım. 7 yaşından beri buradayım ve dövüş sanatlarını çok seviyorum. Bu eğitim benim için harika bir dayanıklılık testi oldu. Hem fiziksel olarak güçleniyorum hem de iradem gelişiyor. Sahnede performans sergilemek bana büyük bir gurur veriyor.
2: Kung Fu sadece bir dövüş sanatı değil. Önce kendinle mücadele etmeyi öğretiyorlar ve burada böyle farklı egzersizler, hareketlerle önce kendi lerini tanıyorlar ve doğayla bütünleşiyorlar.
5: Az önce maymun stili çalıştık. Bu stil çok fazla çeviklik gerektirir. Tıpkı yiyecek arayan bir maymun gibi etrafı kollar, meyve bulmaya çalışırsınız. Beğenmezseniz de fırlatıp atarsınız. Maymun stili çalışırken işin içine biraz da oyunculuk katmalısınız.
2: Dünyanın en büyük kung fu okulundayız ve daha 7 yaşından 20 yaşına kadar herkes burada çok zorlu bir eğitim alıyor.
4: 7 yaşındayım. 3 yıldır buradayım ve dövüş sanatlarını çok seviyorum. Sahnedeki abilerimi görünce onlara özendim ve bu okula geldim. Antrenman yapmak bana hiç zor gelmiyor.
0: ...14 yaşındayım. 4 yıldır burada dövüş sanatları eğitimi alıyorum. Hedefimse üniversiteye gidip dövüş sanatları antrenörü olmak.
6: 8 yıldır bu okulda eğitim alıyorum. Geleneksel dövüş sanatlarına bayılıyorum. İleride Shaolin dövüş sanatları geleneğini en iyi şekilde yaşatmak ve sürdürmek istiyorum.
2: Buradan mezun olanların kimi olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında o güne kadar kazanılan 10 binin üzerindeki altın madalyaya yenilerini ekliyor, kimi prestijli spor üniversitelerine yerleşiyor. Hatta birçoğu Pekin Olimpiyatları gibi devasa uluslararası şovların aranan yüzleri, Çin'in dünyadaki kültür elçileri oluyor. Geçmişte bir mağarada başladı.

0: başlayan, pagodalarda korunan o sessiz öğreti, bugün bir ülkenin dünyaya sunduğu en aydınlık ve dinamik kültürel gücü haline gelmiş.
1: Şehre yakın ekibi bu hafta Niğde'nin merkez ilçesine bağlı Aktaş köyüne konuk oldu. Ekibimiz Selanik göçmenlerinin yaşadığı köyde bir gün geçirdi. Şimdi o görüntülerle ajans hafta sonunu noktalayacağız. Birazdan Sümeyye Gaffaroğlu yeni gelişmelerle karşınızda olacak. Akşam saat 20.50'de satır arasında tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Selanik'ten çıkan bir yol Niğde'de bir köyde devam ediyor. Şehre yakın ekip olarak işte o köyün tam merkezindeyiz. Aktaş köyündeyiz. Kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen'le birlikte bizler bir günde şehre yakın ekip olarak neler yaşayacağız onu ekranlara getireceğiz. Hazırsanız o kültür mirası Aktaş ekranlara geliyor.

0: Aktaş köyünde sadece bir yaşam değil bir mutfak kültürü de yaşatılır. İşte o özel ürünlerden birisi ise muhacir ekmeği. Şimdi bütün ürünler önümüzde. Nedir bu muhacir ekmeği?
1: Muhacir ekmeği ekşi maya ve tuz biraz bir miktarda suyla olan bir ekmek. Kendimiz buğdaylarımızı öğüterek tam buğday unuyla yapılan bir ekmek.
0: Çok kültür aslında. Hem kültürü geleneği yaşatıyorsunuz. Aslında Selanik'ten göç eden bir tarif bu.
1: Evet, Selanik'ten gelen bir tarif ekmeğimiz. Aynı zamanda böreklerimiz de var bunun yanı sıra. Soğan böreğimiz özellikle. Soğan böreği de soğan ve salça, bir miktar salça, soğan kavrularak, salça, biraz domates, biraz biber isteğe göre kavrularak, yine böyle el açması, hamur yoğrularak, onun arasına soğan döşenerek kapamada yapılan bir börek çeşidi.
0: Aslında bu hem Selanik'ten gelen bir tarif, aynı zamanda bu kültür yıllardır Aktaş köyünde yaşatılmaya devam ediyor. Yani hamur, yani unlar hazır. İçerisinde ne var?
1: İçerisinde sadece un, kendi öğüttüğümüz un, buğday unu ve ekşi maya, bir miktar tuz ve su. Bununla birlikte yoğurup aşaması biraz sonra göreceksiniz. Yoğuralım birlikte isterseniz.
0: Yani ekşi mayayı döküyorsunuz.
1: Evet, önce mayamızı döküyoruz. Daha sonra tuz.
0: Daha sonra su.
1: Evet, daha sonra su.
0: Peki muhacir ekmeğin en püf noktası?
1: Suyumuz ılık olacak. Evet, suyumuz ılık olacak. Ne soğuk ne sıcak. Ilık bir su. Böreğimiz yanmayacak.
0: Soğuk ya da sıcak olursa ne olur?
1: Soğuk olursa ekmek mayalanmaz. Çok uzun sürer mayalanması. Sıcak olunca da ekmek pişer der annelerimiz. Çok sıcak olmasın, hani ekmeğin pişer.
0: Hamur
1: pişer. Evet.

0: Hamur yoruldu. Bayağı da yoruldu.
1: Evet. Bayağı. Şimdi tahtaya yazıyoruz ekmeğimizi.
0: İşte o ne? Yani izleyenler bunu dişe yaptığı zaman ne olur?
1: Bu orada mayalanması daha kolay olsun diye. Şimdi bu burada dursa üşür ekmek. Ekmek üşümesin diye bir tabir var bir de bizde. Buraya güzelce saracağız sargımızla. Daha sonra üstünü iyice kapatacağız. Orada sıcakta mayalansın diye bunun özelliği. Bu da yazma deriz. Bunu da tahtaya ekmeği yazma deriz.
0: Yani boyutunu ayarlıyorsunuz değil mi? Bu kadar mı olması lazım?
2: Tabii ki böyle olması lazım. Buna da yastaç diyoruz. Bu da yani bu da yine bize macullara özgü. Her yerde bulunmaz bu da. Görenler de hatta şaşırıyorlar. Neden bunun ayağı yok tam lavabonun üstüne? Ama bu da ekmek için, sıf ekmek için daha rahat minderin üstüne atabilmek için.
0: İşte köyün avantajı bu değil mi köyde yaşamanın? Çünkü evet, böyle şey doğal, işte tamamen katkısız bir lezzet zaten macir ekmeği. Ve aynı zamanda kadın eli var. Kadın elinde olan her şey zaten gücünü gösteriyor bir yandan. Merkezi kadın. Şimdi yastık ne koyduğunu?
1: Minder var altında. Evet, minder ve sargımız var. Bu şekilde böyle bir yarın

Bir saat mayalanmaya bırakıyoruz ekmeğimizi. Mayalanmasını da annelerimiz mesela hani ekmeğe bak kızım mayalanmış mı dediklerinde böyle sargının ucunu açarak üç parmağımızla böyle ekmeği hamura bastırdık mı hafif yukarıya kalktı mı mayalanmış demek. Kapama zamanı gelmiş demek.

0: Binbir emekle binbir zahmetle yapılan muhacir ekmeği şimdi odun ateşinde pişecek. Sabırla pişmesini bekleyeceğiz. Şimdi bu pişerken nelere dikkat etmek gerekiyor?
1: Kapağımıza attıktan sonra ateş olmaması gerekir. Harlı ateşte değil de bir köz ateşinde pişmesi gerekir ekmeğimizin. Közümüz düştükten sonra kapağa yerleştiriyoruz ekmeğimizi. Kapağımız güzel kapatması lazım tepsimizi. Mesela annelerimiz der ki bu kapağın bu kulbu dik bu şekilde olması lazım. Böyle olursa ekmeğimiz pişmez derler. Bunu bu şekilde koymaya dikkat ederiz. Ve kapağı tamamen kapatması gerekir.
0: Denediniz mi peki, doğru bir şey mi?
1: Yok, denemedik. Denemedik. Ama öyle söylerler. Biz de onların sözünü dinlediğimiz için biz de bu şekilde yapmaya dikkat ederiz.
0: Peki yani
1: hani diyoruz ya, ne kaç saat bekleyecek? Burada yani 15 dakika süre, zaten o köz 15 dakikada ekmeği pişiriyor. Ama içini çekmesi için tabii ki bir 15-20 dakika daha içinde kalması gerekir. Ama içi çekerken de annelerimiz böyle kül alır üstünden. Bu üstten alırlar kül ya da boş olan külü. Şöyle altına kül serperler. Hani ekmek yanmasın diye. O sıcaklığıyla kalsın. İçini çeksin diye. Bu şekilde yaparlar.
0: Niye mesela kapağını kapatmamız gerekiyor? Şimdi açıkta pişmesi, bunu muhacir ekmeğinin özelliği.
1: Evet, tabii ki bu saç normalde. Saç üzeri külle kapanır. Komşu komşunun külüne muhtaçtır lafı da buradan gelir. Bu kül olmadan bu ekmek pişmez. Bu kül eskiyince de değişmesi gerekir. Mesela komşunun kapağında kül yoksa mecburen komşudan kül isteyecek. Bu söz de buradan geliyor. Komşu komşunun külüne muhtaçtır diye. Gerçekten de muhtaç böyle bir şeyde. Bu kül olmadan bu ekmek pişmez. Sadece saçla olmaz. O kül olması lazım üzerinde kapamanın.
0: Köklü bir miras ya.
2: Evet evet, çok köklü bir miras. Bu arada ekmeğimiz yanmasın Fehmiyeciğim.
1: Evet, ekmeğimiz yandı mı?
3: Yandı mı?
0: Yok, burası şevesi.
1: Ooo, nünü gibi olmuş ekmeğimiz.
0: Çok güzel.
4: O zaman pişti bu.
1: Evet, pişti tabii ki. Yarım saatlik süremiz doldu ve ekmeğimiz pişti.
0: Bunu kıvamı nasıl anlıyorsunuz peki?
1: Üzeri kızarmış. Nünü gibi derler annelerimiz. Ekmeğimiz nünü gibi kızarmış. Altı da güzel bakın.

0: taş köyünde çocuk olmak bir odanın içinde büyümek demek değil, bir sokakta büyümek demek. Şimdi onlar çocukluğunu yaşıyorlar çünkü şehir hayatında bu kadar deli dolu yaşayan bir çocuk göremezsiniz. Çünkü orada çocuk olmak demek aslında bir oyun alanından, bir oyun parkından biraz daha farklı. Sokaklar sizin aslında burada. Nasıl burada yaşamak?
1: Burada yaşamak çok iyi bir his. Mesela neydi, trafikte korkuyoruz mesela, arabalar çok var. Yani ışıklar da pek güvenli olmuyor bazen ama köyde rahatız. Arkadaşlarımıza bisikletlerle rahatça gezebiliyoruz. Kuşlarımızı uçuruyoruz, köpek gezdiriyoruz, top oynuyoruz. Güzel bir his köyde yaşamak.
2: Güzel bir şey yani, köyümüzde iyi hayvanlarımızdan ilgileniyoruz. Hayvanlara bakıyoruz. Sonra ektiğimiz mahsulleri kendimiz yapıyor, yiyoruz. Başkalarına veriyoruz. Evet abla.
0: Toprakla uğraşmak nasıl?
2: Güzel bir şey abla. Ekiyoruz, biçiyoruz.
3: Şimdi biz burada zaten esas bizim kökenimiz Konya Kahraman'dan gitme. Esas biz buralıyız. Rumeli'ye bir sonradan gitmişik. Bizim şeyimizde, kültürümüzde değişik yok. Orada Selanik'te de biz yalnız sadece bizimkiler kalmış. İçimizde Yunanlı yok. Dilimiz de yok yabancı bizim. Hiç yabancı içimizde olmadığı için öyle devam edip gelmiş.
0: Kültürünüze bağımlısınız aslında. Birlik
3: bağımlıyız.
0: Nasıl peki burada yaşamak?
4: Yaşamak güzel. Birbirimize yakın, akrabalık. Hepimiz birbirimize geçmeliyiz. Böyle yabancımız yok. Ama şimdi şu aralar köyümüze gelen göç almaya başladı kasabamız bizim.
0: Selanik'ten Anadolu'ya göçle birlikte beraber gelen bir kıyafetler var. Şimdi birisi günlük, birisi düğünlük kıyafetler. Şu anda görüyorsunuz, aslında en dikkat çeken ise

0: kıyafeti. Şimdi ona gelmeden önce günlük kıyafetler çok dikkat çekiyor. Aslında geçmişten günümüze kadar anneannelerimizin, ninelerimizin giydiği kıyafetleri siz de kültürümüzü taşıtmaya devam ediyorsunuz. Evet. Neler söyleyecektiniz?
1: Bu bizim günlük kıyafetimiz, şalvarımız, özellikle patiğimiz, peşkiyeyle olan olmazsa olmaz patiğimiz, iğne oyalı yazmamız. Bunlar Aktaş'a mahalleye çıktığınız zaman sokakta her kadının üstünde görebileceğiniz kıyafetler bunlar. Günlük olarak bunları tercih ederiz. Ama düğünlüğe döndüğü zaman iş, düğünlükte de böyle kıyafetimiz.
0: Şimdi aslında bunun özelliği de bir başka, değil mi? Nedir özel?
2: Özelliğimiz bu mendilimiz yan tarafımızda olursa hanımefendi evlidir. Ama mendilimiz arkamızda olursa bu bekardır. Yani bekar kızlarımız da böyle tanıyorlar düğünde beyler. Öyle iş oluyor.
0: Üzerinde nakışlar var.
2: Evet.
0: Gördüğüm kadarıyla. Evet. Aslında bu renk renk mi yoksa sadece sarı olarak mı?
2: Yok, rengarenk olur. İsteğe göre olur. Benim don yeleğim sarı olduğu için ben sarı işlettim. Oyamda mekik oyası, bu da el emeğidir. Kendimiz yapıyoruz. Her ürünümüzde kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Evet, evet.
0: Şimdi, özellikle Aktaş köyünde düğünler hala kültürü devam ediyor. Evet. Çünkü köy düğünü artık kalmadı. Herkes düğün salonuna giderken Aktaş köyünde biz köy düğünüyle karşılaşabiliyoruz.
3: Mahallede herkes bu kıyafeti giyerek güzel bir kına gecesi yapıyoruz. Ve bu arada bu gömlek el boyaması. Kendimiz boyuyoruz boyamayı. Asla bu yıkanınca çıkmayan bir boya.
0: Ve kendi boyası kullanıyoruz.
3: Kumaş boyası kullanıyoruz. Evet, kumaş boyasıyla kendimiz boyuyoruz. Patiklerde nasıl örnek olur kağıtlarda? Bu da aynı örnek olup bu şekilde boyama yapılıyor. Bu kıyafette arkadaşımızın dediği gibi günlük giyilen bir kıyafetimiz, yöresel kıyafetimiz.
2: Ya bizim daha çok düğünlerimizde üç eteğimiz var, don yeleğimizin sırasında onları da giyiyoruz. Ama şu an yeni nesil tabii ki bunları tercih ediyor. Onları biraz daha böyle rafa kaldırdık gibi oldu.
0: Biraz da modernleşti ama evet. Hala kültürü devam
2: ediyoruz. Evet, modern bir şekilde devam ediyoruz kültürümüzü.

0: Aktaş köyünün geçim kaynaklarından bir diğeri ise tarımcılık. Tabii toprağın bereketiyle birçok ürün işte bu topraklarda yetişiyor. Toprağa her bastığımızda enerjimiz kat be kat daha da artıyor. Tamamen sessiz, doğal bir ortam. Orhan Kılıç yanımızda tarımcılıkla uğraşıyor. Büyük bir emek veriyorsunuz, büyük bir sabır var.
1: Merhaba, ben Orhan Kılıç. Aktaş kasabasında yaşıyorum. Tarım, hayvancılık ve sütçülükle uğraşıyorum. Bu mesleği biz severek, aşkla yapıyoruz. Baba mesleği, dede mesleği. Yani atadan gelme bir meslek. Atalarımız, dedelerimiz daha çok eziyetini çekmiş bu mesleğin. Şu anda biz çok rahatız. Her şeyi makineyle yapıyoruz, otomatik makinelerle. Traktörümüz desen o şekilde otomatik tamamen. Pulluğumuz otomatik. Daha önceden 2 günde biz biraz zor sürüyorduk yani. Sürekli pulluğumuz eski pim kesen pulluklardandı. Sürekli pim kesiyordu. Şu anda mesela attığımızda rahat bir şekilde gidebiliyoruz. Biz köy hayatını çok seviyoruz. Şehirde olanlara da yani imkanları varsa köyde çiftçilik yapsınlar, hayvancılık yapsınlar. Çok güzel bir meslek bu meslek, bereketli bir meslek. Sabahın erken saatinde kalkıyoruz, güneş doğmadan biz doğuyoruz mesela. Seviyoruz yani bu mesleği.
0: Hangi ürünleri ekebiliyorsunuz bu Akköy, Aktaş köyünde?
1: Burada genellikle insanlarımız buğday, arpa, mısır, fasulye, yonca, o tip şeylerle uğraşıyor. Genelde hayvanlarına yedirmek için yani. Bizim köyümüz hayvancılıkta çok yoğun bir köy mesela. Herkes hayvanlar için bir şeyler yetiştirir. Yoncasıdır, işte mısırıdır, buğdayıdır, arpasıdır, bunları yetiştiriyorlar. İnsanlar yazdan hazırlığını yapıp kışın hayvanlarına rahat bir şekilde yediriyorlar.
0: Toprağa bir gün dokunmasanız nasıl hissedersiniz?
1: Yani toprağa dokunmasam mutsuz olurum ben ya. Toprağı biz çok seviyoruz gerçekten. Toprağı bulduğum zaman böyle var ya, huzur bulur muysam huzur buluyorum ben. Böyle sanki denize gitmiş gibi, tarlaya mesela geliyorum. Sanki denize gitmişim gibi öyle bir havası var benim için.

0: Aktaş köyünün geçim kaynaklarından birisi ise hayvancılık. Sabahın erken saatlerinde kalkıyorlar ve çocukları gibi baktıkları ineklerle zaman geçiriyorlar. Tabii bir alışkanlıktan ziyade artık bir yaşam biçimi. Şimdi yanında Tuncay Ulusoy ve Figen Ulusoy var. Büyük bir emekle bakıyorsunuz.
1: Evet. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Tarım da var yanında. Hepsi var.

0: ben buraya dikilip onu ismiyle çağırdım da o inek geliyor.
1: Ya onlar sizi de tanıyor.
0: Evet, aynen öyle. Sesimizi biz de onları severek yaptığımız zaman sadece para maddiyat olarak düşünmüyoruz. Tabii ki geçim kaynağı çok önemli bizim için. Tarımın yanında hayvancılık da ama sevmek, yaptığın her işi sevmek.
1: Çocuklarınız gibi bakıyorsunuz. Gözünüz hiç
0: aynen öyle. Şundan siz gelmezden bir saat önce bir ineğim doğum yaptı mesela. Hemen Yiğit Asaf oğlum onun ismini Zeynep koydu. Kızımız oldu. Annesi Kardelen. Teşekkür ediyorum. Annesi Kardelen şu an içeride. Severek yapıyoruz.
1: Zorluğu da var ama ona şahit olmak. Çünkü yeni bir inek dünyaya geliyor. Bıza dünyaya aynen geliyor. Tabii. Şimdi bu da çok kıymetli bir şey. Çünkü siz yetiştiriyorsunuz, siz büyütüyorsunuz. Ve gözünüz gibi baktığınızda yeni birisi daha oluyor.
0: Tabii ki. Kışın biraz evet bizi zorluyor. Çünkü soğuklar olduğunda. Ama yazın çok rahatlıkla ben yalnız bakabiliyorum bu kadar hayvana. Eşim sadece gelerek yem karmayla, önlerini çocuğum var 22 yaşında onunla birlikte yem karmaya yemini hazırlayıp önlerine atıyorlar. Ben yalnız onlu sağım sistemi olduğu için çok rahat 25-30 ineği sağım yapabiliyorum.

0: gelen.
1: Ne kadar çok seviyorsun renkleri?
2: Bu kadar.
1: Peki onların ayrı ayrı isimleri var. Yenisini bir tane Zeynep isim koymuşsun. Değil mi?
3: Evet.
1: Peki neler söyleyeceksin? İnek bakmak veya mesela inek gördüğün zaman nasıl hissediyorsun?
0: Buzağlara sarılıyorum. Buzağlar kurusun, ne yapıyorum?
1: Nasıl hissediyorsun? İnekleri seviyor musun?
3: Evet.
1: Ne kadar çok seviyorsun?
3: Fazla Yiğit'in dediği gibi. Bazen aslında inekler falan bazen buradaki ineklere bakarken babamlara yardım ediyorum. Babam da biliyor işte.
1: Ne güzel.
3: Yardım ettiğim zaman da kendim de mutlu oluyorum. Sonra yukarı çıkıp ödevlerimi falan yapıyorum. Buradaki ineğimi soğutmaya çalıştığımız için hep sadece kuru saman veriyoruz. Kuzularımız var. Kuzularımızı kucağıma alıyorum, seviyorum.

0: Haber Radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Dünya ekonomisinin borç yükü büyümeye devam ediyor. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayımladığı Küresel Borç Monitörü raporuna göre küresel borç miktarı 2026'nın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolara çıkarak tarihi zirveyi gördü. Böylece küresel borçlar üst üste 5. çeyrekte de artış kaydetti. Yalnızca yılın ilk 3 ayında borç miktarı 4.4 trilyon doların üzerinde arttı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Reklam. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Gökhan Böcek
6: ile görüştü. Ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Peki hangi konular masaya yatırıldı? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural görüşmenin detaylarını aktarmak üzere bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım. Ahmet.
7: Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği bugün de devam etti ve oldukça önemli isimlerle hem telefon görüşmesi hem de aynı zamanda kabul gerçekleştirdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Peki bunlar nelerdi? Hemen onlardan başlayalım. Birincisi, önce telefon görüşmesi gerçekleştirmiş olduğu Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan. El Nahyan'la olan görüşmesi, o telefon görüşmesinin ardından da yine... Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başbakanı Mesrur Barzani ile de bir kabul gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde. Peki Birleşik Arap Emirlikleri ile neler konuşuldu? Görüşmede neler vardı? Hemen onun detaylarına bakalım. Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile olan görüşmelerde en çok konuşulan konu aslında diğer kabulde de konuşulan konuyla benzerlik gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri, İran ve İsrail üçgeninde gerçekleşen o savaşta zarar gören noktalardan birisi olması Birleşik Arap Emirlikleri ile olan görüşmenin ana temasıydı. Bu zararın karşılanması yönünde, bu zararın bitirilmesi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bu noktada kendisini tekrar güçlü bir şekilde çıkması, egemenliğinin desteklenmesi Başkan Erdoğan tarafından vurgulanan önemli noktalardı. Elbette bu güven ortamının tesis edilmesi noktasında Türkiye'nin göstermiş olduğu çabayı da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ayrıca vurguladı ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin arasındaki ikili ilişkilerin çok değerli olduğunu ve bu ikili ilişkilerinde önümüzdeki yıllar içerisinde yine geliştirileceğini ve yine çeşitli ticari anlaşmalar ve çeşitli yine farklı noktalardaki anlaşmalar ve birlikteliklerinde bu ikili ilişkiler sayesinde oluşturulacağının altı çiziliyor. Beraberinde yine ilerleyen saatlerde bir başka görüşme daha gerçekleştirdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Öyle ki bu görüşmede yine Orta Doğu krizi için oldukça önemliydi. Irak'la alakalı çok önemli bilgiler var. Öyle ki Irak, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırılarının ardından birçok farklı noktasına saldırı gerçekleşmiş önemli bir ülke ve Irak'taki bu süre gelen o süreçle alakalı da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geride bıraktığımız günler içerisinde de haftalar içerisinde de görüşmeleri sürekli devam ediyordu. Son olarak da Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başbakanı Mesrur Barzani'yi ve heyetini kabul etti Başkan Erdoğan Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde. Özellikle Başkan Erdoğan bu görüşmede Erbil ve çevresindeki o çeşitli saldırıların, patlamaların, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından gerçekleştirilen bu saldırıların ve patlamaların son bulması ümidini dile getirirken bir yandan da yine Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında oluşturulabilecek herhangi bir güven masasının doğrudan Türkiye tarafından desteklendiğinin de altını çizdi. Türkiye'nin Orta Doğu'da güven tesisini gerçekten oturtmak için çaba gösterdiğini de ayrıca belirtiyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Elbette Irak yönetimiyle de alakalı hem Irak'ın halihazırdaki hükümeti hem de aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel yönetimi ile alakalı Başkan Erdoğan her iki tarafla da oldukça olumlu görüşmeler gerçekleştirdiğini ve bu görüşmelerinde yine Irak'taki istikrarın muhafaza edilmesi yönünde çok önemli kilometre taşları olduğunun da altı çiziliyor. Başkan Erdoğan'ın hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de Irak'ta yapmış olduğu bu görüşmeler yine Orta Doğu ile alakalı bu gelişmeleri yakından takip edildiğinin en net göstergesi. Başkan Erdoğan özellikle Irak'taki saldırılar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki o saldırılara ilişkin geçmiş olsun taziye mesajlarını da iletmesiyle beraber bölgesel anlamda nasıl bir çıkar yolu bulunabilir ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o anlaşma masası barışının tam anlamıyla oturtulabilmesi ve Orta Doğu'da bir barışın hakimiyet sürmesi için nasıl çabalar gösterilebileceğinin ve Türkiye'nin bu noktadaki rolünün görüşüldüğü çok önemli iki farklı görüşme gerçekleştirdi diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
6: Ahmet, çok teşekkür ediyoruz sana. Kolaylıklar diliyoruz. Başkan Erdoğan'ın görüşmelerine ilişkin detayları paylaştı bizlerle. Efendim, Saha 2026 bugün halkın ziyaretine açıldı. Fuarda en çok hangi ürünler ilgi görüyor? Bölgedeki atmosferi bize A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepe'ci aktaracak. Söz Kübra'da.
8: Evet, fuara bugün vatandaş ziyaretleri de devam ediyor. Sabah saat 10'da vatandaş ziyaretleri için kapılar açılmıştı. Şöyle etrafı gösterelim istiyorum size. Kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte vatandaşların da ne kadar aslında yoğun ilgi gösterdiğini ekranlara getiriyoruz şu anda. Özellikle görmüş olduğunuz gibi erkeklerin ilgisini çeken bölümler genellikle gördüğünüz bu büyük aletler oluyor, silahlar oluyor, yine uçaklar oluyor. Çoluk çocuk, herkesin aslında bu alan dikkatini çekiyor. Tabii kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'tan rica edeceğim. Şu alana gidelim istiyorum. Çünkü bu alanda robot köpekler var. Robot köpekler ne diye soracak olursanız, robot köpekler, hemen burada görmüş olduğunuz bu robot köpekler özellikle mağara görevlerinde Mehmetçiğin girmemesi için öncelikle bir sorun, sıkıntı o bölgede var mı yok mu diye bu robot köpekler gönderiliyor. İçeride gözlem yapılıyor. Bir tanesinin üstünde hatta silah olduğunu, diğerinin üstünde silah olmadığını da görüyorsunuz. İçeriye giriyor. Mağara içinde bir gözlem yapılıyor bu robot köpeklerle birlikte. Tabii çocukların ilgisi daha çok bu robot köpeklerin olduğu bölümde oluyor. Bunu zaman zaman burada hareket de ettiriyorlar. Yine bu robot köpeklerde çocuklar özellikle çok ilgi gösteriyordu. Hemen ilerleyecek olursak, şöyle ileriye doğru gidecek olduğumuzda yine oldukça kalabalığın olduğu bir bölüm görüyoruz. Ki burada da yine vatandaşların oldukça yoğun bir ilgisi var. Orada neler var diye baktığımızda yine bu noktada da yerli milli silahların olduğu bölüme geldiğimizi görüyoruz. Bugün vatandaşların ziyaretine açıldı fuar. Tabii her bölüm, fuarın her bir köşesinde bu yoğunluğu görüyoruz. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar fuar merkezine girmek için kapıya gelmişlerdi. Saat 10 oldu ve vatandaşların girişi de başlamıştı. Ve hala da gelmeye devam ediyorlar. Birçok bölümde biz bu yoğunluğu görüyoruz. Özellikle tabii ki gelenler Yıldırım'ı ziyaret etmeden gitmiyorlar. Yıldırım'ın olduğu noktaya gidiyorlar. Yine Aselsan'ın bölümüne gidiyorlar. Yine Roketsan tarafına gidiyorlar. Tabii biz şu an fuar içinden ekranlara getiriyoruz. Fuar için ekranlara getiriyoruz ama fuarın dışında da birçok ürün var. Hatta çok, ufak böyle etkinliklerin olduğu bölümler de var. Çok büyük bir fuar alanından bahsediyoruz. Oldukça geniş ve büyük bir alan olduğu için belli bölümlerini canlı yayında ekranlara getirebiliyoruz şu anda sadece. Kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak da dediğimiz gibi fuarın içindeki belli bölümleri ekrana getiriyor. Vatandaşlar oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle Gökbey'in olduğu bölgeye gidiyorlar. Kızıl Elma'ya gidiyorlar. Orada hem mühendislerden bilgiler alanlar oluyor. Üniversitede bu bölümü okuyan gençler. Yine gördüğünüz gibi küçük çocuklar abilerinden, ablalarından sohbet edip ileride bu mesleği yapmak istediklerini, onların da nasıl bir yol izlemesi gerektiğine dair bilgiler alıyorlar, sorular soruyorlar. Ve fuarda dediğimiz gibi oldukça yoğun bir

0: katılım olduğunu belirtelim. Salı günü fuar başlamıştı. Bugün son günüydü fuarın. Bugün ise vatandaşların ziyaretine açılmış durumdaydı. Yerli milli ürünlerimiz, gururlarımız tek tek aslında tanıtılıyor. Tabii biz fuarda belli bir kısmını ekranlara getirebiliyoruz dediğimiz gibi. Çünkü oldukça büyük, yoğun bir fuar olduğunu söylemiştik. Birçok ürünü de ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşların da ziyaretinin hali yoğun olduğunu belirtmiştik. Hemen şu tarafa doğru gidelim, hatta fuarın diğer kısımlarına doğru da ilerleyelim istiyorum. Orada neler var? Onları da ekranlara getirmiş olalım. 7'den 70'e herkes var. Büyük, küçük, çocuk, yaşlı, ailecek. Herkes aslında bu noktaya doğru yola çıktı. Vatandaşlarla sohbet ettiğimizde şehir dışından gelenler olduğunu da söylemişlerdi. Sırf bu fuara gelmek için, bu fuarı görmek için savunma sanayinin kalbinin attığı noktaya, İstanbul'a geldiklerini belirtmişlerdi. Ve bu noktada yerli milli ürünlerimizi gördükçe onların da göğsünün kabardığını yine ifade ettiklerini belirtmiş olan fuar merkezinden tekrardan yayınlarımızı gerçekleştirmek üzere şimdilik sözü size bırakalım.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir televizyon programında Adalet Bakanı Akın Gürlek'le ilgili kullandığı ifadeler hakkında soruşturma başlatıldı. Bakan Gürlek de Özel'in o sözlerine sert tepki gösterdi. Özel, suçluların hamiliğini yapmaktadır dedi.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon programında Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözler soruşturma konusu oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada o sözlerin kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiği belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Özgür Özel'in iddialarına sosyal medya üzerinden sert bir yanıt verdi. Özel'in şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialar, siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir iftira siyasetinin tezahürüdür. Yürümekte olan yargı süreçlerini darbe olarak nitelendiren Özel, aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak bir ana muhalefet genel başkanının değil, ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür. Bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır dedi. Bakan Gürlek, Özgür Özel'in yargı süreçlerini manipüle etmeye çalıştığını da belirtti. Türk yargısı kimseden talimat almaz diyen Gürlek, dosyalardaki gerçekler Özel'in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür ifadelerini kullandı.
1: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın yeni haftada yapılması planlanan il başkanları toplantısında AK Parti'ye katılması bekleniyor. Burcu Köksal'ın rozetini Başkan Erdoğan takacak.
3: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın salı günü yapılacak törenle AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Bugüne kadar 20'ye yakın belediye başkanı CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. 12 Mayıs'ta bunlara bir yenisinin daha eklenmesi bekleniyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın bir süredir CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimiyle sıkıntı yaşadığı belirtiliyor. Köksal kurultayda eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için ayrımcılığa uğradığını iddia ediyor. Son olarak Burcu Köksal'ın bir otopark arazisini belediyeye kazandırmaya çalıştığı, ancak buna belediye meclisindeki CHP'lilerin engel olduğu ifade edildi. AK Partili üyelerin desteğine rağmen CHP'lilerin karşı çıkması nedeniyle belediyeye gelir sağlayacak arazinin alınamadığı belirtildi. CHP'den istifa kararı alan Burcu Köksal'ın salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti rozetini takacağı ifade edildi.
1: Sevgili izleyenler, Adana'da kaza yaptıkları minibüste yaralandığı öne sürülen 55 yaşındaki Muzaffer Yanıkoğlu 3 gün sonra hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemede Yanıkoğlu'nun husumetlileri tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. 3 kişi tutuklandı.
4: Kazada yaralandı dediler. Gerçek öldükten sonra ortaya çıktı. Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunda Oğulcan Güneyer'in kullandığı minibüs Adil Çelik İdaresi'ndeki otomobile çarptı. Yanında arkadaşları Efehan Bolcal, Berke Aksoy ve Muzaffer Yanıkkollu'nun da bulunduğu Güneyer durmayarak yola devam etti. Dinlenme tesisinde jandarmayla karşılaşan Güneyer, kaza yaptıklarını minibüsteki arkadaşı Muzaffer Yanıkkollu'nun yaralandığını ileri sürdü. Yanıkkollu, jandarma eşliğinde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Alkollü olduğu belirlenen Oğulcan Güneyer gözaltına alındı. Ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanede tedavi altına alınan 55 yaşındaki Muzaffer Yanıkkollu 3 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Yapılan otopside Yanıkkollu'nun vücudunda darp izlerine rastlanması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yanıkkollu ile sürücü Oğulcan Güneyer arasında taşıma ihalesi sebebiyle husumet olduğu öğrenildi. Tekrar sorgulanan Güneyer, Muzaffer Yanıkkollu'yu dövdüklerini itiraf etti.
5: Muzaffer bir kişiyle telefonda tartışmama sebep oldu. Arkadaşlarım Berke ve Efe ile alkol alırken onlara bunu alıp dövelim mi dedim. Onlar da kabul etti. Gidip Muzaffer'i de aldık. Minibüste tartıştık. Efehan Muzaffer'i yumrukladı. Berke de Muzaffer'e vurmaya başladı. Minibüsü sağa çektim. Berke ile Muzaffer'i dövmeye devam ettik.
4: Güneyer'in itirafının ardından 23 yaşındaki Berke Aksoy ve 22 yaşındaki Efehan Bolcal da gözaltına alındı. Üçü de sevk edildikleri mahkemede kasten öldürme suçundan tutuklandı.
1: Sağlık Bakanlığı'ndan hantavirüs vakalarına ilişkin açıklama geldi. Bakanlık sürecin titizlikle takip edildiğini vurgulayarak Türkiye'de pozitif vaka tespit edilmediğini duyurdu.
6: Hantavirüs vakaları Arjantin açıklarındaki yolcu gemisinde 3 kişinin ölümüne neden oldu. Tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Gemide yaşanan ölümler 2020'de başlayan koronavirüs pandemisini akıllara getirirken yeni pandemi korkusu ise endişeye neden oldu. Hantavirüs vakalarına ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada virüsle ilgili sürecin titizlikle takip edildiği ve Türkiye genelinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulandı. Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Bakanlığımız halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir denildi.
1: Efendim, Orta Doğu'da neler yaşandığına bakalım bir de. İran ve ABD henüz masaya oturmadı ancak her iki ülkeden de karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki Özgürlük Projesi operasyonunu kaldırdığını duyurmuştu, hatırlayacaksınız. Ancak yeniden başlatabileceklerinin de mesajını verdi. Peki İran'da şu anda neler konuşuluyor? Son gelişmeleri alacağız. A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'da bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisi bırakalım.
7: Sümeyye, teşekkür ederim. Ben de sana kolaylıklar diliyorum. Bugün sakin. İran'ın genelinde bir sakinlik var. Ancak dün ve önceki gün Perşembe ve Cuma için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Dün Hürmüz yakınlarında Amerika Birleşik Devletleri İran'ın İran sahillerine hareket eden iki İran petrol tankerini havadan hedef aldı ve aynı gün aynı zamanda İran'da bölgedeki bir petrol tankerine el koyarak kendi sahillerine çekti. Yine Perşembe gününde gergin bir vaziyet bölgede söz konusuydu. Karşılıklı olarak çatışmalar söz konusu oldu. Sadece Hürmüz Boğazı ve civarında değil, aynı zamanda Perşembe günü başkent Tahran'da da alçak irtifa hava savunma sistemleri insansız hava araçlarına karşı işte devreye girdi. Ancak dediğim üzere bugün bir sakinlik söz konusu. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a sunduğu öneriyle ilgili Tahran yönetiminin cevabı bekleniyor. İran'dan gelen son açıklamalara göre Tahran yönetimi ABD'nin teklifini değerlendirdiğini ve yanıtın hazır olması durumunda İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında arabulucu konumunda olan İslamabad yönetimine bunun iletileceğini duyurdu. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin önerisinde neler yer almaktadır? Esasında bu konuyla ilgili resmi olarak bir açıklama yapılmasa da bu önerinin kapsamlı öneri olmadığı ve sadece savaşın durdurulması ve Hürmüz'le ilgili olması öngörülmektedir. Tarafların özellikle en büyük ana ihtilaf konusu olan İran'ın uranyum meselesiyle ilgili bu şekilde yazışmalarla bu meselenin çözülmeyeceği kesin bir gözüyle bakılıyor. Başka bir deyişle geçici bir anlaşmaya varılabilir. Taraflar özellikle Hürmüz Boğazı ile ilgili İran'a karşı uygulanan deniz ablukası ve aynı zamanda savaş durdurulması konusunda bir ara işte anlaşmaya vararak diğer taraftan işte belirli bir süre belirlenip daha sonra İran'ın nükleer meselesi konusunda işte müzakere edebilir. Esasında bu işte ara formunun bu kapsamda olması öngörülmektedir. Ancak dediğim üzere hala Tahran'dan karşı tarafa bir yanıt iletilmedi ve Amerika Birleşik Devletleri bu yanıtı beklediğini duyurdu diyor ve sözü sana bırakıyorum.
1: Ekber Karabağ, çok teşekkür ediyoruz. Tahran'dan son durumu aktardı bizlere. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Bu arada İran dini lideri Müşteba Hamaney'in ofisinin protokol sorumlusu Mazahar Hüseyini'den Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama geldi. Hüseyini, Hamaney'in durumunun iyi olduğunu, güvenlik nedeniyle kamuoyu karşısına çıkmadığını söyledi. 28 Şubat'ta Ali Hamaney'in konutunun ABD ve İsrail tarafından bombalandığı günü anlattı.
8: Bombardıman sırasında ofisteydik. Yaklaşık 30 metre ilerimizde General Şirazi ve arkadaşlarının bulunduğu yer vuruldu. Yaklaşık 70-80 metre yakınımızdaysa Ali Hamaney'in bulunduğu alan hedef alındı. Füze ve hava saldırıları sırasında içeride birkaç kişiydik. Ali Hamaney, Müçteba Hamaney'in genellikle ders verdiği bir yerde bulunuyordu. Ancak o gün orada değillerdi. Orayı tamamen yerle bir ettiler. Düzenli şekilde onun bulunduğu yeri vuruyorlardı. Belinde ve bacağında hafif yaralanmalar oluştu. Ancak kısa sürede toparlandı. Şu anda sağlık durumu iyi ve tamamen iyileşmek üzere. Kendisiyle ilgili ortaya atılan alnından yaralandığı yönündeki iddiaların tamamı asılsızdır. Yalnızca kulağının arka kısmında küçük bir yara oluştu. Bunun dışında anlatıldığı gibi ciddi bir yaralanma söz konusu değil. Düşman çeşitli söylentiler ve bahanelerle onun görüntüsünü ya da sesini elde ederek farklı amaçlar peşinde koşuyor. Bu nedenle şu an için acele edilmiyor. Zamanı geldiğinde kendisi doğrudan halkla konuşacaktır. Sağlığı, dirayeti ve halka liderlik etme gücü tamamen yerindedir.
1: Bu arada Amerikan Başkanı Donald Trump'ın bir kararını taşıyacağız ekranlarınıza. ABD ve Avrupa arasında artan gerilim sonucu Almanya'dan Amerikan askerlerini çekme kararı aldı. Bununla da kalmayan Trump yönetimi İtalya ve İspanya için de benzer bir karar alabileceğini söyledi. Peki taraflardan hangi açıklamalar geldi? İzliyoruz.

0: İran Savaşı nedeniyle eleştirildi. Hürmüz krizinde destek bulamadı.
1: Onlara ihtiyacımız olduğunda orada değillerdi.
0: Üst üste gelen açıklamalar sonrası öfkesi daha da arttı.
1: Bunu hatırlamamız gerekiyor.
0: ABD Avrupa arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Bardağı taşıran son damla Almanya Başbakanı Mersin Washington'ın aşağılandığını söylemesiydi.
2: Özellikle de İranlılar açıkça çok ustaca müzakere ediyorlar. Daha doğrusu çok ustaca müzakere etmiyorlar. Ve Amerikalıların İslamabad'a gidip hiçbir sonuç alamadan tekrar ayrılmalarına izin veriyorlar. İran yönetimi ve devrim muhafızları ABD ulusunu bütünüyle küçük düşürdü.
3: Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ABD'yi İran'daki savaşla ilgili olarak herhangi bir stratejileri yok sözleriyle eleştirmişti. Bu eleştiriye ABD Başkanı Trump tepki göstermişti ve bu ülkedeki Amerikan askerlerini geri çekebileceğini açıklamıştı. Trump'ın bu konuda blöf yapmadığı ortaya çıktı. Pentagon'a emir verdi. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth 5000 askeri Almanya'dan geri çekeceklerini ve bu çekilme işleminin 6 ile 12 ay arasında tamamlanacağını kaydetti. Pentagon'dan yapılan açıklamada bu konudaki kararın sahadaki gereksinimler dikkate alınarak verildiği belirtildi. Ancak ABD'nin Almanya'dan çok daha fazla askerini çekebileceği belirtiliyor.
0: Avrupa tarafından Trump'ın kararı sürpriz olarak görülse de Almanya Başbakanı sakin bir tavırla bunu beklediklerini ima etti.
2: Bu savaşa farklı bir bakış açımız var. Bu bir

0: Değil. Bu konuda yalnız değilim. Son birkaç gündür duyduklarımız aslında yeni değil. Biraz abartılıyor olabilir ama yeni bir şey değil. Elimizdeki çeşitli seçenekleri kullanarak bir sorunu çözmek için birlikte çalışmaya çalışıyoruz.
1: ABD'nin arasının gergin olduğu Avrupa ülkeleri Almanya ile sınırlı değil. İtalya ve İspanya da Trump'ın radarında.
2: İran'daki savaş nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump lojistik hattını desteklemek için NATO müttefikleri İspanya ve İtalya'da bulunan askeri hava üslerini kullanmayı talep etse de beklediği karşılığı alamadı. Trump aldığı red yanıtı ile birlikte İran'a yapılacak saldırılarda köprü görevi gören iki kritik noktayı kaybetmiş oldu. Bunun üzerine Almanya Başbakanı Merz gibi İtalyan lideri Meloni ve İspanyol Başbakanı Sanchez'i kara listeye alan ABD Başkanı Trump bu ülkelerden de askerlerini çekebileceğini söyledi.
3: Büyük ihtimalle çekeceğim. Neden olmasın ki? İtalya bize hiç yardımcı olmadı. İspanya da berbattı. İran'da yardıma ihtiyacımız yoktu zaten. Ama ben yardım ederler mi diye bakmak için sordum.
1: Avrupa'dan kendisine karşı daha fazla çatlak ses duymak istemeyen ABD Başkanı Trump ekonomik baskıyı da sürdürüyor.
3: Harika bir ticaret anlaşması yaptık. Ancak Avrupa Birliği buna uymadı. Bu yüzden ABD'ye gelen tüm otomobillerin ve kamyonların gümrük vergilerini %25 arttırdık. Onlara ücret alacağımızı bildirdik. Gümrük vergilerini arttıracağız.
1: Peki Avrupa Birliği hangi hamleyi yapacak?
4: İtalya'da 12 bin, İspanya'da 3 bin, Almanya'da 36 bin, İngiltere'de ise 10 bin ABD askeri yer alıyor. Yani kıtanın güvenliğini şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri sağlıyordu. Şimdi ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sık sık dile getirdiği gibi Avrupa ülkeleri kıta güvenliğinde kendi ayakları üzerinde durmayı öğreniyor. Erivan'da toplanan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde liderler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın kararını bir işaret olarak değerlendiriyorlar.
5: 2022'de Avrupa Siyasi Topluluğunu kurarak bunu yapmaya karar verdik. Hürmüz Boğazı'nı kurtarma misyonu ve özel operasyonla bunu yaptık. Avrupalılar kaderlerini kendi ellerine alıyor. Savunma ve güvenlik harcamalarını artırıyor ve kendi koordineli çözümlerini inşa ediyorlar.
3: Avrupa'daki jeopolitik durum kıtamızın güvenliği için 360 derecelik bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.
1: Ancak Avrupalı liderlerin de dediği gibi güvenlik mimarisi hala inşa sürecinde. Bu da ister istemez kıtayı Washington'dan gelecek kararlara bağımlı hale getiriyor.
6: Daha önce defalarca Avrupalı müttefiklerinin NATO savunma harcamalarına yönelik taahhütlerini yerine getirmediğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump için İran'da beklediği desteği alamaması NATO'ya olan olumsuz tavrını en üst düzeye çıkaran son nokta oldu. Bunun üzerine Romanya'da yaptığı gibi Almanya'dan da asker çekme kararı aldı. Gerekli mesajlar Avrupa'ya çoktan ulaşsa da İspanya ve İtalya için Trump'ın alacağı kararlar hala belirsiz.
5: Avrupa liderleri mesajı aldılar. Mesajı açık ve net bir şekilde duydular.

0: Şimdi yurttan haberlerle devam edeceğiz efendim. Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Yeni düzenleme ile yöneticilerin keyfi aidat belirleme yetkisi ortadan kalktı. Aidat ve zam kararları Kat Malikleri Kurulu'nun onayına bırakıldı.
1: Havuzlu siteler falan olduğu zaman çok uçuk fiyatlar olabiliyor tabii, 10.000 lira, 15 bin lira gibi.
2: Kira yakın, aidat ödeniyor diye biliyorum şu anda.
3: Keyfi aidat artışına yasal fren devrede. AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi meclisten geçti.
4: Kiralara geçen fahiş aidat devri kapanıyor. Yeni düzenlemeyle beraber apartman yönetimlerinin tek taraflı ve kontrolsüz karar almasının önüne geçilecek.
5: Aidat tutarını belirleme yetkisi de kat maliklerine devredildi.
6: Herkesin ortak kararı. Yöneticiyi nasıl seçiyorlarsa artık bütün yapacakları işi hep birlikte seçmeleri bence çok güzel olmuş.
3: Peki aidatlar artık nasıl tespit edilecek? Yeni düzenlemeye göre yöneticiler aidat artışlarını doğrudan kat maliklerinin onayına sunacak. Teklifin kabul edilmesi için kat maliklerinin en az 3'te 2'sinin onayı

0: gerekecek.
1: Yönetici geçici bir işletme projesi hazırlamak zorunda ve 3 ay içerisinde kat maliklerine tek tek gösterip onaylatmak zorunda.
2: Çok iyi olur. Kendi kafalarına göre iş yapmazlar en azından.
0: Eğer bu çoğunluk sağlanamazsa site yönetimi en geç 3 ay içinde yeni bir bütçe hazırlayacak. Peki artışta anlaşılmazsa?
3: Bu noktada devreye yeniden değerleme oranı girecek. Yani fahiş site aidatlarına karşı getirilen sınır sayesinde bu orandan daha fazla zam yapılamayacak.
0: 2026 için açıklanan yeniden değerleme oranı %25,49. Bu da 5 bin lira olan aidatın 6.274 liraya, 10 bin lira olan aidatın 12.549 liraya, 15 bin lira olan aidatın ise en fazla 18.823 liraya yükselebileceği anlamına geliyor.
4: Şimdi 30 bin liralara çıktı avcılarda oturduğum sitede. Sorma diye bir şey yok. İlanı yapıştırıyordu ilan dolabına. Banka hesap numarası bu. Bankaya yatırılacak. Kat malikleri bir itiraz bile edemiyorlardı. Kat malikleri ikinci bir kiracı oluyorlar.
5: Topkapı Sarayı'nın harem bölümünde yer alan Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ziyarete açıldı. Yeni bölümler Osmanlı saray hayatının bugüne kadar bilinmeyen yönlerini ilk kez bu kadar açık biçimde gözler önüne seriyor.
6: Topkapı Sarayı'ndaki 6 yıllık restorasyon tamamlandı. Haremdeki Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı ziyarete açıldı.
7: Burası gerek mimari açıdan gerek saray teşkilatında tuttuğu yer açısından oldukça önemli bir nokta. Buradaki gerek mimari kompozisyon, gerek içeride sergilenmiş olduğumuz taşınabilir eserler bize çok ciddi fikir veriyor.
6: Yeni bölümler Osmanlı saray hayatının bugüne kadar çok bilinmeyen yönlerini ilk kez bu kadar açık biçimde gözler önüne seriyor.
7: Cariyeler Taşlığı'nın bugün açılan bölümlerindeki yapılar 17. yüzyılın sonuna ait. Yani harem yangınından 1660'lı yılların sonunda gerçekleşen harem yangınından sonra kurulan düzen bu yönüyle çok önemli. Bu alanlar Topkapı Sarayı hareminin hiç görülememiş alanları ve çok özgün alanları.
6: Cariyeler ve Kadın Efendiler Taşlığı haremin en küçük avlusu olarak biliniyor.
7: Kadın efendiler dairelerinde, padişah eşlerinin dairelerinde Osmanlı Çini sanatının muazzam örneklerini gördüğümüz unsurlar var. Vitraylarında sarayın en eşsiz vitraylarının burada olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte kalem işlerinde özellikle erken dönem kalem işlerinin muazzam örnekleri yine burada bulunuyor.
6: Restorasyon çalışmaları kapsamında ahşap ve taş yapı elemanları yenilendi. Kalem işi süslemeler aslına uygun şekilde canlandırıldı ve yapının bütünlüğü korundu. Araştırmalar doğrultusunda mekanlar 750 tarihi obje, dokuma ve dönemin kültürünü yansıtan unsurlarla tefriş edildi.
7: Buraya seçilmiş olan cariyelerin Horendegen koğuşundan başlamak suretiyle Gedikli cariye olana kadar bir öğretim sürecinden geçtikleri bir dönem. Bu noktada aldıkları yabancı dil öğretimleri, bunun yanında karşılaşmış oldukları el becerileri, eğitimleri, geleneksel sanatlar ve musiki gibi pek çok alanda aldıkları eğitimlerin yansımasını gösteren eserleri de taşınabilir olarak sergiliyoruz.
5: Zonguldak'tan iki güzel haberle devam edeceğiz. Kozlu Ortaokulu'nda öğrencilerden oluşan koro konserinde okul müdürü İbrahim Uğur Metin solist oldu efendim. Sesi Barış Manço'ya benzerliğiyle dikkat çeken müdürün performansı beğeni topladı. Bir diğer haberimiz ise Zonguldak'taki başka bir okulda çocuklarla ip atlatan polis memuru gönülleri fethetti.
8: Öğrencileriyle sahneye çıkan ve Barış Manço'nun Müsaadenizle Çocuklar şarkısını söyleyen okul müdürü büyük alkış topladı. Zonguldak Kozlu Ortaokulu öğrencileri veliler için 90'lı yılların popüler şarkılarını seslendirildiği bir konser düzenledi. Konserde okulun korosu sahne aldı. Okul müdürü İbrahim Uğur Metin ise solist olarak şarkı söyledi. Okul müdürünün sesinin Barış Manço'nun sesiyle benzerliği ise sosyal medyada gündem oldu.

0: böyle tebessüm ettiren güzel videoların gelmesi ilçemiz adına da ülkemiz adına gurur verici güzel bir şeydi. Biz de hoşnut olduk.
1: Bu görüntü ise yine Zonguldak'taki bir ilkokulda kaydedildi. Veliler bahçede çocuklarla ip atlayan polis memurunu görünce önce şaşırdı, sonra takdir etti. Polisin çocuklara ilgisi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
2: Ve tarihi mirası, manevi değerleri ve yöresel lezzetleriyle Gelibolu Anadolu'nun hafızasını yaşatmaya devam ediyor efendim. Anadolu Diyarı ekibi bu hafta Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine konuk oldu. Şimdi sizi programın yeni bölümüyle baş başa bırakıyoruz.

0: Bir tarafında Marmara Denizi, bir diğer tarafında ise Ege Denizi. Adını taşıyan Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale'nin iki ilçesindeki biri Avrupa yakasında. Ve Gelibolu tarihi geçmişiyle olduğu kadar coğrafi güzellikleriyle, deniziyle, güneşiyle, tarım ürünleriyle ve kendine özgü dokusuyla misafirlerini ağırlıyor. Şimdi Gelibolu'yu daha yakından tanıyalım. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın başkenti adeta Gelibolu'dayız. Gelibolu'da Gelibolu'yu tanıyacağız ama yanımızda Gelibolu Tarihi ve Kültürel Mirasları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdurrahman Şen var ki adı da üstünde, Gelibolu hem korumaya hem de kültürleriyle yaşanmaya değer bir yer. Nasıl anlatırız Gelibolu'yu kısaca?
1: Gelibolu'da 99 tane evliya, bir sürü han, bir sürü hamam, bir sürü mescit, bir sürü cami var. Gelibolu'ya gelen misafirlerimize öncelikle Yazıcızade kardeşleri ziyaret etmelerini isteriz. Çilehane'yi ziyaret etmelerini isteriz. Bayraklı Baba'yı, namazgahı, bir Yeşil Etekli imamı, bir Has Ahmet Dede'yi, bir Fikirli Sinan'ı, bir Kadı Mustafa Efendi'yi say say say bakla bitmez.
0: Muhtaç olduğum kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Anafartlar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu veciz sözünün üzerine bir de Çanakkale ruhu sözü var. Bugün Türkiye'de dört bir yanda herkesin muhtaç olduğu o ruh, Çanakkale ruhu bu topraklardan doğdu. Burada büyük bir diriliş, büyük bir müdafaa yapıldı. Ve burada bugünün vatanı kurtarıldı ve bugünümüze emanet edildi. İşte tarihi Gelibolu Yarımada'nın dört bir yanı bu abidelerle dolu. Ve bugün Türkiye'nin değil dünyanın dört bir yanından bu topraklar, bu coğrafya ziyaretçilerini ağırlıyor.
2: Çanakkale zaferleri Türk milletinin topyekün bir mücadeleyle kazanmış olduğu ve tarihin altın sayfalarındaki yerini almış büyük bir tarihi olaydır. Mehmetçik burada büyük bir iş başarmıştır. İşte o Mehmetçik'in tek vücut olduğu zaman, Türk milletinin bir ve beraber olduğu zaman ne kadar büyük işler başarabileceğinin örneğidir Çanakkale zaferleri.
3: Kolay kazanmamış atamız memleket diyorum. Ben de çok üzgünüm. Yok, bir gelmiştim ben toplumla beraber, buraları görmemiştim biz, öbür tarafa gitmiştik, Seyit Onbaşı'nın olduğu tarafa gitmiştik, nasip ederse gideceğiz yine, eşim görmemişti orayı, şimdi burayı da gördüm,

0: Duygulandım.
1: Damarlarında asil Türk kanı taşıyan Mehmetçiklerin yazdığı bir destandır Çanakkale. Çanakkale bir diriliş destanıdır. Çanakkale zaferinin kazanıldığı bu topraklarda her karışında Mehmetçiğin kanı var. İşte o şanlı ecdadımızın anısına dikilmiş Çanakkale Şehitler Abidesi, Çanakkale'ye gelenlerin artık mutlaka gelip gördüğü ve buradaki şehitliklerdeki mezarlarda dua okuduğu mukaddes topraklar. İşte Çanakkale bu özelliğiyle şehrin Eceabat ilçesinde bulunan tarihi yarımadada Morta Koyu'nun ucundaki bu önemli yapı dünyanın dört bir taraftan gelenler tarafından da ziyaret ediliyor.
2: Çanakkale Şehitler Abidesi, Çanakkale'deki kahramanlığın, Çanakkale'deki şehitlerimizi ve gazilerimizi temsilen yapılmış ve boğazdan geçen her geminin selamladığı bir abide yapı. Merhum Akif'in ifadesiyle bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına yine bir şey yapabildim diyemem hatırana dediği, ama biz onlar için, o büyük kahramanlar için şu anda onların ebedi istirahatgahı olan bu toprakları, tarihi alanı dünyanın en büyük açık hava müzesi haline getirdik. Türk milletinin evlatları her yıl artan bir sayıda Çanakkale'ye koşarak atalarını yad etmeye geliyorlar.
1: Gelibolu'yu gezmeye devam ediyoruz. Şu an Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır beldesindeyiz. Bu belde oldukça önemli tarihi değerlere sahip. Biri Türklerin ilk Rumeli'ye geçişinde önemli şahsiyet Gazi Süleyman Paşa Türbesi. Bir diğeri ise vatan ve hürriyet şairi, Türk edebiyatının önemli ismi Namık Kemal. Her ikisinde mezarı Bolayır'da bulunuyor ve vakıfla gelen tarafından yeniden restore edilen bu alan yılın 365 günü ziyaretçilerini ağırlıyor. Gelibolu'nun sembol yapılarından birisi de Gelibolu Mevlevi Hanesi. Bilinen tarihiyle dünyanın en büyük Mevlevi Hanesi Gelibolu'da bulunuyor ve yılın 12 ayında çok farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor.
3: Mevlevi Hane, sizin de belirttiğiniz gibi, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük Mevlevi Hanesidir. O zamandan bugüne kadar halen görenekler yaşatılıyor. Haftada bir sema gösterileri yapılıyor ve Ramazan'da iftar yemekleri veriliyor. O gelenek halen yaşatılıyor.
1: Gelibolu Tarihi ve Kültürel Mirası Yaşatma ve Koruma Derneği Başkanı Abdurrahman Şen'le Gelibolu gezmeye devam ediyoruz. Tabii ki gezilmesi, görülmesi gereken noktadan bir tanesi de Emir Ali Türbesi. Ve Emir Ali Baba'nın da hikayesini sizden dinleyelim.
3: Emir Ali Baba, Osmanlı İmparatorluğu Beyliği'nin daha doğrusu ilk kaptanı deryasıdır. Emir Ali Baba, İmralı Adası dediğimiz adayı fetheden ve Orhan Bey'in ikinci eşi Teodora'yı Bizans sarayından alıp Bursa'ya getiren komutandır. Gelibolu'da kanlı savaşlarda şehit düşmüştür. Kabri de buradadır.
1: Burası Çilehane. Gelibolu'da Zat-ı Muhterem Mehmet Yazıcızade Efendi'nin Muhammediye kitabını yazmadan önce 40 gün kapanıp sadece zeytin ve hurma ile beslendiği, hiç dışarı çıkmadığı Çilehane. Bugün Gelibolu'ya gelenler mutlaka Mehmet Yazıcızade Efendi'nin ve onun da 40 gün kaldığı Çilehane'yi görmek için mutlaka buraya uğrayacaklar.
3: Kitabı yazan mübarek Mehmet Efendi Yazıcızade bir gece rüyasında Resulullah Efendimiz'i görüyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, ya kulum Mehmet, beni metheden, beni öven bir kitap yaz. O da buyuruyor ki, ya Resulallah,

sen diyor buna nasıl yapabilirsin? Diyor sen yaz. Ve bunun üzerine Yazızade Mehmet Efendi çilehaneye gidiyor. Çilehanede 40 gün halvet yapıyor. Ve burada abdest dışında dışarıya çıkmıyor. Günde 3 hurma ya da 3 zeytin yiyor. Bu çilehaneden çıktıktan sonra bu kitabı yazmaya başlıyor. Namazgah Gelibolu'nun sembollerinden birisidir. Osmanlı askerlerinin burada savaşa çıkmadan topluca namaz kıldıkları, ibadet ettikleri, sohbet ettikleri bir alan. Burası 1407 yılında İskender Bey tarafından yaptırılmış bir açık hava mescidi. Bayraklı Baba Gelibolu'nun sembollerinden birisidir. Bayraklı Baba esir düşür, elinde sancağıyla birlikte esir düşür. Sancağı düşmana teslim etmemek için karnını yarıyor, bayrağı karnına koyuyor ve dikiyor. Daha sonra esaretten kurtuluyor, buraya geliyor, arkadaşları soruyorlar, ne yaptın bayrağı, ne yaptın sancağı diye soruyorlar. O da diyor ki, karnımı yardım, karnımın içine koydum. Etrafındaki arkadaşlar diyorlar ki, öyle şey olur mu? Olur mu ya diyorlar. O da hemen kamasını çıkarıyor, karnını yarıyor, bayrağı çıkarıp diyor işte ben emaneti sakladım, size teslim ediyorum. Ve ruhunu teslim etmeden önce diyor ki, ya Rabbi beni bayraksız ve duasız bırakma diyor.

Efendim Gelibolu'ya geldik. Gelibolu gezmeye devam ediyoruz. Gelibolu'da ne yenir diye sorduk. İlk söylenen mutlaka Gelibolu peynir helvası. Gelibolu peynir helvasına baktığımızda nesillerden bu yana süre gelen bir lezzet. Ve ustadan ustaya, oğuldan toruna geçen bu lezzet halen daha Gelibolu'da yaşatılıyor. Üstelik de Gelibolu'nun coğrafi tesis işareti almış ilk ve tek ürünü. Ve önünde çeşitleri var. Ve peynir helvasının daha çok tutulan ve bilinen fırınlanmamış hali bu tabakta. Aynı helvanın fırınlanmış hali de bu tabakta. Ve o aileye bir de peynir tatlısı eklendi. O da üzerine tahin döküldüğünde bir anlamda Hayrabolu tatlısına da rakip olarak seçilir. İşte biz de bu üçlü lezzeti sizler için ekranlarınıza taşıyoruz ve mutlaka da önce bir tadına bakıyoruz. Fırınlanmamış peynir helvasında ağırlıklı peynir esansını, aromasını çok net hissedebiliyorsun. Kızarmış olan da ise daha farklı bir lezzet olduğunu tahmin ediyorum. Farkı gerçekten biraz daha aroması düşük ama lezzeti bir halde fazla. Ama en güzel görünenlerden bir tanesi de peynir tatlısı. Aslında peynir tatlısı Biga yöresine ait bir tatlı ama aynı zamanda Hayrabolu'da da yapılıyor. Ama Gelibolu diyor ki biz peynir tatlısının en güzelini yapıyoruz.

gerçekten oldukça güzel bir lezzet. O zaman Gribolu'ya geldiğinizde mutlaka peynir balıları ve peynir tatlıları çeşitlerinin tadına bakmalısınız. Eve giderken de boş dönmemelisiniz. Gribolu denince akla ilk gelenlerden biri de sardalya balığı. Denizlerin kuru fasulyesi olarak da değerlendiriliyor ve mevsim balıkları içerisinde bu bölgenin olmazsa olmaz balığı. Şimdi sardalya balığını tanıyacağız ve nasıl pişiriyor ona bakacağız. Yanımızda Dursun Usta var. Dursun Usta, sardalya

0: Sardalya balığı nasıl bir balıktır? Ne anlatabiliriz sardalya için?
1: Sardalya çok farklı, çok değişik bir malzeme. Sardalya olmayan dediğiniz gibi, daha önce söylediğiniz gibi denizlerin kuru fasulyesi. Şu şimdi biz 3 çeşit yapacağız. Daha fazlası oluyor ama biz sadece mesela elimizdeki malzemelerden 3 çeşit yapacağız.
0: 3 çeşit yapacağız.
1: Evet.
0: Nedir bunlar?
1: 3 çeşit. Bir yaprak.
0: Yaprak.
1: Bir olduğu gibi.
0: Doğal haliyle.
1: Doğal haliyle. Biri de kılçıklı, kafasız.
0: Sardalyalarımız pişti ve servise hazır hale geldi değil mi Dursun Usta?
1: Evet.
0: Şimdi baktığımızda buradaki doğal hali.
1: Doğal haliyle.
0: Hiç ayıklanmamış.
1: Ayıklanmamış. Her şey üstünde. Bu kendi isteğe bağlı ama daha lezzetli olması gereken bu var.
0: Bu model, evet, doğal hali.
1: Model bu.
0: Buradaki
1: kılçığı üstünde içi temizlenmiş.
0: Başı kesilmiş.
1: Başı alınmış. İçi temizlenmiş. Bu da daha
0: farklı bir lezzeti
1: farklı
0: var.
1: Lezzet.
0: Bir diğeri
1: bu Arnavut ciğerini aratmayacak. Kılçıksız, pulsuz, A'dan Z'ye kadar her şeyin lazım. Lezzetli bir malzeme.
0: Şimdi
1: bunun yanında daha farklı malzemeleri içinde dolma olaraktan yapabilirsin. Daha zamanı olmuş olsaydı yaprak sarma
0: yaprak sarmada da
1: yaprak sarma yapın ızgarada o şekilde pişirecektim.
0: Şimdi önce bu kılçığı ayıklanmış olandan yiyelim.
1: Bu kılçığı ayıklanmış olarak.
0: Dedin ya Arnavut ciğerini aratma.
1: Evet ya, ben bildiğim kadarıyla hiç şaşırmayacak şekilde. Biraz da soğanından, domatesinden alırsanız daha lezzetli tat alır.
0: Peki kimi gurmeler diyor ki balıkta limon olmaz.
1: Şimdi isteğe bağlı. Evet, balıkta limon olmaz. Doğru. Ama bazı insanlarımız illaki limon, limonsuz ben yemem diyor. Ona da bir
0: saygı duymak lazım.
1: Saygı duymakta fayda var.
0: Evet. İşte Gelibolu'yla özdeşleşmiş E vitamini deposu, denizlerdeki E vitamini en yüksek olan ve Gelibolu'ya özgü sardalya balığının şu anda sadece 3 çeşidini Dursun Usta yaptı bize. Gelibolu'ya mutlaka gelin ve Gelibolu'ya geldiğinizde mutlaka sardalya balığını ve çeşitlerinin tadına bakın. Gelibolu. Adını taşıyan Gelibolu Yarımadası'nın en güzel ilçelerinden biri. Çanakkale'nin en önemli tarihi ve kültürel değerleri bulunan ilçesi Gelibolu'daydı. Anadolu Diyarı ekibi olarak Gelibolu'nun kıymetli yerlerini, yakın ve uzak tarihini, aynı zamanda kültürel değerlerini ve bu yöreye ait gelenekleri, görenekleri ya da benzersiz lezzetleri ekranlara taşımaya çalıştık. A Haber Anadolu Diyarı ekibi olarak bir başka programda, bir başka Anadolu'nun güzel bir diyarında buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.

0: Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayımladığı Küresel Borç Monitörü raporuna göre küresel borç miktarı 2026'nın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolara çıkarak tarihi zirveyi gördü. Rapora göre yükselişin temel nedeni özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de hızlanan kamu borçlanmaları oldu. Küresel borcun dünya ekonomisinin oranı ise %305 seviyesinde hesaplandı. Türkiye'de ise borç göstergelerinde farklı bir tablo ortaya çıktı. Hane halkı borçlarının milli geliri oranı %10 seviyesinde sabit kalırken şirket ve kamu borçlarında gerileme görüldü.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481

0: הריבונות ביהודה ושומרון.
1: Bu savaş İsrail'in sınırları değişince bitecek dedi. Skandal ifadelerde Orta Doğu için yeni harita mesajı verdi. Smotrich'in ağır bombardıman değil, toprak kazanmak önemli sözleri tepki çekti. Smotrich, bu toprakları çoktan ilhak etmiştik diyerek yayılmacı politikayı savundu. Netanyahu ile keskin görüş ayrılıkları yaşadığını söyleyen aşırı sağcı bakan, savaş üzerinde çok etkin var itirafında bulundu. Ayrıca Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasp edilerek kurulan Şaket Yahudi yerleşimi yakınlarındaki 50 dönümlük arazide 3 bin ağacın söküldüğünü açıkladı. The Times of Israel gazetesi de haberinde Smotrich'in İsrail topraklarını inşa ediyor ve Filistin devleti fikrini yok ediyor ifadesini kullandı. Skandal açıklamalar uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti. İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırıları sürerken Lübnan ve Suriye sınırındaki gerilim de tırmanıyor. Tel Aviv yönetiminin vaat edilen topraklar söylemi etrafında şekillenen yayılmacı politikası, Orta Doğu'da yeni bir bölgesel kriz endişesini büyütüyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Türk bayrağı açan öğrencilere saldırı oldu, ortalık karıştı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6 Mayıs'ta ODTÜ Stadyumu'nda düzenlenen konser sırasında çıkan olaylar üzerine harekete geçti. Olaylara karışanlarla ilgili devletin egemenlik alametlerini aşağılama, nitelikli kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyeti Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran gruptakilerin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ay yıldızlı şanlı bayrağımız, milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatanımız uğruna verilen mücadelenin, ecdadımızın canı pahasına koruduğu mukaddes emanetin en büyük simgesidir. Bayrağımız, şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin gösterdiği eşsiz fedakarlığı, milletimizin hiçbir şartta boyun eğmeyen istiklal ruhunu ebediyen yaşatmaktadır. Bahar şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen 6 şahıs yakalanmış ve adli işlemler başlatılmıştır." denildi. Yaşanan olaylar sonrası Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden yapılan açıklamada da bayrağa yapılan saldırının kabul edilemez olduğu ifade edilmişti.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Ağaç ve Peysaj AŞ'ye operasyon yapıldı. 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Ağaç ve Peysaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 zanlı gözaltına alındı.
1: Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel de Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Önmez Sancı'da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Soruşturma dosyasında şüphelilerin belediye iştirak şirketi üzerinden belirli firmalara avantaj sağladıkları, ihale süreçlerini organize şekilde yönlendirdikleri ve rekabet ortamını ortadan kaldırdıkları yer aldı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü iddianamesindeki 11 eylemin gerçekleştiği Ağaç AŞ'de usulsüz ihalelerle tedarikçilerden %10 rüşvet toplandığı ortaya çıkmıştı. Yine Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas da davada tutuklu sanıklar arasında yer alıyor.
3: Tarım arazilerinde kooperatifler üzerinden hobi bahçesi yapılmasına yasak geliyor. Son günlerin tartışma konularından biri olan hobi bahçelerine ilişkin yeni bir düzenleme gündemde. Önümüzdeki günlerde mecliste görüşülmesi beklenen toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda yapılacak değişiklikle tarım arazileri üzerinde hobi bahçesi yapılmasının önüne geçilecek. Teklife göre kooperatifler imar planlarında tarımsal alanlar olarak görülen yerlerin mülkiyet hakkını alamayacak. Tarım arazileriyle ilgili tespitler herhangi bir şikayete bağlı olmaksızın valilikler tarafından kendiliğinden yapılacak. Bozulan arazilere metrekare başına 2500 lira para cezası verilecek ve yapıların yıkılıp arazinin eski haline getirilmesi için de 2 ay süre tanınacak.

0: Tarım arazileri üzerine izin alınmadan yapılmış her türlü yapıya su, elektrik ve doğalgaz bağlantısı yapılamayacak. Yapan kuruma da 100 bin lira para cezası kesilecek. Bir ay içinde abonelikleri iptal edilecek. Edinmeyen her ay için 100'er bin lira para cezası verilecek.
1: Burası artık bir holding. İmamoğlu Holding, patron Silivri'de, CEO'su Özgür Özel.
0: CHP'den ihraç edilen eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı peş peşe paylaşımlarla Özgür Özel ve yönetimini topa tuttu.
1: Partiyi pavyona düşürdük, adliye koridorlarına düşürdük. Şimdi ise şu anda partilileri birbirine düşürme noktasına geldik.
0: Şimşek, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in itirafçı olduğu haberlerini hatırlattı. Soruşturmanın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uzanabileceği imasında bulundu. Şimşek, çıkar, inkar ve çıkar ilişkileri tarih önünde mutlaka çözülür. Özkan Yalın, Gökhan Böcek'in itirafçı olduğu altyazı geçiyor. Sıra büyük yerde oturan küçük sazanda kod adı, uçurumu gördüğünde kuş, suyu gördüğünde balık olan Ö.Ö'dür ifadelerini kullandı. Şimşek bir başka paylaşımında Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarını paylaştı. Şimşek, patronunun karşısında el pençe divan yorumunu yaptı. Berhan Şimşek'in bir başka paylaşımı ise tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgiliydi. Özkan Yalım'ın da itirafçı olduğunu belirten Şimşek, Özgür Özel'le Yalım'ın fotoğrafını paylaştı. Özgür Özel'in lisede kızına ödül vermesine ilişkin haber, FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde yayınlandı. İşte bu haber ve fotoğrafta Şimşek'in paylaşımlarında yer aldı. Şimşek, bu resimler tarihsel süreçte bizi nereye götüreceklerini anlatıyor. Yağmurdan kaçarken doluya tutunmayalım ifadelerini kullandı.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu, canlı yayın.
3: Zafiyet yaşayacağını belirtti Erdoğan. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır dedi.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan, küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar, Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir dedi. Avrupa Birliği'ne aday Türkiye'nin bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olmaya devam edeceğini söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağına dikkat çekti. Bugün gelinen noktada Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini tam üyelik perspektifi temelinde kazan kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahip olduğunu belirtti ve ekledi. Türkiye olarak ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi kazan kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz. Başkan Erdoğan mesajın sonunda 9 Mayıs Avrupa Günü'nün ortak coğrafyada barış, huzur ve dayanışma vesilesi olması temennisinde bulunarak Avrupa halklarının Avrupa Günü'nü kutladı.
3: Efendim, Türkiye'nin yeni caydırıcı silahı kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han dünya basınında konuşulmaya devam ediyor. Mısır'da yayınlanan bir programda TV sunucusu Ala El Salih Yıldırım Han'ı övdü. Füze için İslam aleminin ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah'tan diliyoruz dedi.
4: İslam'ın, Müslümanların ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah'tan diliyoruz.
5: Türk savunma sanayinin yeni göz bebeği Yıldırım Han'ın şöhreti menzili gibi kıtaları açtı. Mısır merkezli yayın kuruluşu Alkanat 9'da yayınlanan programda gündem Türkiye'nin yeni kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han'dı.
4: Saygıdeğer izleyiciler, Yıldırım Han sizleri selamlıyor.

0: bulunuyor. Yıldırım Han'ın İslam'ın, Müslümanların ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah'tan diliyor ve sizlere şunu soruyoruz. Türkiye, Yıldırım Han füzesinin duyurulmasının ardından küresel güç dengelerinde nasıl bir konuma geldi?
1: Programın sunucusu Ala El Salih, övgüyle söz ettiği Yıldırım Han'ın özelliklerine dikkati çekti.
0: Türkiye'nin 6000 kilometre menzile sahip ve 25 Mach hızı aşan kıtalar arası bir füzeye sahip olması ne anlama geliyor? Bu sadece teknolojik bir gelişme mi? Ya da güç dengelerini yeniden şekillendiren jeostratejik bir dönüşüm mü? Türkiye bu açıklamanın ardından bölgede, hatta dünyada rolünü nasıl yeniden tanımlayacak?
1: Mısırlı sunucu Türk savunma sanayinin yükselişinin de altını çizdi.
0: Daha önce dengeyi korumaya çalışan Türkiye, şimdi savunma teknolojilerinin ön sıralarına yükselmiş durumda.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen Yıldırım Han, Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli ve kıtalar arası ilk balistik füzesi olma özelliği taşıyor.
2: Sevgili izleyenler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi A Haber'e konuk oldu. Gülistan Doku soruşturmasına değinen Bakan Çiftçi, olayda karanlık bir nokta bırakmayacaklarını vurguladı. Gülistan'ın mezarının nerede olduğunu da bulacağız dedi. Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun yıl sonuna kadar çözüme kavuşacağını da söyledi.
3: Biz herhangi bir iddiayı, yani ortaya atılmış olan bir iddiayı mutlaka sonuna kadar inceleyeceğiz. Bir, karanlıkta herhangi bir noktayı da bırakmama konusunda kararlıyız. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olarak da birlikte çalışıyoruz. İnşallah JASAT ekiplerimiz de zaten aktif destek veriyorlar. Bu olayı aydınlatacağız. Gülistan'ın nereye gömüldüğünü de, mezarının nerede olduğunu da bulma konusunda ekiplerimiz sahada.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, A Haber canlı yayınında çok önemli açıklamalarda bulundu. Gülistan Doku soruşturmasında karanlık nokta bırakılmayacağını ifade etti.
3: 2020 yılından günümüze kadar acaba etkili bir soruşturma yürütüldü mü? Burada herhangi bir ihmal var mı, kusur var mı, eksik yapılan bir soruşturma var mı diye. Ayrıca bunların incelenmesi için biz iki mülkiye müfettişi ve iki de polis müfettişi görevlendirdik ekstradan. Yani iki tanesi zaten gitmişti. 4 müfettiş daha görevlendirdik.
4: Bakan Çiftçi, yurt dışına kaçan şüpheli Umut Altaş'ın iade sürecine değindi.
3: Şu anda Amerika'da olduğunu tespit ettik. Yerini öğrenmeye çalışıyoruz. Bu arada tabii kırmızı bültenle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Onun da peşini bırakmayacağız.
4: Bakan Çiftçi, faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için çalışma yürütüldüğünü söyledi.
3: Faili meçhul cinayetle ilgili bütün dosyalar yeniden açıldı Adalet Bakanlığımız tarafından. Bizim de görevimiz İçişleri Bakanlığı olarak bu sürece aktif destek vermek.
4: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki bayrak provokasyonuna da değindi Bakan Çiftçi.
3: Bayrağımıza yapılan bu saygısızlığın zaten affedilmesi, hoş görülmesi de mümkün değil. Hemen güvenlik kuvvetlerimiz, jandarmamız, polisimiz bu olayın duyulmasıyla beraber, gündeme gelmesiyle beraber hızlıca bir reaksiyon gösterdiler, pozisyon aldılar. Ve bu işe karışanları, örgüt mensuplarını hemen yakaladılar. Ve bundan sonra da yine çalışmalarımız devam ediyor.
4: Sokak hayvanları sorununun yıl sonuna kadar çözüme kavuşacağının altını da çizdi.
3: Türkiye'de baktığımız zaman %80 oranında sahipsiz hayvanların hepsi toplanmış durumda. %20'lik bir kısım kaldı. Bunları da inşallah bu sene içerisinde, bu senenin sonuna doğru belki Eylül-Ekim ayında tamamen toplayıp barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz.
4: Bakan Çiftçi, Suriyelilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili rakamları paylaştı.
3: 2016 yılından 2025 yılına kadar ülkemizden Suriye'ye dönenlerin sayısı 1.407.568'e ulaşmış durumda. Şu 8 Aralık'tan itibaren gidenlerin sayısı, şurası da toplam rakamı gösteriyor.
2: Ankara'nın Polatlı ilçesinde husumetli iki aile karşı karşıya geldi efendim. Yaşanan gerginlikte ne yazık ki silahlar konuştu. Aile fertleri olayın yaşandığı sokağı adeta savaş alanına çevirdi. Silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken polis 12 kişiyi gözaltına

0: aldı. İşte o anlar.
1: Husumette iki aile karşı karşıya geldi. Sokak ortasında silahlar konuştu. Aile üyeleri çatışmaya başladı. Yer Ankara'nın Polatlı ilçesi. Şentepe mahallesinde karşılaşan husumette iki aile ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Duvar diplerine yaslandılar, araçları kendilerine siper yaptılar. Peşi sıra ateşlenen silahlar ve yaşanan çatışma anlarını bölgedeki inşaat işçileri saniye saniye kaydetti. Silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri 12 kişiyi gözaltına aldı. Silahlı kavgaya ilişkin yapılan aramalarda tarafların üzerinden 8 ruhsatsız silah ele geçirildi. Konuysa şimdi yargıda. Yaşanan olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
0: Hırsızlar planlarını yaptı. Para nakil aracının geldiği sırada da harekete geçti. Almanya'da akıllara durgunluk veren banka soygunu girişiminde 2 kişi rehin alındı. Rehineler 6 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Soyguncularsa olay yerinden kaçmayı başardı. İşte detaylar.
2: Almanya'da bir bankada film senaryolarını aratmayan bir soygun girişimi oldu. Rehineler özel kuvvetler tarafından kurtarıldı. Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Sinzig kasabasında bir bankayı soymak isteyen hırsızlar önce para nakil aracının görevlisini banka önünde durdurarak tehdit etti. Ardından da bankaya girerek personelden 2 kişi rehin aldı. Bankanın çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ağır silahlı polis özel kuvvetler bankaya girerek kurtarma operasyonu düzenledi. O anlar kameraya an be an yansıdı. Altı saatlik rehine krizinin ardından iki banka çalışanı yaralı olarak kurtarıldı.
3: Rehineler yaşananlardan hala derinden etkilenmiş durumdalar. Gelişmelerin takibinde olacağız. Adli tıp ekibi gerekli işlemleri gerçekleştirecek.
2: Yerel medya kaynakları faillerin özel kuvvetler bölgeye gelmeden olay yerinden kaçtıklarını değerlendiriyor.
3: Şu anda soruşturmalarımızı sürdürüyoruz. Uygun önlemleri almaya devam edecek ve faili veya failleri mümkün olan en kısa sürede yakalamaya çalışacağız.
2: Soyguncuların para çalıp çalmadığı henüz belli değil.
0: Yaz sezonu ve bayram tatili yaklaşırken dolandırıcılar da harekete geçti efendim. Özellikle sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden yapılan uygun fiyatlı tatil ilanları vatandaşları mağdur ediyor. Uzmanlarsa rezervasyon yapılırken dikkat edilmesi gereken konularda uyardılar. Detaylar haberimizde.
1: Tatil sezonunun yaklaşmasıyla sahte rezervasyon tuzakları yeniden ortaya çıktı.
4: Yazın gelmesiyle tatil planları yapılmaya başlandı. Sahte rezervasyon dolandırıcıları tatil planınızı kabusa dönüştürmesin.
1: Dolandırıcılar özellikle sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları hedef alıyor. Peki tatil rezervasyonu yaparken nelere dikkat edilmeli?
5: Yaklaşan bayram tatili öncesi daha çok dikkatli olmak gerekiyor. Sosyal medyada paylaşılan rezervasyon veya kampanya linklerine itibar etmemiz gerekiyor. Daha güvenli yolları seçmemiz gerekiyor. Bu linkler otellerin görsellerini, isimlerini ya da acenta görsellerini kullanıp insanlarımız mağdur ediliyor. Ödeme konusunda muhatap bulamıyorlar ve insanımızın çoğu tesise geldiği zaman dolandırıldığını anlıyor. O yüzden dikkat edip itibar etmemiz gerekiyor.
1: Tatil heyecanının mağduriyete dönüşmemesi için güvenli bir rezervasyon nasıl yapılır?
5: Bilinen güvenli ulusal ya da uluslararası çalışan acentalardan rezervasyon yaptırmak daha güvenli. Hatta tesisi ya tatil için düşündükleri oteli arayıp işte acenta hakkında, kampanya hakkında hatta rezervasyon yaptırdıktan sonra rezervasyonlarını teyit ettirebilirler. Bu çok daha garanti olacaktır.
0: Şimdi dünyada neler yaşandığına bakacağız efendim. Öncelikle ABD ile İran arasında diplomatik temaslar hız kazandı. Savaşı bitirecek ön mutabakat ihtimali konuşuluyor şu an. Ancak tehditler ve zaman zaman çatışmalar da sürüyor. ABD raporlarına göre Müşteba Hamaney süreçte kritik rol oynuyor.
1: ABD ile İran arasında ateşkes belirsizliği sürerken, Washington kulislerinde konuşulan isim İran'ın öldürülen lideri Ali Hamaney'in oğlu Müşteba Hamaney. ABD istihbarat raporlarına göre savaş ve müzakere stratejisinin arkasındaki en etkili isim Müşteba Hamaney. Ağır yaralı ve tecrit altında olan Hamaney, karar alma süreçlerinde en etkili kişi. Öte yandan Tahran, Hamaney'in sağlıklı olduğunu iddia ediyor. Müşteba Hamaney'in ofisinin protokol sorumlusu Mazaher Hüseyin'i, Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
6: Bombardıman sırasında ofisteydik. Belinde ve bacağında hafif yaralanmalar oluştu. Ancak kısa sürede toparlandı. Şu anda sağlık durumu iyi ve tamamen iyileşmek üzere. Kendisiyle ilgili ortaya atılan alnından yaralandığı yönündeki iddiaların tamamı asılsızdır.
1: ABD basınında yer alan iddialar Washington'da yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. CIA kaynaklarına dayandırılan değerlendirmelerde İran'daki gerçek güç merkezinin kim olduğu sorusu yeniden gündeme geldi. Elektronik cihaz kullanmadığı belirtilen Müşteba Hamaney'in nerede olduğuna dairse henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen süreçte dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, anlaşma sağlanamaması halinde Hürmüz Boğazı'na yönelik askeri planların yeniden devreye alınabileceğini söyledi.
6: Ne olacağını göreceğiz. Bakın, orduları yok. Ellerinde pek bir şey kalmadı. Ne olacağını göreceğiz.
1: Washington yönetimi Tahran'dan diplomatik temaslara ilişkin resmi yanıt bekliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran tarafının henüz geri dönüş yapmadığını ancak temas ihtimalinin sürdüğünü belirtti.
6: Bu yüzden onlardan bir yanıt bekliyoruz. Henüz bir yanıt alamadık. Ama belki de gelecektir. Sistemler hala oldukça parçalanmış ve biraz da işlevsiz. Bu da bir engel teşkil ediyor olabilir.
1: ABD basınında yer alan haberlere göre iki ülke arasındaki müzakerelerin önümüzdeki hafta Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yeniden başlaması gündemde. Wall Street Journal, tarafların savaş sonrası yükselen gerilimi düşürmek ve yeni bir çerçeve anlaşması oluşturmak amacıyla diplomatik temasların hızlandırıldığını yazdı. Haberde İran'ın ilk kez nükleer programını görüşmeye açık olduğu yönünde mesaj verdiği belirtildi. Müzakerelerde uranyum zenginleştirme faaliyetleri, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokları ve bu stokların geleceği başlıca gündem maddeleri arasında. Ancak İranlı bir yetkili, Tahran yönetiminin nükleer malzemenin ABD'ye transferine halen karşı olduğunu ifade etti. İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini ne kadar süreyle askıya alacağına ilişkinse taraflar arasında henüz ortak bir zemin oluşmadı. Çalışma taslağında İran'a Hürmüz Boğazı üzerindeki baskısını azaltması çağrısında bulunulduğu belirtildi. Boğaz üzerindeki denetim ve güvenlik başlığının ise müzakerelerde henüz çözüme kavuşmayan konular arasında yer aldığı aktarıldı.
0: İran'daki nükleer materyali ele geçiremeyen ABD gözünü Venezuela'ya çevirdi efendim. Washington hükümeti ortaklarıyla birlikte Venezuela'daki eski bir araştırma reaktöründe kalan zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye nakletti.
7: Önce devlet başkanını kaçırdılar. Ardından siyasi baskılar yardımıyla zengin petrol rezervlerini ABD'ye aktarmaya başladılar.
8: Venezuela ve ABD'yi bir araya getirdiğinizde dünyadaki petrolün %55'ine sahip oluyoruz.
7: İran'dan istediği nükleer materyali alamayan ABD rotayı Venezuela'ya çevirdi. Washington yönetimi ortaklarıyla birlikte Latin Amerika ülkesi Venezuela'daki eski bir araştırma tesisinde kalan zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye nakletti. Açıklamaya göre Venezuela'nın başkenti Caracas'taki RV-1 reaktöründe bulunan 13,5 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum ülkeden çıkarıldı.

0: Zenginleştirme için belirlenen ve sürecin en uzun aşaması olarak kabul edilen %20 eşiğinin üzerindeki uranyumun reaktör faaliyetlerinin 1991'de sona ermesiyle fazlalık haline geldiği duyuruldu. Uranyumun önce deniz yoluyla ABD'ye götürüldüğü, ardından da işleme ve yeniden kullanım amacıyla Güney Carolina'daki Savannah Riverside tesisine nakledildiği de açıklamada yer aldı.
1: Kızıl Meydan'daki 9 Mayıs törenleri bu yıl Zelenski'nin vururuz tehditlerinin gölgesinde sönük geçti. Tören son 20 yılın en dar kapsamlı geçidi oldu. Vladimir Putin ise Batı'yı tehdit etti, benzersiz silahlar üretiyoruz dedi.
2: Tanklar yoktu, ağır silahlar geçmedi. Moskova'daki 9 Mayıs töreni alınan yoğun güvenlik önlemleriyle dikkat çekti.
3: Bugünkü askeri geçit töreni Ukrayna'nın saldırı tehditlerinden dolayı şimdiye kadar Kızıl Meydan'da yapılan en dar kapsamlı 9 Mayıs töreni olarak tarihe geçti. Ukrayna savaşına başladığında 3 gün sonra Kiev'de zafer yürüyüşü yapmayı hedefleyen Kremlin, savaşın 5. yılında Kızıl Meydan'da tören yapmak için ABD'den destek istemek zorunda kaldı.
2: Rusya, Nazi Almanya'sına karşı 2. Dünya Savaşı'nda elde edilen zaferin 81. yıl dönümünü kutladı. Moskova'daki Kızıl Meydan'da düzenlenen geçit törenine Rus ordusunun farklı birlikleri katıldı. Normal şartlarda Rus askeri gücünün gövde gösterisine dönüşen törende yaklaşık 20 yıldır ilk kez tanklar, füzeler ve ağır silahlar yer almadı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, bu kısıtlı formatın mevcut operasyonel durum ve Ukrayna'dan gelebilecek saldırı tehditleri nedeniyle tercih edildiğini belirterek ek güvenlik önlemlerinin alındığını vurguladı. Putin'in zafer günü konuşması da kısa tutuldu. Yaklaşık 8 dakikalık konuşmasında Putin, Ukrayna'daki özel askeri operasyonda zafer sözü verdi.
3: İkinci Dünya Savaşı'nı Ukrayna Savaşı ile kıyaslayan Putin, atalarının elde ettiği başarının günümüzde de Ukrayna Savaşı'nı yürüten Rus askerlerine ilham kaynağı olduğunu dile getirdi. Putin, Rus askerlerinin bugün NATO tarafından silahlandırılan ve desteklenen saldırgan güçlere karşı kahramanca ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.
2: Putin, Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde düzenlenen töreni birlik ve kararlılık mesajı olarak sundu.
4: Birliğimiz ve her şeye dayanma gücümüz her türlü zorluğun üstesinden gelecektir. Ortak bir hedefimiz var. Herkes zafere kişisel katkıda bulunur.
2: Batı ile gerilimin tırmandığı bir dönemde Moskova'dan verilen mesajlar dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Putin ayrıca Avrupa'ya gözdağı verdi. Eşsiz silah üretiyoruz dedi.
4: Rus askerlerinin yanında işçiler, tasarımcılar, mühendisler, bilim insanları ve mucitler var. Seleflerinin geleneklerini sürdürerek modern savaş deneyiminden yararlanıyor. Gelişmiş ve benzersiz silahlar üretiyor ve seri üretimlerine başlıyorlar.
2: Ancak tüm bu mesajlar önceki yıllardaki geniş çaplı askeri güç gösterilerinden uzak bir atmosferde verildi. Törenin en dikkat çeken detaylarından biri ise Kuzey Koreli askerler oldu. Kuzey Kore birlikleri Kızıl Meydan'da nizami geçiş yaparak Rus ordusuna eşlik etti.
1: Efendim, Zonguldak'ta anne babasının dikkatsizliğinden faydalanan 2 yaşındaki bebek yol kenarında kapısı açık halde otobüsüne bindi. Kilometrelerce yol giden bebek ağlayınca şoför ne yapacağını şaşırdı. Neyse ki çok geçmeden ailesi bulundu.
5: Anne babasının bir anlık dikkatsizliğinden faydalandı, yol kenarında kapısı açık halk otobüsüne bindi, doğruca arka koltuğa geçti. Olanlardan habersiz araca dönen şoför bir süre ilerledikten sonra duyduğu ağlama sesiyle neye uğradığını şaşırdı.
6: Ne oluyor ya? Kavuşuyor mu musun? Sen ne oldu kızım, gel. Ama çocuğu kim unuttu arabada?
5: Zonguldak'ta halk otobüsü şoförü Ramazan Çimen seferini tamamladıktan sonra eve dönmek için hazırlık yapıyordu.
7: Ekmek fırına ekmek almaya gittim. Arabanın ön kapısı açık.
5: O ekmek alırken anne babasının yanından ayrılan 2 yaşındaki bebek kapısı açık otobüse bindi. Ekmeği alan Çimen de eve doğru yola çıktı. Ama

0: çok geçmeden arka koltuktan küçük çocuğun ağlama sesi duyuldu.
1: Aşkım gel buraya, buraya gel. Çiçeğim gel, çiçeğim. Gel ben seni annemi götüreceğim, gel.
0: Aracı durduran şoför korkan küçük çocuğu kucaklayarak yanına aldı.
1: Burada otur, ben seni annemi götüreceğim. Çocuk arabada olmuşsun onu.
0: Polise haber veren Ramazan Çimen küçük çocuğu ailesine teslim etti.
1: Bekle. Korkma, tamam mı?
2: Eğer bu çocuğu ben hani ağlamasa, evin önüne arabayı çeksem, bu çocuk sabaha kadar bu arabanın içinde ne yapardı?
3: Küresel tedarik zincirindeki maliyet artışları ve Türkiye'nin 5G teknolojisine geçmesi hem akıllı telefon maliyetlerini hem de talebi artırdı. Hal böyle olunca Ticaret Bakanlığı akıllı telefonlarda uygulanan taksit sınırı için harekete geçti. Düzenleme ile 20.000 TL'nin altındaki telefonlara uygulanan 12 taksit imkanı 30 ya da 35.000 TL bandına yükseltilecek. Detaylar haberimizde.
4: Akıllı telefonlarda taksit sınırı düzenlenecek. 12 ay taksit uygulaması 20.000 liradan 30-35.000 lira bandına yükseltilecek. Ticaret Bakanlığı akıllı telefonlardaki taksit sınırı için harekete geçti. Küresel tedarik zincirindeki maliyet artışları akıllı telefon fiyatlarını yükseltti. Hal böyle olunca taksit limitine yönelik düzenleme şart oldu. Bakanlık 20.000 liranın altındaki telefonlara uygulanan 12 taksit imkanını 30-35.000 lira bandına yükseltmeye hazırlanıyor. Ayrıca 5G teknolojisinin Türkiye'de hayata geçmesiyle birlikte yeni model telefonlara olan talepte de artış dikkat çekti. Yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte telefon alımlarındaki ödemelerin daha da kolaylaşması hedefleniyor. Sektör temsilcilerinin Ticaret Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerde 12 taksit sınırının 30-35 bin lira bandına çekilmesi yönünde talepleri var. Ayrıca bu rakamların üzerinde yapılacak alışverişlerde taksit sayısı 3 ile sınırlı kalmaya devam edecek. Söz konusu düzenlemeye ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenilirken, düzenlemenin Mayıs sonu ya da Haziran ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
3: Ve Sağlık Bakanlığı'ndan hantavirüs vakalarına ilişkin açıklama geldi. Bakanlık sürecin titizlikle takip edildiğini vurgulayarak Türkiye'de pozitif vaka tespit edilmediğini duyurdu.
4: Hantavirüs vakaları Arjantin açıklarındaki yolcu gemisinde 3 kişinin ölümüne neden oldu. Tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Gemide yaşanan ölümler 2020'de başlayan koronavirüs pandemisini akıllara getirirken yeni pandemi korkusu ise endişeye neden oldu. Hantavirüs vakalarına ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada virüsle ilgili sürecin titizlikle takip edildiği ve Türkiye genelinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulandı. Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Bakanlığımız halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir denildi.
3: Efendim, Çin binlerce yıllık tarihi mirasını tozlu müze vitrinlerinden çıkarıp akıl almaz bir teknolojiyle devasa bir deneyim endüstrisine dönüştürdü. Jingzhou'da 100 dönümlük bir buğday tarlasının ortasında yükselen sadece Hınan kompleksi, Çin medeniyetinin varoluşundan günümüze kadar gelen sürecini ziyaretçilere yaşatmak için dizayn edildi. A Haber ekibinin izlenimleri şimdi ekranlarınıza geliyor.

Çin bugün sadece ekonomik ve teknolojik bir dev olmakla kalmıyor. Binlerce yıllık tarihine ve köklerine de eşine az rastlanır bir sıklıkla sarılıyor.

kendi medeniyetinin doğuş hikayesini dünyaya anlatmak için devasa bir deneyim endüstrisi inşa ediyorlar. Bunu anlamak için Jingzhou kentindeki sadece Hunan kompleksinin kapısından içeri girmeniz yeterli. Sizi önce 100 dönümlük gerçek bir buğday tarlası ve medeniyetin filizlendiği o sarı topraklar karşılıyor. Çin, hikayeyi topraktan başlatıyor.

Adımınızı attığınızda sizi bu devasa sarı kaya parçası karşılıyor. Adeta bir yazıt gibi duruyor. Sarı Nehir'in sarı toprağından ilham alınan bu yapıda Hınan medeniyetine övgüler yazılı. 15 metre yüksekliğinde 56 devasa kerpiç duvardan oluşan bu labirentin arasına adım attığınız an yön duygunuzla birlikte zaman algınızı da yitiriyorsunuz. Çünkü burası sadece sahnelerin olduğu bir tiyatro binası değil. Çin tarihinin bütün acılarının ve gerçeklerinin yaşatıldığı koca bir simülasyon.

0: Özellikle ışık oyunları ve ışıkların oyuncuların yüzlerine yansıması çok etkileyiciydi. O anlarda herkesin dikkati oyuncuların yüz ifadelerine odaklanıyor. Bu da sizi hikayenin içine çekiyor ve tarihi daha derin bir şekilde deneyimlemenizi sağlıyor.
1: Altın sarısı güneş bu toprak yapılara sirayet ettiğinde tıpkı bizim Güneydoğu mimarisinin esintilerini yaşatıyor.
2: Bu tarihi hafızanın kalbinde ise tam 21 farklı sahne var. Ama asıl baş döndürücü olan Huanchang, yani İllüzyon Şehri adını verdikleri o ana merkez. Burada bildiğiniz sabit sahneler yok. Aynı anda 3 kat inip çıkabilen devasa mekanizmalar ve üst düzey lazer teknolojisi var. Seyirciyi resmen bir zaman makinesinin içine çeken bu şovda Shia, Shang ve Zhou hanedanlıklarının o görkemli günleri canlanıyor.
1: Plato'da 21 farklı sahne var ve Çin tarihi teknolojinin son imkanlarıyla tanıtılıyor. Sıradaki binlerce kişi içerideki tiyatroyu izlemek için bekliyor.
0: Burada iki farklı gösteri izledim ve ikisine de bayıldım. Özellikle şair Su Shi'yi böyle interaktif bir şekilde izlemek, tüm hayat hikayesini gözlerinizin önünde yaşamak gibiydi. Onu ders kitaplarında hep tek taraflı, sadece cesur biri olarak okumuştuk. Ama burada çok yönlü karakterini görüyorsunuz. Belki de o rahatlığı ve cesareti doğuştan gelmiyordu. Yaşadığı büyük zorluklardan ve aldığı ağır darbelerden sonra hayata karşı çok daha olgun ve açık fikirli birine dönüştü.
3: Ders kitaplarındaki basma kalıp bilgilerin aksine bu şekilde etkileşimli ve sürükleyici bir şekilde öğrenmek, bilgileri daha iyi özümsememize ve tarihi kültürü daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.
2: Çin, geçmişini müzelerdeki tozlu camların ardında bırakmıyor. O kaba sarı toprakla en üst düzey dijital teknolojiyi harmanlayarak tarihini dev bir görsel şova ve kültürel bir gövde gösterisine dönüştürüyor.
4: Efendim çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Birazdan yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.
5: Haber'de bu akşam gündemin sıcak başlıkları.
6: Savaş tamam mı, devam mı? Amerika tarafı ne diyor, İran tarafı ne diyor? Hepsini enine boyuna konuşmaya çalışacağız.
5: Merve Tepe'nin sunduğu satır arasının konukları emekli hava pilot Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla, gazeteci Bercan Tutar, Orta Doğu uzmanı Mete Sohtaoğlu, akademisyen Profesör Doktor Uğur Özgöker. Satır arası bu akşam 20.50'de A Haber'de.

0: en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ekonomi yönetimi yeni teşvik ve vergi politikalarını devreye alıyor. Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre son 3 yılda Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan ve yeniden Türkiye'ye yerleşen kişilerin yurt dışında elde ettiği kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak. Kamuya olan borçların yapılandırılmasında da kapsam genişletiliyor. Hamle alacaklarında azami taksit süresi 72 aya çıkarılırken teminatsız tecil limiti 1 milyon liraya yükseltilecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Biz oğlumuzla şöyle anlaştık. Kapıdan bu tarafa girdiğimiz zaman baba oğul ilişkisi yok. Usta işçi ilişkisi.
8: O deri sade 2000'lerde kalıyormuş, sonra düşüyormuş. Onun sebebi de bu. Parça.
9: Usta falan yok. Orada baba oğul, burada usta çırak.
10: Onlar evde baba oğul, dükkanda usta çırak. Baba Sezer Celep, 16 yaşındaki oğlu Berkay Celep'e mesleğini öğretiyor.
8: Sıyırmış, boğulmuş, kopara batmış.
7: Yaklaşık 2 seneden beri yanımda. 14 yaşında başladı, şu an 16 yaşında kendisi. Oğlum diyorum bak, bu kapıdan girdiğin zaman bir işçi gibi düşün. Sen işçisin, ben patronum. Yarın bir gün bu konuma sen de geleceksin. Sen de eleman çalıştıracaksın, dükkan açacaksın. Bunları yaşaman lazım.
10: İstanbul Sancaktepe'de oto tamir dükkanı sahibi olan Sezer Celep tam 30 yıldır sektörün içinde. Mesleğine daha ilkokul yıllarında başlamış. Azmedip mesleğine devam eden Celep yıllar sonra bir dükkan sahibi olmuş.
7: İlkokula giderken hem okula gidiyordum hem çalışma hevesim vardı. Sabah okula gidip öğleden sonra ustama derdim ki ben okuyorum. Okuldan sonra gelip çalışabilir miyim? Tabii ki dedi. İlkokul diplomamı aldım. Ben bu çıraklığa başladım. Bir hafta çalıştım ama bir hafta sonunda ben o mazot kokusu, benzin kokusuna dayanamadım. Bıraktım. Ben dedim ki bu hırs yapacağım, bu mazot kokusuna da alışacağım. Şu an o benzin kokusu bir gül kokusu gibi geliyor bana.
10: Oğlu Berkay Celep de yıllar içinde babasının mesleğine merak saldı. Bir taraftan okumaya devam ederken bir taraftan da babasının yanında işi öğreniyor.
8: Bununla boşluk olduğu için tekere yansıyor.
11: Burada baba oğul ilişkisi yok. Tamamen usta çırak ilişkisi var. Yaklaşık 2 yıldır Berkay burada ustasını izleyerek mesleği öğreniyor.
9: İlk de çok kötü geliyor, yalan olmasın. Yağ, mazot, babamın dediği gibi kokusu çekilmiyor. Babama dedim ki, baba ben bu mesleği yapacağım dedim. Senin arkanda duracağım dedim. Senin mesleğini devam ettireceğim dedim.
7: Allah'a şükür de bir hırsı var, öğrenmeye çalışıyor. Ve bunun okuluna da gidiyor.
10: Genç çırak usta babasından kısa sürede işi de öğrenmiş durumda.
9: Babamdan izleyerek işi öğrendim. O bana öğretti. Zaman geçti. Artık tek başıma araba yapabiliyorum. Arabayı kirkoya vuruyorum. Bakımını yapıyorum. Ön volantı değiştiriyorum. Ön takım, motor, mekanik her şeyi yapabiliyorum.
7: Kendimi görüyorum onda ve gurur duyuyorum.
10: Peki baba oğul çalışmak kolay mı?
9: Babamla çalışmaktan mutlu muyum? Mutluyum. Neden mutluyum? Sonuçta başka biriyle çalışsan, yalan olmasın, bana göre rahat olamıyorsun. Ben istediğim zaman arası, saat mesela babam 8'de dükkanda, hayatta kaçırmaz. Babam 8'de dükkanda olur, ben 8.30'da geliyorum. Erken mi çıkacaksın, işin oldu, arkadaşlarına bir yere mi gideceksin? Ustan olsa, farklı bir usta, hayatta izin vermez. İzin günü hariç. Ama ben mesela babamla olduğum için onun rahatını anlayabiliyorum.
10: Genç tamircinin ilerideki hedefi ise kendi dükkanını açarak babası gibi çocuklarına bu mesleği öğretmek.
8: Bu eskisi.
9: İnşallah babam gibi esnaf olmak istiyorum. Kendi dükkanımı açıp yanıma da bir oğlum olursa vallahi çok ona gurur duyarım, mutlu olurum. Sonuçta oğlum kimse iş öğrenmek istemiyor. Herkes paraya bakmış. Bir ay geçsin, bir ay dolsun, maaşımı alayım, arkadaşlarımla gezeyim, tozayım. Onun parasını yemek derdinde.
7: Bizim zamanımızda iş öğretiliyordu. Usta kızsa bile, bağırsa bile sesimizi

0: Kar müdür. Neden? Bir iş sahibi olmak için, meslek sahibi olmak için şu anki kuşak öğrenmiyor. Ben mesela burada 4-5 tane eleman çalıştırdım. İşi öğreniyorlar, parayı beğenmiyorlar. Oğlumuza bu işi öğretip benden sonra devam edecek.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu. Cumhuriyet Savcısı sanık Uygun'un intihara teşvik etme ve eziyet etme suçlarından 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını istedi.
3: Gözünün suyunu dökmüş, kafası çok aşırı derecede şiddet görerek, işkence yaparak yavrumu katletmiş, kuşaktan aşağı zaten bitik. Yani hiç bir moral madık yeri kalmamış.
4: Gözünün biri içine çökmüş. Sol gözü içine çökmüş böyle. Bu boynu komple buraya kadar yüzülmüş. Yani deri kalkmış böyle. Deriler. Ondan sonra kafasında darbe vardı. Gözlerin önleri böyle mordu. Şu dizleri sürütlemişler böyle, sürmüşler.
2: Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aleyna Çakır davasında taraf avukatları hazır bulunurken sanık Uygun duruşmaya ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katıldı. Cumhuriyet Savcısı sanığın 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar cezalandırılmasını istedi. Mütalaanın ardından söz verilen Uygun, kendisi hakkında medyada algı oluşturulduğunu öne sürdü. Uygun, savcılık mütalaasını kabul etmediğini söyledi.
5: Böyle yapılmaz, böyle yapılır arkadaşlar.
2: Sanık avukatı ise karşı savunma için süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme bir sonraki celsede sanığın duruşma salonunda hazır edilmesine ve sanık avukatının ek süre talebinin kabulüne karar verdi. Duruşma 22 Eylül'e ertelendi. Peki ne olmuştu? Ümitcan Uygun 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe mahallesinde yaşayan ve Aleyna Çakır ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingir çağrılması sonrası kadının cansız bedeniyle karşılaştığını öne sürmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darp etmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Çakır'a ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: ABD savaşa sürüklediği bölgeye şimdi de silah satıyor. ABD-İran savaşı Körfez ülkelerini ekonomik olarak da etkiledi. Petrol tesisleri, depolar, askeri tesisler vuruldu. Körfez ülkeleri ise İran füzelerine ABD yapımı hava savunma sistemleriyle karşılık verdi. Şu ana kadar ABD ortalama 1300, Körfez ülkeleri ise 600 Patriot füzesi kullandı. Ancak füze stokları bitiyor. Yani Körfez'in yeni füzelere ihtiyacı var. Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı 17 milyar dolarlık ek füze satışına onay verdi. Bu hemen öncesindeki 8,6 milyar dolarlık satışa ek olarak alındı. Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaklaşık 4250 adet füze satılacak. Tanesi 4 milyon dolara yakın. Katar'a da 4 milyar dolarlık bir önleyici füze satışı yapılacak. Ancak bir sorun var. ABD'de şirketlerin önleyici füze üretimi yılda yaklaşık 2000 adet. Şu ana kadar ABD ve Körfez'in tükettiği tüm füzelerin üretimi yaklaşık 3 yıl sürdü. Bu da füzelerin üretilmesinin yıllar alacağı anlamına geliyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Gökhan Böcek ve Özkan Yalım itirafçı oldu. Yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanan Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'le eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan faydalandığını açıkladı.
7: Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanlarının alındığını biliyorum. Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum.
2: İtirafçı olan Özkan Yalımsa cezaevinden yazdığı mektupta CHP'ye binalar, arsa ve araç satın aldığını ifade etti.
8: Vallahi Özkan Bey'i biz böyle beklemeyi hepimize hayal kırıklığı uğradı.

0: Yani biz hepimiz ona oy verdik ama böyle olmamalıydı. Gerçekten yani uşak sevdalısın diyor da uşak Türkiye'ye rezil etti.
1: Özkan Yalım'ın itiraflarından bir tanesi de işte arkamda gördüğünüz bu bina. Yalım, CHP Uşak İl Örgütü'yle birlikte 4 ilçede bina satın aldığını ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağışladığını söyledi.
2: Bizim halkımızın parasıyla CHP'nin makam aracı yapılmış, aracı alınmış, daha bir sürü yani çok istenmedik olaylar yaşanıyor. Zamanı bırakıp her şeyi göreceğiz.
3: Gökhan Böcek'in ise seçim dönemi para akışını anlattığı iddia edildi.
4: Peki Gökhan Böcek ifadesinde ne söyledi? Gökhan Böcek'e ifadesinde seçim döneminde babasının aday gösterilmesi için CHP Genel Merkezi'ne götürüldüğü iddia edilen paralar soruldu. Gökhan Böcek bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada İstanbul'da iki iş insanıyla görüştüğünü ve para transferinin nasıl ve nerede gerçekleştiğini detaylı olarak anlattığı bilgiler arasında yer alıyor.
5: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Haber Radyo.
1: Reklamların ardından akşam ajansına devam ediyoruz. Sevgili izleyenler, şehre yakın ekibi bu hafta Trabzon'un Maçka ilçesinde Zigana Dağı eteklerinde bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Hamsi Köy'e konuk oldu. Ekibimiz stresten uzak, doğayla iç içe vakit geçirdi. Şimdi o görüntüler geliyor ekranlarınıza.

0: Trabzon'un Maçka ilçesindeki Hamsi Göl. Zigana Dağı'nın kuzey eteğinde Çin ve Hindistan'dan Avrupa'ya giden İpek yolunun kuzey güzergahını oluşturur ve Maçka'ya tam 19 kilometre uzakta. Eski bir konaklama yeri Hamsiköy, ismi ise Arapçadan geliyor, Hamseköy'den. Ve 5 ayrı yerleşim yerinden oluşuyor. Sen değil misin beni bu hallara koyan? Haydi dünyaya geldim sana. Hamsiköy'ün kendisi dışında aslında muhteşem bir isim hikayesi de var. Şu anda Hamsiköy. Ama Rumlar döneminde burası Ciharlı'ydı. Osmanlı döneminde ise Hamsi olarak değişmiş durumda. Ve şu anda bir asırdır ise Hamsiköy olarak devam ediyor. Ve bu isimle dünyaya nam salmış durumda. Hamsiköy deyince sütlaç diyoruz, turizm diyoruz, ziyaretçi diyoruz ama bununla bitmiyor tabii ki. Gördüğünüz gibi buradaki o Karadeniz kadınının mücadelesi de, çalışması da devam ediyor. Yağ peynir yapıyorlar ama bahçelerin zamanı geldiği için büyük de bir uğraş veriyorlar. Kolay gelsin.
1: Kolay gelsiniz, hoş geldiniz, sabah geldiniz.
2: Ne yapıyorsun abla?
1: Ne yapayım? Bahçenin odunu koparıyoruz artık. Dikim zamanı geldi, dikeceğiz artık.
2: Peki neler yapacağız burada? Arazi büyük yani bayağı.
1: Fasulye dikeceğiz, mısır dikeceğiz, patates dikeceğiz.
0: Şimdi şöyle göstereyim, bak bu bahçe burada bir tane. Yanda da aynı şekilde o Karadeniz, bakın taşları o bahçenin içinden. Güzel verim almak için yoğun çaba sarf ediyor ama bir Hamsiköy'ü bize biraz bir anlatır mısın abla?
1: Hamsiköy'ünü anlatayım. Hamsiköy'ün anlatmaya şeyi yok zaten. O, baktığın zaman onun güzelliği yediyor.
2: O kadar diyor.
1: O kadar. Aynen öyle. Yağında

0: acısın.
1: Sizin işiniz bitmiyor değil mi? Tarla var, yemek var, hepsi.
2: Hepsi var, hepsi var. Yemek var, tarla var. İneği olanın ineği var. Yaşlandık da şimdi.
1: Yaşlandı ama maşallah sıhhatin yerinde. Bu Hamsiköy'e mi boşluyuz bunu?
2: Hamsiköy'ün havasına, ondan sonra suyuna, mahsullerine, sütüne, peynirine, hep otlarda doğal inekler besleniyorlar. Buranın sütü onun için meşhur. Yani sütlaç, buradaki ustalar İstanbul'a gitti, sütlaç yaptı. Olmadı buranın sütleri, olmuyor. Buranın sütünden, otundan.
1: Sütlacı tadına bakacağız.
2: Evet, yani. Hayvanların yediği otta.
1: Tamam, ben size biraz yardım edeyim abiyle. Evet. Ha, bunları kopartmak lazım. Yaban otlarını. Yoksa verim düşük oluyor ya. Taşı da atacağız.
2: Evet.
1: Bu sene güneş göremedik ki. Tabii ben yaptım ama burada bir metre. Hemen kollar kesildi ama bu ablalarımın gün boyu işi bitmiyor. Gördüğünüz gibi koca arazi. O Karadeniz kadının işi, gücü hiç bitmez. Yaz, kış çalışmaya devam ediyorlar. Ben size Allah kolaylık versin diye.

0: Hamsi köyde olunca tabii ki akla ilk gelen şey Hamsi Göğüs Sıklacı. Dünyaya nam salmış coğrafi işareti. Zigana Dağı'nın eteklerinde o yeşilliklerin içinden ineklerden alınan sütler, doğal sütler gördüğünüz gibi Hamsi Göğüs Sıklacı'na dönüşüyor. Peki nasıl yapılıyor? Yerinde göstereceğiz. Evet, kolay gelsin.
1: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Tabii sütlacı anlatacağım ama en önemli noktası bu sütün özelliği nedir?
1: Sütümüzün doğal olması, yağ oranının çok fazla olması, gezen ineklerimizin sütünden olması, yayla otlarından dolayı yağlı oluyor. O yüzden sütlacımıza da lezzet ve aroma katıyor.
0: Sütlaca lezzeti veren aslında bu.
1: Evet, evet, süttür, aynen.
0: Bu sütü de hiçbir yerde bulamazsınız. Bu tadı bulamazsınız daha doğrusu.
1: Aynen, nerede yaparsanız yapın sütü götürmek zorundasınız.
0: Gördüğünüz gibi sütlaç olmaya başladı ama Metin ustam yok. Eşi var, Nigar Hanım. Nigar Hanım, ne yapıyoruz? Hangi işleme geçtik?
1: Şimdi sütümüz kaynamış bulunuyor. Pirincimizi ekliyoruz.
0: Burada şimdi hep şu tartışılır. Az pirinç, çok pirinç, bazen yoğun oluyor. Bunu nasıl bağlayabiliriz?
1: Pirincimizin ölçeği vardır. Belirli bir ölçeğimiz vardır. Ona göre koyuyoruz. Çok fazla koyarsanız lapa gibi olur, katı olur. Çok az koyarsanız bu sefer de cıvık olur. Bir oranı vardır yani.
0: Mesela kiloya göre nasıl ayarlıyorsun?
1: Mesela bir kilo, vereyim mi sırrı? Bir kilo, bir kilo sütü 50 gram pirinç, 100 gram şeker katarız biz. Tabii bir de emeğimiz olacak.
0: Ne kadar sırrı olsa da o sütü hiçbir yerde bulamazlar.
1: Aynen öyle, aynen öyledir. Şekerini dökeceğiz. Ondan sonra da kızartma işlemimizi yapacağız.
0: Evet. Şeker miktarı önemli mi?
1: Evet, az önceki de söylediğim gibi. Şeker miktarımız 1 kilo sütü 100 gram şeker.
0: Ölçelim. O tatlı olması gerekmiyor. Yani.
1: Yok, ne çok tatlı oluyor ne çok da tatsız oluyor. Orta bir kararı o şekilde tutturduk.
0: Karıştırmaya devam.
1: Evet. Aldım bagır kazanı, kalayla dumicini. Aldım bagır kazanı, da kalayla dumicini. Vurdum donya yukarı da senden yükle göcünü.
0: Vurdum donya yukarı da senden yükle göcünü. Sütlacımız hazır ve döküm işleri başladı. Tabii ki buna lezzet katan bu güveç kapları aslında çok önemli bir detay. Neden acaba?
1: Çünkü güveç kapları doğal bir yapımdan oluştuğu için sütlacın su oranından hafif nemini alıyor. Tam kıvamında olmasını sağlıyor.
0: Genelde tercihler bu yönde değil mi?
1: Evet, tercihlerimiz güveç yönündedir.
0: Şimdi döküm de çok önemli çünkü

0: yani seviye olarak 200 derece fırınımızda.
1: 200 derecelik bir fırın.
0: 1-2 saniye yani dakikayı bulmuyor. Çok kısa bir
2: saniye. Bakın şu an gösterelim size. Özgür hemen göstersin. Yollar bazen kapanıyor. Tabii belediyemiz sağ olsun açıyor yollarımızı.
3: Ama o kar yağmasa bence bu yeşillik, bu rengarenklik
2: olmaz. Olmaz tabii. Kar yağmasa, yağmur yağmasa olmaz. Evet. Evet.
3: Peki yanımızda bir de Yiğido var değil mi? Yiğido ama İstanbul'dan gelmişsin. Yiğido yeni geldin.
4: Yeni geldim.
3: Nasıl buldun buraları?
4: Abi burası çok güzel. Yani o İstanbul'un karmaşasından sonra burası bana çok iyi geldi. İnanılmaz kafa dinliyorum birkaç aydır. Çok iyi geldi bana.
3: Peki bir şey soracağım sana.
4: Evet.
3: Sen de bir kadınsın. Şimdi görüyorsun o Karadeniz kadınını.
4: Evet.
3: Özgür gösterirse bir yandan da tarlaları yapıyorlar tabii ama şimdi gördüğünüz gibi görüyorsundur burada.
4: Evet.
3: Karadeniz kadınını anlat dersen ne dersin?
4: Karadeniz kadının çok çalışkan abi. Yani eskisi, yenisi. Yani burada zaten doğup büyüdükleri için öğrenmişler. Yani mesela hepsi yaşlarına göre çok dinamik, çok hayat dolular, çok çalışkanlar. Yani erkeklerden daha çalışkan diyebilirim.
3: O zaten Karadeniz ama öyle. Karadeniz'de gerçekten yük o Karadeniz kadınlarında hiç yorulmuyorlar. Evet, Hamsiköy. Anlatmaya devam ediyoruz.

Hamsiköy tabii ki Trabzon'un ve Türkiye'nin önemli bir turizm merkezi aslında. Sütlacıyla ünlü ama şöyle Özgür size göstersin. O Zigana Dağı'nın hemen kuzeyindeki yamaçta yer alıyor ve 5 yerleşim yerinden oluşuyor aslında. Yazın buraya yüz binlerce yerli yabancı turist geliyor. Sadece sütlacının tadına bakmak değil, gördüğünüz gibi o muhteşem doğası, serin havası, yazın bile oldukça serin oluyor. Tabii ki buradaki görselle birlikte insanlara muhteşem bir tatil

Hep merak ettiğiniz, belki de sütlacının tadına bakamadığınız ve göremediğiniz ama gelmek istediğiniz Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan Hamsiköy. Sadece sütlacı değil, manzarasını, tarımını, buradaki yaşamı her noktasıyla size aktarmaya ve göstermeye çalıştık. Gördüğünüz gibi o muhteşem görüntü gerçekten insanın içine derin bir ferahlık veriyor. Burada yaşamak ömrü uzatır diyorlar buradaki halk. Tabii ki en önemlisi de buranın o doğallığından geliyor ve bu şekilde aktarıyorlar. Biz de o Hamsiköy'ü size her noktasıyla anlatmaya ve göstermeye çalıştık diyelim ya. Bir dahaki programda görüşmek üzere.

0: Hamani'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Hüseyin'i Hamani'nin durumunun iyi olduğunu, güvenlik nedeniyle kamuoyu karşısına çıkmadığını söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddiaları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Gürlek iddiaları iftira siyasetinin tezahürü olarak nitelendirdi. Saha 2026 kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han ve yerli savunma devlerinin yeni nesil projeleriyle kapılarını bugün halka açtı. Ayrıntılar ve daha fazlası birazdan Akşam Ajansı'nda.
1: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğine İstanbul'da Dolmabahçe ofisinde devam etti bugün. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Başkan Erdoğan, Barzani kabulünde terörsüz Türkiye sürecini başarıya ulaştırmakta kararlı olduklarını belirtti.
0: Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu mesaisini İstanbul'da sürdürdü. Diplomatik görüşmelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştiren Başkan Erdoğan, ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la telefonda görüştü. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ticaret, enerji ve güvenlik alanları başta olmak üzere birçok konuda işbirliğini geliştirmeye önem verildiğini ifade etti. İki liderin konuştuğu başlıklar arasında İran-İsrail-ABD savaşı da vardı. Erdoğan, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine tam destek vermeyi sürdüreceğini belirtti. Yaşanan zararlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Erdoğan, bölgedeki güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla diyalog ve işbirliği gerektiğine de vurgu yaptı. Erdoğan daha sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Başkan Erdoğan, ABD ile İran arasındaki savaşta Erbil dahil Irak topraklarının hedef alınmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi. Erdoğan bu süreçte dayanışmanın süreceğinin altını çizdi. Irak'taki istikrarın tüm bölge için kritik önem taşıdığını belirtti. Erdoğan, ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere pek çok alanda yeni adımlar atılacağının da mesajını verdi. Görüşmede kalkınma yolu projesinin sadece Irak için değil, Körfez bölgesi için de büyük kazanım sağlayacağı ifade edildi. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, başarıya ulaştırma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir televizyon programında Adalet Bakanı Akın Gürlek'le ilgili kullandığı ifadeler hakkında soruşturma başlatıldı. Bakan Gürlek de Özel'in o sözlerine sert tepki gösterdi. Özel, suçluların hamileliğini yapmaktadır dedi.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon programında Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözler soruşturma konusu oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada o sözlerin kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiği belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Özgür Özel'in iddialarına sosyal medya üzerinden sert bir yanıt verdi. Özel'in şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialar, siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir iftira siyasetinin tezahürüdür. Yürümekte olan yargı süreçlerini darbe olarak nitelendiren Özel, aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi, alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak bir ana muhalefet genel başkanının değil, ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür. Bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır dedi. Bakan Gürlek, Özgür Özel'in yargı süreçlerini manipüle etmeye çalıştığını da belirtti. Türk yargısı kimseden talimat almaz diyen Gürlek, dosyalardaki gerçekler Özel'in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür ifadelerini kullandı.
1: 2024 yerel seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'na CHP'li Burcu Köksal seçilmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere parti üyelerinin tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığı belirtilen Köksal, partisinden istifa edip AK Parti'ye katılma kararı aldı. Bu durum karşısında Köksal'a yönelik baskının dozajı daha da arttı. Detaylar haberimizde.
2: Dur abi, dur bir dakika.
3: Tehditlerimi oynayamayacağım. Allah'ım, bir can borcum var.
2: Çekme.
3: Allah'tan
2: sen kimseden
3: korkmuyorum.
2: Çekme abi.
3: Tehdit, hakaret, iftira, hepsine maruz kaldım.
0: CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçme kararı alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, tehdit ve hakaretlerin hedefi oldu.
4: 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçilmişti. Burcu Köksal aynı zamanda partinin de eski milletvekiliydi. Hatta milletvekilinden istifa edip belediye başkanlığına aday olmuştu. Ancak son günlerde artık özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere CHP'nin diğer üyeleri tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı. Ve önümüzdeki günlerde de AK Parti'ye geçeceği de doğrulanmış oldu.
0: Köksal, tehdit ve hakaretlerle ilgili dosya hazırladı, şikayette bulundu. Ancak Parti Disiplin Kurulu Köksal'ın ihbarını dikkate almadı. Aksine kendisine yönelik baskının dozunu daha da arttırdı.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 4 ay önce Burcu Köksal'a bir mesaj gönderdi. WhatsApp üzerinden bir mesaj gönderdi ve şu ifadeleri kullandığı iddia ediliyor. 2 seneye kadar iktidara geleceğim, sen o zaman göreceksin gününü şeklinde bir mesaj gönderdi, belirtiliyor.
0: Köksal, kent meydanı yakınlarında otopark yeri tahsis etmek istedi. Ancak CHP'li üyelerin retoyu vermesi nedeniyle arazinin alımı yapılamadı.
4: Memleketime hizmet için vekillikten istifa edip belediye başkanlığına aday oldum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi beni çok yordu dedi. Hatta yine açıklamaları var. İl özel idaresinden, yani Afyonkarahisar İl özel idaresinden otopark yeri tahsis ettiğini belediye hizmet için, vatandaşlara hizmet için. Ancak bunu da yine kendi partileri tarafından, Cumhuriyet Halk Parti meclis üyeleri tarafından buna da karşı çıkıldığını, yaptığı hizmetlerin kendi partileri tarafından engellemeye çalışıldığını iddia etti.
0: CHP'den istifa kararı alan Burcu Köksal'ın salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti rozetini takacağı ifade edildi. Bugüne kadar 20'ye yakın belediye başkanı CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılım sağladı.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Saha 2026'da konuştu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılıp katılmayacağı sorusuna Ömer Çelik, toplantılarda gelişmeleri görürsünüz sözleriyle cevap verdi.
5: Partimize geçecek belediye başkanlarını zaten şeyde görüyorsunuz. İl başkanları toplantımızda, grup toplantılarımızda görüyorsunuz. Dolayısıyla o toplantılar zaten hepiniz takip ediyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katılacak mı sorusunu böyle yanıtladı. Haberi yazan gazetecileri ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yüklenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
5: Kendi partisini yönetememek diye bir durumu var. Kendi partisinin yönetimini konsolide edememe diye bir durumu var. Ve bunu sürekli olarak AK Parti üzerinden izah etmeye çalışıyor ki bu son derece aslında bir siyasi yetersizlik doğuruyor. Herkesi tehdit eden birisinin tabii demokrasiden bahsetmesi sadece trajik bir tablo ortaya çıkarıyor.
0: Çelik Saha 2026'ya katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım da vardı.
5: Netanyahu hükümeti bir terör örgütü gibi hareket ediyor. Tamamen bir karanlığı temsil ediyor. Bu karanlık siyasi faaliyete karşı en güçlü ses Cumhurbaşkanımızdır. Bu karanlığa direnmeliyiz. Bu katliam şebekesine direnmeliyiz. Ve ne olursa olsun medeniyetin değerlerini, insanlığın değerlerini ayakta tutmalıyız.
0: Çelik'e İsrail ile Yunanistan arasındaki sıcak ilişki de soruldu.
5: Yani Güney Kıbrıs Rum kesimine İsrail'in getirilmesi ya da İsrail'le bu kadar içli dışlı olması, Yunan Başbakanının bir soykırım şebekesiyle dostluk ifade etmesi Yunanistan için doğru yaklaşımlar değil. Rum kesiminin ya da Yunanistan'daki yönetimin Siyonizmle bu kadar yan yana durması aslında kendi geleceklerine verdikleri bir zarardır.
0: Sözcü Çelik, savunma sanayinde yapılan engellemeleri de hatırlattı.
5: Partimize açılan parti kapatma davasından 27 Nisan'da

İran'la ABD ve Körfez ülkeleri arasındaki gerilim artarken kritik bir temas gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la telefonda görüştü. İran dini lideri Müşteba Hamaney'in ofisinin protokol sorumlusu Mazaher Hüseyini'den, Hamaney

0: Verilen o muhtıra teşebbüsüne ve bilinen ve bilinmeyen bir sürü siyasi sabotaja kadar bu yerli vesayetin engelleme çabaları aslında küresel vesayetin ajandasının bir parçasıydı. Dolayısıyla siz hükümet ayakta kalamasaydı, bu istikrar ortamı oluşamasaydı o zaman bütün bunlar olmayacaktı. Geçmişte bu şekilde yapmışlardı çünkü.
1: Efendim, savunma sanayinde çığır atlatan teknolojilerin sergilendiği Saha 2026 son gününde halka kapılarını açtı. Yerli ve milli teknolojiler hem gurur hem de hayranlık uyandırdı. 7'den 77'ye herkes fuara yoğun katılım gösterdi.
2: Burasının bizim gücümüz ve geleceğimiz olduğunu fark ettik. Çok mutluyuz burada olmaktan.
3: Vidasına kadar gurur duyduk. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz.
4: Bizim için iyi, kimler için korkutucu artık orasını kendileri karar versin.
5: Enfal 17, Tayfun, Neşter, Anka 3, Gökbey ve daha yüzlercesi. Savunma sanayinde çığır açan teknolojiler görücüye çıktı.
6: Başarılarımızın artarak devam etmesini istiyoruz.
7: Tekirdağ Malkara'dan geliyoruz.
8: Fuarı gezmek için mi geldiniz?
7: Evet, fuar için özellikle geldik. Vallahi gurur duyuyoruz. Yapanlardan, edenlerden Allah razı olsun.
5: Ve Türk savunma sanayinin yeni ürünü kimsenin beklemediği bir anda ortaya çıktı. Tüm gözlerin İstanbul'a çevrilmesine neden oldu. Türkiye'nin kıtalar arası ilk balistik füzesi Yıldırım Han sahneye çıktığında dünya onu konuştu.
9: Saha 2026'nın son gününde kapılar vatandaşlara açıldı. İşte Yıldırım Han'a ise ilgi oldukça büyüktü. Tam da bu noktada Yıldırım Han balistik füzesiyle fotoğraf çekilmek isteyenler sıraya girdi.
10: Bunlar çok sürpriz olarak geldi karşımıza. İnşallah daha iyileri daha yakın zamanda tekrardan karşılaşırız.
9: Nasıl buldunuz fuarı? Yıldırım Han'a özellikle.
11: Çok merak ediyordum. Gerçekten heybetli bir şey.
9: Hangi ürünü merak ediyorsunuz siz?
12: Füzeyi.
13: İsmini Yıldırım Beyazıt'tan almış. Yıldırım Beyazıt biliyorsunuz ki savaş taktiğinde en hızlı cephede yer değiştiren bir atalarımızdan biriydi. Ve Fatih Sultan Mehmet'in Şahi topu ürettiği yerde Yıldırım'ın arkasından gelmesi muhteşem bir şey gerçekten.
10: Yani özlemle beklediğimiz günler, özellikle Yıldırım füzesi, yüzyıllık hayallerimiz, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde bu savunma sanayi projeleri bizleri düşmana karşı daha güçlü yapıyor ve düşmanlara bir gözle vermiş oluyoruz. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum.
9: Yerli ve milli ürünlerimizin sergilendiği Saha 2026'ya vatandaşların ilgisi de hayli yoğun oldu.
12: Her Türk asker doğal vatan sana canım feda.
14: Ben çok mutlu oldum buraya geldiğim için. İyi ki de gelmişiz yani. Çok heyecan verici bir yerde.
15: Gördüklerimize şaşırdık. Resmen hayretler içinde kaldık ve inanılmaz gurur duyduk.
9: Biz yeni nesil olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız bu ülkemiz için. Tam bağımsız Türkiye hedefinde adım adım ilerleyeceğiz.
1: Şimdi dünyadaki gelişmelere bakacağız. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakereler ve Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Savaşı sonlandırmak için Tahran'dan yakında bir yanıt beklediğini söyledi. Trump'ın gündeminde Almanya'dan çekilecek askerler ve Ukrayna-Rusya ateşkesi de vardı.
16: İran'dan yakında bir cevap bekliyorum.
17: ABD ile İran arasındaki belirsiz müzakere sürecine değindi. Savaşı sonlandırmak Tahran'a bağlı dedi.
16: Orduları yok, ellerinde pek bir şey kalmadı. Neler olacağını göreceğiz. İran'dan yakında bir cevap bekliyorum.
17: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere demeç verdi. ABD ile İran arasındaki savaşın uzayıp uzamayacağı konusunda topu Tahran yönetimine atan Trump, Amerikan ordusunun Hürmüz'de uyguladığı özgürlük projesinin ömrünün uzun olmadığını söyledi.
16: Elimizde başka seçenekler var. Pakistan tarafından bunu yapmamamız istendi. Özgürlük projesi iyi bir projeydi. Ancak bizim başka seçeneklerimiz var.
17: İşlerin ters gitmesi halinde yeniden özgürlük projesine dönebileceklerini belirten ABD Başkanı, Ukrayna-Rusya arasındaki ateşkese ilişkin de konuştu.
16: Ateşkes uzayabilir, yani olabilir. Güzel olurdu. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğümüz en kötü savaş. her ay yaklaşık 25 bin genç asker hayatını kaybediyor. Bu savaşın sona erdiğini görmeyi çok istiyorum.
17: Trump'ın gündeminde ABD'nin Almanya'dan çekme kararı aldığı 5 bin askerin akıbeti de vardı.
16: Almanya'dan ayrılacak askerleri Polonya'ya kaydırabilirim. Polonya bunu istiyor. Polonya ile harika bir ilişkimiz var. Yani bu mümkün.
1: Ve efendim İran ve ABD henüz masaya oturmadı ancak her iki ülkeden de karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'ndaki özgürlük projesi operasyonunu kaldırdığını duyurmuştu, hatırlayacaksınız. Ancak yeniden başlatabileceklerinin de mesajını verdi. Peki İran'da neler konuşuluyor şu anda? Son gelişmeleri alacağız. A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'da bekliyor bizi. Kolaylıklar dileyelim ve notların aktarması için sözü kendisine bırakalım.
8: Sümeyye, teşekkür ederim. Evet, ABD Başkanı Donald Trump'ın o özgürlük tırnak içinde projesi hafta başında başlamıştı. Bir günden fazla sürdü. Ancak bu süre zarfında sadece İki Amerikan gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti ki bu Amerika Birleşik Devletleri'nin anlatımı. İran tarafı ise bu iki geminin bile oradan geçmediğini, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğru söylemediğini belirtiyor. O yüzden ne kadar ABD Başkanı Donald Trump bu proje için işte az önce haberimizde izlediğimiz üzere muhteşem bir proje ifadesini kullansa da tam bir fiyaskoyla sonuçlandığını ifade edebiliriz. Donald Trump işte Pakistan'ın isteği üzerine ve müzakerelerin iyi gittiğinden dolayı bu projeyi durdurduğunu söylese de uzmanlar bu konuya katılmıyor. Esasında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu proje kapsamında tam istediği hedefe ulaşamadığını belirtiyor. O hedef neydi? Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede yani Basra Körfezi'nde kalan ve mahsur kalan gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesini bu proje kapsamında öngörüyordu. Ancak dediğim üzere bu proje 36 saat sürse de kendi anlattıklarına göre en fazla 2 gemi bu proje kapsamında Boğaz'dan geçebildi. Bugün ortalık sakin ancak geçtiğimiz günler için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Özellikle Perşembe ve Cuma günü ciddi anlamda bölgede Hürmüz Boğazı etrafında çatışmalar söz konusu olmuştu. Özellikle dün Amerika Birleşik Devletleri İran iki petrol tankerini hedef aldı. İran ise bir petrol tankerine el koyarak kendi kara sularını çekti. Esas şimdi aşağıda da altyazı olarak da geçiyor. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ne yanıt vereceği merak edilmektedir. İran'dan gelen son açıklamada İran bu meseleyi değerlendirdiğini ve bir sonuca varması durumunda arabulucu konumda olan Pakistan üzerinden yanıtını Amerika Birleşik Devletleri'ne ileteceğini belirtiyor. Ancak hala o yanıt Amerika Birleşik Devletleri'ne verilmiş değil. Ancak böyle bir yanıt verilse de bunun kapsamlı bir yanıt olacağı düşünülmüyor. Çünkü sadece geçtiğimiz günlerde İranlı yetkililerden gelen açıklamalara bakıldığında savaşın durdurulmasına ve Hürmüz'deki durumla ilgili olacaktır. Esas tartışma konusu olan İran'ın nükleer faaliyetlerinin başka bir aşamada değerlendirilmesi öngörülmektedir diyor ve sözü sana bırakıyorum.
1: Ekber Karabağ, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Yurttan bir başka haberle devam edeceğiz şimdi. Antalya'da yaşayan ve kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın cansız bedeni Burdur'da ormanlık alanda yakılmış halde bulunmuştu. Cinayeti itiraf eden iki zanlı tutuklandı. Cinayete kurban giden genç kadınsa memleketi Kahramanmaraş'ta defnedildi.
18: Allahu Ekber.
5: Vahşice katledilen genç kadın gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'da kaybolan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın cansız bedeni Burdur'da ormanlık alanda yakılmış halde bulunmuştu. Cinayetin şüphelileri İlyas Umut Dağlar'la Ataberk Sezen genç kadını öldürdüklerini itiraf etmişlerdi.
19: Araba hangi? Biliyor musun arabayı? Ben tabii bir günaydın iş için kullandığım adamı. Oradan koydunuz, buraya getirdiniz.
5: Zanlılar vahşetin detaylarını tek tek anlattı. Ardından da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Kübra Yapıcı'nın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cinayete kurban giden genç kadın için memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Yapıcı'nın ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.
18: Allahu Ekber.
5: Yapıcı kılınan cenaze namazı sonrası dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Baba Yunus Yapıcı canilerin en ağır cezayı almasını istiyor.
20: İkisilere ceza da yetmez. Aynen idamını istiyorum.
21: İdamını istiyor.
20: En azından kadın cinayeti, çocuk cinayeti yapanlara özel bir idam çıkarsınlar. Bir de pislikler ortada gezmez.
1: Sevgili izleyenler, Adana'da kaza yaptıkları minibüste yaralandığı öne sürülen 55 yaşındaki Muzaffer Yanıkkollu 3 gün sonra hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemede Yanıkkollu'nun husumetlileri tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. 3 kişi tutuklandı.
17: Kazada yaralandı dediler, gerçek öldükten sonra ortaya çıktı. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda Oğulcan Güneyer'in kullandığı minibüs Adil Çelik İdaresi'ndeki otomobile çarptı. Yanında arkadaşları Efehan Bolcal, Berke Aksoy ve Muzaffer Yanıkkollu'nun da bulunduğu Güneyer durmayarak yola devam etti. Dinlenme tesisinde jandarmayla karşılaşan Güneyer, kaza yaptıklarını minibüsteki arkadaşı Muzaffer Yanıkkollu'nun yaralandığını ileri sürdü. Yanıkkollu, jandarma eşliğinde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Alkollü olduğu belirlenen Oğulcan Güneyer gözaltına alındı. Ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanede tedavi altına alınan 55 yaşındaki Muzaffer Yanıkkollu 3 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Yapılan otopside Yanıkkollu'nun vücudunda darp izlerine rastlanması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yanıkkollu ile sürücü Oğulcan Güneyer arasında taşıma ihalesi sebebiyle husumet olduğu öğrenildi. Tekrar sorgulanan Güneyer, Muzaffer Yanıkkollu'yu dövdüklerini itiraf etti.
22: Muzaffer bir kişiyle telefonda tartışmama sebep oldu. Arkadaşlarım Berke ve Efe ile alkol alırken onlara bunu alıp dövelim mi dedim. Onlar da kabul etti. Gidip Muzaffer'i de aldık. Minibüste tartıştık. Efehan Muzaffer'i yumrukladı. Berke de Muzaffer'e vurmaya başladı. Minibüsü sağa çektim. Berke ile Muzaffer'i dövmeye devam ettik.
17: Güneyer'in itirafının ardından 23 yaşındaki Berke Aksoy ve 22 yaşındaki Efehan Bolcal da gözaltına alındı. Üçü de sevk edildikleri mahkemede kasten öldürme suçundan tutuklandı.
1: Efendim, görüntüler İstanbul Esenyurt'tan. Beton direkleri parçalanan Sefaş Köprüsü'nün demirleri ortaya çıktı. Bakımsız kalan köprünün görüntüleri tehlikenin boyutunu anlatmaya yetti de arttı.

0: beton parçalandı, demirler ortaya çıktı. İstanbul Esenyurt'taki Sefaş Köprüsü'nde tehlike çanları çalıyor.
1: Ben 94'ten beri Esenyurt'tayım. Daha Kadıoğlu'nda önce yapılan bir köprü bu. Ya bakım yapılması lazım ya da yenilenmesi lazım. Kamyon olmuş, tır geçmiş zaman sallanıyor.
0: Her gün binlerce kişinin kullandığı İBB'nin sorumluluğundaki köprüden beton parçaları dökülüyor.
2: Her tarafı çürümüşse dökülüyor, her tarafı sallanıyor.
0: Hemen altındansa 7/24 araç geçiyor. Parçalanmış kolon ve paslanmış demirler tehlikenin boyutunu anlatmaya yetiyor. Büyük korku yaşayan bölge sakinleri köprünün bir an önce onarılmasını istiyor.
3: Efendim, Kayseri'de filmleri aratmayan kuyumcu soygununda karar çıktı. Çalıntı forkliftle kuyumcunun kepengini açarak altınları alıp eşekle kaçan sanık tutuklu yargılandığı davada 3 farklı suçtan 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

0: Kuyumcu soyup daha sonra eşekle kaçmıştı. Tutuklu sanığın cezası belli oldu.
1: Zaten onun ne yaptığını anlamadık. Biz de anlamadık. Yani forklifle girip burayı darmadağın edip eşekle kaçmaz falan biraz bize farklı geldi yani.
0: Filmleri aratmayan kuyumcu soygunu 9 Şubat'ta Kayseri'de yaşanmıştı. 26 yaşındaki şüpheli kuyumcunun önüne gidip çalıntı forkliftle kepenkleri açmış, içeri girip altınları aldıktan sonra eşekle kaçmıştı. Kısa sürede yakalanan soyguncu tutuklanmış, ifadesinde alkollü olduğunu, yolda gördüğü forklifti gezmek

0: için çaldığını, kuyumcu görünce de aklına hırsızlık yapmak geldiğini iddia etmişti.
1: Planlanmış bir şey zaten, evet. Zaten forklifi çalması, nereden nereye gelebileceğini bilmesi, mesafeyi bilmesi zaten bunun planlı olduğunu açıklıyor bize.
0: Tutuklu sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmaya ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katılan soyguncu, eve sakladığı altınların yerini polise neden kendisinin değil de babasının söylediğini anlattı.
2: Polislerle gidip altınların yerini göstermeye utandım. Babama ahırdaki kuşların yuvasını işaret ettim. Babama taka deyince babam anladı altınların yerini. Babama söylemekteki amacım altınları polise teslim etmekti.
0: Yargılama süreci sonunda sanık için istenen ceza belli oldu.
3: Kayseri'de günlerce konuşan o ilginç hırsızlık olayında karar çıktı. Sanığa 9 yıl 7 ay hapis cezası verildi.
0: Sanık bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı suçundan 7 yıl 6 ay, mala zarar verme suçundan 10 ay, iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçundansa 1 yıl 3 ay ceza aldı.
4: Efendim, Galatasaray seyircisi önünde şampiyonluk maçına çıkacak. Sarı Kırmızılılar saat 20'de hesap.com Antalya Spor'u konuk edecek. Son detayları alacağız. Aspor muhabiri İbrahim Uslu bekliyor bizi. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
5: Teşekkür ederim. Rams Park Stadyumundan mutlu akşamlar. Galatasaray için sezon finali bu akşam gerçekleşebilir. Rakip Antalya Spor, Galatasaray kazandığı takdirde 26. şampiyonluğunu elde edecek. Geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında sürpriz bir mağlubiyet yaşamıştı Sarı Kırmızılılar. O karşılaşmadan sonra tüm konsantrasyon bugüne çevrildi. Rakibin de düşme korkusu yaşadığını, ligde var olmayı hedeflediğini belirtelim. Özetle Galatasaray kenetlendi. Bu akşam mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Bu bilgiler ışığında ilk 11'leri sizlerle paylaşalım. Galatasaray kalede Uğurcan'la başlayacak stoper ikilisi Sanchez Abdülkerim, sol bekte İsmail Jakobs, sağ bekte Şalai, ortada İlkay Torreira, önlerinde Yunus Akgün, sol açıkta Barış Alper Yılmaz, sağ açıkta Sané ve hücum hattının en son noktasında Victor Osimhen Galatasaray adına gol arayacak. Deplasman ekibi Antalyaspor'un 11'i de şu şekilde. Kalede Abdullah görüyoruz, stoper ikilisi Hüseyin Canetti, sağ bekte Bünyamin, sol bekte Pal, orta sahada Kesey Sarıç ikilisi, önlerinde Soner, sağ açıkta Abdülkadir, sol açıkta Doğukan ve en üç noktada Balet Akdeniz temsilcisi adına gol arayacak. Galatasaraylı futbol severlerin merak ettiği bir diğer konu da Mauro Icardi konusu. Icardi'nin sözleşmesi sona eriyor. Son iç saha maçına bu akşam çıkacak Galatasaraylı futbol severler. Başka bir deyişle de Icardi'ye bu akşam veda edebilir. Maçın başlamasına artık yarım saatlik bir zaman dilimi kaldı. Takımlar stadyuma giriş yaptı. Maç toplantısı gerçekleşti. Şu anda her iki takımın da ısınmak için yeşil zeminde olduğunu belirtelim. Biz Rams Park Stadyumunda mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
4: Ve Erzurum'da Engelliler Haftası kapsamında zihinsel ve bedensel engelli 10 birey için temsili asker gecesi ve uğurlama töreni düzenlendi. Şehirde konvoy halinde gezdirilen engellilere asker kınası yakıldı. Temsili askerlik törenine katılacak olan engelli bireyler bir gün askerlik yaparak yemin edecek ve tezkerelerini alacak.
6: Olsa yani asker olmaktan çok büyük mutluluk duyarım.
7: Asker olmayı hayal ediyorum.
0: Engelli bireyler için asker uğurlaması yapıldı. Askerlik hayalleri gerçek oldu.
8: Bu yıl katılacak törene katılacak olan öğrencilerimize yönelik temsili asker uğurlama gecesi hazırladık.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri her yıl Engelliler Haftası'nda temsili askerlik töreni düzenliyor. Erzurum'daki etkinlik kapsamında törene katılacak 10 engelli birey için asker uğurlama töreni yapıldı.
9: Erzurum'da özel gereksinimli bireyler için temsili asker uğurlama töreni düzenlendi. Törende ay yıldızlı bayraklarla donatılan araçlarla şehir turu yapıldı.
10: Askerlik yapmak gollü bir şey yani. Ben çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Bir günden kısa birine askerlik yapmak benim için gollü bir şey yani. Çok mutlu bir şey. Üniforma giymek de hoş bir şey yani.
7: Tören yapacağız, Allah nasip ederse.
0: Konvoyla şehir turu attırılan engelli bireyler asker gecesine katıldı.
6: Heyecanlıyım, mutluyum. Bu organizasyonu bize düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum.
8: Resmi olarak askerlik

0: vazifelerini yerlerine getiremiyorlar ama içlerinde hepsinde bir askeriyeye karşı, askerliğe karşı bir sevgi, sempati var. Bunu da her fırsatta zaten dile getiriyorlar.
1: Temsilli asker uğurlama töreninde meşaleli kutlamanın ardından tabii ki asker adaylarına da asker kınası yakılması ihmal edilmedi. Aileler bu anlarda duygusal anlar yaşadı.
2: Ta üniforma giyecek, asker kıyafetini giyecek. Mutlu olacağım.
3: Öyle görünce tabii.
2: Tabii ta mutlu olunca ben de mutlu olacağım ama ta'yı sağlıklı bir şekilde 2 yıl da gitseydi gözüm arkada kalmazdı ama bu şekil buruk.
4: 10 engelli birey daha sonra düzenlenecek temsili yemin töreninin ardından tezkerelerini alacak.
5: Sabah gece birliğime teslim olacağım. Yoksa üniformam giyeceğim, botumu giyeceğim. Ondan sonra da komutanla tanışacağız. O muhtan ne de sonra emin olacağım yani. Üniformam giyince yasak gibi normal askerlik yapmış gibi hissedeceğim kendimi. Onu bir vücuduma yapışmış gibi hissedeceğim. Bir vücudum içerisinde yerleşmiş gibi hissedeceğim yani.
6: İstihar hemen şu olacak, törenler olacak. Arkadaşlar kongre olacak, arkadaşlar hep gelecek. Çapka takacağız, botları giyeceğiz.
7: Üniformayı giyip üstümde taşımaktan çok mutluluk ve gurur duyarım yani.
8: Trabzon'un bıçaklarıyla ünlü ilçesi Sürmene'de üretilen bıçaklar Kurban Bayramı öncesi yoğun talep görüyor. Peki bu özel bıçak nasıl yapılıyor? Haberimizde detayları paylaşıyor olacağız.

0: önce dövülüyor, sonra özel yağ batırılıyor.
1: Şimdi sürmene bıçağının özellikle en önemli özelliklerinden biri tabii ki ustalığı, ince işçiliği. Ama tabii ki bundan daha değerli olan dövülerek yapılması. Bir kere tamamen bıçaklarımız dövmedir ve hiçbir yerde kullanılmayan bir sistem olan balık yağı, sulama dediğimiz bir sistemimiz var. Bu da Yunus balığından elde edilen bir yağla yapılır, sertleştirmek için bıçağı. Bu da dünyada sadece sürmeye de çok eski bir gelenek olarak kullanılır. Abi tabii şunu da söyleyelim, kesinlikle hiçbir canlıya zarar verilmiyor.
2: Ölü Yunus balıkları.
1: Ölü Yunus balıkları. Yani ağa takılıp ölenler ve kıyıya vurup ölenler bu konu için değerlendiriliyor.
0: Trabzon'da üretilen sürmene bıçakları binbir zahmetle üretiliyor.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor ve tabii ki kurban denilince akla gelen ilk yer Türkiye'de Trabzon'un Sürmene ilçesi. Coğrafi işaretli bu bıçaklarda şu anda siparişler oldukça artmış durumda. Hem yurt içinden hem yurt dışından kurban için bıçak talepleri gelmeye devam ediyor.
1: Taleplerimiz şu anda çok yoğun kurban üstü olduğu için yurt içinden, yurt dışından, bütün her yerden siparişlerimiz şu anda çok fazla. Ama tabii ki el yapımı grubu olduğumuz için yetiştirmekte de biraz da zorlanıyoruz. Çünkü ürünlerimiz biliyorsunuz hepsi el işlemesi.
2: Sürmene'ye geldiğiniz zaman kurban için özel olarak hazırlanmış setleri bulabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kurbanın başını kesmek için bu bıçağı alıyorsunuz. Hemen arkasından soymak içinse ikinci bıçak ve ardından sıyırma işlemi için hemen biraz daha ufak olan bu bıçağı ve tabii ki en önemli işlem o kemikleri kesmek ve kırmak içinse gördüğünüz bu satırı bir set halinde alabiliyorsunuz.
1: Bıçak gerçekten çok bir hassas konumuz. Çünkü neden diyeceksiniz? Kurban Bayramı'nda sonuçta kesilen de bir can bir ibadet yerine getiriliyor ve bu ibadetin gerçekten yani ciddi anlamda düzgün yapılması gerekiyor ve hayvana işkence, eziyet çektirilmemesi adına bıçağın kaliteli olması lazım. Bunun için de yani alıcıların bildik ellerden alması gerekiyor.
0: El emeğiyle yapılan bu özel ürünler dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.
3: Ekilirken ağaçları meyve vermelisiniz. Geçtim mi buradan yarın?

0: dijital altyapı sağlayıcılarından Türk Telekom 2026 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket gelir, karlılık ve mobil abone kazanımında güçlü bir performans sergiledi. Türk Telekom'un konsolide gelirleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %8,7 artarak 64.9 milyar liraya ulaştı. Şirketin FAVÖK'ü %17,1 yükselişte 27.4 milyar liraya çıkarken net karı ise %55,6 artışta 10,5 milyar lira oldu. Şirket aynı dönemde yatırımlarını da hızlandırdı. İlk çeyrekte gerçekleştirilen yatırım miktarı %70'in üzerinde artışta 17 milyar liraya yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Partimize geçecek belediye başkanlarını zaten şeyde görüyorsunuz, il başkanları toplantımızda, grup toplantılarımızda görüyorsunuz. Dolayısıyla o toplantılar zaten hepiniz takip ediyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katılacak mı sorusunu böyle yanıtladı. Haberi yazan gazetecileri ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yüklenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
5: Kendi partisini yönetememek diye bir durumu var. Kendi partisinin yönetimini konsolide edememe diye bir durumu var. Ve bunu sürekli olarak AK Parti üzerinden izah etmeye çalışıyor ki bu son derece aslında bir siyasi yetersizlik doğuruyor. Herkesi tehdit eden birisinin tabii demokrasiden bahsetmesi sadece trajik bir tablo ortaya çıkarıyor.
3: Çelik Saha 2026'ya katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım da vardı.
5: Netanyahu hükümeti bir terör örgütü gibi hareket ediyor. Tamamen bir karanlığı temsil ediyor. Bu karanlık siyasi faaliyete karşı en güçlü ses Cumhurbaşkanımızdır. Bu karanlığa direnmeliyiz. Bu katliam şebekesine direnmeliyiz. Ve ne olursa olsun medeniyetin değerlerini, insanlığın değerlerini ayakta tutmalıyız.
3: Çelik'e İsrail ile Yunanistan arasındaki sıcak ilişki de soruldu.
5: Yani Güney Kıbrıs Rum kesimine İsrail'in getirilmesi ya da İsrail'le bu kadar içli dışlı olması, Yunan Başbakanının bir soykırım şebekesiyle dostluk ifade etmesi Yunanistan için doğru yaklaşımlar değil. Rum kesiminin ya da Yunanistan'daki yönetimin Siyonizmle bu kadar yan yana durması aslında kendi geleceklerine verdikleri bir zarardır.
3: Sözcü Çelik savunma sanayinde yapılan engellemeleri de hatırlattı.
5: Partimize açılan parti kapatma davasından 27 Nisan'da verilen o muhtıra teşebbüsüne ve bilinen ve bilinmeyen bir sürü siyasi sabotaja kadar bu yerli vesayetin engelleme çabaları aslında küresel vesayetin ajandasının bir parçasıydı. Dolayısıyla siz hükümet ayakta kalamasaydı, bu istikrar ortamı oluşamasaydı o zaman bütün bunlar olmayacaktı. Geçmişte bu şekilde yapmışlardı çünkü.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: İslam'ın, Müslümanların ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah'tan diliyoruz.
4: Türk savunma sanayinin yeni gözbebeği Yıldırım Han'ın şöhreti menzili gibi kıtaları açtı. Mısır merkezli yayın kuruluşu Alkanat 9'da yayınlanan programda gündem Türkiye'nin yeni kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han'dı.
6: Saygıdeğer izleyiciler, Yıldırım Han sizleri selamlıyor. Yıldırım Han'ın İslam'ın, Müslümanların ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah'tan diliyor ve sizlere şunu soruyoruz. Türkiye, Yıldırım Han füzesinin duyurulmasının ardından küresel güç dengelerinde nasıl bir konuma geldi?
4: Programın sunucusu Ala El Salih, övgüyle söz ettiği Yıldırım Han'ın özelliklerine dikkati çekti.
6: Türkiye'nin 6000 kilometre menzile sahip ve 25 Mach hızı aşan kıtalar arası bir füzeye sahip olması ne anlama geliyor? Bu sadece teknolojik bir gelişme mi? Ya da güç dengelerini yeniden şekillendiren jeostratejik bir dönüşüm mü? Türkiye bu açıklamanın ardından bölgede, hatta dünyada rolünü nasıl yeniden tanımlayacak?
4: Mısırlı sunucu, Türk savunma sanayinin yükselişinin de altını çizdi.

0: Daha önce dengeyi korumaya çalışan Türkiye, şimdi savunma teknolojilerinin ön sıralarına yükselmiş durumda.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen Yıldırım Han, Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli ve kıtalar arası ilk balistik füzesi olma özelliği taşıyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon programında Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözler soruşturma konusu oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada o sözlerin kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiği belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Özgür Özel'in iddialarına sosyal medya üzerinden sert bir yanıt verdi. Özel'in şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialar, siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir iftira siyasetinin tezahürüdür. Yürümekte olan yargı süreçlerini darbe olarak nitelendiren Özel, aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi, alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak bir ana muhalefet genel başkanının değil, ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür. Bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır dedi. Bakan Gürlek, Özgür Özel'in yargı süreçlerini manipüle etmeye çalıştığını da belirtti. Türk yargısı kimseden talimat almaz diyen Gürlek, dosyalardaki gerçekler Özel'in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür ifadelerini kullandı.
4: Vatandaş olarak bizim gözümüzün içine baka baka belediyenin araçları buraya çöp döküyor ve tabiri caizse bize hakaret ediyor.
3: Belediye çöp dökmenin yasak olduğu alanı atıklarla doldurdu. İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri. Her yıl binlerce turisti ağırlayan bölgede çöp krizi yaşanıyor. Belediye alana vahşi çöp depolama yapıyor.
4: 10 yıldır buradayız, 9-10 yıldır. O dönemden beri var. Ancak son 2-3 yıldır bu kadar fazla birikinti oldu ve hiçbir şekilde de kaldırılmıyor.
5: İzmir'in Menderes ilçesi Gümüldür mahallesine işte şu anda bulunduğumuz hazine arazisi üzerine tonlarca farklı nitelikte çöp dökülüyor. İşte bundan dolayı da mahallede yaşayan vatandaşlar bu olaydan dolayı hem üzgünler hem de kızgınlar ve bu çöpün bir an evvel buradan kaldırılmasını istiyorlar.
6: Denize giderken çöplük, yürüyüş yaparken çöplük, balkonumdan baktığımda çöplük. Ben İzmir'de oturuyorum. Buraya gelirken arkadaşlarıma diyorum ki ben Gümüldür'e gidiyorum, çöplüğüne mi gidiyorsunuz diyor. Yani hakikaten çöplük durumuna geldi. Buradan ev almak istemiyor kimse, evde satamıyor insan.
7: Daha önce küçük bir öbek oluyordu. 2 senedir burası aldı başını gidiyor. Kış başında bizim olduğu gibi fareler bastı burayı. Geçen sene küçücük bir ateş yaktılar burada. 3 tane itfaiye zor söndürdü.
5: İzmir Menderes Belediyesi denize yaklaşık 150 metre mesafedeki hazine arazisini vahşi çöp depolama alanı olarak kullanırken aynı zamanda alanın girişine de işte bu tabelayı koydu. Bu alana çöp ve moloz dökmek yasaktır diyor. Çevre sakinleri de işte bu tabelayla ilgili bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diyor.
8: Buradan gelip geçen turistler var. Buraya gelip bir daha gelmiyor. Tabii. Burası turizm alanı. 4-5 tane 5 yıldız otel var. Ama hiç kimse gelip de bu manzarayı gördükten sonra bir daha buraya gelmiyor.
3: İlçede fare ve sivrisinek sorunları var. Vatandaşlar hem çöp probleminin hem diğer sorunların bir an önce çözülmesini istiyor.
9: Yazı sinekten geçilmiyor. Fareler çok bastı kampı. Belediyeye haber verdik, çok haber verdik ama maalesef hiçbir şey yapılmadı.

0: Ankara'nın Polatlı ilçesinde husumetli iki aile karşı karşıya geldi. Yaşanan gerginlikte silahlar konuştu. Aile fertleri olayın yaşandığı sokağı adeta savaş alanına çevirdi. Silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken polis 12 kişiyi gözaltına aldı. İşte o anlar.
1: Husumetli iki aile karşı karşıya geldi. Sokak ortasında silahlar konuştu. Aile üyeleri çatışmaya başladı. Yer Ankara'nın Polatlı ilçesi. Şentepe mahallesinde karşılaşan husumetli iki aile ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Duvar diplerine yaslandılar, araçları kendilerine siper yaptılar. Peşi sıra ateşlenen silahlar ve yaşanan çatışma anlarını bölgedeki inşaat işçileri saniye saniye kaydetti. Silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri 12 kişiyi gözaltına aldı. Silahlı kavgaya ilişkin yapılan aramalarda tarafların üzerinden 8 ruhsatsız silah ele geçirildi. Konuysa şimdi yargıda. Yaşanan olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
0: 'Görüntüler İstanbul Kadıköy'den efendim, bir otogalerinin önünde park halinde duran 4 lüks otomobil yandı. Alevlerin sıçradığı restoranda da ağır hasar oluştu.
1: Milyonluk otomobiller alev alev yandı. Çevrede korkulu anlar yaşandı. Görüntüler Kadıköy Sahra-i Cedid mahallesinden. Otogalerinin önünde park halinde duran lüks bir otomobil gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler 3 lüks otomobille bitişikteki restorana da sıçradı. Galerinin bulunduğu binanın üst katında oturanlar panikle kendilerini dışarı attı. Otomobilleri küle çeviren, restoranda da ağır hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
0: Efendim, Osmaniye'de sahibinin bir bebek gibi baktığı 1300 kiloluk tosun çiftliğin adeta maskotu oldu. Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan kurbanlık hayvan 425 bin liradan alıcı buldu.
2: Neyle büyüttük? Arpa özellikle. Besiyeme, mısır fileke, yonca, yer fıstığı. Osmanemizin yer fıstık dalını derler biz, dal deriz biz. Yaprağıyla büyüttük.
1: Sahibi üzerine titredi, özenle besledi. Her görenin dönüp bir daha baktığı 1300 kiloluk tosun alıcısına kavuştu.
3: 25'e hayırlı olsun.
4: Eyvallah.
3: Hayırlı olsun.
1: Osmaniye'de yaşayan besici Emre Dağ yetiştirdiği tosunu Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardı.
2: Arkamda görmüş olduğunuz kurbanlık tosun Çukurova bölgesinin iddiaya göre en büyük tosunu. Ağırlığı 1 ton 300 kilogram. İsmi ise Kasım. Çünkü Kasım ayında dünyaya geldi ve şu anda 3 yaşında.
5: Çukurova'nın Osmaniye'nin en büyüğü. Çukurova bölgesinde iddialıyım. Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Antep iddialıyım.
2: En büyüğü bu.
5: En büyüğü bu diyorum.
2: Ağırlığıyla dikkat çeken kurbanlık tosun Kasım çiftliğin adeta maskotu olmuş durumda. Çünkü diğerleriyle kıyasladığımızda işte fark ortada. Bu nedenle de gelen insanlar ilk olarak Kasım'a bakıyor.
5: Endama bak, Allah esirgesin. Endama bak, duruşa bak. Yok böyle bir şey ya. El bebek gül bebek büyüttük biz bunu ha. Çocuklarımızda farkı yok bunun. Yemi yok, yediri yok. İçmi yok, içiri yok.
1: Dağ ailesinin adeta bir bebek gibi yetiştirdiği tosun 425 bin liradan alıcı buldu.
6: Kasım farklı oldu. Kasım'ın çok güzel cazibesi var. Çok güzel maşallah. Çok şükür onu almak bize nasip oldu.
0: Dünyada sadece tek bir yerde yetişen bir çiçeğin haberini getireceğiz ekranlarınıza. Endemik türlerden biri olan Haymana Zarif Akyıldızı çiçeği dünya üzerinde sadece Ankara'nın Haymana ilçesinde

0: bahçesinde yetişiyor, kısa süreli ömrüyle de dikkat çekiyor. İşte o çiçek.
1: 2022 yılında özellikle Haymana ve Sındıran bölgesinde, Haymana ilçemizin Sındıran mahallesinde kaya mezarlarının olduğu yerde yayılış gösteren, ilk defa 2022 yılında bu bölgede olduğu keşfedilen gerçekten narin endemik bir tür.
2: Dünyada sadece tek bir yerde hayatta kalan çiçek görenleri kendine hayran bırakıyor. Görüntülerin adresi Ankara'nın Haymana ilçesi. Doğanın saklı hazinesi yeniden yüzünü gösterdi. Dünyada sadece bu bölgede görüldüğü belirtilen Haymana Zarif Akyıldızı çiçeği, baharın gelişiyle birlikte yeniden açtı.
1: Şu anda da ismi tescilli olarak Haymana Zarif Akyıldızı olarak geçmekte.
2: Kısa süreli ömrüyle dikkat çeken endemik tür, doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi oldu. Bembeyaz rengi ve narin yapısıyla dikkat çeken çiçek, özellikle doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı haline geldi. Yalnızca Haymana'nın Sındıran mahallesinde kayalık ve gölgeli yamaçlarda yetişen bitki, kısa süreli çiçeklenme dönemiyle de dikkat çekiyor. Uzmanlar ve yetkililer hem insanlar hem de hayvanlar nedeniyle çiçeklerin zarar görmemesi için koruma altına alınması gerektiğini vurguluyor.
1: Yetkililerden özellikle bu türün koruma altına alınmasını, bu bölgenin koruma altına alınmasını talep etmekteyiz.
0: Sırada yurttan manzaralar var.
3: Aksaray'da 2 yaşındaki çocuk balkonda oynadığı sırada dengesini kaybederek ikinci kattaki evlerinden düştü. Yaralanan çocuk olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bursa'da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı çatışma çıktı. Taraflar sokakta birbirlerine ateş açtı. Yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. İki şüpheli gözaltına alındı. Polis kaçanları yakalamak için çalışma başlattı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde mazot yüklü tankerde yangın çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda alevler otomobil ve motosiklete sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Tankerin patlamaması faciayı önledi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan yaklaşık 2400 yıllık Diagoras'ın piramit mezarları çevresine yüksek çözünürlüklü kamera ve foto kapan sistemleri yerleştirildi. Böylece anıt mezarlar sürekli izleniyor. Kaçak kazı ve dış müdahaleler de anında ilgilenilebiliyor. Van Bahçesaray Karayolu'nda karla mücadele Mayıs ayında da sürüyor. Ekipler kar kalınlığının yer yer 6 metre olduğu bölgede beyaz örtüyü kürüyor. Marmara bölgesinin en önemli su kaynaklarından sap

0: 2 kişi rehin alındı. Rehineler 6 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Soygunculursa olay yerinden kaçmayı başardı. İşte detaylar.
1: Almanya'da bir bankada film senaryolarını aratmayan bir soygun girişimi oldu. Rehineler özel kuvvetler tarafından kurtarıldı. Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Sinzig kasabasında bir bankayı soymak isteyen hırsızlar önce para nakil aracının görevlisini banka önünde durdurarak tehdit etti. Ardından da bankaya girerek personelden 2 kişi rehin aldı. Bankanın çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ağır silahlı polis özel kuvvetler bankaya girerek kurtarma operasyonu düzenledi. O anlar kameraya an be an yansıdı. Altı saatlik rehine krizinin ardından iki banka çalışanı yaralı olarak kurtarıldı.
2: Rehineler yaşananlardan hala derinden etkilenmiş durumdalar. Gelişmelerin takibinde olacağız. Adli tıp ekibi gerekli işlemleri gerçekleştirecek.
1: Yerel medya kaynakları faillerin özel kuvvetler bölgeye gelmeden olay yerinden kaçtıklarını değerlendiriyor.
2: Şu anda soruşturmalarımızı sürdürüyoruz. Uygun önlemleri almaya devam edecek ve faili veya failleri mümkün olan en kısa sürede yakalamaya çalışacağız.
1: Soyguncuların para çalıp çalmadığı henüz belli değil.
0: ...120'den fazla yanardağ ev sahipliği yapan Endonezya'da bir turist grubun tırmanış macerası faciayla sonuçlandı. Dağcıların tırmanış yaptığı esnada şiddetli patlamaların yaşandığı Dukono yanardağı en az 3 turiste mezar oldu. Hala kayıp olan 17 kişi ise aranıyor.
1: Tırmandıkları yanardağ patladı. 20 kişilik turist grup kayıplara karıştı. Dağcılardan bazılarının cansız bedenlerine ulaşılırken hala kayıp olanlara yönelik arama çalışmaları devam ediyor. Trajik olay Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da yaşandı. Kuzey Maluku eyaletindeki Dukano Yanardağ bir grup turistin tırmanış yaptığı esnada harekete geçti. Sabahın erken saatlerinde patlayan volkan yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe duman ve kül püskürttü. Patlama sırasında 20 kişilik bir grubun yanardağa tırmandığını bildiren yetkililer arama kurtarma çalışmaları için sahaya indi. Çevredeki yerleşim yerlerini tahliye eden ekipler ardından da dağcı grubu bulmak için faaliyetlere başladı. Turistlerden bazılarının cansız bedenine ulaşıldı. Grubun büyük kısmının hala kayıp olduğunu bildiren kurtarma ekipleri haber alınamayan turistlerin bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.
0: Peki dünyada başka neler yaşanıyor? Hızlı bir haber turuyla birlikte bakalım.
3: Çaldığı pikapla otoyolda ters yöne dalan hırsız zincirleme kazaya sebep oldu. Pikabı gören arabalar durmayı başarsa da kamyon duramadı. Önündeki iki aracı biçip yolun diğer tarafına sürüklendi. Kaza anı trafik kameralarına yansıdı. Jet ski ile gezerken balinaya çarptı. Sıra dışı kaza Kanada'da yaşandı. Bir jet ski sürücüsü bir anda önünde su yüzüne çıkan balinaya çarpıp havaya fırladı. Sahil güvenlik ekipleri hemen yardıma koştu. Ağır yaralı vaziyette hastaneye kaldırılan adam hayati tehlikeyi atlattı. Balinada yaşıyor. Amerika'nın dört bir yanından dolu fırtınası haberleri gelmeye devam ediyor. Adres bu kez Oklahoma. Tenis topu büyüklüğünde dolu taneleri yine evlere, arabalara zarar verdi. Bitmek bilmeyen yağış sonrası sokaklar adeta kar yağmış gibi beyaza büründü. Kanada'da trafik kurtarma operasyonu için durdu. Bir geyik otoyola çıktı, arabalardan kaçıp karşıya geçmeye çalışırken de bariyere takılıp yere kapaklandı. Sürücüler hemen geyiğin yardımına koştu. Ters dönen hayvanı bacaklarından tutarak düzeltip ayağa kalkmasını sağladılar.

Yeni Zelandalılar için sıradan, dünyanın geri kalanı içinse ilginç bir görüntü var sırada. Auckland Havalimanı terminali görkemli bir gösteriye sahne oldu. Bir grup Yeni Zelandalı yurt dışına giden yakınlarını haka dansıyla uğurladı. Turun son görüntüsü ise Alaska'dan. Bir helikopter pilotu dağlarda gezen dev bir boz ayıyı kayda aldığı görüntü sosyal medyada hayli ilgi çekti.

Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 20 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, yeni saate başlamadan önce günün öne çıkan başlıklarına bakacağız birlikte. İlk olarak Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Başkan Erdoğan, ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Ayrıntıları birazdan paylaşıyor olacağız bültenimizin içerisinde. Bir diğer başlık efendim, savunma sanayinde çığır atlatan teknolojilerin sergilendiği Saha 2026 son gününde halka kapılarını açtı. Neler yaşandığını paylaşıyor olacağız. Son maddemiz ise efendim Galatasaray şampiyonluk için sahada. Galatasaray seyircisi önünde şampiyonluk maçına çıkıyor bugün. Sarı Kırmızılılar hesap.com Antalya Spor'u yenerse şampiyon olacak. Neler yaşandığına yine birlikte bakıyor olacağız. Başlıyoruz.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayınladı efendim. Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağına dikkat çekti. Erdoğan ardından da şöyle bir cümle kurdu. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne olan ihtiyacından daha fazla.
1: Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır.
2: Avrupa Birliği Türkiye'siz eksik kalır dedi, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır diye de ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Günü mesajına bu uyarı damga vurdu.
1: Biz ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli.
2: Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır, gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır ifadelerini kullandı.
1: Avrupa bir yol ayrımındadır. Ya Türkiye'nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin dar boğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa'nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler.
2: Küresel ölçekte yaşanan savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorlukları da hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olduğuna dikkat çekti.
1: Bizim temennimiz Avrupa'daki karar alıcıların siyasi ve tarihi ön yargılarını artık terk ederek Türkiye ile samimi göz hizasında ilişkiler geliştirmeye odaklanmalarıdır.
2: Erdoğan mesajını Türkiye olarak tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği ile ilişkileri kazan kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz diyerek tamamladı. Cumhurbaşkanının diplomasi trafiği de aralıksız devam ediyor. Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al-Nahyan'la telefonda görüştü. İkili ilişkilerin yanı sıra ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan gerilim de ele alındı.

0: Bölgede yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin ilgili ülkelerle temas halinde olduğunu, ABD ve İran arasında diplomatik çözümü tesis etmek için gayret gösterdiğini belirtti. Bölgemizin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla diyalog ve işbirliği gerek dedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine destek mesajı da verdi. Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi de kabul etti.
1: ABD ile İran arasında diplomatik temaslar hız kazandı. Savaşı bitirecek ön mutabakat ihtimali konuşuluyor. Ancak tehditler ve zaman zaman çatışmalar da sürüyor. ABD raporlarına göre Müçteba Hamaney süreçte kritik rol oynuyor.
2: ABD ile İran arasında ateşkes belirsizliği sürerken, Washington kulislerinde konuşulan isim İran'ın öldürülen lideri Ali Hamaney'in oğlu Müçteba Hamaney. ABD istihbarat raporlarına göre savaş ve müzakere stratejisinin arkasındaki en etkili isim Müçteba Hamaney. Ağır yaralı ve tecrit altında olan Hamaney, karar alma süreçlerinde en etkili kişi. Öte yandan Tahran, Hamaney'in sağlıklı olduğunu iddia ediyor. Müçteba Hamaney'in ofisinin protokol sorumlusu Mazaher Hüseyin'i, Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
3: Bombardıman sırasında ofisteydik. Belinde ve bacağında hafif yaralanmalar oluştu. Ancak kısa sürede toparlandı. Şu anda sağlık durumu iyi ve tamamen iyileşmek üzere. Kendisiyle ilgili ortaya atılan alnından yaralandığı yönündeki iddiaların tamamı asılsızdır.
2: ABD basınında yer alan iddialar Washington'da yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. CIA kaynaklarına dayandırılan değerlendirmelerde İran'daki gerçek güç merkezinin kim olduğu sorusu yeniden gündeme geldi. Elektronik cihaz kullanmadığı belirtilen Müçteba Hamaney'in nerede olduğuna dairse henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen süreçte dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, anlaşma sağlanamaması halinde Hürmüz Boğazı'na yönelik askeri planların yeniden devreye alınabileceğini söyledi.
3: Ne olacağını göreceğiz. Bakın, orduları yok. Ellerinde pek bir şey kalmadı. Ne olacağını göreceğiz.
2: Washington yönetimi Tahran'dan diplomatik temaslara ilişkin resmi yanıt bekliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran tarafının henüz geri dönüş yapmadığını ancak temas ihtimalinin sürdüğünü belirtti.
3: Bu yüzden onlardan bir yanıt bekliyoruz. Henüz bir yanıt alamadık. Ama belki de gelecektir. Sistemler hala oldukça parçalanmış ve biraz da işlevsiz. Bu da bir engel teşkil ediyor olabilir.
2: ABD basınında yer alan haberlere göre iki ülke arasındaki müzakerelerin önümüzdeki hafta Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yeniden başlaması gündemde. Wall Street Journal, tarafların savaş sonrası yükselen gerilimi düşürmek ve yeni bir çerçeve anlaşması oluşturmak amacıyla diplomatik temasların hızlandırıldığını yazdı. Haberde İran'ın ilk kez nükleer programını görüşmeye açık olduğu yönünde mesaj verdiği belirtildi. Müzakerelerde uranyum zenginleştirme faaliyetleri, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokları ve bu stokların geleceği başlıca gündem maddeleri arasında. Ancak İranlı bir yetkili, Tahran yönetiminin nükleer malzemenin ABD'ye transferine halen karşı olduğunu ifade etti. İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini ne kadar süreyle askıya alacağına ilişkinse taraflar arasında henüz ortak bir zemin oluşmadı. Çalışma taslağında İran'a Hürmüz Boğazı üzerindeki baskısını azaltması çağrısında bulunulduğu belirtildi. Boğaz üzerindeki denetim ve güvenlik başlığının ise müzakerelerde henüz çözüme kavuşmayan konular arasında yer aldığı aktarıldı.
1: Savunma sanayinde çığır atlatan teknolojilerin sergilendiği Saha 2026 son gününde halka kapılarını açtı. Yerli ve milli teknolojiler hem gurur hem de hayranlık uyandırdı. 7'den 77'ye herkes fuara yoğun katılım gösterdi.
4: Burasının bizim gücümüzü ve geleceğimiz olduğunu fark ettik. Çok mutluyuz burada olmaktan.
5: Vidasına kadar gurur duyduk. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz.
6: Bizim için iyi, kimler için korkutucu artık orasına kendileri karar versin.

0: olsun.
1: Enfal 17, Tayfun, Neşter, Anka 3, Gökbey ve daha yüzlercesi. Savunma sanayinde çığır açan teknolojiler görücüye çıktı.
2: Başarılarımızın artarak devam etmesini istiyoruz.
3: Tekirdağ Malkara'dan geliyoruz.
4: Fuarı gezmek için mi geldiniz?
3: Evet, fuar için özellikle geldik. Vallahi gurur duyuyoruz. Yapanlardan, edenlerden Allah razı olsun.
1: Ve Türk savunma sanayinin yeni ürünü kimsenin beklemediği bir anda ortaya çıktı. Tüm gözlerin İstanbul'a çevrilmesine neden oldu. Türkiye'nin kıtalar arası ilk balistik füzesi Yıldırım Han sahneye çıktığında dünya onu konuştu.
4: Saha 2026'nın son gününde kapılar vatandaşlara açıldı. İşte Yıldırım Han'a ise ilgi oldukça büyüktü. Tam da bu noktada Yıldırım Han balistik füzesiyle fotoğraf çekilmek isteyenler sıraya girdi.
5: Bunlar çok sürpriz olarak geldi karşımıza. İnşallah daha iyileri daha yakın zamanda tekrardan karşılaşırız.
4: Nasıl buldunuz fuarı? Yıldırım Han'a özellikle.
6: Çok merak ediyordum. Gerçekten heybetli bir şey.
4: Hangi ürünü merak ediyorsunuz siz?
7: Füzeyi.
6: İsmini Yıldırım Beyazıt'tan almış. Yıldırım Beyazıt biliyorsunuz ki savaş taktiğinde en hızlı cephede yer değiştiren bir atalarımızdan biriydi. Ve Fatih Sultan Mehmet'in Şahi topu ürettiği yerde Yıldırım'ın arkasından gelmesi muhteşem bir şey gerçekten.
5: Yani özlemle beklediğimiz günler, özellikle Yıldırım füzesi, yüzyıllık hayallerimiz, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde bu savunma sanayi projeleri bizleri düşmana karşı daha güçlü yapıyor ve düşmanlara bir gözdağı vermiş oluyoruz. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum.
4: Yerli ve milli ürünlerimizin sergilendiği saha 2026'ya vatandaşların ilgisi de hayli yoğun oldu.
7: Her Türk asker doğal vatan sana canım feda.
8: Ben çok mutlu oldum buraya geldiğim için. İyi ki de gelmişiz yani. Çok heyecan verici bir yerde.
9: Gördüklerimize şaşırdık. Resmen hayretler içinde kaldık ve inanılmaz gurur duyduk.
4: Biz yeni nesil olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız bu ülkemiz için. Tam bağımsız Türkiye hedefinde adım adım ilerleyeceğiz.
10: Kızıl Meydan'daki 9 Mayıs törenleri bu yıl Zelenski'nin vururuz tehditlerinin gölgesinde sönük geçti. Tören son 20 yılın en dar kapsamlı geçidi oldu. Vladimir Putin ise Batı'yı tehdit etti. Benzersiz silahlar üretiyoruz dedi.
1: Tanklar yoktu. Ağır silahlar geçmedi. Moskova'daki 9 Mayıs töreni alınan yoğun güvenlik önlemleriyle dikkat çekti.
11: Bugünkü askeri geçit töreni Ukrayna'nın saldırı tehditlerinden dolayı şimdiye kadar Kızıl Meydan'da yapılan en dar kapsamlı 9 Mayıs töreni olarak tarihe geçti. Ukrayna savaşına başladığında 3 gün sonra Kiev'de zafer yürüyüşü yapmayı hedefleyen Kremlin, savaşın 5. yılında Kızıl Meydan'da tören yapmak için ABD'den destek istemek zorunda kaldı.
1: Rusya, Nazi Almanya'sına karşı 2. Dünya Savaşı'nda elde edilen zaferin 81. yıl dönümünü kutladı. Moskova'daki Kızıl Meydan'da düzenlenen geçit törenine Rus ordusunun farklı birlikleri katıldı. Normal şartlarda Rus askeri gücünün gövde gösterisine dönüşen törende yaklaşık 20 yıldır ilk kez tanklar, füzeler ve ağır silahlar yer almadı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, bu kısıtlı formatın mevcut operasyonel durum ve Ukrayna'dan gelebilecek saldırı tehditleri nedeniyle tercih edildiğini belirterek ek güvenlik önlemlerinin alındığını vurguladı. Putin'in zafer günü konuşması da kısa tutuldu. Yaklaşık 8 dakikalık konuşmasında Putin, Ukrayna'daki özel askeri operasyonda zafer sözü verdi.
11: İkinci Dünya Savaşı'nı Ukrayna Savaşı ile kıyaslayan Putin, atalarının elde ettiği başarının günümüzde de Ukrayna Savaşı'nı yürüten Rus askerlerine ilham kaynağı olduğunu dile getirdi. Putin, Rus askerlerinin bugün NATO tarafından silahlandırılan ve desteklenen saldırgan güçlere karşı kahramanca ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.
1: Putin, Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde düzenlenen töreni birlik ve kararlılık mesajı olarak sundu.
12: Birliğimiz ve her şeye dayanma gücümüz her türlü zorluğun üstesinden gelecektir. Ortak bir hedefimiz var. Herkes zafere kişisel katkıda bulunur.
1: Batı ile gerilimin tırmandığı bir dönemde Moskova'dan verilen mesajlar dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Putin ayrıca Avrupa'ya gözdağı verdi. Eşsiz silah üretiyoruz dedi.

0: Rus askerlerinin yanında işçiler, tasarımcılar, mühendisler, bilim insanları ve mucitler var. Seleflerinin geleneklerini sürdürerek modern savaş deneyiminden yararlanıyor. Gelişmiş ve benzersiz silahlar üretiyor ve seri üretimlerine başlıyorlar.
1: Ancak tüm bu mesajlar önceki yıllardaki geniş çaplı askeri güç gösterilerinden uzak bir atmosferde verildi. Törenin en dikkat çeken detaylarından biri ise Kuzey Koreli askerler oldu. Kuzey Kore birlikleri Kızıl Meydan'da nizami geçiş yaparak Rus ordusuna eşlik etti.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir televizyon programında Adalet Bakanı Akın Gürlek'le ilgili kullandığı ifadeler hakkında soruşturma başlatıldı. Bakan Gürlek de Özel'in o sözlerine sert tepki gösterdi. Özel, suçluların hamileliğini yapmaktadır dedi.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon programında Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözler soruşturma konusu oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada o sözlerin kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiği belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Özgür Özel'in iddialarına sosyal medya üzerinden sert bir yanıt verdi. Özel'in şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialar, siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir iftira siyasetinin tezahürüdür. Yürümekte olan yargı süreçlerini darbe olarak nitelendiren Özel, aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak bir ana muhalefet genel başkanının değil, ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür. Bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır dedi. Bakan Gürlek, Özgür Özel'in yargı süreçlerini manipüle etmeye çalıştığını da belirtti. Türk yargısı kimseden talimat almaz diyen Gürlek, dosyalardaki gerçekler Özel'in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür ifadelerini kullandı.
2: Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in aynı soruşturmada tutuklanan oğlu Mustafa Gökhan Böcek itirafçı olduğu, Böcek CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro götürüldüğünü söyledi.
1: Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba beni aradı, 1 milyon euro verilmesini istedi. Bu sözler Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'e ait. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muhittin Böcek hakkında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmasına ilişkin rüşvet verdiği iddiasıyla açılan soruşturma devam ediyor. Böcek'in oğlu Gökhan Böcek etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi.
3: Gökhan Böcek, etkin pişmanlık yasası kapsamında verdiği ifadede Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın kendisini aradığını ve babasının adaylık süreci için 1 milyon euro istendiğini belirtti.
4: İstenilen 1 milyon euroyu Ankara'ya götürdüm. Ankara'da doğrudan CHP Genel Merkezi'ne gittim. Veli Ağbaba ile görüştüm. Getirdiğim parayı beni görüştürdüğü kişiye teslim etmemi istedi. Ben de teslim ettim.
1: Savcılık ifade doğrultusunda harekete geçerek Gökhan Böcek'in itiraflarını tek tek araştırdı. Böcek'in 1 milyon euroyu verdiğini söylediği tarihe ilişkin HTS baz incelemeleri ve otel kayıtlarına bakıldı. Aynı tarihlerde de bir gecelik otel kaydına rastlandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de aynı soruşturmada tutuklanmıştı. İki isim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı rüşvet soruşturmasında da tutuklanmıştı.
2: CHP'de bir diğer krizin adresi ise Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği meselesi. Konuşuluyor efendim, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları da bu iddiayı destekler nitelikte. Kendisini ikna etmeye çalıştıklarını anlattı. Bir süredir de Köksal'a telefonla dahi ulaşamadıklarını söyledi. Aynı krizin gölgesi.

0: Bir de hamle geldi CHP yönetiminden. Köksal'a yakın olduğu bilinen Merkez İlçe Başkanı görevden alındı.
1: Ben derim ki biz senin arkanda dururuz. Sonuna kadar dururuz. Ama hocam bir yanlış yaptıysa bunun hatta ben kendisine söyledim. Gerekirse boşa kocayı ama partiye bunu yapma, kendine bunu yapma.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılacağı iddialarıyla ilgili konuştu. 2025 yılında iddiaların ilk alevlendiği günlerde Köksal'la aralarında geçen telefon görüşmesini anlattı.
1: Varsa bir hırsızlığı, varsa bir yanlışı. Sen dedim boşa kocanı, parti senin arkanda durur. Ama bu sefer durum biraz daha farklı görünüyor.
2: Özgür Özel katıldığı canlı yayında Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını da itiraf etti.
1: Ben aradığımda kapalıydı herhalde telefon ama arkadaşlar arıyoruz açmıyor dediler. Bir takım söylentiler duyulmuş. Daha doğrusu bu konuda kendisi ya da belediyeden bir kurumsal açıklama gelmiyorsa geçen zaman iddiayı güçlendirir bu işlerde. Yani iddia artık gerçek olarak kabul görmeye başlar.
2: Köksal'ın CHP'den ayrılma kararının netleştiği iddiaları kulislerde konuşulurken CHP yönetimi belediye binası önünde protestoya başladı.
3: Affedilmeyecek bir suç işledi. Onlar gördüğünüz her yerde protesto edin. Bu sokaklarda yürütmeyin. O koca temelin ruhuna yetişirdi.
2: Gelişmelerin ardından olağanüstü toplanan CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı ise genel merkezin yanında tutum aldı. Toplantıda Burcu Köksal'la yakın olduğu iddia edilen Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak ve yönetimi görevden alındı. Özgür Özel'in telefonlarını açmayan Köksal'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla telefonda görüştüğü iddiası ise kulisleri hareketlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun istifayı anlıyorum, keşke bağımsız kalsaydınız dediği söyleniyor.
4: Hiç kimse cümlelerimi kesip, biçip, cımbızlayıp, evirip, çevirip başka anlamlar çıkarmaya çalışmasın. Tavrım nettir.
2: Öte yandan Köksal'ın AK Parti'ye katılması halinde CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı 15'e yükseleceği belirtiliyor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, A Haber'in canlı yayın konuğuydu. Gündeme dair önemli açıklamaları oldu. Uyuşturucu operasyonları ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı veren İçişleri Bakanı, faili meçhul dosyalarla ilgili bakın neler söyledi.
5: Sosyal medya ve interneti yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Biz bu sene 2026 yılını organize suç çeteleriyle, yeni nesil organize suç çeteleriyle mücadele yılı ilan ettik.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi böyle dedi. Uyuşturucu ve sokak çeteleriyle ilgili mücadelede net konuştu.
5: Bizim hedefimiz bu sene bu suç örgütlerini eylem yapamaz, iş yapamaz hale getirmek. Bu konuda kesin kararlıyız.
2: A Haber canlı yayınına katılan Bakan Çiftçi'nin gündeminde faili meçhul dosyalar da vardı. Cinayetler çözülecek dedi, firari suçlular içinse çemberin daraldığına dikkat çekti.
5: Dünyanın neresine giderlerse gitsinler bu suçlular, Türk polisi onların peşini bırakmayacak. Adaletin önüne çıkarma konusunda kararlıyız.
2: Siber devriyelerin sanal alemde 7/24 görev başında olduğunu da açıklayan bakan, sokak hayvanları ile ilgili Ekim ayını işaret etti.
5: Bütün Türkiye'de baktığımız zaman %80 oranında sahipsiz hayvanların hepsi toplanmış durumda. %20'lik bir kısım kaldı. Bunları da inşallah belki Eylül-Ekim ayında tamamen toplayıp barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz.
2: Bakan Çiftçi programın ardından ATV haberinde sorularını yanıtladı. Devreye alınan son trafik kanunuyla cezalarda düşüş yaşandı.
5: Yeni kanun biliyorsunuz 27 Şubat tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber daha önceden karşılaştığımız o olumsuz tabloların hepsinde çok anlamlı düşüşler var. Örnek veriyorum, makas atma konusunda, kırmızı ışıkta geçme noktasında, drift atma noktasında, yol kesip araçların önüne geçme noktasında çok olumlu manada düşüşler var.
2: Bakan Çiftçi, emniyet teşkilatında terfi bekleyen emniyet müdürleriyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.
5: Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeyi bekleyen bir kanun teklifimiz var. Kanun meclisten geçip de resmi gazetede yayımlandığında en geç bir hafta içerisinde

0: kanunlaşır kanunlaşmaz terfileri açıklayacağız. Yani çalışmalarımızı tamamladık. Biz sadece kanunun çıkmasını bekliyoruz.
1: Ve Dünya Sağlık Örgütü yolcu gemisindeki hantavirüs vakalarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı efendim. Örgüt virüsün ilk kez insandan insana bulaştığını belgeledi. Öte yandan yolcu gemisindeki vakaların dünyanın en izole adası olarak bilinen Tristan da Cunha'da virüsü yaymış olmasından korkuluyor.
2: Hayatını kaybedenler, yoğun bakıma kaldırılan doktorlar, okyanusun ortasında çaresiz kalan 146 kişi. Hollanda sahipli lüks yolcu gemisi MV Hondius hala dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor. Virüs sebebiyle gemide 3 kişi ölürken şüpheli vaka sayısı her geçen gün artıyor. Durumu yakından takip eden Dünya Sağlık Örgütü dikkat çeken bir açıklama yaptı. Hantavirüsün Andes türünde insandan insana bulaşmasının bu salgınla birlikte ilk kez belgelendiği duyuruldu.
3: Gemi şu anda Kanarya Adaları'na yolculuğunun son aşamasında Granadilla Limanı'na ulaşması bekleniyor.
2: 6 haftaya kadar uzayabilen kuluçka süresi nedeniyle yeni vakaların ortaya çıkabileceği uyarısı yapılırken, geminin Kanarya Adaları'ndaki Tenerife Limanı'na ulaşması bekleniyor. İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, geminin Granadilla Limanı açıklarında demirli tutulacağını ve sıkı sağlık kontrollerinden geçirileceğini söyledi.
4: Dünya Sağlık Örgütü yolculardan biriyle temas etmiş olabilecek ve semptom gösteren diğer kişilerle ilgili raporların farkındadır. Her vakada ilgili yetkililerle yakın temas halindeyiz.
2: Öte yandan kriz yalnızca gemiyle sınırlı kalmadı. İspanya'da ölen yolculardan biriyle aynı uçakta bulunduğu tespit edilen 32 yaşındaki bir kadın hastaneye kaldırıldı. Test sonuçları 24 ila 48 saat içinde netleşecek. ABD yönetimi ise gemide bulunan 17 vatandaşını tahliye ederek Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi bünyesindeki Federal Karantina Merkezi'ne götürme kararı aldı. Bu arada hantavirüs şüphesi dünyanın en izole yerleşim yerlerinden biri olan Tristan'da Cunha Adası'na kadar ulaştı. Adada şüpheli vaka tespit edildi. Söz konusu İngiliz vatandaşının MV Hondius gemisinden adaya geçtiği açıklandı. Sınırlı sağlık imkanlarına sahip adada muhtemel salgın riski endişeye sebep olurken yetkililer temaslı kişileri yakından takip ediyor. 140'tan fazla yolcu ve mürettebatın bulunduğu MV Hondius'taki karantina süreci ve yeni test sonuçları dünya genelinde yakından izlenmeye devam ediliyor.
1: İstanbul Beylikdüzü'ndeki bakım evinde yaşlılara yönelik şiddetin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Ama şiddetin sadece fiziksel olmadığı odalarda çekilen videolarla belgelendi. O görüntülerde hijyene dair hiçbir emare yok. Aksine hastalıklara davetiye çıkaran içler acısı bir manzara var. Savcılık devrede, bir de tutuklama kararı var.
5: Kanım dondu yani. O kadar çok vuruyordu ki, çok bağırıyordu.
6: Çığlık atıyorlardı yani. Vicdanımız sızladı yani.
5: Ha, teyzeler falan bağırıyordu, vurmayın diye, vurmayın, yapmayın diye.
7: Psikolojim bozuldu onların çığlıklarıyla.
8: Adı sözde bakım evi ama içerisi işkence yuvası. Bu skandal görüntülerin ardından bir kişi tutuklandı. Bugün ortaya çıkan yeni görüntülerse vicdanları bir kez daha yaraladı.
5: Kendi kulağımızla gözümüzle de gördük zaten. İtiyorlar falan, vuruyorlar. Burada oturuyorum ben. Karşımda görüyordum. Vuruyorlardı. İtip kalkıyorlardı.
8: Yaşlılara uygulanan şiddet ve çirkin muamele o kurumdan yakın zamanda istifa eden bir çalışan tarafından ifşa edilmişti. Görüntüler her şeyin ispatı, kanıtı gibiydi. Bakım evi sakinlerinden zavallı yaşlı kadının kasten yere düşürüldüğü de vicdansızın bir başka yaşlı kadına tükürdüğü anlarda hepsi kayda geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hızla harekete geçti. Malum bakım evine operasyon düzenlendi.
7: Abla vardı, sürekli bağırıyordu. Vurmayın, yapmayın, imdat, kurtaran yok mu diye.
8: Ele geçirilen yeni kayıtlar akıl almazdı. Hastalara verilen yemeklerin yerlere döküldüğü, odaların pislik içinde olduğu ve yaşlıların bakımıyla ilgilenilmediği belirlendi. O mağdurlardan biri de 62 yaşındaki Selahattin Avcı'ydı. Kızı babasının maruz kaldığı şiddeti anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

0: raporu verildi. Doktorun söylediği şu, ağır yaralanmaları var. Ve yani gerçekten babam şu anda durumu hala da kötü. Uyuz kapmıştı, mikrop kapmıştı ve ağır yaralar. Babamızın tırnağını işkence çekerek çekmişlerdi. Aynı şekilde Esma teyzenin eşinin de bütün tırnakları, ayak tırnakları işkence çekerek çekilmişti. Ağır yaralar var ve ağır şekilde darplar var. Lütfen bu konuda artık devletimiz bize destek olsun istiyorum.
1: Skandalla ilgili bir şüpheli tutuklandığı 3 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı. Delillerin ve kamera kayıtlarının yok edilmeye çalışıldığı da iddialar arasında.
2: Ve Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte çiçek piyasasında hareketlilik var. Hal böyle olunca fırsatçılar da devreye girdi. Adana'da seralarda üretilen güller üreticiden 20 liraya alınırken çiçekçilerde 200 liraya satılıyor.
3: Fırsatçılar yine iş başında. Bu kez hedefte Anneler Günü var. Bin bir emekle üretilen güller vatandaşa yine fahiş fiyata satılmaya başlandı.
4: Biz 9 ay boyunca bu gülleri üretiyoruz. 9 aylık sürecin içerisinde çiçekçiler bir gün içerisinde bizim kat kat daha fazlasını kazanması bizi üzüyor.
3: Burası Adana'nın Seyhan ilçesi.
5: Anneler Günü yaklaştı, gül üretim seralarındaysa hareketlilik başladı. Şu anda üretici 9 ay boyunca binbir emekle hazırlamış olduğu, büyütmüş olduğu gülleri anneler için hasat ediyor.
4: Üreticilerin en önemli günlerinden biri, çünkü özel günler bunlar. Anneler Günü, Sevgililer Günü, Kadınlar Günü. Tabii ki bunlar özel günler ve genellikle en çok tercih edilen çiçeklerden bir tanesi gül, kırmızı gül. Annelere kırmızı gülle mutlu etmek gibi bir çabamız, bir uğraşımız var.
3: Anneler Günü'nde talepleri karşılamak için gece gündüz çalışan üreticiler, gülleri kesip dikenlerinden ayıklayarak satışa hazır hale getiriyor.
5: Anneler için özel bir şekilde yetiştirilen ve hasat edilen güller, ardından da seraların hemen yan tarafında görmüş olduğunuz gibi tek tek seçiliyor ve son olarak da 20'şerli demetler haline getirilip çiçekçilere satılıyor.
4: Büyük bir çabamız var bizim anneler için ve sevenler için. Bunu görmeleri bizi mutlu eder.
3: Güllerin üretim fiyatıyla satış fiyatı arasındaki fark dikkat çekiyor.
5: Üreticilerin seralar içerisinde anneler için hasat etmiş olduğu güllerin tanesi şu anda 20 lira. Ancak gül üreticileri Anneler Günü için yetiştirmiş oldukları ve 20 liraya satmış oldukları bu güllerin çiçekçilerde perakende olarak 200 lira ve üzerine satılmasına tepkili.
4: Fırsatçılık oluyor yine bir. Makul fiyatlarda satılmasını istiyoruz tabii ki. 20 liraya alınan gül 50 liraya satılsın, 40 liraya satılsın. Hem herkes alabilir, hem annelerimizi mutlu edelim, hem de sevenleri mutlu edelim.
2: Erzurum'da 10 yaşındaki çocuk ormanlık alanda 2 ayının saldırısına uğradı. Küçük çocuğu ölümden Kral isimli kangal köpeği kurtardı. Yaşadığı korkuyla dili tutulan küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.
6: Ayı bana saldırdı.
1: İki ayının saldırısına uğradığı imdadına çoban köpeği Kral yetişti. Korkudan konuşma güçlüğü çeken küçük çocuk hastaneden çıkar çıkmaz hayatını kurtaran köpeğinin yanına koştu.
6: Sen benim hayatımı kurtardın Kral.
1: Erzurum'da 10 yaşındaki Sencer Kaya ile babası evlerinin yakınında doğum yapan atlarının yanına gitmişti. Küçük çocuk tam o sırada iki ayıyla karşı karşıya geldi.
7: Ayılar ağaçların içinde bekliyormuş. Saldırdıklarında yüzüstü düşüp bayılmış.
1: Küçük çocuğa ayıların saldırdığını gören çoban köpeği Kral ayıların üzerine atladı. Her ikisini de kaçırmayı başardı.
8: Köpekler geldi. Köpekler olmasaydı zaten ikimiz de tutardım.
1: İki ayıyı karşısında görünce baygınlık geçiren Sencer hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı korkunun etkisiyle geçici konuşma güçlüğü çektiği belirlendi. Tedavi sonrası taburcu olan Sencer eve dönüşte ilk iş hayatını kurtaran çoban köpeği Kral'a sarıldı.
8: Kral olmasaydı benim oğlum şimdi ölmüştü. Krala minnettarım.
1: Daha önce de sadakat örneği gösteren kral, arazide doğum yapan koyun ve yavrusunun başından bir an olsun ayrılmamıştı.
9: İki gündür kaybolan koyunum ve köpeğimi bulduk sonunda. Koyunum dağda doğum yapmış. Kangal köpeğim de başında bekliyor iki gündür. Aç sus.
2: Sevgili izleyenler, Türkiye savunma sanayinde dikkat çeken adımlar atıyor. Bu adımlar dünya genelinde yankı uyandırmaya devam ediyor. Peki vatandaş bu yükselişi ve Yıldırım Han'ı nasıl değerlendiriyor? Sözü şimdi millete bırakıyoruz ve akşam ajansını da burada noktalıyoruz. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde yeniden karşınızda olmak dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz.

0: Türkiye savunma sanayinde son yıllarda attığı adımlarla dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Ve son olarak da yine Türkiye'nin en uzun menzile sahip füzesi Yıldırım An dünya basınında oldukça ses getirmişti. Peki vatandaşımız yerli ve milli gururlarımız hakkında ne düşünüyor? Mikrofon uzatacağız, söz millette. Yıldırım Han sadece Türkiye'de değil, dünyada da bir yankı uyandırdı. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Çok iyi şeyler bizim için. Biz de bu işleri daha yeni yapmıyoruz. Bize Osmanlı'dan kaldı. Fatih Sultan Mehmet biliyorsun ilk topu attı. Yapandan Allah razı olsun. Allah devletimizi, milletimizi başımızdan eksik etmesin. Yapanlardan da Allah razı olsun.
0: Peki savunma sanayimizin bu kadar gelişmesi size güven veriyor mu? Ne hissediyorsunuz?
1: Çok güçlü hissediyorum kendimi.
2: Gördüm. Çok da mutlu olduk, gururlandık. Tabii savunma sanayimizin güçlenmesi bir vatandaş olarak bizleri de çok mutlu ediyor.
0: Evet.
2: İnşallah devamı gelir.
0: Peki bu kadar gelişmemiz size bir güven veriyor mu?
2: Tabii ki yani ne kadar güçlenirsek o kadar bizim için iyi yani. Şu an geleceğimiz zaten çevremiz her taraf sıkıntılı. Her zaman savaş, terör her zaman var. Ne kadar daha hızlı yaparsak daha iyi olur.
0: Evet.
2: Bu da bize güven veriyor. Yapılan her şey bize güven veriyor. Şu an sivil savunma anlamında güçleniyoruz zaten. Bazen sosyal medyada da görüyoruz gençlerimiz var. Böyle duyarlı gençlerimiz de var. Vatansever gençlerimiz de var. Bunlar da bize tabii ki kuvvet veriyor. Zaten biz toplum olarak birlik bütünlüğümüzü her zaman koruduğumuz için dış güçler zaten en korktukları şey bizim birlik bütünlüğümüz. Hepsi bu.
3: Ülkemizin geliştiğini görmek bizi gururlandırıyor. Aynı zamanda gelecek nesillere de bu başarılarımızı aktarmak gerçekten heyecan verici ve mutlu bir şey bence.
4: Gelecek nesillere bir güven veriyor.
5: Kendimizi güvende hissediyoruz. Özgürüz, rahatız.
0: Evet. Yıldırım An füzesini duymuş muydunuz?
6: Evet, duydum. Gayet de başarılı. Artık Türkiye'den korksunlar diyorum ben. Ne Amerika, ne İsrail, ne başka hiçbir ülke bize karşı duramaz. İnsan gurur duyuyor tabii ki. Türkiye'nin bakıyorsunuz dörtte bir etrafına düşmanlarla dolu. Ama yaklaşamıyorlar. Niye? Çünkü artık arkalarında eski güçsüz Türkiye yok. Artık güçlü bir Türkiye var. Hani dünya lideri bir cumhurbaşkanımız var. Yani en büyük faktör de o zaten. O yüzden buradan da kendisine çok çok teşekkür ediyorum.
0: Yıldırım Han füzesini duydunuz mu?
7: Duymamak mümkün değil. Ya.
0: Peki neler düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz sadece Türkiye'de değil dünyada da bir yankı uyandırdı.
7: Bilmediğimiz bir şeyleri bekliyorduk ama bu kadar büyük olacağını hiç tahmin etmedik. Yani gerçekten sürpriz oldu. Şimdi ben 1980 yılında 12 Eylül'de askerdim. O zaman çok ağrıma giden bir şeyi söyleyeyim size. Almanya'dan NATO yardımı olarak bize subaylara elbise geldi. Elbiselerin şu kolunda Alman bayrağı vardı. Bizim subaylarımız o bayrakları yırttı, onları kaldırdılar, o şekilde giydiler. Yani şimdi benim neler düşündüğümü anlayabiliyor musunuz? Yani ben tabii ki gurur duyacağım. Yani. Nereden nereye?
8: Ben Gazap'ı daha önce izlemiştim. Batı medyasını da takip etmiştim. Verilen tepkiler çok gurur duymuştum. Yıldırım Han özellikle Gazap'ta bir tonluk bir bomba, yani bir tonluk bir ebat. Bunun 7 ton olduğunu duydum. 25 mak diyorlar hızı. Bilmiyorum ne derece doğru. Yani tabii tüylerim diken diken yani. Büyük gurur duydum.
0: Bir Türk vatandaşı olarak ne hissettirdi size? Hem de gelecek nesiller adına bir şey söylemek isteseniz.
8: Ya şöyle işte geçen bir yazı okumuştum. Hoşuma gitti. Tanzimat'tan beri işte 200 yıldır yapamaz.

0: Edemezsiniz. Bizden bir şey olmaz. Yani bu kırıldı yani. Gençlikte bunlar artık tersine döndüğünü düşünüyorum. İnşallah ilham verir bütün gençlere yani.
1: Savunma sanayinin bu kadar gelişmesi size bir gurur, güç veriyor mu?
2: Tabii ki, tabii ki. En azından kendimizi güvende, emniyette hissediyoruz.
3: Şu an tüylerim diken diken oluyor. Gurur vermekten daha ileri bir şey yani.
1: Yıldırım Han füzesini duymuş muydun?
4: Evet, duydum.
1: Peki ne hissettiriyor bu sana? Türk genci olarak güvende hissediyor musun?
4: Güvende hissediyorum. Dış tehditlere karşı özellikle de kıtalar arası bir balistik füzeye sahip olmamız gayet bence şu anlık yeterli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, biliyorsun sadece Türkiye'de değil bu. Dünyada da büyük bir yankı uyandırdı. Bu konuda ne hissediyorsun bir Türk genci olarak?
4: Şahsen az önce de belirttiğim gibi gurur duyuyorum ama aynı zamanda dünyaya sesimizi duyurduğumuz için bir fazladan güvende tabii ki de var.
5: Gurur veriyor bize. Türkiye'de böyle bir şeyin yapılmış olması bence çok güzel bir şey. Gurur verici. İleride daha iyilerini bekliyoruz. Türkiye en güvenli ülke şu anda. Çevremize baktığımız zaman kazan kaynıyor orada ama Türkiye gayet güvenli, becerikli. Bu silah sanayi bayağı yatırım yapan bir ülke.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Dünya ekonomisinin borç yükü büyümeye devam ediyor. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayımladığı Küresel Borç Monitörü raporuna göre küresel borç miktarı 2026'nın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolara çıkarak tarihi zirveyi gördü. Böylece küresel borçlar üst üste 5. çeyrekte de artış kaydetti. Yalnızca yılın ilk 3 ayında borç miktarı 4.4 trilyon doların üzerinde arttı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Taşa verdim yanımı, toprak emdi kanımı. Azrail canımı almazdı, Canan aldı canımı. Bir Türkü'nün Hikayesi programına hoş geldiniz sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Rahmetli Müslüm Gürses ve daha birçok sanatçıdan dinlediğimiz Erzincan yöresine ait Taşa Verdim Yanımı türküsünden bir dörtlükle açtık yayınımızı. Değerli dostlar, hayatta en büyük dersleri en acı deneyimlerden öğreniriz. O deneyimler yıllar geçse de kalplerde tarifsiz bir acı, ruhlarda derin bir yara bırakır. İnsanlar hayatımıza girerken bize ne kadar güven ve mutluluk getirirse, ayrılık ya da kayıpları da o kadar derin ve yaralayıcı olur. Sonunda hayatın en büyük sınavıyla yüzleşmek zorunda kalır insan. Ve ne yazık ki gün gelir hayatın en değerli anlarını paylaştığı o insanın elinden son bulabilir hayatları. Tıpkı Taşa Verdim Yanımı türküsünün trajik sonla biten hikayesinde olduğu gibi.

Lisesi ya da bugünkü adıyla Çatal Armut Köyü'nde geçer. O tarihlerde merkeze bağlı yeşilliklerle bezeli küçük ama şirin bir köydür Esesi. Bu şirin köyde birbirlerine komşu afacan biri olan Nazlı mı Nazlı küçük bir de kız çocuğu yaşar. Aylar yıllar geçer. Geçen zaman su misali akıp gider. Afacan oğlan Mert, civan, yakışıklı bir delikanlı olur. Köyün Nazlı kızı da bu arada dokumacılık öğrenip halılar, kilimler dokumaya, süslü mendiller işlemeye başlar. Artık genç adam damat, kız da gelin olma çağına gelmiştir. Aynı yörenin insanı oldukları için oğlan kıza, kız da oğlana aşık olmuştur. Delikanlı anne babasını dünürcü gönderir. Köyün bu sevdalı gençleri dillere destan bir düğünün ardından dünya evine girer.

0: aradan zaman geçer. Ve ne yazık ki çiftin bir türlü çocukları olmaz. Bu yüzden aralarındaki o büyük aşk gün be gün eriyip gider. Aradan zaman geçer ve ne yazık ki çiftin bir türlü çocukları olmaz. Bu yüzden aralarındaki o büyük aşk gün be gün eriyip gider. Zamanla aile içinde büyük tatsızlıklar, kavgalar baş gösterir. Karı koca arasına şiddet girer. Aile içindeki o sevgi ortamı nefretle karışık bir hale bürünür.
1: Yıllar geçtikçe genç çiftin kalplerindeki o derin aşk zehirli bir ağaca dönüşür. Her yaprağında acı, her dalında kırgınlık vardır artık. Karşılıklı söylenen sözler soğuk bir duvar gibi çarpıp geri döner. İkisi de birbirini anlayamaz. İşte yine böyle tartıştıkları günlerden birinde bir zamanların o güzel gelini sinirlerine hakim olamayıp kocasının hayatına son verir.

Genç kadın konu komşudan eşini kendisinin öldürdüğünü gizler. Ölümüne kaza süsü verir. Köylü toplanır, dağ gibi yiğidi toprağa verir. Ancak yörede bu yiğidin ölümünün şüpheli olduğu dilden dile dolaşır. Kimse inanmak istemez. Arkadaşının bu kadar erken talihsiz bir şekilde kara toprağa girmesine çok üzülen can yoldaşlarından biri arkasından bu ağıtı yakar. İşte o ağıt yıllar sonra Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenerek türkü haline getirilir. O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil yüreğime dokunur. Gelecek programda yüreğimizin bam teline dokunan başka bir türkünün hikayesiyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Bir günlük bile olsa yani asker olmaktan çok
2: büyük mutluluk diyarım.
3: Asker olmayı hayal ediyor.
4: Engelli bireyler için asker uğurlaması yapıldı. Askerlik hayalleri gerçek oldu.
5: Bu yıl katılacak törene katılacak olan öğrencilerimize yönelik temsili asker uğurlama gecesi hazırladık.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri her yıl Engelliler Haftası'nda temsili askerlik töreni düzenliyor. Erzurum'daki etkinlik kapsamında törene katılacak 10 engelli birey için asker uğurlama töreni yapıldı.
6: Erzurum'da özel gereksinimli bireyler için temsili asker uğurlama töreni düzenlendi. Törende ay yıldızlı bayraklarla donatılan araçlarla şehir turu yapıldı.
7: Askerlik yapmak gollü bir şey yani. Ben çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Bir günde okusam birine askerlik yapmak benim için gurucu bir şey yani. Çok mutlu bir şey. Üniforma giymek de hoş bir şey yani.
3: Tören yapacağız Allah nasip ederse.
4: Konvoyla şehir turu attırılan engelli bireyler asker gecesine katıldı.
1: Heyecanlıyım, mutluyum. Bu organizasyonu bize düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum.
5: Resmi olarak askerlik vazifelerini yerlerine getiremiyorlar ama içlerinde hepsinde bir askeriyeye karşı, askerliğe karşı bir sevgi, sempati var. Bunu da her fırsatta zaten dile getiriyorlar.
6: Temsili asker uğurlama töreninde meşaleli kutlamanın ardından tabii ki asker adaylarına da asker kınası yakılması ihmal edilmedi. Aileler bu anlarda duygusal anlar yaşadı.
8: Ta üniforma giyecek, asker kıyafetini giyecek. Mutlu olacağım.
9: Öyle görünce tabii.
8: Tabii ta mutlu olunca ben de mutlu olacağım ama ta'yı sağlıklı bir şekilde 2 yıl da gitseydi gözüm arkada kalmazdı ama bu şekil buruk.
4: 10 engelli birey daha sonra düzenlenecek temsili yemin töreninin ardından tezkerelerini alacak.
7: Sabah gideceğim birliğime teslim olacağım. Sonra üniformam giyeceğim, botum giyeceğim. Ondan sonra da komutanla tanışacağız. O muhtan ne de sonra emin olacağım yani. Üniformam giyince sak yunama askerlik yapmış gibi hissedeceğim kendimi. Onu bir vücuduma yapışmış gibi hissedeceğim. Vücudum içerisinde yerleşmiş gibi hissedeceğim yani.
3: İşte hemen şu olacak, törenler olacak. Arkadaşlar kongre olacak, arkadaşlar hep gelecek. Çapka takacağız, botları giyeceğiz.
1: Üniformayı giyip üstümde taşımaktan çok mutluluk ve gurur duyarım yani.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Yani eller tetikte, İsrail ordusu bir şekilde bekliyor ki tekrar savaş başlasın diye. Tel Aviv İran'ın altyapısını doğrudan hedef alınmasını istiyor. Yani direkt olarak savaşın o son evrelerinde konuştuğumuz İran'ın stratejik altyapılarının Amerika tarafından tamamen vurulması isteği İsrail kanadında Amerika'ya bir baskı kozu olarak kullanılmış durumda. Bir başka kaynak da var, hemen ona da geçelim, bir başka haber. Kanal 12 televizyonunun haricinde İsrailli yetkililerin bu dijitalde yayın yapan bir medya kuruluşu. İsrailli yetkililer Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a önerdiği mutabakat zaptını İsrail için bir felaket olarak görüyor. Şimdi Amerika'nın İran'a önerdiği bu mutabakat zaptında tabii ki bazı maddeler vardı ve bu maddelerin ağırlıklı olarak da İsrail'in bu savaşı devam ettirmemesi adına bir tehdit, endişe oluşturduğu bilgisi var. Anlaşma her gün çöküşe yaklaşan rejim için bir can simidi diyor İsrail medyası. İran'ın balistik füze programı sonlanmayacak. Ekonomik ambargolar hafifleyecek. İsrail İran'a saldırılarını yeniden başlatmak istiyor. Orada da aynı şey var. Orada burada biraz aslında maddelere dikkat çekmiş. Maddelere dikkat çekerek diyor ki bu savaş

0: Geldiniz yayına, merhabalar.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Önce bu baskıyı sorayım. Amerikan kanadında nasıl görülüyor bu? Elbette lobinin ağırlığını sürekli konuşuyoruz. Son olarak yine geçen hafta bir askeri yardım da imzalanmıştı İsrail'e gitmesi için ama İsrail'in bu baskısına Amerika Birleşik Devletleri ne der? Ya da bu tartışmalar sonrası Washington'da ne konuşuluyor?
1: Aslında bu haberler malumun ilanı niteliğinde. İsrail'in zaten Washington üzerinde bu operasyonlar konusundaki baskısı ve etkisi başından beri çok net olarak biliniyor. Bugüne kadar gerçekleşen her iki operasyonun öncesinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu buraya Washington'a geldi ve ABD Başkanı'yla kurmaylarını bir araya getirerek bu saldırılarla ilgili briefingler verdi. En son özellikle bu başlayan İran'a yönelik İsrail'le birlikte başlatılan saldırının, bu savaşın öncesinde Şubat ayında gelmişti en son Netanyahu Washington'a ve daha sonra New York Times gazetesinin yazdığı üzere burada durum odasında Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'a ve kurmaylarına, ki Dışişleri Bakanı kendisi de Ulusal Güvenlik Danışmanı görevini de yürütüyor aynı zamanda, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Pentagon'daki diğer yetkililerle birlikte bir sunum yapmış onlara Netanyahu ve İran, o zaman dini lideri Ali Hamenei'nin tasfiye edilmesi dahil İran'daki operasyonun aşamalarını teker teker 5 aşamalı bir operasyon olarak burada takdim etmişler zaten ABD Başkanı'na. Ve aktarılan o ki ABD Başkanı Dışişleri Bakanı'nın yardımcısı, Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in ve bazı askeri uzmanların koyduğu şerhlere rağmen bu operasyonun yapılması yönünde yeşil ışık verdi ve bugüne bizleri getiren bütün bu gelişmelerinde ilk ateşini, fitilini yakmış oldu. Şimdi geldiğimiz noktada ABD Başkanı Donald Trump'ın çok şiddetli bir şekilde bir anlaşmaya, bu savaştan çıkışa ihtiyacı var. Hep söylüyoruz, hem ekonomik olarak, hem siyasi olarak, hem de askeri olarak gittikçe bir bataklığa dönüşüyor bu savaş. Neden öyle? Amerika Birleşik Devletleri askeri üstünlüğünü zaten ortaya koydu ve İran askeri olarak çok bir varlık gösteremedi. Özellikle ilk bir hafta içerisinde işte donanmasını kaybetti, hava kuvvetlerini kaybetti diye sık sık ABD Başkanı Donald Trump söylüyor ki doğruluk payı çok yüksek bir açıklama. Ancak İran yenilmedi. Yani teknik olarak şu anda İran'ın havlu attığını söyleyemeyiz. Aldığı bütün darbelere rağmen ringde mücadele etmeye devam ediyor. Dolayısıyla da bu ABD Başkanı'na istediği net sonucu henüz vermiş değil. İsrail öbür taraftan hala ABD Başkanı Trump'ın kulağına İran'ın işini bitirelim tırnak içerisinde diye okumaya devam ediyor. İran'a yönelik çok kapsamlı bir harekat. Hatta mümkünse, eğer ikna edebilirse, Amerikan askerinin bir adaya veya karaya çıkartılması, bu harekatın bu şekilde daha da genişletilmesi yönünde İsrail'in pek çok seçenekleri, alternatifleri yeniden ABD yönetimine sunduğu yönündeki bilgiler bizlere de ulaşıyor. Şimdi geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin ilan edilen ateşkes sonrasında İran'a yeniden ve sert bir müdahale yapması yönünde İsrail'den üçüncü kez bir baskı söz konusu. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran yönetiminin artık kendisini toparlayamayacak şiddette bombalanması ve hedeflerinin teker teker vurulması yönünde baskı yapıyor. Bunun içerisinde sizin de belirttiğiniz gibi, daha doğrusu bu haberde de aktarıldığı gibi, altyapısının vurulması. Nedir altyapısı? İşte köprüler, İran askerlerinin veyahut silahlı birliklerinin lojistik olarak harekatını engelleyecek şekilde kritik köprülerin vurulması ve elektrik üreten santrallerin hedef alınması. Bu sivil asker bütün İranlıları karanlığa gömecek ve yıllarca onarılması çok zor, zarar verecek bir eylem olur. Dolayısıyla da bütün bu çerçeveyi göz önünde bulundursak İran çok ciddi baskı yapıyor. Hürmüz Boğazı'nda ABD Başkanı İran'ın uyguladığı ablukayı kırmak için bir operasyon başlatmak istedi. İşin dayanıp geldiği nokta bu. Aslında son nokta da bu. İsrail'in talep ettiği o büyük operasyon da Hürmüz'ün açılması için oraya çok yoğun bir askeri operasyon.

0: operasyon düzenlenmesi. Hı-hı. Ancak bu operasyon için Suudi Arabistan'ın hava sahasını açması ve oradan bu operasyonun yapılmasına müsaade etmesi gerekiyor. Geldiğimiz noktada Suudi Arabistan bu izni Amerika Birleşik Devletleri'ne vermedi. Dolayısıyla da Hürmüz Boğazı'ndan donanmayı geçirecek, oranın mayın temizleme çalışmasını gerçekleştirecek büyük çapta bir operasyon için şu anda koşullar uygun değil. Birleşik Arap Emirliği bunu destekliyor. Birleşik Arap Emirliği tam İran'ın Hürmüz karşı tarafında, karşı kıyısında yer alıyor. Ancak Birleşik Arap Emirliği'nin hava sahası zaten jet uçağının hızıyla bir dakikalık uçum mesafede. Dolayısıyla Suudi Arabistan tarafından yaklaşarak sürekli gözlem yaparak havadan sürekli destek sağlayarak ancak bu operasyon İsrail'in önerdiği operasyon gerçekleşebilir. Suudi Arabistan bu operasyona kendi hava sahasını açmayacağını duyurdu. Evet. Dolayısıyla da şu anda geldiğimiz noktada Amerikan ordusu deyim yerindeyse arı kovanına çomak sokarak arılar nerede diye bakmaya çalışıyor. Daha küçük çapta bir takım donanma unsurlarını Hürmüz Boğazı'na gönderiyor. Daha küçük çaptaki gemilerle geçiyor. İranlılar buna karşı füze, drone benzeri bir takım silahlar kullanıyor. Ve bu gemilerin üzerindeki Gatling gun dedikleri böyle bir makineli top var. Dakikada atım sayısı çok yüksek ve radar güdümlü çalışan makineli tüfekler. Bu makineli toplarla gelen dronları ve botları etkisiz hale getirerek maliyetleri düşürmeye çalışıyor Amerikan ordusu. Yani güdümlü füze ve hava savunma sistemini devreye sokmadan buradaki aslında İran savunmalarını yokluyor. Yerlerini tespit etmeye çalışıyor. Bir yandan da diyor ki tamam ateş açtık, onlar da açtı ama ateşkes bozulmadı diyor. Dolayısıyla bu da aslında Amerikan yönetiminin Kasım ayındaki ara seçimlere giderken bu çıkmazın içerisinden bir şekilde kurtulma isteğini ortaya koyan çok net çelişkiler. Bu çelişki bir yandan net bir sonuç almak istiyor muharebeden. Bu kadar savaştım, bomba attım, para harcadım. Bunun karşılığında Kongre'ye, seçmene, dünyaya benim işte bunun karşısında şunu elde ettim diyebileceğim net bir şey lazım diyor ABD Başkanı. Ancak zaman daraldığı için de bir an önce bu işin içerisinden çıkması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla geldiğimiz noktada özetle konu bu.
1: Çok teşekkür ederim Can Hasasu. Ekber'e de hemen gideyim. Tahran'daki yansımaları sormak isterim. Ekber, sokaktasın değil mi? Biraz hem Tahran'ı göstermeni isterim hem de bu açıklamalara karşılık Tahran'da neler konuşuluyor? Yani İran'ın müzakere masasına dair beklentileri, Amerika'nın kırmızı çizgisi, İsrail'in savaşın yeniden başlatma isteği nedir Tahran'daki buna dair açıklamalar? Biraz sokak izlenimleriyle birlikte anlatabilir misin bize?
2: Evet, teşekkür ederim Merve. İyi yayınlar dilerim. Sokak izlenimlerim şöyle söyleyeyim. An itibariyle görüyorsunuz arkamda. Burası Tahran'daki Veliya Asr Meydanı. Geçtiğimiz gecelerdeki benzeri bir durum bu gecede burada söz konusu. Bir yetkili an itibariyle burada konuşuyor. Zannedersem üst düzey bir yetkili olması gerekiyor diye düşünüyorum. Şu anda bir din adamı orada bu bölgede konuşuyor. Esasında bu meydanlar sadece bir mitingin yapıldığı alanlar değil, ülke siyasetine de yön veren bir alan olduğunu ifade edebilirim. Daha dün bu meydanlarda ülke liderinin işte üst düzey yetkililerinin protokol sorumlusu tam bu meydanlardan birine gelerek orada ülke liderinin sağlık durumuyla ilgili gereken açıklamaları yaptı. Burada geçtiğimiz günlerde de esasında izleyicilerimize göstermiştim. Yine tekrar göstermekte yarar var diye düşünüyorum. Hürmüz Boğazı, Donald Trump'ın fotoğrafı, işte Donald Trump'ın ağzı tam Hürmüz Boğazı'na denk getirilerek bu şekilde dikilmiş durumda. İşte burada bir hanımefendiyi görüyorsunuz. Elinde bir İran bayrağı. Esasında bu etkinlik sabah akşam yapılıyor. Yani bu bayrak etkinliği sadece bu Veliyasır Meydanı ile de sınırlı değil. Diğer meydanlarda da işte bu şekilde insanlar gelerek ülke bayrağını 24 saatte burada dalgalandırıyor. Görüyorsunuz işte etkinlik burada söz konusu. Çadırlar vardır. Bu çadırlarda farklı etkinlikler de yine yapılmaktadır. Dediğim üzere savaşın ilk gününden itibaren bu manzaraları Tahran sokaklarında görmek mümkün. Esas amaç olarak tabii bu gösterilerden neler amaçlanıyor? Ya işte hem yönetime destek amacıyla bu gösteriler yapılıyor başkent Tahran'da. Hem de diğer taraftan işte ülke yönetimine desteğin yanı sıra

0: ülke ordusuna destek veriliyor, yönetime destek veriliyor ve diğer taraftan da işte olası işte protesto meselelerinin önlemek amacıyla da bu gösterilerin yapıldığını söyleyebilirim.
1: Soru var Ekber sana. Uğur Hocam.
2: Can Bey'e mi?
1: Önce Can Asasu'ya. Can Bey duyabiliyorsanız Sayın Uğur Özgöker'in bir sorusu var. Buyurun Uğur Hocam.
2: Can Bey iyi akşamlar. Sizde daha gün ağarmamıştı galiba, öyle görünüyor. Gündüz sizde. Şimdi siz dediniz ki Amerikan kamuoyu, Amerikan seçmeni net sonuç istiyor. Yani biz biliyoruz ki 1955'ten 1973'e kadar Amerika Vietnam'ı işgal etti. 58 bin Amerikan askeri öldü, 3 trilyon doları da gömdü, 3,5 milyon Vietnamlıyı da öldürdü. Ama Amerikan kamuoyu içeriden niye benim çocuklarım ölüyor, niye benim vergilerim orada harcanıyor diye bastırıldı. Amerikan kamuoyuna yenildiği için geri çekilmek zorunda kaldı. Yani Vietnam'da cephede yenilmedi de kamuoyu geri çekti. Şu anda da sizden anladığımız şeye göre Amerikan kamuoyu gene Trump'ı eleştiriyor. Ve net bir sonuç bekliyor dediniz. Net sonuç, yani Trump ne yaparsa net sonuç elde etmiş olacak. 28 Şubat'tan bugüne her gün 1 milyar doları gömdü. Toplam 13 tane tabut gitti, pek bir şey olmadı. Öbür 58 bin kişi ölmedi ama ne bekliyor Amerikan kamuoyu Trump'tan?
3: Şimdi Amerikan kamuoyu tabii ki şu anda en çok konuşulan konu buradaki artan benzin fiyatları ve ülke çapında, hatta dünyada büyük bir krize yol açan uçak yakıtları meselesi. Bütün bunların dönüp dolaşıp Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fiyatların artması şeklinde tüketiciye yansıyınca burada ekonomide özellikle iktidara gelirken büyük savaşları sonlandıracağı sözüyle gelen, yani Ukrayna'daki, Gazze'deki savaşı sonlandıracağım diye gelen bir başkanın daha büyük bir savaşı başlatması ve Ukrayna'ya verdiğimiz silahlar bizim cebimizden çıkıyor, vatandaşımızın cebinden gidiyor, işe, güce, yatırıma vereceğimiz parayı Ukrayna'ya roket yapıp veriyoruz diye eleştiren ABD başkanı şimdi onun 10 katını, 20 katını İsrail'e veriyor, İran'daki savaşta kullanıyor. Dolayısıyla cumhuriyetçilerin içerisinde de biz bu savaşı niye yapıyoruz diye soranların sesi artmaya başladı, yükselmeye başladı. Bu bütün muadeleyi değiştiren nokta burası aslında. Yani ekonomi bir, ikincisi ABD başkanının kendi iktidara gelirkenki söylemiyle zıt taban tabana zıt bir eylem içerisinde olması özellikle cumhuriyetçi seçmen içerisinde de büyük soru işaretleri doğurmaya başladı. Şimdi az önce söyledik yayına girerken, yani İsrail gazetesi, televizyonu yazmış işte İsrail baskı yapıyormuş. Neden telefonla yapıyor? Neden Benjamin Netanyahu artık Washington'a gelmiyor? Çünkü Amerikan kamuoyunda, özellikle de cumhuriyetçilerin içerisinde, nedir bu kardeşim, biz bu adama mı çalışıyoruz, biz buna mı oy verdik, biz niye vergilerimiz, verdiğimiz paralarla alınan silahlar bu insanlar için kullanılıyor, ne değişti şimdi, yani Hürmüz Boğazı'nda bugün, yarın dediler ki trafiğe açıldı. Zaten açıktı savaştan önce de, yani bunun için bu kadar bomba atmaya gerek yoktu. İran rejimini deviremediniz. Nükleer silahla ilgili bir tek kalıyor. Oradan somut bir şey alırsa ABD başkanı, oradan Amerikan halkına diyecek ki ben nükleer silah konusunda İran'ı şuna razı ettim, ikna ettim, bu bir başarıdır diyecek. Ama şimdi öyle bir noktaya geldik ki, yani dövüşerek yenemediği bir hasmına şu anda artık düello yapıyorlar. Karşı karşıya gelmiş durumdalar ve kim vazgeçerseye döndü iş. Evet. İran vazgeçerse rejimin yıkılmasına kadar gidecek bir sürecin başlayacağını düşünüyor. Dolayısıyla da şu noktaya kadar bir ölüm kalım mücadelesi veriyor. Trump için kötü bir ara seçim veya buradaki basınla uğraşacağı bir aya sadece mal olabilir bu konu. Dolayısıyla da iki taraf arasında zarar kar hesabı yapıldığında bu çok farklı. İran'ınkisi karşılaştırılamaz. Ama Trump için de her geçen gün fatura artıyor. Zaman ilerledikçe Trump'ın da yükü artmaya başlıyor. Dolayısıyla da bu
2: yani nükleerden vazgeçerse İran Amerikan kamuoyu tatmin olmuş olacak mı?
1: Ya da şimdi, ne kadar karşılığı
3: bu noktadan
1: var bunun
3: sonra
1: Amerikan
3: bana kamuoyuna sorarsanız, yani ne bana kadar sorarsanız köprüden önceki son çıkış bitti, kaçırıldı. Hı-hı. Şu anda köprüden bir U dönüşüm peşinde Amerikan yönetimi. Dolayısıyla kamuoyunu razı etmez,

0: ama bundan sonraki 2 yılını nispeten daha sorunsuz geçirmesini kurtarabilir. Çünkü az buz değil, siz de söylediniz, 1 milyarı aşkın dolar harcanarak yapılan bir savaştan bahsediyoruz. Bunun hesabını sorarlar. Kongredeki seçimleri eğer kaybederek, şöyle kaybederek, yani Kongredeki Temsilciler Meclisi ve Senato'daki üstünlüğünü kaybederse Cumhuriyetçiler, bundan sonraki iktidarın 2 yılı ABD Başkanı için çok zorlu geçecek. Yani meclis soruşturmalarından tutun da bir sürü olay var bunun içerisinde. Dolayısıyla da bütün bunları düşünerek arka arkaya koyduğumuzda ABD Başkanı Donald Trump bu görüşmelerden bir sonuç alınmasını çok şiddetli bir şekilde istiyor. İsrail de bu arada ABD Başkanı'nın bu çaresizliğini gördüğü için operasyon yapalım, geri adım atmayalım, elimizi yükseltelim diye daha çok bu kumar masasına para koymasını istiyor. Kendinden daha fazla asker indirmesini istiyor. Ancak bu kumar masasında istemediği bir rakam çıkarsa önümüzdeki günlerde Trump'ın, ABD Başkanı'nın kaybı da çok büyük olacak. Bundan da korktuğu için aslında anlaşmalı olarak bu masadan kalkmayı istiyor ABD Başkanı. Dolayısıyla halkı ikna, ne kadar ikna, bundan sonra yarın daha az ikna edebilir, öbür gün çok daha az, bugün onlardan daha iyi. Dolayısıyla da bu noktaya gelmiş durumdayız.
1: Teşekkür ederim Can Asosu. Mete Soktuoğlu, buyurun lütfen.
2: Ben hem Can Bey hem de Ekber Bey'e aynı sorunun Amerika ve İran versiyonunu soracağım. Şimdi hava şartları, mevsimsel şartlar önümüzdeki, daha doğrusu bu ayın sonunda 45 derecenin üzerine çıkacak. Amerika'nın mevcut askeri gücünün, oradaki işte sensör, optik, askeri ekipmanının şiddetli rüzgarlar, şamal rüzgarları, aşırı sıcaklık, nem vesaire, %30'a kadar bir görüş kaybı olacak. Burada Amerika Birleşik Devletleri ya Mayıs sonu, Haziran ortasına kadar olan bölümde bu Hürmüz Boğazı'nı açacak şekilde Boğaz'ın kenarındaki İran topraklarını, savunma sistemlerini vurarak Boğaz'ı açma gibi bir ihtimal söz konusu olabilir mi? Ya da bir sonraki iklimsel, mevsimsel şartlar Eylül-Ekim ayına tekabül ediyor. Can Bey, acaba Trump bu ablukayı devam ettirip tam kongre seçimlerinin öncesinde, örneğin Eylül ya da Ekim ayında şiddetli, sınırlı, küçük ölçekli bir bombardımanla diplomasiyi denedim, vurdum ve çıktım diyerek kongrede kendi lehine bir sonuç çıkartabilecek bir siyasi adım atabilir mi? Bunun karşılığı olabilir mi? Ekber, aynı şeyi İran'da bu mevsimsel şartlarda Amerikan donanmasını bu mevsim şartlarına sıkıştırmışken Mayıs sonu Haziran ortasına kadar şiddetli bir bombardımanla Amerika Birleşik Devletleri neredeyse bölgeden geri çekilecek topyekun büyük bir saldırıyı yapabilir mi?
0: Eğer ben başlayacak olursam, bir Amerika tarafını bir isterseniz söyleyeyim, Ekber Bey İran tarafını tamamlasın. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tabii ki yıllarca Irak'ta kaldığı için hem bölgeyi hem de koşullarını biliyor. Teknik kapasitesi de buradaki muharebe koşullarını her mevsimde devam ettirecek şekilde, değişkenlik gösterecek şekilde uyum sağladı, değişti, gelişti. Bu kabiliyetleri mevcut. Ama sizin söylediğiniz konu çok önemli. Evet. Tabii ki hani %30 bazen orada çok büyük bir önem arz edebiliyor. Şimdi zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında oradaki savunmaları kaldırıp Hürmüz Boğazı'nı açmak için dediğim gibi büyük bir operasyon yapmak istedi. Ancak Suudi Arabistan buna geçit vermedi. Bunun dışındaki seçenekleri hala Pentagon'la çalışıyor ABD Başkanı ve buradaki askeri yetkililer ABD Başkanı A, B, C, D seçeneklerini sunuyorlar. Bunların karşısında da A, B, C, D riskleri var. Yani bunlara kalkışırsak karşılığında şunlar da olabilir de görüyor ABD Başkanı. Dolayısıyla da bu minvalde aslında aldığı kadar verdiği bir süreç de var. Bu dediğiniz zamana kalırsa İran için şu anlamda çok büyük bir zafer olur. Yani o Kasım ayına kadar, Ekim ayına kadar iktidarda kalması. Zaten şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin hali hazırda İran yönetimiyle müzakereyi devam ettiriyor olması onu hala tanımak zorunda olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu yönüyle bile şu anda İran aslında bir kazanım elde etmiş durumda diplomasi alanında. Bunu eğer devam ettirirse, varoluşunu herhangi bir ciddi askeri operasyon olmadan Ekim'e kadar götürürse, ondan sonra kamuoyunu filan kimseye ikna edemez.

0: yapacaklar. Yani o şimdi uçak gemileri, oradaki askeri birlikler, iki tane uçak gemisi, bölgedeki onca askeri birlik, bunlar her günleri maliyet. Füze atmasalar, Patriot kullanmasalar da, hava savunma sistemlerini devreye sokmasalar da, oradaki askerler gene Ekim ayına kadar hem risk altındalar, evet, hem de gene Amerikan hükümetine maliyetleri, evet, söz konusu. Dahası buradaki savaş yetkisi meselesi var. Eğer bunun savaş yetkisi meselesiyle demokratlar bastırıp başkanın yetkisindeki 60 gün doldu, kongreye başvurman gerekiyor baskısı gelmeye başlarsa, ABD başkanının bu sefer müzakere masasındaki eli de zayıflayacak. Onlarla uğraşırken bayağı zaman ve güç kaybedecek. Dolayısıyla da bir an önce bu işin içerisinden çıkıp bir sonuç elde etmesi Trump yönetimi için ideal olanı, B, C, D şıklarını düşünmek bile istemediklerinden eminim şu anda.
1: Teşekkür ederim Can Asosu. Bir de Ekber cephesinden dinleyelim bu soruyu. Ekber, evet, Tahran'da sanıyorum tam tersi bir tablo var. Buyur.
2: Teşekkür ederim. Merve, ben sorunuza geçmeden önce bazı izleyicilerimiz de burada vardı. Röportaj yapmak isterdik. Düşüncelerini söylemek isterdik.
1: Lütfen
2: ben
1: sen uygun
2: isteyerek onlardan
1: sen
2: buyurun
1: uygun buraya. Görüyorsan tabii buyur.
2: Şu tarafa gel. Evet.
1: Lütfen.
2: Beyefendi sizi de alabilirim buraya. Zaten izleyicilerimiz de az önce geldiler. Dediler biz Türkçe biliyoruz. Sağ olun. Önce sizinle alalım. Siz de buyurun buraya. İşte düşüncelerinizi ben alayım. Yani bu meseleyle biliyorsunuz an itibariyle biz kendileriyle Türkçe konuşuyorum. Çünkü gel az önce bana söyledi. De Türkçe de biliyorlar. İran Türküsünüz değil mi?
3: Evet.
2: İran Türküsünüz. Şimdi biz ben Türkçe konuşsam sıkıntı yok değil mi?
3: Tamam. Hayır. Tamam.
2: Şimdi biz ateşkes sürecindeyiz. Sizce bu ateşkes yani bir devam edecek mi? Bir İran vatandaşı olarak görüşünüzü soruyorum. Yoksa savaş tekrardan mı olacaktır? Yoksa
3: savaş öncelikle size hoş geldin diyorum. İzleyicilerimize de. Savaş olsa da olmasa da tüm gücümüzle biz devletimizin arkasındayız, ülkemizin arkasındayız, toprağımızı savunacağız. Bu kandırmaca da olabilir. Ordunun eli tetikte, insanların da gördüğünüz gibi 70 binci gecedir ki burada millet ayaklanmış durumda. Biz ülkenin arkasındayız, ordunun arkasında duracağız sonuna kadar. Savaş olursa da sonuna kadar savaşacağız. Barış olursa da yine diplomatlarımıza güveniyoruz. Bu konuda sözü yani bizim görevimiz ülkeyi savunmak, onlara destek vermek. Ama diplomaside de diplomatlarımıza güveniyoruz. Artık ülkenin nasıl o durumuna bağlı, gideceğine bağlı. Ama biz yine de ordunun elinin tetikte olmasını istiyoruz. Güvenmiyoruz onlara.
2: Güvenmiyorsunuz. Evet. Ben müsaadenizle bir başka bir soru size sorayım. İran ekonomisiyle ilgili. Savaş öncesiyle savaş sonrası İran ekonomini kıyaslarsak bir ay İran vatandaşı olarak bunun size cebinize yansıması nasıl oldu? Pahalılık mı var yoksa aynı şartlar mı devam ediyor? İran'da mesela bir herhangi bir konuyla ilgili bir sıkıntınız var mı? İşte gıda konusunda, benzin konusunda, diğer meseleler konusunda bir sıkıntı var mıdır?
3: Savaş döneminde çok iyi yönetildi devlet tarafından. Bu vesileyle de Sayın Pezeşkian'a devletine çok teşekkür ediyoruz. Ama bu son dönemde biraz ekonomide sıkıntı var ama onu da gidereceğini düşünüyorum. Halk olarak da insanlar olarak da savaş durumundayız. Biraz da biz anlayışlı olmamız lazım. Ama o kadar da kötü, her şey berbat falan değil. Yürütüyorlar işte. Biz de halk olarak da destekliyoruz bunu.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Beyefendiye de ben bir mikrofonu uzatayım kendisi. Kendisi az önce izleyicilerimizden biri.
3: Saygılar,
2: sevgiler. Sağ olasınız. Ben şu şekilde az önce beyefendiye de sordum. Bu öncelikle sorayım size göre İran ve Amerika Birleşik Devletleri anlaşacak mı yoksa savaş devam edecek mi? Bir İran vatandaşı olarak ne diyorsunuz?
4: Savaş zaten olacaktı. Çünkü bulağının hiç olay anlaşması olabilmez.
2: Savaş devam
4: edecek. Arkadaşımız da dedi. Hepsini dedi. Tam doğru şekilde de dedi. Benim bir sorum var Ekber abi. O da arkadaşlarımıza, stüdyoda olan arkadaşlarımıza. Allah sizden, millet, Türk milletinden, basınından razı olsun. Biz bu ortada Türkiye'nin siyasetçilerini hiç görmedik abi. Bunlar ne yapacaklar bu savaşta konuşu olduğumuza göre? Ne işte yapacaklar? Bunlar neredediler? Nereye gitmişler?
2: Yani en azından İran ve Türkiye, ben size söyleyeyim. Türkiye bu mesele konusunda sürekli bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a karşı yürütülen bu savaşta onları kınadı. Ve kınamaya da devam ediyor. Yani Türkiye bu pozisyonu bu şekildeydi. Ben size bir ikinci soru olarak beyefendiye de az önce sordum. Şimdi ekonomiyle ilgili sizin bir vatandaş olarak bir sıkıntınız var mı yiyecek konusunda, içecek
4: zaten
2: konusunda?
4: Var, sıkıntı oluyor. Biraz pahalı yani, düşmüş. O da bizim komşularımız, komşu ülkelerimiz yardımcı olsa herhalde bu biter gider. Bir şey değil. Yeter ki Türkiye bizim arkamızda dursun. Arap, Türkiye, ikisi dursa hallolur gelir. Bunlar bir şey değil. Ufak kadar Türkiye arkamızda dursa biz
2: çok
4: fikiriz.
2: Çok sağ olun. Buyurun. Bir de olsun lütfen.
3: Bakın insanlar bunu anlasa. Şimdi İran milletinin destek olmaları lazım. Bir, insanlık adına savaş veriyoruz. İki, tamam ülkemizi koruyoruz, toprağımızı koruyoruz. Ama bu, inanın ki bu şerefsizler İran'ı getirirlerse teker teker bölge ülkelerine büyük büyük problem yaratacaklar. Anlatabiliyor muyum? İran adına da savaşıyoruz, ülkemizi seviyoruz ama bilin ki bu şerefsizler bırakmayacaklar. Yani bütçeler ayrılmışlar, paralar ayrılmışlar. Teker teker ülkeleri yetmeye çalışıyorlar. İnsanlık adına da savaş veriyoruz. Bölge ülkelerinden de destek bekliyoruz.
2: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, işte iki İran vatandaşının bu savaş meselesi konusunda görüşlerini de bu şekilde kendileri bizzat aktarmış oldular.
1: Çok teşekkür ediyorum Ekber. Kolaylıklar diliyorum. Çok sağ ol yayına katkı için, değerlendirmelerin için. Can Hasasu, Can Bey çok teşekkür ediyorum. O da sanıyorum Washington'da, Can Bey yağmur başladı, sizi çok tutmayalım. Çok teşekkür ederim yayına katkılarınız için, değerlendirmeleriniz için. Sağ olunuz. Teşekkürler.
0: Ben aslında zamanımız varsa ufak bir şeyi eklemek isterim.
1: Çok kısa, buyurun çok kısa.
0: Bu geçtiğimiz günlerde Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva geldi buraya. Evet. ABD Başkanı Donald Trump'la görüştü. Orada çok ilginç, bu konuyla da ilgili bir konu gündeme geldi. Lula da Silva dedi ki biz 2010 yılında dönemin Başbakanı Erdoğan'la birlikte İran'ı bir nükleer anlaşmaya imza atmaya razı ettik. Lula da Silva bizzat nasıl İran'a gittiğini ve o dönemin ABD Başkanı Obama'nın ve Alman Şansölyesi'nin buna karşı çıkmasına rağmen gittiğini ve İranlı yetkilileri nükleer silahlanma projesinden vazgeçmeye ikna ederek bir belgeye imza attırdıklarını söyledi. Ve bu anlaşmayı Beyaz Saray ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'la paylaştığını da dile getirdi. Hı hı. Dolayısıyla da hani bölgede hem Türkiye'nin hem de diğer ülkelerin bu sorunu çözmek için, görüşmeler yoluyla çözmek için harcadığı çaba ve gösterdiği çaba aslında bir kez daha gündeme gelmiş oldu. 2010'dan birçok kişinin unuttuğu bir konu aslında. İşte bu imzalanan bu anlaşmayı Brezilya Devlet Başkanı, ABD Başkanı Trump'a sunarak buradaki maddeler bugün imzalanmak istenen koşullardan çok daha iyiydi. Bunun görüşmelerle sadece elde ettik. Görüşmeler maliyetsiz ve bedava. Dolayısıyla da görüşme yoluyla çözülmeyecek herhangi bir sorun yoktur mesajını verdi. Bu anlaşmayı da hatırlatmış oldu.
1: Çok teşekkür ederim. Önemli bir hatırlatma yaptınız Can Hasasu. Teşekkür ederim yayına katkı için. Ekber, eklemek istediğin bir şey var mı?
2: Teşekkür ederim ben de. Esasında bugün oldukça sakin bir gündü. Yani hem Tahran'da hem bölgede sakin bir gündü. Tabii halbuki dün ve önceki günü ciddi anlamda bölgede özellikle Hürmüz Boğazı'nda gerginlikler çıkmıştı. Herkes İran'ın yanıtını bekliyor. Evet. Ve İran'dan gelen son açıklamada da İran hala Amerika Birleşik Devletleri'ne vereceği yanıtı değerlendirdiği bekliyor.
1: Peki, teşekkür ederim Ekber. Kolaylıklar diyorum. Can Asasu, teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Mete Soltoğlu diyor ki benim sorum güme gitti, olsun. Şu an ortalık karıştı zaten. Başka bir şey oldu.
5: Ekber, bir dahaki sefer unutma.
1: Bir dahaki sefere cevaplarız. Bu arada yani şöyle tabii Türkiye'nin bu savaşı normal şartlarda Ocak sonunda çıkacağını bizzat Dışişleri Bakanı söylediği için, madem burada hadi bize de cevap hakkı oldu söyleyeyim yani. Ocak sonu çıkacaktı bu savaş demişti Dışişleri Bakanı, hatırlayın. Biz dedi çok yoğun çaba sarf ettik Cumhurbaşkanı. Ve bu arada Can Asasu da şöyle bir şey söyledi. Şimdi Amerika kendine şöyle bir çıkış yolu arıyor. Eğer İran nükleerden biraz geri adım atarsa, belli şartlara gelirse... bakın biz İran'ı nükleerden vazgeçirdik. Siz savaştan önce müzakere masasında zaten İran belli bir takım tavizler vermeye razıydı. Hatta Türkiye'nin de içinde olduğu bölge ülkeleri dediler ki biz bu uranyumu çıkaralım.

0: İran'dan biz alalım götürelim dediler. Dolayısıyla çok büyük bir çaba sarf edildi zaten. Ama
1: evet, o bahsettiğin nükleer takas anlaşması önemli 2010'daki.
0: Yani, ha şimdi diyelim ki İran, hani konuşacağız onu, nükleerde geri adım atmak istiyor, bir takım tavizler vermek istiyor deniliyor da İran zaten savaştan önce de buna razıydı. Tabii, o zaman niye saldırdınız?
1: Burada işte Amerikan niyetini biz yanlış değerlendiriyoruz. Amerikan niyeti başka.
2: Burada başka bir sorun çıktı.
0: Bunu nasıl bir başarı olarak göstereceksiniz?
2: Şimdi bombardımandan önce hepimiz konuşsaydı haklı olarak bunları söyleyecektik. Fakat şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in yaptığı bir hata var. Şimdi siz bir uranyum tesisi olduğu söylenen bir yere vurduğunuz zaman, bakın ben İslamabad'dan aldığım bilgiyle bunu değerlendirerek söylüyorum. Toprağa yayılmış bir radyasyon var. Yani siz uranyumun santrifüjlerini parçalamışsınız bombardımanla ve bu toprağa yayılmış. Siz isteseniz de uranyumu ölçüm yapmadan özel giysiyle, ekipmanla onları topraktan insanıyla çıkartmanız mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail çok affedersiniz ama bir halt etti. Şimdi toprağın altından onun nasıl çıkartılacağına ve kime, hangi ülkeye gönderileceğine dair bir başka tartışma da yürüyor. Pakistan'ın bu konuda bir yeteneği var. Robotik kollarla biz bunu yaparız, alırız ve çıkartırız dendi ama burada Umman olur, Pakistan olur, Rusya olur. Bir yani kasaların o ülkeye gitmesi de mesele değil. Hı hı. Yapılan ölçümde, toprakta, sızmış radyasyonda, evet, yapılan ölçümde eğer İran'ın nükleer eşiği geçtiğine dair bir yüksek rakam çıkarsa işte o zaman zaten sıkıntı, topyekun bir savaşa gidecek. Mesele o ölçüm yapılıp yapılmaması, İran'ın kendini yapmak istemesi, ABD'nin hayır Uluslararası Atom Enerjisi gelsin, evet, demesi, teknik gibi gözükse de
0: değil.
2: Yoksa bu uranyumu ben Bercan Bey'e de verir, Bercan Bey de bana verir. Neticede anlaşmak istiyoruz.
0: Evet.
2: Ama sorun onun ölçümüne çıkacak rakam.
0: Peki. Reklama gitmeden Nur Hocam sizi böyle alayım. Şu Amerika Birleşik Devletleri'nin kırmızı çizgileri dediğimiz bir başlık hazırladık bunu. Yani bu maddeleri kabul ederse şayet diyor İran, Amerika Birleşik Devletleri bir müzakere süreci başlayacak. Bunun da tabii başında nükleer var. Ama dediğim gibi yani işi yakından takip edenlerin ikna olmadığı şey sanıyorum bu. Yani o yüzden hani ısrarla bu söylüyoruz.
3: Ben de hiç tatmin olmadım.
0: İşte zaten mesela yani burada soru işareti başlıyor yani. Zaten İran nükleer silahta uranyum zenginleştirmede belli bir seviyenin altını kabul etme noktasına gelmişti. Zaten bunun garantörü başka ülkeler olabilirdi ya da bu uranyum işte Rusya gibi, Türkiye gibi. Yani bunu ne kadar İran kanadı kabul etmese de işin arka kapısında bu işlerin yürütüldüğünü biliyorduk. Şimdi diyorlar ki İran'ın nükleer silah peşinde olmadığına dair bize bir beyan verilecek. Yeraltı nükleer çalışmalarına da tam yasak getirilecek. Uranyum zenginleştirmeye 20 yıllık bir yasak. Tüm zenginleştirilmiş uranyum stoğu teslim edilecek. Hürmüz yeniden açılacak. Hemen değil, İran'ın tutumuna dayalı yaptırımların kaldırılması bunun karşılığında.
3: Tamam. Yani burada bunların hep yani zaten İran bunlara okey demişti.
0: Zaten
3: İran
0: 28 Şubat'tan önce evet.
3: Evet. Ben %20'nin üstüne zenginleştiriyorum. Elektrik enerjisi için, şunun için, bunun için. Şu diyor, yaptırımları kaldırın 47 senede üstüme diyor. Hürmüz zaten açıktı. Hiç Hürmüz'ün kapatımı zaten onu Can Bey de söyledi. Dolayısıyla bunların hiçbiri Amerika için de problem değil. Ama İsrail'in işte hep söylediler ya İsrail sıkıştırıyor. Hı hı. İsrail sıkıştırıyor. Can Bey de söyledi. Netanyahu artık gelemiyor. Kendi adamlarıyla yaptırtıyor Trump'ı. Aman anlaşır diye çok korkuyor. Şimdi bakın nükleer silah sahip bile olsa İran. Kaldı ki nükleer silah sahip olması demek Amerikan teknolojisi. Amerika ona nükleer silah verdi. 1975 yılında Şah Rıza Pehlevi'ye nükleer teknoloji veren Amerika zaten. Onu biliyor. Elinde ne kadar uranyumu zenginleştirdi Amerika bunu biliyor. Ve Amerika'yı da tehdit etmiyor. Atom bombası olsa bile İran'ın elinde yok ama olsa bile nasıl gidecek de 12 bin kilometreden Amerika'yı vuracak. Nereye vurur ama İsrail'i vurur. Yani Amerika'nın hiçbir bunun derdinde değil onu söyleyeyim. Hı hı. Bunu Amerika'ya yaptırttıran, bunları dikte ettirttiren anlaşması da İsrail, Siyonistler. Aman diyorlar korkuyorlar. Trump bir anlaşma yaparsa onun için Can Bey'e o soru sordum. Amerikan kamuoyu nasıl tatmin olur?
0: Olmaz ki. Mesela Amerikan kamuoyunun İran'ın nükleeri olup olmamasının bir
3: hiç
0: karşılığı var mı zannediyorsunuz?
3: Hiç yok bence.
0: Bizim kadar asla takip etmiyorlar. Adamlar sadece benzin fiyatı nedir ona bakıyorlar.
3: O kadar.
0: Umurlarında değil.
3: Can Bey de bunu net söyledi. Galonunu 2,5 dolar alıyordu. Şimdi 5 dolar alıyor. Amerikan tüketicisi, Amerikan buna bakıyor dedi. İran'ın elinde atom bombası.

0: varmış, bir tane varmış, iki tane
1: kimsenin
0: varmış.
1: Kimsenin umurunda değil.
0: Hiç umurunda. İsrail'in de 300 tane var. Niye İsrail'e bir şey demiyorlar? Niye herkes İran'a diyor? Kuzey Kore'ye de, Kuzey Kore'nin elinde de var. Yani dolayısıyla bunda İran'ın bütün şeylerine, petrollerine, doğal gazlarına çökmek, İran'ı etkisiz hale getirmek asıl balistik.
1: Evet.
0: Yani şey, şu anda elindeki şeyler füze, çok iyi balistik füzeleri var. Takır takır deldi demir kubbesini İsrail'in. Hayfa'ya da Tel Aviv'e de düştü. İsrail korkakları kaçtılar. İşte derdi o. Ama ona bir şey diyemediği için buna söylüyor. Çünkü uluslararası anlaşmalara göre yasak. Yasak ama kendi elinde de 300 tane var, o ayrı mesele, ona yasak değil. İsrail'e her şey mübah da başkalarına yasak. Dolayısıyla bunlar Amerika'nın olmazsa olmazı falan da değil. Bunu da İran'da kabul eder.
1: Evet.
0: Kabul etse, bugün kabul etse Amerika savaşı kaybetti, İran muazzam bir zafer kazanmış olur. Onu da söyleyeyim, İran peki, bir şey kaybetmiş olmaz.
1: Buradan İran karlı çıkar diyorsunuz. Evet. Reklam saati geldi, çok kısa bir reklam için müsaade isteyelim, aranın ardından devam edeceğiz.
2: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla
3: Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayımladığı Küresel Borç Monitörü raporuna göre küresel borç miktarı 2026'nın ilk çeyreğinde 353 trilyon dolara çıkarak tarihi zirveyi gördü. Rapora göre yükselişin temel nedeni özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de hızlanan kamu borçlanmaları oldu. Küresel borcun dünya ekonomisine oranı ise %305 seviyesinde hesaplandı. Türkiye'de ise borç göstergelerinde farklı bir tablo ortaya çıktı. Hane halkı borçlarının milli geliri oranı %10 seviyesinde sabit kalırken şirket ve kamu borçlarında gerileme görüldü.
2: Halkbank'ın katkılarıyla
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Tabii ki o zaman 6 yaşındayken Kazan Dairesi'nde bir kömür parçası gördüm. Ve ilk olarak annemin resmini çizmeye başladım.
2: Resim tutkusunu yıllardır devam ettiriyor. Mehmet Şerif Alpşen, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde köy okulunda kütüphane memuru olarak çalışıyor. Alpşen, 6 yaşında kan davası yüzünden babasını kaybetti. Ailesi maddi durumları iyi olmadığı için onu ve kardeşini yetimhaneye yerleştirdi.
5: Ben ve rahmetli kardeşim yetimhane yurduna, tabii ki büyük önderlerimiz, büyük ağabeylerimiz, savcı hakimler o zaman devreye girdi. Beni ve kardeşimi yetimhane yurduna tabii ki kaydettiler.
2: Yetimhanede başladığı resim yapma tutkusunu hiç bırakmadı.
5: Yetimhanede tabii ki anne baba olmadığı zaman farklı bir yaşam oluyor. Bir çocuk nasıl yemek yapabilir? Nasıl banyo yapabilir? Nasıl yatabilir? Anne yok, baba yok. Her şeyde hesap giren mahrumsun.
6: Hayatın zorluklarını henüz 6 yaşındayken tatmaya başladı Diyarbakırlı Mehmet Şerif Alpşen. Hayatı acılarla dolu, birçok zorlukla karşılaştı.
2: Zamanla annesini, iki çocuğunun annesi olan eşini kaybeden Alpşen, acılarını resim yaparak unutmaya çalışıyor.
5: Rahmetli eşim benim kuzenim oluyor, teyzemin kızı. Beraber gönül verdik 17 yıl ve bir kaza sonucu eşimi vefat etti. Eşim vefat etti. Annem de tabii ki trafik kazasında vefat etti, kadın annem. İki tane kızımla beraber, evsiz kızlarımla beraber hayata tutmaya çalıştık. Çocuklarıma hem anne oldum hem babam.
6: Tarihi Haburman Köprüsü'nün üzerinde Mehmet Şerif amca ile beraber yürüyüşe başladı. Kendisi yüreği yanık bir kişi. Çünkü annesini, babasını, eşini ve kardeşini kaybetti. Kendisi aynı zamanda bir dengbeş. Şimdi sözü, mikrofonu ona veriyorum. Buyurun.

المدير يا جايو داوي قصرو كون غام على بابي مشمايا ليد الهديان.

0: Ayşe'nin en büyük isteği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan'a kendi yaptığı resimleri hediye etmek.
1: Tek bir hayalim var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Diyarbakır dilediğim Recep Tayyip Baba ve Emine Ana ellerinde bir tane kalem alıp, hediye alıp da onların resmini ben çizmek istiyorum, daha doğrusu kendilerine yetiştirmek istiyorum.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: 2022 yılında özellikle Haymana ve Sındıran bölgesinde, Haymana ilçemizin Sındıran mahallesinde kaya mezarlarının olduğu yerde yayılış gösteren, ilk defa 2022 yılında bu bölgede olduğu keşfedilen gerçekten narin endemik bir tür.
0: Dünyada sadece tek bir yerde hayatta kalan çiçek görenleri kendine hayran bırakıyor. Görüntülerin adresi Ankara'nın Haymana ilçesi. Doğanın saklı hazinesi yeniden yüzünü gösterdi. Dünyada sadece bu bölgede görüldüğü belirtilen Haymana zarif ak yıldızı çiçeği, baharın gelişiyle birlikte yeniden açtı.
3: Şu anda da ismi tescilli olarak Haymana zarif ak yıldızı olarak geçmekte.
0: Kısa süreli ömrüyle dikkat çeken endemik tür, doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi oldu. Bembeyaz rengi ve narin yapısıyla dikkat çeken çiçek, özellikle doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı haline geldi. Yalnızca Haymana'nın Sındıran mahallesinde kayalık ve gölgeli yamaçlarda yetişen bitki, kısa süreli çiçeklenme dönemiyle de dikkat çekiyor. Uzmanlar ve yetkililer hem insanlar hem de hayvanlar nedeniyle çiçeklerin zarar görmemesi için koruma altına alınması gerektiğini vurguluyor.
3: Yetkililerden özellikle bu türün koruma altına alınmasını, bu bölgenin koruma altına alınmasını talep etmekteyiz.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Osmaniye'de seyir halindeki tankerden bir anda alevler yükseldi. Yangın hızla büyüdü. Tanker alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Bir araç yangını da Kırıkkale'de yaşandı. Park halindeki otomobil aniden yanmaya başladı. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobil küle döndü. Bu görüntüler de Muğla'dan. Bodrum ilçesinde şantiye içerisinde rampa çıkan hafriyat kamyonu geri kaymaya başladı. O sırada kamyonun arkasındaki otomobil sürücüsü manevra yaparak ezilmekten son anda kurtuldu. Kontrolden çıkan kamyon denize düştü. Sürücü ve yanında bulunan kişi yaralandı.

bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

Tekrar hoş geldiniz. Kısa bir aranın ardından satır arasına devam ediyoruz. Amerika ve İran 14 madde üzerinde anlaşacak mı diye soruyoruz ama bu maddeleri biraz sorguluyoruz. Çünkü zaten savaş başlamadan önce de İran kanadı nükleer programdan bir takım tavizler vermeyi düşünüyordu. Bu savaşın çıkmaması için müzakerelerde zaten bu noktadaydık. Gelinen yerde şimdi daha karmaşık bir tablo var. Amerika bir nasıl söyleyelim barış ya da bir zafer hikayesi yazmak istiyor ama buradan bir hikaye çıkmayacağına dair ortak bir görüş var. Amerikan kamuoyunda özellikle. Biraz konuşalım istiyorum. Tabii asıl gündem de İsrail'in tekrar savaşı başlatma isteği. Buna yönelik de bir takım girişimler olduğunu biliyoruz. Bercan Bey sizi alayım böyle. İsterseniz hem biraz Amerikan basınını konuşalım. Siz tabii yurt dışında

0: yansımaları da çok iyi takip ediyorsunuz. İsrail'in bu medya üzerinden servis ettiği savaş tekrar başlasın algısını sahadaki yansımalarıyla nasıl görüyoruz?
1: Yani tekrar başlatılsın diyenler de var. Çözüm yanlısı görüşler ileri sürenler de var. Yani genel kanı yani bu sorunun kalıcı bir şekilde 5 maddeyle çözülmesi yönünde görüş belirtiyorlar. Yani çünkü Netanyahu'nun yeniden işte seçimleri kazanması biraz zor görünüyor. Likud'a karşı, yani Netanyahu'ya karşı birleşik bir cephe oluşmuş durumda. Yani nükleer şeffaflık istiyorlar. Ancak böyle bir yani İran'ın 5 maddeyle ikna edilebileceği yönünde İsrail basınında bile çıkan şeyler
0: nedir
1: var.
0: Nedir o 5 madde
1: var.
0: Dediğiniz?
1: İşte nükleer şeffaflık konusu. İkincisi işte Hürmüz Boğazı'nın açılması. Üçüncüsü ekonomik normalleşme. Yani İran'ı rahatlatabilecek bir pozisyon. Dördüncüsü işte garantiler, yani yaptırımların kaldırılması. BM Güvenlik Konseyi onaylı bir şey. Karşılıklı saldırmazlık anlaşması. Eğer bu konularda İran yönetimi ikna edilebilirse bir anlaşmanın olabileceği, yani İsrail'in de rahatlayabileceği bir sonuç çıkabileceğine dair görüşler var. Ama yani Amerika'nın bu savaşı bitirme şeyi yok. Ben de o kanaatteyim. Yani Amerika bu savaşı şu anda mesela çözmek yerine yönetiyor. Krizi kendisi yönetiyor. Nasıl yönetiyor? İşte ekonomik abluka altına almış durumda İran'ı. Bu anlamda eli güçlü. Yani o Hürmüz dışındaki kurduğu abluka sistemiyle. Üçüncüsü de askeri yığınağını devam ettiriyor ve o askeri yığınağını çekmeyecek. Yani kalıcı olarak orada durmaya devam edecek. İran'ın askeri stratejik diyelim gücü veya bölgeyi tehdit etme potansiyeli devam ettikçe veya bunu bahane göstererek Amerika oradaki askeri yığınağını devam ettirecek ve kalıcı olmaya çalışıyor. Bunun emareleri neler? Mesela işte Amerikan basınında bugün CNN'de İran International, yani muhaliflerin sesi olan televizyonun 2 ay 3 ay önce sürekli dile getirdiği cepheyi payidar var. Burada da tartışıldı mesela. Aşırı radikal gruplarla ilgili analizlerin giderek yaygınlaşması. Yani bunların işte savaş istemediği, İran'da böyle çok parçalı bir yönetim krizi oldu. Hatta Ekber sokaktan yayın yaparken konuşan isimde biraz pezeşkene yakın tiplerdi ama onların iddiasına göre, Amerikan basınına göre sokaklara çıkanlar sürekli işte bu Said Celili, işte kardeşi veya işte bir Ayetullah'tan bahsediyorlar. Mehdi Mirbakiri. Evet. O tiplerin mesela bu görüşmeleri, Amerika ile uzlaşmayı bir ihanet saydıkları. Yani kendi liderlerine, İmam Hamane'yi öldürenlerle el sıkışmanın, bir araya gelmenin neredeyse küfür derecesinde bir vatan hainliği olduğunu ileri sürüyorlar ve hiçbir diplomatik çözüme yanaşmıyorlar. Ve kendi taleplerinin Amerika tarafından onaylanmasını istiyorlar. Yani Trump da sıkışmış durumda ama Trump'ın sıkışmışlığı bizim bildiğimiz şekilde, yani iç cephenin Trump üzerindeki baskısı falan o kadar çok önemli değil. Yani Tucker Carlson da mesela bugün Alman medyasına konuşmuştu. Mega düşüncesinin artık bittiğini söylemişti. Oradan yani Trump'a yönelik şeyler vardı. Yani ona dair vizyonları vardı veya beklentileri vardı. Onun gerçekleşmeyeceğini görüyorlar. Yani İran karşıtı bir şey de var Amerika'da. Hem toplum katmanlarında hem kongrede. Mesela geçen hafta kongrede Amerika işte İsrail'e yardım oylaması vardı. Yeni silah yasası. Demokrat senatörlerin yarıdan fazlası İsrail tasarısına karşı çıktı. Gene 30 kadar milletvekili bir mektup yazdılar Marco Rubio Dışişleri Bakanı'na. 18 Mayıs'a kadar İsrail'in sahip olduğu nükleer gücün işte varlığıyla ilgili kamuoyuna bir bilgi verilmesi. Yani biz İran'ı hep eleştiriyoruz. Nükleer gücü var. İşte şu tehlikeyi lanse ediyoruz ama bu güce sahip başka ülkeler var mı? Amerika'nın bilmediği, kamuoyunun bilmediği, işte İsrail'in sahip olduğu kaç atom bombası var? Bu bir risk oluşturuyor mu, oluşturmuyor mu şeklinde bir talepte bulundu. Yani bu Amerikan toplumunda, Amerikan siyasetinde görülmeyen şeyler. Bu anlamda çok kritik şeyler. Ama Trump'ın burada ben yani daha büyük düşündüğü kanaatindeyim. Yani bu İran krizi Amerika için aslında daha büyük jeopolitik anlamda, yani ideolojik gözlüklerle baktığımızda biraz bana göre büyük resmi kaçırıyoruz. Daha büyük projelere kapsamında
0: ne
1: İran krizi.
0: Ne demek bu? Daha büyük proje?
1: Yani mesela Ukrayna krizi, işte Gazze krizi veya İran savaşı birbiriyle bağlantılı projeler. Yani İran Ukrayna krizi amacıyla mesela Amerikan kamuoyunda veya Amerikan derin devletinin bir projesi var. Yani o projede mesela ekonomik gücümüz azalıyor, dünya hegemonyamız sarsılıyor. Bunu telafi etmenin bir iki şeyi var, yöntemi var. Yani Ukrayna kriziyle mesela Avrupa'dan alamadıkları randımanı tekrar almaya başladılar. Yani Avrupa, Amerika şöyle düşünüyor. Yani ben...

0: Dünyanın mesela kamusal askeri yarar sağlıyorum. Kamusal bir yarar, küresel bir yarar sağlıyorum askeri anlamda. Dünyanın güvenliğini, jandarmalığını yapıyorum. Ama bunun karşılığında istediğim randımanı, ekonomik karşılığı alamıyorum. Bu karşılıkta mesela neler yapıyor diyelim. Avrupa, Soğuk Savaş'tan sonra Avrupa ve Rusya arasında gelişen ilişkiler vardı. O küreselleşme dediğimiz, barış dönemi dediğimiz, terörle savaş döneminde bile bu devam etti. Avrupa, Rusya'nın ucuz enerjisinden yararlandı. Kendi ekonomik hamlelerini yaparken Amerika işte terörle savaşta uğraştı, zaman kaybetti. Avrupa yükseldi, Amerika hedeflerine ulaşamadı. Ama Ukrayna krizi üzerinden Amerika Avrupa'ya bir bedel çıkardı. Yani bir fatura çıkardı. Bunun faturasını ödeyeceksin şeklinde. Şimdi artık ucuz Rus gazını almak yok, benden alacaksın. İşte benim işte NATO'daki diyelim savunma harcamalarına yardım edeceksin. Bir şekilde Avrupa'ya bir fatura, Avrupa'nın önüne bir fatura koydu. Gazze krizinde de mesela İsrail'e benzer bir fatura koydu. Yani İsrail artık bölgede Amerika'nın stratejik hedeflerini çok çok tehlikeye atabilecek hamlelerde bulunamayacak, istediği gibi at koşturamayacak şekilde mesela İsrail'i Gazze'de her ne olursa olsun mesela Gazze'deki barış projesiyle sınırladı. Suriye'de sınırladı. İran savaşında mesela İsrail'in işte İran'daki rejimi devirme, ülkeyi parçalama projelerine geçit vermedi. Hatta Kürtler üzerinden mesela ayaklanma çıkarma projelerini bizzat Trump müdahale etti. Ben Kürtlerin işte bu savaşta zarar görmesi istemiyorum şeklinde bir tavırla, yani o Kürtlere silah verdik işte muhalifler vermediler şeklindeki biraz o işin vitrin yönüydü ama yani Amerika'nın İran projesiyle İsrail'in İran projesi birbiriyle örtüşmüyordu. Peki. Amerika orada İsrail'i durdurdu. Hı hı. Şimdi de mesela İran üzerinden bu sefer Çin cezalandırılıyor ve Çin'e bir fatura çıkarılıyor. Yani şimdiye kadar Çin nasıl yükseldi? Amerika'nın desteğiyle yükseldi. Yani Amerikan sermayesi ve Amerikan teknolojisiyle Çin'in ucuz iş gücü bir araya geldi. O küreselleşme dediğimiz olgu meydana geldi. Şimdi Amerika bu birleşmeden, bu ortaklıktan zarar ettiği kanaatinde, düşüncesinde. Çünkü kendisinin yaptırım uyguladığı işte Venezuela gibi, İran gibi, hı hı, Rusya gibi ülkelerden Çin yarı fiyatına neredeyse petrol aldı. Yani ucuz enerjiye ulaştı Amerika sayesinde. Bir de bu ticaretini yaparken de Amerika'nın savunmasından, askeri savunmasından, korumasından bedava bir şekilde, maliyetsiz bir şekilde yararlandı. Şimdi Amerika bunun da faturasını içine çıkarıyor. Madem sen işte Malakka'yı kullanıyorsun, Hürmüz'ü kullanıyorsun, Babul Mendeb'i kullanıyorsun, küresel ticaret yapıyorsun, işte yeni projeler geliştiriyorsun, yeni koridorlar geliştiriyorsun. Diyelim Avrupa'ya ulaşırken Ümit Burnu'ndan 45 günde gidiyorsun veya Babul Mendeb'den 35 günde gidiyorsun veya Türkiye üzerinden, Hürmüz üzerinden eğer gidersen mesela Avrupa'ya ulaşmak istersen 25 güne düşüyor. Şeyden orta koridor üzerinden Türk dünyası ve Türkiye üzerinden de 18 günde ulaşıyor. Yeni projeler geliştiriyor. Ekonomik hamleler yapıyor. İşte Latin Amerika'da, Afrika'da, Asya'da hamleler yaparken mesela Amerika bu ortaklıktan çok fazla fayda görmedi kanaatine vardı.
1: Aksine
0: Çin'e bir fatura çıkardı. Evet. Bunun faturasını da mesela İran üzerinden çıkarıyor. Yani İran cephesi, İran savaşı diye baktığımız ve Hürmüz krizi diye baktığımız
2: hocam,
0: aslında
2: Çin'e çıkaracak diye bize çıkardı ya.
0: Herkes görüyor.
2: Asya
0: ülkeleri de. Yani orada mesela Çin'e diyor
1: olan
0: ki
1: olan yine arada bize oldu diyorsunuz değil mi? Enflasyon,
0: menflasyon, benzin. Yani Hürmüz şeyi diyelim fırsatı veya imkanı Amerika için büyük bir fırsat. Yani İran eliyle Amerika'ya bahşedilmiş büyük bir şey. Hamle veya proje diyelim. Yani İran rejiminin mesela çok başlı olması, işte birbiriyle güç mücadelesi içine girmesi, hı hı, o anlamda Amerika'nın aslında işine geliyor. Yani Amerika şu anda tam da istediği bir kıvama getirmeye çalışıyor İran yönetimini, İran rejimini. Yani Trump'ın işte ben muhatap bulamıyorum şeklindeki çıkışları biraz da şeyden kaynaklı. Yani İran rejimini içeriden de böyle bölmeye, parçalamaya yönelik bir projeksiyon. Ama şu da var.
1: Baktı savaşla müdahale dağıtamadı. Bu sefer içeriden
0: yani
1: biraz karıştı.
0: Şöyle bir şey de var mesela. Normalde mesela işte bugün maçlar da oynanıyor. Bir maçın mesela iki galibi olmaz değil mi? Biri kaybeder, biri kazanır. Savaşlarda da öyledir mesela. Savaşlarda da yani bir taraf kaybeder, sıfır toplamlı bir şeydir çünkü savaşlar. Biri kaybeder ama İran savaşına baktığımızda İran cephesi de ben kazandım diyor. Amerika da ben kazandım diyor. Ben de aynı kanaatteyim. İkisi de kazanmış görünüyor. Yani hem İran'daki rejim daha güçlenerek çıktı bu krizden. Hı hı. Elini, muhaliflerini falan biraz daha böyle şey yaptı, susturdu. Muhalefet mesela o İran muhalefeti marjinalleşti. Amerika'ya bakıyorsun. Amerika her her ne kadar mesela ekonomik anlamda sıkışıyor desek de yani Amerika için 1 milyarlık günlük askeri maliyet, askeri harcama hiçbir şey. Yani Pentagon o 9 milyarlık veya 1 trilyonluk hatta 1,5 trilyon dolara çıkarıldı mesela o bütçe. Yani o bütçeye kıyasladığımızda 1 milyar dolarlık, 2 milyar dolarlık askeri harcamalar hiçbir

0: şey yani uzun vadede zaten Trump da buna işaret ediyor. Yani silahsızlandırılmış bir İran istiyor onlar. Yani evet, biz nükleere çok takılmayalım. Nükleer onun ise bir ayağı ama işte füzesi var. Yani bizi tehdit edemeyecek bir konuma gelmesi temel şimdi amaç. Peki, stratejik silahsızlandırma. Peki. O anlamda Amerika'da hedeflerine adım adım yaklaşıyor kanaatindeyim.
1: Kısaca bütün konuklarımıza şu soruyu sorayım. Kısa cevap isteyeyim. Sizce savaş tekrar başlar mı Hüseyin Hocam? Yani İsrail'in istediği gibi İsrail Amerika'yı tekrar ikna edebilir mi bu savaşa? Çok kısa bir tur sorayım.
2: Savaş yeniden başlamak zorunda ama bunun için de ABD'nin meşru müdafaa şartlarına erişmesi lazım. İran bu konuda çok dikkatli. Eğer İran ABD'ye bu kozu vermezse başlamaz.
1: İran?
2: ABD'ye meşru müdafaa kapsamında İran'ın saldırması gerekiyor ABD'ye. Şu ana kadar saldırmadı bakın.
0: İran da onu yapmaz hocam.
2: Yani işte yapmadığı takdirde ABD başlayamaz. Niye? Çünkü yetkisi yok başkanın.
1: Bu arada önceki hafta mıydı? Evet. Siz dediniz ki bu gece saldıracaklar. Evet. O gece Donald Trump'a saldırdılar.
2: Hayır o gece. Hayır.
1: Gece 3'te dedi ki Hüseyin Hoca değil mi? Geçen hafta değil ondan
3: Amerikan
1: önceki hafta.
3: Amerikan derin devleti kendi başkanlarına saldırdı.
1: Trump'a saldırı değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Geçen hafta değil ondan önceki haftaydı. Evet, o gece cumartesi akşam programda demişti. Hiçbir şey yok ortada. Hüseyin Hoca programda ısrarla dedi ki kayıtlar vardır çıkarırız. Bu gece saldıracak. Hocam diyorum hiçbir şey yok ortada. Niye yani sizi bu gece demeye ikna eden şey ne diyorum? Yok diyor bu gece saldıracak. Hakikaten biz çıktık. Eve gittim galiba tam yatacağım bir baktım Trump'a saldırı olmuş. Tam gece 3'te sabah gördük tabii. İşte
2: Trump'a saldırı olmasa
3: Amerikan
2: da
3: derin devleti İran'a saldırmadı kendi başkanına
1: evet,
3: saldırdı.
1: Mahmut Öbür'ü suçladık demek ki siz derin devletten bir şeyler biliyormuşsunuz Amerikan derin devletinden.
2: Onu kadar bilemeyiz de bir şeyler biliyoruz.
1: Bilmiyorum hocam ben sizden şüpheleniyorum. Mete Bey buyurun.
4: Yani iki tane seçenek var. Bir tanesi bu Hürmüz Boğazı'nda geçen tankerler den karşılıklı ateş açılmasıyla birden bir hava saldırısına Amerika'nın dönebilir. Ama ben sağ bilgisiyle söyleyeyim. Mevsimsel şart olarak ya Mayıs sonu ya da Haziran ortasına kadar ABD bu hava bombardımanını yapmak durumunda. Çünkü şamalı rüzgarları başlayacak. Denizde fırtına var.
1: Bir şey soracağım. Siz galiba şunu iddia ediyorsunuz değil mi? Donald Trump'ın buradan çıkışı için bir büyük saldırı yapması evet, lazım. Sonra da çıkması lazım. Ben burayı vurdum evet, deyip çıkma. Yani bir evet, saldırı olacak ve tek seferlik İran'da stratejik bir nokta evet, hedef alınacak. O saldırı yapacak çıkacak. Yani sizin gibi düşünenler var çünkü. Ama, o yüzden merak ettim.
4: Şöyle Merve Hanım iki seçenek var. Bir Mayıs sonu Haziran başı. Bu işte yüksek sıcaklıktan 45 derece 50 derece 55 derece sıcaklık var. Bir de Eylül-Ekim var ama ben Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu gerçekten istediğini düşünmüyorum. Kamuoyuna yansımayan bir şekilde ben ABD ile İran arasında bir irtibat olduğunu ve pazarlık döndüğünü düşünüyorum. Ama burada oyun bozucu olarak bir İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni belirtmem gerekir.
1: Konuşacağız
4: çünkü,
1: onu.
4: Çünkü İsrail onaysız bir şekilde baktığı anlaşmaya doğru gidiyor bu mesele. Onaysız bir şekilde tek taraflı olarak Netanyahu saldırı emrini verebilir. Biz İsrail'e haritada bulunduğu konumdan toprakları sınırları belli olmasa da bulunduğu yerde İsrail diye bir varlıktan bahsediyoruz ama son iki haftadaki gelişmeler İsrail'in KC-46 gibi yakıt ikmal tankeri Gideon ismini vermişler. Bunu Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El Zafra üssüne savaş uçaklarıyla, askerleriyle demir kubbe sistemlerini yerleştirerek onun da bakım onarımını yapacak askeri güçleri Arap Emirlikleri'ne konuşlandırmasıyla beraber şu an İsrail İran'ın burnunun dibine gelmiş durumda. Burada İran'a yönelik bir saldırıdan ziyade İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ni bugüne kadar görmediğimiz şiddette vuracağı bir dönemle muhtemelen gelecek ay sonu. Çünkü özellikle Arap Emirlikleri'ne düzenlenen saldırılara baktığınız zaman elinde 3 katman var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin demir kubbe İsrail'in verdiği, ikinci katman gene İsrail'in verdiği Davut'un sapanı, üçüncü katman Amerika'nın verdiği Taat ve Petri sistemleri. Evet. Bakın sürekli sürü kamikaze saldırılar oluyor. Ve bunun bir tanesine karşı milyon dolarlık füze atıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin büyük bir stoğu yok. Ama o stok azaldığı zaman işte İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ni darma duman edeceği bir bombardıman olacak. Bakın herkes İran'a saldırı olur mu olur mu diyor ama İran burada Amerika'ya da İsrail'e de kim varsa mesaj vermek istediği evet, dişinin kovuğuna yetecek bir ülke var. O da Arap Emirlikleri. Arap Emirlikleri'ni iyi günler beklemiyor. Ben peki, de kayda geçsin diye bunu
1: konuşacağız,
4: söylüyorum.
1: Birleşik Arap Emirlikleri'ni evet, ayrı başlıkta konuşacağız.
4: Ama İsrail'den evet, beklemek gerekiyor.
1: Evet hocam sizce?
3: Ben şunu söylüyorum. Hatta vurdu. Zaten salı günü yayınladık efendim, cumartesi

0: ateş geç. Bitti burada.
1: Hayır.
0: Aşk
1: bakın şu anda ABD başkanının savaş teknik olarak bitti. 7 Nisan itibariyle
0: teknik olarak bitti yani. Ama füzeleri atarım, bombaları atarım.
1: Şimdi diye. ABD kuvvetlerine saldırı olmadığı müddetçe onların beklediği şekilde oluyor aslında. Savaş bitti şu anda ABD için.
2: Destansı öfke sonra erdi diye resmen açıkladılar.
0: İşte niye diyor ki, niye hayır, tahrik ediyor?
1: Sizi, ben sizi tahrik ediyorum. Benim gözüme bir vurursanız o zaman ben size saldıracağım. Öyle bir şey istiyor ABD.
0: Yani bence savaş devam ediyor. Savaş falan durmuş değil. Sadece savaşın şiddeti artacak. O anlamda.
3: Şimdi söylüyorum. Trump çıkıp dese ki benim bir tane gemime saldırdılar dese bizim bunu ispatlama şansımız
1: tabii,
3: yok.
1: Tabii kesinlikle yok.
2: Yani istediği zaman şiddeti artacak yani. Vaktini bekliyor bombardıman. Amerika.
0: Ve yani, maalesef yani bu Siyonist İsrail, katil İsrail durmaz. Bayağı sıkıştırıyor Trump'ı. Trump dayanamazsa yani hani Mete Bey'in dediği gibi belli bir yeri de vurmayacak. Bayağı bakın İsrail ne istiyor? Altyapıyı yok edelim diyor. Hocam, ya niye altyapısıyla uğraşıyorsun ki sen?
3: Hocam bir de ilginç bir şey öğrendim bugün. Onu da kısa paylaşayım. Hı hı. Bakın sadece bu savaş planları baskısı değilmiş mesele. Bu bütçe meselesi var ya Amerika Birleşik Devletleri'nde. Lobi yaparak Trump'ı sıkıştırıyormuş biliyor musunuz? Bu bütçe evet. meselesinde ve lojistik meselelerde özellikle Yahudi sermayeli şirketler ve bunların lobi uzantıları Kongre'de hakikaten dolaşarak tabii. Trump'ın saldırı kararı alması için baskı yapıyorlar. Yoksa bu bütçe meselesine sıkıntı çıkacak.
2: Yani İsrail her tozu deniyor. Ama Amerika siyasi şu anda baskı. Yani şu sıra mesela İsrail'i dinleyebilecek konumda değil. Yani çok daha farklı planları var. Çin üzerinden mesela Çin'i devreye sokmuş durumda. Rusya'yı devreye sokuyor. Hatta bir sonraki aşama Brezilya Devlet Başkanı'nın işte Trump'a Ankara Anlaşması'nı hatırlatması. 2010'da biz böyle bir takas anlaşma yaptık. Mesela İsrail medyası diyor ki yani bu barış görüşmelerini sürdüren ekip Pakistan, Çin, son aşamada Türkiye devreye girecek şeklinde iddiaları var. Yani en son aşamada Türkiye çok etkili bir şekilde.
3: Hatta garantör olacakları söyleyeyim. Evet, yani
2: sorunu çözme
0: bugün
2: anlamında.
0: Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri ile evet, yani, emiriyle telefon görüşmesi çok. Siz 3 aşama dediniz ya. Evet. 4. aşamada bu garanti.
2: Yani o anlamda şu anda savaşı işte İsrail kontrol edemiyor. Yani istiyor bir şeyler bozmayı etmeyi ama kontrolünü çekmiş
0: Trump
2: durumda.
0: Ediyor,
2: yani.
0: Maalesef Trump
2: Türkiye ediyor. Hem mesela evet. Amerika'nın diyelim hem şeyin İsrail'in planlarını diyelim bozabilecek hamleler yapabiliyor. Yani bir önceki savaşın mesela bölge ülkelerine yayılmamasında Türkiye çok etkili olmuştu.
4: Tabii. Peki bir yani şey Batı medyası da itiraf etti. Biraz böyle hani keskin gireceğim ama bir körfez savaşı riski görüyor musunuz?
2: İşte o savaşı Türkiye önledi ilk dönemde. Yani hı-hı. Orada Bloomberg'un bir açıklaması vardı mesela. Türkiye savaşın ihracını veya savaşın yayılmasının önündeki işte bariyerdi, engeldi diye. İşte Suudi Arabistan üzerinden, Pakistan üzerinden. Suudi Arabistan mesela bu son dönemde Amerika'ya gösterdiği işte kırmızı kart var. O da çok önemli. Yani onun üzerinde mesela işte Suudi Arabistan yeni bir nükleer şemsiye arıyor. Pakistan, Türkiye ihtimalleri gündeme geliyor. Ama ben yani Amerika'nın böyle çok da sandığımız gibi böyle çok macera peşinde değil. Çünkü Amerika çok kendini avantajlı konumda görüyor. Trump istiyor ki yani İran'daki mesela İran, İsrail aşırı sağına çok yakın bir grup var. O payidar dediğimiz işte. Onlarla mesela İsrail ortak çalışıyor. Onlar istiyor ki mesela kavga, dövüş, bu savaş devam etsin. Trump da bir yerde bu savaşı kendi lehine, kendi avantajına bitirmek istiyor. Hürmüz'de istediği kozu yakalamış durumda. İşte İran rejimine yönelik mesela ileri sürdüğü şartlar var. İşte moratoryumdan bahsediliyor. Nükleer programın mesela işte 10 yıl, 12 yıl askıya alınması ve sivil araştırmaların devam edilmesi. Yani burada mesela Rusya ve Çin mesela çok etkili faktörler olabilir ama yani İran'ı ikna edebilecek en etkili aktör bu aşamada ya yani veya sonraki aşamada Türkiye olur, Suudi Arabistan olur.
0: Ben bir şey söyleyeceğim.
4: Buyurun.
0: Amerika'yı tatmin edecek. Amerika'nın kazandım diyecek tek şeyi var. Hı hı. İran petrollerinin devrim muhafızlarının elinde böyle komünist sistemle gibi devletleşme çıkıp liberalizasyonu ve Amerikan petrol şirketlerinin girmesi. Yeniden nasıl 53'te Musaddık'ı devirdiler. Evet. Yeniden özelleştirdiler. Amerika bunu kazanır. Hı-hı. Yoksa onun elinde nükleer silah varmış. Balistik silahlı. Tabii, tabii. 4000 kilometremiş. İki, hiç Amerika'nın umurunda değil. Hiçbiri Amerika'ya değil.
3: Hatta
0: Amerika petrollere çökerse tabii. O zaman kazandı. Onun dışında hep kaybetti.
3: Bir de Hazar Gölü'ne giriş izni verirse İran, evet. Amerikan şirketlerine Trump için yemede yanında.
0: Bitti.
2: Yok, ekonomik anlamda bir sıkıntıları yok.
1: Savaştan önce verdi onları ya.
2: İki aktör de anlaşıyor.
0: Zaten İran kabul etti.
1: Ya bak savaştan önce nükleer konulara girildi.
3: Kabul etti.
1: O
0: petrolün
1: petrolle ilgili doğru. Anlaşmalar konusunda kolaylık sağlayacaklarını söylediler. Be. Hatta nadir elementler konusunda beraber araştıralım dediler.
0: Ama
1: madenleri
0: işte
1: beraber işletelim dediler.
0: Bu iş savaşı.
1: Yani aha. İran'daki rejim esas değişmek durumunda diye. Yani bu Netanyahu özellikle rejimin son nefeslerini vermek üzere olduğunu bir dokunursak İran komple gidecek dedi. Evet. Yani şey aza tam

0: etmedi Trump. Çoğunu istedi.
1: Halbuki dokunmasa rejim çökecekti. Çünkü halk ekonomik sıkıntılarda bunalmıştı ama dokununca konsolide oldu İran halkı. Rejimin yanında bak demin de orada şey yaptı, evet. Türkçe'de konuştu. Biz rejimi, devletimizin yanınızdaydı. Halbuki dokunmasalar devirecekler. Evet.
2: Ama Mete Bey'in dediği bu Birleşik Arap Emirlikleri çok kritik bir şey. Yani şurada yani kişisel bir şey de var. Kıskançlık da var. Yani
3: tabii ki
2: şu kendi... öbür taraftaki mesela İran tarafındaki şehirler işte Bender Abbas diyoruz mesela 150 bin en fazla.
3: Kendi husumetleri de var yani. Tarihten gelen yani
2: çok gelişememişler bize. Çok kıyıda kalmış. Yani aslında
3: özür diliyorum. Maç akşamıydı bugün ve artık şampiyonun Galatasaray olduğunu açıklayalım. 2026 Süper Lig şampiyonu Galatasaray oldu. 4-2 Antalya Spor maçında bir yandan gözüm hep ekrandaydı. Yaklaşık bir saattir maçları takip ediyoruz. Ve geçen hafta Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesini bekliyorduk. Ancak bu akşam 4-2 Galatasaray Antalya Spor'u yenerek Süper Lig'in 2026 sezonunun şampiyonluğunu kazanarak 26. şampiyon ilan etmiş oldu Galatasaray camiasını ve tüm Galatasaraylıları tebrik ediyoruz.
2: Buradan da duyuralım, yarın sabah çok güzel bir dosya hazırlamıştı. Şampiyon olmasıyla da o dosyayı arkadaşlar vereceklerdir. Yarın herkes sabahtan detaylarıyla okuyabilir.
3: Evet. 2026 Süper Lig şampiyonu Galatasaray oldu. Bugün Antalya Spor'la Rams Park'ta karşı karşıya geldiler ve 4-2 Galatasaray Antalya Spor'u yenerek 2026 Süper Lig şampiyonu oldu. Fenerbahçe Konya Spor karşısında 3-0 bir galibiyet aldı. Bugün Trabzon'la Beşiktaş karşı karşıya geldi. Trabzon-Beşiktaş karşılaşması da 2-1 bitti. Evet, 2-1 bitti. Ve bugün artık şampiyonluk yarışının 2026 sezonu şampiyonu Galatasaray, bir kez daha tüm Galatasaray camiasını ve taraftarları tebrik edelim. Şimdi A Spor'la ortak yayına geçiyoruz. Şampiyonluk yayını için artık ekranı A Spor'a devrediyoruz.

0: Evet değerli futbol severler, uzun ve zorlu bir Süper Lig maratonuydu ve Galatasaray futbol tarihimizde ikinci kez üst üste 4 sezon şampiyon olma mutluluğuna erişen ilk takım olarak tarihe geçen rekorlarından birine daha imza attı. Hatırlayacaksınız, Fatih Terim yönetiminde 96-2000 sezonları arasında böyle bir 4 yıl üst üste şampiyon olduğu süreç vardı. Okan Buruk'la da böyle bir süreç yaşadı. Okan Buruk da 5 şampiyonlukla 8 şampiyonluğu olan Fatih Terim'in ardından en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktörler sıralamasında ikinci sıraya yükseldi. İlk sözler ne olur? Levent abi takıldıysa mikrofonunuz, buyurun. Gelin. Gelin. Ekranda çünkü bu akşam Türkiye'nin çok farklı bölgelerinden bu sevinç gösterilerini, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını ekrana yansıtacağız. İlk sözleri de hemen sevgili Levent Düzemen'e bırakayım, neler olacak. Kolay olmadı tabii.
1: Vallahi bilmiyorum ama bugün bu maçı izleyen Galatasaray taraftarlarının herhalde saçları beyazlamış veya dökülmüştür diye düşünüyorum. Yani 350 milyon euroluk bir kadro şampiyon oldu ama 22 puan kaybetti. Antalya önünde bu kadar zorlanması, özellikle Okan Hoca'nın ilk yarıya geç müdahale etmesi. Sahada yukarıdaki çocuklarla sohbet ediyorum. Hocam, iki hocam burada. Sizler de futbolun içinden geldiniz biliyorsun. Ya baba sana bir şey oynamıyor. O lisenin oynadığı oyunu sana bırakmış artık zaten. Bıraksa Galatasaray'da neler yapar? İki, İlkay emekliye ayrılmış ya. Galatasaray'a bir şampiyonluk yazacak tarihine bu kadar. İkinci yarı Lang'la aldın Lemina'yı, oyunun kaderi değişti. O

0: Bölümden çıkması gereken de asist yapan neydi onun adı? Barış değil, Yunus olması lazımdı. Doğru. Orada zafiyet gösterdim. Hep aşık olduğun oyuncular var, Okan Hoca'nın. Ama herkesin bundan bir ders alması lazım. Ve şunu sana söylüyorum. Galatasaray iyi ki Osimhen'i almış bu sene. Almasaydı saha içerisinde mücadele eden, tribünlere ayağı kaldıran, sonucu isyan eden ama kaçıran, pozisyon işine giren başka bir oyuncu yok. Tabii 4'te 4 şampiyon olduktan sonra bunlar konuşulmayabilir ama her galibiyet, her zaferin de üstünü, bu gelen zaferle bahşeli örtmemek lazım. Sezon başında bu ekip çoğu zaman eleştirileri yaptı. Hocam da yaptı, ben de yaptı. Öyle değil mi hocam? Yani genel anlamda hep beraber. Ama bir gerçek var ya. Büyük takım Liverpool'u iki defa yenen, Juventus'u sahayı dar eden bir Galatasaray takımı. Antalya karşısında bu kadar iyi kere çaresiz oynamaz ya. Ya bu kadar çok, bu kadar kolay gol yemez.
1: İki yani, kere geriye düştü.
0: İki defa düştü. Yani bunu döndürebilirsin. Ama hoca sen kenarda bir şey yap ya. Bu duygularla kurulacak bir kadro değil. Artık bir kendini yenilemen lazım. Bir defa daha söyledim. Kadroyu teknik heyet eğer takviye edemezse kendisini. Bak söylüyorum, Mertens orada oturuyor. Yanına alabilirsin. Bazı hocalar var, onları alabilirsin Türkiye'de, bak söylüyorum. Alıp da bunlardan akıl almazsan bu teknik heyetle gelecek seni bitiremezsin. Teknik heyet sana akıl üretemediği için sıkıntı yaşıyorsun. Oyun böyle bir şey değil. İlk ayın ilk yarı bir şey yapamadığı gördüğü zaman gel 25 dakika geri oyuna. Tempo yok. Halı saha gibi. Bundan daha sığ oynuyor buradaki ekipler ya. Bak onlar daha tığ gibi yani mesela hocamla. Plus yok ama.
2: Levent abi bir virgül bir saniye. Arkadaşlar kulağımdaki sesi alalım bir. Önüme yayın çıkışını verelim iki. Bu arada bir de hatırlatma, haberle ortak yayındayız. Sevgili Levent Tüzemen'e sözü yine bırakayım. Tabii ha şimdi şampiyon olurken bunları söylemek
0: ben bir yandan da ama şampiyonluktan dolayı, 26 şampiyonluktan dolayı, 4. üst üste şampiyonluktan dolayı Galatasaray camiası, çok Başkan Dursun Özbey'i gerçekten kutluyorum. Her sene Okan Hoca iyi kadrolar yaptı. Pahalı oyuncular transfer etti. Bunu kimse inkar edemez. Galatasaray'da bunun karşılığını Türkiye'de aldı. Avrupa'nın 3 yılında yoktu. 4. senesinde ilk 16'ya kaldı. 12 tane maç oydu. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bu kadronun revize olması lazım. Bu kadroya tekmeye gelmesi lazım. Bugün Galatasaraylılar mutlaka hesabını yapacaklardır. Bu işin keyfini sürsünler. Şampiyonluğu keyfini sürsünler. 4'te 4 şampiyon olmak Fatih Terim'den sonra çok önemli bir yer
1: çok
0: tutuyor.
1: Büyük bir başarı.
0: Başarı tutuyor. Okan Hoca adına da. Ama herkesin bu şampiyonluk derslik bir şampiyon. Neden bu hataları yaptık? Neden 22 puan kaybettik? Neden bazı oyunculara faydalanamadık? Neden sakatlıklar oldu? Avrupa'da daha iyi yerlere gelir mi, gelebilir miydin? Hesapları yapılması lazım. Şampiyonluk, bu gelen büyük başarı bence bu seneki yaşanan sıkıntıların üstünü örtmemesi lazım.
2: Yani bugün sevinmek, şu anda sevinmek doğru. Bütün Galatasaraylıların hakkı evet. Ama evet. Bir yandan da bu sezonun eksilerine ilişkin
0: tabii, analizini yapsın.
2: Muhasebe yapmak
0: sen
2: gerekiyor.
0: Sen zaten bize lig analizi yapacaksın galiba.
1: Tabii,
0: genel
1: tabii.
0: Olarak.
1: Yapacağız.
0: O zaman da bizim hazırladığımız raporlar var, hocamın var. Bütün sene söylediği şey var, hocam var. Çulcunun da var. Şunu net olarak söyleyeyim. Senin de vurguladıkları var. Bunları tek tek söyleyeceğiz. Ama bugün dediğin gibi bu şampiyonluğa imza atanları, tüm Galatasaray camiasını, 26. şampiyonu kazandıkları için kutluyorum.
2: Icardi gözyaşlarına hakim olamıyor. Tribünlere benim görebildiğim kadarıyla el sallayarak herhalde veda anlamına gelir. Ben öyle diye algıladım, öyle diye yorumladım. Zaten gözyaşlarına da hakim olamadı Mauro Icardi. Gerçekten hani bu sezonki performansını onu bir kenara bırakabiliriz ama muazzam katkı yaptığında göz ardı etmeyelim. Rea hocam, sizin de ilk değerlendirmelerinizi almak isterim. Galatasaray 4 yıl üst üste şampiyon olma başarısını gösterdi ki yani gerçekten çok önemli bir, şöyle kolay bir iş değil ve bunu ikinci kez başarıyor. Tabii çok önemli yıldızları var. Kolay olmadığını da söyledim. Bu sezon geçtiğimiz şampiyonluklara göre işte Levent Tüzemen'in de vurguladığı gibi hem yenilgi sayıları hem puan kayıpları daha fazlaydı. Ama bir yandan rekabet de daha zordu, daha sıkıntılıydı. Bunun muhasebesini mutlaka bir sonraki programda biraz daha yaparız. Sezon finalimiz var. 2 hafta sonra orada yine daha detaylı yaparız ama yine de böyle küçük küçük değinerek bu şampiyonluğu anlatmaya çalışalım.
3: Ya bir kere bardağın dolu tarafından bakılması gereken bir gece. Bardağın boş tarafından hiç bir bakılacak bir gece değil. Çünkü Galatasaray şampiyon oldu. 26. şampiyonluğu 4'te 4 yaptı. Okan Buruk Fatih Hoca'nın rekoruna egale etti. Şimdi bunun

0: keyfini Galatasaraylı taraftarlar çıkarmalı bu gece. Bunun için bu ara çıkartırken de hem bu akşam bir hüzün var Galatasaray tarafında hem de mutluluk var. Şampiyonluk mutluluğu var, Icardi'ye veda var. Şimdi Icardi gibi sağ içine tartışmasız sağ içinde Icardi çok önemli bir oyuncuydu. Galatasaray'ın bu 4 yıllık şampiyonluğunda temelini atan en baş oyuncusudur. En baş figürüdür.
1: Değil mi?
0: İkon oyuncusudur. Ciddi anlamda bu farkı yaratmıştır. Yani ve Galatasaray'ın da bayrak oyuncularından biri olmuştur.
1: Bir de onun transferi Türk futbolunda bu yani yüksek bütçeli bir de rotayı değiştiren transferleri şeyini de açtı. O çığırı da
0: gönlünü açtı. Niye? Tabii. Açıkçası söyleyeyim.
1: O Icardi transferiyle
0: başladı. Icardi transferi Paris Saint Germain'den 10+12 alıyordu. 10 milyon euroya gelip Türkiye ilk o bantı açtı dediğin gibi. O yolu açtı. İyi oyuncuyu alacaksan karşılığı mudur odur. 2 sene şampiyonlukta büyük katkısı var mıdır?
1: Çok,
0: vardır.
1: Çok.
0: Hepimiz söylüyoruz burada birçok genci küçük yaşta Galatasaray'la yapmış mıdır? Yapmıştır. Galatasaray'ın Avrupa'da oyuncu alımını daha kolaylaştırmış mıdır? Kolaylaştırmıştır. Yani sonuçta aldığınız Paris Saint Germain, İtalya Serie A'da gol krallığı yaşamış, gol krallıkları yaşamış bir oyuncu. Yani bu anlamda Galatasaraylar bugün evet çok mutlu, çok sevinçli. 50 bin taraftar Ali Sami'nde, aynı zamanda ülke ve ülke dışında bütün herkes televizyon başında çok sevinçlidir. Caddelerde, sokaklarda. Keza ama bir o kadar da bence Icardi gibi bir oyuncu, yani Icardi farklıydı yani. Bak Osimhen 10 sene gol kralı da olsa, üst üste uçsa etse, Icardi'nin farklı bir şey var. Elektriği hiçbir zaman o tribünlerde olmaz. Osimhen evet şu anda en canlı oyuncu, istekli oyuncu, agresif oyuncu, takımı ayağa kaldıran, sağ içinde iten bir oyuncu. Ama Icardi farklı bir şey. Yani bu işler yalnız gol atmakta değil Ender. İletişim becerisi çok önemli. Doğru. Futbolcu aynı şekilde o elektriğini tutacak. Bazı oyuncular farz edelim 15 sene yani oynuyor bir kulüpte. 7 sene 8 sene oynuyor. Mesela Icardi 4 sene oynuyor. O farkı, o sevgi bağını bir türlü kuramıyor.
2: %100 haklısın. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben buradan Galatasaray yönetimine bir çağrı yapıyorum. Tüm dünyada golcü krizi varken eldeki kuş daldaki kuştan daha değerlidir.
1: Bunu bir kez daha düşünsünler mi?
2: Bir daha düşünsünler diye yazıya da söyledim. Kazandığı top, rakipten kurtarışı, verdiği pas kuvvetli. Bir defa Galatasaray'a, Galatasaray 2 senesinde Rea hocamın dediği gibi ona çok özel destekler geldi. Kerem vardı, bak gol şeyde
3: i̇kili
2: vardı.
3: Oyunlar,
2: ikili tamam. Oyunlarda hocam. Tamam. Ama bu ikili oyunları Galatasaray'a
0: Merten, sonra Mertens vardı.
2: Mertens vardı.
0: Fik yaptığı senede Mertens.
2: Top oynamışsın. Bir gerçek şu var ki yani sen de tekniği yüksek bir oyuncudun. Gerçek şu, bunları kaybettin. Icardi geçen sene zaten Mertens'te olamazdı, sakatlanmıştı şey. Icardi yoktu geçen
0: hem
2: sene.
0: Hem sakatlıktan sonra melaiklerini tabii kaybetti. Ama hem de oyuncu grubunda özellikle sahanın omurgasında o ikili oynar Mertens gibi bir akılın da yok olması etkiledi mi etkiledi.
2: O yüzden diyorum ki yönetime bir daha düşünün. Icardi bir daha düşünün. Icardi'nin yaşı santrforluk anlamında genç de 32-33 yaşında Icardi. Icardi'nin her zaman için faydalanabilirsiniz. Bunu söylüyorum.
1: Biraz daha belki ücretinde bir değişiklik yapılıp
2: yapacak,
1: bir yıllık bir opsiyon
2: bir daha
1: sayılabilir.
2: Yapın. Zaten onun da istediği bu. Bu. Yapın burada bunu ya. Ya bugün Icardi ilgili bir sene daha tutmak kimseye zarar vermez yani bence.
1: Bu görüntüler az önce Bakü'den görüntüler geldi. Şu anda yurt içinden yurt dışından şampiyonluk görüntüleri, şampiyonluk kutlamaları ekrana gelecek. Şu anda görüntülerimiz Denizli'den az önce Bakü'den, Azerbaycan'dan görüntüler vardı. Başkent'ten bu görüntüler efendim. Ankara'dan Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında şimdiki durağımız Ankara ve hemen yeni bir şehre. Ha bu sefer İstanbul'dayız, Taksim'deyiz görebildiğim kadarıyla. Evet, Taksim'e geldik. Taksim'de Galatasaraylı futbol severler 26. şampiyonluğu böyle kutluyor. Şimdi de görüntülerimiz Adana'dan. Adana'da bir şampiyonluk coşkusu yansıyor ekrana. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kameralarımız bu şampiyonluk gecesini, şampiyonluk coşkusunu ekranlarınıza yansıtıyor efendim. Galatasaray 26. şampiyonluğunu Antalya Spor'u 4-2 mağlup ederek kazandı. Mertens'i görüyorum oyun alanında. Mertens de sizler de

0: haberlerden takip etmiş olmalısınız. Şampiyonluk kutlamaları için, şampiyonluk maçı için eşiyle, ailesiyle birlikte İstanbul'a gelmişti. Icardi bir fotoğraf çektirdi. Hatta bir değil, birkaç fotoğraf çektirdi. Artık tribünlere gitti, tek tek el salladı. Ama bilemiyorum, Levent Tüzemen'in de söylediği gibi belki devam etme ihtimali de olabilir.
1: Sadece tek sorun var, söyleyeyim. Bakın, Rea Hocam güzel söyledi. 2 yıllık çıkışında Galatasaray'ın katkı oldu.
2: Ama temellerini atan hocam, o
1: 2 yıldır.
2: O harçında abi, harçında, betonunda abi, harçında bak.
0: Pardon, özel Levent hayatı abi daha düzgündü.
2: Bak ben sağ içi söyledim Levent abi, dikkat ediyorsan sırf sağ içinde bak Galatasaray'ın bugünlere gelmesine harçında, kumunda, demirinde, bütün o taşıyıcı kolonların çıkmasına en büyük etkenlerden biri Icardi'dir abi, o iki sene.
1: Ben başka bir özellikle, özel hayatı ilgili değil. Mandanara'yla.
0: Yani kendi kafası rahattı diyorsun.
1: Kadın bir şart koşuyor. Diyor ki çocukları benden alabilir, 5 yıl aynı ülkede ikamet etmek şartıyla. Böyle bir şey nasıl gerçekleşebilir? Ya bu nasıl bir adalettir yani? Sen çocukları nasıl babadan alabilirsin? Yani Vandara'nın ilk 2 yılındaki katkılarıyla sonra verdiği zararlar Icardi'ye, Icardi'nin de zihinsel olarak dağılmasına neden oldu.
0: Biraz sağın dışında kafası, sağın dışında meşgul da olunca.
1: Çünkü bak gidiyorsun, 5 gün gidiyorsun, 13 gün kalıyorsun. Çünkü mahkeme uzuyor, vermiyorlar, kalıyorsun.
0: Doğru, doğru.
1: Aile hayatı önemli.
0: Peki, Şenol Hocam, kolay bir şampiyonluk yarışı değildi. Fenerbahçe açısından da aslında sezona başlarken işte başkanı değişti, teknik direktörü değişti, içeride yaşadığı sıkıntılar, devre arasındaki felaket mühendislik, tekrar son bölümde derbi yenilgisinden sonra seçim kararı alındı falan derken, bugün işte kupa finalisti Konya'da deplasmanda net bir galibiyet aldı. Ama bir kez daha görüntü o ki şampiyonlukla değil, ikincilikle yetiniyor. Fenerbahçe açısından, Galatasaray açısından önce şampiyonla başlayalım. Nasıl bir sezon olduğunu düşünüyorsunuz?
3: Şimdi öncelikle Galatasaray kulübünün camiasını başta Başkan Dursun Özbek olmak üzere Okan Buruk ve bütün futbolcuları.
0: Bu arada ediyorum. Görüntüler Almanya'danmış. Arkadaşlarımız yurt içi ve yurt dışında harıl harıl çalışıyor sizlere en güzel şampiyonluk kutlaması görüntülerini nakletmek için. Değerli futbol severler, yurdun dört bir köşesinden, Avrupa'nın, dünyanın dört bir köşesinden bu şampiyonluk kutlamaları sarı kırmızılı şölen ekranlarınıza yansıyacak daha uzunca bir süre. Evet hocam.
3: Öncelikle dediğim gibi Galatasaray'ı tebrik etmek lazım. Okan Buruk 4. defa şampiyon oldu. Yani Fatih Hoca'nın da rekoruna egal etmiş oldu. Tebrik ediyorum. Bu şampiyonlukta tabii başka katkı veren unsurlar da vardı. Bunların en başında Saadettin Saran'a da tebrik etmek lazım. Galatasaray'ın şampiyonluğuna bayağı bir etki yaptı. Neden etki yaptı? Bugün zaten son 2 haftada gördük ki Tedesco'yu demek ki Karagümrük maçından sonra gönderseymişin, Zeki Hoca ile bile devam etseymişin, bu kadar demin Levent Düzemen'in söylediği gibi 22 puan kaybetmiş bir Galatasaray'ın önüne çok rahatlıkla geçerdi. Belki de bugün Fenerbahçe şampiyon adayı olurdu veya şampiyonluk şarkısını Fenerbahçe taraftarları söyleyebilirdi. Çünkü son dönemlerde bu kadar kayıp yaşanmamıştı Galatasaray'da. Evet, görüyoruz 2 haftada Zeki ile çıkıyorlar, Zeki Hoca ile çıkıyorlar. Çocuğun yaptığı da ortada işte. 2 maçı da çok rahat kazanıyor. Fenerbahçe önde oynuyor, keyifli oynuyor, baskılı oynuyor. Oyuncu seçimlerini doğru yapıyor. Demek ki burada Fenerbahçe'nin bu işte Galatasaray'ın şampiyonluğuna en büyük katkı verenlerin bir tanesi Sayın Saadettin Saran olmuş oluyor. Yani kongre kararı aldı. Keşke Fenerbahçe açısından baktığın zaman birçok kararları daha önce almış olsaydı. Şimdi en son sen bana söyledin işte Dortmund'un santroforunu alıyor. Sen devre arası bunlar alacaktın.
2: Grassi.
3: Sen onları devre arası alacaktın. Şimdi bak Galatasaray şampiyon oldu. Şampiyonluk şarkıları söylüyor. Senin taraftarın hala ikinci oldu, bekliyor. Ben tekrar tebrik ediyorum. Özellikle Osimhen'in saha içinde göstermiş olduğu mücadelelerinin
0: aidiyeti değil
3: mi? Aidiyet duygusuna tebrik ediyorum. İşte böyle futbolcuları bulup almak lazım. Hem şöhreti var, hem

0: Gol atıyor, her şey var ama artı her
1: taşın
0: şey,
1: altına elini değil vücudunu koyuyor.
0: Gövdesinden beraber tabii giriyor, her şeyini de yapıyor işte, coşturuyor. İki defa geriye düşmüş takımını, ayağa kaldırıyor, taraftarı ayağa kaldırıyor. Fenerbahçe'de bunu yapabilecek oyuncu var mı? İşte vardı, bu son iki maçta ortaya çıktı. Aslında takımın içerisinde böyle oyuncular çıkabilir. Ya Saadettin Bey bir santrofor alsaydı, hadi stoperi bir kenara bırakalım, bir santrofor alsaydı, kaybettiği maçları kazansaydı, şimdi şarkıyı Fenerbahçe tarafları belki söylüyor olacak.
1: Bu arada,
0: bilemeyiz tabii.
1: Bu arada hemen hatırlatalım. Ekranda görüntüler değişiyor. Az önce Adana vardı yanılmıyorsam. Şimdi Denizli'den şampiyonluk coşkusu yansıyor ekrana. Tabii şampiyon olup sevinen, bayram edenler kadar maalesef Süper Lig'e veda edenler de var. O şampiyonluk atmosferiyle girdiğimiz için günün sonuçlarını da hatırlatamadık aslında akşamın sonuçlarını. Şimdi Karagümrük Süper Lig'e veda etti.
2: Büyük kaldı.
1: Yine şöyle bir bakıyorum.
2: Puan tablosu var.
1: Kayseri değil mi arkadaşlar?
0: Kayseri'de.
1: Kayseri'de veda etti. Bir şöyle bir şey rica ediyorum. Bir akşamın sonuçlarıyla şampiyonluk görüntüleri kenarda olsun Boracığım. O görüntülerden sağdan kopmayalım. O coşkuyu izleyicilerimize yansıtmaya devam ederim ama bir yandan hem bütün maçlar 20'de başladığı için bir kez daha o skorları ekrana yansıtmış olalım. Hem de düşenler, kalanlar şey de belirlendi çünkü. Yani Avrupa yarışında kim nerede olacak o da belirlendi. Sadece Türkiye Kupası'nın sonucuna göre bir iki değişiklik olabilir. Yani bir ihtimalle orada bir farklılık olabilir. Çünkü ilk şöyle bir bakıyorum. Evet ilk 4 sıra belirlendi. İlk 4 sıra belirlendi.
2: Göztepe mi şanslı kupayı alırsa Trabzon? Öyle bir şey var mı?
1: Trabzon'un işte kupayı alma ihtimali Göztepe'nin sadece bir değişiklik. Yani
2: kazanırsa haftaya.
1: Evet evet.
2: Trabzon'un kupayı alırsa Göztepe.
1: Şey olabilir. Şimdi
2: 71'den sonra mı ne gidiyor?
1: Maç sonuçlarını söyleyeyim size. Burada Galatasaray şampiyon Galatasaray hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek 26. defa mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe Kümosan Konyaspor'u Konya'da 3-0 yendi. Bir dev maç vardı aslında bugün. Tabii şampiyonluk coşkusunun gölgesinde kaldı. Şampiyonluk kovalayan takımların o maçların gölgesinde kaldı ama Trabzonspor iyi götürdüğü sezonda Beşiktaş karşısında 1-0'da geriye düşmesine rağmen ve kaleci Onana'nın sakatlanıp çıkmasına rağmen 2-1 kazandı.
3: Stoper altyapıdan Ahmet 3. kaleci. Yani omurgada 2 oyuncuyla 2-1 yendiler. Bu ara 8 oyuncu oynamadı Trabzonspor'da.
1: 2-1 kazandı Trabzonspor. Şimdi ondan sonra diğer sonuçlara şöyle bir bakalım. Kritik sonuçlardan biri. Göztepe Gaziantep'i 2-1 yendi. Neden önemli? Neden önemli? Çünkü Göztepe puanını 55 yaptı. 5. sırada. Başakşehir'de Samsunspor'u yendi. Orası da 54 oldu. Yani oradaki 5.lik yarışı devam ediyor.
2: İkisi
1: de
2: hafta.
1: İkisi de önümüzdeki hafta çok kritik maçlar oynayacak. Efendim çok önemli bir maç. Gençler Birliği Kasımpaşa maçında. İlk dakikalarda Kasımpaşa 2-0 öne geçti. Veremiyor musunuz daha Bora ekrana bu şeyleri? Görselleri. Evet Gençler Birliği 3-2 kazandı. Kasımpaşa ilk dakikalarda 2-0 öne geçti. Gençler Birliği tarihi bir geri dönüşe imza
3: Metin
1: atarak.
3: Metin Diyedin bereketi.
1: 3-2 kazandı. He? Metin Diyedin
3: bereketi.
1: Bıraktığı yerden devam ediyor.
3: Bravo bereket.
1: Bıraktığı Ender, yerden devam ediyor. Bu durumda olmazlardı.
3: Ender gözümü senden alamıyorum. Takım elbisen çok güzelmiş.
1: Hocam maşallah de.
3: Bak maşallah bizim gözümüz.
1: Bora.
3: Abi sen rahat ol. Çok güzel. Değil mi hocam?
2: Doğru.
3: Bak çok güzelmiş.
2: Pırıl pırıl parlıyor.
3: Bak nasıl ben devamlı ona bakıyorum.
2: Belli de. Öbür takım kim olacak üçüncü?
1: Evet evet. Bora dönemiyor muyuz? Heh. Şimdi döndük.
2: Üçüncü derken? Tabii iki takım düştü.
1: Tabii.
2: Üçüncü çok
1: tabii.
2: Riskli. Şimdi bakın. Önümüzdeki haftaya bakacak.
1: Eyüp Spor, İKAS Eyüp Spor, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi. Karagümrük Kocaeli 1-0 yendi ya. Kocaeli'de.
2: Olacak şey değil ya.
3: Şimdi var ya Levent
1: ve
3: abi ikili üçlü avarajlar.
1: 3-1 mağlup oldu Korendon Alanya Spor'a.
3: İkili üçlü
1: avarajlar. Yani ortalık karıştıkça karıştı. Puan durumunu da ver sevgili Boracığım. Önce bir yukarıyı ver sonra alt tarafı ver. Bir yandan sizi sahadan koparmıyoruz. Şampiyonluk coşkusunu izliyorsunuz.

0: yapıyorsunuz ama diğer yandan ne olup bitiyor bir onu da görelim istiyorum. O nedenle bu küçük esi vermek durumundaydık. Galatasaray 77 puanla şampiyon. 73 puanlı Fenerbahçe'de sezonu ikinci sırada tamamlıyor. Trabzonspor 69 puanlı üçüncü sırada. Beşiktaş 59 puanla dördüncü sırada. Bu dört sıra değişmeyecek. Bu böyle. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü belli. Sadece Trabzonspor önümüzdeki hafta içinde başkentte Gençler Birliği Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı var. Orayı kazanır. Finalde de Konyaspor'u mağlup edebilirse o takdirde 5. takımın Avrupa yolu açılacak. 5. takımda ya Göztepe ya da Rams Başakşehir olacak. Aralarında sadece 1 puan var efendim. 1 puan. Göztepe 55, Rams Başakşehir 54. Birazdan bakarız son hafta maçlarına.
1: 71'den bu yana ilk defa Avrupa'ya gidecek Göztepe.
2: Nevzat abi, rahmetli Nevzat abi değil mi?
1: Yani onlar tabii canım.
2: Rahmetli Gürsel abi.
1: Mehmet, Hüseyin Büyük,
2: Halil
1: Mehmet
2: abi.
1: Çağlayan.
2: Halil abi.
1: Evet.
2: He?
1: Nihat, Ertan, Fevzi,
2: kaleci,
1: Gürsel, Halil.
2: Kaleci şey var, Ali abi.
1: Nevzat
2: Ali,
1: abi var.
2: Nevzat abi, İngiliz ha. Nevzat. Ali Urt.
1: Ali Artuner kaleci.
2: Ali Artuner.
1: Sabek Küçük, Mehmet Işıkal. Solbek Çağlayan, Derebaşı. Tabii bunlar.
0: Bir de ikinci sayfaya bakalım.
2: Efsane ha.
0: Evet. Şimdi bir de ikinci sayfaya bakalım. Hemen ikinci sayfamızda. Şimdi gördüğünüz üzere puan farkı düşme hattının üstüyle 4'e çıktığı için Z Corner Kayseri Spor ve Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük Süper Lig'e maalesef veda ettiler. Gerçekten değer katan mücadeleleri vardı ama bazı takımlar sevinecek, bazı takımlar üzülecek, bazı takımlar kazanacak, bazıları kaybedecek. Futbolun, sporun doğasında bu var. Kayseri Spor'u, Fatih Karagümrük'ü yeniden Süper Lig'de görmeyi umut ediyoruz. Tabii yeni takımlar var Süper Lig'de, malumunuz Erzurum Spor var, Ahmet Futbol Kulübü var. Üçüncü takımda çok yakında playoff'ta belli olacak. Şimdi asıl soru şu. Antalya 29 puanda. Gençler Birliği 31 puanda. Kasımpaşa ve Eyüp 32 puanda. Burada özellikle İKAS Eyüp Spor'u tebrik etmek lazım.
2: Kesinlikle.
0: Muazzam bir çıkış yaptılar.
2: Hem Atilla Hoca'yı, antrenörü değil mi?
0: Hem de futbolcularını.
2: Şurada grupta en iyi futbol oynayan onlar mı düşme potasındaki alt takım arasında?
1: Buna bir şey sorabilir miyim? İKAS Eyüp ile Antalya'nın ikili avarajına kim önde?
0: Arkadaşlarımıza soralım. Hem sadece onu da değil. Örneğin Gençler Birliği beraber
2: Levent abi üçlü averaj bile
0: dörtlü
2: girebilir.
0: Dörtlü bile olabilir.
2: Tabii.
0: Dörtlü
2: tabii
0: bile
2: tabii
0: olabilir.
2: Bravo bravo.
1: Hocam, Gençler Birliği 34 puan yapar.
2: Trabzon
0: son hafta maçını
1: kazanır.
0: Trabzon deplasmanında.
1: Tabii, Trabzon kupayı alırsa Gençler Birliği maçı artık lay lay lom olur. Açık konuşuyoruz.
0: Antalya son hafta
1: Kasımpaşa Galatasaray da bana göre Kasımpaşa bir puan alır. 33 olur. Ben
3: son
1: söyleyeyim
3: hafta Fenerbahçe.
1: Ha, burada Fener Eyüp maçı var.
3: Kayseri Konya geçti.
2: Eyüp Antalya ikili avarajı ne mesela?
1: İşte ben onu soruyorum.
2: En önemli bu.
1: Fenerbahçe Eyüp yerine.
2: Eyüp Antalya.
0: Eyüp Antalya ikili avarajı ne? Kasımpaşa Antalya ikili avarajı ne? Ona
2: eğer iyiyse zaten Eyüp ligde kaldı. Levent abi.
0: Erzurum'dan da şampiyonluk
2: Antalya'da mı ikili avarajı ise şu anda ligde kaldı.
0: Evet, ona bakalım. Eyüp ve Kasımpaşa'nın Antalya ile ikili averajlarına bakalım ama üçlü dörtlü de olabilir ya, o zaman farklı bir
2: tabii tabii var. Aa, bravo hocam, o da doğru.
1: Üçlü olmaz, ben sana söylüyorum bak, Gençler Birliği 34 yapar, Kasımpaşa 33. Bu kadar
0: yani
1: söylüyorum.
0: Yani son haftaya bir heyecan yansıyor.
1: Antalya son maçını Kocaeli'ne yener, 32 yapar. Eyüp'ü yenerse ikisi arasındaki farkı
0: Eyüp,
1: bakacak.
0: Eyüp Kasımpaşa'ya karşı öndeymiş ikili averajda. Antalya'ya tamam. Karşı Eyüp'ün bir de ona bakalım. Antalya'ya karşı önde mi? Antalya Eyüp'e karşı öndeymiş.
1: Ha, iş değişir o zaman.
0: Şöyle, bir de bu neye sebep oldu? Tabii. Önümüzdeki haftanın programını kuvvetle muhtemel bu akşam açıklayacak Türkiye Futbol Federasyonu.
1: Ama mecbur, düşman takım mı oynuyor Galatasaray Fener?
0: Düşme hattının maçları pazar günüydü. Kasımpaşa'da o hattın içinde kaldığı için sanıyorum pazar günü.
2: Fenerbahçe de öyle Eyüp. Fenerbahçe
0: Eyüp, o da öyle.
1: Trabzon da öyle.
2: Trabzon da öyle.
1: Beşiktaş kimle oynuyor?
0: Beşiktaş Rize ile oynuyor.
1: Onlar iki normal güne koyabilir.
0: Koyacaktır.
1: Evet. Tamam, doğru. Şimdi üçlü paket burada yani. Bir değişen bir şey yok.
0: Şeyleri biraz pazar gününe kaydıracaklar vallahi gibi gözüküyor. Bakalım Galatasaray o zaman şampiyonluk kutlamalarını nasıl yapacak?
1: Ben söyleyeyim sana.
0: Pazartesi mi olur?
1: Büyük bir ihtimalle yani

0: stadyum, stadyum ne olacak?
1: Stadyum ne olacak? Ben söyledim zaten olacağını stadyumda. Stadyum ne olması kadar doğru. Galatasaray. Zaten gelecek hafta Osimhen yok, cezalı. Kart cezası oldu. Aha. Yok, birçok oyuncu da erken tatile gider şampiyonu hafta içinde yapabilir.
0: Kutlamalar
1: hafta içinde yapabilir.
0: Hafta içinde yapabilir.
2: Ben baya bir rotasyonu genç oyuncularla Kasımpaşa maçına çıkacağını
0: şeyden
2: düşünüyorum.
0: Dolayı dedim. Yani düşme hattını etkilediği için söyledim ben ama artık yapacak bir şey yok
1: hocam,
0: diyorsunuz.
1: Affedersin de yani düşme hattını diyorsun. Adam şampiyon. Bak ben bir şey söyleyeyim. Hepiniz bu oynadınız ya, tekrar ediyorum. Futbolcular açıklamaları bizim bazı görüşlerimize değiştiriyor. Diyor ki bak Torreira, babam için, ailem için ve benim için çok zor oldu diyor. Ama Galatasaray her şeyin önüne koydum diyor. Yeah. Barış Alper diyor ki ben diyor hiç uyumadım gibi hissediyorum kendimi diyor. Kamplar, maçlar, git gel git gel.
0: Çok
1: diyor.
0: Zor.
1: Çok zor.
0: Gerçekten
1: bir sezon
0: çok
1: geçirdik
0: zor.
1: Yani, diyor. Yani bir de futbolcu aslında bunu dinlemek lazım.
0: Mesela Galatasaray çok erken sezonu açan Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın kaç maçı var Galatasaray'ın mesela? Fenerbahçe'nin kaç maçı var? Bir bakar
2: normal
0: mısın?
2: Ama Levent abi bak, biz hafta içi Bayern Münih, Paris Saint Germain revanşını seyrediyoruz. Bu adamlar ondan da fazla maç oynadı.
0: Hocam yani, seyim şuralardan bir şey örnek verme.
2: Abi ya. Niye abi? Onlar da aynı. Aynı onlarla yarışıyorsun ama ya. Yapma Ender ya. Onlarla Liverpool'la
1: bugün
2: oynuyorsun. City ile oynuyorsun.
1: 8-1 abi şey maçı. Wolfsburg maçı.
2: Levent yani, abi. Levent
1: hiç çıkmasa abi, sonuçta, bir daimiz hofosu. Sonuçta
2: Avrupa'da ya. Daha büyük paraları oynayan bu kulüplerdeki oyuncular da aynı. 60-70 maç oynuyor.
1: Hocam bunlar alışmamış.
2: Alışacak oynayacak. Ama
1: Real Madrid'in durumu ortada hocam. Liverpool'un durumu ortada.
2: Liverpool'un abi, Liverpool'un onunla diyorsun. Liverpool zaten var ya, ne oynadığı geçen sene şampiyon oldu. Yanıltan'ın ne oynadığı belli değil. Bravo Klopp'tan hocam. Sonra yani bunu
1: bugün
2: fiziksel
1: konuşuyorlar, diyorlar ki abi, yeniden bir takım yapmak abi, lazımmış. Hocam iki oyuncuya kaç para verdiler söyler misin bana? Eketike
2: ve Ezea şey aldılar. İsa aldılar.
1: İsa hocam ikisi İsa 250 mı? Milyon İsa, euro falan
2: İsa,
1: mı
2: İsa
1: hocam?
2: Aldı. Newcastle'dan 200 milyon euro tabi.
1: Abi, daha fazla hocam.
2: Abi orta sahada oyuncu aldılar. Ondan sonra
1: ama hocam 500 milyon euroluk transfer yaptılar hocam. Olay değil ki bu ya. Biz hem ona rağmen itiraz ediyorlar. Diyorlar kötü takım.
2: 100 milyon euro hisse aldılar
0: İzmir'den
2: abi.
0: İzmir'den şampiyonluk görüntüleri yansıyor ekrana. Bu şöyle bir kez daha tarayalım. Arkadaşlar yurdu. Bir kez daha tarayalım. Hızlıca bu bizim İzmir muhabir arkadaşlarımızdan görüntüleri rica edelim. Ankara geldi. Başkentte kalabalık artıyor. Sarı kırmızılı şölen başkentte gittikçe yayılıyor. Adana gelecek Ankara'dan
1: Kıbrıs
0: sonra.
1: Kıbrıs gelmiyor mu abi? Onlar da hazırlık
0: neresi
1: yapıyorlar. Kıbrıs gelmiyor mu hocam?
0: Kıbrıs'ta varsa görüntülerimizi oradan da alalım. Adana'dan geldi görüntüler. Adana'da da kalabalık akmaya başladı.
2: Kıbrıs seversin her yaz.
0: Kıbrıs güzeldir ya yavru vatan.
2: Yenge Hanım'la beraber tatil
0: Adana,
2: bir hafta
0: oldu. Adana'dan sonra Denizli geliyor Adana'dan sonra. Denizli'den görüntüleri alalım. Şu sağdaki görüntülerden Bora. Denizli de yalnız bayağı kalabalık oldu.
1: Tabii
0: he.
1: Tabii ya, inanılmaz.
0: Denizli bir ayrı kalabalık.
1: Denizli yok artık ya.
0: Denizli'deki futbol severlere de selam yollayalım.
2: İşte buralara gidecek. Büyük takımlar buralara
0: gidecek. Yurt dışından
2: gidecek
0: bir görüntümüz var. Hollanda'dan efendim bu görüntüler. Amsterdam'dan. Orada da sarı kırmızılı futbol severler, gurbetçilerimiz böyle kutluyor. Galatasaray'ın şampiyonluğu Amsterdam'da da kutlanıyor. Hollandalılar da diyordu ki ne oluyoruz?
1: 9.30 bir de hava gündüz kuzey ya.
0: Tabii daha var orada zaten.
2: Hamburg, Berlin yok mu? Orada Avrupa Şampiyonası'na gittiğimizde sağ olsun çok böyle Türk dostlar, arkadaşlar. Vardır, Hamburg'da da Levent abi çok böyle.
0: Amsterdam'dan
1: bizim Necat Kavay
2: orada da var
1: şu anda.
2: Hemen. Hamburg'da Mustafa, da çok dostumuz var.
0: İzmir'e de bir bakalım. İzmir'e de uzanalım.
1: Yalnız Ender, eğer Göztepe Avrupa Kupası'na kalır, Trabzon kupayı alırsa sen İzmir'de güzelliği gör.
2: Güzel yıkılır.
1: Ben söyleyeyim mi? Başka
2: tabii,
1: bir
2: yıkılır,
1: görüntü
0: olur. Evet. Evet. Şimdi tekrar pencerelerimizi açalım. Dönelim. Mustafa Hocam. Hocam kolay bir sezon olmadı. Bizim için de uzun ve zor bir sezondu. Daha dediğimiz gibi yayınlarımız var, maçlarımız var. Sürprizlerimiz var. Çok yakında açıklayacağız o. Çok önemli, çok büyük sürprizler ama biz bugüne dair Galatasaray'ın şampiyonluğunu, Galatasaray'ın coşkusunu konuşalım. Kolay bir sezon, kolay bir şampiyonluk olmadı.
3: Kesinlikle Galatasaray'ı kutluyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Geçen sene tabii ki maç performansı çok yüksekti. Maç sayısı çok yüksekti. Öbür tarafta da son 16'ya kadar geldi. Bütün değil mi? 16 Galatasaray 16'ya kadar geldi ki bizim son

0: Yıllarda göremediğimiz bir başarıyı tekrar bize yaşattı. Dolayısıyla oradan da kutluyoruz. Bu sezon içerisinde bu zorluklar tabii ki olacak. Yani inişli çıkışlı olacak ama Galatasaray için anlamsız puan kayıpları oldu. Rakip olan Fenerbahçe'nin daha anlamsız puan kayıpları oldu. Karşılıklı böyle ikram ettiler bir son bölümde. Ben olmayayım sen ol, sen ol, ben olayım.
1: Anlam katan en sonunda Galatasaray oldu.
0: Galatasaray evet. Barış Alper hani uykularım kaçıyor falan diyor ya. Barış Alper onu deme lüksün yok. Bu takıma aidiyet duyguyu yüksek, bu takımla bütünleştin ve seni Türkiye, Avrupa, dünya tanıdı. Ve senin için bu sezon başında da yaşanmışlıklara rağmen büyük iyileştirme yaptılar. Aldığınız paralar çok büyük paralar. O yüzden hakkını vereceksiniz. Vay çok maç oynadık, uykusuz kaldık falan, bunu kabullenmiyoruz. Osimhen her şeyi.
2: 5 katı daha fazla yükselttiler hocam. Bravo, tebrik ederim. 5 katı daha fazla
0: öyle
2: Barış Alper.
0: Yok ya, uyuyamadım falan diyemez. Osimhen Galatasaray'ın her şeyi ve çok şeyi. Bu akşam da oyunu böyle uyuyorlardı, ateşleyen oyuncu oldu.
1: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diyor ki üst üste 4. kez Trendyol Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla, tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum. Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu bu şekilde kutluyor Sayın Cumhurbaşkanı da. Bir ek şeyi de verelim. Tamam, pencereleri de verelim. Buyurun hocam, sözünüzü
0: Okan kesin. Hoca'yı da kutluyorum. İnişli çıkışlı oldu, sıkıntılı oldu, krizler oldu. Hepsinin içinden iyi çıktı. Onu da kutluyorum. 4'te 4 şampiyonluk muazzam bir şey bu. Bir tarih yazdı o da. Galatasaray da bir tarih yazdı. Osimhen'e gelince Galatasaray'ın her şeyi ve çok şeyi. Lakin bu akşam gördüğüm ve bundan önceki müsabakalarda da tanık oldum. Kuralları o koyuyor. Rakip oyunculara karşı tavrı o koyuyor. Kendi takımını ateşliyor. Orası çok güzel yapması ya. Ama kuralları zorlayan, hakemler üzerinde baskı oluşturan, kart sınırlarını zorlayan, hatta atlayan hakemler ona çok toleranslı davranıyor. Evet, hırslı olmanı, coşkulu oynamanı, oyunu istemeni koparmak arzularını, bunların hepsi saygıyla karşılıyor. Ama buraya geldiğin zaman bu akşam da mesela kırmızı kartı görmesi gereken davranışları var. İlk yarıda ve ikinci yarıda. Tamam, bir hareket yapabilirsin, sinirlenebilirsin ama oyuncunun elinden top kapmak, onu itmek, buna saldırmak, hakeme dokunmak, hakemi itip arkadaki oyuncuya saldırı şeklinde olmak, sen Osimhen olabilirsin ama bu oyunun kuralları var. Bak biz seni alkışlıyoruz. Harika oynadığın zaman, bu istek ve arzulu oynadığın zaman kutluyoruz. Önümüzdeki sene tekrar Galatasaray'dasın ama bu hareketlerinden vazgeçmelisin diye buradan bir tavsiye gönderiyorum kendisine. Herhalde Icardi ile yolları ayrılıyor. Oyuna girerken iki elinin arkasına olup böyle bağlamış iki elinin arkaya. Ben gidiyorum, hani alsanız da olur, almasanız da olur havasında. Oyuna girsem de olur, girmesem de olur havasında. Onu da Türk futboluna saygısızlık olarak değerlendiriyor. İki elini arkaya koyup ben böyle bakıramazsın. Hani asla yanlış anlaşılma, köy ağları olur ya. O tarz bir davranış var. Sen Galatasaray'ın üstünde değilsin. Türk futbolunun üstünde değilsin. Paran alıyorsun, hakkını vereceksin. Evvelki yıllarda hakkını verdin. Bu yıl yaşanmışlıklar kimse istemezdi. Eminim o da istemezdi. Ama bunu o kapris ve egolarla sahaya ve seyirciye yansıtamazsın. Galatasaray'ı bir kez daha kutluyorum. Bravo, tebrik ediyorum. Önümüzdeki senelere de başarılar diliyorum. Uluslararası Şampiyonlar Ligi'nde. İnşallah geçen seneden de çok dersler çıkarmışlardır. Büyük anekdotlar vardır. Daha iyi bir takım kurarak bir takım değişiklikler olacağını söylüyorsunuz. Bilmiyorum. Bu değişiklikleri yaparak daha dirençli, daha istekli, daha coşkulu, oyunu bırakmayan, 60'larda falan çökmeyen bir Galatasaray olur.
1: Evet, şampiyonluk kutlamaları yakına yansımaya devam ediyor. Az önce Almanya'dan görüntüler vardı. Tekrar yurda döndük. Görebildiğim kadarıyla Ankara'dan bu görüntüler. Ankara'daki kalabalık gittikçe artıyor yalnız, onu söyleyebilirim. Ankara'da çok büyük bir kalabalık Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu kutluyor. Galatasaray 26. kez şampiyon olurken Okan Buruk da futbolcu ve teknik adam olarak en çok şampiyonluk yaşayan isim olmanın gururunu yaşıyor şüphesiz. Futbolcu artı teknik adam olarak 12. şampiyonluğu bu. Muazzam bir rakam. Tekrar yurt dışına çıktık. Yani gündüzü gördün mü ben zaten? Tamam diyorum ki hava daha kararmamış yurt dışında. Amsterdam'dayız. Amsterdam'dayız. Nereye gideceğiz şimdi? Peki

0: Amsterdam'dan Berlin'e geçtik. Berlin biraz daha hafif kararmaya yüz tutmuş.
1: Evet.
0: Amsterdam'dan Berlin'e uzanıyoruz. Hollanda'dan sonra Almanya'da da Galatasaray'ın şampiyonluğu işte böyle kutlanıyor. Değerli futbol severler, orada da Almanya'da da büyük bir coşku var. Almanya'da da şampiyonluk kutlamaları bu şekilde yansıyor ekrana.
2: Mersin arkadaşlar mesaj atmış. Bütün Mersin yol trafiği falan kilitlenmiş. Mersin'de öyle.
3: Levkoşa yerine sığmadı. Görüntüleri verebiliyor muyuz o içeriye?
0: Yani işte şimdi arkadaşlarımız çeşitli bölgelerde yurdun dört bir yanında çalışıyorlar. Elimize ulaştıkça görüntülerini ekrana vermeye çalışıyoruz. Gayret ediyoruz biz de. Şu ana kadar ben 8-9 tane ayrı
2: yalnız biz bir şey
0: yerden saydım.
2: Önemli bir şey daha söylememiz gerek. Okan Buruk Hoca tabii 4 şampiyonluk Fatih Hoca'ya egale etti. Ama Dursun Özbek'te 4 yıl üst üste şampiyon olarak Faruk Süren'in 4 yıllık şampiyonluk işte olan başkanlık tabii dönemini de o da egale etti.
0: Dursun Özbek başkanı da özellikle altını çizerek kutlamak lazım. Maddi olarak da çok önemli başarıları imza attı. Faruk Süren toplam 5 mi olmuştu?
3: 5 yıl, 5. yılında Süper Kupa'yı aldı.
0: Ama yok şampiyon.
3: Şampiyonluk 4.
0: Evet.
3: Faruk Süren'in dönemi 5.
0: Evet.
3: Hayır,
0: evet.
3: Orada ben Süper Kupa söyledim. Var şeyde alınan.
2: Hayır, Süper Kupa doğru. Lig için söyledim Levent
3: lig
2: abi.
3: Lig için?
2: Egale etti. Tamam, 4 egale tane vardı. 5 tane yoktu. Faruk Süren 4 sene üst üste şampiyonluğu vardı. Dursun Başkan da 4 sene doğru. Ona egale etti. Okan Buruk nasıl Fatih Hoca'ya egale ettiyse. Bir de dediğin gibi.
0: Tabii orada şey var. Avrupa. Bak, çok önemli bir Avrupa tarihi. Dursun Avrupa zaferi var.
2: Tabii Dursun Özbek'in en büyük yaptığı bir vizyon getirdi. Yani pahalı oyuncularla çok güçlü kadrolar bir şekilde Okan Buruk'u verdi. Okan Buruk Hoca da Türkiye'nin bana göre en şanslı hocası. 4 sene Dursun Bey gibi başkanla böyle herkes çalışamaz. Yani böyle bir şansı buldu. Dursun Özbek de her sene kadroyu yenileyerek çok ciddi maliyetlerle çok ciddi kadrolar kurdu otomatik.
0: Amsterdam'dan görüntüler geliyor. Orada da neredeyse yanıyor yani Amsterdam.
3: Hollanda'da çok var.
0: Evet.
4: Kıbrıs'a da Levent Cümen verdi coşkuyu buradan. Kıbrıs'ta deyince orası da hareketlenmiştir.
0: Peki Almanya'dan, Hollanda'dan görüntüler verdi. Yine yakın sayılabilecek bir bölge. Belçika'ya gidelim bir. Belçika'dan görüntüler geliyor şimdi de. Belçika'da da Brüksel'de efendim şampiyonluğu böyle kutluyor. Galatasaraylı futbol severler. Bak otobüstekiler ne oluyor diye bakıyor bak. Otobüstekiler var diyor ne oluyoruz diyor. Brüksel'de de böyle bir şampiyonluk kutlaması geldi ekrana. Şimdi nereye gittik? Bir dakika. Mannheim'a geldik. Brüksel'den Almanya'ya döndük Belçika'dan. Oo, bir hayli büyük bir kalabalık yürüyüşe geçmiş Mannheim'da. Tekrar Amsterdam'a döndük. Brüksel'den yani Belçika'dan Almanya'ya, Almanya'dan Hollanda'ya geçtik. Görüntülerimiz yurt içi ve yurt dışından şampiyonluk coşkusunu ekrana yansıtmayı sürdürüyoruz. Burası da Amsterdam. Amsterdam'da da büyük bir kalabalık var. İstanbul'daki görüntüler, İstanbul'da durum nedir? Taksim görüntülerimiz var mı? Hazırda. Hemen bir İstanbul'a, Taksim'e bakalım. Taksim'de de gittikçe artan bir kalabalık var. O bölgede tabii trafiğin de çok yoğun olduğunu kolaylıkla tahmin edersiniz. Sadece o bölgede değil, o yöne çıkan çevre yollarda çok kapalı. Dolayısıyla bakın Taksim'de drone'dan da böyle görünüyor. O kalabalık hemen girişte. İstiklal Caddesi güzergahında muazzam bir kalabalık var. Dolayısıyla bu büyük kalabalıkta Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyor. Şimdi
3: burası çok güzel yani.
0: Evet, Taksim'den biraz daha İstiklal Caddesi güzergahı hemen konsolosluğun o taraf, o bölge. Yavaş yavaş kalabalık artıyor. Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu yurt içi ve dışında işte böyle kutlanıyor. Bakü'den var mı?

0: görüntü elimizde. Bakü'deki görüntü gitmiş gelince tekrar verelim. Hemen şu sağdaki görüntüyü de bir paylaşalım. Orası Amsterdam mı o?
1: Evet.
0: Amsterdam'da da görüntümüz var. Amsterdam'dan da böyle geliyor görüntüler. Orada da şampiyonluk coşkusu var. Berlin'e bir bakalım. Berlin'e dönelim tekrar. Berlin'e dönelim. Berlin'de işte sarı kırmızılı taraftarlar. Bir kez daha Brüksel'e bakalım. Brüksel'de de böyle bir kalabalık toplanmış durumda. Sevgili futbol severler, Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu gurbetçiler de büyük bir coşkuyla kutluyor. Yurt içine dönelim tekrar. Bir başkente gidelim. Ankara'ya bakalım. Ankara'daki kutlamalar ne durumda? Ankara'da büyük bir kalabalık var gerçekten. Ankara'da şüphesiz ki o bölgede de trafik felçtir. Ankara'da da çok büyük bir kalabalık. Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu kutluyor. Hemen Ankara'dan neresi var hazırda? Bir Denizli'de güzel görüntü varmış. Denizli'den şöyle bir coşkulu güzel bir kalabalık görüntüsü. İşte Denizli'de de öyle. İzmir var mı? Denizli'deki bir Kayseri'ye bakalım. Bir hemen Ege'den İç Anadolu'ya doğru uzanalım. Kayseri'de de yani coşkulu bir kalabalık var. Kayseri'de de Galatasaray'ın şampiyonluğu işte ekranlarınıza geldiği şekilde kutlanıyor efendim. Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu
2: Kayseri,
0: kutluyor.
2: Kayseri kutlama yapıyor da Kayseri kümesi şöyle.
0: Kayseri yalnız tabii onu diyecektim ben de.
2: Nasıl kutlasın?
0: Hani Galatasaray'la kutlasınlar kutluyor da. Ama Kayseri'nin bu arada Süper Lig'e veda etti.
2: Değil mi yani kutlasınlar?
0: Pazarlığın öteki yüzünde
2: ya
0: de o
2: tabii,
0: var.
2: Hayır kutlasınlar. Tabii ki hiçbir şey değil. Bir de küme düşse aynı gün Galatasaray şampiyonluğu. Bir de forma rengi de Levent abi aynı sarı kırmızı bakar mısın? Küme düştü bir de. Bugün de küme düştü.
0: İzmir var. Bu görüntüler İzmir'den. İzmir'i de verelim. Çünkü bir reklam arası vereceğim. Kısa bir reklam arası vereceğim. İzmir'de de şampiyonluk kutlamaları işte bu şekilde yansıyor ekrana. Evet. İzmir'de de şampiyonluk kutlamaları bu şekilde. Değerli izleyenler, Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu yurtta ve dünyada pek çok farklı yerde coşkuyla kutlanıyor. Biz bu şampiyonluk görüntülerini, basın toplantısına açıklamaları hepsini ekrana yansıtacağız. İkinci bölümde de sizlerden küçük bir ara rica ediyoruz. Bir reklamlara gidelim. Sizler de soluklanın bir, ardından yeniden birlikte olalım.

0: Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ekonomi yönetimi yeni teşvik ve vergi politikalarını devreye alıyor. Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre son 3 yılda Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan ve yeniden Türkiye'ye yerleşen kişilerin yurt dışında elde ettiği kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak. Kamuya olan borçların yapılandırılmasında da kapsam genişletiliyor. Hamme alacaklarında azami taksit süresi 72 aya çıkarılırken teminatsız tecil limiti 1 milyon liraya yükseltilecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Bombardıman sırasında ofisteydik. Yaklaşık 30 metre ilerimizde General Şirazi ve arkadaşlarının bulunduğu yer vuruldu. Yaklaşık 70-80 metre yakınımızdaysa Ali Hamaney'in bulunduğu alan hedef alındı. Füze ve hava saldırıları sırasında içeride birkaç kişiydik. Ali Hamaney, Müçteba Hamaney'in genellikle ders verdiği bir yerde bulunuyordu. Ancak o gün orada değillerdi. Orayı tamamen yerle bir ettiler. Düzenli şekilde onun bulunduğu yeri vuruyorlardı. Belinde ve bacağında hafif yaralanmalar oluştu. Ancak kısa sürede toparlandı. Şu anda sağlık durumu iyi ve tamamen iyileşmek üzere. Kendisiyle ilgili ortaya atılan alnından yaralandığı yönündeki iddiaların

0: Tamamı asılsızdır. Yalnızca kulağının arka kısmında küçük bir yara oluştu. Bunun dışında anlatıldığı gibi ciddi bir yaralanma söz konusu değil. Düşman çeşitli söylentiler ve bahanelerle onun görüntüsünü ya da sesini elde ederek farklı amaçlar peşinde koşuyor. Bu nedenle şu an için acele edilmiyor. Zamanı geldiğinde kendisi doğrudan halkla konuşacaktır. Sağlığı, dirayeti ve halkı liderlik etme gücü tamamen yerindedir.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Tatil sezonunun yaklaşmasıyla sahte rezervasyon tuzakları yeniden ortaya çıktı.
3: Yazın gelmesiyle tatil planları yapılmaya başlandı. Sahte rezervasyon dolandırıcıları tatil planınızı kabusa dönüştürmesin.
2: Dolandırıcılar özellikle sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları hedef alıyor. Peki tatil rezervasyonu yaparken nelere dikkat edilmeli?
4: Yaklaşan bayram tatili öncesi daha çok dikkatli olmak gerekiyor. Sosyal medyada paylaşılan rezervasyon veya kampanya linklerine itibar etmemiz gerekiyor. Daha güvenli yolları seçmemiz gerekiyor. Bu linkler otellerin görsellerini, isimlerini ya da acenta görsellerini kullanıp insanlarımız mağdur ediliyor. Ödeme konusunda da muhatap bulamıyorlar ve insanımızın çoğu tesise geldiği zaman dolandırıldığını anlıyor. O yüzden dikkat edip itibar etmememiz gerekiyor.
2: Tatil heyecanının mağduriyete dönüşmemesi için güvenli bir rezervasyon nasıl yapılır?
4: Bilinen güvenli ulusal ya da uluslararası çalışan acentalardan rezervasyon yaptırmak daha güvenli. Hatta tesisi ya tatil için düşündükleri oteli arayıp işte acenta hakkında, kampanya hakkında hatta rezervasyon yaptırdıktan sonra rezervasyonlarını da teyit ettirebilirler. Bu çok daha garanti olacaktır.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Başkasına başkan, sen yaptı biraz.
6: Özkan Yalım'ın kesin ilaç istemli olarak ve tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmiş oldu.
2: Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den usulsüz şekilde ihraç edildiğini söylediği parti yönetimini hedef aldı. Cezaevinde tarafıma CHP Genel Merkezi'nden gelen mektupta 7 gün içerisinde savunma vermem gerektiği yazıyordu ancak ben 3 Mayıs Pazar günü ihraç edildiğimi basından öğrendim. Savunmam alınmadan usulsüz bir şekilde partiden ihraç edilmem söz konusudur. Ben ayın 3'ünde yapılan bu ihracın CHP'nin 4 Mayıs tarihinden itibaren Türkiye genelinde sahaya inerek çalışmalar yapacak olmasından kaynaklandığını, bu tarihten önce savunmam alınmadan usulsüz şekilde apar topar ihraç edildiğimi düşünüyorum. Ben zaten 28 veyahut 29 Nisan tarihlerinde CHP'den istifamı içeren dilekçemin teslim alındısı yapılmak suretiyle genel merkeze iletmiştim. Ancak dilekçem dikkate alınmayarak usulsüz bir şekilde partiden ihracım yapılmıştır dedi. 57 yaşındaki eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, sevgilisi olduğu iddia edilen 21 yaşındaki belediye personeliyle rüşvet operasyonu kapsamında Ankara'da bir otel odasında gözaltına alındı ve tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından da görevinden uzaklaştırıldı.
7: Yaklaşık 18 bin civarı.
2: CHP yönetimi ilk etapta Özkan Yalım'ın üyeliğini askıya aldı. Parti yönetimi tepkiler üzerine günler sonra Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. Yüksek Disiplin Kurulu 2 Mayıs'ta olağanüstü toplanarak Özkan Yalım'ın partiden ihracına oy birliğiyle karar verdi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Aklımda olan bir fikirdi. Çok da istediğim bir doğum şekliydi.
2: Bella İsmail Yüksel, oğullarını kucaklarına almak için İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin kapısını çaldı. Doktorlar anne adayına suda doğum önerdi. Ve 3 kilo 750 gramlık minik kuzey, Çam ve Sakura'da travay adı verilen yöntemle dünyaya gelen ilk bebek oldu.
9: Kuzey'in oğlu. Çok İstanbul'un, çok İstanbul.
2: Son zamanlarda yaygınlaşan suda doğumda anne adayları daha az ağrı hissediyor.
8: Çok rahat ve sancılarımın çok azaldığı bir süreç oldu.
10: Anne adayına rahatlama, bebeğe de anne karnındaki sıcaklığı sunuyor aslında. Doğum sancıları daha az hissediliyor. Çoğu zaman ekstra bir müdahaleye gerek kalmadan doğum gerçekleşiyor. Suyun sıcaklığı 35-37 derece arasında ayarlanıyor ve düzenli aralıklarla da kontrol ediyoruz.
2: Suda doğum, anne Bella Yüksel için unutulmaz bir anı oldu.
8: Gerçekten iyi.

0: Devam ediyoruz satır arasının son saat dilimine. Saha 2026 vardı bu hafta ve Saha 2026'daki son teknolojilerimiz dünya basınına da damga vurdu ve satır arasının son bölümünü de bugün savunma sanayimize ayırdık. Bu fuarlar şöyle çok önemli. Birincisi tabii ki ekonomik anlaşmaların imzalanması açısından hakikaten 8 milyar dolarlık bir anlaşma, ihracat hacmi anlaşması imzalandı. Bu açıdan çok önemli ve artık bu hafta dünya basınında çıkan haberlerde gördük ki hem bölgede hem de dünyada Türkiye büyük ülkeler tırnak içinde biraz azan ne demek istediğimi anlatacağım. Biliyorsunuz zamanında Türkiye'ye ambargo uygulayan ülkeler de artık masada işbirliği için sahaya geldiler ve belli ortaklık istediklerini söylediler. Dolayısıyla tüm bölgenin ve tüm dünyanın savunma sanayiyle birlikte Türkiye'ye bakış açısı da bölge dinamikleri açısından değişmiş durumda. Şimdi son model füzelerimizi biraz tanıtacağız. Hem burada aslında Türkiye'nin yerli mühimmatlarını hem de bu mühimmatların sahada ne işe yaradıklarını da açık açık izleyicilerimize anlatacağız. Bunlara da şöyle sahanın şampiyonları desek herhalde yanlış olmaz. Değil mi? Evet. Bir havacı bize eşlik edecek Hüseyin Hocam. Şimdi sizi böyle yanıma alayım. Biraz uçarak böyle uçarak ürünlerimizi anlatalım istiyorum. TÜBİTAK'ın geliştirdiği, tabii bu arada söyleyeyim, yani bizim savunma sanayimizde bütün firmalarımız, Roketsan, Aselsan, Baykar, TEİ gibi bütün şirketler, daha adını sayamadığım makine kimya endüstrisi gibi şirketler, bunların hepsinin farklı farklı alanları var. Ve tabii savunma sanayimizde güzel olan şey şu, herkesin uzmanlık alanı farklı, öyle değil mi hocam?
1: Evet.
0: Bütün şirketlerimizin ve bu şirketlerin şöyle bir durumu var. Bir ürün üretildiğinde herkes o ürün ihtiyacını kendi uzmanlığında geliştiriyor ve bütün bir ekosistem oluşuyor. TÜBİTAK'ta savunma sanayinin ve özellikle uzay alanında çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Uzay ve savunma sanayi anlamında mühimmat geliştirme noktasında bize aslında tüm bu füzelerin üretimini, uçaklara entegresini sağlıyor. Biraz anlatalım. Şampiyonlar Ligi ile başlayalım. Önce SOMLAR hocam sanıyorum değil,
1: evet,
0: mi? SOMLAR bu işin orta menzilli mühimmat ailesi ve en güçlü, yani buranın şampiyonu yani, diyebilir miyiz SOMLAR'a?
1: Tabii ki bunların içerisinde tabii ki şu ikisini ayrı düşünmek lazım. Hı-hı. Bozdoğan'ı ve
0: Gökdoğan'ı.
1: Onlar çünkü hava ama diğerleri hava yer mühimmatı.
0: Hı-hı.
1: Bu ikisi uzaktan atılan, yani eskiden biz send-off mühimmat diye söylüyorduk ama satıştaki hedeflere atılabilen orta menzilli mühimmat olarak geçiyor bu ikisi. Aslında ikisi de aynı mühimmat. Buradaki standart son mühimmatının, hı hı, tabii ki bakın kanatçığı var. Burada da kanatçığı var ama SOM-J dediğimiz özellikle F-35 projesindeyken biz F-35'in o dahili silah yuvasına girebilmesi için o zaman ABD ile ve diğer üretici program ortağı ülkelerle beraber karar verilerek Türkiye'nin bir mühimmatının o uçağın bir parçası olması, o uçaktan atılabilmesi için bir girişim yapılmıştı. Ama tabii ki sonra programdan çıktık. Şu anda hala SOM-J diğer hem uçaklarımız tarafından hem de insan savar araçlarına atılacak şekilde modifiye edildi, kullanılabiliyor.
0: Sahada sata atılan orta menzilli füze, evet, deniliyor bunlara.
1: Yani 250 kilometre, 275, hatta SOM-J 275 kilometreye kadar gidebiliyor.
0: Hı hı.
1: Ve onların atışlarını daha önce birebir test edildi, biliyorsunuz sahada yapıldı. Hı hı. Nokta noktaya vurma kabiliyetimiz var. Yani 1 metreden daha küçük hassasiyette, doğrulukta hedefe gidip vurabiliyor bunlar. Bunların sahada testleri başarıyla yapıldı. Havadan yere.
0: Havadan
1: yani
0: yere.
1: F-16'dan veya F-4-20 uçaklarından atılarak testler yapıldı. Bir de burada belki şunu söylemek lazım. TÜBİTAK SAGE, hı hı, herhangi bir ürünü, mühimmatı ürettiği zaman bunun testlerini Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 401. test filosu var.
0: Evet.
1: Eskişehir'de o test filosuyla birlikte ortaklaşa çalışıyorlar. Çünkü mühimmatı üretmek bir şey ama o ürettiğiniz mühimmatı uçağa entegre etmeniz gerekiyor. Sonra atış testleriyle doğrulamanız gerekiyor. Varsa hatalar, bunları düzeltip tekrar tekrar atışları yapmanız gerekiyor. Yani bunun işte uçaktan ayrılma testleri var. Uçaktan serbest bıraktığınızda uçağın herhangi bir tarafına çarpmadan gitmesi gerekiyor gibi, hı-hı, yerde ve havada yapılan sayısız testleri var ve bu testler ortaklaşa yapılıyor. Dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile TÜBİTAK SAGE arasında birçok mühimmatın geliştirilmesinde bir orta program geliştirerek orta yol bulunuyor ve beraber çalışıyorlar. Güzel bir birliktelikleri var.
0: Hocam şimdi ben teknik bilgileri çıkardım. Ben

0: Biraz teknik söyleyeyim, siz izleyicilerimizin anlatacağı şekilde yani ben işin hem kitap kısmını söyleyeyim, çok çalıştığım kısmını, siz de sahada bunun nasıl bir karşılığı var, böyle gidersek biraz daha izleyicilerimiz için daha da açıklayıcı olur. Şimdi F-35'i söylediniz, evet. F-35 dahili silah istasyonlarına, F-16 ve SİHA'lara da uyumlu. Bak,
1: SİHA'lara
0: bu önemli.
1: Da uyumlu, evet.
0: SİHA'lara uyumlu olarak geliştirilmiş bir üyesi olup diyor, yoğun şekilde korunan hareketli su üstü ve sabit duran satı hedeflerine taarruz yeteneğine sahiptir.
1: Evet. Yani şimdi bizim diyelim ki Doğu Akdeniz'de bir şey var. Gemi var.
0: Bir hedef var.
1: Bir hedef var. Ona da havadan savaş uçağına bunlar yüklü oluyor ve çok uzak mesafede. Niye uzak mesafe? Günümüzde hava savunma sistemlerinin etkili menziline girmeden sizin uzaktan uçağa pilotu herhangi bir şekilde o savunma sistemi tarafından vurulmayacak şekilde uzak mesafeden atabilmeniz lazım. Eskiden bizim mühimmatlarımız genelde kısa menzilli olurdu. Şu anda sizin gösterdiğiniz buradaki sergilenen mühimmatlar sayesinde biz çok uzak mesafelere, özellikle standoff mühimmat diyebileceğimiz SOM'la 250 kilometre civarındaki, yani yaklaşık olarak bu da 135-140 millere denk gelir. Uzak mesafeden atış yapabiliyorsunuz. Yani bu ne demektir? Patriot sizi kolay kolay vuramaz demek.
0: O kadar.
1: Tabii. Yani şey olarak, menzil olarak, mesafe olarak söylüyorum. Hı hı. Yüksek irtifadan değil. Bir de bunların tabii atışlardaki menziller biraz değişkendir, onu da söyleyelim. Sizin eğer uçakta bu mühimmatı bıraktığınız irtifa yüksekse, yani 15 bin fitten attığınız zaman menzil daha kısa olur. Ama 30 bin fitlerde atarsanız daha menzili mühimmatın uzar. Çünkü bir ona kinetik enerji kazandırıyorsunuz. Yani potansiyel enerjiyi kinetiğe döndürüyorsunuz. Hı hı. Bir de sizin uçağınızın sürati de önemli. Yani mesela aynı mühimmatı insansız hava aracından atarsanız, insansız hava aracının hızı diyelim ki 100 kilometre, o mühimmat gider yaklaşık diyelim ki 20 kilometreye, örnek bir mühimmattan söylüyorum. Aynı şeyi F-16 ile 500 knot'la giderken atarsanız onu en az 30 millerde gitmesini sağlarsınız. Yani uçağın hızı da mühimmatın daha uzun mesafelere gitmesini sağlar. O da önemli bir faktördür. Tabii ki. Bu hava ve füzeler için de geçerlidir.
0: Peki. Şimdi SOM grubunu anlattık. Evet. Kuzgun'a geçelim. Kuzgun da yine TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği Kuzgun ailesi olarak geçiyor bunlar. Kuzgun TC, Kuzgun KY ve Kuzgun SS. Silah sistemi ailesi. Serbest süzülen, mesela bu SS dediği serbest süzülen, entegre katı yakıtlı roket motoru ve entegre turbojet motoru, yani şu yakıt motoru, bu da turbojet motoru için değil mi? Bu üçü geliştirilen. Şimdi üç ana sınıfa ayrılan bir mühimmat ailesi olarak geçiyor bu TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği Kuzgun grubu. Sevk sisteminin yanı sıra hareket ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yarı aktif lazer arayıcı başlık, kızıl ötesi görüntüleme arayıcı başlığı, gündüz görüş arayıcı başlığı gibi bazı seçenekleri var. Evet. Bunlar ne demek hocam? Hem su üstü hem de hava platformlarından atılabiliyor.
1: Yani bu Kuzgun aslında karadaki sistemler tarafından da atılabiliyor, uçaktan da atılabiliyor, insansız hava araçlarından da atılabiliyor. Şu anda gördüklerimiz ağırlıklı olarak insansız hava araçları için. Bunların yaklaşık 80-90 kilogramlık bir bombadan bahsediyoruz. Veya buna enerji verildiği için füzeden de bahsedebiliriz bir anlamda, füze gibi. Şimdi bu serbest süzülerek gidiyor. Hı. Yani şu kanatçık sizi ne kadar yere götürürse, biraz önce ifade ettiğim gibi yüksek irtifadan atarsanız daha uzak mesafeye gider. Bunun lazer güdümlü, yarı lazer güdümlü diye geçiyor. Herhangi bir şekilde yerdeki hedefe ışınlama yaparsanız, bu sizin kendi hem şeyden olabilir, insan hava aracının hedefleme podu var. Hı hı. Onunla lazerleme yaparsınız. O lazerleme hüzmesine bu bomba gider, düşer serbest. Ama şu kanatçıkları vasıtasıyla çok uzun mesafelere gidebiliyor. Yani klasik bombadan farkı şu kanatçıklarının olması. Şimdi buna katı yakıtlı Kuzgun var. Hı hı. Bu olduğu zaman artık kanatçığa ilave olarak, burada kanatçı gözükmüyor ama, daha uzun mesafelere gitmesini sağlıyorsunuz. Çünkü ne yapıyorsunuz?
0: Katı
1: buna bir enerji veriyorsunuz.
0: Koyduğunuzda.
1: Yani bir bunun kendisine ait bir potansiyel enerjisi var. Yüksek irtifada kanatçık açıldığı zaman sizi bir noktaya kadar götürüyor ama katı yakıtlı bir motor olduğu için bunun içerisinde, o motor bunu artık füzeye döndürüyor bir anlamda. Füze gibi çok daha uzun mesafelere gidebiliyor. Bunda ise turbojet motor var. Bu ise yaklaşık 150 kilometre öteye kadar götürüyor. Bu yanlış bilmiyorsam 80 kilometrelere kadar gider. Hı-hı. Katı yakıtlı olan versiyonu. Ama turbojet olduğu için bu Kale grubunun yaptığı 150 kilometrelere kadar bu bombacığı diyelim, ufacık bombacığı uzak mesafelere götürür. Şimdi bunların tabii ki bombaların başlıkları çok önemli. Yani nüfuz edici bomba olabilir, parçacık tesirli olabilir. İşte yere vurmaya yakın patlar, hassasiyetini ona göre ayarlayabilirsiniz. Bu aynı şekilde şey için de geçerli, SOM için de geçerli. Yani hedef o bombanın veya füzenin başlığını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hedefin vurulmasına yönelik sizin harekat planlamacılarının ihtiyacı neyse o füzeyi veya bombayı seçersiniz. Ona göre planlama yapılır.
0: Hocam şimdi mesela burada birkaç önemli bilgi var. Bunları da söyleyelim. Siz biraz daha ayrıntılı anlatın. Şimdi çift yön, bu karıştırma meselesi önemli. Bu
1: evet.
0: Biz İran-İsrail, yani Amerika-İsrail Savaşı'nda da çok konuştuğumuz için izleyiciler biliyor. Yani bu teknik karıştırma deniliyor ya, bu karıştırma
1: evet,
0: yapılıyor. Şimdi çift yönlü karıştırmaya dayanıklı veri tabanı, veri bağı, karıştırmaya dayanıklı küresel konumlama sistemi, ayarlanabilir infilak yüksekliği.
1: Evet, bunlar işte o, biraz mesela, önce söylediğim o.
0: Evet, evet. Farklı harp başlığı seçenekleri, evet. Az önce sizin evet, söylediğiniz. Evet. Bu mesela farklı harp başlığı seçenekleri dediğiniz, hani karada, havada, denizde ve tehdide karşı olan mı?
1: Yok, yani mesela bir tanka atacaksanız,
0: evet.
1: Tanka zarar vereceğiniz şeyin de eğer ki o zırh delici özellikle olması lazım. Yani ona siz normal herhangi bir eve attığınız, binaya attığınız başlığı kullanırsanız, hı hı, tanka zarar veremezsiniz. Tankın o zırhını delebilecek özellikle bir başlık olması gerekiyor. Yani o zırhı delmesi lazım. Zırh delici özellikle olması lazım. Başlıklardan kastedilen o. Buradaki veri bağı çok önemli. Yani, hı hı, siz buradan bu sonuçta 150 kilometre öteye gidiyor dedik ya. 150 kilometre öteye giderken nereye gideceğini tabii ki bu küresel konumlama sisteminden yararlanıyor. Kendi içine gömülü olan atalet seyir süfer sistemi dediğimiz inertial navigation sistemden de yararlanıyor. Ancak sizin özellikle bu giden bombaya veya füzeye bilgi akışını kesintisiz sağlamanız lazım.
0: Hmm.
1: Bunların ayar başlıkları olabilir. Kızılötesi başlık veya elektrooptik başlıklar da olabilir. Yani bunlar değişebilir. O bilgiyi
0: olmaz.
1: Gördüğü bilgiyi size aktarması lazım. İnsan hava aracına veya uçağa, ya pilot ya da yerdeki pilot diyelim, yine insan hava araçları içinde yer kontrol istasyonu var.
0: Hı hı.
1: Onun son tahlilde biraz yönlendirme yapma fırsatı verir. Eğer ki çift yönlü veri bağı varsa, tek yönlüyse veremezsiniz. İki taraftan alması lazım. Bir de sizin veri ağınızı birisinin karıştırmaması lazım. Kriptol olursa, yani onu yabancı düşmanın karıştırması halinde sizin A hedefiniz yerine toprağa gönderir, boş yere gönderir.
0: Onu o engeller. Karıştırmaya karşı
1: karıştırmaya dayanıklı olması gerekiyor.
0: Bu yüzden önemli.
1: Bu şey de çok önemli. Hani bu küresel konumlama sistemi de artık GPS'le karıştırılabiliyor.
0: Hı hı.
1: O GPS'in de karıştırılmaması lazım. Yani mesela İran'ın attığı bazı füzelerle ilgili şeyi konuşmuştuk.
0: Nereye gidiyor bunlar?
1: Evet, nereye gidiyor? Oralarda karıştırma yapılırsa her tarafa gidebilir. O yüzden o karıştırmayı engelleyecek şekilde Çin sisteminden mesela yararlandılar.
0: Şimdi mesela sizin söylediğiniz varyantlara bağlı uygun menzil, evet, yani bu başlıklarla, evet,
1: en
0: da
1: uzun menzili bu.
0: Kuzgun TC.
1: Turbojet.
0: Turbojet.
1: Evet, evet.
0: Yakıttan değil mi? Yakıt farklı olduğu için.
1: Motordan ve yakıttan.
0: Evet. Ve yakıttan, evet, farklı olduğu için. Hassas vuruş yeteneği, yüksek manevra kabiliyeti ve düşük maliyeti, sabit ve hareketli pek çok tehdidi en uygun şekilde,
1: evet,
0: bertaraf edebiliyor. Bu arada bu kuzgunla ilgili bilgilerde en büyük avantajının ortak bileşenler sayesinde maliyet etkinliği.
1: Evet.
0: Yine aynı şekilde tedarik kolaylığı. Yani bir, evet, füzeye bir şey oldu değil mi? Hemen yerine yenisini koymak mı, buradan anladım. Sizin lojistik avantajdan bahsediliyor.
1: Lojistik avantaj şu. Mesela bu şu diyelim ki, hı, serbest düşmene gidiyor ya, süzülerek gidiyor.
0: Evet.
1: Buna siz katı yakıtlı motor ekleyebilirsiniz. Yani bunun diyelim ki %80'i aynı. Buna katı yakıtlı olan versiyonunu %20 değişiyor. Efendim buna turbojetli olan, buna göre %20 değişiyor. Yani ortalama temeldeki mühimmat diyelim %60. Diğerleri bunları eklemelerle değişebiliyor.
0: Hmm.
1: Yani o yüzden üretmek daha basit ve modüler. O yüzden zaten bunlar modüler mühimmat diye de geçer.
2: Komutanım, bir şey sormak,
0: buyurun,
2: istiyorum.
0: Buyurun hocam.
1: Evet.
2: Şimdi bunlar diyelim ki biz bunun zamanında o 70'lerde falan Kıbrıs Savaşı'nda, hatta 60'larda Cansu, evet, Mekmeleş'e. Bunları bizim Allah'a çok şükür Türk Milli Savunma Sanayimiz yapıyor. Dışa bağımlılığımız var mı? Parçada, teknolojide, bilmem klipste, şurada, burada, herhangi bir şeyde?
1: Büyük oranda yok buralarda. Niye yok? Çünkü mesela...
2: Yani ambargo koydu Amerika. Gene evet. Biz bu şeyi yapabiliyoruz.
1: Yok, mesela turbojet motoru biz kendimiz üretiyoruz. Çok Kale güzel. Grubu üretiyor gibi. Hı.

0: Yani buradaki bütün her şeyi biz üretiyoruz. Zaten tamam, şu buradaki şey. Mühimmatların isimlerine falan da bakarsak hepsi Türk isimleri. Yani kendimizin de ürettiğinin kanıtı.
1: Çok önemli. 74 Kıbrıs Savaşı'nda biz o F-4 uçakları kaldıramıyorduk. Tekerleği
0: şimdi hocam
1: yok.
0: F-4 uçak... yoktu o sırada. F-4'ler şeyde geldi. 1974 Eylül'de geldi. Türkiye'ye.
1: Şey ne vardı o zaman?
0: Ya o zaman F-104 vardı, F-5'ler vardı, F-100'ler vardı.
1: Kaldıramıyorduk uçağı. Tekerleği yok. Uçağın tabii, tekerleği yoktu. Ambargo koymuştu.
0: Hatta manada uçak lastiği gönderdiği söylenir.
1: Ya Kaddafi yolladı evet, işte evet. Onu diyorum. 75'te PETLAS'ı kurduk yani bir şey tabii, olarak. Tabii. Onun ama için bu çok
0: şu,
1: önemli.
0: Burası şu. Bakın bunlar 2000'li yıllarda Türkiye iki tane alanda dedi ki tamam savaş uçakları üreteceğiz, eğitim uçakları üreteceğiz ama bizim hava ile ilgili söylüyorum. Bir insansız hava araçlarında dronlar dahil bir de mühimmat konusunda bir şey yapmamız lazım. Çünkü bu iki alan niş alanlar. Yani siz buralara ağırlık verirseniz teknolojinizi bu alanlarda kazanmaya öncelik verirseniz diğer alanlara ama göre daha hızlı ilerlersiniz.
1: Dünyada en ilerilerden biriyiz benim bildiğim kadarıyla.
0: İşte bu stratejik evet. Kararlar onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Yani siz bir yerde karar vereceksiniz, odağınız orası olacak.
2: Bu arada bunların hepsi de SİHA'lara evet. Da uyumlu. Yani tabii. Söyleyeyim sadece uçaklar için değil bunlar SİHA'lar için.
1: SİHA'larımız tabii. Ukrayna'da, Kafkasya'da, Libya'da savaşın kaderini değiştirdi.
0: Şimdi yani. Mesela SİHA'ların tabii de büyüklüğü de önemli. Mesela şunu alıp şeye takamazsınız. TB2'ye takamazsınız ama bunu takarsınız.
2: Ha, niye? Bu arada onu söyleyeceğim.
0: Şeye göre değişir o.
2: Onu evet. Mühimmata göre üretiyorlar. Evet. Mesela F-16 kullanıyor ya bizim şimdi hava pilotlarımız. Mesela F-16'ya göre de ayrıca bu üretilen evet. Şeyler, Gökdoğanlar, Bozdoğanlar, mühimmatlar ayrı. TB2 için üretilen ayrı. SİHA'lar için, uçaklar tabii. için üretilen yani hepsine göre ayrı füze üretiyorlar.
0: Yani kendinizde know-how olduğu için ihtiyaca göre bu mühimmat üzerinde oynayabiliyorsunuz. Evet. Yani çok türevlerini güzel. Kendiniz istediğiniz gibi bunları bu, geliştirebilirsiniz.
3: Merve sorduğunda o frekans karıştırma şeyinde. Yani bunlar akıllı bomba, akıllı füzeler. Atıldı tabii. Diyelim. Hedefe vurana kadar o iletişim devam edebiliyor mu?
0: Evet.
3: Yani,
0: işte zaten ona
3: bilgi özellikle akış bu verişi,
0: Kuzgun'da, Som'da bunlara ihtiyaç var. Yani uzak mesafe olduğu için o başlığın istediğiniz gibi yönlendirilmesine ihtiyaç var bazı durumlarda. O zaman neye ihtiyaç var? Sizin yani data link dediğimiz o veri bağı olması gerekiyor. O da çift yönlü olması gerekiyor. Siz tek tarafı gönderirseniz
3: olmuyor.
0: Onun yani istediğiniz gibi yönlendiremezsiniz. O size geri bildirim yapacak ki karşılıklı bilgi akışıyla bu en doğru şekilde hedefe gidebilsin. Bu da hassasiyeti arttırıyor. Yani biz bir metre doğrulukta bir yere vurabilir diyoruz ya. Bunun ana nedeni bu işte veri bağı. Ve bunun karıştırmaya dayanıklı olması GPS karıştırması dahil.
2: Bütün mühimmatlara da uygun mesela evet. SİHA'lara ayrı, helikopterler için ayrı, yine F-16'lar için ayrı, kara, su ve hava bütün platformlarda da ayrı kuzgunlar, ayrı kullanılabiliyor.
0: Evet, kuzgunlar kullanılıyor. Evet.
2: Kuzgunlar için söylüyorum.
0: Kullanılamaz.
1: Menzili en uzun olan hangisi bunlar?
0: Burada
1: en...
0: Somje.
2: Somlar.
0: Somje.
1: Yani ne kadar menzili?
0: 275 kilometre.
2: Orta menzilli
3: evet.
2: Mühimmat ailesi bunlar.
0: Burada istersen şu şeylere geçelim bir Merve Hanım.
2: Bu...
0: Şey, mühimmatlar var şu.
2: Mühimmatlar evet.
0: Ondan sonra hava havayı anlatabiliriz.
2: Tamam. Gökçeler değil mi?
0: Yani şimdi Gökçe, Gözde ve Hassas Güdüm Kiti. Bunlar şey sizin herhangi bir şekilde o bombanın istenilen doğrulukta hassasiyetle hedefe vurabilmesi için gereken bir kit. Hı hı. Yani bu Hassas Güdüm Kiti'nin varyasyonları, versiyonları var.
2: Hocam,
0: onlar da Gözde,
2: bu,
0: Gökçe var.
2: Bunlar Hassas Güdüm Kiti, hani evet. izleyeceğimiz için anlatalım. Böyle tam olarak bu stratejik ürün ne anlama geliyor?
0: Şimdi mesela ne görüyoruz?
3: Harp kısmına mı geliyor?
0: Şimdi mesela lazer güdümlü bomba diyoruz değil mi?
2: Evet.
0: Şimdi onu bir akıllı kitle, yani ona bir... Şimdi bu bomba kendi başına hiçbir anlam ifade etmez. Bu bombayı attığınız zaman şu arkadaki şeyler... kanatçıklar hareketli olabilir. Hı hı. Bizim bank bank dediğimiz şekilde 5 kilometreye, 3 kilometreye gider. Buna biraz daha hareket koyarsanız biraz daha uzak mesafeye gider. Ama lazer güdümlü mühimmat olduğu zaman sizin hedefin üzerine lazerle ışınlıyorsunuz. Hedefin olduğu noktayı. Oradan ışınladığınız noktadan şöyle bir yukarıya hüzme kalkar. O hüzmenin içine bu mühimmatın düşüyor olması lazım. Yani oraya kilitleniyor gibi düşünün. Nokta noktaya gidebilmesi için güdümleniyor bir anlamda. Lazer devam ettiği müddetçe nokta noktaya vuruyorsunuz. Lazerde de şey var. Yine karıştırmaya karşı dayanıklı olacak şekilde bir şey var. Şifreleme sistemi var. Lazerde de. Şimdi bir bu lazer diyorum.
2: Bir de 82'ler evet, tamam.
0: Bunun şeyi var. GPS güdümlü olanı olabilir. Kızıl ötesi herhangi bir şeye kaynağı güdümlü olabilir, elektrooptik olabilir veya işte TV güdümlü olabilir. Yani sizin ne istiyorsanız ona göre bu harp başlığında güdüm sistemini ayarlayabilirsiniz. Hmm. Bunları sağlayacak akıllı dediğimiz smart bomb dediğimiz mantık da o kitten geliyor. Kitin mesela bir bomba, klasik bomba $5,000 o kit genelde $25,000. Yani bombayı pahalı yapan kittir. Şimdi bizim bu konuda da yine lazer güdümlü kitlerle başladık biz. 2000'li yıllarda. Hı hı. Ben bir anımı anlatayım. Sonuçta biz bunlardan attık kendimiz. Bizim ABD'den ithal ettiklerimiz var. Mesela JDM var. Joint Direct Attack Munition var. Mesela onlardan attığınız zaman onlar GPS güdümlüdür. INS güdümlüdür. Onun için ne gerekir? Çok iyi istihbarat olması lazım. Nokta noktaya hedefi vurabilmeniz için. Lazer güdümlü olmaz. Mesela bizim ilk attıklarımız lazer güdümlü olanlarda bir Amerikan yapımı olanlar vardı, bir de Türk yapımı olanlar vardı. Şimdi bu testlerden falan bahsediyoruz ya, sahada da bunları denemeniz gerekiyor. Sahadaki geri beslemeler de çok önemli üretici firmalar için. Hı hı. Geliştirmenin daha üst noktaya çıkabilmesi için. Mesela bombayı atıyorsunuz, o lazer güdümlü olarak Amerikan bombasını attığın zaman o kit Amerikan kiti ise nokta noktaya vurabiliyorsunuz. Bizde bazen nokta noktaya vuruyorsun, bazen vuramıyorsun. Şimdi bir şey geliştirilirken ilk başlarda o her zaman nokta noktaya vuracağınız anlamına gelmez. O zaman ne olacak? Kullanıcı olarak sabırlı olmanız gerekiyor. O hataları sizin güzel bir şekilde raporlamanız gerekiyor. Geliştiren, üreten firmanın da o hatalardan ders alarak o kiti en uygun seviyeye çıkarması gerekiyor. İşte şu anda biz hassas güdüm kitini Gözde'yi, Gökçe'yi konuşuyorsak aslında bu neredeyse 25-30 yıllık bir sürecin uzantısı. Ve bunların hepsi birbiriyle bağlantılı şeyler. Şimdi buradaki özellikle şimdi şeyi söylemek lazım. Bakın burada Gökçe yazmışlar
2: hocam,
0: ama
2: şu
0: kanatlı güdüm kiti, hassas güdüm kiti.
2: HGK'nın 82'nin yeteneklerinde mesela şunlar var. Evet. BRU 57 adaptörüyle çoklu atım kabiliyeti.
0: Onun işte bu kitlerle anlaşmayı sağlayan çoklu salan diyelim. Bomba salanı. Yani hmm. aynı anda bu bombadan diyelim ki ağırlık uygunsa Max 82 500 libreliktir. Yani 250 kilogramdan bahsediyoruz. Bundan 3 tanesini ona bağlayabilirsiniz. Akıllı adaptör diyebiliriz. Hmm. Akıllı bomba salan.
2: Mesela bağlı uçuş sırasında yeniden hedef belirleme.
0: İşte o şu bunda sonuçta enerji olduğu için kanatlı güdüm kiti ise eğer kanatlı güdüm kiti hedefe doğru gidiyor.
2: Evet.
0: Giderken onun diyelim ki o hedefi bir şekilde vurdular veya o anda o hedefin vurulmasına ihtiyaç kalmadı. Sonuçta bu çok hızlı gitmiyor. Süzülerek gidiyor kanat
2: bakın,
0: olarak.
2: Tam arkadaki görüntüyü bir gösterebilir miyiz? Evet. Bak süzülerek gitti vurdu.
0: Evet.
2: Tam arkadaki görüntü.
0: Tamam, o süzülerek gidiyor ama onun yanında diyelim ki başka bir hedef çıktı. Bakın muhtemelen bu somun olabilir veya bilmiyorum. Hı hı. Tam.
2: Evet hocam.
0: Şimdi bakın bu bir yere giderken oradaki gibi diyelim ki bir şey var. Ev var diyelim, tamam ev. Bu eve giderken yanındaki evin daha yüksek öncelikli hedef olduğuna karar verirse o anki atan kişi veya planlayıcılar ona o bilgi geldiyse buna işte o veri ağı sayesinde o birinci hedefe değil ikinci hedefe gitmesi için yönlendirme yapabiliyorsunuz. Söylemek istediği o.
2: Hmm. Mesela şöyle yine bunlar da karıştırmaya evet. dirençli bu arada.
0: Tabii
2: az
0: ki.
2: Önce söylediğiniz gibi tüm hava koşullarında gece ve gündüz görev evet. yapabiliyorlar. Bir de şöyle bir bilgi var. Güdümsüz bombalara kıyasla görev başına daha az bomba, sorti ve personel.
0: O zaten yani şöyle diyelim. İkinci Dünya Savaşı'nda bir hedefi vurmak için 100 bomba atıyorsanız
2: evet.
0: ondan sonraki gelişen sistemlerle artık şu vardır. Tek hedef de tek bomba. Yani bir hedefe bir bomba atıyorsunuz.
2: Yani hem maliyetten evet. düşüyorsunuz hem de...
0: Ya bu maliyet biraz karışık iş.
2: Tamam.
0: Yani bombalar bazen o kadar akıllı mühimmatlar, o kadar pahalı oluyor ki. Yani çok akılsız
3: bir
0: bombalar diyelim ki.
3: Klasik
0: çok...
3: 100 bombaya bedel.
0: Yani şu diyelim ki $1,000 akıllısı $100,000 olabilir.
2: $100,000 gibi olabiliyor.
0: Ama bu 100 bombayla yani 100 bombanın vurma olasılığı %100 değil ama bunun vurma olasılığı %100. Hmm. Çünkü ona göre çok hassas kitler sistemleri
1: peki komutanım bunlardan hangilerine uluslararası daha çok talep geliyor? Yani birlikte biz de ortak olalım ya da bize satın diye hangilerine daha çok talep geliyor?
0: O gizli bilgi söyleyemem. Yok bilmiyorum da.
2: Gerçekten bilmiyorum. Geçelim mi?
0: Ama buradaki hepsine talep olur. Çünkü hepsi mühimmat. Özellikle biz herhangi bir hava aracını sattığımız zaman bunlarla da entegrasyon olduğu için mühimmatı eğer Türk devleti satmak konusunda bir engel koymadıysa çünkü bunlarda limitasyonlar olabilir. Çünkü ABD'den mesela F-16 alıyorsunuz ama her mühimmatı size satmıyor.

0: Mühimmatlarla evet. ilgili anlaşmalar i̇şte ayrı kanallardan yapılıyor. Dolayısıyla o artık şeye göre, politikaya göre değişir.
1: Şimdi önce bu da kanatlı olanı değil mi? Evet. Bunu anlatalım, sonra Gökçe'ye geçelim.
0: Yok,
1: olur mu?
0: Yok, şimdi Gökçe dediğimiz, hayır Gökçe dediğimiz kit.
1: Kit, o da kit.
0: Bu akıllı kit. Şu bakın, hassas güdümlü kit dediğimiz,
1: evet.
0: Bu Gökçe'nin daha basit hali. Yani bunlar şimdi Gökçe, Gökçe'den önce hassas güdüm kiti diye geçiyordu. Hı hı. Sonra Gökçe ve Gözde diye kitler
1: İki
0: var.
1: Kitler,
0: ama
1: doğru.
0: Bakın buradaki hassas güdüm kiti de şu. Standart bir akılsız bombayı, genel maksat bombası diyoruz buna. Hı hı. Genel maksat bombasına o kiti taktığınız an, hassas güdüm kitini, bu artık akıllı bomba oluyor. Smart bomb oluyor. Yani aslında makine kimya endüstrisinin ürettiği akılsız bir bombaya TÜBİTAK SAGE akıllı olmasını sağlayan bir kit takıyor ve bomba değişiyor. Şimdi bunların ismi, yani kullandığı şeye göre, sistemlere göre de karıştırmaya dayanıklı, dayanıksız, işte INS var, GPS var gibi
1: hepsi
0: özelliklere
1: ayrı
0: göre
1: ayrı.
0: Değişiyor. Doğru. Ama bir de bakın bunda şey yok. Herhangi bir kanat yok. Hı hı. Aynı şu kuzgunda veya somda olduğu gibi
1: bunda kanat
0: kanatlı
1: var.
0: Güdüm kiti var. Evet. Aynı şey, yine hassas güdüm kiti var. Aynı bomba ama bir de kanadı var. O zaman ne oluyor?
1: Ne oluyor?
0: Bu sizin çok uzak mesafelere gitmenizi sağlıyor.
1: Daha uzun hedefleri.
0: Ama hassasiyet aynı. Yani hassasiyetiniz aynı. Kısa mesafeler için normal bomba ama hı-hı. uzun mesafeler için mutlaka kanat olması lazım. Daha uzun olabilmesi için aynı burada kuzgunda olduğu gibi turbojet motor olması lazım. Artık bunlar füze gibi düşünebiliriz. Hı-hı. Yani Tomahawk neyse onun küçük hali bu gibi. Şunlar da benzer şekilde, çünkü kanatçık çok şeyi fark ediyor.
1: Tabii bu daha uzun menzili evet. vurabiliyor. Bir de bu
0: bir de bunlar bakın uçağa içinde. Yüklenebilmesi için bakın şöyle yüklüyorsunuz. Evet. Hareketli bu. Yani siz bunu saldıktan sonra bu kanatçık açılıyor. Bu da ayrı bir teknoloji. Yani uçağı böyle yüklemiyorsunuz, onu demek istiyorum.
1: KGK 82'lerde SİHA'lar için özel geliştirilmiş hocam. Yani SİHA'lar için ayrı.
0: SİHA'lar için de tabii.
1: SİHA'lar için de
0: evet.
1: ayrı geliştirilmiş.
0: Evet.
1: Ama burada diyorsunuz ki asıl olay kanatlı olunca
0: evet.
1: Bu çok daha uzun hedefleri.
0: Tabii ki yani kanatlı güdüm kitine mutlaka ihtiyacınız var uzun mesafelere vurmak için. Çünkü hava savunma sistemleri o kadar gelişti ki hı-hı. siz uçağınızı, pilotunuzu tehlikeye atmamak için mutlaka o hava savunma ağının menziline mümkün olduğunca girmeden ona savunma baskısı uçaklarıyla baskı yapabiliyorsanız yapmaya yine devam edersiniz. Uzaktan atış yapmanız lazım. O yüzden standoff mühimmatlar hı hı. mesela ABD şu anda kullandıkları mühimmata baktığımızda neredeyse envanterindeki akıllı mühimmatın %45'ini harcamış İran'da.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Çünkü nokta noktaya vuracaksınız, hiç uçak kaybetmeyeceğim diye iddianız var. O zaman mecburen akıllı mühimmata ihtiyacınız var. Bunun da bir maliyeti var. Yani dediğim gibi bu 5000 dolarsa bunlar en az 30 bin dolar. Tabii ki bu çok seri fazla ürettiyseniz 30 bin olmaz, 20 bin dolar olur. Yani bir maliyeti var, onu demek istiyorum.
1: Şimdi bu SİHA'lar için olanlarla ilgili de birkaç bilgi var, onu da vereyim. SİHA'lar için geliştirilen özel versiyonda bu KGK-82'lerin. Menzili SİHA'ların hız irtifa kriterlerine göre değişiyor. Yani buna özel. Bu arada hakikaten hocam işte dedim ya az önce mühimmat, yani mühimmatı SİHA'ya ve uçağa göre.
0: Tabii.
1: Uçağın evet. hareket kabiliyetine göre. Bir de uçaklar için hep derler ya hocam siz evet. daha iyi bilirsiniz. Uçağı asıl geliştiren pilottur diye.
0: Evet.
1: O yüzden hani bizim pilotlarımızın da her zaman böyle bu F-16'lardan tutun da Sikorsky helikopterlere kadar geliştirilme sürecinde de çok önemli rolleri var. Mesela vuruş hassasiyetini artırmak için hareketli hedeflere etkin taarruz kabiliyeti sağlamak için lazer arayıcı başlık evet. çalışması devam ediyor. Bayraktar Akıncı TİHA için mesela yapılan bu atış testinde KGK-82'lerin hedefi tam isabetle vurmuş ve başarılı bir atış gerçekleştirmiş. Kanatlı güdüm kitini SİHA'lar için özel tasarlanan versiyonu da hala atış testlerine
0: evet.
1: devam ediyor. Yani burada hani SİHA'ları üretiyorsunuz ama SİHA'ya özel bu işte sizin söylediğiniz kanatlı ve daha uzun hedefi vurmak için özel evet. bunun kitini de geliştiriyorsunuz.
0: Yani şimdi mesela diyelim ki Akıncı'dan attığınız bombanın mesafesi, menzili hı hı. 10 kilometre ise Kızılelma'dan attığınız en az 15 kilometre. Niye? Kızılelma çok daha hızlı bir uçak olduğu için.
1: Tabii.
0: Yani bir de burada entegrasyon dedim, sizin ifade ettiğiniz o aslında. Herhangi bir bombayı veya füzeyi sizin o hava aracına entegre etmeniz lazım. Her hava aracı birbirinden farklı. Ama onların konuşmasını sağlayacak şekilde işte BRU-57 dediğimiz o çoklu salan akıllı yani kitlerle konuşmasını sağlayan ayrıca ara mekanizmalara ihtiyacınız var.

0: Tabii ki uçakta da olsun, insan savar aşırında da olsun görev bilgisayarları var. Yani o görev bilgisayarları bu bütün sistemlerin birbirleriyle konuşmasını sağlıyor. Hı hı. O da biz mesela şu anda Türkiye Aselsan üzerinden bunları kazandı bu yeteneği. Mesela F-16 Özgür projesinden bahsediyoruz. F-16 Özgür'deki görev bilgisayarı Türk yazılımı, Türk yapımı. Yani ABD yapımı, klasik F-16'lardaki Amerikan yapımı ama F-16 Özgür'lerde kullanılacak olan Türk yapımı. Bu bayağı fark ediyor. Çünkü görev bilgisayarı sizdeyse, silah sistemleri de sizdeyse, silahları da siz yapıyorsanız üçü hepsi bir arada uçağa her şeyi entegre edebilirsiniz. Aynı şey insan savar aşırına da. Yani onların konuşmaları lazım birbirleriyle.
1: O zaman zaten hem veriyi içeride tutuyorsunuz.
0: Tabii,
1: değil mi?
0: Her şeyi
1: dışarıya yani, hiçbir veri sızdırmıyorsunuz. Hem de bütün hepsini yerli üretmiş.
0: Yani mesela
1: oluyorsunuz.
0: Siz dışarıdan bir mühimmat aldınız. JDM aldınız. O JDM'i ABD size
1: vermedi. Ya da
0: o kaynak
1: dedi.
0: Kodlarını vermedi. Siz onu F-16'ya entegre edemezsiniz.
1: Edemez.
0: Kendisi yani F-16'ya veriyorsa zaten F-16'ya entegre halde satıyor da onu söylemek istemiyorum ama sizde X uçağı var. Mesela Kaan var. Kaan'a JDM'i entegre edemezsiniz. Onun için entegre etmesine o üretici ülkenin izin veriyor olması lazım. Ona uygun olarak da onun bir takım standartları var.
1: Geliştirilmesi ya da değiştirilmesi
0: tabii,
1: lazım.
0: Tabii.
1: Mesela yani Kaan'a entegre edeceksiniz.
0: Yani mesela F-16. Şu anda Eurofighter'la ilgili olarak bakarsak konuştuklarımıza şeye geçebiliriz. Mesela Bozdoğan, Gökdoğan hava füzelerini Eurofighter'dan atma kabiliyetinin olması gerekiyor. Türkiye'nin böyle bir talebi var ve İngiltere de bunu kabul etti.
1: Bunu revize edecekler ama.
0: Yani bunları oraya tanıtacaklar. Bunlarla ilgili testler yapılacak. Beraber testler yapacağız. Yani İngiltere'nin çünkü bize o görev bilgisayarını o ortamı aşmadığı takdirde bizim de buradaki bazı bilgileri o entegre edecek ekibe vermediğimiz takdirde bunları kimse Eurofighter'a takamaz. Yani bu çift yönlü bir süreç.
1: Şimdi Bozdoğan'la başlayalım.
0: Evet.
1: Biz bu Bozdoğan'la Gökdoğan'ı hep böyle görüntülerde anlatıyoruz. Atış testleri, denemeleri de vesaire çok paylaşıldı. Mükemmel nişan attı sapma açısı sağlayan yüksek çözünürlüklü kızılötesi arayıcı gelişmiş karşı tedbir.
0: Bunların hiçbirisi bir anlam ifade etmedi.
1: Neden?
0: Şöyle ifade etti mi size?
1: Hayır, ben size soruyorum.
0: Tamam,
1: ben size soruyorum.
0: Ben, o zaman şimdi
1: ben size soruyorum.
0: Tercüme edelim o zaman.
1: Şimdi yüksek güvenilirlik ve güvenlik seviyesine sahip tam elektronik
0: evet.
1: roket motoruyla emniyet kurma ve ateşleme sistemi.
0: Doğru.
1: Bunlar şimdi koydunuz bunu.
0: Şimdi bunu F-16'nın o kanat uçlarında şey görürüz ya, füzeleri görürüz.
1: Evet.
0: Bunlar o. Veya işte bir şey var. 2V8 nolu istasyonlar var. Kanat
1: işte
0: ucuna yakın.
1: Şimdi şöyle gösterelim.
0: Bunlar şimdi F-16'dan atılacak şeyler.
1: Füzeler.
0: Hava hava füzeleri. Hava yer değil, hava havayı konuşuyoruz. Şu ana kadar konuştuğumuz her şey hava yerdi. Hı hı. Bu ikisi
1: havadan havaya.
0: Havadan havaya. Bunlardan kısa menzilli olan bizim görüş açı dediğimiz yaklaşık 10 milin içerisinde veya 18 kilometrelik bir alanda kullandığınız füzelerden bahsediyoruz. Bunların menzilleri kısadır ve bunlar öncelikle uçağın o termal ısı yayan bölümlerine gider. İşte uçağın motoruna gider. Uçağın radarından ısı yayıyorsa ona gider. Yani elektronik sistemleri de ısı yayar. Her ısı yayan sisteme ayar dediğimiz o kızılötesi arama başlığıyla gidip vurabilir. Hı hı. O yüzden mesela kaçınmalarda diyelim uçağın gaz kolunu tam maksimumda değil minimumda olur. Buna yönelik olarak da bu ateş topu gibi flare dediğimiz bir şey yer uçaklar arkadan bırakır. O ne yapar? Uçağa gitmek yerine o uçağın motorunu temsil edecek şekilde bu füzenin başlığının ona gitmesini sağlar ve o yüzden de pilot hayatta kalsın isterir. Şimdi burada bu füzeyi geliştirenler aynı zamanda herhangi bir şekilde o tür aldatma yapması halinde hedef uçağın bu onu fark edebilmesi lazım. Mesela bizim Sungur'da kullandığımız bir teknoloji var. Sadece ısıya gitmiyor. Aynı zamanda sizin herhangi bir uçağın bir şekli vardır. Bıraktığı bir footprint dediğimiz o ısıdan kaynaklı bir şekli vardır. O şekli arıyor. Elektro-optik gibi diyebileceğimiz IR imaging diye dediğimiz termal bir şekli vardır. O şekle gidiyor. Şimdi bu özellik varsa bu füzeyi biraz daha dayanıklı ve o karıştırmalardan az etkilenen füze haline getiriyor ki Bozdoğan o özelliğe sahip oluyor. Yani gelişmeler o yönde. Şimdi dolayısıyla görüş içerisinde bunu atacağız ama bu mesela radar güdümlü veya yarı aktif radar güdümlü bir füze değil. Bu sadece ısıya güdümlü füze diye.
1: Ne demek?

0: Farkı kalırsa.
1: Ne demek fark olarak?
0: Şimdi bunu herhangi bir şekilde sizde uçağınızda radar olmasa da
1: evet.
0: Bunu atabilirsiniz. Ama bu füzeyi uçağınızda radar yoksa atamazsınız. Bu radar güdümlü. Ve bunun sadece sizin radarınıza ihtiyacı yok. Kendisinin de radara ihtiyacı var. Yani bunların da yani radarla sizin arka uçaktan attığınız uçakla işte biraz önce veri bağından bahsettik. Data Link'ten. Bu füzeyle uçağın konuşuyor olması lazım. O görev bilgisayarından uçağın radarı herhangi bir hedefe kilit attı. O kilidin devam ediyor olması lazım. O kilit bilgilerinin bu uçağa aktarılıyor olması lazım. Tabii bunun taktik uygulamaları var. Ben hani kilit devam ediyor derken bunun bir sürü usulü var. Kilit devam etmeden de vurabilirsiniz. O başka bir şey.
1: Hocam şöyle bir bilgi var. Gökdoğan için söylemiştim. Evet. Siz Bozdoğan'ı anlattınız. Gökdoğan'ın farkını söylediniz. Gökdoğan'da şöyle bir bilgi var. Yüksek manevra kabiliyeti gelişmiş karşı karşı tedbirleriyle donatılmış
0: evet.
1: Görüş ötesi hava hava füze sistemi. Katı yakıtlı roket motora 65'ten fazla kilometre menzile ve aktif radara sahip arayıcı, aktif radar arayıcı başlığa sahip
0: evet.
1: Diyor.
0: Doğru.
1: Ve basınç ve parçacık etkili harp başlığı.
0: Evet.
1: Bu ne demek?
0: Şimdi şöyle, bu Bozdoğan'dan bahsettiğimizde başlık ikisinin aynı olabilir. O fark, o önemli değil.
1: Evet.
0: Şimdi bunu 20 kilometreye kadar kullanıyor diyelim. Bu 65 kilometre ve ötesine kadar Gökdoğan gidebiliyor. 65 kilometre de şu an için iyi bir mesafe. Çünkü biz geliştirme aşamasında olan bir füze. Ama biz ne diyoruz? AMRAAM'ın versiyonları var. Veya işte Meteor var. Veya PL-15, PL-17, 18 gibi Çin'in ürettiği füzeler var. Onlara kıyasladığımız zaman bu daha gelişmekte olan bir füze. Ama 65 kilometre yaklaşık şey yapar. 40 mil falan yapar. İyi bir mesafe sayılabilir. Görüş ötesi bakın. 40 mil öteyi görebiliyor muyuz?
1: Hocam,
0: göremeyiz.
1: Bu şey miydi? Bu füze bu... Ben hatırlamadım. Belki siz hatırlarsınız. Fransa mı bunun? Fransa'da bir muadili vardı bunun.
0: Meteor.
1: Meteor'un evet, muadili meteor. Olan bu muydu?
0: Meteor'un muadili
1: mıydı?
0: Olacak diyelim.
1: Bu muydu?
0: Tabii tabii.
1: Bir tane bir de Gökhan üretiyor ya şey TÜBİTAK'ın ürettiği. Gökdoğan mıydı? Gökhan mıydı?
0: Gökhan bunların ailesi.
1: Ha, bunun hepsinin hepsi beraber. Toplamı.
0: Evet.
1: Gökdoğan'ı galiba.
0: Bir de Gökbakır var.
1: Evet. Biz Meteor mu?
0: Meteor. Şimdi meteor. Bizim bakın şeyle beraber Eurofighter'la.
1: Karşı çıkmıştı meteor, galiba meteor satmalarına da
0: doğru.
1: Sonra bizimkiler bunu
0: Fransız yapımı MBDA'nın yapımı.
1: Doğru ben yanlış mı hatırladım? Doğru
0: yo,
1: mu?
0: Doğru söylüyorsunuz. Şimdi bakın Meteor buradaki epey bir yukarıdaki birlik.
1: Nedir mesela? Yani bunun farkını anlatabilir misiniz? Mesela bu Meteor'un alternatifi diye çünkü biz ürettik
0: evet.
1: Bunları doğru
0: şimdi
1: mu?
0: Şimdi bakın biraz önce ne şey var bunun aktif bir radar başlığından bahsettik ya.
1: Evet.
0: Şimdi sizin füzenizin menzili diyelim ki 150 mil olsun. Hedefe yaklaştığı zaman hedef uçak, havadaki uçaktan bahsediyoruz veya insansız hava aracı. Ona diyelim ki 50 mil kala, 50 mil kalaya kadar o yani o geçtiği 100 mil süresi zarfında sizin uçağınızın radarından, görev bilgisayarından o data linkle bilgilerin devamlı füzeye akması lazım. Hı. Füze kör bir vaziyette gidiyor. Füze nereye gittiğini bilmiyor. Ama burada alınan bilgilerle ufak ufak baş değişiklikler yapıyor gidiyor. Ne zaman ki hedefe 50 mil kaldı çünkü bu bilgiler ona devamlı gidiyor. 50 mil kala gözünü açıyor. Gözünü açtığı an işte radar güdümlü diyoruz ya.
1: Evet.
0: Kendi radarıyla o hedefle ilgili bütün bilgiler de daha önce geldiği için kendi radarıyla o hedefe kilitleniyor. Ondan sonra o artık terminal safhaya girmiş oluyor. Hedefin neredeyse artık kaçma ihtimali yok. Füze ona artık kilitlenmiş vaziyette gidiyor. Şimdi bu hava hava füzelerinde özellikle radar güdümlülerde mesafe ne kadar uzaktan atılırsa, karıştırmaya ne kadar dayanıklı ise, işte o parçacık tesirli dedik ya, yani ya gidip çarpmayla uçağı düşürebilir veya bir hassas güdüm olacağı için, hassas olacağı için hafif mesela diyelim ki yanına 3 metre kala patlatırsınız. O patlamayla da uçağı düşürebilirsiniz. Parçacık tesirli diyebileceğimiz. Onlar biraz daha işin nasıl dizayn ettiğinize bağlı, gelen hedeflere bağlı. Ama burada mesela biz 65 kilometre dedik. Meteor diyelim ki 100 mil.
1: Evet.
0: Bu da 40 mil. Yani 40 millik füze ile 100 millik füze arasında bir fark var. Çünkü siz 40 mil daha hedefe yaklaşacaksınız. Yani sizin kendi havadaki hedef uçağa yaklaşmanız gerekiyor. Ama meteorunuz varsa çok çok uzak mesafeden atmanız lazım. Veya tabii ki bunlarla ilgili de başka taktikler var. Örneğin Hindistan'la Pakistan bir savaş yapmıştı. Hatırlıyor musunuz? Geçen 7 Mayıs mı neydi? 2025'ten
1: geçen
0: bahsediyorum.
1: Seneki,
2: evet, evet.
1: Tam geçen
2: evet.
1: Seneki. Evet.
0: O zaman mesela füzeye atan uçak farklı, füzeye o bilgileri aktaran uçak, AWACS'tan bilgileri akmaya başladı. Dolayısıyla

0: hani siz bir yere mesafeniz, menziliniz kısaysa füzenizin, onu uzatacak şekilde başka yöntemler geliştirebilirsin.
1: Komutanım, o taktiğe giriyor. Komutanım, orada Pakistan bir günde 7 tane Hindistan'ın uçağını düşürdü. Ertesi gün Hindistan işte, savaştı.
0: Çünkü o vuramayacak mesafedeydi. Çok uzak mesafedeydi. Evet. Normalde vuramaması lazım ama orada değişik taktikler uygulandığı için Hindistan'ın beklemediği şekilde havada bekleyen uçakları teker teker vurdu.
1: Hatta yani belki gene gizli bilgi diye söylemeyeceksiniz ama Hindistan daha sonra Türk firmalarına ambargo koydu. İşte Türkiye bu desteği verdi Pakistan'a, o sayede yenildik. Hala Hindistan bize bayağı şey yapıyor, konuda tavır koyuyor yani.
0: O başka bir konu. O elektronik harpla ilgili bir şey ama yani... Yani başka,
1: bir günde
0: başka,
1: Pakistan
0: tabii.
1: Muazzam büyük bir zafer kazandı.
0: Evet, çok doğru. Hatta içinde Rafael olması da bir ayrı şey oldu. Evet. Fransa'nın yüz akı bir savaş uçağını o zaman çok kolay bir şekilde Pakistan vurmuş oldu. Tabii ki Çin teknolojisi de o zaman parladı. Hı hı. Onlar başka şeyler. Bizim de buradaki mesela diyelim ki Gökdoğan oldu ya, X, Y, Z ülkesine sattık ve orada çok büyük bir başarıya imza attı. Bir anda bu mühimmatların hepsiyle ilgili dış ülkelerden, yani diğer ülkeler bizden tedarik etmeye, satın almaya kalkar.
1: Bir
0: bu işin doğası
1: böyle. Bir şey daha soracağım.
2: Sorun hocam.
1: Balkanlar, Kafkaslar, Karadeniz, Orta Doğu'da bizim böyle bir daire çevresinde buna yakın, buna benzer füze üretebilen ülke var mı? Teknolojisi olan var mı?
0: Rusya hariç yok.
1: Rusya hariç yok değil
0: Rusya
1: mi?
0: Hariç. Ruslar da işte Ukrayna'daki durumunu biliyoruz.
1: Evet.
0: Yani Ruslar da öyle çok çok iyi değil.
2: Peki hocam, teknik bir şey sorayım. Biraz teknoloji açısından sorayım bunu. Yani şimdi mesela meteor örneğini verdiğimiz için, yani aklıma o geldiği için oradan devam edeyim. Şimdi bunlar, bu gibi ürünler böyle bölge için, mesela bir füzeye ihtiyacınız var. Fransa'nın kapısını çalıp meteor alıyorsunuz ya. Hani kalıplaşmış bu, bilindik olduğu için söylüyorum. Şimdi bunlar son teknoloji olduğu için, şimdi illaki bu işte Eurofighter'ları da... meteorları da vesaire, bunların hepsini ayrı ayrı gelişti teknolojiye göre revize ediyorlar.
0: Evet, doğru.
2: Ama bunlar son teknoloji olduğu için aslında yeni teknoloji de var bir yandan baktığınızda. Biraz bu açıdan yorumlamanızı isteyeyim. Yani mesela meteoru entegre olabilecek şeylerle Gökdoğan'ın, Bozdoğan'ın faaliyetleri arasında geliştirilebilme açısından, teknolojik gelişim açısından nasıl farklar vardır?
0: Yani burada şimdi Bozdoğan'ı ayrı tutmak gerekiyor. Çünkü bu görüş içerisinde olduğu için
2: meteorlar... Gökdoğan, bunun ama, hani abileri demek daha doğru. Evet. En büyükleri Gökdoğan.
0: Evet, Gökdoğan. Şimdi Gökdoğan'ın buradaki kullanacağınız yakıtla da alakalı. Mesela burada ne yaptık? Kuzgun, katı yakıtlı olanın menzili yaklaşık 80 kilometre, 60-80 kilometre. Ama turbojet olduğu zaman farklı motor kullanılıyor. Farklı teknoloji 150 kilometreye çıkıyor. Yani burada da, Gökdoğan'da da benzer şekilde sizin kullanacağınız motora göre, onun kullanacağı yakıta göre, yani sonuçta bunun yakıtı bittiği zaman gidemez ileriye. Hı hı. Yani onun uzun süre dayanıklı olması lazım. Meteorun mesela büyüklüğü buna göre nasıl, ona bakmak lazım. Yani diyelim ki sadece sizde teknoloji vardır ama sizin tasarımınız veya kendinize göre bununla ilgili bu füzenin büyüklüğü veya uzunluğu konusundaki kendinize göre limitasyonlarınız vardır. Hı hı. Yani bu Gökdoğan böyle olur ama Gökdoğan 3 diyelim, meteoru belki geçebilir.
2: Çünkü evet, biz anladım.
0: Yani bu mühimmatlar hep öyle.
2: Bir tane bir şey, yani bunu ürettiniz, sonra bunu
0: bu
2: geliştirdiniz.
0: Temel, bak, bu temel.
2: Temel olanlar.
0: Yani bunu, şunun gibi. Som'da var ya, Som var ama Som J ondan çok çok,
2: çok daha
0: iyi.
2: Çok daha üstün.
0: Aynı bak Kuzgun'da. Kuzgun'un şununla şu 20 kilometreye gidiyor.
2: Evet.
0: Ama bakın bu 80 dedik, bu 150 dedik. Ama aynı Kuzgun, mühimmat aynı.
2: Ama farklı hedefler
0: evet,
2: için.
0: Bu da aynı. Şimdi bu 65 kilometreyi adam gibi hallettikten sonra bu 165 olur çok rahat bir şekilde. Onu söylüyorum.
3: Bunlar F-16'lara uyumlu mu mesela? F-16?
0: Tabii zaten ya, bu biraz önce bahsettiğimiz şekilde zaten bunları atan F-16'lar ama bu Gökdoğan'ı hatırlarsanız 30 Kasım olabilir veya 29 Kasım. Geçen yıl Kızıl Elma'dan atış yapıldı. Bir önce 22 Kasım'da denemesi yapıldı. Ondan sonra 4 tane F-16 hatta kalktı, o eşlik falan etti. Kızıl Elma ile 30 mil mesafedeki hedef çok rahat bir şekilde vuruldu. Yani insansız hava aracılarına da bunlar entegre edilebiliyor. Bu entegrasyon konusu ayrı bir şey ama hava araçları sizin kendinize ait. Kaynak kodları size ait, görev bilgisayarları size ait, silah sistemleri size ait, mühimmat size ait, füzeler size ait. Yani istediğiniz gibi helva yapın. Bunun esprisi burada yani.
1: Çok önemli.
2: Evet.
0: Bir yabancı araya girdiği zaman hiçbir şey yapamazsın. Çünkü aynen, o sana ne kadar izin verdiyse o kadar o mühimmatla oynayabilirsin.
1: Biz bunu yaşadık zamanında.
0: Ya, yani biz değil, herkes yaşıyor. Çünkü sonuçta o teknolojiye sahip olan mümkün olduğunca kendisinden

0: daha fazla satın alınmasını istiyor. Diyelim ki Amram satın alacaksınız. Ben Amram hatırlıyorum, 1996'da Türkiye'de ilk eğitimini alanlardan birisi, 4 tane pilottuk biz. Şimdi o zaman fiyatı 400 bin dolar diyorlardı. Hatırlarsanız şu F-16'nın blok 40 paketi var. Evet. Orada Amram'lar geçiyor. 990 adet çeşitli versiyonlar ki istediğimiz, tam istediğimiz versiyonu da vermiyorlar. 3 milyon dolardan bahsediyorlar. Bakın yani 96'dan 2026'ya 30 yılda füzenin fiyatı acayip artıyor.
1: Evet.
0: Ve istediğiniz teknolojide olanı da vermiyorlar. Ve bazı taktikleri de size vermezler, öğretmezler. Füzeyi üreten aynı zamanda taktiklerine de sahiptir. Yani işin hem tekniğine hem taktiğine.
1: Hem de mühendisliğine.
0: Nasıl atarsa.
2: Onları zaten biliyoruz da daha da kötüsü.
0: Evet.
2: Bize silahı veriyorlardı. Sen Suriye'ye, PKK'ya karşı, Yunanistan'a karşı kullanma diyor.
0: Dışa bağımlılığın en olmaz
2: ya,
0: yarası orası.
2: Ben düşman tehdidi oradan algılıyorum. Ben silahı niye alayım o zaman düşmanıma karşı kullanmayacaksa?
0: Evet, o başka bir hikaye.
3: Yani yazılımı da donanımı da bize ait değil mi? Yani
0: tabii bunlar hepsi bize ait. Ama bakın burada şu var. Diyelim ki buradaki kanadı Türkiye'de üretirseniz 10 liraya, diyelim ki Venezuela'da ürettiniz, üretemiyor öyle de 5 liraya. Ticari gerekçelerle siz 5 liraya alırsınız ama know-how sizdedir, tasarımı sizdedir. Dışarıya ürettirebilirsiniz, dışarıdan daha ucuza parçasını alabilirsiniz. Bu sizin yapamayacağınız anlamına gelmez. Bunu ABD de yapıyor. Yani o ikisini biraz ayırmak lazım.
3: Evet.
0: Yani kritik teknolojiler hep sizde kalması lazım zaten. Tasarımı size ait olması lazım ama üretim konusunda o know-how sizde kalmak kaydıyla
2: maliyeti
0: dışarıya
2: için,
0: evet. Yani şey gibi bir mimar adam gibi evi çizer, villanın bir tane modelini çıkarır. Hı. Ondan sonra der ki bundan 10 tane üret der. Müteahhiti çağırır. Çünkü bütün o blueprint tasarım o mimarın know-how olarak mimara ait. Müteahhite ait değil.
2: Komutan,
0: onun gibi bir şeyden bahsediyorum.
2: Almanya'nın en meşhur spor ayakkabı markası, ismini söylemeyeyim, kendi gidiyordu eski Yugoslavya'da ürettiriyordu.
0: Tabii ki.
2: Ama kendi markasıyla.
0: Evet.
2: İstediği an kendisine çekebilir. Durdurdu.
0: O ayrı işte, onu söylemek istiyorum.
2: Maliyeti yani, düşürttürüyor.
0: Ama oraya bir bağımlılık oluşturmadı.
2: Oluşturmaz.
0: Yani kendi ülkendeki üretim kabiliyetini öldürmedi.
2: Tabii.
1: Buyurun,
2: kontrol
1: Mete Bey. Evet. Mete Bey buyurun.
4: Şimdi burada sadece biz mühimmatları görüyoruz. Aslında burada biraz ben kendimce bir özet anlatmak isterim.
1: Gelmek ister misiniz?
4: Şimdi aptal bombalar var. Yani güdümsüz dediği hocanın.
0: İşte burada.
1: Gelmek ister misiniz?
0: Genel maksat bombaları.
4: Gelin tabii.
1: Gelin lütfen.
4: Ben karadan
1: bugün
4: gelirim.
1: Bugün hiç kalmadınız. Galatasaray'ın şampiyonluğu sizi etkiledi.
4: Estağfurullah.
2: Hepimizi etkiledi ya.
4: Burada,
2: yani menfi olarak.
4: Burada hocamın aptal bomba deniyor ona. Yani hiçbir vasfı yok. Ama işte buna kanat taktığınız zaman bu daha uzun mesafeye gidebiliyor. Ama TÜBİTAK SAGE'nin yaptıkları içerisinde hakkını yememek lazım. Sadece bunlar değil. Isıl piller var. Bunlara mesela elektrik sağlayan ısıl piller, yani enerjinin depolanması meselesi.
0: Evet.
4: Aslında bütün bu hani ekosistem denen bütün savunma sanayi şirketleri aslında birbirini tamamlayan.
1: Tabii.
4: Ama ortaya devasa bir gövde gösterisi yapabileceğimiz bileşenleri oluşturuyor. Sadece bu da değil. Değerli hocam anlattı. Bakın bunun başlıklar meselesi var mesela.
0: Evet.
4: Bunun başlıklarına baktığınız zaman TÜBİTAK SAGE başlık da üretiyor. Harp başlığı da üretiyor. Bunlar çok önemli meseleler. Bunu niye anlatıyoruz? Şimdi değerli hocam bir savaş uçağı olsun. Ama bunun içinde bunlar yoksa, bakın şöyle göstereyim. Sağında ve solunda kanatlarında bunlar yoksa.
1: Açın hocam kanatlarınızı.
4: Şu şekilde. Bakın bu olmadığı sürece istediği kadar hocam Hüseyin hocam uçsun.
1: Uçsun.
0: O zaman gösteri uçağı.
1: İşte,
0: gösteri uçağı oluyorsun.
4: Evet. İşte gösteri uçağı gibi ama omuzlarında bunlar oldu mu yerli.
1: Evet.
4: Olay
1: şey geçiyor. Size içeriden bakın. Dediler ki açsanız da Titanic'e benzediler dediler.
0: Vay, şöyle.
1: Çok
0: gönderelim. Fış.
4: Gördünüz mü?
0: Düğmeye basıyorum.
4: Bunlar gerekiyor.
1: Diyorum, yarın Yunanistan kanalındayız.
0: Bu gerekiyor. Evet, çok güzel. Şimdi burada
4: Amerika'dan istemiyoruz bunu.
0: Savunma sanayi firmaları var ya bizde bir sürü.
1: Evet.
0: Bunlarla ilgili 1987 yılında kurulan savunma sanayi müşteşarı, o zaman eskiden daha farklıydı. Sonra savunma sanayi başkanlığı oldu 2018'den itibaren. Hı hı. O koordinasyon, yönlendirme, kaynak bulma, ihtiyaç makamıyla üreticiyi bir araya getirme. Aslında yani bu savunma sanayi başkanlığı olmadığı zaman bu işleri yürütemezsiniz. Ve Türkiye'de savunma sanayi başkanlığı kilit bir rol oynuyor. Birçok gelişmiş ülkede böyle bir yapıya ihtiyaç vardır ve onların sayesinde yol alabilirsiniz. Aksi takdirde aynı mühimmatı 10 tane firma farklı farklı
1: zaten
0: üretir.
1: Zaten bugün Belçika'da mı söylemiş? Belçika Tabii evet, bakan Belçika mı söylüyor?
4: Kanada'da söyledim.
1: Kanada'da, Belçika'da da gördüm ben. Demiş Türkiye'nin bu yaptığı model bizim için artık bir örnek. Yani şimdi tabii, ne yaptığımıza biraz daha yakından bakacaklar. Bu iş nasıl tabii koordine ki, bir şekilde.
3: Avrupalı uzmanlar da konuştu.
1: Tabii bir de dediğim gibi ben bu bölümü açarken de başta söyledim. Yani her şirketin ayrı bir özelliği var. Kimse kimsenin yaptığı işi yapmıyor.
0: Evet, herkesin yapmaması da gerekiyor işte. Herkesin
1: ayrı bir uzmanlık alanı var ve hepsi alanlarında en iyi mühendis.
0: Orkestra şefi kim? Savunma Sanayi Başkanı. Orkestra şefi. Hı-hı. Ve onun evet, altında bir sürü yani Savunma Sanayi Başkanı'nın yardımcıları var. Hı-hı. Bir de daire başkanlıkları var, müdürlükler var. Yani burada gördüğümüz mesela akıllı mühimmat konusunda bir müdürlük var.
1: Tabii.
0: Diyelim ki insan savaş araçlarıyla ilgili bir daire başkanlığı var. Yani bu sınıflandırma var ki bu sayede onlar da en azından yönlendirme konusunda kanalize olabiliyorlar. Bu gerçekten çok önemli. Ben TUSAŞ'ta en azından 7 yıl önce çalışırken onlarla beraber bu işlerin nasıl koordine yürüdüğünü gördüm.
4: Aselsan'ın, şimdi biz TÜBİTAK SAGE diye bir logo görüyoruz ama bu sistemlerin hepsinde bir Aselsan imzası var.
1: Doğru.
4: Başka bir bileşende başka bir kurumun imzası var.
1: Roketsan var.
4: TEİ var, TUSAŞ var, hı-hı, öteki var, MK var, makine kimya endüstrisi var. Ama bir enstitü, TÜBİTAK SAGE savunma sanayi Ar-Ge'sinde bir enstitü. Evet. Aslında bu işin mutfağı, beyni, aynı zamanda bilgisi. Yani yemeğin nasıl yapılacağına dair malzeme, hocam dedi ya, nohutu, salçayı, soğanı bu koyuyoruz. TÜBİTAK SAGE bunları çıkartıyor. Sofraya koyuyor. Sonra Aselsan geliyor, bunun bursunu evet, yapıyor. TÜBİTAK SAGE'nin diğer kuruluşu bunu yapıyor. İşte örnek söylüyorum, TUSAŞ geliyor, bunun altını yapıyor. Bunlar hep bir el birliğiyle yapılan şeyler. Tek bir şirket de değil. Çok affedersiniz evet, ama şunu özellikle söylemek isterim. Burada biz, bakın bir uçak gemisi, bir kıtalar arası balistik füze, Tayfun 4, Blok 4'ü Cumhurbaşkanımız imzaladı, evet, envanterimize girdi. Arkasından nükleer tahrikli bir denizaltı. Bunların üçünün bir araya gelmesi demek, burada hiçbir ülkeyi tehdit etmekten falan bahsetmiyorum. Güvenlik ihtiyacından evet, bahsediyorum. 2000 kilometreden bir ülkenin bir ülkeyi vurabildiği bir yerde, Türkiye'de kendine yönelik tehditleri bertaraf etmek için menzili önemli değil. Tehdit nereden geliyorsa kaynağından, bunu engellemekle yükümlü. Geldiğimiz meselede Hüseyin Hoca'yı ben bir yanlışlıkla uçağa benzettim ama Amerika'dan Hüseyin Hoca'ya biz mühimmat almak istesek ya ambargoda takılıyorduk, ya pilinde takılıyorduk, ya bileşeninde, parçasında takılıyorduk. Şimdi hiçbir ambargoya takılmıyoruz farkındaysanız.
1: Hiç uzun bir süredir. Şey istemiyoruz.
4: Evet, kimseden evet, bir şey istemiyoruz.
1: Hem bir şey istemiyoruz, hem de istersek hayır, onlar da bizden yani istedikleri.
3: Gölge etme. Zincirinin bir engel oldu ortaya çıkıyor.
4: Gölge etme. Başka ister istemem. Artık biz Türkiye
2: ben
4: bu durumda.
2: Ben bir şey eklemek istiyorum.
1: Hadi son dakika.
2: Bugün İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıl dönümü. 79 yıl savaşı kaybetmiş olan Almanya savunma sanayine harcadığı para bir senede harcadığı paradan daha azdı. Geçen sene ve bu sene 124 milyar euro harcadı. 79 yılın toplamından 2 katı 3 katı. Dolayısıyla dünyada bu teknolojiye sahip değilseniz, bu kapasiteniz yoksa esir olursunuz, köle olursunuz. Evet. Yani bunu yapanlara helal
4: hocam,
2: olsun.
4: Sıfırdan diyorum, başlayamazsınız bunu. Almanya'nın,
2: mümkün değil.
4: Kanada'nın da, Belçika'nın da, Fransa'nın da anlaması gereken şu. Bu gördüğünüz şeyler bir iki senede ortaya çıkan şeyler
2: çıkmaz,
4: değil.
2: Tabii, büyük bir birikim.
4: İsterse
2: tabii,
4: milyarlarca euro harcasın, önemli değil. Türkiye ununu elemiş, duvar asmış.
2: Evet.
4: Onlar hala savunma finansmanı için bir araya geliyor. Şu gördüklerinizle elemeye göz nuru. Bir anda istediğiniz kadar euronuz, frankınız, sterliniz olsun, önemli değil. Evet. Türkiye atı almış, dereyi geçmiş, evet, arka tarafa bakıyor.
2: Evet. Müslüman mühendislerimize peki, tebrik evet, ediyoruz. Helal
1: olsun. Şunu söyleyerek bitireyim. Savunma sanayimizi yönetenler hep aynı cümleyi kuruyorlar. Biz de buradan bu mesajı verelim. Barış için caydırıcılık. Yani biz bunları savaş için üretmiyoruz. Caydırıcılık bu dönem böyle bir dönem. Biz bunu sadece Türkiye olarak daha önce görmüşüz, yıllar önce. Dediğiniz gibi bunlar böyle 10 yılın, 15 yılın emeği şimdi ortaya çıkıyor. Belki 15 yıl sonra başka şeyler duyacağız. Müziği duydunuz. Yurtta barış, dünyada barış diyerek bu haftayı kesinlikle, böylece kapatmış olalım. Evet. Değerli konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar bizleri izlediğiniz için satır arasını noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. İyi geceler. Hoşçakalın.

0: İyi geceler değerli izleyenler. Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri konuşacağız. Değerli konuklarımız olacak, ilerleyen dakikalarda canlı bağlantılarımız olacak. Süper Lig'de şampiyon Galatasaray, Hesap.com Antalya Spor'u 4-2 yenen Sarı Kırmızılılar üst üste 4 toplamda ise 26. kez mutlu sona ulaştı.
1: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalya Spor'u Mario Lemina, penaltıdan Victor Osimhen, Hüseyin Türkmen'in kendi karesine ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 4-2 mağlup etti.
2: Yunus cezalarını gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topu buluşu.
1: Alınan galibiyetin ardından 77 puana yükselen Sarı Kırmızılar, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek tarihinde 26. kez şampiyon oldu.
3: Daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.

Üst üste 4 şampiyonlukla kendi rekorunu egale eden Galatasaray'da maçın ardından futbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. Sarı kırmızılı ekip tribündeki taraftarına giderek şampiyonluğu onlarla birlikte kutladı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan

0: İlan eden Sarı Kırmızılıların kutlamaları sürüyor. Şu detayları Ahmet Nazif Vural aktaracak.
1: Kafa sallıyor.
2: İstiklal Caddesi, Taksim şu an sarı kırmızı ve burada taraftarlar eğlenmeye, sloganlar atmaya ve şampiyonluğu kutlamaya devam ediyorlar. Herkes burada şu an kutlamalara devam ediyorlar. Kameraman arkadaşım Yasin Topçuk'ları aktarıyor görüntüleri. Galatasaray arka arkaya 4 kez üst üste şampiyon olarak kendisine ait olan rekora bir kez daha ortak oldu ve özellikle bu şampiyonlukta yine Galatasaray taraftarlarını bir o kadar da yine mutlu etti. Geride bıraktığımız hafta Samsunspor maçındaki yenilgi sebebiyle belki bir önceki hafta Galatasaray şampiyonluğunu ilan edemedi, ancak kendi evinde Antalyaspor'la oynamış olduğu maçta 4-2'lik galibiyetle birlikte Galatasaray 26. şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. İstiklal Caddesi de o kutlamaların adresi oldu. Peki goller kimden geldi, hemen hatırlayalım. Goller, ilk gol Mario Lemina'dan geldi. İstiklal ve skoru 1-1'e getiren golcü. Hemen ardından Antalyaspor 2-1'lik bir üstünlüğü kazanmış olsa da devamında Galatasaray'ın golcüsü, yıldız oyuncusu Victor Osimhen sahneye çıktı ve durumu 3-2'ye getiren arka arka 2 golü yine Galatasaray'ın hanesine yazdırdı ve skoru belirleyen oyuncuysa Mauro Icardi'nin asistiyle Kaan Ayhan oldu. İşte görmüş olduğunuz gibi şu an İstiklal Caddesi'nde, Taksim'de çok yoğun bir sevinç var. Elbette o sevinç ilk anda oldukça fazlaydı burada. Meşalelerle, yine havai fişeklerle Taksim'de İstiklal Caddesi'nde çok yoğun bir kalabalık ve bir şampiyonluk gösterisi vardı. Bu yıl içerisinde neler yaşandı? Çok kısa ondan bahsedelim. Şampiyonlar Ligi'nde oldukça önemli bir başarı elde etmiş olan Galatasaray son 16 turuna kalmıştı. Ve Galatasaray yine kulüp olarak da ilk açıklamalarından birisi de yine önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmanın heyecanını paylaşmıştı Galatasaray. Ve o heyecan işte Taksim'de, İstiklal Caddesi'nde de çok net bir şekilde hissediliyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Ahmet Nazif Vural'a teşekkür ederim. İstanbul, Taksim'de durum böyleydi. Kutlamalar muhtemelen sabaha kadar sürecek. Şimdi sizleri Denizli'ye götüreceğiz. Haber muhabiri Atagündüz Kurşun bizi Denizli'de bekliyor. Arkadaşlarıma hemen sesleniyorum. Hazırsa Atagündüz Kurşun'a sözü bırakayım.
3: Sinan Tatlı, teşekkür ediyoruz. Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor ve Denizli'de kutlamaların adresi Delikli Çınar Meydanı oldu. Saatler 22'yi gösterdiğinde, yani maçın bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaray taraftarları Delikli Çınar Meydanı'nı doldurdu ve şu dakikaya kadar da binlerce kişi meydandaydı. Yavaş yavaş boşalmaya başladı ama halen daha 400-500 kişilik bir grubu burada kutlamalarına devam ettiğini söyleyebiliriz. Ellerinde Galatasaray bayraklarıyla birlikte, meşalelerle birlikte Delikli Çınar Meydanı'nda halen daha Galatasaray taraftarları şampiyonluklarını kutluyor. Sadece tabii ki meydan değil, aynı zamanda Denizli'nin bütün caddeleri, sokaklarında da ellerinde bayraklarla birlikte araçlarının içerisinden tur atan Galatasaray taraftarlarını, bakın kameraman arkadaşım Köksal Kılıç da gösteriyor. Caddelerde, sokaklarda da yine araçların içerisinde bayraklarla Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyor taraftarlar. Ama biz yayınımızı Delikli Çınar Meydanı'ndan gerçekleştirdik. Halen daha burada kutlamalar devam ediyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
0: Atagündüz Kurşun'a teşekkür edelim. Denizli'de durum böyleydi, hala kutlamalar devam ediyor. Bu kez sizleri Çanakkale'ye götüreceğiz. Haber muhabiri Vedat Sezel kutlamaların adresinde, Çanakkale'de bizi bekliyor. Hemen sözü Vedat'a bırakalım.
4: Sinan Tatlı, Galatasaray üst üste 4. ve toplamda 26 şampiyonluğunu kazandı. Şu anda kutlamaların adresi Çanakkale İskele Meydanı, gördüğünüz gibi. Yüksek bir coşku var saatlerden bu yana. Maçın son düdüğünün ardından şampiyonluk kutlamaları başladı. İskele Meydanı'nda yoğun bir kalabalık vardı. Şu anda Çanakkale'nin birçok

0: Yok. Doğru diyorlar. Galatasaray bugün Antalyaspor karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen maçı 4-2 kazanmasını bildi. Ve üst üste 4-3 şampiyon aldık. Biz bürolarına şöyle iskeye doğru gidelim. Görüldüğü gibi Çanakkale'de coşku bir hayli fazla. Arkamıza baktığımızda da bitiriyoruz. Arkamıza baktığımızda araçlarla, arabalarla, motosikletlerle görüldüğü gibi şampiyonluk coşkusu Çanakkale devam ediyor. Toparlayacak olursak Çanakkale'de maçın bitimiyle başlamıştı. İskele Meydanı'nda ve kordon boyunda hala kutlamalar devam ediyor. Bu sabaha kadar da bu kutlamalar hiç bitecek benzemiyor diyelim. Sözü buradan merkeze stüdyoya bırakalım.
1: Vedat Sezer'e teşekkür ediyoruz. Denizli'de durum böyleydi. Çanakkale'de durum böyleydi. Şimdi de Kayseri'ye götürelim sizleri. Haber muhabiri Yağmur Aksu Kayseri'de bizi bekliyor. Hemen uzatmadan sözü Yağmur'a bırakayım.
2: Tırnak, Tisran Tatlı Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Kayseri'de de şampiyonluk coşkuyla kutlanıyor. Bizler şu anda Cumhuriyet Meydanı'ndayız ve Cumhuriyet Meydanı'nda da Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettikten sonra 7'den 70'e herkes burada büyük bir coşku ve kutlamaya şahit oluruz. Maçın ardından şehir merkezine dönen sarı kırmızı taraftarlar Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu ve dakikalar ilerledikçe kalabalık büyüdü. Meydandaki enerji yükseldi. Tabii 26. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın başarısı Kayseri'de büyük heyecan oluşturdu. Özellikle genç taraftarların yoğunluk oluşturduğu meydanda bayraklar sürekli dalgalandı ve yoğun bir kalabalık vardı. Cumhuriyet Meydanı bugün hiç boş kalmadı ve şu anda da büyük bir coşku var. Aynı zamanda meşaleler yakıldı, marşlar söylendi ve görmüş olduğunuz gibi Kayseri'de coşku büyük bir heyecana ortak oldu. Diyelim size karşıya bırakın.
3: Aşağıya aşağıya.
1: Yağmur Aksu'ya teşekkür ediyoruz. Tabii Kayseri'de hem hüzün hakim hem Galatasaraylılar seviniyor ama Kayseri Spor'da küme düştü, bir alt lige düştü. Umuyoruz bir sonraki sezon tekrar Süper Lig'e yükselir. Şimdi İzmir'e gideceğiz. Kutlamaların adreslerinden biri. Sefer Ayçi bizi bekliyor İzmir'de. Hemen sözü Sefer'e bırakalım.
4: Teşekkürler Sinan Tatlı. 26. kez şampiyonluk 4 yılda üst üste, gerçekten çok önemli bir rakam. Evet, İzmir'de de Gündoğdu Meydanı'ndaydı. Yaklaşık 2 saattir burada davullar, bayraklar, sirenler, burada sloganlar devam ediyor. Gündoğdu Meydanı'ndayız. Halil Karahan'ın şimdi gösterecek görüntüleri. Bütün 7'den 70'ine bütün gençler, çocuklar, yaşlar burada. En ufağımız da burada. Şu anda o da 7 aylık. Bu da kutlamalara katılıyor. O da bayağı neşeli bir şekilde. Evet, devam ediyoruz şu anda de, bakın Gündoğdu Meydanı neredeyse 4'te 3'ü tamamen dolmuş durumda. Sabah İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda adeta sarı kırmızıya büründü. Galatasaray taraftarları 4. kez üst üste gelen şampiyonluğu büyük bir coşkuyla 2 saattir şampiyonluğun olduğu dakikadan itibaren hiç durmadan neşeli bir şekilde, coşkulu bir şekilde kutluyorlar. Toparlamak istersek bu görüntüler ilerleyen saatlere kadar da devam edecek. Benziyor dediğimiz gibi Galatasaray'ın bu şampiyonluğu İzmir'de de büyük bir coşkulu kutlandı diyelim. Söz tekrardan size bırakalım.
1: Teşekkür edelim Sefer Ayçi'ye. İzmir'e Galatasaray 26. şampiyonluğunu elde etti. Başkan Erdoğan da tebrik mesajı gönderdi Twitter'dan. Hemen bakalım ne yazdı. Üst üste 4. kez Trendyol Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum dedi. Başkan Erdoğan bu mesajı paylaştı. 26. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray için. Evet, devam edelim Gece Ajansı'na.

Gündemde önemli gelişmeler var, onları da paylaşacağız. Gece Ajansı'nda etkin pişmanlıktan yararlanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın ve tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin savcılığa verdiği ifadelerin detayları ortaya çıktı. Yalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e VIP araç tahsis ettiğini ve Özel'e CHP Kongresi öncesi para verdiğini itiraf etti. Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek ise CHP Genel

0: merkezine sırt çantası içerisinde 1 milyon euro götürdüğünü anlattı.
1: Partiye araba alınırken indirim yapılmasına vesile olur. Arabanın içine bir ıvır zıvır olacak da parti. Benim cebime giren bir şey yok.
2: Özgür Özel'in kullandığı aracın milyonluk VIP dönüşümünden ödediği otel faturalarına kadar tek tek saydı. Etkin pişmanlıktan yararlanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım çarpıcı iddialarda bulundu.
3: Uşaklı vatandaşlarımızın teveccühüyle.
2: Yalım'ın ifadesinde en dikkat çeken iddia ise 2023 yılında CHP kurultayı öncesinde Özgür Özel'e verdim dediği 1 milyon 200 bin lira oldu. 200 bin lirayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere Manisa'daki evinin bahçesinin duvarına bıraktım. 1 milyon lirayı ise Denizli'de Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirkan isimli şahısa çanta içerisinde teslim ettim dedi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi bir patinaja kapıldı. O patinajdan Özgür Özel'in çıkabilmesi mümkün değil.
2: Yalım, CHP milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarının otel faturalarını ödediğini, Özgür Özel'e saat ve ailesine hediyeler aldığını, Özel'in babası adına alınan aracın 180 bin lirasını kendi şahsi hesabından ödediğini öne sürdü. Yalım, Uşak Spor'daki futbolcularının maaş ödemelerine destek için bazı oyuncuları belediyede işçi kadrosunda gösterdiğini itiraf etti. Uşak Spor'a gelen bağışları şirket borçlarımda kullandım diyerek de hakkındaki suçlamaları kabul etti.
5: Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir. Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki adliye koridorlarına düşmemeliydi.
2: İtirafçı olan bir başka isim de eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek oldu. Böcek, babam Muhittin Böcek daha önce genel merkezin maddi istekleri olabilir yardımcı ol demişti. Veli Ağbaba'nın bilgisi ve talebi dahilinde uçakla sırt çantası içerisinde istenilen 1 milyon euroyu genel merkeze götürdüm 6. katta teslim ettim dedi.
1: Çıkıyor televizyonların karşısına dün akşam. O etkin pişmanlık ifadesi verdi. Bu etkin pişmanlık, sen savcı değilsin ki.
2: CHP kulislerini karıştıran ifadelerin mutlak butlan davasıyla doğrudan ilgili olduğu tespit edildi. İfadeler Ankara'ya gönderildi. Davanın seyrini değiştirip değiştirmeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Özel'in canlı yayında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sözleri de yargıya taşındı. Özel hakkında soruşturma başlatıldı. Bakan Gürlek, Özel'in hedef olarak ortaya attığı mesnetsiz iddialar iftira siyasetinin tezahürüdür diyerek tepki gösterdi.
0: İstanbul Beylikdüzü'ndeki bakım evinde yaşlılara yönelik şiddetin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Ama şiddetin sadece fiziksel olmadığı odalarda çekilen videolarla belgelendi. O görüntülerde hijyene dair hiçbir emare yok. Aksine hastalıklara davetiye çıkaran içler acısı bir manzara var. Savcılık devrede, bir de tutuklama kararı var.
6: Kanım dondu yani. O kadar çok vuruyordu ki, çok bağırıyordu.
7: Çığlık atıyorlardı yani. Vicdanımız sızladı yani.
6: Ha, teyzeler falan bağırıyordu, vurmayın diye, vurmayın, yapmayın diye.
8: Psikolojim bozuldu onların çığlıklarıyla.
2: Adı sözde bakım evi ama içerisi işkence yuvası. Bu skandal görüntülerin ardından bir kişi tutuklandı. Bugün ortaya çıkan yeni görüntülerse vicdanları bir kez daha yaraladı.
6: Kendi kulağımızla gözümüzle de gördük zaten. İtiyorlar falan, vuruyorlar. Burada oturuyorum ben. Karşımda görüyordum. Vuruyorlardı. İtip kalkıyorlardı.
2: Yaşlılara uygulanan şiddet ve çirkin muamele o kurumdan yakın zamanda istifa eden bir çalışan tarafından ifşa edilmişti. Görüntüler her şeyin ispatı, kanıtı gibiydi. Bakım evi sakinlerinden zavallı yaşlı kadının kasten yere düşürüldüğü de, vicdansızın bir başka yaşlı kadına tükürdüğü anlarda hepsi kayda geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hızla harekete geçti. Malum bakım evine operasyon düzenlendi.
8: Abla vardı, sürekli bağırıyordu. Vurmayın, yapmayın, imdat, kurtaran yok mu diye.
2: Ele geçirilen yeni kayıtlar akıl almazdı. Hastalara verilen yemeklerin yerlere döküldüğü, odaların pislik içinde olduğu ve yaşlıların bakımıyla ilgilenilmediği belirlendi. O mağdurlardan biri de 62 yaşındaki Selahattin Avcı'ydı. Kızı babasının maruz kaldığı şiddeti anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

0: sağlık raporu verildi. Doktorun söylediği şu, ağır yaralanmaları var. Ve yani gerçekten babam şu anda durumu hala da kötü. Uyuz kapmıştı, mikrop kapmıştı ve ağır yaralar. Babamızın tırnağını işkence çekerek çekmişlerdi. Aynı şekilde Esma teyzenin eşinin de bütün tırnakları, ayak tırnakları işkence çekerek çekilmişti. Ağır yaralar var ve ağır şekilde darplar var. Lütfen bu konuda artık devletimiz bize destek olsun istiyorum.
1: Skandalla ilgili bir şüpheli tutuklandığı 3 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı. Delillerin ve kamera kayıtlarının yok edilmeye çalışıldığı da iddialar arasında.
2: Kayseri'de geçen Şubat ayında forkliftle girdiği kuyumcuyu soyan hırsız eşekle kaçarken yakalanmıştı. Hakim karşısına çıkan o soyguncuya 9 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

0: Çaldığı forkliftle kuyumcunun kepengini açmış, içeri girip altınları çalmıştı. Soygun sonrası eşekle kaçan zanlı 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Akıl almaz hırsızlığın görüntüsü 9 Şubat gecesi Kayseri'de kayda geçmişti. Önce bir iş yeri önünde duran forklifti çalan hırsız, sonrasında soluğu kuyumcunun önünde aldı. Çalan alarma ve çıkan gürültüye aldırış etmeden kepengi forkliftle açtı. İçeri girip tezgahı deviren zanlı 150 gram altın aldıktan sonra da kuyumcudan ayrıldı ama kaçma şekli de geldiği gibi akıllara durgunluk veren cinstendi. Soygun sonrası eşekle kaçan zanlı çok geçmeden yakalandı. Çaldığı altınlarsa evindeki kuş yuvasında bulundu. Hakim karşısına çıkan zanlı 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
1: Erzurum'da 10 yaşındaki çocuk ormanlık alanda iki ayının saldırısına uğradı. Küçük çocuğu ölümden Kral isimli kangal köpeği kurtardı. Yaşadığı korkuyla dili tutulan küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.
2: Ayı bana saldırdı.
0: İki ayının saldırısına uğradığı imdadına çoban köpeği Kral yetişti. Korkudan konuşma güçlüğü çeken küçük çocuk hastaneden çıkar çıkmaz hayatını kurtaran köpeğinin yanına koştu.
2: Sen benim hayatımı kurtardın Kral.
0: Erzurum'da 10 yaşındaki Sencar Kaya ile babası evlerinin yakınında doğum yapan atlarının yanına gitmişti. Küçük çocuk tam o sırada iki ayıyla karşı karşıya geldi.
3: Ayılar ağaçların içinde bekliyormuş. Saldırdıklarında yüzüstü düşüp bayılmış.
0: Küçük çocuğa ayıların saldırdığını gören çoban köpeği Kral ayıların üzerine atladı. Her ikisini de kaçırmayı başardı.
4: Köpekler geldi. Köpekler olmasaydı zaten
0: İki ayıyı karşısında görünce baygınlık geçiren Sencar hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı korkunun etkisiyle geçici konuşma güçlüğü çektiği belirlendi. Tedavi sonrası taburcu olan Sencar eve dönüşte ilk iş hayatını kurtaran çoban köpeği Kral'a sarıldı.
4: Kral olmasaydı benim oğlum şimdi ölmüştü. Kral'a minnettarım.
0: Daha önce de sadakat örneği gösteren Kral, arazide doğum yapan koyun ve yavrusunun başından bir an olsun ayrılmamıştı.
5: İki gündür kayıp olan koyunum ve köpeğimi bulduk sonunda. Koyunum dağda doğum yapmış. Kangal köpeğim de başında bekliyor iki gündür. Aç sus.
1: Bir sıcak, bir soğuk seyreden hava hastalıkları da beraberinde getirdi. Özellikle çocuklarda görülen beta enfeksiyonu vakalarında artış var. Yüksek ateş, boğaz ağrısı ve öksürükle kendini gösteriyor. Uzmanlar tedavide geç kalınmaması gerektiğinin altını çiziyor.
6: Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarında bir artış gözlenmedik.
7: Biraz havaların da yağmurlu gitmesi, solunum yolları enfeksiyonlarıyla ilgili öksürük olsun, bu tip hastalarımız sıklıkla başvurmakta.
8: Havaların bir sıcak, bir soğuk olması hastalıkları da beraberinde getirdi. Özellikle son günlerde hem çocuklarda hem yetişkinlerde beta enfeksiyonu vakalarında

0: Da gözle görülür bir artış yaşanıyor.
1: Son zamanlarda beta enfeksiyonunu çok gördük. Beta aslında bir bakteriyel enfeksiyon ama halk arasında maalesef beta virüs olarak biliniyor. Bu enfeksiyon özellikle 3 yaşından büyük çocuklara etkileyen, bazen ciddi komplikasyonları olabilen bir enfeksiyon.
2: Öksürüğüm var, bir de kusmam var.
3: Okul döneminde evet hastalanıyor.
4: Beta enfeksiyonu kendisini yüksek ateşle gösteriyor, sonra semptomlar artıyor.
5: Şiddetli ateş, boğaz ağrısı, öksürük, çocuklarda bazen karın ağrısı, kusma gibi belirtiler olduğu zaman bu konuda alarmı olmak lazım. Özellikle yüksek ateş olduğu zaman.
4: Hastalığın tedavisinde en önemli etken erken tanı.
1: Yapılan muayenede boğazda beyaz görünüm olur. Beyaz bir perde dokusu gibi bir enflamasyon dokusu olur. Ve burada mutlaka örnek almak gerekir.
4: Uzmanlar bu belirtiler görüldüğünde mutlaka doktora başvurulması gerektiğinin altını çiziyor.
5: Antibiyotik başlamak gerekebiliyor. Özellikle çocuklarda bazı romatizmal hastalıkları önlemek için de antibiyotiği vermek gerekebiliyor. Bazen bu virüs çünkü kalbi de etkileyip akut romatizmal ateş dediğimiz durumlara yol açıyor.
4: Korunmanın yoluysa hijyenden geçiyor.
1: Enfeksiyonlarda korumaktaki en önemli şey temas izolasyonu aslında. El yıkama, mesafeyi mümkün olduğunca koruma. Çünkü çocuklar gün içinde kreşe gidenler özellikle gün içinde sürekli kapalı ortamda kalıyorlar.
5: Çocukların hastaysa okula gönderilmemesi, ortamın havalandırılması özellikle bulaştan korunma açısından son derece önemli.
6: Sırada dünyanın konuştuğu UFO görüntüleri var. Amerika tanımlanamayan uçan cisim ve anormal olaylara dair görüntüleri kamuoyuna açtı. Astronotlarla savaş pilotlarının ifadelerinin de yer aldığı belgeler dünya gündemine oturdu.
4: Gökyüzünde aniden beliren cisimler, astronotlar ve pilotların karşılaştığı açıklanamayan olaylar. Trump yönetimi uzay görevlerinden FBI kayıtlarına kadar uzanan daha önce yayınlanmamış UFO dosyalarını kamuoyuna açtı. Amerika'da bu konuya ilişkin şeffaflık talepleri son yıllarda giderek arttı. 2023 yılında Amerikan Kongresi'nde düzenlenen UFO oturumunda ifade veren askeri yetkilinin açıklamaları gündemi sarsmıştı.
7: Bu keşiflerde bazı biyolojik materyaller ele geçirildi.
8: Bunlar insana mı aitti yoksa insan harici bir organizma mıydı?
7: İnsana ait değildi.
4: Eylül 2025'te de UFO olduğu öne sürülen tanımlanamayan bir cismin Amerikan füzesiyle vurulduğu anlar paylaşılmıştı. Eski Amerikan Başkanı Obama'nın bu sözleri ise yakın zamanda tartışmaları alevlendirmişti. Are aliens
9: real? Uzaylılar gerçek mi?
10: Uzaylılar gerçek ama onları henüz görmedim.
4: Amerika işte tüm bu iddialar ve açıklamaların üzerine düğmeye bastı. Tanımlanamayan uçan cisim ve tanımlanamayan anormal olaylar başlıklı dosyalar Cuma günü yayınlandı. Dünya gündemine oturan görüntülerde disk, küre, eşkenar dörtgen ve diğer pek çok farklı şekildeki tanımlanamayan cisimlerin gökyüzünde hızla hareket ettiği anlar göze çarpıyor. Belgelerden bazılarında ifadelerine yer verilen savaş pilotları bu cisimlerin aynı anda birden fazla noktada belirerek fizik kurallarına aykırı hareket ettiğini öne sürdü. Belgeler arasındaki en çarpıcı ifade ise Apollo görevlerinde yer alan astronotlara ait. Apollo 12 ve Apollo 17 görevleri sırasında ay yüzeyinden çekilen bir fotoğrafta gökyüzünde kümelenmiş 3 parlak nokta göze çarpıyor. Ayrıca astronotlar çok parlak parçacıklar ve takla atan cisimler gördüklerini de söylemiş. Görüntülerin devamı gelecek. Binlerce fotoğraf, video ve ses kaydından oluşan belgeler Epstein dosyaları gibi parça parça yayınlanacak.
11: Sabah saatlerine karşı bu noktaya bir saldırı oldu.
12: Niyazi böyle gel, böyle gel. Karşıda tekrar. Wow.
13: Kaç kişi öldü bilinmiyor. Kaç kişi yaralandı bilinmiyor. Bu kentte neredeyse artık sağlam bir bina ayakta kalmadı.
14: Biz de buraya girerken ciddi kısıtlamalarla karşılaştık.
6: Gece Ajansı'nda elbette savaşı ve olası barışı konuşacağız. Değerli konuklarımız var. Hemen takdim edeyim. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor İsmail Ermağan. İsmail Hocam hoş geldiniz.
15: Merhaba Sinan Bey.
6: Starsam Başkanı Emekli Pilot Doktor Hüseyin Fazla. Hüseyin Hocam hoş geldiniz.
16: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
6: Çok teşekkür ederim. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Anar Ali. Anar Hocam hoş geldiniz.
17: Hoş bulduk Sinan Bey, iyi yayınlar.
6: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlarımdan hazırladıkları line'ı rica edeceğim. İran line'ını ekranlara getirelim, üzerine konuşalım. Sonra bağlantılar yaparız. Ekber Karabağ bizi Tahran'da bekliyor ama o İran barkosunu, line'ını ekranlara getirelim isterseniz. Anır Hocam, sizle başlayalım. Şimdi savaşın çıkmaza girdiği anlardayız. Ateşkes de bozuldu, bozulacak. Geçtiğimiz akşam çatışmalar yaşandı. İran iddia ediyor petrol tankeri vuruldu. Sonrasında biz de Amerikan gemilerine 3 Amerikan gemisini vurduk diyor. Amerika Birleşik Devletleri başka bir şey söylüyor. Hürmüz'e girdik, çıktık. Ne yaşıyoruz hocam?
17: Ya aslında bir tarafla şöyle bir şey var. Hem tarafların İran şöyle bir politika izliyor. Daha doğrusu İran liderliği savaş öncesi baskıyla İran'a, Amerika Birleşik Devletleri'ne vermediği tavizleri bu kadar saldırıya maruz kaldıktan sonra vererek bir yenilmişlik görüntüsü vermeye çalışmak istemiyor. İran'ın bakış açısı bu, liderliğinin. Amerika Birleşik Devletleri de Başkanı Trump bu süreçte biliyorsunuz 14 Nisan'dan itibaren Hürmüz'e bir abluka başlattı. Ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nda savaş süresince kullanmış olduğu fiili üstünlüğü sona erdirerek ekonomik olarak bir anlamda İran'ı tavizler vermeye zorlamak istiyor. Yani ekonomik çöküntüye uğratarak müzakerede taviz vermek istiyor. İranlılar meseleye şöyle bakıyorlar bu süreç içerisinde müzakerelerde. Biz sadece Hürmüz Boğazı'ndaki bu krizi çözelim, nükleer meseleyi sonraya bırakalım. Trump ise bu ikisini birlikte halletmek istiyor. Yani nükleer meselelerde de 2015'te Obama'nın imzaladığı antlaşmadan çok daha iyi bir antlaşmayla sahadan ayrılmak istiyor. Çünkü burada bir zafer hikayesine ihtiyacı var Trump'ın. 2026 ara seçimlerine gidecek. Hem Hürmüz Boğazı'nı açmak hem de nükleer meseleyi de bir anlamda artık kapatmak istiyor. Bu dosyayı bir şekilde İranlarla halletmek istiyor. Müzakerelerin gidişatını belirleyecek önemli öğelerden biri de Sinan Bey şöyle düşünüyorum. İran içerisindeki tartışmalar, yani güç odakları arasındaki mücadele de bu müzakere sürecini belirleyecek. Çünkü evet, İran'da sertlik yanlıları da müzakere antlaşma istiyor. Ilımlılar da müzakere istiyor. Fark şu, müzakereyi ve şartları kim belirleyecek? Onun için gidişatı belirleyen en önemli öğelerden biri İran içerisindeki bu siyasi elitler arasındaki tartışma. Bunu küçümsememek lazım. Çünkü sertlik yanlıları taviz vermek istemiyorlar. Olabildiğince direnmek istiyorlar ve kendi şartlarını dikte etmek istiyorlar. Ilımlılar ise bir şekilde antlaşılarak bu girdaptan çıkmak istiyorlar. Düğümlenmenin aslında ana noktalarından biri bu diye düşünüyorum.
6: Hocam şimdi Trump topu İran'a attı bir bakıma. Evet. Bazı maddeler sıralandı. Şunları istiyoruz, şunları istiyoruz. İran kabul ederse bu savaş bitecek dedi. Bir Tahran'a gidelim. Ekber Karabağ bizi bekliyor. Son gelişmeleri dinleyelim. Sorularımız, merak ettiklerimiz varsa Ekber'e soralım. Sözü Ekber'e bırakalım.
18: Evet, teşekkür ederim. Sinan, iyi yayınlar diliyorum. An itibariyle Tahran'da İnkılap Meydanı'ndayım. Arkamda da siz gördüğünüz şekliyle hala sokaktaki bu gösteriler gecenin geç saati olmasına rağmen devam etmektedir. İran'da saat şu an 1'i geçmektedir. Ancak görüyorsunuz kalabalık hala bu meydanda işte toplanarak ellerindeki İran bayraklarıyla yönetime destek vermeye devam ediyor. Az önce iki önemli açıklama geldi İran cephesinden. Birincisi İran Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi'den geldi. İşte İran füzelerinin insansız hava araçlarının Amerikan gemilerine odaklandığını, talimat gelmesi

0: durumunda bu füzeleri fırlatacaklarını ifade etti. Benzeri bir açıklama da İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan geldi. Ve o açıklamada da bundan sonra İran'ın bölgedeki petrol tankerlerine, ticari tankerlerine yönelik bir saldırı olması halinde İran'ın bölgede Amerika Birleşik Devletleri üslerini ve aynı zamanda gemilerini hedef alacağı ifade edildi. Hatırlatmamda yarar vardı. Daha önceki gün Cuma günü bölgede iki İran petrol tankeri Amerikan uçakları tarafından hedef alınarak İran sahiline gelmeleri önlenmiş oldu. Ve İran'da işte Amerika Birleşik Devletleri de buna gerekçe olarak İran'a karşı uyguladığı deniz ablukasını gösterdi. Dediğim üzere İran'dan gelen son açıklamada İran tarafı bundan sonra böyle bir durum yaşanması durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki üslerini vuracağını belirtiyor.
1: Ekber'e teşekkür edeceğim ama tabii konuklarımız var, konuşacağız elbette, merak ettiklerimiz var. Anar Hocam, var mı sorunuz?
2: Evet Ekber Bey, kolay gelsin. Benim iki sorum olacaktı. Şimdi bu siz de her akşam İran'da belirli gösteriler yapılıyor meydanlarda. Halk sokağa çıkıyor. Belli ki İran liderliği de bu gösterileri, bu protestoları yapılmasını, yani protestoları Amerikan karşıtlığı, İsrail karşıtlığı protestoları kastediyorum ve rejime destek veren gösteriler yapılıyor. Yani buradaki amaç ne? Yani İran liderliği bu veya bu gösterilerle, bu gösterileri organize etmekle, toplumu yönlendirmekle neyi amaçlıyor son kertede? İkinci sorum da şu. Şimdi İran'da bir grup milletvekili, özellikle Paydari cephesine yakın olan mesela Mahmut Nabavian başını çektiği bir grup, İran parlamentosunun temsilcilerinden biri, geçtiğimiz saatlerde bir tweet paylaştı. Ve 2015 İran-ABD müzakereler heyetinde yer alan müzakerecilerin yeni müzakere heyetinden çıkarılması gerektiğini söyleyerek aslında Galibaf'a bir açık bir mektup, açık bir çağrıda bulundu. Bu heyette yer alan isimler de biliyoruz. Abbas, şu anki İran'ın Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı 2015 heyetinin en önemli üyelerinden biriydi. Yani Abbas Arakçı'nın müzakere heyetinden çıkarılmasını isteyen bir İran ağırlığı olan bir milletvekili. Bu İran kamuoyunda, İran siyasetinde nasıl değerlendirildi? Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim değerli hocam. Öncelikle ikinci sorunuza yanıt vereyim. Bahsettiğiniz milletvekili Mahmut Nebevian esasında İran'ın önemli milletvekillerinden birisi. Hatta kendisi İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan o müzakerelere de Pakistan'da bizzat katılan işte bir yetkiliydi. Geçtiğimiz günlerde bir çağrısı söz konusu oldu. İşte o çağrısından İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'tan müzakere heyetinde bulunan bazı kişilerin buradan alınmasını istedi ve özellikle istediği isimle, tabii isim vermiyor, yani bu ismi ya şu ismi alın demiyor, ancak kastettiği kişiler 2015 yılında İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan o nükleer anlaşmada yer alan kişilerin bu müzakere heyetinden alınmasını istiyor ve buna gerekçe olarak da şöyle diyor ki bu insanların bu heyette bulunması bizim zararımıza olacaktır ve istediğimiz anlaşmayı yapamayacağız yönünde ifadesini kullandı. Yani bu gerekçeyle bunun yapılmasını istiyor. Peki insanlar neden sokaktadır? İşte onları görebiliyorsunuz. Hala dediğim üzere saat İran'da biri de geçmektedir. Saat işte Tahran'da biri geçmektedir. Burası da İnkılap Meydanı. Da hala insanları görüyorsunuz. Ellerinde İran bayraklarıyla bu sokaklarda bulunmaktadır. Esasında bu sokaklar İran siyasetine de yön veriyor. Bunu da altını çizmemde fayda var. Daha dün İranlı üst düzey bir yetkisi, ülke liderinin ofisinden bir yetkili bu meydana gelerek ülke liderinin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Ve her akşamda benzeri manzaralar görmek mümkün. Adeta siyasi bir miting havası yanında geçiyor bunlar. Ülke yetkilileri, meclis yetkilileri, milletvekilleri buraya gelerek burada konuşmalar yapıyor ve ülke siyasetine yön veriyor. Tabii burada toplanmaların sadece sebebi bu değil. Başka sebeplerden dolayı da bu toplanmalar yaşanıyor. Ülke yönetimine destek vermek maksadıyla buraya yapılıyor. Saldırıların ilk gününden itibaren, yani 28 Şubat tarihinde bu saldırı, İran'a yönelik saldırı başladığında Tahran sokakları, bazı meydanlar, her sokak böyle değil elbette. Bazı meydanlarda, İnkılap Meydanı'nda, Velias Meydanı'nda ben son yayınımı, 21 yayınımı Velias Meydanı'ndan yapmıştım. An itibariyle de bu yayını İnkılap Meydanı'na yapmaktayım. Gördüğünüz üzere insanlar, yönetim destekçileri daha doğrusu, burada toplanmış durumda ve yönetime destek veriyor. Yani birinci işte nedenler olarak şey ifade etsek, yönetime destek vermek, orduya destek vermek, devrim muhafızlarına destek vermek bir amaçlardan birisidir. Ve amaçlar sadece bununla da sınırlı değildir. Aynı zamanda protestocuların, ülke karşıtı protestocuların, daha doğrusu düzelteyim sözümü, yönetim karşıtı protestocuların toplanmasını önlemek amacıyla da bu gösteriler yapılıyor. Ki biliyorsunuz savaştan önce İran'da sokaklarda ciddi anlamda işte protesto söz konusuydu. Onların benzeri savaş durumunda yaşanmaması için de bu protestolar, bu gösteriler yapılıyor. Yani farklı amaçlar için bunun yapıldığını ifade edebilirim.
1: Ekber, teşekkür ediyorum. Lütfen ayrılma. Hem İsmail Hocam hem Hüseyin Hocam'ın da soruları var ama Turgut Alp Boyraz'ı da dahil edelim konuya. İsrail basını Tel Aviv'in ABD'yi yeniden savaşa ikna etmeye çalıştığını yazdı. Lübnan'daki bombardımanlar da sürüyor bir yandan. Bölgedeki son durumu konuşacağız. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz'a sözü bırakayım.
3: İsrail'in yeniden savaşa dönülmesini istediği sır değil. İsrail basını da sürekli bunu yazıyor, buna dair bilgiler aktarıyor. En son İsrail'in Kanal 12 televizyonunda çıkan haberde İsrail yönetiminin ABD'yi yeniden savaşa dönmeye ikna etmeye çalıştı. Özellikle de İran'ın enerji altyapısının vurulması için ABD yönün nezdinde lobi yaptığını yazdı. Buna göre İsrailliler Amerika'ya şunu diyor: 24 saat içerisinde İran'ın enerji altyapısını büyük oranda yok edebiliriz. İran'ı zayıflatıp müzakerelerde taviz vermeye itecek yöntem de budur. İsrail Amerika'ya bunu telkin ediyor. Ancak İsrail basını yine şunu da yazıyor: her iki tarafta yeniden savaşa dönmeye pek gönüllü değil. Yani hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran tarafı. Ancak yine İsrail basınında konuşan İsrailli kaynaklara göre her iki tarafta anlaşmaya varma noktasında ciddi uzlaşmazlıklar içerisindeler. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması meselesi ve nükleer mesele, nükleer başlık, Ekber'in de anlattığı konular. Dolayısıyla İsraillilerin bu iki meselenin uzaması ve bu sebeple yeniden savaşa dönülme ihtimalinin artmasını ümit ettiğini de yazıyor İsrail basını. Tabii ki İlk başta İran'a yönelik saldırıların başlamasında da özellikle İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiği, çok kısa sürede netice alınacak şeklinde ona rapor sunduğu basına yansımıştı. Ancak malum şu an bu kadar savaşa rağmen İran bir rejimi yıkılmadı, İran yönetimi yıkılmadı. Üstüne bir de savaş genişledi. Hürmüz Boğazı kapatılarak ciddi bir enerji üzerinden, ekonomi üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne ve dünya piyasalarına İran baskı uygulamayı başardı. Dolayısıyla şu ana kadar İsrail'in ABD'ye bulunduğu telkinler doğru çıkmadı. Ancak yine de İsrail bu telkinlerde bulunmaya devam ediyor. Bununla birlikte Lübnan tarafında da ateşkes sağlanmıştı. ABD Başkanı Trump geçen ay hatta şöyle bir tweet atmıştı. Daha doğrusu sosyal medya paylaşımında bulunmuştu. İsrail'in Lübnan'a saldırıları ABD tarafından yasaklandı diye. Çünkü İran tarafı şunu istiyordu: sadece İran'la ABD ve İsrail arasında bir ateşkes değil, tüm cephelerde ateşkes, yani buna Lübnan'da dahil diyordu. Çünkü Lübnan'daki Hizbullah hareketi bu savaşa İran için dahil olmuştu ve İran'ın onları ateşkese dahil etmeden tek başına bir ateşkese girmesi çok kolay değildi kendisi açısından da. Ancak bu ateşkesin ilan edilmesine rağmen ateşkes sözde kaldı. Bugün İsrail'in son 24 saat içerisinde Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 9 beldenin boşaltılması istendi Lübnan'ın güney tarafında. Birçok nokta hedef alındı. Bir önceki günde 10 kişi hayatını kaybetmişti. Yükselerek, artarak devam ediyor İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları. Bu da aslında bir yandan da nasıl diyelim, İran'ı provoke etmek, küçük düşürmek. Hani senin müttefikin olan, senin için savaşa giren tarafta ateşkesi sen sağlamak istedin ama ben hala vuruyorum diye bir şekilde provoke etmek olarak da görülebilir. Bir yandan da şuna bakmak lazım: İsrail kamuoyu da savaşın yeniden başlamasını istiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu da hedeflerinin elde edilmeden, İran'a yönelik stratejik hedefler elde edilmeden bu savaşın bitirilmesinden dolayı suçlanıyor. İsrail kamuoyu tarafından ve muhalefet tarafından ve şöyle bir baskı altında, bu savaş başlamadan önce İran daha zayıf bir pozisyondaydı. Bu savaş başlayınca rejim yıkılmadı. Hürmüz Boğazı gibi stratejik bir değeri İran ortaya sürdü. Oradaki enerji koridorunu tıkadı ve burada hakimiyet iddia etmeye başladı. Ve bu savaşın bitimi İran'ın nükleer programının durdurulması olmazsa bu bir başarısızlıktır diyor. İsrail kamuoyu ve İsrail muhalefeti. Netanyahu üzerinde de ciddi bir baskı var. Bu yıl sonunda seçim olacak. Seçimi eğer savaş olmazsa kaybetme ihtimali de var. Dolayısıyla belki şunu söylemek lazım. İsrail kamuoyu birçok cephede, açık söylemek gerekirse, kan istiyor. Savaşın devam etmesini istiyor. İsrailli siyasetçiler de İsrail kamuoyunun bu talebine karşılık vermeye çalışıyor. Bununla birlikte tabii ki bölgesel hesapları ve tırnak içerisinde kendileri açısından güvenlik hesapları da var. İşte İsrail'in kuzeyindeki köyler, kasabalar, şehirler bu savaşın devam etmesinden dolayı dönemiyorlar. Bunları bahane ederek Lübnan'ın güneyinde bir tampon bölge oluşturmaya çalışıyor İsrail. Yani İran'la olan savaş bitse bile elindeki bu Lübnan'a yönelik saldırıları ne Netanyahu yönetimi ne de İsrail kamuoyunun geneli bırakmak istemiyor. Böyle bir strateji izliyor diyebiliriz. İsrail tarafı, yani Lübnan'a saldırılarını yoğun bir şekilde devam ediyor ateşkese rağmen. Burada hem güneydeki birçok kasaba ve köydeki evleri yıkıyor, hem orada bir sarı hat gibi bir kendine göre bir tampon bölge ilan etti. Lübnan'ın 10 kilometre derinliklerine kadar bir alanın işgal edilmesi söz konusu. Tıpkı Gazze'de olduğu gibi. Ve bu sarı hatta yaklaştın yaklaşmadın diye birçok noktayı hedef almaya devam ediyor. Bu savaşa da devam edeceğiz sinyalini veriyor. Diğer taraftan da İran'a yönelik savaşın başlaması için hem lobi yapıyor, hem de Hürmüz ve nükleer mesele üzerindeki anlaşmazlığın uzayarak ABD'nin savaş noktasına yeniden dönmesini ümit ediyor diyebiliriz. Evet. İsrail'in pozisyonu şu an için böyle diyerek sözü size bırakayım.
1: Turgut Alp Boyraz, lütfen ayrılma. Değerli konuklarımızla birlikte konuşacağız. Sorularımız var, merak ettiklerimiz var. Benim de sorularım olacak. İsmail Hocam, ben sözü size bırakayım. Ekber'e mi, Turgut'a mı soracaksınız? Buyurun.
4: Ekber Bey'e soracağım, müsaadenizle. Merhaba Ekber Bey. Şimdi az önce anlattıklarınızın üzerine şunu merak ediyorum. Şimdi Türkiye'den bakınca bazı şeyler, Türkiye'deki kamuoyu önderleri veya akademisyenleri konuları farklı değerlendirebiliyorlar. Siz tam da sahadasınız. Şimdi Türkiye'de çokça işlenen bir tez var. İran parçalanacak mı diye. Şimdi İran'ın etnik ağırlıklı eyaletlerine baktığımızda bazı durumlar söz konusu. Ama nihayetinde silahlı veya silahsız muhalefeti irdelediğinizde, yani siz şu an o ülkede arkanızdaki kalabalıklar, bu tezi ne kadar gerçekçi görüyorsunuz?
0: Değerli hocam, şu an için bu hiç geçerli değil. Yani İran'daki şartlara bakıldığında, hiç demeyelim yani çok zor. Yani iddialı konuşmayalım, çok zor. Esasında savaş başlamadan önce özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in ülkedeki bazı etnik gruplar, isimle vereyim, Türkler üzerinde oynayarak İran'da bazı karışıklıklar, hatta dediğiniz üzere bölünme yaratmaya yönelik çalışmalarının yapılması öngörülmekteydi. Ancak savaş başladıktan sonra ve işler Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in istediği gibi gitmedikten sonra bu meselede neredeyse rafa kalkmış durumda. Hatta geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump bizzat kendisi bunu itiraf etti. Irak'ta bulunan İranlı muhalif Kürtlere, İran'daki protestoculara verilmesi için silah verdiğini kendisi itiraf etti. Öyle de bir planları söz konusuydu. Özellikle İsrail'in böyle bir planı söz konusuydu. Ancak hiçbir zaman öyle bir aşamaya gelinmedi. Çünkü İran bu savaş sırasında 40 günlük savaş boyunca ciddi bir direniş gösterdi ve iş o aşamaya gelmedi. Belki İran zayıflık gösterseydi iş o aşamaya gelebilirdi, ancak öyle bir durum yaşanmadı ve dediğim üzere an itibariyle de böyle bir durum oldukça zor diyebiliriz. Fakat bunu da hatırlatayım son olarak ki ateşkes ne kadar olsa da İran

0: İran kuzeyine ve özellikle bu grupları ateşkesin içine dahil etmiyor ve ateşkesten sonra da sürekli bir şekilde bu gruplara yönelik saldırılar devam etmektedir.
1: Ben bir şey ekleyeceğim yorumunuza. Bence biz Türkiye'de bazı tezlere fazla yükleniyoruz. Hani aslında bu açıklamalar biraz daha gerçekçi görünüyor. Niye? Çünkü sahaya inmeden konuşulunca çok fazla Batı merkezli tezlere inanarak Türkiye'de yorum üfürenler, yani evet gösteri olabilir, yürüyüş olabilir, yönetim karşıtı talepler olabilir ama ülke parçalanacak. Yani bu kadar kolay yorumlar olmaması lazım. Teşekkür ederim.
2: Hocam tam noktasından Tahran'dan cevapları alıyoruz. Çok daha sağlıklı oluyor.
1: Evet.
2: Hem böyle soru cevap şeklinde gidince bilgilenmiş de oluyoruz. Hüseyin hocam ben sözü size bırakayım.
3: Şimdi Ekber Bey bu 7 Nisan'dan itibaren başlayan ateşkes süreci sonrasındaki diplomasi tabii ki devam ediyor ama şu anda denizdeki abluka daha sonra özgürlük projesi gibi bir takım şeyler yaşandığı yaşanmaya devam ediyor. Özgürlük projesi bitse de son dönemde Hürmüz Boğazı'nı geçen Amerikan savaş gemileri var, destroyerler var. Şimdi bunlara
1: Evet.
3: yönelik olarak İran donanmasının tepkisi biraz cılız kalıyor. Ben bunu biraz bilerek İran tarafının tırmanma kapsamında daha düşük seviyede yani ABD'ye herhangi bir koz vermeden yeniden savaşı başlatmak yerine masada belki de kapıların arkasındaki görüşmelerle sonuca varmayı hedeflediklerini o nedenle ABD ile doğrudan savaşmak arzusunda olmadıkları şeklinde bir okuma yapıyorum. Doğru olabilir mi sizce bu? Yani İran'daki yaklaşım nedir? Çünkü Hürmüz Boğazı kapalı ama gemiler geçmeye devam ediyor. Hem de savaş gemileri. Sanki ABD savaş gemilerini yem olsun diye Hürmüz Boğazı'ndan geçiriyor. Tabii ki önlemlerini almıştır ama İran'da gereken cevabı vermiyor.
0: Değerli hocam şöyle söylüyorum. Her iki taraf da öyle görünüyor ki azami dikkat gösteriyor ki bu ateşkes süreci bozulmasın. Birbirlerine yönelik saldırıları söz konusu olsa da dikkat ederseniz bunu sınırlı bir şekilde, sınırlı çapta yapıyorlar. Hafta başında ABD Başkanı Donald Trump o özgürlük projesini açıklamıştı. Ve bu özgürlük projesini açıkladıktan sonra iki Amerikan savaş gemisi Hürmüz'ü geçerek Hürmüz'ün batı tarafına geçmiş oldu. Yani Basra Körfezi'ne ki o geçişler sırasında da İran onlara saldırıları söz konusu oldu. Uyarı ateşleri söz konusu oldu. İnsansız hava araçları ve füzelerle yine Perşembe günü bu gemiler tekrardan Hürmüz'ün doğu kesimine yani Umman'a dönmeye çalışırken tekrardan İran'ın onlara yönelik saldırıları söz konusu oldu. Fakat taraflardan özellikle ABD tarafından gelen açıklamada taraflar bu ateşkesin bozulmaması için görünen o ki dikkat gösteriyor. Bunun kapsamlı savaşa dönüşmemesini istiyor. Ancak az önce de yayının başında da söyledim. İran devrim muhafızlarından takribi olarak 1 saat önce yeni bir açıklama geldi. Ve o açıklamada bundan sonra böyle bir şey yaşanırsa artık sadece gemileri değil aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki üslerini de hedef alacaklarını duyurdular.
3: Bu evet önemli bir gelişme bu.
2: Ekber teşekkür ediyorum. Anar hocama döneyim. Turgut Alp Poyraz'a mı sorunuzu?
4: Evet.
2: Buyurun.
4: Turgut Bey iyi akşamlar, kolay gelsin. Şimdi bugün çok
5: İyi
4: ilginç bir
5: akşamlar hocam.
4: haber düştü önüme. Washington Post'ta çıkan bir haber. İsrail İran'a yönelik askeri operasyonları başlatmadan önce Şubat ayı başlarında Irak'ta bir çölde bir askeri üs inşa ettiğine dair ve buraya özel
5: Evet.
4: kuvvetler kurtarma ekiplerini bu çöle yerleştiriyorlar ve İran'a yönelik operasyonlarda da burayı ciddi bir şekilde kullanıyorlar. Iraklı güvenlik güçleri burayı fark edip müdahale etmek isterken İsrail onlara karşı bir askeri müdahale operasyon başlatıyor. Bununla ilgili İsrail IDF'den veya İsrail yetkililerden teyit eden veya reddeden bir yanıt veya cevap geldi mi?
5: İsrail ordusundan gelmedi. İsrail ordusuna bu sorunu sorduğumuzda da basında çıkan haberlerle ilgili yorum yapmıyoruz dedi. Yalanlama ya da doğrulama gelmedi. İsrail basınına yetkililer de bununla ilgili konuşmadı. İsrail basını da sizin bahsettiğiniz ABD gazetesi Washington Journal'dan bunu aldı ve yayınladı. Onun dışında herhangi bir detay yok bununla ilgili İsrail tarafında. Ancak böyle bir şey olabilmiş olur mu? Yani İran'a yönelik daha önce yaptığı saldırılar

0: gizli hücrelerden falan göz attığımızda böyle bir
1: Evet.
0: şey gerçekleşmiş de olabilir.
1: Çok
0: Ancak
1: yanlış
0: bunu
1: düşünüyorum.
0: İsrail tarafının itiraf
1: Doğru.
0: etmesini beklemek pek mümkün gözükmüyor. Ama yalanlamadılar da böyle bir şey yok da demediler. Dolayısıyla İsrail basını da ABD gazetesi üzerinden bunu aktarmakla yetindi diyebilirim.
2: Teşekkürler.
3: Hem Ekber Karabağ hem Turgut Alp Poyraz'a teşekkürlerimi sunuyorum. Önemli bilgiler paylaştılar. Tabii son 24 saatte neler yaşandı arkadaşlarımdan barkoları paylaşmalarını rica edeceğim. O barkoyu verdikten sonra da analizlerimizi yapalım, üzerine konuşalım. Ne olacak bu savaşın durumu? Bir barış olacak mı? Top İran'da Trump son açıklamalarında neler söyledi? Çok yakında bir yanıt olacağını düşünüyorum. Bir plan verdi İran'la ilgili 14 maddelik bir plan, bir taslak. İran ne cevap verecek bu taslağa? Onu bekliyor Trump da. CENTCOM'un bir açıklaması var. Abluka kapsamında 62 gemiyi engelledik diyor. Ayrıntıları paylaşırız, üzerine de tartışırız. Amerikan basını Rusya İran'a savaşta yardımda bulunuyor. Enteresan bir tespit. Biraz daha detaylandıracağım bunu. ABD İsrail-Lübnan görüşmeleri 14-15 Mayıs'ta düzenlenecek. İsrail savaş uçakları yine Güney Lübnan'a saldırdı. 19 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte bunlar yaşandı değerli izleyenler. Hüseyin Hocam, ben sizi böyle akıllı ekrana davet etsem,
2: Evet.
3: konuşalım,
2: Tabii.
3: birlikte paylaşalım. İsrail ABD'yi savaşa mı zorluyor? Aslında Turgut Alp Boyraz da bu
2: Evet.
3: sinyalleri verdi konuşmasında. Bir taraftan Tel Aviv olası anlaşmanın İsrail'in zararına olmasından endişeleniyor. Rahatsızlık Amerika'ya iletildi.
2: Evet.
3: Tel Aviv olası yeni bir savaşta İran'ın altyapısının da doğrudan hedef alınmasını istiyor. İsrail güvenlik kurumları İran'a yönelik deniz ablukasının sürdürülmesini istiyor. Yine bu İsrail
2: Evet.
3: basını 7 ot, Ahron ot. Trump savaşı sona erdirmek istiyor. Washington, İsrail'in tek taraflı adımlarından rahatsız. Haaretz gazetesi bunu yazıyor. Hocam, İsrail
2: Şimdi,
3: neden savaş bitmesini istiyor?
2: çünkü İsrail'in hedefi neydi? Kendisine özellikle nükleer silah kullanma olasılığı olan, o iddiada bulunduğu İran'ın, hani bırakılsa 2 haftada nükleer silah yapacak dediği İran'ın saldırma olasılığının hala devam ediyor olması. Yani balistik füze atma kabiliyeti İran'ın var. Şu ana kadar bakıldığında sanki elindeki balistik füzelerin %25'ini İran'ın kullandığı, %75'inin hala stoklarda mevcut olduğu söyleniyor.
3: Bu CIA'nin raporu.
2: Evet,
3: Yani
2: CIA'nin raporuna
3: %70
2: göre.
3: diyor hala stoklarda var
2: Var
3: diyor.
2: diyor.
3: İran'dan açıklama geldi. Stoklarımız %120 dedi.
2: O da abartmış. Yani şimdi tabii ki buradaki rakamlardan daha ziyade
3: Yani
2: yani
3: hiç harcamadık, üstüne de
2: İran'ın
3: %20 daha koyduk.
2: vurucu gücü devam ediyor. Yani o kabiliyetinin elinde olması İsrail için savaşa niye başladı? Kendisine saldırma olasılığı olan İran'daki rejimin cezalandırılması, olabildiğince İran devletinin aynı Suriye gibi, Irak gibi çökmesi. Yani bütün yeteneklerinden mahrum bırakılması. Öyle bir çöksün ki bu devlet, rejim gitsin. Herhangi bir şekilde zenginleştirilmiş uranyum dahil nükleer silahlarla ilgili hiçbir şey yapamasın. Balistik füze atamasın. Drone üretme kabiliyeti olmasın. Ekonomik olarak yerlerde sürünsün. Mümkün olduğunca 10 ila 20 yıl kadar etrafındaki hiçbir ülkeyle teması olmasın. Dolayısıyla da vekil güçler denen işte Hizbullah'la, Husilerle veya işte diğerleriyle destek manasında İran'ın o mezhepsel Şiiler diyebileceğimiz hattının olmaması, yani İsrail'e zarar vermemesi. Bütün
1: Peki
2: bunlara
1: hocam bir
2: baktığımızda
1: soru sorabilir miyim size? Peki bu şeyin raporu yani CIA'ya
2: evet.
1: dayandırılan rapor %75 oranında işte füze rampa, %70'te füze stoğu ve 4-5 ay İran ekonomisinin bu abluka devam etse bile dayanabileceğine dair bilgiler bir asker olarak gerçekçi mi sizce? Yani bu kadar 15 bin İran'da hedef vurulduktan sonra 44 gün ülke bombaladıktan sonra bu gerçekçi rakamlar olabilir mi?
2: Yani kamikaze drone ve balistik füze üretme kabiliyetine baktığımızda onları o dağların içerisinde

0: üretimdeki üretim tesislerinde üretmeye devam edebiliyorlar. Parça akışında da herhangi bir sıkıntı yok. Her ne kadar çeşitli savunma tesisleri yani vurulsa da bu dehlizlerin içindekiler değil, ağırlıklı olarak dışarıdakiler. İçeridekilerin hiçbirini vuramadılar. Fakat tabii ki İran'ın açıkladığı gibi hani savaştan öncekinin çok çok üzerine çıkması mümkün değil. Çünkü o kadar balistik füzeyi, kamikaze drone'u attılar. Ben onu gerçekçi görmüyorum. CIA'nın raporu da bir anlamda şey, tabii ki yönlendirici. Mesela diyor ki modern mühimmat kullanıldı. ABD'nin mühimmatının %45'inin harcandı. %55'lik bir bölümünün elde kaldığı.
1: Evet.
0: Bunlar ne amaçlanıyor? Amerikan savunma sanayisinin evet, daha fazla üretebilmesi için bir gerekçe bu.
1: Tam hocam, da onun için evet, o soruyu
2: sordum. Hocama ilave olarak evet, ben de şöyle sorayım. CIA yanıltıcı bir rapor ortaya koymuş olabilir mi? Savaş da, devam etsin
1: ben
2: diye.
1: Ben de şöyle ilave edeyim. İkisini evet, birlikte cevaplasın hocamız. Bu biraz da çünkü son dönemlerde CNN International, Washington Post gibi haber kaynakları, Batı merkezi bunların askeri endüstri sanayilerle ilişkilerini de biliyoruz.
0: Evet.
1: Nasıl bağlantı, o hangi yatırım fonları doğru, üzerinden ilişkilerini biliyoruz. Belki onu konuşuruz. Biraz da burada Trump'ı acaba tahrik etmek için sen bak bu o 44 gün bombaladın ama %75 kapasiteleri hala duruyor. Tahrik edip savaşı daha da genişletme amacı taşıyabilir mi bu haberlerin subliminal mesajı?
0: Yani şöyle, İran'ın o vurucu gücünün hala elinde olduğu, dolayısıyla buradaki korunması istenen güç neresi? Bir, Körfez ülkelerindeki Amerikan varlıkları. Dolayısıyla ABD'nin Körfez ülkeleriyle yıllara dayalı inşa ettiği çıkarları. İkincisi de İsrail'in korunması. Şimdi İran'ın bu vuruş kabiliyeti elinde olduğu müddetçe aynı bu savaşta yaşandığı üzere hem Körfez ülkelerini vurabilir hem de İsrail'i vurabilir. Ama vurduğu zaman etkisi ne olur? Yani öyle çok da büyük yerle bir edemiyor bu ülkeleri. Seçili hedefleri belirli oranda vuruyor, zarar veriyor, taciz ediyor ama tamamen yok edemiyor. Şimdi buradaki esas nokta ABD'nin silahlanmaya para harcaması gerekiyor. O silahlanma konusunda biraz ABD hızlı üretemiyordu. Çok fazla sayıda üretemiyordu. Veya üretse ne yapacak? Şimdi görüldü ki bu savaşta işlenen tema şu. Bizim böyle İran'la bile savaşırken mevcut stoklarımızın yarısı gittiğine göre yarın Çin'le savaşırsak veya başka daha güçlü bir ülkeyle savaştığımızda elimizdeki hiçbir şey yetmeyecek. O zaman
2: silah
0: biz,
2: stoğu güçlü olan çok fazla bir ülke diyebiliriz hocam.
0: Evet, çok fazla sayıda mühimmat üretelim, füze üretelim, uçak üretelim. Yani üretmek için de ne lazım? Para lazım. Yani bu Amerikan savunma sanayi kompleksi.
2: Para da yetmiyor hocam, artık para da yetmiyor. Üretme zamanı var bir de bunun.
0: Hayır evet, bunlar şimdi zaman işte ön şimdi alınacak ya.
2: Adamla anlaşma imzalıyorsunuz, evet, iki yıl sonra tarih veriyor size bunu teslim
0: evet,
2: etmek.
0: Evet, ama şimdi mesela normalde diyelim ki yılda siz 500 ile 650 Patriot füzesi üretirken şimdi 2000'e çıkardınız bunu. Bu savaşı gerekçe göstererek. Yarın 2000 yetmez, bizim daha geniş düşünmemiz lazım derler. Yılda 5000 üretelim derler. Hava savunma yani Patriot ile ilgili. İttihat ile ilgili işte yılda 3000 üretelim diyebilirler. Bu ne olur? Yani şimdi 500 üretenle 3000 arasında bayağı bir şey var. Hani kazanç yönüyle çok fark var ve bunu da şey yapmaları lazım. Hem kendileri kullanıyor olması lazım, hem de ilgili ülkeler. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri çerez gibi şey kullanıyor. Drone geliyor, ona Patriot atıyor. Yani onların fiyatından daha bağımsız olarak ülkeyi savunabilmek için bu pahalı füzeleri kullanabiliyorlar. Yani burada Amerikan savunma sanayi kompleksinin, askeri kompleksin üretebilmesi için çok fazla miktarda paranın şeye giriyor olması lazım. Sisteme giriyor olması lazım. Trump da zaten bunu yapmak istiyor. Hani savaştan önceki toplantılarda da bu konu işlendi. Düğmeye o zaman basıldı. Şimdi bu savaşla beraber artık bu gerekçe ete kemiğe büründü. Ben de bundan sonra yani İran savaşı şu anda bitse bile ABD'nin o savunma sanayisinin daha yüksek oranda çok fazla evet, sayıda üretmeye başlaması için ana gerekçe var.
1: Doğru.
0: Kaldı ki şimdi eğer ki ABD gerçekten Çin'e yönelik bir şeyler yapacaksa mevcut bu elindeki silahlarla bir şey yapmasının mümkün olamadığı görüldü. Gemi üretimi konusunda da şeyler konusunda da yani bu uçak gemileri bile doğru dürüst dayanamıyor. Koca koca destroyerler var, elinde fırkateynleri yok, muhripleri yok. Yani daha

0: iki taraflı bir enteresan bir durum var. Hani biz bir ay önce şunu konuşuyorduk, haberlerde sürekli verilmişti. Vietnam'ın, yani Çin Hindi ülkelerinin, Güney Kore'nin 35-40 günlük bir yakıtı, enerjisi kaldı denmişti. Hürmüz'den bu alış gidiş gelişler olmuyorsa bir İran taraf füzeleri neyle yapıyor? %120'ye çıkarıyor. İkincisi o hani Güney Asya, Güneydoğu Asya ülkelerindeki bu enerji krizi hangi rotalardan temin ediliyor?
1: İsmail Hocam, burayla ilgili iddia şu. ABD tam manasıyla, yani dünyada zaten petrolün varil fiyatı yükseldi ya, bunu belirli seviyelerde tutabilmek için İran'a örtülü olarak, her ne kadar deniz ablukası devam ediyor olsa da, özellikle Pakistan karasularını kullanmak gibi böyle arka kapıyı göstermek suretiyle gidişatına izin veriyor. Hmm. Yani hepsine izin vermese de göstermelik bazı gemilere el koyuyor falan, çıkarmalar yapıyor. İşte CENTCOM nedir? 62 gemiye şu ana kadar el koyduk veya işte engelledik gibi müdahale ifadeler ettik olmasına rağmen. Ama en nihayetinde petrol akışının engellenmesi tamamen söz konusu değil. Kaldı ki yani Suudi Arabistan'ın o işte neredeyse 6 milyon varillik boru hattı açık.
2: Evet.
1: Her ne kadar İran vurmuş olsa veya nasıl vurulduğu da biraz soru işareti. Yine 1.80 milyon varillik Birleşik Arap Emirlikleri'ninki de açık. Yani toplamda 25 milyon varillik Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrolün neredeyse 10 milyonluk bölümü zaten dünyaya akıyor. Geri kalan muhtemelen 15 milyonluktan bahsediyoruz. 15 milyonluk da ABD üretimi arttırdı. Bazı ülkeler arttırdı biraz da. Aslında dünyada şu anda esas sorun güven. Yani dünya biraz daha böyle tasarruflu kullansa Hürmüz Boğazı'ndaki bu sıkıntıyı sönümleyecek bir tüketim politikasına geçse petrol yönüyle sıkıntı kalmıyor.
0: Bu açıklama da faydalı oldu. Hani bazı tartışmalarda tamamıyla hani bir ay önceden yapılan çok sayıdaki tartışmalarda bunlar es geçiliyordu. Yani burası tek rota gibi. Yani tamamen olmayacak bir durum gibi. Halbuki alternatif rotalarda mevcut.
1: Tabii, tabii var. Bir de şu var. Biliyorsunuz mesela gemi 28 Şubat'ta savaş başladığında diyelim ki Hürmüz Boğazı'nı geçen bir tanker ABD'ye 7 Nisan'da falan varıyordu. Yani bir yol var, güzergah var. Yani bu savaşın o hani Hürmüz'den sonraki bölümünde bir anda bıçak kesilir gibi o 25 milyon varil yok olduğu anlamına gelmiyor. Onun biraz esneme şeyi var. Bunun eğer etkilerini göreceksek muhtemelen işte bu Mayıs, Haziran daha fazla etkilerini göreceğiz.
2: Hocam bir de artı şimdi İran savaş 28 Şubat'ta başladı. 14 Nisan'a kadar, yani yaklaşık orada bir aydan fazla bir, evet, süre kadar, yani ABD'nin orada ablukayı başlattığı tarih olan 14 Nisan'a kadar zaten İran tankerleri sorunsuz bir şekilde Güney Doğu Asya, Çin'e petrol ihracatını günlük 2 milyon varilin üstünde sattı.
1: Evet.
2: Orada bir sorun yaşanmadı. Doğru. Yani o petrol ihtiyacı bu ülkeler karşılayabilir, evet, bu tarihe kadar. Doğru. Eğer sorun doğru olduysa doğru, ondan sonraki tarihte, evet, olmuştur.
3: Şimdi hocam böyle bir fotoğraf paylaşıldı.
1: Evet.
3: Bu ne anlama geliyor? Trump dürbünle Amerikan gemisinin üzerinden herhalde Hürmüz'e doğru bakıyor. Nereye bakıyor hocam?
1: Yani Hürmüz'de Amerika'nın deniz ablukası ile beraber büyük bir savaşın da patlamak üzere olduğu veya ona yönelik Trump'ın bir planının olduğunu ben anlıyorum buradan.
3: Şimdi şöyle bir düşünelim o zaman. Size bir teklif sunduk.
1: Evet.
3: Bu teklifi düşünmek için süre verdik. Cevabınız hayır olursa ya da gecikirse
1: Hürmüz'ü şey yapabilirim, havaya uçurabilirim. Ama Trump biliyorsunuz hep üst perdeden şey yapıyor, konuşuyor. Yani bu pazarlıkta elini yüksek tutmak suretiyle yani İran'a en üst noktayı gösteriyor. En büyük zararı gösteriyor.
3: İsrail de bir yandan yol gösteriyor. Diyor ki enerji altyapılarını vurabilirsin.
1: Ya, o işte en baş o söylemden ama Trump çıktı. Fakat Trump hala yani şöyle, İsrail ile ABD aslında ayrıştı. ABD için bu savaştaki birinci öncelik ağırlık merkezi Hürmüz Boğazı oldu. Çünkü Trump'ı götürecek olan bu Hürmüz Boğazı. Tüm dünyada dikkatler kime çevirmiş durumda? Trump'a. Trump bu düğümü aşmak zorunda. Artı aynı İsrail'in beklentilerini karşılayacak şekilde zenginleştirilmiş uranyum konusunu da halletmek zorunda. Rejimin de davranış değişikliğine gitmesini istiyor. Yani,
3: hocam, emekli yani, bir askersiniz.
1: Üçü bir arada işliyor.
3: Emekli bir askersiniz. Çok tecrübeleriniz var sahada da. Bu gidişat neyi gösteriyor?

0: size.
1: Yani ben burada...
0: Harita paylaşayım isterseniz. Evet. Ne olacak?
1: Şimdi burada İran tarafı anlaşmaya sanki istekli çok. Ama İran zamanı oynuyor. Niye? Anlaşma ne kadar çok sonraya ötelenirse İran için kazanç. O denli bir şeyleri ABD'den koparma ihtimali yükseliyor. ABD açısından özellikle yaz aylarındaki hareketlilik, yani insanlar sonuçta turizmi var, daha böyle fazla miktarda hareketlilik olacağı için daha fazla benzin fiyatlarının yükselmesi. ABD'de 6 dolardan bahsediyorlar. Şimdi bazı yerlerde 9 dolara çıkmış galonu. Bu ABD için alışkın olmayan Amerikan vatandaşı için olacak bir şey değil. Ki kendileri petrolünü üretiyorlar. Yani bunlar 1945 yılındaki ABD değil ki bu. Artık şu anda dünyaya petrol satan, doğal gaz satan bir ABD'den bahsediyoruz. Ve Amerika kendi topundan vurdu. Amerikan halkı olarak düşünürsek, ya Kasım'da seçime gideceğiz, bu Trump geldi, 3 dolarlık şeyi 6 dolara çıkardı. Yani bu çok kabul edilebilecek bir şey değil. O yüzden Trump'ın bu olayı bir an önce çözmesine ihtiyaç var. Kaldı ki diğer ülkeler de baskı yapıyor. Şimdi ama, Çin'le görüşecek.
0: Ama savaşarak mı çözecek?
1: Şimdi savaşarak çözmek istemiyor ABD. Ama savaş kartını, gücü sahada tutmak suretiyle İran'ı bir şeye zorluyor.
0: Gemiler hala burada.
1: İran da savaşmak istemiyor aslında. Çünkü burada bir asimetrik durum var. Yani ABD'yi burada herhangi bir şekilde yenmesi mümkün değil. Ama ABD'yi zarara uğratabilir. Amerika o zararı ödemek istemiyor. Yani burada Hürmüz Boğazı'nda olası yapacağı bir harekatın bir bedeli var. Bu bedeli ABD'ye ödemeye hazır değil. Zaten başkanın ikinci kez bir savaş açması durumunda İran'a, şu anda ateşkes devam ediyor ya, bunu nasıl açıklayacak? Yani o şey yok, 60 günlük süre bitmiş. Kongreden bir yetki mi isteyecek? Yoksa Yapboz tekrar kendisinin yetkin var deyip sahaya mı çıkacak? Buralar biraz gri alan, soru işareti. Bunu yapabilir mi? Bence sadece şöyle yapabilir veya onu yapmak istiyor. Bir şekilde Amerikan gemisine diyelim ki füzeyle isabet ettiler. Gemiyi İran füzesi batırmasa bile ABD batırabilir. Yani bir sahte bayrak operasyonu gibi. Ve sonuçta ne olur? Bunu daha ziyade belki de Pearl Harbor gibi büyük olmasa bile bir baskın tarzında bir şeylere İran'ı hani kolay lokma gibi gösterip İran'a böyle sahte zafer yaşatmak için, İran'ın rejiminin de buna belki ihtiyacı var, böyle bir şeye kanalize edebilirler. Bunun neticesinde ne ortaya çıkar? Meşru müdafaa dediğimiz ABD'nin yani kendi güçlerini hep savunmadan bahsediyorlar biliyorsunuz. Hep saldırma artık ABD dilinde yok. Yani ne Dışişleri Bakanı kullanıyor, ne Başkan Yardımcısı, ne Trump'ın kendisi tam yerle bir ediyorum diyor ama buradaki esas dil savunma üzerine. Yani biz buradaki Hürmüz Boğazı'nı istediğimiz gibi geçeriz. Deniz ablukasını uyguluyoruz. Amacımız saldırmak değil. İşte bu gemilerin hareketlerini engellemek, İran'ı işte yaptırımlara zorlamak gibi. Ama eğer ki saldırı olursa ABD o zaman tüm gücüyle Hürmüz Boğazı'na harekatı icra etmek durumunda. O nedir? Amfibi harekat.
0: Hocam buyurun.
2: Yok, hocamın anlatısı bitsin öyle.
1: Şimdi amfibi harekatın olabilmesi için de bu aynı şekilde için de geçerli. İsrail'in beklentileri doğrultusunda enerji altyapısına saldıracak diyelim. Saldırması isteniyor, taarruz etmesi isteniyor. Veya işte o zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmek için bir şey yapılması. Veya işte rejimin önde gelen yönetim kesimine noktasal operasyonlar yapılması gibi. Her ne olursa olsun bunların olabilmesi için İsrail başlayabilir ama ABD başlayamaz. İkisi çok farklı bir kültüre sahip, savaş kültürüne sahip.
0: Hocam bu noktada bir virgül koyalım. Evet. Tekrar buradan devam edeceğiz sizinle. Evet. Bir plan var mı? ABD istemiyor, İsrail istiyor diyorsunuz.
1: Evet.
0: Konuşuruz bunu. Tamam. Hocam uğurlayayım ben sizi. İsmail hocamı davet edeyim. Böyle haritaya, Barko'ya. Hocam tabii bir yandan az önce paylaştık. İsrail medyası yazıyor. Düşünüyoruz ki İsrail ABD'yi savaşa mı zorluyor? O konuyu konuştuk biraz. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Daha sonra savaş mevzusuna geleceğim.
2: Şöyle. Aslında İsrail bunu daha önceden yaptı. Fakat ben şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. İki şey. Birincisi, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman, yani bu İran-Arap Savaşı'na dönme riskini burada söylemek istiyorum. Çünkü İsrail aslında ABD'den ziyade şu anda bence Arap

0: Devletleri'ne çalışıyor. Yani bir tanesini yanına çekebilse ki Birleşik Arap Emirlikleri'ni
1: çok yakın.
0: Çok yakın. İkinci İsrail diyorlar ki bunu da bence hani biraz daha ölçümlemek lazım. Sadece Sudan'da ve işte hani Somaliland'daki tanımaya yönelik bazı hareketler var Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Hani birdenbire
1: yani İsrail'in güdümüne girmiş gibi hareket etmeye başladı.
0: İşte doğrudur. Onu hani izleri var. Fakat şunu yapmak lazım. Mesela Suudi Arabistan tekrardan Birleşik Arap Emirlikleri'ne destek sundu. Yani bir dayanışma. Niye? Çünkü karşısında devasa bir İran coğrafyası ve İran'ın da bu bölgeye yönelik hala kendi savunma mimarisini oturttuğunu görüyoruz. Yani Habibi ABD döndüğünde baş başa kalacağız tabii diyor. Habibi ne demek? Habibi aslında Arapça sevgili, sevgili demek. Ama Türkçe iki tane anlamı gelir bunun. Birincisi sokak dilinde hacı. Bak ABD dönerse ya da hacı. ABD dönerse bak senin ensende ben boza pişiririm. Bir korkutuyordur. Ya da dostum birlikte yaşayalım. Sonuçta beraber aynı coğrafyanın insanlarıyız. İki anlama da gelir. Yani İran'ın başından itibaren bu şeyi var. O sebeple
1: ya İsrail'in ilk planı buraları karıştırmak.
0: Karıştırmak. Yani onu zaten
1: Körfez ülkelerinin tamamı.
0: Hani sorunuz şuydu ya. Hani İsrail ABD aslında İbrahim anlaşmaları üzerinden diz çöktüremediği bir Suudi Arabistan var. Ve bu önemli Türkiye ve bölge şey için yani huzuru için. Ve bu anlamda aslında Suudi Arabistan bunu düşünmeye başladı. Ama İran buraları sıkıştırırsa aynen Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgal ettiğindeki gibi biz buraya ansızın geliriz gibi laflar ederse İran en azından işte Anaroja rejimin içerisindeki yönetimin içerisindeki sertlik yanlarını işaret çekiyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani bu Birleşik yani bu hatta yani şu hattın ele geçirilip daha sonra hani savaştan sonra biz burayı komple bir İran rejimine, Boğaz rejimine döndürürüz muhabbeti ve Türkiye'deki bunu seslendirenler çok kolay seslendiriyorlar. Öyle uluslararası anlaşmalar birdenbire olmaz. Montreux'e de bazıları işaret ediyor ama bu böyle olmaz. Benim ikinci vurgulayacağım olay sanırım birincisini izah ettiğim evet diye düşünüyorum. Yani İsrail sadece ABD'ye çalışmıyor. Arap devletlerinden bir tanesini zaten bağı diyoruz. Onun arkasındaki büyük haritada Suudi Arabistan
1: hocam,
0: var.
1: Hocam konuşmuştuk ya daha önce. Altıgen ittifaktan bahsetmiştik.
0: Tabii, tabii.
1: Herhalde o ağı tamamlamaya çalışıyor.
0: Bölge ittifak, bölge sorun yani huzur için çok tehlikeli bir olay. Bu ülkelerin kendileri içinde yani nihayetinde İran'ın direkt karşısında direkt hedefi olacakları aşikar. Onların bunu düşünmeleri gerekiyor ve hani ABD'nin güvenlik aparatları yetmedi. Her ne kadar İsrail'in işte savunma teçhizatları bayiye taşınsa da. İkinci konu Trump'ın seçimi var yakında. Mayıs ayının 9'undayız. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Kasım. 6 ay. Şimdi Çin ziyareti olacak Trump'ın değil mi? Şu konu çok önemli. Trump'ın iktidarda kalması kime yarayacak Sinan Bey? En çok şu an dünyada.
1: Netanyahu'yu.
0: Putin'e. Putin'e yarayacak. Yani Trump'ın orada kalması Putin için çok önemli. 2016'lık seçimlerinden itibaren zaten hani ABD Rus hackerlar ABD seçimlerini karıştırıyorlar. Trump orada kalsın ki Putin'in bütün politikaları yerine gelsin. O sebeple Putin İran'ın içerisindeki Rusçu yöneticiler tarafından kesinlikle burada bir barış tesis ettirebilir. Bu çok enteresan bir şey söylüyorum. Yani biz hep böyle savaş tamtamları çalıyoruz ya. Trump'ın Kasım ayına giderken ondan önce burada bir şey, bir düzen tesis etmesi gerekiyor karşılıklı olarak. Ve orada eğer kamuoyuna bir hikaye satacaksa bu Moskova imzalı olacaktır. Ve bu Moskova için de çok önemli. İran da böyle bir şey bekliyor. Trump da böyle bir şey bekliyor. Bence bunun planları çalışılıyor. Ve bu noktada da hiç böyle hani sorular veya analizler gelmiyor. Çünkü

0: Trump'ın gerek Alaska'daki görüşmelerde Putin'le, gerek Ukrayna'daki hani veya bu Körfez'deki çok hesaplı olmayan politikalarını Putin çok gördü ve Trump'la çalışmaya bence devam etmek istediği için buradaki olası barışın kendisi için de çok stratejik bir değer taşıdığını gördü ve bence önümüzdeki dönemler Putin üzerinden burada bir düzen tesis edilebilir.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Bir virgül koyalım, devam edeceğiz yine. Anar hocam, sizi böyle davet edeyim. Konuşalım bir yandan. Tabii bu Birleşik Arap Emirlikleri'nden bahsettik, konuştuk biraz. İsmail hocam bu Körfez ülkelerinin İsrail'le olan yakınlaşmasından bahsetti. Son günlerde benim en azından kafamı karıştırdı Mısır'ın hareketi. Buraya uçaklarını konuşlandırması Birleşik Arap Emirlikleri'ne ne anlama geliyor hocam?
2: Şimdi
1: Mısır da kendini bir yere konumlandırmaya mı çalışıyor?
2: Şimdi aslında Birleşik Arap Emirlikleri bu süreçte üzerinde durulması gereken en önemli noktalardan biri. Çünkü savaş başlamadan önce, buradaki İran, ABD ve İsrail arasındaki savaş başlamadan önce şöyle bir şey vardı. Bu çatışma başladı ve bu çatışma Körfez ülkeleri içerisindeki konsolidasyonu artıracak. Yani bu ülkeler İran'a karşı yekpare bir cephe olarak hareket edecek. Ama savaşın gidişatı ve bugün geldiğimiz nokta itibariyle biz Körfez ülkeleri içerisinde artık derin bir ayrılığı görmeye başladık. Ve bu ayrılığın başında aslında
1: yeni ittifaklar mı şekilleniyor?
2: Evet, Birleşik Arap Emirlikleri bu fişeyi çekti aslında. Özellikle OPEC'ten ayrılması bu bir sonuçtur. Buraya gelene kadar Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'la çizgiden yavaş yavaş uzaklaşan bir politika izledi. Yani Sudan'da, Somali'de, hatta Libya'da ikisi de Hafter güçlerini destekliyor ama ikisi de kendi etkisini altına almak istiyor Hafter güçlerini. Yani Libya'da bile ortak olarak hareket ettikleri bir hükümet var orada. Hafter güçlerini destekliyorlar ama orada da rekabet halindeler. En son Yemen'de Güney Geçiş Konseyi'ne Suudi Arabistan sert bir askeri müdahale yaparak Biden'in askeri güçlerinin Yemen'den çıkartılmasını istedi. Yani karşı karşıya geldiler. Şimdi bu Körfez ülkelerindeki ayrışmayı şöyle görüyorum ben. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt'i de buraya ekleyebiliriz ki Kuveyt'in evet eskiden İsrail'le ilişkileri kötüydü ama orada bir politika değişikliğine doğru gidecektir. Bu üç ülkenin biz yavaş yavaş İsrail'in güdümüne, İsrail'le çok yakın ilişkiler kurmaya doğru evrildiğini göreceğiz. İşte 26 Nisan'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir demir kubbe hava savunma sisteminin sevk edildiğine dair haberler okuduk. Aynı şekilde İsrail'inkine benzer burada bir siren sistemi kurmak istiyorlar. Yani nasılsa İsrail'e bir füze düştüğü zaman sirenler çalıyor, insanlar tünellere sevk ediliyor. Aynı sistemin Birleşik Arap Emirlikleri'nde de tesis edilmesi için askeri personellerin, İsrailli askeri yetkililerin Bahreyn'e gittiğine dair haberler okuyoruz. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nin içerisinde de bir biliyorsunuz 7 emirlikten oluşuyor Birleşik Arap Emirlikleri. Abu Dhabi, Dubai başını çeken emirlikler, yönetim Abu Dhabi'de, devlet başkanı Abu Dhabi'de ama mesela orada içerisinde de bir sürtüşme, ayrışma var. Özellikle mesela Dubai emirliği daha böyle pragmatist, tüccar mantığıyla hareket eden bir emirliği. Mesela onlar Abu Dhabi'nin bu denli çatışmalara müdahil olmasına karşı da bir itirazları söz konusu. Yani emirliklerin kendi içerisinde de bir ayrışma var. Yani neden biz bu kadar Orta Doğu'daki çatışmalara angaje oluyoruz? Çünkü Dubai bir ticaret merkezi, finans merkezi ve bu finans merkezinin bu veya benzeri çatışmalardan çok ciddi şekilde etkilendiğini düşünüyorlar. O anlamda mesela Dubai emirliği Abu Dhabi'ye muhalefet ediyor içeride. Tabii bu çok şey bir yönetim, dışarıya yansımıyor bu çatışmalar ama içerideki analizlerde bunu net bir şekilde görüyoruz. Peki burada demin bahsetti hocamız ondan, İsrail'in kurmaya çalıştığı bir altıgen ittifakı var. Bu cepheyi olabildiğince genişletmek istiyor İsrail. İşte saydık, Hindistan bu ittifakın bir parçası olarak görmek istiyor. Körfez'e geldiğimiz zaman Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve Kuveyt'i de bu içine alarak bu cepheyi olabildiğince genişletmek istiyor. Bakın Birleşik Arap Emirlikleri dediğimiz ülke, şöyle bir mantığı var bu ülkeyi yönetenlerin. Kriz dönemlerinde, çatışma dönemlerini izliyorlar. Kim ön

0: plana çıkarsa ondan yana bir politika, onun güdümüne girmeye yönelik bir politika izliyorlar. Ve bununla neyi amaçlıyorlar? Şunu gördü Körfez ülkeleri. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikasını belirlemesindeki etkinliğini aslında keşfettiler. Ve İsrail üzerinden, İsrail lobisi üzerinden Amerika'nın kendi lehlerine olan politikasını etkilemeye yönelik bir çaba söz konusu. Bunun için İsrail'e çok yakın savunma sanayi, diplomatik ilişkiler kuruyorlar. Biliyorsunuz İbrahim Anlaşmalarını ikisi de imzaladı. Suudi Arabistan tam imzalayacakken ne oldu? Aksa tufanı, 7 Ekim Hamas'ın başlattığı Aksa tufanı ve bundan sonraki gelişmeler Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşmaları imzalamasını engelledi. Dolayısıyla
1: hocam bu anlaşmalar, bu ittifaklar İsrail'in yayılmacı politikasının, genişleme politikasının bir parçası mı?
0: Bir parçası ama şöyle de görüyor. Yani İsrail hiçbir güçlü komşu devlet istemiyor. Bu bir. Hiçbir güçlü Arap devleti istemiyor. Ve Arap ülkeleri arasında da bir konsolidasyonun, bir ittifakın, bir birliğin olmasını istemez. Ve bu çatışmayla birlikte aslında Körfez'i ciddi bir, demin bahsettiğim bölünmeyle bunu kısmen de elde etmiş oldu. Yani buradaki artık bir grup şöyle düşünüyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn zaten kesin. Biz İsrail'le ilişkilerimizi daha fazla geliştirerek Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerimizi de geliştirebiliriz. Yani İsrail lobisini kullanarak ABD'nin bölgedeki kendileriyle ilgili olan politikalarını da yönlendirebiliriz. İsrail'in evet yayılmacı bir şeyi var, amacı var, revizyonist bir ülke, genişlemek istiyor. Şimdi İsrail'in komşularına bakalım. Lübnan, devlet otoritesi çökmüş. Suriye.
1: Mesela yeni bir enerji hattı planlıyorlar hocam. Arkadaşlarım haritasını paylaştı biraz önce. Yeniden o haritayı paylaşabilirsek üzerine de konuşalım. Bir hat, bir kanal inşa etmeyi planlıyorlar. Buraya da kalan 55 milyar dolar gibi bir para harcanması bekleniyor. Kanalı. Hocam Ben Gurion kanalı. Yani burayı da finanse edecek etmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ni inşa ediyor.
0: Bu veya benzeri çok devasa milyarlar dolarlık projeler, mesela benzerini biliyorsunuz.
1: Hocam şu mümkün mü?
0: Evet. Ben bunun çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Neden? Çünkü İsrail istikrarlı bir ülke değil. Ve sermaye güven ister. İstikrar ister. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim. Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok fazla milyoner var, milyarderler var. Yahudi sermayedarlar yatırımlarını Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapıyorlar. Bu aslında bilinçli bir tercih. Neden İsrail'de değil de varlıklarını ağırlıklı olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 71'de kuruldu Birleşik Arap Emirlikleri ve ciddi bir Yahudi sermayesi var o ülkede. Dubai'de var, Abu Dhabi'de var. Orayı bir istikrar adası olarak inşa ettiler. Orayı Orta Doğu Körfez'in bir Singapur'u olarak lanse ediyorlardı. Aslında bu çatışmayla birlikte onun için demin Dubai, Abu Dhabi arasındaki o çatışmayı, fikir ayrılığını ondan örnek verdim. Çünkü bu sermayedarlar korktular. Çekilme ihtimalleri var. Dolayısıyla İsrail'in bu veya benzeri devasa projeleri olabilir ama gerçekleşme ihtimali düşük. Bir tane daha projesi vardı biliyorsunuz.
2: İMEK
0: bir de İSTMET projesi vardı. İSTMET. Yani kendi gazını Güney Kıbrıs, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşımak.
1: Apar topar ortadan kalktı.
0: Neden? Çünkü finans bulamadılar. Finans bulamadı. Bu bir, ikincisi de
1: Amerika da istemedi.
0: Bu hattın bir bölümü Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'la imzaladığı münhasır ekonomik bölge alanından geçiyordu. Şimdi siz Türkiye gibi bir askeri gücü Doğu Akdeniz'de bypass ederek Türkiye'nin münhasır ekonomik bölge alanına giren bir yerden böyle projeleri geçiremezsiniz. Dünyanın devasa petrol şirketleri böyle riskli alanlara gelip yatırım yapmazlar. Bunlar İsrail açısından bir füzuli proje. Bunun yerine ama olabilir projeler ne? Mesela Suudilerin üzerinde çalıştığı bir proje var. Bir tane Ürdün, Irak, Suriye üzerinden Akdeniz'de bir boru hattı inşa etmek istiyorlar. Yine Ürdün, Lübnan üzerinden bir Akdeniz'e boru hattı inşa etmek istiyorlar. Bizim Irak Kalkınma Yolu projemiz var. Bunların olabilme ihtimali çok daha yüksek İsrail'in bu veya benzeri projelerine oranla.
3: Burada yalnız coğrafya olarak bu kanal biraz zor. Çünkü orada sıra dağlar var. Bakın Lut Gölü'nden aşağı doğru inen. O da meydana var, onun doğusundan geçen. O biraz zor ama öte yandan Akabe var ya, Akabe Ürdün'e ait. O limanı Birleşik Arap Emirlikleri kiraladı. 49 yıllığına bildiğim kadarıyla. Bu daha yeni bir gelişme. Yani İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin simbiyotik bir ilişkisi geliş

0: gerekti. Şimdi hem savunma alanında hem ticari alanda çok daha farklı yeni gelişmeleri görebiliriz.
1: Burada iki katkı yapmak istiyorum. Daha doğrusu bu çok çok önemli bir konu. Gerek Akabe Limanı konusu, gerek Anar Bey'in anlattıkları. Burada bir kere şunu deşmemiz lazım, çok daha analiz etmemiz lazım. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail yakınlaşması güdümüne girdiğinin ötesinde stratejik bir yansımaları var. Bunun işte Afrika'daki boyutu var, Körfez'deki boyutu var. Bunlar nerelerde nasıl yol almak istiyorlar? Burada bu İstmet projesinde İsrail ve diğer yatırımcılar, yani Güney Kıbrıs ve Yunanistan gerçekten pahalı olduğu için ve para sermaye bulamadığı için Türkiye'ye de tamamen teslim olmak istemedikleri için Azerbaycan ile birlikte bu Bakü-Ceyhan boru hattı projesinde mesela Türkiye'yi tamamen bypass edemiyorlar. Azerbaycan, bu çok konuşulmuyor. Türkiye ile danışıklı o projenin devamını yapmak istiyor İsrail ile çalışmalarında. Şimdi bu da bir gerçek. Şimdi o Güney Kıbrıs Yunanistan hattının çalışmasını mı istersiniz? Azerbaycan'ın inisiyatifinde bir projenin gelişmesini mi istersiniz? Bu önemli bir soru. İkincisi, mesela bu Ürdün, Irak, Suriye, orada son Akdeniz'deki çıkış limanı neresi olacak?
2: Evet.
1: Orası çok kritik bir konu. Yine Irak kalkınma projesi veya Bağdat, hani İstanbul, Bağdat demiryolu projesi. Bir de şöyle Caz bir demiryolu. Olay oldu. Bunlar önemli. Belki tamamlar Anar Hocam. Bir de şöyle bir olay oldu. Hindistan daha geçen hafta bu İMEK projesinin istikrarsızlık böyle bir şey işte. Yani o Ben Gurion projesinde de paranın gerekli olması ve istikrarın gerekli olması. Hindistan Türkiye ile çalışmanın yollarını arıyor artık. Yani çünkü Türkiye'nin burada bypass edilemeyeceğini. Ben o sebeple Sinan Bey şunu söylüyorum. İşte Türkiye'de bazı tezler çok kolay üfürülüyor. Yani hop orası Modi Cumhuriyeti, orayı dışlayalım. Orası bilmem ne Cumhuriyeti, orayı dış. Hayır ya, Ankara sonuna kadar bütün seçenekleri değerlendiriyor. Yani Ankara'nın kendi bir vizyonu var ve onun dostları da olabilir ama Ankara'nın kendi bir vizyonu var. Hindistan ile Türkiye'nin hani altıgen ittifak olabilir. Bu ittifaklar bir projedir Sinan Bey. İsrail her şeyi başaramaz. Türkiye de o ittifakların bir parçası olabilir ve olmalıdır. İMEK projesi karşınızda, onlar aslında hep Çin'e yönelik projelerdir. Ama bu coğrafyada orta koridor Azerbaycan'a, Türkiye'ye yarar ve o hattın, hani İran'ın biraz destabilize edilişi, biz hep Türkiye merkezli konuşabilmemiz lazım ve İsrail'in bütün bu projelerini tamamen olacak diye de düşünmemek lazım.
3: Hocam mecbur evet. Çevremizde olan konular olduğu için hep gündeme getiriyoruz, konuşuyoruz. Tabii. Türkiye çevresinde olduğu için. Buyurun hocam, devam edelim.
2: Yani bu kesinlikle, mesela bu çatışmalar, bu savaşla birlikte herkes artık bu analizler yapılıyor. Orta koridorun önemi ne? Orta koridor ne? Çin'den başlıyor.
1: Evet.
2: Kazakistan, Özbekistan, Hazar Denizi'ne geçerek işte Azerbaycan, son Zengezur koridoru ile birlikte Trump'ın Trump koridoru adı ve Ermenistan, Türkiye ve Avrupa'ya açılan bir hat. Bu hem finansal anlamda hem de zaman anlamında çok daha avantajlı bir proje. Şu an bu hat tam kapasiteyle çalışmadığı için Güney Hattı kullanılıyor. Güney Hattı, koridor hattı kullanan çoğu anlamda Güney Hattı limanlara bağlı, boğazlara bağlı. İşte bu çatışmayla bu hattın da aslında riskli, bazı dezavantajlı yanları olduğu ortaya çıktı. Ki bu hat 60 gün süreyle siz bu hattaki ticareti gerçekleştirebiliyorsunuz ama orta koridor tam kapasiteyle işlemeye başladıktan sonra bu süre 15 güne inecek. Bu hem zaman anlamında hem finansal anlamda olağanüstü bir avantaj. Bu hattın en önemli kilit ülkesi, ki buna artık uluslararası sistemde yapılan analizlerde salıncak devletler diyorlar. Yani bu hatlar üzerinde yer alan salıncak devletlerin nedenli stratejik ülkeler oldu. Bunun başını çeken ülke de Türkiye. Türkiye geçtiğimiz günlerde İnrail projesini Dünya Bankası ile imzaladı. Ben bunu geçen de örnek vermiştim. İnrail neden önemli? Bu hattın dar boğazı aşmak için Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Gebze ile Çatalca arasında 127 kilometrelik bir demir yolu hattı

0: inşa ediliyor ve bu Dünya Bankası'nın ve diğer uluslararası bankaların finanslığıyla yapılıyor büyük oranda, %80 oranında. Bu bile orta koridora dünyanın verdiği önemi ortaya çıkarıyor. Evet, bu krizler fırsat pencereleri açıyor. Bu fırsat pencerelerinin en önemlisi de, en önemli ülkelerin başında da Türkiye geliyor. Bunu iyi, bu şansı çok çok iyi değerlendirmek lazım.
1: Ve bu hocam, diğer konular kadar mesela benim şuna itirazım şu yönden. Mesela biz bu konuları kenarda sırası gelince konuşuyoruz. Tamam, şu an dünya ticaret ürümüz çok önemli ama buralar Türkiye merkezli projeler için çok çok önemli. Yani Orta Koridor, Irak Kalkınma Yolu, İstanbul-Bağdat tren yolu projeleri ve diğer o enerji hatları. Yani bu konuları çok daha, hani ben altını çizerek konuşulması gerektiğini düşünüyorum.
2: Hocam teşekkür ediyorum. Anur Hocam bir virgül koyalım. Hüseyin Hocam sizi davet edeyim böyle. Önemli bir iddia. Evet. New York Times yazdı. Değerlendirelim, konuşalım. Çünkü İsmail Hocam Putin'den bahsetti. Trump devam ederse Putin'in işine yarar dedi. Şimdi altını kaşıyan bir medya var, New York Times. Diyor evet. ki Rusya İran'a silah mı gönderiyor? Rusya Azar Denizi üzerinden İran'a insansız hava aracı parçaları gönderiyor. Moskova aynı zamanda İran'ın askeri kapasitesini yeniden inşa etmesine yardımcı oluyor. Sevkiyatlar aynı hızda sürerse İran savaşta %60'ını kaybettiği insansız hava aracı envanterini yenileyebilir. Azar Denizi üzerinden tahıl, hayvan yemi, ayçiçek yağı ve diğer temel ürünler de sevk ediliyor demiş New York evet. Times gazetesi. Rusya'yı suçluyor burada.
0: Şimdi bir şey ilave edeyim hocam, o şekilde cevap versin. Şimdi bakın, New York Times'ın yazdığı, sevkiyatlar aynı hızda sürerse İran savaşta %60'ını kaybettiği insansız hava aracı. Şimdi demin Washington Post'un verdiği %75'ini elinde tutuyor. New York Times insansız hava aracı kapasitesinin %60'ını kaybettiğine dair.
2: Yani elinde tuttuğu kısım %40
3: diyor. Bu biraz, bunların hepsi propaganda. Tabii. Maksatlı. Son madde olabilir. Yani sonuçta İran tabii kendi kendine yeterli bir ülke olmasına rağmen savaşın olduğu bir ülkede ilave yiyecek ihtiyacı olabilir. Onlar hepsi normal de. İran'ın bir kere
2: insansız... Onları da Rusya'dan temin edebilir.
3: Evet, çok kamikaze doğru. Drone konusunda yani Rusya'dan herhangi bir şey almasına gerek yok. O teknolojiyi zaten Rusya'ya veren İran'ın kendisi.
1: Rusya'da fabrika tamam ama, kurdular.
2: O kapasiteyi biraz hani vurmuş olabilirler.
3: Hayır, vurmadılar. İşte hepsini devrizler şeyde. Yani İran onun tedbirini almış zaten. Kamikaze drone'ları üretebiliyor.
1: Rusya'da fabrika kurdu İran.
3: Tabii tabii. Geran-2'ler diye. Geran-2 diye onların yani şu anki şehadet veya şahitler 136'ların aynısını Rusya'da üretiyor. Hatta ABD'de Lucas olarak üretiyor. Yani
2: o iddiadan
3: benzerine.
2: Yola çıkayım Hüseyin evet. Hocam. Daha ağır silahlar vermiş olabilir mi?
3: Daha ağır silahlar olarak burada şimdi İran'ın ihtiyaç duyduğu zaten veya savaşta kullandığı ne var? Bir, balistik füzeler var. İki, kamikaze dronları var. Kısmen şeyler var, seyir füzeler var. Şimdi seyir füzelerini çok fazla kullanmıyor. Kamikaze dronlar konusunu söyledik. Balistik füzeler konusunda parçaya ihtiyacı var. Yakıta ihtiyacı var. Bunda da ağırlıklı olarak Rusya'dan değil, Çin'den desteğe ihtiyacı var. Hmm. Çin hatta bu savaş devam ederken yaklaşık 785 adet balistik füze yapabilecek parçayı deniz yoluyla İran'a sevk ettiğine dair bilgiler geçirdi. Bu yine ABD propagandası olabilir, gerçek de olabilir. Ama öte yandan zaten Çin'le doğudan temas var. Yani Afganistan üzerinden, kısmen
2: hocam,
3: Pakistan üzerinden.
2: Böyle bir haber niye çıkar?
3: Bunlar işte şey yapıyorsunuz, şu anda Rusya'ya yönelik veya Çin'e yönelik de benzer haberler çıkıyor. Yani İran kendi başına davranmıyor. İran'ın arkasında Rusya ve Çin var denerek bu iki var, ülkeyi...
2: Var ama belki istihbarat olarak var.
3: Ha, zaten
2: uydu
3: onlar,
2: olarak var.
3: Onları söylemiyorlar zaten. Yani şimdi herkesin bildiği, çokça da sahada bunun gerçek olarak gördüğümüz ne var? Baidu dedikleri GPS sistemi var veya işte küresel konumlama sistemi var. Kime ait bu? Çin'e ait. GNSS dediğimiz Rusya'ya ait benzer sistem var. Rusların istihbarat, yani hedef istihbaratı
2: İran bunları sahada kullanıyor.
3: İran'a
2: mu?
3: Destek veriyor. Tabii kullandı.
0: Ve zaten hocam bir de şöyle bir şey var.
3: Vuruş kabiliyetleri o yüzden daha fazla oranda arttı. Veya elektronik karıştırmaya balistik füzeler daha fazla dayanıklı hale geldi. Ama gidip hipersonik balistik füze teknolojisini onlar vermedi. Bu adamlar kendileri ürettiler.
2: Ürettiler ama işte belki
3: olan bir şey.
2: Uydu yardımında bulunmuş olabilir.
3: Evet, yani işte o daha hassas bir şekilde vurabilmesi için gerekli olan ilave destek diyelim. Ama bu da tabii ki bir şey yapabilir, fayda sağlar ama Burada olduğu gibi hani parçaları gönderiyor, hava araçlarını yapıyor, gönderiyor, öyle bir olay yok. Onu demek istiyorum.
2: Anar Hocam bir şey ekleyecektim.
0: Bir şey ekleyeceğim. Şimdi evet. Bu yardımlar çok stratejik silahlardan bahsediyoruz. Yani evet askeri hocam daha iyi bilir, belki eklemesini yapar. Ekipmanlar yönünde destek sağlayabilir ama evet. Stratejik silahları İran'a transfer edecek bir ortam olmadı savaş devam ederken. Evet. Yani 45 gün boyunca İran hava sahası İsrail ve ABD tarafından işgal edildi. Böyle bir ortamda herhangi bir stratejik silah taşıyan bir askeri kargo uçağının herhalde İran'a inmesi çok zor. İki, diyelim ki bunları Hazar Denizi üzerinden Gilan veya Mazandaran işte haritada gözüküyor.
2: Zaten orada bir limanı vurdular hocam.
0: İşte tam onu diyecektim. Şu iki limana inme ihtimali var getirme yani deniz yoluyla Hazar Denizi üzerinden.
1: Evet.
0: Bu da savaş devam ederken İsrail, Gilan ve Mazandaran eyaletlerini 2-3 kere oradaki devrim muhafızlarının stratejik güçleri, donanmaları vardı. Burayı da vurdu. Bu ihtimali de gerçekleşmesini önlemek için bu iki eyalete çok ciddi askeri operasyonlar düzenledi. 3, işte Ayşiçek ya şu bu bunları yani. Pakistan'dan da zaten temin edebiliyor. Karayolları vasıtasıyla.
3: Evet.
0: Türkiye'de de ticaret bir şekilde devam ediyor. Komşu Azerbaycan o üzerinden de bunu alabilir.
1: Bunun gıda, ne zararı var?
0: Bunun ne ki bu eğer bunu da önlüyorsa artık bu başka bir aşamaya geçmiş. Oysa benim görüşüm sonra şunu söyleyeyim. Hocam eklemesini yapar. Stratejik silahların bu anlamda İran'a temininin ben çok lojistik anlamda zor olduğunu düşünüyorum.
3: Çok zor bir de şey var bakın. Bu 12 gün savaşından sonra neredeyse 8,5 ay ara verildi. Ne Çin o HQ-9 dediğimiz veya 19 dediğimiz hava savunma sistemlerini verdi.
0: Evet.
3: Ne de Rusya S-400 verdi. Yani hava savunma ile ilgili herhangi bir İran'ın kuvvetli bir duruşu oldu mu?
2: Hocam bazı uçaklarını vurdu ama Amerika'nın.
3: Kimin?
2: İran bazı
3: kamikaze dronlarla vurabildi. Vurdu. Hayır kamikaze dronlarla vurdu.
2: Havadakileri de vurduğunu söyledi ya hocam.
3: Hayır onların hepsi vurdukları klasik uçak savarlar. Termal kameralarla uçakları yakın mesafeden yakalıyor.
2: Yani İran'ın kendi teknolojisi.
3: Tabii ki. Yani bunlar çok atla deve böyle hani roket bilimi değil. Sonuçta tabii adamların roket bilimi de var. İran yani İran'ın dünyada mühendislikte 5. sırada ülke olduğunu unutmamak gerekir. Yani İran'da bir teknoloji var. Ama İran'ın savaş uçakları üretip ABD ile boy ölçmesi mümkün değil. Veya çok gelişmiş mühimmat, füze üretmesi çok zor. Bir alana yönelmişler. O da ne? Balistik füzeler ve dronlar. İkisine yönelmişler ve ikisini de üretiyorlar.
0: Çok
3: ve
0: önemli.
3: Gayet de başarılılar. Bakın, Fettah 1 ve Fettah 2. Yani bakın, Fettah 1 dediğimiz, bizim bu Dumlupınar'ı konuşuyoruz ya. Dumlupınar mesela o son safhada manevra yapabilmesi önemli bir yetenek bu. Yani sizin hava savunma sistemlerine karşı uzaydan gelen balistik füzenizin manevra yapabilmesi demek... Sizin bu füzenizin enerjisini erkenden bitirirsiniz. Vurma olasılığını azaltıyorsunuz.
2: Bizim Dumlupınar'ın öyle mi?
3: Dumlupınar'ın işte o son safhası öyle olacak. Şey, İran'ın üstelik ikinci bir şeyi var. Hatta ikiler için geçerli o. Süzülebilir hipersonik araçlarla. Araçlar yani o başlıklar o şekilde o rol oynuyor. Bu ne demektir? Hem manevra yapabiliyor hem isterse alçak irtifaya inip seyir füzesi gibi gidebiliyor. Ve hipersonik olarak gidebiliyor. Bakın bunlar yüksek teknoloji. İran bu olayı bir şekilde çözmüş.
2: Hocam,
3: ama çözerken Çinler mi destek
2: sorayım,
3: aldı?
2: Yıldırım Han gibi bir füzeleri var mı ellerinde?
3: Yıldırım Han'ın iddia ettiğimiz şekilde onların da konsept çalışması vardır. Bizimki çünkü biraz konsept çalışması. Yani bir şey sertifiye edilmediyse, kalifiye edilmediyse uçuş testleriyle tam manasıyla denenip seri üretime geçilmediyse var diyemeyiz. Hani İran'ın belki elinde buna benzer hani 6000 kilometreye gidecek belki de 12000 kilometreye gitmesini arzu ettiği çalışmaları vardır ama ne olduğunu bilmiyoruz. Bu savaşta biz Fettah 1 ve Fettah 2'yi gördük. Yani bu var. Ve en fazla giden füzeler 2000 kilometre civarında. Tabii ki eğer ki o Diego Garcia'ya giden atıldığı iddia edilen ABD'nin SM-3 ile vurduğunu iddia ettiği füzelerin menzilde 4000 kilometre olabilir en fazla.
2: Diyor hocam İran'ın.
0: Dünyada şimdi, bu kıtalar arası balistik füzeye sahip olan 8 ülke var.
3: Evet.
0: Yani 5 Birleşmiş Milletler'in güvenlik daimi güvenlik konseyi üyeleri, Kuzey Kore, Hindistan bir de İsrail.
3: Evet. İran'ın şu anda yok.
0: Ya yani biz yapacak olsak 9. ülke olacağız. Evet.
2: Şunu konuşuyoruz. İsmail hocama da sorayım.
3: Evet.
2: İsmail hocam şimdi bu mevzu, Rusya mevzusu savaşın seyrini değiştirir mi? Şimdi hocam diyor ki mümkün değil, şey, o kadar silah vermemişlerdir.
3: Verseler de bir de şu var, bakın Rusya Ukrayna'yı dize getiremedi. Ne yapacak yani, verse İsrail ve ABD'yi mi dize getirecek? Verdiği bütün Rusya da gelse şeyle savaşsa bu savaşın dengesini kolay kolay değiştiremez. Bir de o bir gerçeklik var. Ama tabii ki Rusya yardımcı oluyor ise İran için bir can simididir. Hiçbir şey olmasa bile siyasi olarak hocam, İran'ın yanında yer alması yeterli.
2: Efendim? Rusya savaşın uzamasını istiyor. Madem beni Ukrayna'da oyaladılar, siz de buyurun İran'la oyalanın.
3: Ama savaş devam etmiyor ki. Şu anda ateşkes var ve İran zaten diplomasi görüşmelerindeki kendi manevra alanını kendisi aşmaya çalışıyor. Yani burada Rusya'nın yardım etmesi daha beter zarar verir İran'a şu anda.
1: Hocam, Sinan Bey, şimdi burada söylenmesi gereken haritada
2: buyurun hocam.
1: İki şey göstermek istiyorum.
3: Sizinle yerdeşirim, buyurun.
1: Teşekkür ederim. Şimdi mesela bu coğrafyanın yukarısında şu Hazar'ın, hani bazıları literatürde Hazar kardeşliği diyorlar Rusya, Azerbaycan, İran ilişkilerine de. Hani ben onu biraz zorlama diyorum. Yani devletler ilişkisinde kardeşlik ben çok olacağını düşünmüyorum. Yani çok özel ilişkiler olmadığı sürece. Şimdi bu şu hatta biz Türkiye'de şunu çok arzu ediyoruz. Hani karşınızda kovboylar var. Bu kovboyların politikalarının yanı başında sizi destekleyen bir devlet olsun istiyoruz. Yani mesela Avrupa Birliği genişleme teorilerinde akrabalık veya arkadaşlık kuramı vardı. O da şuydu: bir tane ülkenin üye ülkeye girebilmesi için arkadan bir devletin çok desteği önemliydi. Şimdi İran'ın dünyada mühendislikle 5. olması, Çin'den bundan önce son 20-25 senedir o katı yakıtları alması, işte son dönemlerde de füze sistemlerini geliştirmesi kendisinin bir noktaya geldiğini gösteriyor. Ama nihayetinde İsrail ve ABD teknolojisiyle karşılaştırdığımızda zaten hani asimetrik bir durum var. Şimdi Trump'la Putin'in 1,5 saatlik telefon görüşmesi. Hadi siz onu tercümelere çıkarın, 45 dakika ya da 1 saat. Şimdi orada yeni konjonktür konuşuldu. Yani telefon görüşmesinden sonra. Ondan önce Putin şunu yapıyordu: savaş uzasın. Ama o konuşmada hala hepsi açıklandı mı? Tabii ki açıklanmadı. Yani biz de istihbarat örgütü değiliz. Burada Trump şunu bence söyledi orada. Yani bu Hürmüz'ü Rusya ile bağlantılı. Sen burada bir şey üretebilirsen Putin, ben de Ukrayna cephesinde sana kolaylık göstereceğim diye. Hatta Ukrayna'ya belli konular, Ukrayna bile ABD'siz bir savunma üretmeye çalışıyor artık. Yani gerek İHA'larda gerek diğer şeylerde.
2: Zelenski'yi kendi başına bıraktı herhalde savaşla.
1: O görünen şu an o. Yani çünkü sonuçta orada da gördüğümüz üzere büyük devletlerin öyle bir kankalığı falan olmuyor. Yani böyle bir beklentiye girmek bizim gibi ülkelerde oluyor. O sebeple ben daha önceki yayınlarda demiştim. Yani bizim Orta Doğu'da biraz duygusallık fazla. Ya adam sizi kullanmak için bir araç olarak görüyor. Yani etap etap da bu değişiyor. Siz ne kadar güçlenirseniz, mesela Türkiye'de daha düne kadar bu Yıldırım Han'ın açıklanmamasından önce var olan korkular, bu füzeden sonra insanlarda şu rahatlama var. Şimdi siz düşünün. O sebeple de gerekirse bir seferberlik ilan edilmeli. Yani insanlar arasında, kamuoyunda, bu çalışmalar arasında. Şimdi ben özetle şunu söylüyorum. Bu telefon görüşmesinden sonra Trump Putin bence başka bir konjonktüre geçti. Çünkü Kasım ayında eğer burada dünyanın boğazı sıkılmaya devam eder ve enerji fiyatları çok daha yükseğe çıkarsa, yani aynı 1973'teki bir 4-5 katlar, bu sefer ne olacaktır? O zaman 3'ten 12'ye çıkmıştı. Trump'a hiç yaramayacaktır. Trump'a yaramazsa ne olacaktır? ABD'de gerekirse azınlık süreci başlayacaktır ve Putin belki de, hani bu haberler belki de bunun ters açıdan bir propagandasını yapıyor.
2: Hocam, şimdi ayrılmadan önce şunu da sormak istiyorum, merak ediyorum fikrinizi. Trump bir süre verdi. Birkaç madde de ortaya koydu. Aslında İsrail bu maddelere karşı geliyor. Yeterli değil diyor. Düşünme süresi verdi. O sürede artık bitti bitiyor. Bundan sonrası ne olacak? İran Trump'ın ona teklif ettiği maddeleri kabul edecek mi? Sizin yorumunuz ne olur? Düşünceniz ne? Bundan sonrası.
1: Ben şunu söylemiştim daha önce. Hani Hürmüz ilelebet böyle gidemez. Yani dünyadaki düzen için. Yani gerek Pax Americana için gerek diğer devletlerin huzuru için. Ya burada bu abluka geçiş yine birbirlerine göz yumacaklar. Yani ben burada bir o kapalılığın çok uzun sürdüğünü öngöremiyorum. Yani bir şekilde Putin üzerinden İran, ABD burada İsrail'i sesini bence kısıtlamaya, kısmaya çalışacaklar. İsrail de orada iki kulvardan ilerleyecek. Birincisi Birleşik Arap Emirlikleri zaten onu yapıyor. Diğeri de Lübnan. Yani kendi ajandasına İsrail devam edecek diye düşünüyorum.
2: Hocam teşekkür ediyorum. Anar Hocam sizi böyle davet edeyim. Aynı konuyu konuşalım istiyorum bir yandan. ABD ne istiyor İran'dan? İran bunu kabul edecek mi? Trump dedi ki Kuzey Virginia'daki golf sahasında düzenlenecek akşam yemeği için Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Diyor ki bu gece bir mektup alacağım diyor. Bakalım nasıl olacak diyor. İran'ın süreci yavaşlatıp yavaşlatmadığı sorusuna ise bilmiyorum, yakında öğreneceğiz diyor. Yani bir cevap bekliyor artık.
0: Evet, ona geçmeden önce bununla ilgili birkaç bir şey söyleyebilirim.
2: Tabii, buyurun.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Burada Çin'in ve Rusya'nın İran'a bakış açısına çok irdelemek lazım, bakmak lazım. Yani bu iki ülke İran'ı stratejik bir müttefik olarak mı görüyorlar? Yoksa kullanışlı bir, tırnak içerisinde sadece kullanışlı bir dost bir ülke mi? Dostu da tırnak içerisinde kullanıyorum. Neden? Çünkü hocam da bahsetti. İslam devriminden sonra İran bir aks değiştirdi. Rusya ve Çin onlar için öncelikli ilişkilerini kuran ülkeler oldu. Ama bu iki ülkenin her ikisinin bugün geldiğimiz nokta itibariyle hava savunma sistemleri üreten, savaş uçakları üreten ülkeler. Ve bugüne kadar İran'a bu teknolojiyi transfer etmediler. Bu anlamda İran'la hiçbir şekilde işbirliği yapmadılar. Yapmadılar veya yapmak istemediler. Bunun sebebini ben şöyle görüyorum şu an baktığım gelişmelere. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tolere edemeyeceği hiçbir konuda İran'la derin bir stratejik müttefiklik kurmak istemediler. Yani Çin için İran sadece enerji tedarikini temin etmek için bir Orta Doğu'da herhangi bir ülke oldu. Rusya da Orta Doğu'daki politikalarını dengelemek için İran üzerinden bir işbirliği geçecek.
2: Bu savaş için, onu mu gösterdi?
0: Bu onu gösterdi. İran yalnız bırakıldı veya yalnız kaldı ve bu yalnızlığını da fark etti. Şimdi bu analizler yapılıyor. Uydu görüntüsü verildi, şu bu vesaire. Bunlar olabilir, verilebilir. Ama bunların hepsi, altını çiziyorum, ABD'nin tolere edebileceği desteklerdir. Aksi söz konusu bu durumda ne Çin ne Rusya bunu göze alamaz. Son olarak şunu söyleyeyim. Bakın Rusya İran'a ne türlü bir destek verdi açıklaması haberlere bakmadan önce Rusya'nın Rusya bugün Rusya-Ukrayna savaşına baktığınız zaman orada ne denli bir bataklığın içerisine girmiş olduğunu, oradan çıkıp etrafa bakabilecek bir durumda olmadığını görmüş olursunuz. Yani Rusya mevzi kaybetmeye devam ediyor. Güney Kafkasya'da kaybetti. Karabağ meselesi üzerinden. Suriye'de mevzi Esad'ı bıraktı, bir günde terk etti. Sonra dedi ki suç İranlıların, siz niye gereken desteği vermediniz. Yani mevzi kaybeden bir ülke böyle bir çatışmada bir stratejik müttefikliğe, desteğe girmez. Bunu bu şekilde söyleyeyim. İkinci, gelelim antlaşma meselesine. Şimdi İranlılar burada
1: Anar hocam tek cümle katkı. Tabii. Ve tamamen çökmesini de istemez. Ya burası çok önemli. Yani çok güzel izah etti hocam. Ya neden sizi yukarıda tutsun ki? Yani NATO'nun 5. maddesi işlemez yani, gerek Çin'de gerek Rusya'da. Ama siz tamamen çökmesini istemez çünkü o bağımlı ilişkinin devam etmesini ve kendisiyle bağımlı olmasını ister.
0: Evet. Şimdi şöyle, bu meselede niye bu kilitlendi kaldı? Şöyle bir sebep var. Şimdi İran'da iç politikayla çok ilintili. Trump'ın istediği cevabı almamasın. Yani İran'daki iç politik sisteme bakmadan, değerlendirmeden, mesela Trump birçok konuşmasını eleştiriyoruz ama doğru söylediği bir kelime var. Biz orada zaman zaman kimle konuştuğumuzu bilmiyoruz. Bize başka bir şey söylüyorlar bizimle görüşmelerde ama kamuoyuna çıkıp başka bir şey söylüyorlar. Neden? Çünkü İran'ın içerisinde iki kanat var. Daha ağırlığı olan iki kanat var. lider boşluğundan doğan bir kanat. Yani Ali Hamenei'nin öldürülmesinden sonra böyle bir boşluk ortaya çıktı. Bu iki kanat, her ikisi sertlik yanlıları, bunlar paydarı cephesinin başını çektiği blok. Ben ona Ekber Bey'e sordum. Dedim ki mesela bir milletvekili düşünün, açık bir şey yazıyor. Parlamentoda etkin bir milletvekili, radikal muhafazakar olarak nitelendireceğimiz, diyor ki Abbas Arakçı'yı, Dışişleri Bakanlığı müzakere heyetinden çıkarın.
2: Neden?
0: Neden? Çünkü bu grubu Amerika ile antlaşıp taviz vereceğini düşünüyorlar bu adamlar. Yani şöyle bir şeyi, Hürmüz'de karşılıklı olarak ablukaların kaldırılması, nükleer anlamda bir antlaşmanın imzalanması, bu içeriklerin hepsini bu demin bahsettiğim paydarı cephesi bir taviz olarak değerlendiriyorlar. Ya diyorlar ki biz olabildiğince direnelim, savaşalım ve kendi şartlarımızı Amerika'ya dikte edelim. Bu mümkün mü? Tabii ki değil. Burada mesela ne diyorlar? Hürmüz Boğazı'nda yeni bir yasal statü, kendi lehlerine. Şimdi şunu açıklığa kavuşturalım. Bu savaşta Hürmüz Boğazı'nın İran lehine bir yasal statü olarak düzenlenmesi mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü bu savaşta İran bu üstünlüğü kazanacak bir kazanım göstermedi. Kazanmadı savaş. Ama şunu da belirtelim. ABD de İran'a kapitülasyon dayatacak kadar İran bu savaşta yenilmedi. Dolayısıyla burada iki çözüm var. Birincisi karşılıklı olarak ablukaların kaldırılması, 28 Şubat önceki statükoya dönülmesi. İki, Trump onu almadan buradan vazgeçmeyecek. Nükleer meselede İran'ın antlaşması lazım. Ve Trump 2015'ten çok daha iyi bir antlaşma istiyor. Ama İranlıların da şunu görmesi lazım. Artık 2015'e benzer bir antlaşmayı hiçbir ABD başkanından elde edemez.
1: İşte
0: neden?
1: Bu iki çözüm çok güzel. Bu iki çözüm bence Putin sağlayabilir. Trump'la da konuşur, İran'la da konuşur. Ve hani nefes aldırır bu üçlüye.
0: Yani son olarak şunu söyleyeyim. 2015 antlaşması İran için mükemmel bir anlaşmaydı. Yani artık ama öyle bir antlaşma, çünkü o anlaşmada herkes zenginleşmiş, uranyum oranının %3'e çekildiğini evet, ön plana çıkarıyor ama İran'ın o antlaşmada nükleer tesisleri kapatılmıyordu.
2: Yani hocam güzel anlatıyorsunuz ama İsrail bir provokasyon yapmazsa sonra.
0: İşte burada İsrail'in eline bu provokasyonu vermemek de biraz İran liderliğinin elinde. Yani çünkü Trump da şu İran evet şöyle baksın meseleye. Biz savaştınız, yenilmediyseniz bir anlamda kazanmış sayılırsınız. Hürmüz Boğazı'nda ciddi bir stratejik üstünlük kazandınız. Bunu diplomasiyle taçlandırın ve İsrail'e alan açmayın. Çünkü Trump da seçimlere gideceği için zor durumda bunu bir diplomasi taçlandırabilirsiniz. Evet. Böyle bir deneyiminiz, kapasiteniz var ama Hürmüz'de yasal statü, tanker başına para, nükleer meseleyi sonraya bırakalım. Böyle taleplerle Trump'ı ikna edemezsiniz. Çünkü biraz da İran liderliği içerisinde demin bahsettiğim bu sertlik yanları hala Trump'ın ciddiyetini eğer istediğimi yapmazsınız tekrar savaşı başlatırım tehdidini ciddiye almayıp blöf olduğunu düşünüyorlar. Bence o blöf değil.
3: Anlar hocam, peki burada hani ABD cephesi İsrail yanına alıp İran'a tekrar savaşı başlatabilir mi? Düşünceniz o manada mı?
0: Eğer
3: benim kafamda kocaman bir soru şey
0: şöyle yapma. Hocam, eğer nükleer meselede istediği antlaşmayı İranlı yetkililerden elde edemezse, istediği pekine altını bunun için çiziyorum, 2015'te Obama'nın, çünkü sürekli o antlaşmayı eleştiriyor Trump. Doğru. O antlaşmadan daha iyi bir antlaşmayla masadan kalkmazsa çatışmanın ve müdahalenin olma ihtimali var.
3: Siyaseten Trump'ı zor durumda bırakabilir en azından seçimlere
0: evet,
3: giderken.
0: Çünkü o zaman diyecekler tamam sen düzeni niye bozdun? 2018'de evet, niye çekildin bu antlaşmadan? Yok, ondan kötü bir anlaşma imzalarsın.
1: Şey öyle bir şey olursa da İsrail sesini geçici olarak tabii ki kesebilir.
3: Hayır, burada şimdi İsrail niyete göre davranan bir ülke. Yani önleyici saldırıyı kendisine prensip edinmiş bir ülke. Dolayısıyla bakın Suriye'de herhangi bir nükleer silah yoktu. 2007'de gidip vurdu. 1981'de Irak'taki nükleer santrali...
0: Reaktör vardı daha... hocam. 2007 Deirizor'daki bir reaktör. Şimdi o ihtimal bile... İşte çünkü onu diyorum. Hangi doktrin çerçevesinde?
3: Şimdi neye göre... Hani onun gibi önleyici saldırı ayaklarıyla vuruyorlar. Doğru, yani doğru. Aynı şekilde İran'ın elindeki o barışçıl maksatlı nükleer santrallerine kadar hepsinin durdurulmasını ister İran.
0: Evet.
3: Yani şey
2: hocam,
3: İsrail.
2: Hocam şimdi Trump'ın müzakere etmesini bile istemiyor İsrail bir tamam. anda. Şimdi bir taraftan da Lübnan'da yaptıkları var. E açık açık da söylüyorlar. Diyorlar ki bu savaş bitmesin yoksa Lübnan'da yaptıklarımız baskı altına girecek diyor.
3: Hiçbir şey fark etmez. Yani onlara İsrail için öyle bir dert yok. Lübnan'da

0: adamlar hani Gazze'de orada burada barış imzalandı, durdular mı?
1: Bir arkadaşlarımdan rica edeyim, Hizbullah İHA İsrail line'ı vardı, onu paylaşalım. Son bölümde de onu konuşalım istiyoruz. Tabii İsrail ordusu ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da bulunan Hizbullah'ın saldırısında biri ağır, 3 askerinin yaralandığını açıkladı. Hizbullah İHA'larla İsrail'i vurmaya devam ediyor bir yandan. İsrail İHA'nın fırlatıldığı noktayı tespit edemiyor. Ukrayna sahası bu sistemler için laboratuvar oldu. Düşük maliyetle milyon dolarlık hedefler vurulabiliyor. İsrail basını yeni tehdit karşısında başarısız kalındığını vurguluyor. İsrail ordusu giderek artan İHA tehdidine kalıcı çözüm arıyor. Hüseyin Hocam, nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi bir taraftan da İran'la arası kopan bir Hizbullah var. Yani evet. Çok da finansman bulamayan bir Hizbullah var. Ama asimetrik savaşı hala sürdürmeyi devam ediyor.
2: Tamam, ama buradaki kastedilen İran elindeki kamikaze dronlar, şahit 136 gibi kamikaze dronlardan değil. Bu Ukrayna'nın kullandığı nispeten çok küçük olan FPV dediğimiz First Person View fiber optik hatlarla çalışan, karıştırılması mümkün olmayan Hizbullah'ın elindeki dronları söylüyor. Ve bu dronlar sürü drone olarak kullanıldığı için çok fazla miktarda İsrail'in muhtemelen çeşitli noktalarına vuruş sağlayabiliyor rahatlıkla.
1: Hocam, bunu İsrail basını analiz ediyor.
2: Evet.
1: Ve diyor ki kendi tuzağımıza düştük.
2: Yok, bunlar şimdi bakın, buradaki her şey bir propaganda gibi düşünmek lazım. Hı-hı. Yani İsrail burada hangi tuzağa düşmüşler? Yani gidip Lübnan'a saldıran, Lübnan'a oradaki toprakları işgal etmeye çalışan, kendine göre bir güvenlik koridoru oluşturup Litani Nehri'nin güneyindeki tüm bölgeyi insansızlaştırıp oralarda hatta İsrail'in tam kuzey bölgesine yerleşimcileri tamamen yerleştirip oradan Hizbullah'ın kesinlikle saldıramamasını sağlamak adına Lübnan'ın topraklarını iyice ufaltmak istiyor. Kaldı ki işte daha önceki yayınlarımızda konuştuk. Lübnan'ın o güney bölgesinde Litani Nehri'nin güneyini aldığı zaman Doğu Akdeniz'de daha geniş bir alanda hidrokarbon haklarını elde etmiş olacak. Zaten Lübnan'a ABD'nin baskısıyla bir şeyleri diretmişti.
1: Su elde edecek.
2: Zaten su kaynaklarına hem şeyde çöküyor zaten. Hem Litani Nehri'ne çökmüş oluyor belirli oranda. Hem Bekaa Vadisi'nin güneyindeki verimli topraklara çöküyor. Hem Golan Tepelerine zaten çöküyor. Yani burada Hizbullah'a destek olma ihtimaline karşı Suriye'yi uyarırken, onlara çeşitli vasıtalarla saldırılarını sürdürürken, ki rejim değişmiş yani Suriye'de. 8 Aralık'tan 2024'ten bu yana yeni bir rejim var. Buna rağmen İsrail her zaman niyete göre hareket eden bir mantıkla sahip. Ordu o şekilde teşkilatlandırılmış. Burada da hani FPV bahane, başka bir şey bahane, Hizbullah'ı yok etmeye çalışıyorlar. Yani Hamas'ı susturmak istediler. Büyük oranda susturdular. Hizbullah'ı şu anda hiçbir desteği yok Hizbullah. Husileri zaten 6 Mayıs 2025'te
1: oralar
2: susturmuşlardı.
1: Oralar bir kimse yaşamıyor hocam. Orada tutup evleri yıkıyorlar.
2: Tabii.
1: Niye yapıyorlar bunu?
3: Çünkü insansızlaştırıyorlar.
2: Evet. Sonuçta insansızlaştırabilmek için insanların yaşadığı evi yıkarsanız o insanlar zaten kuzeye gitmiş. Ya evim de yıkılmış, bir daha geri gitmeme gerek yok. Lanet olsun diyecek. Niye? Her insan güvenlikli bir yerde yaşamak ister. Siz bir yerden bir yere göç ettiğiniz zaman uzun süre oraya gelemezseniz, gelme ihtimaliniz yoksa, arkanızda Lübnan'da devlet otoritesi çok zayıf, başarısız bir devlet görüntüsü var. Ve devlet de Hizbullah'tan kurtulmak istiyor. Onların hamisi kimdi? O bölgedeki yaşayan özellikle Şii nüfusunun çoğunluğu için Hizbullah bir garantördü. Hizbullah da çöküyor
1: hocam,
2: gittikçe.
1: Hocam, kurtulmak istiyor da toprak vererek mi kurtulacaklar?
2: Lübnan mı?
1: Evet.
2: Lübnan vermek istemiyor ki. Ama Lübnan bilmeyen işte. Kim? Lübnan güçlü bir ülke olsa İsrail girebilir mi? Veya Suriye güçlü bir ülke olsa o Golan Tepelerine el koyabilir mi İsrail? Yani tamamen bölgede güç var. İsrail güç yoluyla kendi yayılmacılığını devam ettiriyor. Güç yoluyla barış diye bir söylemin arkasına sığınıyor. Ve kime gücü yeterse o ülkeye yönelik harekat yapıyor. Yani 1948'den günümüze İsrail denen şeyin yaptığı bu. Ve bugün de korunmasız, yani devlet dahi olmayan, askeri bütçesinin %30'u ABD tarafından doğrudan karşılanmakta olan Lübnan'a bir anlamda saldırmak suretiyle onları, çok parçalı bu devleti, İyice parçalamaya yönelik bir hareket bu. Hani Hizbullah'ı da komple yok ettikleri zaman kendilerine direnç gösterebilecek Lübnan

0: devletleri mesela Suriye'nin Golan Tepesi'ni işgal ediyor. Trump da diyor verdik gitti orasını. Çünkü burada çok
1: işgali de genişletiyor.
0: Genişletiyor.
1: Artık. Orada da kalmıyor.
0: Yani orada evet. kalmıyor ve yukarı doğru geliyor ve burada da aynı şeyi uygulamaya çalışıyor. Konu şu. Şimdi böyle olunca hani bu anlatılanları tekrar etmeden Türkiye'nin aşağıda. Şimdi ikinci bir tez var bu İran üzerinden ve İsrail üzerinden. Türkiye'ye sıra gelecek mi? Bu tartışmalar şu sebeple yapılıyor. İsrail güçlendikçe, bölgede daha aktif bir hale geldikçe, örneğin diğer devletler Suriye daha ve Irak daha güçsüz bir konuma getirildikçe, acaba Türkiye de mi? Çünkü bu sarsıntılar, şimdi Hizbullah burada, hocam mesela bu hatta hadi bir şey oluşturuldu. Hizbullah'ı nereye göndermek istiyorlar? Mesela aşağıdaki o Gazze'dekileri Sina Çölü'ne gönderelim dediler. Hani kafalarında böyle bir şey. Hizbullah'ı nereye gönderecekler?
2: Amaç demilitarize etmek hocam.
3: Yani silahlarından andırmak lazım.
0: Mesela mesele o. Şimdi silahlarını bıraktırmak zaten bu Orta Doğu'da hani çeşitli kesimler üzerinden konuşuluyor. Biz aslında Türkiye olarak bir taraftan askeri olarak güçlenmek zorundayız. Yıldırım Hanlar gibi ve bunu yapıyoruz ve yapacağız. Korkmaya gerek yok. Çalışacağız, yapacağız. Ben bunu popülist bir cümle olarak söylemiyorum.
1: Yapıyoruz da hocam.
0: Yapıyoruz da. Yapacağız da. Yani korkmaya gerek yok. Yani bu bölgenin NATO üyesi bir Türkiye'si, güçlü karakterli hocam. Mühendisleri gibi. İsrail'e biz uzaktan yani Bae'yi yanına aldıklar falan dedik ya. İşte Somaliland'dı, işte Sudan'dı. Ya Türkiye'nin, Afrika'nın 54 ülkesinin 42'sinde temsilciliği var. Türkiye çoktan yürüdü gitti.
3: Ama
0: yani,
3: bakın burada şey var. Hocam. Lübnan'daki Hizbullah sorununda Türkiye'nin taraf olmasına gerek yok yalnız. Yani bu işe girdiğimiz an başka bir yere gider. O yüzden güzel bir konu değil.
1: Müzik geliyor artık. Müzik geliyor. Arkadaşlar müzik geliyor. Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok hocam. Önemli bir konuyu açıklayacağız.
1: Haftaya konuşuruz. Tamam. Hüseyin hocam teşekkür
3: hocam,
1: ediyorum.
3: Sağ olun.
1: Anır hocam çok teşekkürler. Değerli izleyenler, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Artık A Haber Gece ile devam edeceğiz. Gece Ajansı.com.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'nı noktaladık. Konuklarımızı uğurladık. A Haber Gece ile gündemdeki gelişmeleri aktaracağız. Süper Lig'de şampiyon Galatasaray. Hesap.com Antalya Spor'u 4-2 yenen Sarı Kırmızılılar üst üste 4, toplamda ise 26. kez mutlu sona ulaştı.
1: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalya Spor'u Mario Lemina, penaltıdan Victor Osimhen, Hüseyin Türkmen'in kendi karesine ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 4-2 mağlup etti.
2: Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topu buluşu.
1: Alınan galibiyetin ardından 77 puana yükselen Sarı Kırmızılar, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek tarihinde 26. kez şampiyon oldu.
3: Daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.

Üst üste 4 şampiyonlukla kendi rekorunu egale eden Galatasaray'da maçın ardından futbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. Şampiyon! Kim o?

0: Sarı Kırmızılı ekip tribündeki taraftarına giderek şampiyonluğu onlarla birlikte kutladı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Galatasaray, sezonun son maçında Kasımpaşa deplasmanında olacak.
1: Galatasaray, Antalya Spor'a karşı elde ettiği 4-2'lik galibiyetle Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etti. Tüm yurtta da Sarı Kırmızılıların şampiyonluk sevinci vardı. O görüntüleri getireceğiz şimdi ekrana.
2: Galatasaray, Antalya Spor'u 4-2 mağlup ederek 26. şampiyonluğunu ilan etti. Cadde ve meydanlar taraftarların sevinç gösterilerine sahne oldu. İstanbul'da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi Galatasaray taraftarlarıyla doldu taştı.
3: İstiklal Caddesi, Taksim şu an sarı kırmızı ve burada taraftarlar eğlenmeye, sloganlar atmaya ve şampiyonluğu kutlamaya devam ediyorlar.
2: Ankara'da da Galatasaray taraftarları kutlamalar için Kızılay Meydanı'ndaydı. İzmir'de ise kutlamaların adresi Gündoğdu Meydanı oldu.
4: 26. kez şampiyonluk 4 yılda üst üste, gerçekten çok önemli bir rakam. Evet, İzmir'de de Gündoğdu Meydanı'ndaydı. Yaklaşık 2 saattir burada davullar, bayraklar, sirenler, burada sloganlar devam ediyor. Gündoğdu Meydanı'ndayız. Halil Karahanlı gösterecek görüntüleri. Bütün 7'den 70'ine bütün gençler, çocuklar, yaşlar burada.
5: Sarı Kırmızılılar üst üste dördüncü, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan etti. Tüm yurt olduğu gibi Dadaşlar Diyarı Erzurum'da da taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Erzurum Spor şampiyon, Galatasaray şampiyon.
6: Kazanmasını isteriz. Galatasaray'da kardeşlik bir olsun. Hem şampiyon olsun, şampiyon.
7: Bu sene birinci kutlamasını yaptı. Bu sene ikinci kutlamasını yapıyor. Galatasaray'da Icardi'nin son sezonuydu. Icardi'ye buradan selamlar olsun.
8: Abi sonuna kadar Galatasaray, Osimhen Galatasaray'dan ayrılmasın. Galatasaray'ın en iyi oyuncusu Osimhen abi.
9: Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Kayseri'de de şampiyonluk coşkuyla kutlandı. Galatasaray'ın şampiyonluğu ilan ettikten sonra Kayseri'deki sarı kırmızılı taraftarlar Kayseri'nin simge noktalarından birisi olan Cumhuriyet Meydanı'na geldi.
10: Her sene olduğu gibi yine aynısı, yine her sene arkadaşlarımıza, Fenerli ve arkadaşlarımıza ümit verdiğimiz için çok üzgünüz.
9: Nasıl hissediyorsun?
8: Ben şaşırmadım çünkü her sene yaşanan bir şey, yani hiçbir Galatasaray'ın şaşırmadığını düşünüyorum. Çok mutluyum. Yani öyle.
11: Evet, çok mutluyuz. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Artık alışkanlık oldu şampiyonluk bizim için.
12: Yani rakip takımımız bilmem kaç sene boyunca şampiyon olamamış. Biz bu 4 kere şampiyonluğu eskiden küçükken bunu marş şeklinde söylüyorduk. Şimdi gerçekleştirdik.
1: Tokat'ta caddeler adeta araçlarla trafiğe kapatılmış durumda. 7'den 70'e sarı kırmızı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutluyorlar.
13: Galatasaray'ın şampiyonluğu Çanakkale'de de yer gök sarı kırmızıya boyadı. Sarı kırmızı taraftarlar şampiyonluğu kordon boyunda toplayarak kutladılar.
1: Galatasaray'ın şampiyonluğu Denizli'de coşkuyla kutlandı. Sarı kırmızıların adresi Denizli'deki Delikli Çınar Meydanı. Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşmasının ardından yurt dışında yaşayan taraftarlar da sokaklara akın etti.
0: Galatasaray'ın 26. lig şampiyonluğu sadece Türkiye'de değil tüm dünyada.

Yurt dışında yaşayan sarı kırmızılı taraftarlar hesap Komantale Spor maçından çıkacak sonucu bekledi. Galatasaray'ın Antalya Spor'u 4-2 yenmesiyle birlikte taraftarlar sokaklara akın etti. Büyük bir coşku yaşanırken sarı kırmızılı takıma gönül

gurbetçi vatandaşlarımızın yoğunlukta olduğu Almanya'da da büyük bir sevinç vardı. Hollanda'da ise bir polis Galatasaraylı taraftarlarla üçlü çektirdi.

0: Avrupa'nın birçok kentinde de Galatasaray'ın şampiyonluğu için kutlamalar yapıldı. Taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı. Erdoğan mesajında neler paylaştı ekrana getiriyoruz. Üst üste dördüncü kez Trendyol Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum mesajını paylaştı Başkan Erdoğan. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Avrupa Birliği'nin Türkiye olmadan küresel krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağını belirten Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır dedi.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan, küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar, Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir, dedi. Avrupa Birliği'ne aday Türkiye'nin bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olmaya devam edeceğini söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağına dikkat çekti. Bugün gelinen noktada Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini tam üyelik perspektifi temelinde kazan-kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahip olduğunu belirtti ve ekledi. Türkiye olarak ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz. Başkan Erdoğan mesajın sonunda 9 Mayıs Avrupa Günü'nün ortak coğrafyada barış, huzur ve dayanışma vesilesi olması temennisinde bulunarak Avrupa halklarının Avrupa Günü'nü kutladı.
1: Anneler Günü öncesi çiçekçilerde yoğunluk arttı. Tezgahlar gül, orkide, papatya, lale ve karanfille renklenirken fiyatlardaki artış dikkat çekti. Üreticiden 15-20 lira bandında çıkan tek gülün fiyatı mezat ve çiçekçi tezgahlarında katlanarak 300 liraya kadar yükseliyor. Bu özel günde çiçek almak isteyenler yüksek rakamlara tepkili.
3: Güleniz çok güzel görünüyor. Kimi aldınız?
4: Annem aldım. İki sap gül aldım. İkisine de 200 lira verdim.
5: Orkideler değişiyor. 1500, 2000, 2500. Renkleri var, çeşitleri var. Lalelerimiz var 150 lira.
6: Gül, orkide, papatya, lale, karanfil anneler günü için görücüye çıktı. Fırsatçılar harekete geçti. Fiyatlar katlandıkça katlandı.
7: Biz de bakarken dedik ya haftaya mı alsak ya da daha sonraki bir gün mü alsak? Evet, fiyatlarda bu farklılığı görebiliyoruz.
3: Her yıl heyecanla

0: beklenen o gün geldi çattı. Çeşit çeşit rengarenk çiçekler anneler için tezgahlarda yerini aldı. Ancak fırsatçılar yine durmadı. Artan talebi fiyatlara yansıttı.
1: Bütün çiçekçiler, dükkandaki çiçekçilerle biz aynı yerden alışveriş yapıyoruz. Yani çiçeklerimizin hepsi aynı. Onların ayrı bir kalitesi falan yok. Bunu insanlar anlamıyor. Tabii ki fırsatçılık. Ticari ahlak. Ona bir şey diyemiyorsun ki.
2: Her yıl olduğu gibi bu yılda anneler gününde çiçek almak isteyenler çiçekçilerin yolunu tuttu ama fiyatlar cep yakıyor çünkü etiketler günler öncesinden artmış durumda.
3: Özel günlerde olduğu için bence güllerin falan fiyatları farklı, fazla tabii ki.
0: Özel günlerin vazgeçilmezi de şüphesiz ki güller. Gülün bir tanesi 100 lirayla 300 lira arasında değişiyor ancak bir demet yaptırmak istediğinizde 1000 lirayı gözden çıkartmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde işte bu şekilde bir demet çiçeğin fiyatı 750 lira ancak seçeceğiniz çeşitlere göre rakam katlanıyor.
2: Öyle ki 300 liraya satılan bir demet çiçeğin fiyatı 750 liraya çıktı. Yani sadece birkaç gün içinde %150 oranında zamlandı. Üreticiden ortalama 20 liraya alınan gülün tanesi ise mezatlarda 50 liraya, çiçek tezgahlarında 300 liraya kadar yükseldi. Tabii bu fiyatlar şehirlere göre değişiyor.
4: Gülün tanesi 100 liraya var, 150 liraya var. İthal güller var 300 lira. Kargo parası, taşıma parası, içki parası, su parası. Çocuk besler gibi besliyoruz onları biz.
5: Arkadaşlarımı.
0: Peki ne kadar aldınız?
5: Tanesi 100-200. Fırsatçılık öyle maalesef. Geçen aldığımda 75 liraydı tanesi, 100 olmuş.
2: Anneler günü öncesi yapılan bu çiçek fırsatçılığına ise annesini mutlu etmek isteyenler tepkili.
6: Güller özellikle çok yüksek meblağlara çıkmış.
7: En sevdiği çiçek papatyadır. Kendisi papatyaları çok sever. Papatya gibi de kendisi de benim güzel annem. Kesinlikle hoş bir durum değil. Hem indirim yapılırsa böyle özel günlerde daha çok müşteri gelebilir.
8: İstanbul Beylikdüzü'ndeki bakım evinde yaşlılara yönelik şiddetin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Ama şiddetin sadece fiziksel olmadığı odalarda çekilen videolarla belgelendi. O görüntülerde hijyene dair hiçbir emare yok. Aksine hastalıklara davetiye çıkaran içler acısı bir manzara var. Savcılık devrede, bir de tutuklama kararı var.
9: Kanım dondu yani. O kadar çok vuruyordu ki, çok bağırıyordu.
10: Çığlık atıyorlardı yani. Vicdanımız sızladı yani.
9: Ha, teyzeler falan bağırıyordu vurmayın diye, vurmayın, yapmayın diye.
11: Psikolojim bozuldu onların çığlıklarıyla.
2: Adı sözde bakım evi ama içerisi işkence yuvası. Bu skandal görüntülerin ardından bir kişi tutuklandı. Bugün ortaya çıkan yeni görüntülerse vicdanları bir kez daha yaraladı.
9: Kendi kulağımızla gözümüzle de gördük zaten. İtiyorlar falan, vuruyorlar. Burada oturuyorum ben. Karşımda görüyordum. Vuruyorlardı. İtip kalkıyorlardı.
2: Yaşlılara uygulanan şiddet ve çirkin muamele o kurumdan yakın zamanda istifa eden bir çalışan tarafından ifşa edilmişti. Görüntüler her şeyin ispatı, kanıtı gibiydi. Bakım evi sakinlerinden zavallı yaşlı kadının kasten yere düşürüldüğü de vicdansızın bir başka yaşlı kadına tükürdüğü anlarda hepsi kayda geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hızla harekete geçti. Malum bakım evine operasyon düzenlendi.
11: Abla vardı, sürekli bağırıyordu. Vurmayın, yapmayın, imdat, kurtaran yok mu diye.
2: Ele geçirilen yeni kayıtlar akıl almazdı. Hastalara verilen yemeklerin yerlere döküldüğü, odaların pislik içinde olduğu ve yaşlıların bakımıyla ilgilenilmediği belirlendi. O mağdurlardan biri de 62 yaşındaki Selahattin Avcı'ydı. Kızı babasının maruz kaldığı şiddeti anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
12: Babamızın %100 darp raporu verildi. Doktorun söylediği şu, ağır yaralanmaları var. Ve yani gerçekten babam şu anda durumu hala da kötü. Uyuz kapmıştı, mikrop kapmıştı ve ağır yaralar. Babamızın tırnağını işkence çekerek çekmişlerdi. Aynı şekilde Esma teyzenin eşinin de bütün tırnakları, ayak tırnakları işkence çekerek çekilmişti. Ağır yaralar var ve ağır şekilde darplar var. Lütfen bu konuda artık devletimiz bize destek olsun istiyoruz.
2: Skandalla ilgili bir şüpheli tutuklandığı 3 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı. Delillerin ve kamera kayıtlarının yok edilmeye çalışıldığı da iddialar arasında.
8: Antalya'da yaşayan ve kendisinden haber alamayan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın

0: Cansız bedeni Burdur'da ormanlık alanda yakılmış halde bulunmuştu. Cinayeti itiraf eden iki zanlı tutuklandı. Cinayete kurban giden genç kadınsa memleketi Kahramanmaraş'ta defnedildi.
1: Allahu Ekber!
2: Vahşice katledilen genç kadın gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'da kaybolan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın cansız bedeni Burdur'da ormanlık alanda yakılmış halde bulunmuştu. Cinayetin şüphelileri İlyas Umut Dağlar'la Ataberk Sezen genç kadını öldürdüklerini itiraf etmişlerdi.
3: Araba aynı gibi, biliyor musun arabayı? Ben tabii bir aydır iş için kullandığım arabayı. Oradan koydunuz, buraya getirdiniz.
2: Zanlılar vahşetin detaylarını tek tek anlattı. Ardından da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Kübra Yapıcı'nın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cinayete kurban giden genç kadın için memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Yapıcı'nın ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.
1: Allahu Ekber!
2: Yapıcı kılınan cenaze namazı sonrası dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Baba Yunus Yapıcı canilerin en ağır cezayı almasını istiyor.
4: İkisilere ceza da yetmez. Aynen idamını istiyorum.
5: İdamını istiyor.
4: En azından kadın cinayeti, çocuk cinayeti yapanlara özel bir idam çıkarsınlar. Bir de pislikler ortada gezmez.
0: Savunma sanayinde çığır atlatan teknolojilerin sergilendiği Saha 2026 son gününde halka kapılarını açtı. Yerli ve milli teknolojiler hem gurur hem de hayranlık uyandırdı. 7'den 77'ye herkes fuara yoğun katılım gösterdi.
6: Burasının bizim gücümüz ve geleceğimiz olduğunu fark ettik. Çok mutluyuz burada olmaktan.
7: Vidasına kadar gurur duyduk. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz.
8: Bizim için iyi, kimler için korkutucu artık orasına kendileri karar versin.
2: Enfal 17, Tayfun, Neşter, Anka 3, Gökbey ve daha yüzlercesi. Savunma sanayinde çığır açan teknolojiler görücüye çıktı.
9: Başarılarımızın artarak devam etmesini istiyoruz.
10: Tekirdağ Malkara'dan geliyoruz.
11: Fuarı gezmek için mi geldiniz?
10: Evet, fuar için özellikle geldik. Vallahi gurur duyuyoruz. Yapanlardan, edenlerden Allah razı olsun.
2: Ve Türk savunma sanayinin yeni ürünü kimsenin beklemediği bir anda ortaya çıktı. Tüm gözlerin İstanbul'a çevrilmesine neden oldu. Türkiye'nin kıtalar arası ilk balistik füzesi Yıldırım Han sahneye çıktığında dünya onu konuştu.
11: Saha 2026'nın son gününde kapılar vatandaşlara açıldı. İşte Yıldırım Han'a ise ilgi oldukça büyüktü. Tam da bu noktada Yıldırım Han balistik füzesiyle fotoğraf çekinmek isteyenler sıraya girdi.
12: Bunlar çok sürpriz olarak geldi karşımıza. İnşallah daha iyileri daha yakın zamanda tekrardan karşılaşırız.
11: Nasıl buldunuz fuarı? Yıldırım Han'a özellikle.
8: Çok merak ediyordum. Gerçekten heybetli bir şey.
11: Hangi ürünü merak ediyorsunuz siz?
13: Füzeyi.
8: İsmini Yıldırım Beyazıt'tan almış. Yıldırım Beyazıt biliyorsunuz ki savaş taktiğinde en hızlı cephede yer değiştiren bir atalarımızdan biriydi. Ve Fatih Sultan Mehmet'in Şahi topu ürettiği yerde Yıldırım'ın arkasından gelmesi muhteşem bir şey gerçekten.
12: Yani özlemle beklediğimiz günler, özellikle Yıldırım füzesi, yüzyıllık hayallerimiz, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde bu savunma sanayi projeleri bizleri düşmana karşı daha güçlü yapıyor ve düşmanlara bir gözle vermiş oluyoruz. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum.
11: Yerli ve milli ürünlerimizin sergilendiği Saha 2026'ya vatandaşların ilgisi de hayli yoğun oldu.
13: Hey Türk, asker, doğal, vatan, sana, canım, feda.
14: Ben çok mutlu oldum buraya geldiğim için. İyi ki de gelmişiz yani. Çok heyecan verici bir yerdi.
15: Gördüklerimize şaşırdık. Resmen hayretler içinde kaldık ve inanılmaz gurur duyduk.
11: Biz yeni nesil olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız bu ülkemiz için. Tam bağımsız Türkiye hedefinde adım adım ilerleyeceğiz.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Saha 2026'da konuştu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılıp katılmayacağı sorusuna Ömer Çelik, toplantılarda gelişmeleri görürsünüz sözleriyle cevap verdi.
1: Partimize geçecek belediye başkanlarını zaten

0: Şeyde görüyorsunuz, il başkanları toplantımızda, grup toplantılarımızda görüyorsunuz. Dolayısıyla o toplantılar zaten hepiniz takip ediyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katılacak mı sorusunu böyle yanıtladı. Haberi yazan gazetecileri ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yüklenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
0: Kendi partisini yönetememek diye bir durumu var. Kendi partisinin yönetimini konsolide edememe diye bir durumu var. Ve bunu sürekli olarak AK Parti üzerinden izah etmeye çalışıyor ki bu son derece aslında bir siyasi yetersizlik doğuruyor. Herkesi tehdit eden birisinin tabii demokrasiden bahsetmesi sadece trajik bir tablo ortaya çıkarıyor.
1: Çelik Saha 2026'ya katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım da vardı.
0: Netanyahu hükümeti bir terör örgütü gibi hareket ediyor. Tamamen bir karanlığı temsil ediyor. Bu karanlık siyasi faaliyete karşı en güçlü ses Cumhurbaşkanımızdır. Bu karanlığa direnmeliyiz. Bu katliam şebekesine direnmeliyiz. Ve ne olursa olsun medeniyetin değerlerini, insanlığın değerlerini ayakta tutmalıyız.
1: Çelik'e İsrail ile Yunanistan arasındaki sıcak ilişki de soruldu.
0: Yani Güney Kıbrıs Rum kesimine İsrail'in getirilmesi ya da İsrail'le bu kadar içli dışlı olması, Yunan Başbakanının bir soykırım şebekesiyle dostluk ifade etmesi Yunanistan için doğru yaklaşımlar değil. Rum kesiminin ya da Yunanistan'daki yönetimin Siyonizmle bu kadar yan yana durması aslında kendi geleceklerine verdikleri bir zarardır.
1: Sözcü Çelik savunma sanayinde yapılan engellemeleri de hatırlattı.
0: Partimize açılan parti kapatma davasından 27 Nisan'da verilen o muhtıra teşebbüsüne ve bilinen ve bilinmeyen bir sürü siyasi sabotaja kadar bu yerli vesayetin engelleme çabaları aslında küresel vesayetin ajandasının bir parçasıydı. Dolayısıyla siz hükümet ayakta kalamasaydı, bu istikrar ortamı oluşamasaydı o zaman bütün bunlar olmayacaktı. Geçmişte bu şekilde yapmışlardı çünkü.
2: ABD ile İran arasında diplomatik temaslar hız kazandı. Savaşı bitirecek ön mutabakat ihtimali konuşuluyor ancak tehditler ve zaman zaman çatışmalar da sürüyor. ABD raporlarına göre Müşteba Hamaney süreçte kritik rol oynuyor.
1: ABD ile İran arasında ateşkes belirsizliği sürerken Washington kulislerinde konuşulan isim İran'ın öldürülen lideri Ali Hamaney'in oğlu Müşteba Hamaney. ABD istihbarat raporlarına göre savaş ve müzakere stratejisinin arkasındaki en etkili isim Müşteba Hamaney. Ağır yaralı ve tecrit altında olan Hamaney, karar alma süreçlerinde en etkili kişi. Öte yandan Tahran, Hamaney'in sağlıklı olduğunu iddia ediyor. Müşteba Hamaney'in ofisinin protokol sorumlusu Mazaher Hüseyin'i, Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
3: Bombardıman sırasında ofisteydik. Belinde ve bacağında hafif yaralanmalar oluştu. Ancak kısa sürede toparlandı. Şu anda sağlık durumu iyi ve tamamen iyileşmek üzere. Kendisiyle ilgili ortaya atılan alnından yaralandığı yönündeki iddiaların tamamı asılsızdır.
1: ABD basınında yer alan iddialar Washington'da yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. CIA kaynaklarına dayandırılan değerlendirmelerde İran'daki gerçek güç merkezinin kim olduğu sorusu yeniden gündeme geldi. Elektronik cihaz kullanmadığı belirtilen Müşteba Hamaney'in nerede olduğuna dairse henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen süreçte dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, anlaşma sağlanamaması halinde Hürmüz Boğazı'na yönelik askeri planların yeniden devreye alınabileceğini söyledi.
3: Ne olacağını göreceğiz. Bakın, orduları yok. Ellerinde pek bir şey kalmadı. Ne olacağını göreceğiz.
1: Washington yönetimi Tahran'dan diplomatik temaslara ilişkin resmi yanıt bekliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran tarafının henüz geri dönüş yapmadığını ancak temas ihtimalinin sürdüğünü belirtti.
3: Bu yüzden onlardan bir yanıt bekliyoruz. Henüz bir yanıt alamadık. Ama belki de gelecektir. Sistemler hala oldukça parçalanmış ve biraz da işlevsiz. Bu da bir engel teşkil ediyor olabilir.
1: ABD basınında yer alan haberlere göre iki ülke arasındaki müzakerelerin önümüzdeki hafta Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yeniden başlaması gündemdi. Wall Street Journal, tarafların savaş sonrası yükselen gerilimi düşürmek ve yeni bir çerçeve anlaşması

0: oluşturmak amacıyla diplomatik temasların hızlandırıldığını yazdı. Haberde İran'ın ilk kez nükleer programını görüşmeye açık olduğu yönünde mesaj verdiği belirtildi. Müzakerelerde uranyum zenginleştirme faaliyetleri, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokları ve bu stokların geleceği başlıca gündem maddeleri arasında. Ancak İranlı bir yetkili, Tahran yönetiminin nükleer malzemenin ABD'ye transferine halen karşı olduğunu ifade etti. İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini ne kadar süreyle askıya alacağına ilişkinse taraflar arasında henüz ortak bir zemin oluşmadı. Çalışma taslağında İran'a Hürmüz Boğazı üzerindeki baskısını azaltması çağrısında bulunulduğu belirtildi. Boğaz üzerindeki denetim ve güvenlik başlığının ise müzakerelerde henüz çözüme kavuşmayan konular arasında yer aldığı aktarıldı.
1: Kızıl Meydan'daki 9 Mayıs törenleri bu yıl Volodymyr Zelenski'nin vururuz tehditlerinin gölgesinde sönük geçti. Tören son 20 yılın en dar kapsamlı geçidi oldu. Vladimir Putin ise Batı'yı tehdit etti, benzersiz silahlar üretiyoruz dedi.
0: Tanklar yoktu, ağır silahlar geçmedi. Moskova'daki 9 Mayıs töreni alınan yoğun güvenlik önlemleriyle dikkat çekti.
2: Bugünkü askeri geçit töreni Ukrayna'nın saldırı tehditlerinden dolayı şimdiye kadar Kızıl Meydan'da yapılan en dar kapsamlı 9 Mayıs töreni olarak tarihe geçti. Ukrayna savaşına başladığında 3 gün sonra Kiev'de zafer yürüyüşü yapmayı hedefleyen Kremlin, savaşın 5. yılında Kızıl Meydan'da tören yapmak için ABD'den destek istemek zorunda kaldı.
0: Rusya, Nazi Almanya'sına karşı 2. Dünya Savaşı'nda elde edilen zaferin 81. yıl dönümünü kutladı. Moskova'daki Kızıl Meydan'da düzenlenen geçit törenine Rus ordusunun farklı birlikleri katıldı. Normal şartlarda Rus askeri gücünün gövde gösterisine dönüşen törende yaklaşık 20 yıldır ilk kez tanklar, füzeler ve ağır silahlar yer almadı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, bu kısıtlı formatın mevcut operasyonel durum ve Ukrayna'dan gelebilecek saldırı tehditleri nedeniyle tercih edildiğini belirterek ek güvenlik önlemlerinin alındığını vurguladı. Putin'in zafer günü konuşması da kısa tutuldu. Yaklaşık 8 dakikalık konuşmasında Putin, Ukrayna'daki özel askeri operasyonda zafer sözü verdi.
2: İkinci Dünya Savaşı'nı Ukrayna Savaşı ile kıyaslayan Putin, ataların elde ettiği başarının günümüzde de Ukrayna Savaşı'nı yürüten Rus askerlerine ilham kaynağı olduğunu dile getirdi. Putin, Rus askerlerinin bugün NATO tarafından silahlandırılan ve desteklenen saldırgan güçlere karşı kahramanca ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.
0: Putin, Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde düzenlenen töreni birlik ve kararlılık mesajı olarak sundu.
3: Birliğimiz ve her şeye dayanma gücümüz her türlü zorluğun üstesinden gelecektir. Ortak bir hedefimiz var. Herkes zafere kişisel katkıda bulunur.
0: Batı ile gerilimin tırmandığı bir dönemde Moskova'dan verilen mesajlar dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Putin ayrıca Avrupa'ya gözdağı verdi. Eşsiz silah üretiyoruz dedi.
3: Rus askerlerinin yanında işçiler, tasarımcılar, mühendisler, bilim insanları ve mucitler var. Seleflerinin geleneklerini sürdürerek modern savaş deneyiminden yararlanıyor. Gelişmiş ve benzersiz silahlar üretiyor ve seri üretimlerine başlıyorlar.
0: Ancak tüm bu mesajlar önceki yıllardaki geniş çaplı askeri güç gösterilerinden uzak bir atmosferde verildi. Törenin en dikkat çeken detaylarından biri ise Kuzey Koreli askerler oldu. Kuzey Kore birlikleri Kızıl Meydan'da nizami geçiş yaparak Rus ordusuna eşlik etti.
1: Dünya Sağlık Örgütü yolcu gemisindeki hantavirüs vakaları ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Örgüt virüsün ilk kez insandan insana bulaştığını belgeledi. Öte yandan yolcu gemisindeki vakaların dünyanın en izole adası olarak bilinen Tristan da Cunha'da virüsü yaymış olmasından korkuluyor.
0: Hayatını kaybedenler, yoğun bakıma kaldırılan doktorlar, okyanusun ortasında çaresiz kalan 146 kişi. Hollanda sahipli lüks yolcu gemisi MV Hondius hala dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor. Virüs sebebiyle gemide 3 kişi ölürken şüpheli vaka sayısı her geçen gün

0: artıyor. Durumu yakından takip eden Dünya Sağlık Örgütü dikkat çeken bir açıklama yaptı. Hantavirüsün Andes türünde insandan insana bulaşmasının bu salgınla birlikte ilk kez belgelendiği duyuruldu.
1: Gemi şu anda Kanarya Adaları'na yolculuğunun son aşamasında. Granadilla Limanı'na ulaşması bekleniyor.
0: 6 haftaya kadar uzayabilen kuluçka süresi nedeniyle yeni vakaların ortaya çıkabileceği uyarısı yapılırken, geminin Kanarya Adaları'ndaki Tenerife Limanı'na ulaşması bekleniyor. İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, geminin Granadilla Limanı açıklarında demirli tutulacağını ve sıkı sağlık kontrollerinden geçirileceğini söyledi.
2: Dünya Sağlık Örgütü yolculardan biriyle temas etmiş olabilecek ve semptom gösteren diğer kişilerle ilgili raporların farkındadır. Her vakada ilgili yetkililerle yakın temas halindeyiz.
0: Öte yandan kriz yalnızca gemiyle sınırlı kalmadı. İspanya'da ölen yolculardan biriyle aynı uçakta bulunduğu tespit edilen 32 yaşındaki bir kadın hastaneye kaldırıldı. Test sonuçları 24 ila 48 saat içinde netleşecek. ABD yönetimi ise gemide bulunan 17 vatandaşını tahliye ederek Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi bünyesindeki Federal Karantina Merkezi'ne götürme kararı aldı. Bu arada hantavirüs şüphesi dünyanın en izole yerleşim yerlerinden biri olan Tristan'da Cunha Adası'na kadar ulaştı. Adada şüpheli vaka tespit edildi. Söz konusu İngiliz vatandaşının MV Hondius gemisinden adaya geçtiği açıklandı. Sınırlı sağlık imkanlarına sahip adada muhtemel salgın riski endişeye sebep olurken yetkililer temaslı kişileri yakından takip ediyor. 140'tan fazla yolcu ve mürettebatın bulunduğu MV Hondius'taki karantina süreci ve yeni test sonuçları dünya genelinde yakından izlenmeye devam ediliyor.
3: Bir sıcak, bir soğuk seyreden hava hastalıkları da beraberinde getirdi. Özellikle çocuklarda görülen beta enfeksiyonu vakalarında artış var. Yüksek ateş, boğaz ağrısı ve öksürükle kendini gösteriyor. Uzmanlar tedavide geç kalınmaması gerektiğinin altını çiziyor.
4: Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarında bir artış gözlenmedik.
5: Biraz havaların da yağmurlu gitmesi, solunum yolları enfeksiyonlarıyla ilgili öksürük olsun, bu tip hastalarımız sıklıkla başvurmakta.
6: Havaların bir sıcak, bir soğuk olması hastalıkları da beraberinde getirdi. Özellikle son günlerde hem çocuklarda hem yetişkinlerde beta enfeksiyonu vakalarında gözle görülür bir artış yaşanıyor.
4: Son zamanlarda beta enfeksiyonunu çok gördük. Beta aslında bir bakteriyel enfeksiyon ama halk arasında maalesef beta virüs olarak biliniyor. Bu enfeksiyon özellikle 3 yaşından büyük çocuklara etkileyen, bazen ciddi komplikasyonları olabilen bir enfeksiyon.
7: Öksürüğüm var, bir de kusmam var.
6: Okul döneminde evet hastalanıyor.
8: Betayım.
9: Neyle büyüttük? Arpa özellikle. Besiyeme, mısır fileke, yonca, yer fıstığı, Osmanlı'mızın yer fıstık dalını derler biz, dal deriz biz. Yaprağıyla büyüttük.
0: Sahibi üzerine titredi, özenle besledi. Her görenin dönüp bir daha baktığı 1300 kiloluk tosun alıcısına kavuştu.
10: 25'e hayırlı olsun.
11: Eyvallah.
10: Hayırlı olsun.
0: Osmaniye'de yaşayan besici Emre Dağ, yetiştirdiği tosunu Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardı.
12: Arkamda görmüş olduğunuz kurbanlık tosun, Çukurova bölgesinin iddiaya göre en büyük tosunu. Ağırlığı 1 ton 300 kilogram. İsmi ise Kasım. Çünkü Kasım ayında dünyaya geldi ve şu anda 3 yaşında.
13: Çukurova'nın Osmaniye'nin en büyüğü. Çukurova bölgesinde iddialıyım. Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Antep iddialıyım.
12: En büyüğü bu.
13: En büyüğü bu diyorum.
12: Ağırlığıyla dikkat çeken kurbanlık tosun Kasım çiftliğin adeta maskotu olmuş durumda. Çünkü diğerleriyle kıyasladığımızda işte fark ortada. Bu nedenle de gelen insanlar ilk olarak Kasım'a bakıyor.
13: Endama bak, Allah esirgesin. Endama bak, duruşa bak. Yok böyle bir şey ya. El bebek gül bebek büyüttük biz bunu ha. Çocuklarımızda farkı yok bunun. Yemiyor, yediriyor. İçmiyor, içiriyor.
0: Daha ailesinin adeta bir bebek gibi yetiştirdiği tosun 425 bin liradan alıcı buldu.
8: Kasım farklı oldu. Kasım'ın çok güzel cazibesi var. Çok güzel maşallah.

0: çok şükür onu almak bize nasip oldu.
1: İstanbul Tuzla'da tersanede bakıma alınan kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
2: Geminin makine dairesinden alevler yükseldi. Büyük panik yaşandı. İstanbul Tuzla'da bakımdaki kuru yük gemisinde yangın çıktı. Geminin makine dairesi kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
1: Adana'da kaza yaptıkları minibüste yaralandığı öne sürülen 55 yaşındaki Muzaffer Yanıkkollu 3 gün sonra hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemede Yanıkkollu'nun husumetlileri tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. 3 kişi tutuklandı.
3: Kazada yaralandı dediler, gerçek öldükten sonra ortaya çıktı. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda Oğulcan Güneyer'in kullandığı minibüs Adil Çelik idaresindeki otomobile çarptı. Yanında arkadaşları Efehan Bolcal, Berke Aksoy ve Muzaffer Yanıkkollu'nun da bulunduğu Güneyer durmayarak yola devam etti. Dinlenme tesisinde jandarmayla karşılaşan Güneyer, kaza yaptıklarını minibüsteki arkadaşı Muzaffer Yanıkkollu'nun yaralandığını ileri sürdü. Yanıkkollu, jandarma eşliğinde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Alkollü olduğu belirlenen Oğulcan Güneyer gözaltına alındı. Ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanede tedavi altına alınan 55 yaşındaki Muzaffer Yanıkkollu 3 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Yapılan otopside Yanıkkollu'nun vücudunda darp izlerine rastlanması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yanıkkollu ile sürücü Oğulcan Güneyer arasında taşıma ihalesi sebebiyle husumet olduğu öğrenildi. Tekrar sorgulanan Güneyer, Muzaffer Yanıkkollu'yu dövdüklerini itiraf etti.
4: Muzaffer bir kişiyle telefonda tartışmama sebep oldu. Arkadaşlarım Berke ve Efe ile alkol alırken onlara bunu alıp dövelim mi dedim. Onlar da kabul etti. Gidip Muzaffer'i de aldık. Minibüste tartıştık. Efehan Muzaffer'i yumrukladı. Berke de Muzaffer'e vurmaya başladı. Minibüsü sağa çektim. Berke ile Muzaffer'i dövmeye devam ettik.
3: Güneyer'in itirafının ardından 23 yaşındaki Berke Aksoy ve 22 yaşındaki Efehan Bolcal da gözaltına alındı. Üçü de sevk edildikleri mahkemede kasten öldürme suçundan tutuklandı.
1: Gaziantep'te aşırı hızlı motosiklet sürücüsü 4 yaşındaki küçük kıza çarptı. Metrelerce sürüklenen kız çocuğunun vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay sonrası kaçan motosikletlinin bulunması için çalışma başlattı.
5: Hızla geldi, küçük kıza çarpıp kaçtı. Olayın adresi Gaziantep'in Şahinbey ilçesi. 5 kişilik aile sokakta yürüyordu. Bu sırada hızla gelen motosikletli sokağa girdi. 4 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Kız çocuğu çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Motosikletli ise olay yerinden kaçtı. Küçük kızın yardımına ailesi ve çevredekiler koştu. İhbarla bölgeye ambulans sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan küçük kızın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Polis her yerde motosiklet sürücüsünü arıyor.
1: Sırada dünyadan haber turu var.
6: Çaldığı pikapla otoyolda ters yöne dalan hırsız zincirleme kazaya sebep oldu. Pikabı gören arabalar durmayı başarsa da kamyon duramadı, önündeki iki aracı biçip yolun diğer tarafına sürüklendi. Kaza anı trafik kameralarına yansıdı. Jet ski ile gezerken balinaya çarptı.

0: sıra dışı kaza Kanada'da yaşandı. Bir jet ski sürücüsü bir anda önünde su yüzüne çıkan balinaya çarpıp havaya fırladı. Sahil güvenlik ekipleri hemen yardıma koştu. Ağır yaralı vaziyette hastaneye kaldırılan adam hayati tehlikeyi atlattı. Balinada yaşıyor. Amerika'nın dört bir yanından dolu fırtınası haberleri gelmeye devam ediyor. Adres bu kez Oklahoma. Tenis topu büyüklüğünde dolu taneleri yine evlere, arabalara zarar verdi. Bitmek bilmeyen yağış sonrası sokaklar adeta kar yağmış gibi beyaza büründü. Kanada'da trafik kurtarma operasyonu için durdu. Bir geyik otoyola çıktı, arabalardan kaçıp karşıya geçmeye çalışırken de bariyere takılıp yere kapaklandı. Sürücüler hemen geyiğin yardımına koştu. Ters dönen hayvanı bacaklarından tutarak düzeltip ayağa kalkmasını sağladılar. Yeni Zelandalılar için sıradan, dünyanın geri kalanı içinse ilginç bir görüntü var sırada. Auckland Havalimanı terminali görkemli bir gösteriye sahne oldu. Bir grup Yeni Zelandalı yurt dışına giden yakınlarını haka dansıyla uğurladı. Turun son görüntüsü ise Alaska'dan. Bir helikopter pilotu dağlarda gezen dev bir boz ayıyı kayda aldı. Görüntü sosyal medyada hayli ilgi çekti.
1: Erzurum'da 10 yaşındaki çocuk ormanlık alanda iki ayının saldırısına uğradı. Küçük çocuğu ölümden Kral isimli kangal köpeği kurtardı. Yaşadığı korkuyla dili tutulan küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.
2: Ayı bana saldırdı.
0: İki ayının saldırısına uğradığı imdadına çoban köpeği Kral yetişti. Korkudan konuşma güçlüğü çeken küçük çocuk hastaneden çıkar çıkmaz hayatını kurtaran köpeğinin yanına koştu.
2: Sen benim hayatımı kurtardın.
0: Erzurum'da 10 yaşındaki Sencar Kaya ile babası evlerinin yakınında doğum yapan atlarının yanına gitmişti. Küçük çocuk tam o sırada iki ayıyla karşı karşıya geldi.
3: Ayılar ağaçların içinde bekliyormuş. Saldırdıklarında yüzüstü düşüp bayılmış.
0: Küçük çocuğa ayıların saldırdığını gören çoban köpeği Kral ayıların üzerine atladı. Her ikisini de kaçırmayı başardı.
4: Köpekler geldi, köpekler olmasaydı zaten ikimiz de tutardık.
0: İki ayıyı karşısında görünce baygınlık geçiren Sencar hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı korkunun etkisiyle geçici konuşma güçlüğü çektiği belirlendi. Tedavi sonrası taburcu olan Sencar eve dönüşte ilk iş hayatını kurtaran çoban köpeği Kral'a sarıldı.
5: Kral olmasaydı benim oğlum şimdi ölmüştü. Krala minnettarım.
0: Daha önce de sadakat örneği gösteren Kral, arazide doğum yapan koyun ve yavrusunun başından bir an olsun ayrılmamıştı.
6: İki gündür kaybolan koyunum ve köpeğimi bulduk sonunda. Koyunum dağda doğum yapmış. Kangal köpeğim de başında bekliyor iki gündür. Aç sus.
1: Kayseri'de filmleri aratmayan kuyumcu soygununda karar çıktı. Çalıntı forkliftle kuyumcunun kepengini açarak altınları alıp eşekle kaçan sanık, tutuklu yargılandığı davada 3 farklı suçtan 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

0: Kuyumcu soyup daha sonra eşekle kaçmıştı. Tutuklu sanığın cezası belli oldu.
1: Zaten onun ne yaptığını anlamadık. Biz de anlamadık. Yani forklifle girip burayı darmadağın edip eşekle kaçması falan biraz bize farklı geldi yani.
0: Filmleri aratmayan kuyumcu soygunu 9 Şubat'ta Kayseri'de yaşanmıştı. 26 yaşındaki şüpheli kuyumcunun önüne gidip çalıntı forkliftle kepenkleri açmış, içeri girip

0: altınları aldıktan sonra eşekle kaçmıştı. Kısa sürede yakalanan soyguncu tutuklanmış, ifadesinde alkollü olduğunu, yolda gördüğü forklifti gezmek için çaldığını, kuyumcu görünce de aklına hırsızlık yapmak geldiğini iddia etmişti.
1: Planlanmış bir şey zaten, evet. Zaten forklifti çalması, nereden nereye gelebileceğini bilmesi, mesafeyi bilmesi zaten bunun planlı olduğunu açıklıyor bize.
0: Tutuklu sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmaya ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katılan soyguncu, eve sakladığı altınların yerini polise neden kendisinin değil de babasının söylediğini anlattı.
2: Polislerle gidip altınların yerini göstermeye utandım. Babama ahırdaki kuşların yuvasını işaret ettim. Babama taka deyince babam anladı altınların yerini. Babama söylemekteki amacım altınları polise teslim etmekti.
0: Yargılama süreci sonunda sanık için istenen ceza belli oldu.
3: Kayseri'de günlerce konuşulan o ilginç hırsızlık olayında karar çıktı. Sanığa 9 yıl 7 ay hapis cezası verildi.
0: Sanık bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı suçundan 7 yıl 6 ay, mala zarar verme suçundan 10 ay, iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçundansa 1 yıl 3 ay ceza aldı.
4: Hatay'ın Antakya ilçesinde Gastrobahar Festivali'nin ilki düzenlendi. Binlerce yıllık mutfak kültürünü bir araya getiren festivalde Hatay'a özgü yemekler ve yöresel ürünler lezzet tutkunlarının beğenisine sunuldu.
5: Antakya Gastrobahar Festivali'nin birincisi düzenlendi. 6 Şubat asrın felaketinde ağır yıkım gören Hatay'ın Antakya ilçesinde yaralar sarıldı, deprem konutlarının tamamlanmasıyla sosyal hayat canlandı. Antakya Gastrobahar Festivali'nin ilki gerçekleştirildi.
6: Böylesine güzel büyük bir festivalin yapılması bizim için inanılmaz bir moral kaynağı oldu. Burada çocuklar geliyor, eğleniyor. Çoktandır hani insanların gidecek yeri olmadığı için burası bir festival havasında.
5: 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda düzenlenen ve Antakya'nın binlerce yıllık mutfak kültürünü bir araya getiren festivalde kente özgü yemekler ve yöresel ürünler lezzet tutkunlarının beğenisine sunuldu.
7: Hatay döneri dedikleri bu mu?
8: Evet hocam, Hatay'da meşhur et kıyma karışımı dönerimiz meşhur burada.
7: Şu eti bir gösterelim mi? Kalınlığını, inceliğini, pişmiş oranlarını.
8: Tabii ki. Şöyle hocam.
7: Kağıt gibi.
8: Kağıt gibi, evet hocam.
7: Hatay deyince akla birden fazla lezzet gelir. İşte onlardan bazıları kömbeler. Çeşit çeşit kömbeler var ama daha da lezzetlisi burada dünyanın kabul ettiği bir lezzet. Künefe.
9: Künefe. Birinci sırada künefemiz gelir bizim. Bu şekilde.
7: Bu künefenin lezzeti nereden geliyor?
9: Künefenin lezzeti tereyağından ve peynirinden geliyor. Özellikle künefelik peynir kullanıyoruz. Kesinlikle başka bir peynir kullanılmaz.
5: Festivale hem Hataylılar hem de çevre illerden gelenler yoğun ilgi gösterdi.
7: Hatay denildiğinde akla gelen lezzetlerden bir tanesi de hiç şüphesiz ki Antakya kahvesi. Hataylılar çünkü Antakya kahvesinde bolca tüketiyor. Festivalde de o yüzden standlarda aranan, tüketilen lezzetler arasında. Peki Antakya kahvesi nedir? Farkı nedir ustam?
10: Antakya kahvesinin farkı, misal şöyle diyelim. Cezvemiz alev görmüyor. Alev görmediği için kahveyi de yakmıyor. Kahveyi yakmadığı için aroması yanmamış oluyor. Çok lezzetli oluyor ve Antakya'da kahve suvari içilir çay bardağında.
4: Topkapı Sarayı'nın harem bölümünde yer alan Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ziyarete açıldı. Yeni bölümler Osmanlı saray hayatının bugüne kadar bilinmeyen yönlerini ilk kez bu kadar açık biçimde gözler önüne seriyor.
0: Topkapı Sarayı'ndaki 6 yıllık restorasyon tamamlandı. Haremdeki Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı ziyarete açıldı.
11: Burası gerek mimari açıdan gerek saray teşkilatında tuttuğu yer açısından oldukça önemli bir nokta. Buradaki gerek mimari kompozisyon, gerek içeride sergilenmiş olduğumuz taşınabilir eserler bize çok ciddi fikir veriyor.
0: Yeni bölümler Osmanlı saray hayatının bugüne kadar çok bilinmeyen yönlerini ilk kez bu kadar açık biçimde gözler önüne seriyor.
11: Cariyeler Taşlığı'nın bugün açılan bölümlerindeki yapılar 17.

0: yüzyılın sonuna ait, yani harem yangınından 1660'lı yılların sonunda gerçekleşen harem yangınından sonra kurulan düzen bu yönüyle çok önemli. Bu alanlar Topkapı Sarayı hareminin hiç görülememiş alanları ve çok özgün alanları.
1: Cariyeler ve kadın efendiler taştığı haremin en küçük avlusu olarak biliniyor.
0: Kadın efendiler dairelerinde, padişah eşlerinin dairelerinde Osmanlı Çini sanatının muazzam örneklerini gördüğümüz unsurlar var. Vitraylarında sarayın en eşsiz vitraylarının burada olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte kalem işlerinde, özellikle erken dönem kalem işlerinin muazzam örnekleri yine burada bulunuyor.
1: Restorasyon çalışmaları kapsamında ahşap ve taş yapı elemanları yenilendi. Kalem işi süslemeler aslına uygun şekilde canlandırıldı ve yapının bütünlüğü korundu. Araştırmalar doğrultusunda mekanlar 750 tarihi obje, dokuma ve dönemin kültürünü yansıtan unsurlarla tefriş edildi.
0: Buraya seçilmiş olan cariyelerin Orendegen koğuşundan başlamak suretiyle Gedikli cariye olana kadar bir öğretim sürecinden geçtikleri bir dönem. Bu noktada aldıkları yabancı dil öğretimleri, bunun yanında karşılaşmış oldukları el becerileri, eğitimleri, geleneksel sanatlar ve musiki gibi pek çok alanda aldıkları eğitimlerin yansımasını gösteren eserleri de taşınabilir olarak sergiliyoruz.
2: Sömürgeciliğin etkisinin ele alındığı insanlığın yükü dekolonizasyonu bugün sergisi İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. Orijinal eserlerin replikalarını da barındıran sergide ziyaretçilerin de deneyimleyebileceği interaktif alanlar bulunuyor.
3: Dünyanın birçok yerinden düşünürler, akademisyenler ve uzmanlar İstanbul'da ilk kez düzenlenecek Dünya Dekolonizasyon Forumu'nda buluşuyor. 11-12 Mayıs'ta Enstitü Sosyal'de Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ev sahipliğinde düzenlenecek forum İnsanlığın Yükü Dekolonizasyonun Bugünü sergisiyle açıldı.
4: Serginin temel amacı sömürgeciliğin tarih kitaplarında kalan bir anlatı olmadığını, etkilerinin günümüzde de devam ettiğini, aslında insanlığın en ağır yüklerinin, tarihin en ağır yüklerinin yaşanılan ama pek de anlatılmayan hadiselerin arkasında saklı olduğunu öne çıkarmayı amaçlayan bir sergiydi.
5: Sergi aslında bizim çok uzun süreden beri gündeme getirmek istediğimiz dekolonizasyon, yani sömürgeden arınmak, sömürgesizleşme sürecine katkı sunması amacıyla oluşturulmuş bir dizi etkinliğin bir parçası.
3: Sergide kültürel yağma, kölecilik, emek sömürüsü ve dijital manipülasyon gibi başlıklar ele alınıyor.
5: Bu konunun hafızasını koymak ortaya çok önemli. Buna sadece bir sergi diyemem o yüzden. Bu bir hatırlatma, insanlığa bir hatırlatma. İnsanlığa yüklenmiş 500 yıllık bir sömürgecilik yükü var. Ve şu an hala bu yükün izleri Filistin'de, Lübnan'da, Yemen'de, biz bunları hala hissediyoruz baktığınızda. Sömürgeciliğin bittiğini de düşünmüyoruz açıkçası.
4: Ekonomide, eşitsizliklerde, dillerin, kültürlerin, hafızanın değiştirilmesinde ve bütün bu anlatılarda